0: boyuna yeter, okula gelmesen de olur. Ben de o düşünceyle normal olarak, yani o yaşta şeyi ayırt edemeyen, eğitimi ayırt edemeyecek biri olarak şimdi tabii ki pişmanım. Keşke onu devam ettirseydim diyorum. Bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani.
1: Onu şöyle fark ettim İbrahim Yavuz. Geçen gün ben bu kadar talip ol, bu kadar olumsuza talip olmayın ve aynı zamanda çok çabuk satın almayın size sunulanları, sorgulayın kısmından yaklaştığımda bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz üst üste bana, ya sen çok İbrahim Yavuz dinledin herhalde, İbrahim Yavuz'a çok maruz kaldın herhalde diye geri dönüklerde bulundular. Aa dedim, İbrahim abi de çok kullanır bunları, doğru. Ama aklın yolu bir, mantığın yolu bir dedim. Yanlış anlaşılma olmasın yani, orada senin kelimelerinden, cümlelerinden yola çıkarak aslında doğruya gidişi biraz da öne çıkarmaya çalıştım. Evet. Bana kalırsa senin düşüncelerin burada, özellikle bu hakem konularında, meğerki en çok girilmeyecek, hani teknik taktik saha içinde kalan bir yorumcu olarak en çok girilmeyecek isimlerden birisin mesela, ama bence seninle daha mantıklı konuşuruz. Daha iyi bir düzlemde yol alabiliriz buraları konuşurken. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden hep de derim, Cihan Dişi ile senin programlarının iyi bir dinleyicisiyim abi. Belki de biraz onun etkisinde kalıyor olabiliriz zaman zaman.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Ve ben bölmüş oldum milli takım yorumunu abi. Böyle biraz buraya
0: ya
1: kaçtık.
0: Ya şöyle, yani dediğim gibi burada Montella kısmı ile alakalı, yani çok fazla şeyi de anlıyorum. Mesela olumsuz yorum yapana da bir itirazım yok. Ama yani tek başına da her şeyi yıkmanın da ben çok adil olduğunu düşünmüyorum. Evet, Montella Dünya Kupası'ndan bu zamana başarısız, kabul edelim. Ama yani böyle her şeyi de böyle yıkarsak biraz da ayıp etmiş oluruz. Sonuçta yani bir şeyler de yapıldı Cihan. Yani özür dilerim Berk, yani hiçbir şey yapılmadı.
1: Cihan yarın abi. Yarın 12-14 Cihan Dışı.
0: Evet, Cihan'la da andık onu. O yüzden affedersin. Yani şöyle bunu kabul edeceğiz. Yani bu biraz hani onu yok saymak, çünkü bizde öyledir. Toplum olarak da bunu çok fazla yapıyoruz. Güçsüz birini gördüğümüzde, hatalı birini gördüğümüzde, değil mi? Yani bütün günahlarımızı onun üzerinden çıkıyoruz. Kendi eksiklerimizi de onun üzerinden halletmeye çalışıyoruz. İşte o bana çok adil gelmiyor. Ya eleştirelim ama ya bugüne kadar da hani olumlu şeyler de yapıldı ya. Bunları da yok saymayalım diyorum. O yüzden benim ilgili yorumum bu.
1: Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular mı? Sorar mısın lütfen demiş.
0: Asla kabul etmem yani. Hani hiçbir dönem bunu kabul etmedim. Bugüne özel bir durum değil ki yani. Ama şunu unutuyoruz işte. Bizim topçular 3. 4. sınıf topçular değil ama bizim topçular 1. sınıf organizasyonda futbolcu oldular. Bizim karıştırdığımız konu Juventus'tan geliyor Kenan Yıldız. Real Madrid'den geliyor Arda Güler. Zeki Çelik Juventus'tan geliyor değil mi? Onlar bir sistemin içerisinden geliyor. Burada var mı öyle bir sistem yani? Senin zaten bence bizim özellikle işte o mesaj atan arkadaşımız da muhtemelen o düşüncede olduğu için söylüyorum. Yani hepimizin yanıldığı konunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir video izledim. Bir arkadaşımız aynı şeyi söylüyor. Arda Güler orada diyor. Orada da o bir sistemde. Seninle onun çok alakası, sen şey zannediyorsun yani, bu bahsettiğin oyuncuların hepsini bir araya getirdiğimizde bir Juventus oyunu, Real Madrid oyunu, öyle olmuyor, kolay mı onlar? Baksınlar Gürcistan milli takımını, bir baksınlar bundan 10 sene öncesine, 15 sene öncesine, tarihin en önemli takımlarında oynayan oyuncuları bir araya getirdiler, hiçbir organizasyonda olamadılar. Öyle olmuyor işte yani, oradan değerlendirirsek yanılırız diye düşünüyorum ben.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğiz. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Peki milli takım geleceği için, milli takımımızın geleceği için, hem de Montella'nın geleceği için nasıl toparlarsın, neler söylersin? Senin önerin ya da senin oradaki reçeten İbrahim Yavuz?
0: Yani şöyle, çok net gözüküyor. O da burada durmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sanki gelecek adına onunla çok hayırlı bir şey ortaya çıkmayacak ama.
1: Sanki kol beni, yok kovmuyorum olayı gibi bir şey diyorsun.
0: Ya yani. Oraya doğru gidiyor yani. Evet. Oraya doğru gidiyor konu. O yüzden yani o işten çok sağlıklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ha, bilmiyorum yani, kimi önerirsin? Benim önerim şu olur. Bugünü kurtarma adına bir isim değil. Gelecek adına bana bir isim söyle. Ben o isim üzerinden değerlendireyim yani. Ama ben bugün adına bir şey söyleyemem yani.
1: Hep aynı isimlerin etrafında dönüp dolaşılması.
0: Olmaz. Onun bize bir faydası yok. Yani artık çıkalım bence aynı isimlerin etrafında dolanmaktan. Var mı gelecek adına? Bak, De La Fuente ile yapmış. Var mı genç milli takımlarında gelecek adına seni ümitlendiren bir teknik direktör?
1: Yok.
0: Ümit milli takımla entişe. Egemen Korkmaz orada.
1: Adı geçenler adında. Adı geçenler i̇şte etrafında.
0: Ama ya onu yapın. Yani yap Egemen Korkmaz'ın üzerine bir yatırım. Ben de diyeyim ki tamam ya, bak gelecek adına bir şey yapmışlar. Çünkü milli takımlar şöyle bir yer değil. Yani bir senesini gelip insanların da böyle geçirdiği bir yer olmamalı. Yap gelecek adına bir şey. Götür Egemen Korkmaz'ı. Getir Güngör Öztürk'ü. Ben dedim ki evet bak genç mil takımlar, ümit mil takımlar, A mil takımlar. Bir planlamayla gelmişler. Ve bir gelecek inşa ediyorlar. Sabırlı olmak zorundayız. Ama sen bana diyorsun ki Fatih Hoca gelsin. E gelsin abi, ben sana garanti ediyorum. Fatih Hoca ile de bir turnuva ile ilgili bir şey söylersin. İkinci turnuvada bugün konuştuklarını aynı şeyi söylersin. Tek fark ne olur biliyor musun? Montella'ya yaptığın sert eleştiriyi Fatih Hoca'ya yapamazsın. Yapamazsın yani. Bizde de böyle bir taraf var maalesef yani. Montella'ya yaptığın sert eleştiri yapamıyorsun Fatih Terim'e yani. Orada da teknik anlamda eksikleri görüyorsun ama cesaret edemiyorsun yani. O yüzden yani eleştiriyi kabul ediyorum ama herkese eşit olduğunuzda eyvallah, bir itirazım yok. Ama eleştirirken aman o isim işte beni rahatsız eder düşüncesinde olduklarında o olmuyor. Biraz ayıp oluyor oradaki insanlara yani.
1: 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk'un yerden yere vurup şu Montella'yı savunmak da çok yakışıyor yorumcu İbrahim Yıldız.
0: Okan Buruk mesela şöyle söyleyeyim. Okan Buruk'u yerden yere vuruyorsun diyen ben değilim ki.
1: Aksine yanlış gördüğünü ve haksız eleştirilerde bulunulduğunu söyledim Okan Buruk'a.
0: Ben Okan Buruk yani aslında daha talihsizlik. Ben evet. Okan Buruk'un bu kadar taraftarın tepki göstermesi, tiksindemesine itiraz eden, haksızlık ediliyor hocaya diyen benim.
1: Buna şahidim bak, sen söylemeden ben söyledim. Şahidim.
0: Okan Buruk eleştirim benim şu. 4 sene üst üste bir takımla zaman geçirmiş bir teknik direktörün altyapıdan bir çocuğa dokunması lazım. Genç oyuncuların gelişimine dokunması lazım. Ve oyunun sadece bu kadar Osimhen üzerinden okunmaması lazım. Benim Okan Buruk eleştirim tamamen bu. Yoksa Okan Buruk'un 4 senedir ki işte çıktığım yayınlarda da duruyor. Yani öyle bir videom da geçmişten duruyor. Ya en çok Okan Hoca'nın kaybetmeye hakkı var. Bugün üzerinden bir şey konuşacaksak. Hatta aldığı yere de 13. de bırakabilir Okan Buruk diye yorumum var yani. Şimdi ya bak işte yine şu bizdeki genel sorun da bu. Şimdi sen bir şeye ikna ediyorsun kendini, tamam mı? Montella ile ilgili aynı şeyi duymak istiyoruz. Zaten bu yorumculukla şeyi şöyle anlamaya başladım. İnsanlar kendi düşüncelerini ekranda gördüğü insanları izlemek istiyorlar. Ve toplumda da büyük bir çoğunluk yorumcu arkadaşlarımız bu işi çözmüşler. Şöyle yapıyorlar. Giriyorlar yorum yapmadan önce şeye. Büyük bir çoğunluğu için söylüyorum. Herkes için söylemiyorum ama yani çok şahit olduğum için. Bakıyor mesela X'te en çok eleştirilen kim? Montella. Vur abi Montella'yı yerden yere. Çünkü ciddi bir kalabalık arkanda olacak. Sonra gir şeye, Montella bir maç kazandıktan sonra bir bak Montella ile ilgili bu şahane bir teknik direktör, sözleşme uzatın. Gir yayına, Montella'yı yere göğe sığdır ama çünkü büyük bir kalabalık o gün onu düşünüyor. Sen şimdi diyorsun ki tutarsız ol. Çünkü tutarsız olan insanlar, onlar da taraftarın düşüncesini dile getirince değerli oluyor. Ya bir şeyde tutarlı olalım yani. Bir teknik direktörü eleştirirken niye eleştiriyoruz? Överken niye övüyoruz? Biz hep skor üzerinden, kazanınca öv, kaybedince yerden yere vur. Ama onun bize bir faydası olmayacak. Ben geçmişten bugüne bu davranışın, bu düşüncenin daha kimseye fayda sağladığına şahit olmadım ya.
1: Bu arada dinleyicilerimiz soruyor. Bugün toplantı vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Riva'da yönetim kuruluyla olağanüstü toplanacak haberlerinin üzerine. Bunu dinleyicilerimiz soruyor tabii, hatırlatıyor. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu İsviçre'ye gitti. Alexander Ceferin'le görüşecek, toplantı yapacak. Yani esasında oradaki kritik toplantı gibi duruyor bu ama burayı da es geçmiş oldu Sayın Hacı Osmanoğlu. Mesela bu salı günü olmasını da biraz Montella'ya ilişkin karar da alınır mı acaba'yı
0: herkes öyle bir şey bekliyordu. Evet.
1: Yani kendi üzerinden orada biraz da okları Montella'ya çevirmek, belki bir iki hafta kamuoyunun onunla meşgul olmasını sağlamaktı bir tarafta Hacı Osmanoğlu'nun buradaki düşüncesi ya da kararı, hareketi. Biraz da zaman kazanmaya çalışıyor haberleri de, daha doğrusu yorumları da yapılıyordu bu konuda, cılız da olsa o yorumlar. Ama sen nasıl görüyorsun bu süreci, salı gününden cuma gününe ertelenen toplantıyı?
0: Ya şöyle, yani ben burayla ilgili çok bir şey söylemiyorum çünkü oradan ne karar çıkarsa çıksın sağlıklı bir şey çıkmayacak gelecek adına. Yani günü kurtarma
1: ne çıksa
0: adına
1: sağlıklı olur peki?
0: Ne çıkarsa çıksın günü kurtarma adına bir planlama olacak.
1: Sağlıklı olan mı olur?
0: Ya sağlıklı olan zaten yollara ayırmak olacak ama planı olmaması işte üzücü olan taraf yani. Kimi getirecekleriyle ilgili mesela şöyle bir şey duysam çok mutlu olurum yani. İşte genç mil takımlardan ya da işte Egemen Korkmaz'la ilgili böyle bir planlama duysam mesela, ama öyle şey de değil belki, öyle yani bir senelik kontrat falan değil yani. Öyle kim gelirse gelsin bu kontratın dışına çıkamayacağı bir teknik direktörle sözleşme, gelecek inşa etme. eyvallah, diyeyim ki şahane bir planlama. Öyle olmayacağını da bildiğim için hangi karar çıkarsa çıksın kısa vadede birilerinin işini görecek, ama uzun vadede, yani biz bir sene

0: eleştir, gence dokun. Jenerasyon değişiminde eleştir, evet. Mesela şeyde eleştir Montella'yı. Samet Akaydın'a gelecek inşa edilmez. Melik Babasakal'la gelecek inşa edilmez. Mesela orada eleştir Montella'yı. Aynı fikirdeyim. Ama birini nasıl yani öyle bize mesela şeyde eleştir Montella'yı. De ki ya arkadaş, bu Montella ve ekibi nasıl oluyor da bu ülkede alt liglerde TFF birincilikte, TFF ikincilikte, TFF üçüncülükte, ne olursa olsun oradan bir oyuncu gelecek diye söylemiyorum ama gidin arkadaş, gidin oradaki insanları görün, temas edin, insanlar görsün tribünde. İkincilikten de bir takma bir oyuncunun gidebileceğini, oranın teknik direktörün oralarda olduğunu, değil mi, motive eder insanı yani.
1: Doğru.
0: Ya orada eleştir Montella'yı. Ben de eleştiriyorum zaten. Bak, değişimi yapamadı diyorum. Yani Montella bir jenerasyondan 3 sene şahane santraforsuz düzenden özellikle şahane geri bildirim aldı. Ama tıkandı sistem. Yerine birini koyamadı Montella. Ona itiraz et. Ben de aynı fikirdeyim orada.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Bu kadar eleştiri yapılıyor. Takımlarında altyapıdan gelen futbolculara tahammül edebiliyorlar mı? Sabır yok demiş Kenan Köroğlu. Taraftarlar için gelen mesaj bu.
0: Eğer sen doğru bir şey yaparsan tahammül eder. Herkes tahammül eder yani. Senin doğru bir şey yaptığını görürse bugün itiraz edene yarın arkandan gelir senin, evet. Yani.
1: Aykut Bey der ki süzgeç de bizim, talip olmak da bizim. İbrahim Yavuz da bizim demiş. İbrahim Yavuz kırmızı, eyvallah, çizgimiz. Uğraşma Berk hocam demiş. İbrahim Yavuz, ben uğraştım mı seninle?
0: Eyvallah.
1: İbrahim abi. Aykut Bey'den destek geldi. İşin esprisi tabii.
0: Eyvallah, sağ olsun.
1: Merhabalar demiş Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey merhaba. TFF'nin başına yabancı biri gelebiliyor mu, sorar mısınız demiş.
0: TFF'nin başına?
1: Yabancı biri gelebiliyor mu demiş Hacı Osmanoğlu'nun yerine.
0: Ne yapacaksın yabancı birini yani? Ya geldi dün, ya hakem de geldi yabancı, halledemedin
1: bak, dedin ya.
0: Futbolcu da geliyor, halledemedin.
1: Ya dün ya da daha önce pazar günü, ben şimdi 3-4 gündür üst üste yayın yapıyorum. İzinden dönünce böyle biraz combo gibi oldu abi. 4-5 gün ara vermeden böyle yayınlar oldu. Hangi gün olduğunu hatırlayamıyorum, anımsayamıyorum. Onun biraz hafıza bulanıklığı var, özür dilerim ama gününü hatırlayamamakla beraber bir dinleyicimiz, biz komple 2 yıl boyunca tüm kurumlarımızı yabancılara teslim edelim anca öyle düzeliriz falan demişti. Ya biz ne için çaba verdik o zaman? Ne için uğraştık o zaman bunca yıl?
0: Çok üzücü mesela. Yani, abi, çok üzücü.
1: Abi aynen öyle. Ne için çabalıyorsun? Ya işin neticesinde tamam futbol vesaire diyorsun da, futbol dahi olsa bir futbol kurumunun, bir futbol kategorisinin tüm kurumlarını yabancılara teslim edelim demek nereye götürüyor bizi? VAR'ı yabancıya teslim et, hakemi yabancıya teslim et. Yani bak şimdi de yabancı teknik direktörü geçtim, yabancı başkan gelebiliyor muyu konuş. Abi nereye kadar? O zaman ülke gider elden bir yerden sonra, Allah korusun.
0: Peki olsun, yani, onu söyleyenler mesela.
1: Buraları, hayır, ülke gider eldenden kastım şu mesela, onu da açayım. Çok böyle ince bir çizgi çünkü. Senin bu düşünce düşünce bakış açın, bu bakış açın. Yarın öbür gün farklı şeyleri de götürmeye, konuşmaya çok elverişli bir hale gelir. Ya biz ne için çabaladık yıllar önce? Bugün İstanbul'un mesela kurtuluşu değil mi İbrahim Yavuz? İstanbul'un kurtuluşunda mesela bunlar geliyor, böyle mesajlar geliyor. Çok belki ince çizgiye taşıdım konuyu, çok böyle farklı bir noktaya doğru götürüyor gibi olduk ama yani biz ne için çabaladık da sen bugün bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorsun? İlginç geliyor bana. Çok yanlış ya da belki de çok milliyetçi yaklaşıyorum, onu da bilmiyorum. Ama yanlış geliyor bana.
0: Konu futbol ya. Burada herkes istediği gibi konuşabiliyor. Şimdi orada şöyle diyeceksin aslında.
1: Bakış açısı yani hayata da yansıyor.
0: Sen kendi işinde kabul ediyor mu? Mesela muhasebeci bir arkadaşımız ya oraya da yabancılar gelsin diyebilirim demiyor. Değil mi? Ama iş futbol olunca ya da kendinin dışında bir görev olunca oraya gelsin diyor yabancı. Kendi işine mesela böyle biriyle alakalı ya yabancı gelsin bunlar yönetemiyor dendiğinde asla kabul etmiyor değil mi? Kendi evladına sahip çık diyor. Ya bunlar çok bize faydası olmayacak konuşmalar olduğunu düşünüyorum belki yani.
1: Biraz
0: önce. Bence biz ligimize dönelim.
1: Biraz öyle ama yani, bunları konuşmak, bir yerde kolay hale getiriyor diğer tarafı da.
0: Aynen öyle. Maçlar yani başlıyor.
1: Biraz böyle en azından biraz hassasiyetle yaklaşmak gerektiğini, yabancılaşma konusunda hassasiyetle yürümek gerektiğini düşünen taraftayım. Onu söylemek istedim o yüzden.
0: Doğru, nereye kadar?
1: Abi? Sen hadi orayı yabancı var hakemini getir, yabancı hakem getir derbilerde. Tamam. İşte şimdi onu iste. İki gün önce gelen bir dinleyicimizden yorum. Akıl alır gibi değildi. O da itiraz edilesi bir şeydi yani. Peki, İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz sürüyor. Mesajlara dönüyorum. Berk, yayın için Allah kolaylık versin. Hiç açıcı değil gündemimiz. Ne maçı ne özetini izlemedim. Tüm gün şarkı ve reklam.

0: geçse şikayet etmem ama tabii ki sizi dinlemek her şeye rağmen keyif verici. Belki istifa müjdesi gelir diye dinliyorum demiş Yenal Bey Manisa'dan.
1: Selamlar.
0: Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş İbrahim Bey. Okan Buruk'un eleştirisiyle ilgili konuştu. Taraftarların eleştirisiyle alakalı bir şeyler söyledi. Bence Okan Buruk'un kendisi gitmesinden ziyade Okan Buruk'un altındaki ekibin doldurulması gerekiyor demiş Bilal Bilgin.
1: Yani altındaki ekibi doldursun derken, yani bilmiyorum ki mesela altında ekibinin yetersiz olduğu ile ilgili ne kadar bilgisi var arkadaşımızın, merak ediyorum. Mesela atletik performansın eksik olduğunu yorumlayacak kadar teknik donanımı, ben bilmiyorum mesela atletik performansın yeterli olup olmadığını. O yüzden o konuda net bir şey söyleyemem. Bu da son zamanlarda çok konuşulan konu olduğu için, yani Okan Hoca ile alakalı değil, ekibinin değişmesi lazım üzerinden bir şeyler de söyleniyor ama bilmiyorum atletik performansının ne kadar yeterli olduğunu, analizcinin ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum Berk.
0: Berk abi ağzınla bin yaşa, yabancı hakemden yanayım ama her şey yabancılara teslim edilsin denecek kadar da ileri gitmemek gerekiyor. Milli duygularımızı hatırlattığın için teşekkürler demiş dinleyicimiz. Ya hatırlatmaktan ziyade kızgınlık, serzeniş bu benimki ya. Nereye kadar gidiyor kardeşim? Sen bunlar için çaba verdin. 6 Ekim'de hatırlatıyorsun bir de mesela bunu. İstanbul'la tabii alakalı önemli bir gün.
1: İnanılmaz değil mi ya?
0: Bir yerlere götürüyor seni. Her neyse, çok fazla böyle duyar kasmış gibi olmayı da sevmiyorum abi bu konularda. Hala mesajlar gelse de oraya geri dönmeyelim isterim. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacağım. Fikstürü biraz konuşalım istiyorum. Biraz oralara dönelim istiyorum. Her ne kadar Galatasaray tarafına baktığında MHK'nin başkanı yok ama biz bir cuma günü maça çıkacağız açıklaması gelse de, her ne kadar Beşiktaş tarafına Kocaeli'yi arayacak olan Beşiktaş tarafına baktığında hafta sonu Serdal Adalı'dan benzer açıklamaları görsek de biraz futbola dönelim abi.
1: Ya ben, Fenerbahçe'nin hocası yoktu, UEFA kupasında rakibi belli oldu ya. O gün niye bu kadar hassas olmadı bu insanlar ya? MHK başkanı yokmuş, o yüzden Fenerbahçe'nin hocası yoktu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci eleme takımı belli olmuştu. Şimdi o normalde, bu mu anormal yani? O da anormal, bu da anormal. O gün ses çıkarmıyorsun, bugün ses çıkarıyorsun. Niye bu? Çünkü işine yarayacak şey, alacağın şey. Şimdi Galatasaray tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim. Herhalde Okan Buruk'un bu milli aradan sonraki Trabzon maçıyla ilgili ciddi problem yaşamıştı. Seçebileceği en şahane rakip diye düşünüyorum. Ben Kasımpaşa'yı canlı izledim en son, Konya maçını. Kaybetmedi değil mi Kasımpaşa bildiğim kadarıyla? Bu oyunda nasıl kaybetmedi çok şaşkınım. Ama Galatasaray maçı onlar adına da, hani bence kendi gerçekleriyle yüzleşme adına çok onların
0: beraber problem çıkartacak. 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Hatta orada namalüp takım Kasımpaşa Emre Belezoğlu'yla.
1: Yani ben hiç beğenmedim Kasımpaşa'yı. Konyaspor için de benzer yorum yapabilirim. O yüzden Galatasaray'ın ben Kasımpaşa karşısında çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
0: Yani o seriyi bozacak diyorsun Galatasaray.
1: Çok yani ben rahat, çok rahat farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan ya.
0: Bir diğer tarafta Gençler Birliği Ahmet maçını izleyeceğiz. Diyarbakır temsilcisi Ahmet'le karşılaşacak Gençler Birliği. 13.30'da başlayacak. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma. Tabii bu 13.30, 16.19 maçlarına geri dönüyoruz. Onun da sevincini paylaşalım.
1: Sevdiğimiz saatler bizim. Öyle.
0: Sevincini paylaşalım.
1: İyi de oldu o saate dönmemiz yani.
0: 20'deki maçlardan haliyle pazartesi ve cuma günleri normal ama 20'deki maçlardan biraz böyle bir bıkmış durumumuz vardı. Ben bir futbol severi olarak konuşayım.
1: Evet evet. Saat konusunda bir hayli zorluyordu değil mi? Yani izleyenim, yorumlayanım, herkes için bayağı zordu o saatler.
0: Abi Şampiyonlar Ligi maçı gibi gece 1'de eve gidiyorduk mesela.
1: Aynen. Evet. Aynen belki.
0: Gençler Birliği Diyarbakır'la karşılaşacak. Gençler Birliği Ahmet maçını izleyeceğiz.
1: Yani, Gençler Birliği'nde hoca değişimi oldu zaten. Onların da oyunu bir hayli problemliydi. Ahmet'in ben çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ben çok rahat oradan Ahmet'in de çıkacağını düşünüyorum kazanarak.
0: Orada da bir hoca gündemi var. Metin Diyed'in. Bu hafta 7.
1: Evet, o da ayrı, o da ayrı bir konu mesela. Ya çünkü bilmiyorum ben, şimdi içeride ne olup bittiğinde haberim yok ama ya bu kaçıncı oldu Metin Diyed'in istifa ettiği, geri döndüğü, Allah aşkına yani normal mi? Belki bilmiyorum, bana mı normal geliyor bu işler yani?
0: Mesela bu defa ne oldu?
1: Bir yerde çalışıyorsun, zıp pırt istifa edip geri geliyorsun, bırakıyorsun geri. Ya bir yer bir şey kötüyse git, dönme ya. Yani gerçekten dönme hocam. Yani dışarıdaki insanlar bunu, ben şimdi nasıl yorumlayayım ki bunu, ne diyeyim şimdi? Kaçıncı oldu ya Metin Diyed'in Volkan Demirel git gel? Şimdi yarın Volkan Demirel gelirse şimdi düşünsene şeyi.
0: İsimler değişiyor. Bir öncesinde de Ankara Gücü ve Gençler Birliği özelinde Mustafa Kaplan'ı çok konuşuyorduk İbrahim Yavuz.
1: Ya ama olur mu şimdi? Belki yani sonra diyoruz ki ya oyunu nasıl gelişsin ya? Şimdi düşünsene, sen futbolcusun orada. Biri geliyor biri gidiyor. Ne oluyor dersin burada yani? O yüzden ben Ahmet'in yani en düzenli şu an planlama yapan, oyunu da bir aylık güçlenmiş Ahmet'in burada kazanacağını düşünüyorum ben.
0: 16'da cumartesi.

0: Bugün Alanya Erzurum'u ağırlayacak saatler 16'yı gösterdiğinde.
1: Yani Alanya'da burada rakip Erzurum olduğu için söylüyorum. Herhalde oynayabileceğin rahat maç olduğunu düşünüyorum belki.
0: Samsun Trabzon maçını izleyeceğiz. Yine saatler 16'yı gösterdiğinde.
1: Orada da Samsun bu sene bir hayli problemli. Hatta Samsun Spor Teknik Direktörü'nün ben bir videosunu izledim. Taraftarları antrenman sahasına gelmiş. İzledim mi bilmiyorum. İzlemeni tavsiye ederim. O video aslında Samsun Spor'un bu seneyle alakalı bir hayli problem yaşayacağını gösteriyor. Bir teknik direktörün bir kulübün taraftarıyla, oyuncuyla aynı ortamda niye böyle bir diyaloğun içine girer? Bir de hele bu kültürde yetişmemiş insanlar orada. Hani hiç sağlıklı bulmadım. O yüzden Trabzon Galatasaray'dan sonra yine aynı güçlü oyunu ve yani galibiyetle devam eder diye düşünüyorum ben yani.
0: Taraftar tesis ziyaretinde bulunuyor ve orada senin bahsettiğin gibi teknik direktör Fink taraftara karşı galiba istifa da geliyor sonrasında, yanlış mı hatırlıyorum? Taraftarlarla yüz yüze konuşuyor ve işte futbolcuları gösteriyor, onları savunmaya çalışıyor. Bir diğer tarafta tarihi konuşma olarak geçiyor bazı haber kaynaklarında ama...
1: Tarihi konuşma ne oldu merak ediyorum.
0: Haber kaynaklarında böyle, oraya gelecektim ben de tam da, haber kaynaklarında böyle geçen bu konuşma, bu meydan okudu başlıklarıyla verilen bu konuşmanın altında tabii nasıl bir enerji, nasıl bir sinerji yatıyor Trabzonspor için göreceksin.
1: Bir kulübün teknik direktörü niye o duruma bırakılır?
0: Bu genç takımın size ihtiyacı var diyor Fink. Tabii orada istifa kısmı yanlış
1: oldu. Oradan bir şey çıkmaz, Trabzonspor rahat kazanır belki.
0: Diyorsun. Bu arada Samsun'u da hep böyle hatırlıyoruz. Bak, Samsun Spor'un hep böyle kritik yıllarda, kritik neden kritik mesela şu an? Samsun Spor özelinde beklenenin çok altında bir performans var. Göztepe için de öyle bu. Böyle kritik zamanlarda hep böyle bir oradan gelen görüntüyü görüyoruz.
1: Ama Göztepe'de hiç böyle şeyleri izlemiyoruz.
0: Tamam, izlemiyoruz oradaki çünkü farklı bir yapı ama...
1: Yabancı idareciler var orada çünkü. Yabancı idareciler. Bak,
0: az önce konuştuğumuzda da tezata düşecek şimdi bu yabancı idareciler kısmı. İbrahim. Hayır, ben, o kulüp özelinde yabancı, tamam, evet doğru diyorsun.
1: Asla yabancı idareci biz gelsin demiyoruz.
0: Evet.
1: Gelmesin demiyoruz. Tabii ki gelsin. Bize bir şey öğretecekler. Bu konuda donanımlı insanlar gelsin. O arkadaşımızın anlattığı komple yabancılara teslim edelim. Evet, biz ona itiraz ediyoruz. Öyle şey olur mu ya?
0: Şimdi aklıma iki şey geliyor. Biri taraftar kalbiyle beyni çelişenler, aklı çelişenler demişti. Eski Galatasaraylı oyunculara atıfta bulunup onları biraz da takıma küstürmüşlerdi. Hatırla lütfen.
1: Emre Kılıç'a yaptılar.
0: Emre Kılıç orada işte dinlemekten vazgeçti, terk etti. Bir onu hatırlıyorum böyle kritik dönemlerden. Bir de bunu hatırlıyorum. Samsun Spor'da bu iş çok dönüyor böyle kritik zamanlarda.
1: Kulübün başkanının açıklamaları zaten dinlediğinde çok sağlıklı değil ki.
0: Biraz da yönetimden kaynaklanıyor bu. Orada yanlış yönetiliyor bu tarz durumlar gibi görüyorum. Çünkü 3 yılda, 4 yılda, son 5 yılda böyle birkaç Samsun Spor'da taraftar, teknik direktör, taraftar futbolcu arasındaki bu tarz yoluklar çok fazla yansıyorsa.
1: Onlar olmaz belki. Yani evet, sen idareci olarak bu işlere müsaade edersen çıkamazsın işin içinden.
0: Doğru. O anlarda şöyleydi.
1: Trabzon kazanır dedik.
0: Dedik. O anlarda şöyleydi.
2: İhtiyacı var. Desteğinize ihtiyacı var. And this team will fight for you on Saturday on the pitch. Ve bu genç takım da cumartesi günü sahada sizinle...
0: Takıma size ihtiyacı var diyor taraftarı. Bu şekilde Fink konuşuyor. Diğer tarafta Rize Spor yine cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. 16'da Trabzon'un Samsun deplasmanını, 19'da da Fenerbahçe'nin bir diğer Karadeniz ekibi Rize deplasmanını izleyeceğiz. Esasında cumartesi günü Türk futbolunun nabzı Karadeniz olacak. Söz sende İbrahim Yavuz.
1: Ya şöyle, yani şimdi Rize Spor'la ilgili çok fazla bir bilgim yok. Yani Recep Hoca'nın teknik direktörlük kariyerine baktığımda orada da çok fazla dalgalanmalar görüyorum. Çok başarılı dönemler, sonra çok başarısız dönemler. İçeride çok problemli bir Rize Spor ama dışarıda başarılı bir Rize Spor. Fenerbahçe'nin de çok fazla performansı dalgalanıyor. Orada da öngörü konusunda çok problem yaşıyorum. Yani çok zorlanacağım bir karşılaşma yani. Hani şöyle bir şey bekliyorum ben. Hangi skor çıksa şaşırmayacağım bir karşılaşma. Yani Rize kazansa da şaşırmam. Fenerbahçe kazansa da berabere de bitse. Hiçbir şeye şaşırmayacağım bir karşılaşma.
0: Pazar günü 13.30'da Konya Başakşehir'i ağırlayacak.
1: Orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum. Konya Spor konusunda yani Kasımpaşa maçında izledim. Konya Spor bir hayli ayak kırıklığına uğrattı benim. O yüzden orada da Başakşehir'i daha avantajlı görüyorum.
0: Aynı gün farklı saat. Saat 16'da Gaziantep Çorum'a karşılaşıyor.
1: Gaziantep Spor kimde?
0: Çorum.
1: Çorum. Çorum'da hoca değişikliği oldu ki yani ben Uruçay'ın çok başarılı olduğunu düşünüyordum. Yani nasıl bu karar alındı çok şaşırdım.

0: Orada hoca değişimi biliyorsun her zaman pozitif anlamda yansıyor kulüplere. Şöyle anlaşılmasın, şu an Çorum Spor hala Uğur Uçar'ın takımı, Burak Yılmaz'ın takımı ancak bir aydan sonra olacak. Yani Çorum Spor'un ilk 4 hafta oynayacağı maçlar da daha çok Uğur Uçar üzerinden okunması lazım. 4. haftadan sonra Burak Yılmaz üzerinden okuruz diye düşünüyorum. Ben Çorum'un galibiyeti daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş pazar günü 19'a Kocaeli yerleyecek.
0: Beşiktaş kazanır. Yani Beşiktaş'ın ben bu sene özellikle teknik direktör davranışı çok sağlıklı bulan biriyim ve içeride özellikle Beşiktaş Rüyara'dan sonraki rakip de çok uygun aslında. Kocaeli Spor içeride problemi hallediyor ama dışarıda sorun yaşıyor. Böyle maçlara karşı da gelen Galatasaray maçını izledik. Galatasaray hiç zorlanmadan çok rahat kazandı. Yine Beşiktaş'ın ben kazanacağını düşünüyorum zorlanmadan.
1: Son olarak pazartesi günü Eyüp Göztepe karşılaşmasını izleyeceğiz. Birbirine yakın iki ayrı sıra, biri evet, ligin sonunda Eyüp, diğeri de ligde.
0: Yani şöyle Göztepe tarafı tabii biraz önce konuştuğumuz bir önceki senelere göre bir hayli beklentinin altında kaldılar ama onlar adına kıymetli olan hiçbir şey görmedik değil mi? Teknik direktör değişimi, yani taraftarın tesise gelmesi ya da idarecilerin çok fazla böyle eskin ifade, hiçbir şey duymadık. Onlar hala planlamalarına sadık kalıyorlar. Muhtemelen onu analiz ediyorlar. Neden bu kadar kısa sürede ciddi anlamda bir dalgalanma oldu? Onun analizini yapıyorlar. Ben Göztepe'nin tekrar en kısa sürede ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Hatta Eyüp maçı da bu anlamda onlar adına büyük fırsat.
1: Eyüp'te 17-16 gol yiyor. Yarısı geçen hafta zaten. Öyle bir Eyüp istatistiği.
0: Yani evet, orada Fener maçında bütün olumsuz anlamda ne olacak hepsi başlarına geldi yani.
1: Peki, eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde İbrahim Yavuz. Son kısma
0: başka yaklaşık bir şey yok. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Sağlık abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, İbrahim Yavuz'la konuştuk. Hem milli takım gündemine hem de aynı zamanda şöyle bir fikstüre bugünden baktık. Bugünden bakmak belki biraz erken ama baktık birlikte. Selamlar, İbrahim abiye saygılar demiş. Fenerbahçe Barcelona... Barcelona ile mi oynuyor hocam? Rize'yi amma abarttınız demiş Hasan Atılgan. Ya İbrahim Yavuz kimseyi memnun edemedi bugün. Ne Fenerbahçelisin ne Galatasaraylısın. Onu fark ettim. Gelen mesajlara bakıyorum bir tarafta. Delfin Yunus'tan teşekkürler mesajınız için. Enes Bey der ki, Berk Bey kalbiyle aklı çelişen ifadesini kulübün başkanı kullanırsa taraftara bir şey deme hakkınız kalır mı? Taraftarın hiçbir suçu yok bence demiş. İşte ben de zaten oraya bağladım ya konuyu. Kulüpten bu iletişimi nasıl sağlıklı yönetebilip yönetemediğini görürsünüz ya da kulübe bağlarsınız. Bugünkü o taraftar Fink buluşmasındaki durum ne kadar sağlıklı duruyor? Uzaktan İstanbul'dan ya da herhangi bir yerden baktığında, kulübün dışından en azından bakabildiğinde ne kadar sağlıklı duruyor? Diğer tarafta o günkü o durum yine ne kadar sağlıklı duruyordu? Bunların hepsi biraz da kulübün yönetim biçiminden, yönetiminden yola çıkarak doğru yola götürebilecek eleştirileri yaptırıyor bizlere. Hacı Osmanoğlu 30 senenin pisliğini benim üzerime yıkamayın, yıkamazsınız diyor. Yanlış yazılmış. Peki, yıkılmaz diyor demiş. Bu 30 senenin içinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak alıkoyma var. Bunu kendisi yaptı. Gelelim günümüze demiş. Sürekli bir istismar duygusu var demiş. Sürekli demiş Hacı Osmanoğlu düşüncelerle duygu istismarında bulunuyor demiş dinleyicimiz. Galatasaraylı olarak Abdülkerim vallahi ikinci ligde oynar sorar mısın Berk demiş. Görüyor musun Türk bir hoca ne kadar güzel eleştiriyor değil mi hocaları ama Montella'ya gelince eleştirme yok demiş. Beğeniyorlarmış demiş. Selamlar saygılar demiş. İbrahim Bey'e katılıyorum demiş. Peki. Selam, çok üst üste konuşuyorsunuz anlaşılmıyor demiş. Dikkat edelim. Özellikle mesajınızı da yazdıktan sonra 13 dakika önce yazdınız. Gördüm. Okumasak da yayında. Dikkat etmeye de çalıştık. Teşekkürler bu geri dönüşünüz için. Sağ olun. Berk Bey merhaba. İstanbul'dan Serdar. Sürekli yabancı çığırtkanlığı yapılıyor. Yapan taraftarlara da bir seslenmek isterim. Önce biz yabancılar gibi maç izlemeyi öğreneceğiz. Tribün ahlakını takınacağız. Ondan sonrasına bakarız. Yayınlar demiş dinleyicimiz. Federasyonun içi çetelerden temizlenmediği sürece kim gelirse gelsin fark etmez demiş Kenan Köroğlu. MHK'ye orada biraz da dokunuyor herhalde cümlesiyle. Berk selamlar demiş. Allah kolaylık. Ha, okuduk bu mesajı. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol Yenal Bey. Yabancı hakem bir maç geldi İbrahim Hocam. Ligin tamamına gelsin. Birçok şey hallolur demiş Erkan Bey. Fatih Terim kimleri aldı? Gençleri ikinci ligden bile aldı demiş. Direkt daha milli takımı aldı hem de demiş. Samet'i gittiği takıma transfer edecek mi? Bunu da okuyun lütfen demiş. Niye okumayalım? Okuduk. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama bunca olaya rağmen federasyon başkanı istifa etmemişken biz Montella'dan istifa bekliyoruz. Kaldı ki federasyon başkanı dün bir partinin arkandayız mesajını, Sayın Devlet Bahçeli'nin göndermiş olduğu bir çelenkten bahsediyorsunuz, çiçekten bahsediyorsunuz. Öyle üstü kapalı konuşmaya da gerek yok bu konuda. Yani belli bir destek vardı, bunu konuştuk da hatta yayında. Arkandayız mesajını gözdağı verir gibi siteden paylaştı demiş Hacı Osmanoğlu. Türk futbolu nereye gidiyor bilmiyoruz demiş. İstanbul'dan Mehmet ben demiş. Talep etmeyi de çok kullanıyor İbrahim Hocam demiş. Peki. Berk kardeşim selamlar, programın sonuna geldim galiba. Kendine iyi bak, yarın görüşürüz demiş. Tam da sonuna gelmemiştiniz mesajı attığınız anlarda mesela. Ama yaklaşıyoruz sonunda, onu da söyleyelim. Berk Bey iyi yayınlar. İbrahim Bey'i uzun zamandır takip ediyorum ama son zamanlarda bir Fenerbahçeli olarak ekseninde bir Galatasaray'a kayma gibi hissediyorum demiş. Kayma var gibi hissediyorum demiş. Selam İbrahim abiye, selamlar saygılar demiş. Yani İbrahim Yavuz'a bundan iki ay öncesinde de yayınlarımızda Fenerbahçeli diyenler vardı. Yani mesela ben radyoda yorumcuların arasında, yorumcular özelinde objektiflikse eğer söz konusu, İbrahim Yavuz'un doğrusuna doğru, yanlışına yanlış dediği kısma çok samimi bir şekilde inanıyorum. Yani kaldı ki mesela Ahmet abiden bahsedelim. Ahmet abiyi çok seviyorum, çok sayıyorum. Ben objektifim demiyor ama mesela Ahmet abi. Ona yaptığınız yorumlarda Fenerbahçeli demeniz onu çok da üzmez ama İbrahim Yavuz gibi hani burada objektif kısmını ön plana çıkarıp, öne çıkartıp öyle yaklaşmaya çalışan insanlara bunu yaptığınızda, sadece bu bir işte Fenerbahçelisin, bir haftaki yorumuna göre Fenerbahçelisin, diğer haftaki yorumuna göre Galatasaraylısın demek açıkçası yeri geliyor o yorumcuya, o gazeteciye, o sunucuya biraz da iyi hissettiriyor, biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim yani. Bana burada Beşiktaşlı denilmesi, Fenerbahçeli denilmesi, sen Beşiktaşlı değil miydin ya? Sen Galatasaraylıydın, geçen hafta onu savundun. Oralara kadar gidilmesi mesela yeri geliyor. Demek ki bazı şeyleri de zaman zaman da olsa hani objektiflik anlamında doğru yapabiliyoruz, o düşündürüyor. Onu söyleyeyim size. İstanbul'dan Emre ben. İyi yayınlar diliyorum. Yasin Kolu canlı yayınlara katılıp savunan Hacı Osmanoğlu şimdi niye sessizliğe büründü? Sağ kolu diyebileceğimiz bir adam tutuklanmış, çıkıp açıklama yapamıyor demiş. Emre Bey'in mesajı bu şekilde. Peki. Teşekkür edeceğim mesaj katkılarınız için. Az sonra Göksel'in çağrısı araç saatler 18 civarını gösterdiğinde haber masasında sizlerle birlikte olacak. Şöyle okuyamadığımız mesajlar var mı diye bakalım. Apılas, Arda, Kenan, Hakan, gerisi 3. 4. sınıf. Kerem, Barış, İsmail, Yunus, Salih, Orkun, Abdülkerim, Merih, Mert, Zeki, İrfan Can. Onlar da demiş. 3. 4. sınıflar demiş. Apılas olanlar sadece Kenan, Hakan, Arda demiş. Peki. Öyle ayırmaları da konuşuyoruz artık oyuncularımıza. Bu arada düne ilişkin Montella neler söyledi? Zira sadece düne ilişkin de değil, 4 maça ilişkin Dünya Kupası dengemizi bozmuş olabilir dedi. Manşeti öyle verdi Montella ama manşette beklediğimiz detaylar, orada ona yüklenilen, istifa beklenilen noktalar, buralara böyle girer gibi oldu mu? Neler söyledi? Nerelere değindi? Neler aktardı? Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörü, basın toplantısında 3-1'lik İtalya mağlubiyetini nasıl gördü? Onu dinleyerek tamamlayacağız. Hemen ardından Kim Ne Dedi formatımızın bir bölümü sizlerle olacak ve 18-20 arasında Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikte olacak. Haber masasında sizlerle buluşacak diyeyim ve Montella'nın açıklamalarıyla veda ediyorum. Öncesinde bir reklamımız mı var? Peki. Reklam var. Reklamın ardından Montella'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bu arada Instagram Sayarberk'ten bana ulaşabilirsiniz. Instagram Sayarberk hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan da görüşlerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda çalışmalarımı yine oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Instagram Sayarberk'te buluşalım. Araya gidiyoruz. Ardından Montella'yla devam edeceğiz. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar yine haliyle reklamda böyle bir birikti. Oraları tekrar eritelim. Karacabey'den selamlar, Mehmet ben demiş. Mehmet Bey, Mehmet Arslan selamlar sizlere. Karacabey'e, Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Karacabey demişken Bursa'yla kalmayalım. Balıkesir'e de gidelim değil mi? Yakın zamanda oradaydım. Balıkesir'de de dostlarımıza selamlar. Musa Bey der ki Türk futbolu yanıyor. TFF başkanı yok ortada demiş. Hemen bir mesaj daha var. Berk kardeşim yayınlar, İbrahim Bey'e de saygılar. Lakin bir serzenişim olacak. Yaşadığımız bu kadar buhrandan sonra siz bu mikrofonlarda hala konuşabiliyorsunuz. Ben de bu frekansta hala sizi dinleyebiliyorsam. Samimi söylüyorum, biz sağlıklı bir insan değiliz şu an demiş. Gelen mesaj.

0: böyle Özcan Yağcı'nın mesajı. Böyle ince bir mesaj vermeye çalışmış. İnce bir mesaj vermek istemiş daha doğrusu. Özcan Bey'e selamlar mesaj için, katkısı için. Berk kardeşim selamlar. Az önceki mesajına teşekkür ederim demiş. Hangi mesajımıza teşekkür ediyorsunuz? Yayında ne mesaj verdik? Neye teşekkür ediyorsunuz? Az önceki mesajına derken neyi kastediyorsunuz? Cihan Bey'in mesajı mesela bu da. Berk selamlar, Serkan Çetener yok mu bugün demiş. Serkan Çetener bugün yok. Evet efendim, bugün İbrahim Yavuz'la paranteze başladık. Ve sizlerin mesajlarını şöyle bir hızlıca erittim. Gelen mesajları okuyorum. Hemen Vincenzo Montella'nın açıklamalarına da gideceğiz ilerleyen dakikalarda. An itibariyle yavaş yavaş da toparlayacağımız anlardayız. Parantezi sizlerden gelen mesajları şöyle okuyup okuyamadığımız ne var ne yok diye hızlıca okuyordum, göz gezdiriyordum derken şöyle gördüğüm kadarıyla da okuyamadığımız bir mesaj kalmadı gibi duruyor. Peki, Berk selamlar, kitap gönderecektin demiş. Evet, kitaplar kargolanacak. Herkesten adres gelmesini bekledim ama bazı kitabı kazanan dinleyicilerimizin çekilişle kitabımızı dağıttığımız kısımdan bahsediyor, söz ediyor dinleyicimiz. Mehmet Bey yazmış. Adresler gelmedi. Tam anlamıyla onları tamamlayalım. Burada dinleyen dinleyicilerimize de tekrardan hatırlatmış olalım. Ben tekrar ulaşayım hatta. Adresin gelmediği iki dinleyicimiz var. Ulaştık ama böyle yedek üye de belirleyemediğimiz için hemen yedek üyeye yollayalım. Yedek çekiliş sahibine yollayalım da diyemedik. Öyle bir problem yaşadık. Adresleri bekliyoruz. Kargolayacağım 4 ayrı kitabı imzalı şekilde diyelim. Berk kardeşim senle konuşalım mı A Plus futbolcuları, sen sayar mısın demiş. Konuşuruz, değerlendiririz. Geçmiş mesaj bunlardan biri. Mesut Bey der ki Berk selamlar, imzalı forma verecek misiniz der. Şu an yok, olursa duyurusunu yapalım diyeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip edin. Bu tarz duyurular için de kitap imza duyurusu için örneğin oradan haberleşebiliriz diye sizlere aktarayım. Aynı zamanda çalışmalarımı da oradan takip edebilir. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. İlhami Bey'e mesajı için teşekkür edelim. Arabada sizi dinliyorum. İlk defa mesaj atıyorum. Türk futbolunun bu durumu her zaman konuşuyoruz. Meksika'da ampute takımımızın dünya şampiyonası var. Onlara da başarı dileklerinizi iletin lütfen. Başarılar diliyoruz. Hatta bağlantılarla da destekliyoruz. Oralara gidiyoruz biliyorsunuz ki. İlhami Başkara'nın mesajı böyleydi. Başarı dileklerimizi oradan da eksik etmeyelim diyelim. Mehmet Bey'in mesajını okuduk. Peki, bugün böyle bir ince çizgimiz oldu. Tüm mesajları okuyabilip öyle bitirmek, programı noktalamak. Teşekkür edeyim her birinize mesajlarınız için. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz dedim. Onun duyurusunu da yaptım son kısımda. Montella'nın açıklamalarıyla tamamlıyoruz.
1: 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?
2: Mister, ovviamente vorrei chiederti il commento della partita, ma anche di queste prime 4 partite che abbiamo fatto difficili. Com'è stata questa esperienza?
3: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra. Credo che si possa dire sia stata una partita alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa. Ci siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso. Dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi. Perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei e quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
2: Il periodo di queste 4 partite?
3: Il periodo è questo qua, se ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si

0: capisse un po' tutti, e quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, e ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche nel periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
1: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum, çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız, gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken yani aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: İbrahim Bey.
3: İyi akşamlar. İbrahim Kırkaya, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eder birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa, non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
0: Sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? generale, non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati, e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più, e stiamo pagando adesso questo un po', anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi, e quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso in 10-11 giorni. Giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti, e ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori, e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi ho giocato 3 partite e mezza alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
1: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentileri yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tanıttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
2: Yes, please.
4: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto l'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi. Ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
0: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho vista, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli, dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche col Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore, e qui cambia il giudizio totalmente. Quindi ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta Şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük yani. Rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim. Ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize

0: oldu belki bizim açımızdan. Ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı, çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum, ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi biliyorum. 30 yıldır tanışıyoruz, beni bilirsin. Bu meslekte ne kadar her şeyin çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ben ama umutla bakıyorum. Kendi çalışmalarıma devam edeceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. Ve benim motivasyonlarımın umutlu bir şekilde dolu olmasının sebebi onların verdiği bu fedakarlık içerisinde yaptıkları bütün çalışmalar sayesinde. O yüzden burada onlara bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ama burada olduğum için gururlu olduğumu söyleyebilirim. Zamanında farklı farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.
1: Eccomi Vincenzo, buonasera. Io mi riallaccio alla domanda di Alessandro Angeloni, però aggiungo questo. Mi ricordo all'Europeo, visto delle partite dal vivo vostre, e c'era un blocco unico, entusiasmo, squadra, allenatore, tifoseria. Io vorrei sapere se, dopo, anche dopo la delusione del Mondiale, state remando tutti dalla stessa parte o c'è qualcuno che rema contro?
2: Ma no, ma guarda, quella di oggi l'ha vista la partita, si sembra una squadra che non remi tutta. Eh no, oggi è importante, è una partita delicatissima, in Belgio uguale. Se tu mi avessi detto dopo il primo tempo con l'Italia, insomma ci poteva stare, ma oggi la prestazione della squadra mi sembra una squadra coesa che segua l'allenatore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così, giusto Alessandro?
0: Soru şuydu, az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük: tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı, taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak, ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birliklerimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
1: İsmail Bey.
3: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mi sarà domande queste congratulazioni per la partita, perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
2: Ma non lo so, questo è un discorso un po' più ampio. C'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare. Se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
0: Ya aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız, onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
4: Aslı Hanım'a vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
5: Ciao Vincenzo, buonasera.
2: Ah, la voce la riconosciuta. Sì, senza occhiali non vedo più.
5: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare. Magari dovresti pure tu ricordare che a proposito di carattere e carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere la maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto. Si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?
0: Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcu 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
2: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. È così anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. E riguardo ai giovani, ci sono l'Under 21 per la prima volta dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei, abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo e poi l'abbiamo aggregati con noi tre, uno ha giocato oggi che è entrato e abbiamo andare piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia e sicuramente ha un futuro importante, ce ne sono altri che però bisogna avere la pazienza di non buttarli subito nella mischia a questi livelli, ma io credo molto nella gradualità. Anziché subito nella novità, quindi li stiamo gestendo con molta, almeno io li sto gestendo con molta attenzione.
0: Yani aslında her ligde yabancı sorunu olduğuna inanırım ben. Ama şuna da inanıyorum. Yeteneğin önünü kimse kapatamaz. O yüzden yetenekli futbolcular her zaman bir şekilde kendini sıyırır ve oynar. Biz bu seviyelerde mücadele ederken şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani yurt dışında doğma büyüme olup da bizi tercih eden futbolcular sayesinde de bu seviyelerde mücadele verebiliyoruz. Hatta gençlerimizde umutla bakabileceğimiz profiller var mı sorusuna da yani tabii ki de olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela U21 takımımız 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası playoff'una katılma başarısı gösterdi. Onlardan bir tanesi İlkan bizimleydi. Bugün Torino'da kendini geliştirmeye devam ediyor. Örnek veriyorum, Yusuf da Arabistan'da oynamasına rağmen kendini geliştirmeye devam ediyor. Yani başka isimler de var ama bu konuda biraz daha dengeli ve aceleci olmayacak şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ben her seferinde bu tarz futbolcuları katarken dereceli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle içeriye atıp kaybetmemek önemli benim için. Bu futbolcuları geliştirerek, monte ederek devam etmemiz gerekiyor.
4: Son iki soruyu alacağız. Last two questions. Aslan Hanım.
0: Ultima domanda.
2: Ci vado per dell'aereo pure oggi.
6: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Hocam, biraz önce pilotunuzla yaşadığınız hikayeyi anlattınız. Bizleri 24 yıl sonra öyle büyük bir heyecanın içine soktunuz ki bütün Türk halkı

0: sizlerle ve milli takımımızla gerçekten hepimiz gurur duyduk. Sadece o an değil, yenseniz de yenilseniz de bütün milli takımlarımızla biz her zaman gurur duyuyoruz. Bunu ayrıca eklemek isterim. Soruma gelirsek Sayın Hocam, her defasında elinizde çok önemli bir jenerasyon olduğunu ve yaptığınız çalışmaya inandığınızı söylüyorsunuz. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde 4 maçta üzüldüğümüz 4 mağlubiyet aldık. Siz hala sürecin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Sizin açınızdan baktığımızda artık bu sonuçların açıklanmayacağı bir nokta var mı? Her zaman o kadar pozitifsiniz ki sizin için hangi tablo başarısızlık olur? Çok teşekkür ederim.
1: Mister, la storia del pilota che ci hai condiviso con noi dopo i 24 anni d'attesa per la Coppa del Mondo, ovviamente la posso collegare a tutte le emozioni che ci avete fatto vivere con i calciatori, che sono state molto molto importanti, e noi anche se perdete o vincete saremo sempre orgogliosissimi di voi. Questo lo dico a prescindere prima della domanda. Io voglio solo chiederti la tua positività che hai nel periodo che dopo 4 partite negative, dopo il mondiale che non è andato come volevamo, che credi ancora nell'operato e nel lavoro. Secondo te dopo 4 partite negative se riesci sempre a essere ancora positivo così, o c'è un punto in cui dici che forse potevamo fare qualcos'altro?
2: No, ma io devo, intanto mi fa piacere che hai riconosciuto qualche volta anche il merito, quindi ti ringrazio. E siamo dispiaciuti che abbiamo perso 4 partite, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per poter dimostrare di poter giocare e vincere a questo livello. Io sono l'allenatore, devo vedere cosa funziona e cosa non funziona, valutare la prestazione anche in relazione all'avversario. Quindi sono fiducioso perché la squadra è in mille difficoltà, anche ambientali, perché i ragazzi giovani oggi guardano quest'arma che è il telefonino e sicuramente vengono condizionati talvolta nel bene, talvolta nel male, come in questo periodo, inevitabilmente questo. E quindi io devo vedere dove poter lavorare e dove poter intervenire. Io sono fiducioso perché vedo una squadra unita, che segue i dettami in campo, che gioca con attenzione, e quindi questo da allenatore mi dà stimolo ancora ulteriore per poter continuare a lavorare per crescere il livello della squadra e anche dei calciatori.
1: Aslında güzel sözlerin için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden umutluyum bizim takımımızdan? Çünkü birliktelik içinde olan ve oyun kurgularını her koşulda uygulamaya çalışan, taktiksel anlamda hiçbir zaman bağlamını kaybetmeyen ve birbirine yardım eden bir takımımız olduğu için her zaman umutla bakabiliyorum bütün çalışmalarımıza. Sadece bu yaşadığımız modern futbolda bir problemimiz var. O da genç futbolcularımız, biliyorsunuz herkesin elinde silah var, telefon var tabiri caizse. O yüzden o telefonlardan bazen çok etkilenebiliyorlar. Çünkü okudukları bazen doğru olmayan eleştiriler olduğunda etkilenebiliyorlar. Ama dediğim gibi biz bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz.
3: Başka soru var mı acaba?
1: Altra domande?
3: Ayşegül Hanım, son soruyu verebilir miyiz hanımefendiye? Please. Last question, sorry.
4: Teşekkür ederim. 24 TV Ayşegül Bedira Kosman. Hocam 1-0, 4-1, 3-0, 3-1 ve sadece atılan 2 gol. Bu tablo gelecek adına size ve bize neyi anlatıyor? Bir de maç sonu basın toplantısında Sayın Mancini sizden ve oyuncularınızdan övgüyle bahsetti. Siz bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa: dopo l'1-0, il 4-1, il 3-0, il 3-1, dove siamo arrivati, a che punto stiamo? Poi voglio anche ricordarti che il mister Roberto Mancini ha elogiato moltissimo sia la nostra squadra che il nostro tipo di gioco che facciamo con tutti i nostri giocatori. Cosa vorresti dire a riguardo?
2: No, ringrazio da un collega che magari c'ha qualche nozione in più o qualche conoscenza in più. Per me è sempre stato Roberto un punto di riferimento da calciatore, il suo modo di allenare, di stare in panchina, di confrontarsi e come

0: Yani aslında çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim için her zaman bir örnekti. Futbolcuyken de beraber olduğumuzda da hem hocalığında da her zaman takip edilmesi gereken bir örnek olarak gördüm kendisini. O yüzden böyle güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor açıkçası. Maçlara gelmek gerekirse bazı anlara bağlı olduğunu düşünüyorum sonuçların. Çünkü ceza sahasındaki etkinliğimizi bir tık fazlasını yapabilirdik ve etkinliğimizi artırabilirdik. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum o sonuçlarla alakalı. Çünkü gerçekten anlık gelişen pozisyonlarda oluştu bütün o sonuçlar.
1: Tamam. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çalışmalar.

0: suonati. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem başlıyor.
4: Radyo Gol'de dört büyük gündemde sizlerle birlikteyiz. Ben Efe Yamanlar. İki saat boyunca sizlerle futbol gündemini konuşacağız. Tabii konuklarımız da olacak. Sizlerin sorularınızı da WhatsApp hattımıza bekliyor olacağız. Sizlerle birlikte de bu yayını da götürüyor olacağız. Şimdi dilerseniz hızlı bir giriş yapalım. Hemen konuğumuzla başlayalım. Muhsin Ertuğral bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar sana.
4: Çok teşekkürler hocam. Tabii sizlerle uzun zamandır milli takımı aslında konuşuyoruz. Ve bu pencerede de ulusal liginde de milli takımımızın kötü bir performans gösterdiğini söylemek lazım. İlk olarak bir dünkü maçı konuşalım, sonra zaten genel hatlarıyla milli takımı konuşacağız. Nasıl bir İtalya-Türkiye maçı izledik dün akşam?
5: Vallahi bir arkadaşım bana ilk 11'i yolladığında ben başka bir karşılaşma izliyordum. İlk 11'i yolladığında bana bu mümkün değil hemen kelimesi, bir daha bir teyit et bakayım demiştim. Çünkü tabii ki böyle bir kadro tekrar bir arada ilk 11'de olması neredeyse mümkün değil. Tabii ki elindeki mevcut kadroyla bir takım bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani bizim milli takımımızın çok geride bekleyerek üçlü merkezli defans hattı olunca beşli defans hattı oluşuyor. Dolayısıyla o zaman çıkarken bunlara alışık olmamız lazım. Ciddi sıkıntılar oluyor. Yani çünkü low block oluyor. Düşüyorsunuz. Blok geriye düşüyor. Düştüğün anda oradan birinci toplar, ikinci toplar önem kazanıyor. Bunlar çıkmak sonra çok zor. Sonra İtalya çok pragmatik oynayan bir takım yani. Onu da gördük. Onlar da ilk 11'den oynamadılar ama bizi uzun zaman önünde tuttular. İlk 20 dakikayı çok dikkatli izledim. Uzun zaman önünde tutmayı başardılar. Dolayısıyla biz onların ceza sahasına neredeyse hiç giremedik. Dolayısıyla kontraya açık bir durum vardı. Milli takım da bunu yakalayarak sonradan zaten kontrayı yiyerek gol yedi. Belli ki bunlar hazır değil. Çünkü alışkanlıklar, pas yolları, koşu yolları ezberlenmiş bir ortam gerekiyor. Onun dışında bizim yedek havuzumuz, yani yedek kötü bir kelime ama oyuna girecek oyuncu havuza bakarsak bence zaten forvet hattımızda çok kısıtlıyız. Buna baktığımızda çok kısıtlı bir kadroyla sahaya çıktı ama elinden gelen bir 11 miydi? Onu da tartışmamız lazım. Sonradan açıklamaları biz aslında bu seviyede değiliz, o çok talihsiz olduk. Biz madem ki bu seviyede değiliz, o zaman Şansal abinin çok güzel bir lafı var. Ona göre evvelsi gün dinlerim. O zaman bu seviyede değilsen kendine göre bir seviye çalıştırabileceğin seviyede bir takım bul. Çünkü maalesef madem ki A ligindeyiz, A liginde en iyi şekilde bunu kullanmak zorundayız. Tabii ki burada yan faktörler vardı ama bu kadar aciz bir milli takım son yıllarda seyretmedim, öyle diyebilirim.
4: Hocam tabii şimdi baktığımızda milli takımdan aslında Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir moral bozukluğumuz vardı. Kötü bir Dünya Kupası geçirdik ama günün sonunda oralarda olmak, oraları sürekli oynamak çok kıymetli. Sizle de bunları uzun uzun konuşuyoruz. Şimdi burada siz genel atmosfere baktığınızda milli takımın en net sorunu ne olarak görüyorsunuz? Dışarıdan baktığınızda sizin gözünüze ilk ne çarpıyor?
5: Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki ortamı da biraz

0: izliyorum zaman zaman okumak için. Oradaki olup bitenleri görmek önemli. Yani milli takım gücünden çok bahsediyoruz. Yeteneklerden bahsediyoruz ama işte birisi kimi Juventus'ta oynuyor, kimi Real Madrid. Bunlar hep çok güzel şeyler ama bunları bir arada getirmek ve oyuncunun özelliği diğer hareketliği de tamamlamak zorunda. Yani top ayağına indiği zaman etrafındaki oyuncular onu o hareketine göre, yani Arda'yı da gördük, çok çok yıprandı, çok çalıştı ama o yıpranmanın etrafındaki oyuncu oyuncu kalitesi yeterli mi, oynamak istediği oyunlar, yani bunları tabii ki tartışırız. Yani bizim milli takımımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi zaten forvet hattı ama elinde de zaten forvet kısıtlı bir hattımız var. Yani mesela Enes var, yani şu anda formunda olan bir arkadaşımız, hakikaten Enes bence tabii çok eleştirildi son yıllarda ama şu anda formunu buldu. İspanya'da oynuyor. Ya madem ki forvetin yok, neden mesela Enes çağrılmaz? Bir dahaki pencereye çağıralım gibi kelimelerde bulundu. Ama yani Enes var. Bundan çıkıp elindeki en iyi forvetten oynamak zorunda. İspanya'da oynayan demek ki İspanya için iyisi, bizim milli takımın için iyi olmaması. Bu da bir soru işareti bırakıyor. Birincisi bu. İkincisi, artık Dünya Kupası hakikaten çok çok sıkıntılı geçti. Herkes bizi farklı beklerken bizim oynadığımız futbol hakikaten içler acısıydı. Paraguay ve Avustralya'ya karşı mağlubiyetlerimiz hakikaten yani ortalığı karıştırdı. Defans hattı, yani biz atağı kurarken arkadaki defans hattımız hiçbir zaman, bunu yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz zaten, tartışıyoruz bunu. Defans hattımız hiç o security açısından kendini kollayacak, kendini yüksek oynadığı zaman, yani eğer önde baskı kullanıyorsan defans hattı yüksek olması lazım ama bizim defans hattımız yüksek oynamasını bilmiyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Top kayıbından sonra en az 10 metre geri atıyor, dönüyorlar. Dolayısıyla orada önlerinde çok büyük bir boşluk, bir alan bırakıyor. İşte Lukaku gibi oyuncuyu çok Türkiye'de eleştiriyor. Mesela Lukaku bizim en iyi defans hattımızdan bir oyuncuyu artık yanından otobanda geçer gibi geçmesi hakikaten hepimizde şaşırtıcı bir şekilde ve aslında altını çizerek Neral'ın defans hattımızın aslında nasıl bir defans yapabildiğini gördük. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yani paylaşım iyi değil, kademeler iyi değil. Kanat ve bekler buna göre, çapraz kademeler ona göre hiçbir zaman iyi değildi. Bunlar tabii uzun zaman çalışmaktan oluyor ama maalesef milli takımda da sıramız, çalışma günleriniz az ama o yüzden birbirini tanıyan oyuncularla oynamak gerekiyor ama biz son yıllarda da biraz çok fazla sanki değiştiriyoruz. Bu oluyor, bu olmuyor, bu girsin, bu çıksın. Bu tartışmalar tabii milli takımda, teknik kadronun içinde de çok ciddi bir sıkıntı bıraktı diye düşünüyorum. Yani bizim aslında bir gol yemeden sıfır, arkada bir sıfır durması çok önemliydi ama bunu hiçbir zaman başaramıyoruz çünkü kolay gol yiyen bir takım olduk.
1: Hocam tabii şöyle bir durum da var. Şimdi dinleyeceğimizden sorular da geliyor. İzmir'den Aykut Bey'in size de çok selamı var. Selam söyler misiniz diye bir mesaj atmış. Siz şimdi dışarıdan...
0: Selam, çok teşekkür ederim.
1: Hocam baktığınızda şimdi siz yurt dışında yaşıyorsunuz ve ülke futbolunu da takip ettiğinizi zaten biraz önce kendiniz de söylediniz. Yani dışarıdan bakıldığında bu... durum biraz kaotik gözüküyor mu? Hem saha içi hem saha dışı konuları da göz önüne alırsak.
0: Şimdi ben tabii ki biliyorsunuz uzun yıllar TSC grubunda, FIFA'da teknik bölümde uzun yıllar yer aldım, görev aldım. Oradan baktığımızda, analizlerle baktığımızda bunu sürekli zaten oradaki analiz gruplarımız var. Hala da o arkadaşlarımız var. Bunlar üst düzey teknik direktörler, işte kimi bilmem Alman milli takımın eski analisti falan. Buradan tabii biz sürekli birbirine yazışıyoruz. Son yıllarda da işte Türkiye bakış açısını dünya futbolunda tam böyle bir A gruba çıkıp Dünya Kupası'na katılmakla ilgili çok iyi bir çeyrek final Avrupa şampiyonumuz vardı. Ve genç yetenekli bir kadro olarak görünen ve Dünya Kupası'nda çok farklı ortam yaratıcı, result yani skorlar yaratabileceği bir takım bekliyorduk ama baktığımızda hakikaten çok işler acısı. Bunların çok nedenleri var ama o nedenlerine şu an saatlerce olur konuşmamız ama bizim bana göre işte kendimizi çok farklı bir yerde olduğunu zannediyoruz. Yani bizim asıl biz kendimizden bir mahkemeye girmemiz lazım. Yani biz ne yapabiliriz? Bizim gücümüz ne? Dünya futbolundaki yerimiz ne? Bunları dışarıdan baktığımızda bize pek üst seviye takım olarak

0: Süper Kupa önce olarak bakıyorlardı. Şu anda bakmıyorlar tabii ki. Biz de bunu teknik adam olarak yaşıyoruz. Çünkü sonuçta aynı rafta olan bir ortam olursa o zaman İspanyolu veyahut Fransızı veyahut hatta Hırvatları bile teknik adam olarak seçebiliyorlar. Onlara daha önem veriyorlar. Çünkü bizim futbolda, dünya futbolda ağırlığımız pek olmadığı için ağırlığı olan ülkeler, kulisi olan ülkeler daha çok tabii ki rekabet içinde onlar seçiliyor. Bakış açıları bize karşı pek birinci sınıf A kategoride olan bir takım olarak tabii ki görünmüyoruz. Onu da artık kendimizi kandırmadan işte bazen dikkat ediyorum, çok önemli karşılaşmalardan önce işte biz ele ele o gruptan çıkar, Dünya Kupası'na gideriz gibi kelimeler bulunuyor. İşte bizim futbol bakış açımız kendimize göre çok farklı. Çünkü kendi gördüğümüz, kendi doğrularımızda doğru olduğunu zannediyoruz ama dünya futbolu çok farklı boyutlarda. Biz baktığımızda nereden başlasak, nerede futbolda nereye elimizi atsak da elimizde kalıyor yani, sonuçta öyle söylemek gerekiyor. Sonuçta en önemli faktörlerinden bir tanesi tabii ki yetenek havuzu. O yetenek havuzu biz bir Arda yetiştirdik, bizden çıktı tabii ki, çok önemli. Ama onun dışında, Arda'nın dışında geriye kalan başka bir oyuncu şu anda ben sayamıyorum. Bizden, Türkiye'den çıkıp yurt dışına gidip orada uzun yıllar oynayıp hizmet verip Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu Arda'nın dışında son yıllarda zannetmiyorum olacağını. Çünkü yetenek havuzumuz hakikaten bana göre işte şu son Ümit Birliği takımımız kapıyı çalıyor şu anda önemli bir turnuva için ama son yıllarda oralarda da hiç yokuz.
1: Tabii dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından da sorularını ve değerlendirmelerini de bekliyoruz. Hocam şimdi siz tabii dünya futboluna da çok hakimsiniz. Ciddi de bir takip alanınız da var. Mesela son dönemde Almanya biraz daha yapılanmaya gitti. Jürgen Klopp gibi şu an dünyanın sayılı antrenörlerinden birini takımın başına getirdiler ama mesela bu milli takım penceresinde aslında onlar da çok istediği gibi bir performans sergilemiyor. Ama biraz şöyle bir araştırma yaptığımızda onlar şu an bir yapılanma içinde olduklarını kabul ediyorlar. Mesela bizi de biraz düşününce şu an Montella konusunda bir karar verilmeli mi veya bir farklı bir noktaya gidilmeli mi? Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
0: Çok önemli Efes, çok önemli sorular sordun. Şimdi birinciden başlayalım. Yani Almanya, ben tabii ki uzun yıllar Almanya Futbol Federasyonu'nun pro lisans ve Köln Akademi'den çıkan bir teknik adam olarak çünkü orada uzun yıllar ve öğrenim şeyim orası. Almanya Futbol Federasyonu biz her yıl çok önemli bir onların Almanya'da DFB'nin altında olan bir simpozyum oturu sürekli katılıyorum. Yani Teknik Direktörler Kongresi. Burada hiç unutmam 2014'te yeni Dünya Kupası. Bu çok önemli. 2014'te yeni Dünya Kupası'nı kazandı Brezilya. 6 hafta sonra hiç unutmam. Jogi Löw kupayla birlikte bizim böyle bir açık tartışma alanı vardı. Orada neredeyse işte 180 pro lisanslı hoca, 300-400 tane A lisanslı hocalara şunu sordu. Evet, Dünya Kupası'nı kazandık. Bu bizim artık. Ondan sonra ne olacak dedi. Buyurun konuşun. Açık bir tartışma. Herhalde biz o kupayla herhalde biz 2002'yi hala konuşuyoruz. Bir türlü bırakmadık. O dünde dönen olay. Adamlar 6 hafta sonra kazandıktan sonra evet kazandık. Şimdi ne olacak dedi. Buyurun platformda sizin fikrinizi alalım diye. Çok enteresan bir konu açmıştı. 2014 sonra bakıyorsunuz. Hakikaten bayağı bir aşağıya doğru bir uçak çakıldı. Almanya kendi açısından bir gerilere gidin, 60'ları diyelim, her 10 yıl bahsediyorum. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Zannediyorum dünya çapında forvet hattı ve dünya çapında kaleci hattı bana göre çok önemli. Onlar bile artık yok, onlar da yok. Onlar bile artık kendilerini suçluyorlar. Eğitimde mi hata yaptık? Daha amatör, Almanya'nın daha farklı bir platformu var. Amatörler, amatör futbolu besleyen, profesyonel futbolu besleyen çok iyi bir platformu var. Ve dolayısıyla buradan da çıkmıyor artık. Şimdi soruyu kendilerine soruyorlar. Evet, Almanya fazla Hollanda öyle söyleyeyim, tabii ki İspanya, Fransa ekollerinin altında çok kaldı ve kendi ekollerinden artık unuttular, öyle diyelim. Geçelim çünkü sonuçta saatlerce bunu konuşabiliriz. Evet, bence değişik oyuncular yani o

0: oyun karşılaşmanın içinde değişken değişiyi yaratabileceğin oyuncu fazla oyuncu yok. Çok az oyuncular bulunuyor. Dünya çapında üst sıralara bireysel açıdan halledebilecek oyuncular sayısı çok az. Dolayısıyla artık bir otomatikleşmiş bir robot takımı gibi, kendileri de bunu zaten söylüyor. Bireysel yetenekleri çok üst seviyede değil. Bize gelince biz ikinci sorun benim için de önemli faktör, bizim önemimizde. Tekrar ya, taraftarlar ya, seyirciler için, dinleyenleriniz için bunu söylersen daha iyi olur. Çünkü ikinci sorun benim için çok önemli.
1: İşte hocam, burada şimdi mesela Yunus Bey demiş ki Yunus Akgün hakkında hocam ne düşünüyor? Ya da başka seyircimiz Abdülkerim'i soruyor. Şimdi bizde bir oyuncu durumu var. Mesela Burak Bey, Yunus Bey Uğurcan'ı sormuş. Burak Bey Yunus Akgün'ü sormuş. Ya yani biz burada bütün ihaleyi Montella'ya yıkıp Montella ile vedalaşacak mıyız? Yoksa oyuncuları da bir tek tek değerlendirip oyuncularımızın da ne durumda olduğunu daha iyi analiz edip o bölgelere daha farklı stillerde oyuncular mı bulmamız gerekiyor? Ya benim açıkçası size sormak istediğim soru buydu. Yani Montella ile sizce bu noktada devam edilmeli mi veya başka bir karar alınır mı?
0: Şimdi ben bunu bekledim. Evet, Montella'dan devam edilmeli. Bir arkadaşlara bir sormak lazım. Bütün Türk kamuoyuna sormak lazım. Zaten olay artık Montella üzerine, artık biz çiviyi çaktık. Tabutun üzerinde çivileri çaktık, kapattık. Arkadaşları da görüyorum ben bazen, hakikaten çok bazen sinirleniyorum, dinlemek de istemiyorum. Bazı insanlar hiçbir yerde başarısı olmayan, hiçbir yerde U10 takımında çalıştırmaz insanlar, artık ahkam kesip bir takım, ama Türk futbolun geleceği bu değil. Tabii ki Montella'dan ayrılmak doğru olabilir. Şu anda zaten bu ortamın içinde Montella'nın doğru devam edebilmesi takıma çok zarar verir diye düşünüyorum. Oyunculara zarar verir, milli takıma zarar verir. Dolayısıyla yolu ayrılmak zamanına geldi diye düşünüyorum. Ama bunun arkasında kim gelecek? Biz sevgili Hamit yıllarca hep çok üst seviyelerde dolaşıp bir sürü polemiklerde bulundu. Stefan Kuntz'u getirdiğini hiç unutmam. Yani bizde altyapıya bir hoca layık gördü. Milli takımımızda altyapı ve üst seviyede hiçbir yerde çalışmamız bir hocayı başımıza getirdi. Aslında orada olay başladı diye düşünüyorum ben. Montella bunu düzeltti. Kendi imkanlarından, elindeki sıkıntılarla birlikte, işte forvet hattında bahsediyoruz. Üst seviyede forvet hattı bugün çok önemli. Yani yaratmıyor demek, milli takımda sadece ortamda bulunan oyuncuları getirebilirsiniz. Ancak işte Enes'i almaması, orada suçlayabiliriz. Onun dışında Enes acaba bugün dünya çapında bir forvet mi? Onu da tartışmaya size bırakıyorum. Milli takım bize o seviyede A gruplarda görüyorsak yeterince oyuncu kalitemiz var mı? Bunları bir tartışmamız gerekiyor bana göre. Bana göre yok. Bizim havuzumuz yetmiyor. Yani biz de belki 6-7 çok üst seviyede oyuncu bulabiliriz. Dünya çapında bu masaya yatırıp evet bunlar dünya klasmanının içine girebilir, ama onun dışında arkada gelen oyuncuları bir tartışalım. Yani ilk 11'in dışında ilk 11 belki iyi çıkabilir. Herkes saati yerindeyse. Ama ondan sonraki oyunculara bir bakalım. Oyuncular girdiği zaman kadro yapımında, sistem içinde, oyun içinde, o baskıların altında acaba aynı yüzdeyi devam ediyorlar mı, yoksa takımda düşüş mü oluyor 90 dakikanın içinde, bunu bahsediyorum. Bunlar çok önemli faktörler. Dolayısıyla kime güveneceksiniz? Oyunculara bakarsak biz kendimiz ligimizde çok pufluyoruz. Artık kulüpçülük almış götürmüş olayı. Dolayısıyla bu ta kadroya çağrıldı. Bu oyuncu kadroya çağrılmıyor. Beşiktaş'tan niye oyuncu gelmedi? Şu takımdan niye oyuncu var? Hiç oynamayan oyuncular. Yani dolayısıyla bunlar çok tarihsiz ve bende zehirli ortamlar oldu. Montella gider mi? Gitmesi gerekiyor. Doğru. Gelen tek adamlık içinde olacak, gelen elinde sihirli değnek var mı? Bu takım şöyle söyleniyor, çok özel bir takım olduğunu, çok yetenekli olduğunu, bunlar hep bizim kuşkumuz yok. Ama biz Fransa, İspanya, Hollanda gördük, İtalya, İngiltere, bu takımların arasında yer alabilir miyiz? Alamayız. Arjantin, Kolombiya, bu takımlarla biz baş edemeyiz. Yani o seviyede değiliz. Dolayısıyla bunları bir tartışmak gerekiyor. Aslında bizim konuşmamız gereken, biz altyapılara ve elit yeteneklere ve hangi sistemler getirmemiz gerekiyor? Bunu ne yapmamız gerekiyor? Altyapı dediğimiz kötü bir laf aslında. Yani elit gençlerimiz işte İspanya'dan biraz bir örnek veriyor. Fransa'dan da örnek verebilirim. Onların neredeyse 16 tane espoir bölgesi var. Orada her sene 460 tane kulüplerden çok özel oyuncular yetiştiriliyor. Onlar federasyonda kalıyor. Hafta sonları takımlarına dönüyor. Orada maçlar rekabet içinde oynayıp sonra tekrar bu özel oyuncular gene tekrar o espoir bölgesindeki akademilerin kurmuş federasyon altında akademilere geri dönüyor. Fransa bunu yaptı. Çok başarılılar. Onun dışında işte çok çabuk hemen Clairefontaine denir. Clairefontaine bir yapı. Bazı arkadaşlar hemen Clairefontaine der. Ama Clairefontaine sadece bir yapı. Yani Fransa futbolunun bir bazı değil. Onun dışında İspanya'ya baktığınızda çok farklı bir altyapılar, yetenekler yetiştirildi. Onların kendilerine ait işte milli takım hocası yıllarca, burada yanlış söyleniliyor, yıllarca yetenek havuzun içinde ve kendi yapılarla birlikte bir takım farklı bir şeyler yaratarak işte milli takımda şu anda dünya şampiyonu yaptı, Avrupa şampiyonu yaptı, herhalde bir dünya şampiyonu daha yapacak. Öyle görünüyor takım şu anda zaten kelimelerle pavişleyecek bir takım değil. Dolayısıyla bir tanesi çıkıyor, öbürü giriyor. Oyun hiçbir zaman oyun düşmüyor, oyun kalitesi hatta yükseliyor. Bunları göz ardı etmemiz lazım. Yani biz bu oyunun içinde var mıyız? Yokuz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Kendimize ait bir yapımız vardı. Biz bana göre çok uzun yıllar işte Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan etki altında kaldık. Biz kendi yapımızdan bir düşünelim. Yani biz neyiz? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl bir teknik adam yetiştirmek istiyoruz? Teknik adamlar kalitemizi yetiştirmekten işte yetenek havuzundaki teknik adamları ne derecede yetiştiriyoruz? Bunları tartışmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar televizyonlarda saatlerce konuşup bunlara biraz değinip acaba böyle bir fikirler tartışma masaları yapıp bunları kullansak A çıksın, B girsin, C ama daha iyi olurdu falan. Bunlar artık bize bir şey getirmiyor. Bunları biz çoktan geçtik artık. Başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu altyapıları havuzumuzun çok farklı boyutlara getiriyor. 100 milyon değerli oyuncular Türkiye'ye getiriliyor. Ama ligimiz o kalitenin kaldıracak kalitemiz mi? Onu da tartışmak gerekiyor.
1: %100 hocam. Tabii şimdi mesela dinleyicimiz Rüstem Bey de biz A ligi seviyesinde değiliz demiştim. Hocamızın fikri nedir diye sormuştu. Aslında siz de cevabı verdiniz. Buralara da biraz da aslında fazla da takılıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi ilerleyen günlerde de neler olacak, neler bitecek, nasıl kararlar alacak bunları da bekliyor olacağız. Sizlerin de değerli görüşlerinize her zaman kulak kabartacağız. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet, Muhsin Ertuğral bizlerle birlikteydi. Kıymetli hocamız milli takımımızı değerlendirdi. Tabii şimdi milli takımımız gerçekten sıkıntılı bir süreci tamamladı. İlk pencere bitti, artık yavaş yavaş kulüp sezonuna da, kulüp dönemine de dönüyoruz. Hani orada da takımlarımız buna nasıl alışacak merakla bekliyorum. Birazdan zaten kulüplerden de son haberleri konuşacağız. Milli takımı bitirip milli takımı tamamlayıp sizler de bir kez daha hatırlatalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından değerli görüşlerinizi bizlere iletin. Burada hep birlikte konuları da konuşmaya devam edelim. Gündemi değerlendirmeye devam edelim. Tabii şöyle bir dinleyici yorumlarına da bakıyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Montella mı suçlu? Ya tabii ki de tamamen tek bir kişiye bir suç atfetmek çok mantıklı değil. Spor kümülatif bir iş. Birçok farklı dinamiği olan, birçok farklı alanı olan bir iş. Hani buralarda bir kişiyi suçlu çıkarmak veya bir kişiyi suçlu ilan etmek çok mantıklı değil. Ama şimdi hattımızda teknik direktör, spor yorumcusu Müslüm Gülhan var. Dilerseniz bu soruları biraz da Müslüm Hoca'ya da soralım. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Efe'cim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Tabii milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Gündemimiz şu an milli takım ve ilk milli takım penceresini de tamamladık. İyi kapatmadık hocam. Şu an sıfır çektik diyebiliriz. Hiç puan alamadan yolumuza devam ediyoruz. Hem dünkü maçı biraz değerlendirip hem de genel olarak bir ön değerlendirme alalım sizden.
2: Şimdi oraya Dünya Kupası öncesine gitmekte yarar var. Bak oraya gidene kadar biz Romanya ve Kosova'yı playoff oynayarak yenip öyle gittik. Yani bizim oynadığımız rakipler yani C ile B arasındaki kategori. Biz de o rakiplerle oynayarak bir şekilde başarı sağlayarak gittik. Yani A kategorisinde oynayan İspanya ile aramızdaki fark çok çok farklıydı. Yani o aldığımız skorlar, oyun, her şey zaten bir araya koyduğumuz zaman aslında gerçeklik orada ortaya çıkmıştı. Ama Dünya Kupası'na gittik. Netice itibariyle o kategori

de yine oynayacağımız rakiplerle başarılı olamadık yani. Ama şu bir gerçek. Yani algı manipülasyonu üzerinden milli takımın hedeflerini araç yaparak kamuoyunu manipüle etmek çok doğru bir şey değildi. Yani Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman baktığında sanki şampiyon olacağız, o kupayı getireceğiz, belirli üst düzeyde başarılar elde edeceğiz diye bir algı manipülasyonu yapıyor. Bu hem TFF başkanı tarafından hem de siyasi yapılar tarafından hem de spor yönetim idari mekanizması bakanlık üzerinden de olsa baktığın zaman her yerde bunlar konuşuluyordu ve bunun için bir takım ritüeller uygulanmaya başladı. İşte sabahleyin bilmem nerede toplanacak, maske takacak, ondan sonra maçlar seyredilecek, şu olacak, bu olacak diye bir takım ciddi şekilde bir nasıl diyeyim, bir dizayn şekli ortaya çıkmıştı. Ama gerçekler öyle değildi. Tabii bunu insanlara anlatmak çok zor. Bir şeyleri kabul ettirmek zor. Çünkü gerçeklerle ortaya konan manipülasyon birbiriyle çok farklı. Bunu kabul ettirmek ancak oynanan oyun neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ve ondan sonraki özellikle bu A kategorisindeki maçlarda ortaya çıktı. Ve nitekim oraya doğru geldi. Yani bizim o kategorinin takımı olmadığımız, bir alt kategorinin takımı olduğumuz çok net şekilde belli oldu. Şimdi bunu ilk önce kabul etmek lazım. Ha, bunun gerekçeleri nelerdi? Bunun gerekçeleri çok farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun gerekçeleri birinci etapta bizdeki Süper Lig'in kalitesi bir sefer o A kategorisindeki milli takımların liglerinin çok çok aldı. Biz çevre ligiz. A kategorisine baktığınız zaman merkez ligleri oluşturuyor. Çevre liglerin bir şekilde o merkez liglerden yararlandığını ya da onların bir şekilde bıraktıklarından faydalandığı bir ortamdayız. Yani o merkez liglerden siz oyuncu almanız çok zor. Maliyeti çok yüksek. Aldığınız oyuncunun buradaki takım organizasyonu içindeki, sistematik kurgu içindeki verimini aynı şekilde merkez liglerdeki hepsinin ekolü var. Hepsinin kültürel dayanakları var. Burada olmadığı zaman bunu yönetmeyle ilgili de sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte yönetemediğiniz zaman da belirli çatışmalar yaşıyor antrenörlerle futbolcular ya da idareyle yönetimle futbolcular arasında. Bunların hepsini tartıştığın zaman ortaya çıkan sonuca göre hareket etmekte yarar var. Diğer bir husus, biz futbolcularımızı altyapılarda tam donanımlı olarak yetiştiremiyoruz. Bununla ilgili bir kaygımız yok. Artık son 25 senede 30 senede ortaya çıkan gerçek şu: parayla bir şekilde futbolcu transfer edilip takımın kalitesini arttırmaya kalkmak ve bunun üzerinden de başarı odaklı, scoreboard ve başarı odaklı bir beklenti üzerine gitmek. Bütün hedef bu. Burada bir ne istikrar ne de sürdürülebilir başarıyla ilgili bir kaygı yok. Tamamen günlük ve skoru endeksli bir yapı söz konusu. Bunun neticesinde bir oyuncuyu yetiştirip o oyuncuyu A takımda sabırla tüm donanımlarını sağlayarak belirli bir seviyeye getirmek ve onu Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi, orada o merkez ligleri sunarak belirli bir katma değer yaratacak ve aynı zamanda da oradaki başarılarla o katma değeri takımın diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ve artı finansal faktöre dönüştürmeyle ilgili de bir kaygı. Bütün her şey borç sarmalı üzerinden hareket ediliyor. Burada da en büyük problem bu. Borç sarmalı üzerinden hareket ettiğiniz zaman kaygılar ne oyuncu yetiştirme üzerine olur ne de bunun beklentisi üzerine. Tamamen başarı odaklı bir sistematik kurgunun içine, bir kısır döngü içine düşersiniz. Şimdi bunlarla beraber milli takıma geliyorsunuz. Milli takıma baktığınız zaman Montella gibi bir teknik direktör geldi. Nedir? Bir ekolden geldi. Adana Demirspor'da ciddi başarılar elde etti. Bunu kimse küçümseyemez. İkinci ligden çıkan bir takımı aldı. Avrupa kupalarına götürdü. Belirli bir şablonla top oynattırdı. Ve belirli bir seviyeye getirdi. Yapmaya çalıştığı şeyler, ortaya koyduğu irade, bunlarla ilgili başarı elde etti mi? Tabii ki elde edemedi. Ama arka planını düşündüğünüzden sadece Montella üzerinden, hatta TFF Başkanı üzerinden de gitmek hata. Çünkü TFF Başkanı oraya atanarak gelen biri. Futbolun içinden gelen biri değil, müteahhit biri. Ve netice itibariyle hatta kendisi de diyor 30 yıllık pisliği benim üzerinden. Ama 30 yıldır sürecin içinde olduğu zaman kendisi başkanlık yönetici sürecin içinde bir pislik olduğunu da aynı zamanda kabul ediyor. Yani orada da bir yapı sorunu var. Bu yapısal sorunun da temelinde
işleyişteki aksaklıklar çok daha derin boyutta olduğunu kendisi de ortaya koyuyor. Ve atamayla oraya gelen bir başkanın yaptırım gücü ya da bilgiyle ilgili

0: küresel ölçekteki futbolu ilişkilerle ilgili, yani yönetim mekanizmasıyla ilgili belirli bir kaygılar taşıması mümkün değil. İç işleyişle, yani yöresel figür olarak kalıyor orada. Yöresel figüründe temel dayanağı siyasi ilişkiler ve diğer ilişkilerdir. Bunların üzerinden hareketle orada kendine alan açmaya çalışıyor. Seçtiği yönetim kurulu, seçtiği tahkim kurulu, atadığı MHK, atadığı çözümsüzlük kurulu. Bunların hepsine baktığın zaman o kısır döngünün içindeki ilişkiler ağının bir sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir mekanizmada nasıl bir doğru sonuç bekleyebilirsin ki? Mümkün değil ortaya çıkması. Ha, bunun yansıması da milli takıma geliyor mu? Tabii ki geliyor. Bugün santrofor tartışması yaşıyorsun. Bütün takımların santroforu yabancı. Ama onun yanında baktığın zaman dünyadaki diğer başarılı olmuş ülkelerde İspanya başlamış santroforsuz oynuyor. Bu bir sorun mu? Hayır, değil. Mühim olan doğruyu tespit edip bunun üzerinde bir yapısal ve finansal bir yapı kurmak gerekiyor. Bunlar önemli. Şimdi bunları yapamadığınız zaman Montella'ya geliyorsunuz. Montella belirli bir çaba ve belirli bir unsur üzerinden hareket ediyor. Ama elindeki oyuncu profili dediğim gibi aşağıdan yukarı doğru eksikliklerle ve sakatlıklarla gelmiş bir sakatlık dediğim anatomik sakatlıklar değil. Yapısal anlamda, donanım anlamda ve kültürel anlamda ve entelektüel anlamda sakatlıklarla oraya gelmiş insanlar. Ya 17-19 yaşındaki Fransa, İspanya, İngiltere'deki oyuncularla bizim 25 yaşındaki oyuncular arasında büyük bir fark var. Avantaj onların lehine, dezavantaj bizim lehimize. 25 yaşındaki bir oyuncumuzun hala eksikliklerini tartışıyoruz. Ama 17-19 yaşındaki bir oyuncunun tüm özelliklerinin ne kadar doğru bir şekilde perspektife ortaya koyulduğunu ve doğru bir şekilde yetiştirip hatta Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanabilecek bir konuma geldiğini görüyoruz. Burada hangi sistemle ve hangi taktiksel bütünlükle oynatmaya çalışırsanız oynatın, buradaki sorunu çözmek çok kolay değil. Bakın, Hakan'la Kenan'ın olmaması sürece ne kadar büyük zarar verdi. Çünkü Avrupa, o çevre merkez liglerin oyuncuları olmasından dolayı aynı şekilde Zeki'nin orada olması, Ferdi'nin orada olması, Arda'nın orada olması, bunlar sorunun çözüm odaklı oyuncu profillerini oluşturuyor. Ama diğer oyuncularsa arada çok büyük bir farklılık var. Bir Kerem'in donanımlarına bakın, Barış'ın donanımlarına bakın, İsmail'in donanımlarına bakın, Merih'in ve Abdülkerim'in, Eren'in hepsi ciddi şekilde eksikliklerle yukarı kadar gel ve o eksikliklerle küresel ölçekteki müsabakalarda baş etmeniz mümkün değil. Ancak bunu çok yüksek kalibredeki bir sistematik kurguyla çözebilirsiniz. O da sistem sadakati ve sistemin doğru işleyişiyle ilgili. Ama mevkilere göre dağılımdaki kalite farkı o kadar yüksek ki kenardaki beklerinizin kalitesi ve ortadaki iki stoperin kalitesizliği arasındaki fark direkt skora yansıyor. Kalecinin de buna zaman zaman etkilenmesiyle başarı olması ve başarının ortaya çıkması mümkün değil. Bir de bunun üstüne psikolojik etken ortaya çıkıyor. Sürekli kaybetmenin vermiş olduğu kaygı ve kaybetmeme dürtüsü üzerine sahaya çıkış, kazanma dürtüsünü bertaraf ederek bir koruma mekanizması oluşturmaya başlıyor ve bu da ister istemez süre geçtikçe ve her ele gol yedikten sonra da artık bir kabullenme üzerine doğru kendini yer buluyor. Şimdi dünkü maça geldiğim zaman sevgili efendim, İki takım da aslında baktığında rotasyonlu kadroyla çıktı. Yani ilk maçta asıl oynanması gereken düşünülen oyuncuların bizdeki eksiklikler sakatlık ya cezalardan kaynaklanıyor ama Mancini'nin tasarrufu da elindeki diğer oyuncuları, ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda da yapmıştı. Bir maçta tamamen 11'ini değiştirmişti. Mancini bu konuda çok tutarlı ve hiç de taviz vermiyor ama maç içinde değişiklikler yapabilir. Netice itibariyle oyuna baktığın zaman her ne kadar biz çok istekli Arda'lı da görürsek belirli bir şablonla ön baskıyla bir şekilde oyunu kurdurmayı da engellemeye çalışsak doğru pozisyon almadaki hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Pozisyon almada sorun yaşıyoruz. Bunların hepsi aşağıdan yukarıya doğru gelen faktörler. İtalyan futbolcunun aldığı pozisyona bakıyorsun. Hem ucunda hem savunmadaki aldığı pozisyona bak. Yan topu kullanma becerisine bakıyorsun. Merkezden o hücum organizasyonu. Bunu karşılık bir tek Yunus verebilir. Bir tek Yunus ve Zeki ikilemi zaman zaman da Ferdi buna katkıda bulunur. Onun dışında katkı verecek hiçbir oyuncun yok. sürekli uzun toplar, çözümsüzlük nedeniyle sürekli uzun toplarla merkezden oyuna çıkamıyorsun. Kenarlardan asperkader Zeki ile Ferdi ile bir şekilde oyun kurmaya çalışıyorsun. Ya da Yunus'a geçtiği zaman, onların öncesinde de Arda'ya ya da Kenan'a top geçtiği zaman ne Barış'ta bunu başarabilirsin, ne Kerem'le, ne İsmail'le bunları başarmak mümkün değil. Bu kadar kısır döngünün içinde maç ne kadar bizim lehimize oynanırsa oynansın görüntüde, ama pozisyon hatasından kaynaklanan zafiyet hemen skora yansıyor. Ki düşün, 26 dakika, 27 dakika, belki 30 dakika görüntü senin hakimiyetinde gidiyor. Bir tane pozisyon hatası, yan topta bir tane pozisyon hatası, 1-0 geriye düşüyor. Aynı şekilde beraberliği yakalıyorsun, arkasından hemen yine Eren'in pozisyon hatasından kaynaklanan gol yiyorsun. Yine aynı şekilde Abdülkerim'in ikili mücadeledeki zaafı, direnç göstermemesinden kaynaklanan bir pozisyonla gol yiyoruz. Şimdi bunların, buraları yakalamak önemli. Eğer siz buraları yakalamadan sadece Montella üzerinden ya da belirli oyuncular üzerinden gittiğin zaman çözümsüzlük ortada kalır. Ki Montella gider, biz bu yüzleşmelerle devam ederiz. Ha, o da ki bir yerli antrenör geldiği zaman yine Vatan Millet Sakarya edebiyatı, soyunma odasında yeminler, dualar, bilmem neler. Onun üzerinde futbol artık bunları kaldırmıyor. Küresel ölçekteki futbolda bunlar yok. Her insanın rutini vardı, bu başka bir şey. Ama bir de bilimin futbolun içine girdiğini düşündüğün zaman, ayakların yere bastığını düşündüğün zaman, tüm her şeyin ölçülebilir hale geldiğiniz zaman ve ölçülebilir her şeyi çok rahat değiştirip çok rahat farklı bir formata getirmeyi gerçekleştirmesinin artık normal olduğu bir ortamda bunları kabul edip bunların üzerinden hareket etmek gerekiyor. Kaybedilen çok şey var. Biz 2002'deki Dünya Kupası'nda bir ölçekte dünyayla, yani her ne kadar sadece Brezilya ile de oynasak, Galatasaray'ın o jenerasyonuyla beraber Hacı Paperel ve Popescu'nun ortaya koyduğu yüksek irade ve yüksek disiplinle beraber bir ara arayı kapatmıştık. Fakat şimdi öyle bir açıldı ki bu aranın kapanması çok çok zor. Ancak belki 10 tane oyuncunun merkez liglerde iyi takımlarda top oynamasıyla beraber çok iyi bir yabancı antrenör çerçevesinde hareket ederek buraları kapatabiliriz. Onun dışındaki beklenti, hele hele yerel figürler üzerindeki beklentinin bir karşılık vermesi bundan sonraki süreçte mümkün değil. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi size şöyle bir destek verebilirim. Dün bir yandan tabii Fransa-Belçika maçı da vardı. Bir gözle de o maça da baktım.
0: Sonra seyrettim onu ben. Sonra da seyrettim. Baktım maça.
1: Yani 77. dakikaya kadar Belçika daha iyi gözüküyordu. Fransa'da 3 tane as oyuncu oyuna girdi. 77'den 91'e kadar 4 tane gol oldu.
0: 4-1 oldu. Aynen.
1: Maç 4 oldu. Yani bu patlama...
0: Bu irade var orada. Ama şimdi oyuna giren oyuncuya bakıyorsun. Olise.
1: Müthiş bir isim.
0: Evet, yani bir eksiği var mı? Fazlası var. Nerede oynuyor şimdi o liseye baktığın zaman? Münih. Paris'te şeyde oynuyor. Münih'te oynuyor. Evet. Nerede yetişti? Akademilerde yetişti. Fransa asistan liglerden oluşuyor ve tamamen yetiştirici futbol kültürüne sahip. Tüm oyuncuları Paris Saint-Germain'e çıkar. Tüm oyuncuları lejyoner. Tamamen merkezliklerin en iyi takımlarında. Çok büyük bir katma değer yaratıyorlar. Her oyuncusu, yani takımın toplam değeri 1 milyarın üzerinde. Belki 1,5 milyara yaklanmıştı milli takıma baktığında. Ama bütün oyuncular eksiksiz yetişiyor ve oraya geliyor. Paris Saint Germain yüksek paralar harcayan oyuncu artık aşağıdan yetiştirip direkt 11 oynatıyor oyuncularını. Ve o oyuncular artık geliyor milli takımda oynuyor. Çok yüksek meblağlara ya da merkezliklere transfer. Bu bir politika. Portekiz'e baktığın zaman yetiştirici, yarışmacı. Hollanda tamamen yetiştirici. Belçika tamamen yetiştirici. Almanya yetiştirici, yarışmacı. Premier Lig'e bakıyorsun, zaten dünyanın en iyi ligi. Onlar bile yetiştirici, yarışmacı pozisyonu. Kendi oyuncular üzerinden düşündüğün zaman bütün oyuncularını kendileri yetiştiriyorlar ve kendi liglerinde oynatmaya çalışıyorlar. İtalya tamamen yetiştirici, yarışmacıya döndü. Eski paraları artık harcama lüksünden vazgeçti. Şimdi bu kadar ciddi politik dönüşlere bakan ligler, merkez ligler, bizim bunun dışında Suudi Arabistan kafasıyla sadece açığa oynayarak büyük meblağlarla oyuncu transfer etmenin karşılığı yok. Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolar zaten bir imaj temizleme fonu var. Bütün paralarını oradan veriyor. Onun parayla ilgili bir sorun yok. Senin paran yok zaten. Hele hele şu yaşananlar, fon krizi, diğer şeylere baktığın zaman daha da fakirleşiyorsun. Ve aynı zamanda senin sponsor olma şansın gitgide azalıyor. Ve kaynak yaratma şansın gitgide azalıyor. Sen ancak kaynağı iki şekilde kazanabilirsin. Bir, oyuncu yetiştirirsin. İki, bu oyuncu yetiştiren oyuncu da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligleri'nde oynatarak lisansı üzerinden büyük bir katma değer yaratırsın. Orada da puanlar toplayarak

0: yine katmerler yaratarak bir finansal girdi sağlıyor. Onun dışındaki senin yayın gelirlerin çok düşük. Maç günü gelirlerin çok düşük. Sen TL üzerinden para kazanıyorsun, euro üzerinden para harcıyorsun. Bu açığı nasıl kapatacaksın ya? Böyle bir şey yok. Böyle bir açık yok. Kapatma şeyi yok zaten. Finansal zihniyet, yani finansal karşılığı yok bunun.
1: Şimdi hocam tam bu noktada Fransa'dan bahsettik. Bir dinleyicimiz, BenQ17 isimli dinleyicimiz, neredeyse bütün ülkelerin milli takımlarında devşirme futbolcular. Biz bunu neden düşünmüyoruz? Biz hani bu noktada bunu neden hiç düşünmüyoruz diye sizlere bir soru yöneltmiş.
0: Onların hiçbiri devşirme futbolcu değil. Onların hepsi Fransa'da doğmuş, Fransa'da büyümüş, Fransa eğitim, Fransa'da okullarda okumuş, ailesiyle beraber Fransız kültürü. Ailesinin kökenlerini incelediğiniz zaman Afro kökenli olabilir. Ama şu andaki jenerasyon ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de, ne İtalya'da hiçbiri devşirme değil. Ha, devşirme şöyle, ailelerinin çok yıllar önce oraya gelmesinden kaynaklanan bir süreç. Ama kendisi şu anda oynayan oyuncuların tamamı baktığın zaman orada bu doğup büyümüş. Ya Fas'ın, Fas takımının neredeyse yarısından fazlası Fransa doğumlu. Bir iki tane de İspanya doğumlu var. Hatta ve oradaki akademilerden yetişmiş. Şimdi biz Fas'ın mesela bu tutumu doğru bir tutum. Neden? Fas Fransa'da doğuyor. Oradaki akademilerde yetişiyor. Fakat çift vatandaşlık üzerinden gelip Fas'ta oynuyor. Ama Fransa'nın milli takımına baktığın zaman onların hiçbiri normalde bir devşirme değil. Hepsi orada doğup büyüyen oyuncular. Oradaki akademilerde ve o kültürle yetişen, ana dili orada artık Fransızca olan oyunculardan kuruldu bu.
1: Evet. Hocam şimdi size son olarak şunu da sormak istiyorum. Milli takım penceresini tabii yavaş yavaş kapatıyoruz. Bugün de Ulusal Ligi'nde maçlar oynanacak ve artık kulüplere geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizde de Avrupa'da oynayanlar işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yoğun bir fikstüre giriyorlar. Sizce burada nasıl etkilenecekler? Biraz milli ara ilk defa bu kadar uzun oldu. Neredeyse bir 18 günü buluyor milli ara. Sizce geri dönüş nasıl olacak lige?
0: Yani bir sefer milli takımdaki oyuncuların performansı önemli. Yani dönüşte nasıl ki yabancı oyuncular da var. Yabancı oyuncular da milli takımlara gitti. Gelişleri yüksek maç formatında mı geldiler? Nasıl ya? Birinci faktör bu. İkinci faktör hazırlık dönemlerini nasıl geçirdiler? Nasıl çalıştılar? Bu önemli. Diğer bir unsur da yani antrenörlerin ve kulübün bir şekilde bu periyotlamaya da nasıl çıkacağına dair bir planlamalarının yapılıp yapılmadığı ya da bu planlamanın gerçekten karşılığının olup olmayacağını yok. Yani bunları iyi analiz eden, iyi organize eden kulüpler buradan sıyrılır. Yani onun dışındakiler yani bu analizi yapmadan var olan süreci yönetirlerse sıkıntı yaşarlar. Çünkü var olan süreç bu kadar yüksek periyotlamayla maç periyotlamasıyla geçmedi. Bundan sonraki süreç çok daha sıkı ve çok daha zor geçecek. O yüzden rotasyonlar şart. Rotasyon oyuncularının yani ben hep ilk 11 demiyorum artık, ilk 16 diyorum. O ilk 16'nın hazır olması lazım. O ilk 16'nın bir şekilde bu döngüyü sağlaması lazım ve giren çıkan oyuncu arasındaki ya da rotasyon oyuncu arasındaki farkın kapanması gerekiyor. Hemen hemen aynı seviyede olması. Aynı seviyede olması için de aynı formatta oyuncuların transfer edilmesi lazım. Bu çok önemli. Özellikle Avrupa maçlarında bu çok önemli. Türkiye yerel ligde baktığın zaman yani orada zaten farklılık hemen ortaya çıkıyor. Süre geçtikçe de o farklılık çok daha netleşecek.
1: Hocam tabii bir haberle kapatalım. Biz sizle yazın bütün Dünya Kupası'nı işte Arjantin'i, İspanya'yı, Fransa'yı ve milli takımımızı konuşarak geçirdik. Şimdi bugün dünya tarihinde bir devir kapanıyor. Lionel Messi Arjantin'le son milli maçına çıkıyor. Çok ufak sizden de bir yorum alalım. Hani hem Dünya Kupası sonrası hem de Messi'nin milli takım kariyeriyle ilgili.
0: Ya Messi, Ronaldo yani bunlar çok özel futbolculardı. Dünya futboluna mal olmuş oyuncular. Hem seyretmesi büyük bir zevk. Ortaya koydukları performans, elde ettikleri başarılar, oynadıkları takımları getirdikleri seviye. Yani bu yani daha evveldeki fenomen Ronaldo'ya baktığın zaman, Maradona'ya baktığın zaman, Cruyff'a bak, Beckham. Yani bunlar artık dünya vatandaşı.

0: Bunların tamam Arjantin kimliği olabilir ama artık bunlar dünyaya mal olmuş insanlar. Böyle de kalacaklar. Çünkü ortaya koydukları performans çok güzel. Tabii ki ama Maradona'yı mesela ben çok üzülüyorum. Çok az seyredebildik. En iyi zamanlarında o şeyden dolayı doping olayından dolayı, uyuşturucu olayından dolayı bırakmak zorunda kaldı. Ama Messi ile Ronaldo bak 40 yaşına kadar, bu da bir önemli önemli bir veri. Bundan sonraki arkadan gelecek oyuncular o 38-39 yaş aralığının ne kadar kıymetli olduğunu ve o aralıkta bile dünya kupası kazanabilecek ya da kupalar kazanabileceğini ortaya koydular. Hem Messi olsun hem Ronaldo olsun, ki Messi burada daha ayrıcalıklı. Çok özel insanlar bunlar. Yani 40 sene boyunca futbola verdikleri katkıları sadece kendi ülkeleri ya da oynadıkları takımı dünyaya ait kimlik olarak ortaya çıktılar bence. Bu da çok önemli. Fakat bir de bir şey daha var, bu hakemler üzerindeki o, tabii daha soruşturma devam ediyor. Şu anda bir şey söylemek doğru değil ama eğer o süreç bahis ve şike olaylarına doğru giderse, bu küme düşme ve şampiyonluklarla ilgili soruşturmaya gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ondan sonra o zaman bu ligleri bir farklı bakış açısıyla tartışmak gerekecek. Ona da hazır olmak lazım.
1: Tabii sürecin,
0: umarım oraya gider.
1: Sürecin nasıl devam edeceğini de hep birlikte görüyoruz.
0: Ben çok umutlu değilim ama bir şekilde isimler özelleştirerek isimler üzerinden süreç kapatılacak gibi geliyor bana. Ama hani olur da %5 de bir olsa, öyle bir olasılık var mı? Olursa da o zaman ligler ve futbol farklı bir boyuta gelir mi? Daha belli böyle bir şey olmuştu hatırlıyorsan. UEFA kriterleri diye başka bir şike olayları ortaya çıkmıştı. DGM o da 2002 yılında. Ama süreç bir sonuç vermedi. İşte o yüzden de yine buraya geldik. Aynı yere geldik.
1: Hocam tabii ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Onları da zaten sizle yine burada muhakkak ki konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler hocam. İyi günler. Evet, Müslüm Gülhan bizlerle birlikteydi. Uzun uzun milli takımımızı da konuştuk. Milli takımımızı tabii yavaş yavaş geride bırakacağız. Artık kulüp maçlarına döneceğiz ama biraz daha ben maç sonuna gitmek istiyorum. Çünkü Montella şu an gündemin en önemli isimlerinden biri. En çok tartışan isimlerinden biri. Hani onunla alakalı neler olacak, neler bitecek, bir karar verilecek mi? Merakla da bekliyoruz. Hani Montella'ya bir kredi verildi mi veya onunla bir şeyler konuşuldu mu? Tabii şu an bir bilgimiz yok ama hoca da tabii maçtan sonra basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları da değerlendirdi. Çok kısa şöyle biraz açıklamalarına bakalım. İlk olarak maç taktiksel olarak çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Zaten Montella'nın uzun zamandır işte bu seviyelerin yeni oynuyoruz, buraları deneyim olarak görüyoruz açıklamaları vardı. Aslında bunları da biraz olsun tekrar etmiş oldu. Eksikliklerimize gelmek gerekirse her takımda fark oluşturacak eksikliklerimiz vardı. Onların da eksik olduğunu biliyoruz. Çünkü İtalya'da gerçekten ciddi bir rotasyon yapmıştı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelere alışık olmadığımızı söylerken deneyim kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede mücadele gösterdiğimizde gelecek için umut dolu bakabiliyoruz. Gençlerimizle rakibe karşı eşit bir mücadele verdik. Rakibimiz 3 tane değişiklik yaptı ve piyasa değeri 350-400 milyon avro civarı, takım olarak çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Tabi Montella şu an biraz buradan gidiyor. Yani hani deneyim, buralarda ilk defa varız ama günün sonunda bir karar verilecek mi, bir karar alınacak mı, onu da tabi bekliyor olacak. Olacağız hepimiz burada da değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü şu an milli takımımız, hemen kontrolümü de gerçekleştiriyorum. İşte Sırbistan gibi, Çekya gibi sıfır çeken takımlar, mesela Kuzey Makedonya keza onlardan biriyiz. Romanya, San Marino, Letonya bir puan aldı, Kazakistan bir puan aldı, Bulgaristan bir puan aldı. Yani Liechtenstein ve Andorra'da birer puan aldı. Bu ilk pencerede, milli takım penceresinde puan alamayan takımlardan biriyiz. Bunu da çok açıkçası içselleştirmemek gerekiyor. Günün sonunda ne olursa olsun Uluslar Ligi'ne biraz daha deneme, biraz daha kendimizi tartma olarak bakabiliriz. Diğer milli takımlar biraz da böyle görüyorlar. Onu söyleyelim. Yani işte atıyorum A klasmandaki diğer takımlar tabii ki de Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorlardır ama hani burayı da biraz daha deneme olarak, kendilerini test etmek olarak görüyorlar. Çünkü günün sonunda bizim şu an ilk ve en büyük hedefimiz Euro 2028. Bütün hazırlıklarımızı oraya yapıyoruz. Tabii oraya gidene kadar Montella ile mi gideceğiz? Bu karar verilecek mi? Yoksa başka bir teknik hoca mı gelecek? Bunları da hep birlikte göreceğiz. Şimdi dinleyici yorumlarına da bakmak istiyorum. Sizlerden de ricam 212-273-10-10 WhatsApp hattımıza kıymetli görüşlerinizi göndermeniz ki burada hep birlikte bunları da değerlendirelim, konuşalım. Ozan Bey'in yorumunu okumak istiyorum şu an. Efe Bey, ne zaman böyle takım değeri üzerinden bir yorum yapan teknik direktör, hoca, yorumcu duysam aklıma biraz önce saydığınız isimlerden Johan Cruyff'un sözü gelir. Ben para dolu bir çantanın gol attığını görmedim. Bu takım değerlendirmesi bence boş bir istatistik. Kısmen katıldığımı söyleyebilirim Ozan Bey'e. Çünkü takım değerleri biraz daha böyle işin daha marka tarafı, daha pazarlama tarafı, daha vitrin tarafını aslında ortaya koyuyor. Şimdi günün sonunda tabii ki de futbolcuların hepsinin bir değeri var. Teknik direktörlerin bir değeri var. Onların işte transfer ücretleri var, maaşları var. Herkesin bir burada değeri var. Ama tamamen bunun üzerinden yola gitmek çok iyi bir fikir değil. Onu söyleyelim. Yani bu tamamen bir şeyi açıklamaz. O yüzden ben de Ozan Bey'e burada biraz katılıyorum. Hani tamamen onun üzerinden bir okuma yapmak çok mantıklı bir durum değil. Johan Cruyff da tabii günümüz futbolun en özel isimlerinden biriydi. Bu futbolu yaratan isimlerden biridir. Total futbolun mucitlerinden. Onu da burada anmış olduk. Şimdi bir konuğumuz daha var. Milli takımı ve Süper Lig'e geri dönüşü konuşacağız. Aykut İnce bizlerle birlikte. Aykut abi, hoş geldin.
0: Hoş buldum Efe. Teşekkür ediyorum.
1: Abi Uluslar Ligi'ni artık geride bırakıyoruz. Milli takımımızı tabii konuşmaya da devam ediyoruz. İlk olarak senden bir ufak milli takım değerlendirmesi alayım. Sonra genel bir futbol gündemine bakıp Süper Lig'e döneriz.
0: Evet, öncelikle senin bu ilk yayının çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin. Bundan sonra da önünde çok uzun bir yayın maratonu olacak kuşkusuz Efe. Medyaya, spor medyasına zaten katkıların çok fazla. Bundan sonra da mutlaka çok daha etkili olacaktır senin yayınların. Özellikle bu saat dilimi herkes tarafından çok dinlenen, takip edilen bir saat dilimi. İşin hiç kolay değil ama sen üstesinden kalkarsın bir şekilde diyelim. Şimdi gelelim tabii yani milli takımın neyini konuşacağız Allah aşkına? Yani ne dememi bekliyorsun? Hiçbir şeyi konuşacak durumda değiliz ya Efe. İki gol atmışsın, sıfır puan, son sıradasın. Yani en ufak bir direnç yok. Gol atıyorsun, bir yakalıyorsun dün gece. Dönüyorsun, yani kalende gol yiyorsun, yine olur olmaz bir şekilde bir gol yiyorsun. Yani oyuncuların kafa başka yerde, hocanın kafa başka yerde, federasyon başkanının kafası başka yerde, anladın mı? Böyle dağınık bir görüntü olursa bu takım sporlarına olumsuz şekilde yansıyor. Yani şimdi diyorlar ki oyuncular mental olarak çökmüş. O zaman mentor tutun. Tabii. Bir sürü psikologlar var. Yani o zaman mentor tutun, oyuncuları hazırlayın maç maç. Şimdi kimileri de diyor ki ya işte bu ligin formatı hiç iyi olmadı. Nasıl iyi olmadı? Diyorlar ki işte iki maç oynansaydı, evet, 4 ay sonra yeniden. Şimdi bak, bu milli takımların bu kadar üst üste maç yapmasının bir sebebi var. Sebebi, ben sana söyleyeyim. Daha önceden şöyle şikayet geliyordu. Ya işte iki maç oynanıyor, evet, aradan 3 ay geçiyor, oyuncular sakatlanıyor. Bu sefer ikinci periyotta oyuncular hazırlamakta mentor olarak zorlanıyoruz. Allah Allah. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Yani FIFA UEFA bununla ilgili tedbiri almış arkadaş.

0: bu tarihte oynayacaksınız denmiş. Herkes bu tarihte oynayacak. Bu kadar basit. Bu konunun başka bir tarafı. Konunun ikinci tarafına gelecek olursak, Vincenzo Montella'nın derdi elbette para, kabul edelim. Şimdi ben onun muhasebecisi değilim ama milli takımlardan iyi para kazanıyor. Yardımcıları da iyi para kazanıyor. Yine istifa etsin ki sen olsan eder misin efendim?
1: Ya bu günün sonunda bir iş abi, öyle de bakmak lazım. Yani onlar bu işe bir profesyonel taraftan bakıyorlar. Biz şimdi duygusal bir taraftan bakıyoruz ama başkasının bu kadar duygusal bakmasını da ben açıkçası beklemiyorum.
0: İşte ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Yani, gerçi hani İtalyanlar biraz daha Akdeniz ülkesi yakın, onlar biraz daha bizim gibi duygusal bakabiliyorlar ama şu bir gerçek. Montella bugün amili futbol takımı bıraksa iş bulabilir mi?
1: Ya bulamaz diyemem abi ama seviye ne olur, nereler olur ondan da emin değilim. Hani öyle
0: sana söyleyeyim
1: orayı.
0: Ben hemen hiç bir defa uzatmadan ya Fiorentina olur ya Bologna olur.
1: Evet oralar olabilir.
0: Oralar olur yani. Yani İtalya milli takımı zaten Mancini var. Bak şimdi biraz daha yukarıdan bakalım meselelere. Evet, Dünya Kupası'na bizi götürdü. Ondan önce Avrupa Şampiyonu. Tamam, buralarda hakikaten çok başarılıydı. Bizim iyi bir jenerasyonumuz var. Gelecek vaat eden bir jenerasyon bence, kabul edelim. Ama biz bu santraforsuzluğu nasıl çözeceğiz onu da hiç bilmiyorum. Burada sadece topyekun Montella'nın kabahati deyip kenara çekilmek en kolay. Herkes ellerini yıkıyor, kenara çekiliyor. Öyle değil abi. Burada ellerimizi yıkamayacağız. Burada herkesin suçu var. Medyanın da suçu var. Gazetecilerin de suçu var. Foto muhabirinin de var. Orada soru soranların da var. Bu turnuvada federasyon başkanının da var. Herkesin kabahati var. Herkes birisine suç atmayacak. Madem yeniden bir kalkınma hamlesi yapacağız futbolda, o zaman hepimiz elimizi taşın altına koyacağız kardeşim. Şu anda Montella'ya suç atmak dünyanın en kolay işi. İstifa eder veya kovulur, onu ben bilmem. Benim bildiğim bu jenerasyonu daha iyi nereye getirebiliriz? Daha iyi ne yapabiliriz? Barış'ın mental olarak çöküşünü nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte dün mesela bakıyorum sosyal medyaya, efendim diyorlar ki Arda Güler oyun olmadığı için iyi oynadık. Yok ya. Real Madrid Arda Güler'e dünya para verdi ya. Şu anda Avrupa'nın gelecekten umutlu ve en çok para kazandıracağı oyunculardan 5 sırada Arda Güler. Ne demek Arda Güler oynamayınca takım daha bir farklı oluyor?
1: Bunlar biraz aksak yorumlar abi. Yani bunlar böyle
0: yani
1: klişe
0: geçmiş yorumlar. Yani altı dolu değil, onu söylüyorum. Altı dolu değil sevgili kardeşim. Dolayısıyla biz şu anda bir realite var. 0 puana sahibiz. Oradan B ligine düşeriz. Ondan sonra işte 15 Kasım'da değil mi? Fransa ile oynayacağız galiba. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Zaten Fransa falan bunlar son Dünya Kupası'nda işte oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesiyle her şeyi gösterdi. Türk milli takımının zaten bunlara şu haliyle, şu pozisyonuyla rakip olabileceğini zannetmiyorum ben. Yani biz ne yapacaktık? Yani 4'te 4 ne yapacaktık grupta?
1: Ya dün Fransa'yı
0: hani
1: izledik işte.
0: Yani. Ne bekliyoruz abi?
1: Dün Fransa'yı izledik abi işte. Yani
0: evet.
1: 13 dakika
0: izledik.
1: Yetti.
0: Evet. Bu turnuvada Uluslar Ligi'nde benim dikkatimi çeken bir şey de var. Yunanistan çok enteresan bir takım. Yavanoviç Hoca. Acayip bir sistemi var. Hı hı. Ve kolay gol yiyecek bir takım değil Yunanistan. Aynı yanılmıyorsam 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da böyle otobüs çekerek şampiyon olmuşlardı. Tabii bu biraz amiyane tabir. Küçümsemek gibi oluyor ama şimdi bakıyorum o oyunu çok geliştirmişler. Çok genç, çok atletik. Hem hücumda hem defansta hem orta alanda. Hani bir laf vardır ya futbolun içinde, Efe sen de bilirsin. Toplu hücum, toplu defans. Bu hı. biraz daha modern hali. Mesela Pavlovic'in oynaması, Pavlovic'in formda olması, o savunma hattının bir anda 3'e, 3'lüden 5'liye, 5'liden yani inanılmaz bir takım olmuş Yunanistan. Yunanistan bence çok can yakacak. Şimdiden ben bunu söylemek istiyorum izlediğim takımlar arasında.
1: Evet, yani, onlar da yani Hollanda ve Almanya'nın olduğu grupta 3 gol yediler, 8 puanla.
0: Bravo.
1: 8 puanla ikinci sıradalar. İyi de bir gün geçirdiklerini söylemek lazım. Şimdi abi Kenan Bey'in bir dinleyicimizin sorusu var. Sana ileteyim onu. Demiş ki Kenan Bey, Efe Bey bu 4 maçta 18 yaşında herhangi bir santrforu oynatsan bundan daha kötü olur muydu? Daha fazla gol yerdik bence. En az 2 gol atardı demiş. Ya bu forvet sorununa da biraz sıkıştık abi aslında. Hani başka mevkilerde de sorun yaşıyoruz bu arada.
0: Var canım,
1: yaşanıyor değil.
0: Var.

Ama tabii var. Forvet hani var. En popüler tabii golün sonuçlandığı yer olduğu için hepimizin gözüne daha da çok batıyor muhtemelen ama ya gerçekten çok uzun yıllardır bu noktaya bir tane isim çıkaramadık. Şimdi Kenan Bey'in de yorumuna ben katılıyorum. Yani herhangi bir forvet hissiyatı olan oyuncu da denenebilirdi. Zaten kötü gidiyoruz. Hani zaten çok iyi bir durumda değiliz.

0: Ve fakat milli takım deneme tahtası değil. Hı hı. A milli takım hazır oyuncuların oynayacağı bir alandır. Bir kere bu net. Yani bunun çalışması, bu forvet bulmak bir günlük iş değil abi. Bu uzun vadeli bir iş. Şimdi bak, turnuvalarda, turnuva maçlarında atanın ve tutanın iyi olacak. Bu kural hep geçerlidir sevgili kardeşim. Bak bundan önceki Dünya Kupalarını izlesin. İzlemişsindir sen de yetişebildiğin kadar. İşte evet, 94 Amerika, 98 Fransa, 82 İspanya. Bak atanın tutanın iyi olacak. Dikkat et. Dünya Kupalarında ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında ülkeler hep iyi bir kaleci çıkartmıştır. İyi bir santrafor çıkartmıştır güzel kardeşim. Bu net. Bu futbolun uluslararası arenada milli takımlar bazında değişmez altın kuralıdır. Atanla tutan iyi olacak. Bundan öncekilere git bak. Say sayabildiğin kadar. Kaleci Dasyevler var, işte Danimarka Schmeichel'lar var. Say sayabildiğin kadar. Burada örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi bizim atanımız yok ki. Bir Deniz Gül geliyor yavaş yavaş. Forma bulursa. Ha şu da önemli. Bak onu da aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Şimdi kabul ederim. Bak kabul ederim. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan oynasaydı biraz bir tık farklı olabilirdik. Unutma bu lafımı. Kenan'la Çalhanoğlu oynasaydı, şimdi mutlaka tabii karşı görüş gelecektir bu yoruma, ama ben öyle düşünüyorum. Çalhanoğlu ile Kenan eğer oynamış olsalardı bu periyotta, bu süreçte biz bu kadar böyle sürklesi olmazdık. Ben öyle düşünüyorum.
1: Biraz öyle bir durum var abi. Eksikliklerimizin de tabii sıkıntılı olduğu bir dönemi de geçirdik. Şimdi abi bir son dakika haberimiz var. Onu da aslında sen de hazır yayındayken onu da bir konuşalım. Çünkü sen biraz önce ufak da olsa oraya bir parantez açtın. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, mevcut yönetimin Türk futbolunun sorunlarını çözme konusunda yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Bir son dakika haberi olarak şu an önümüze düştü. Tabii bir yandan milli takımla ilgili böyle bir tadımız kaçık. Bir yandan da işin yönetim kısmında, federasyon kısmında, işte hakem kısmında da oldukça kaotik bir süreçten de geçiyoruz. Tabii bu noktada dikkatli konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü orada bir yargı süreci var. Yargı sürecinin olduğu yerde hani konuşmalarımızı tabii biraz daha dikkatli, biraz daha seçerek konuşuyoruz. Tabii. Neyin ne olduğunu %100 bilemediğimiz için, ama yani belli bu taraf var abi. Federasyon tarafında da şu an sıcak bir gündem olduğunu söylemek lazım.
0: Söylemek lazım canım. Tabii ki de bunu es geçmeyeceğiz, ama geçtiğimiz günlerde dünyada ondan önceki gün Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Hürriyet gazetesine verdiği röportaj var. Hiçbirine gitmiyorum diyor.
1: Evet.
0: Göreme devam edeceğim diyor. Göreme devam edeceğim diyor. Yani demokratik yollardan seçim tarihi gelir. Ankara'ya gidilir. Ankara'da seçim yapılır. Kim kazanırsa diyor yani. Bunu açık açık söylüyor başkan. Yani başkan diyor ki milli takımın başarısız olması, MHK'nin bu işleri yapması bizi bağlamaz diyor. Böyle diyor. Öyle dedi yani. Ona benzer bir laf etti. Ya da biz öyle yorum yapıyoruz. Şimdi çok kişinin tepkisini aldı Sayın Hacı Osmanoğlu. Yani futbol camiasında, futbol dinamiklerinde. Hı hı. Herkesin tepkisini çeken bir isim. İşi hiç kolay değil bak Efe. İşi hiç kolay değil. Yani iyi de Türkiye'de de futbol federasyonu yapmak şey değil. Öyle değil mi? Elini hemen yıka. Yemek masasından kalk değil yani. Bir şekilde bulaşıklar yıkanacak. Yemek yapılacak. Bu işler böyle. Türk futbolu zordur abi. Medyası serttir. Bizim medya dünya sıralamasında ilk beşe girer eleştiride.
1: Tabii sertiz.
0: Biz sert medyayız abi. İtalyanlar da bize benzer yani. Onlar da çok sert. La Gazzetta Dello Sport'un editörü neredeyse küfür edecek teknik direktöre. Amiyane tabirle. Şimdi tabii bir şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi insanlar diyor ki ya lig ertelenecek. Hayır efendim, lig ertelenmeyecek.
1: Bu takvimde imkansız abi o. Bu takvimde ligin ertelenmesi demek bütün bir futbol takviminin bizim dezavantajımız olması demek. Yani şimdi kulüplerimiz Avrupa oynuyor. İçeride Türkiye Kupası var, Süper Lig var.
0: Evet.
1: Yani evet. Bunun içinden nasıl çıkılır bilmiyorum öyle bir durum olursa.
0: Abi bak Efe, yayıncı kuruluş var. Bizler varız, yayıncılar var, esnaf var, herkes para kazanıyor. Önemli bir çark. Yani milli takım yenildi diye MHK başkanı bunları yaptı diye ne olacak? Ligi mi erteleyeceğiz? Öyle bir şey olabilir mi?

0: O gider öteki gelir abi.
1: Bu zor bir karar.
0: Kişiler tek kurumlar kalıcıdır, kişiler gidicidir abi. MHK başkanı mı gitti? Alırsın görevden, yardımcısını getirirsin. Zaten Anthony Taylor atama yapıyor. Federasyon başkanı mı gitti? İstifa mı etti? Edebilir abi, sistem devam eder. Yani kişiler üzerinden ilerlersek hata yaparız. Hacı Osmanoğlu bugün var, yarın yok abi. Zaten bir süresi var, gidecek. Bir sonraki seçimde, o da biliyor bunu. Ama şimdi diyor ki, bu kapkaranlık ortamda bir de ben de mi şimdi sorun çıkartayım da istifa edeyim? Haydi, dengeler yine değişecek. Federasyon seçimi var, kim aday olacak, nasıl olacak? Bir sürü detayla uğraşacaklar. Dolayısıyla vallahi Hacı Osman'ın işi çok zor abi. Yani bu saatten sonra medya da çok üstüne gidecektir. Hı hı. Sana söyleyeyim. Medya çok üstüne gidecektir. Bak şimdi sen söyledin, son dakika var. Ekibinden biri istifa etmiş. MHK karman çorman. Yasin Kol Hoca'nın yaptıkları. Yani WhatsApp yazışmaları, o ses kayıtları. Yani akıl alır gibi değil yani. Var ya hakikaten... İnsan gerçekten çok üzülüyor Efe, ne söyleyeyim yani, söyleyecek hiçbir kelimem yok yani. Bir de çok doğru bir laf ettin. Adli yani iş hukuka sıçradı. Hani bu noktada kimseyi de suçlamak, töhmet altına bırakmak çok doğru değil. Yargı olan her şeyi ortaya çıkartacaktır ve bunu da hep beraber medyadan öğreneceğiz. Bizler işte kamuoyuyla paylaşacağız. Başka ne söyleyebilirim ki? Vallahi sözüm bittiği yerdeyiz Efe yani. İnsan hakikaten çok üzülüyor yani. Bu kadar çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, bu futbol izleyelim, aman bu futbol, bu güzellik kaybolmasın dedikçe abicim aşağı doğru iniyor maalesef. Yani inşallah toparlanacak ama bilmiyorum ki, 50 yaşıma geldim. 29 yaşımda da aynı lafı söylüyordum. Hala aynı lafı söylüyorum yani. İnşallah düzelecek ama hiç düzeldiğinde görmedim kardeşim.
1: Şimdi abi tabii bu hani kaosun içinde, yani saha içindeki kaos ve saha dışındaki kaosun içinde Süper Lig'e de geri dönüyoruz. Şimdi kulüplerimizi de söylediğimiz gibi çok yoğun bir tempo bekliyor. Çok ciddi, hem Avrupa'da hem yerelde üst üste maçlar oynanacak. Bir yandan Türkiye Kupası gelecek, yoluna da kulüpler burada müdahale edecek. Şimdi sence bu milli aradan hem takımlar hem oyuncular nasıl dönecek?
0: Vallahi bir kere şu var, kulüplerde sakat oyuncuların çoğu iyileşmiştir kesin. Hani medyada çok haber okumadık ama işte diğer bilmediğim işte Ahmet'te bir sakat oyuncu varsa veya işte Gençler Birliği'nde sakat oyuncu varsa toparlanmıştır, düzelmiştir. Hani bilmiyoruz tabii. Ama her milli dönüşün ertesi hafta hep sürpriz sonuçlar alınmıştır. Bunu biliyorsun değil mi? Nedendir bilmiyorum ama bu hep böyle. Ben yine bizi önümüzdeki hafta sürpriz sonuçların beklediğini düşünüyorum. Milli arada sakat oyuncuların iyileştiği takımlar elbette yüzleri gülecektir ama dediğim gibi sürpriz sonuçlar hep yaşanmıştır, olur. Yine bu hafta böyle ben hakikaten nasıl olur ya, bu maç nasıl böyle biter hakikaten diyeceğimiz sonuçlar olacaktır. Yanlış duymadıysam, okumadıysam Gençler Birliği'nde de Metin Hoca mı istifa etmiş?
1: Tam
0: Metin
1: gelecektim diye, onu bir yerde okumuştum. Tam gelecektim oraya. Şimdi şöyle oldu abi. Dün Metin'in Diyedin istifa etti. Önce Gençler Birliği tarafı bunu kabul etmedi ama bugün karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı.
0: Metin Hoca benim dostumdur, arkadaşımdır. Hakikaten çok da iyi bir adamdır. Çok da severim. İnanılmaz dürüst bir adamdır. Futbolu çok sever. Onunla yatar. İnan buna. Futbolu düşünerek yatar, uyur. Ben niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Yani tamam, iyi başladı lige. Onun da böyle bir açıklaması vardı. Demişti ki ilk 3 hafta kazandık. Biz kendi yerimizi garantiledik gibi bir laf etmişti, hatırlarsan. Evet. Biliyorsun değil mi? O tarz bir lafı vardı Metin Hoca'nın.
1: Evet.
0: Ya hocam iyisin, güzelsin de böyle laflar hiç girme. Ne giriyorsun ki bu laflara? Şimdi Metin Hocam. Ne lüzumu var? Gidiyor işte. Oyuna konsantre ol hocam. Görevi bırakmaya değil. Futbola konsantre ol. O benim dostum hocam. Telefonla konuşuyorum. Oyuna konsantre ol. Ne kadar şikayet edersen o kadar çoğalır işte. Şikayet. Bak ayrıldım. Yani bitmiş demek ki, ipler kopmuş. Daha kaçıncı haftadayız ya? Efe?
1: Tabii.
0: Kaç hafta oldu?
1: Yani.
0: Ya bu kadar bir süre içinde hemen istifa mı olurmuş? Yani bari en azından devreyi görün değil mi? Mesela burada da

0: küçük bir arkadaşımıza, dostumuza, hocamıza küçük bir eleştirimiz olsun. Kızmasın bana, alınmasın ama elbette bizim bilmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Farklı parametreleri var bu işin. Ama ben yine de söylüyorum yani. Yine de hocam keşke bu işi yapmasaydın diyorum. O da benim dostum olduğu için söylüyorum yani. Şimdi devam etseydin keşke.
1: Abi ben işin öbür tarafından bir şey söyleyeceğim.
0: Buyur.
1: Sen tabii Metin Diyedin tarafından bir şey söyledin. Ben de kulüpler tarafından söyleyeceğim. Şimdi güzel. Ülkemizde çok köklü kulüpler var. İşte 120 yılları geçmiş kulüpler var. Tabii. 50 yılları, 70 yılları geçmiş. Bulunduğu şehrin sembolü olmuş birçok kulübümüz var. Çok kıymetli. Evet. Hepsi çok kıymetli. Evet.
0: En yaşlımız 50 yaşında ya kulüpler.
1: Şimdi abi burada bir teknik direktör istifa ettikten sonra istifası evet. kabul edilmedi deyip bir gün sonra yollar ayrıldı haberi düşünce ben bunu çok tuhaf karşılıyorum. Ya şimdi hep de aklıma şu geliyor. Yani bir Avrupa'daki büyük kulüplerden veya Avrupa'daki bir kulüpte böyle bir şey görüyor muyuz? Böyle bir kurumsallık dışında bir hareket oluyor mu? Yani Metin Hoca mesela istifa mı etti? Tamam, Gençler Birliği büyük bir kulüp. İsmi çok büyük bir kulüp. Gençler Birliği artık bunu kabul etmeli bence. Ya bu şimdi, bu duygusallığı ben tasvip etmiyorum.
0: Ben de katılıyorum. Şimdi bak, o zaman bu işi nasıl çözersin abi? Çok basit. Söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Kriter koyarsın.
1: Evet.
0: Bir sezonda bir takımın değiştirebileceği teknik direktör sayısı 2'dir. 2. O kadar. 2 teknik adam değiştirme hakkım var. Kulüplere bunu deklare edeceksin. Federasyonda federasyonun anayasasına yazacaksın. 2 teknik adam. Bak bakalım Gençler Birliği değiştirebiliyor mu? Yahu Gençler Birliği geçen yıl kaçtı Allah aşkına, 4 mi 5 mi ne hoca değiştirdi ya?
1: Evet.
0: Bir sezonda.
1: Evet.
0: Kriter koyacaksın abi. Bir sezonda 2 teknik adam. O kadar. Harici yok. Böyle yaparsan o zaman durum değişir. O zaman takımlar da, başkanlar da, yöneticiler de böyle kafalarına göre karar vermezler teknik adamlar için. Daha ince eler sık dokur. Kurallar var, bu kadar basit kardeşim. Bir kriter koyarsın, bitti gitti, bu kadar. Bunu hiç düşünmezsin be. Şimdi Metin Hoca gitti. Bak şimdi ben hiç şaşırmam ama gel tekrar Metin Hoca diyebilirler.
1: İşte bunlar,
0: unutma bak bu lafımı.
1: Bunlar hem kulüplerimizin bu isimleri ve hacimleri çok büyük olan kulüplerimizin kurumsallığına çok ciddi zarar veriyor. Hem de işin teknik yani saha içi tarafına da çok ciddi bir zarar veriyor. Çünkü sil baştan 5 haftada bir acaba hoca gidecek mi? Yeni bir hoca mı gelecek? Şimdi oyuncuların kafası karışık. Üstelik yabancı oyuncular burada bunu zaten çok zor anlamlandırıyor. Ya bu sıkıntı bir durum bence.
0: Yerli bir teknik direktör abimiz, yaşı da var. Bana bir gün çok güzel bir laf etmiş. Dedi ki bak bunu unutma Aykut dedi. Ne hocam dedim. Türk futbolunda dedi. Türk futbolunda. Başarıyı yönetim alır üstüne dedi. Başarısızlığı faturasını biz öderiz dedi. Hı hı. Bizim kaderimiz bu dedi yani. Bak bir daha söyleyeyim. Başarıyı yönetim üstüne alır. Yani saha içinde kupayla tur atar diyor kulüp başkanı. Anladın mı?
1: Evet.
0: Ben yaptım şampiyon der diyor. Ama başarısızlığı hoca öder diyor. Yani kulüp başkanları gitmeyeceğine göre, doğru mu?
1: Tabii.
0: Şimdi Gençler Birliği Kulüp Başkanı 4 mağlubiyete kongre kararı mı alır canım? Değil mi? Düşün. Alır mı? Almaz. Hiçbir güç aldıramaz.
1: Çok zor.
0: Ama en ufak halka ne? Hoca. Hadi güle güle. Birkaç oyuncu da içeride dedikodu yaptıysa şimdi, hocayı görevden almak için bir bahane.
1: İşin çok başka noktasından da abi büyük bir örnek var elimizde. Jürgen Klopp Almanya milli takımının başına geçiyor. Ve tüm dünyaya basın toplantısına ne dedi? Öyle her dakika benim işime karışırsanız. Baktığınız için burayı duymadınız.
0: O ismi kaçırdı. Evet. Yani tekrar edelim. Tabii ki de iyilik yapmıyor. Öyle bir değil. Onu söylemeye çalışmadık. Sonuçta o da diyor ki görev süresi. Yani benim dışında gelişen şeyler. Neymiş senin başkanın dışında gelişen şeyler? Milli takıma mağlup olması. Şimdi diyecek ki ben mi çıkıp oynayayım? Tamam. Diyecek ki MHK bunu yapmış. İşte Ferhat Gündoğdu şeyle iş tutmuş. İyi de. Şimdi Sayın Başkan tamam bunlar senin dışında gelişen şeyler ama bu sana yazıyor. Hacı Osmanoğlu'na yazıyor.

0: %100.
1: TFF başkanına yazar. Ha, onun gerekçeleri diyor ki benim dışımda geçen burada bir kurum var ve kurumun başında olup göreve devam edeceğim diyor. Gitmiyor yani adamı, zorla gönderemezsin ya. Yani zorla gitmiyor. Seçim var. Yani seçimi bekliyor. Gitmiyor. Diyor ki istifa eden ederse eder. Ben buradayım. Kaldım diyor yani.
0: Tabii.
1: Ben atanmış değilim. Seçilmişim diyor abi.
0: Biraz hikaye.
1: Ya onun tercihi evet. Yani bu şimdi. Yani demek ki baskılar, eleştiriler, sert yorumlar çok da umurunda değil başkanın yani. Ne diyebiliriz ki?
0: Yani yorumlama açısından veya dışarıdan birileri demesi gereken en azından diyecek abi. O tabii ki de herkesi kendi bir kişi. Ama bunu tabii Sayın Hacı Osmanoğlu nasıl yorumlar veya yöneticiler nasıl yorumlar, onlar da onların kendi takdiri oluyor. Oraya da tabii pek bir şey denmiyor. Şimdi mesela
1: ama çok yıpratacaklar.
0: Ya zor bir süreç. Şu an çok tamamen tüm bence şahısları geçiyorum abi. Şu an futbolumuzun kritik virajlarından birini dönüyoruz bence. Bu virajı da iyi dönmemiz gerekiyor. Burada da tüm hani yöneticilere sorumluluk sahibi olan insanlara, sorumluluğu üstlenen insanlara da ciddi görevler düşüyor. Bakacağız, süreci de inceleyeceğiz. Şimdi Neslihan Hanım demiş ki abi, mesela biraz önceki teknik direktör konumuza, koca Trabzonspor ve Fenerbahçe yapmış bile yaptı. Hani Gençler Birliği yapsa çok mu? Burada kulüpleri hiç ayırmıyorum. Bütün kulüplerimizi eşit tutuyorum. Genel olarak zaten bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kulüplerimizin büyüklüğü, küçüklüğü veya kapladığı alanı bir kenarda bırakıp tamamen bu noktanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim Aykut abi. Uzun da bir bağlantı yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerin için. İlerleyen günlerde tabii gündem bu kadar yoğunken yine sana değerli yorumlarını almak için bağlantılar yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yolda yayını takip edenler varsa kanalı değiştirmesinler. Hep bir son dakika yaşanabilir. Senin de yayın hayatında, radyoda başarılar diliyorum. Şans hep yanında olsun kardeşim.
0: Çok teşekkürler Aykut abi. İyi günler diliyorum.
1: İyi günler efendim. İyi yayınlar.
0: Evet, Aykut İnce bizlerle birlikteydi. Hem milli takımı konuştuk, hem şu an içinde bulunduğumuz futbol gündemini konuştuk. Biraz Süper Lig'e baktık. Şimdi tabii bütün konuları konuşacağız. Dinleyicilerimizin yorumlarını da alacağız. Ama dilerseniz önce kısa bir ara verelim. Hemen geri dönüyoruz. Radyo Gol'de 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Tabii değerli konuklarımızı da ağırladık ve gündemi de değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz da dinleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum ben açıkçası. O yüzden sizlere de bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattından sizlerin de yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Burada hep birlikte gündemi konuşalım, futbolumuzu konuşalım dedikten sonra hemen şöyle yorumlara bakıyorum. Şimdi ilk olarak hemen ismini söyleyeyim dinleyicimizin. Ozan Bey demiş ki Efe Bey, Aykut Bey, sevgiler, saygılar, ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani teknik direktör değiştirme sayısı olması lazım ama konuşmanızın devamını dinledikten sonra bu fikrimden de anında vazgeçtim. Çünkü şu dediğiniz kelime dikkatimi çekti. Teknik direktörler de çok nazlanıyor. Fatih Terim Galatasaray'dan büyük değildir. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den büyük değildir. Metin Diyad'ın Gençler Birliği'nden büyük değildir. Klopp Almanya milli takımından büyük değildir. Şimdi siz bir sınır koyarsanız teknik direktöre, bunlar da bunun rahatlığı içine gelecektir. Aynı bizim yerli oyuncumuz gibi, nasıl olsa yabancı kuralı var. Ben halükarda oynayacağım. Ozan Bey'in yorumu bu. Burada aslında şu noktayı biraz ayırmak lazım. Temel anlamda kulüplerimizin hedefine başarılı olmak. Başarılı olmak sporda zaman zaman zor gözükebilir ama bir sistemin üzerinde, bir sistemle hareket ettiğinizde bu başarının da geldiğini hep görüyoruz. Şimdi biz de teknik direktör değişikliği başarısızlığın ilk çözümü veya ilk atıyorum cezalandırma sistemi diyelim. Teknik direktör değiştikçe sistem değişiyor. Sistem değiştikçe bu sefer bir uzun vadeli planın devamlılığını bence göremiyoruz. Şimdi biz ülke futbolunda İspanya gibi bir ekol yaratsak, yani İspanya'da altyapıda her takımın altyapı

arasında bile aynı futbol oynanıyor. Milli takımın her klasmanında aynı futbol oynanıyor. Böyle olduğu takdirde aslında teknik direktörlerin sürekli gidip gelmesi veya bir değişiklik olması belki kulüpleri de çok fazla etkilemeyebilir. Ama günün sonunda yaptığımızda, yani baktığımızda şöyle bir, bu kadar hoca değişikliğinin üzerinde bir sistematik kurgu kurmak da mümkün değil. Ve teknik direktörlerin istifa etme tabii ki de hakkı var. Böyle bir hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bir yerde çalışmak istemiyorsa bir insan, ya da hep birlikte burada bakıyor olacağız. Sizlerle birlikte de programımızı da güzelce devam ettireceğiz. Şimdi Aykut Bey demiş ki, teknik direktör sınırını ilk Yılmaz Vural gündeme getirmişti. Yani biraz da önce bağlantımızda Aykut İnce hani buna bir sınırlandırma getirilebilir dedi. Bir sınırlandırılma, ya biz işte biraz bu noktada geride kalıyoruz. Yani bir şeyleri düzeltmek için sürekli bir sınır koymak mı gerekiyor? Yoksa bir temelde anlayışı değiştirmek için mi mücadele etmeliyiz? Temelde farklı bir yöne gitmek için mi mücadele etmeliyiz? Biraz buna da bakmak lazım. Açıkçası hani sınırlandırma getirilir getirilmez onu bilmiyorum. Bence getirilmez. Böyle bir topa bence kimse girmez. Ama hep aynı sınırlandırmalarla, hep aynı yollarla bir şeyleri düzeltmek ne kadar doğru, bundan emin değilim. Hani ne olur ne biter, onu da ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şimdi artık milli takım hikayesini de Kasım'a kadar bitiriyoruz. Süper Lig'e geri dönüyoruz ki kulüplerimizin de çok yoğun bir tempoya geri döndüğünü söyleyelim. Ciddi bir tempoya geri döneceğiz. Hem kulüplerimizin için hem bizim için yoğun bir fikstür başlıyor. Mesela Trabzonspor'un 8 maçlık fikstürü şöyle başlıyor. Ben hemen sizlere sayayım. 10 Ekim'de Samsunspor'la deplasmanda oynuyor. 15 Ekim'de Konferans Ligi'nde Koyipo'yla deplasmanda oynuyor. Çift deplasman arka arkaya. 19 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş'la iç sahada. 22 Ekim'de Hertz'le İç sahada oynuyor UEFA Konferans Ligi'nde. Hemen arkasından 26 Ekim Pazartesi Rizespor deplasmanı var. 1 Kasım Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile iç sahada oynayacak. 5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'ne Freiburg iç sahada. Ve 8 Kasım Pazar günü de Alanyaspor'da deplasmanda oynuyor Trabzonspor. Yani milli takım dönüşü çok ciddi bir tempo başlayacak kulüplerimizin de. Burada nasıl bir performans vereceğini merakla bekliyoruz. Şimdi mesela Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Hemen arkasında 14 Ekim'de Aston Villa'ya karşı oynayacak Birmingham'da. Üst üste 2 tane deplasmanı var Fenerbahçe'nin. Bunun ardından Kadıköy'de Alanyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'da oynuyor. Tabii 9. haftada da Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Bu derbide hepimizin şöyle bir takvimde tik attığı maçlardan biri. Oldukça yoğun tempoları da giriyor kulüplerimiz. Şöyle sırayla hepsine de yavaş yavaş bakacağız. Tabii sizler de burada yorumlarınızı söyleyebilirsiniz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da milli aranın ardından kendi evinde Kasımpaşa ile oynuyor. Cuma günü kolay bir maç değil bence. Kasımpaşa da son dönemin tehlikeli takımlarından biri. Hemen arkasından kendi evinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Hemen üstüne Gençlerbirliği deplasmanı var. 17'sinde, 21'inde Lille deplasmanı ve Lille deplasmanının dönüşünde de Galatasaray kendi evinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Üstüne Konyaspor deplasmanı, sonra da Stuttgart'ı kendi evinde ağırlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii Galatasaray'ın aslında fikstürü daha da uzun, daha da yoğun bir fikstür. Daha zor karşılaşmaların olduğunu da söylemek lazım. Şu Stuttgart maçından sonra Ahmet'i kendi evinde ağırlayacak Galatasaray. Sonra Samsunspor, sonra Aston Villa ve sonra da deplasmanda Beşiktaş derbisi. Yani Galatasaray'ın da bu süreçte

0: yeni yıla kadar çok ciddi bir fikstür yoğunluğu olacak. Milli takım arasının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bakalım kulüplerimiz burayı nasıl değerlendirdi, burayı nasıl geçirdiler, hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş milli aradan sonra Kocaeli Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Sonra Hoffenheim deplasmanı, üstüne Trabzonspor deplasmanı, sonra iç sahada Crystal Palace ağırlayacak. Beşiktaş kendi evinde ayın 22'sinde, 26'sında Başakşehir'i yine kendi evinde ağırlarken sonra bir Kasımpaşa deplasmanı var. Kasımpaşa deplasmanının ardından da Beşiktaş Celtic deplasmanına gidecek. Onlar için de hayli zor bir fikstür, yoğun bir fikstür olacak. Buraları kulüplerimiz nasıl geçirecek? Özellikle Avrupa tarafını tabii söylüyorum. İçeride dört büyük gündemde biz sizlerle uzun uzun buraları değerlendireceğiz. Maçları konuşacağız. Tüm hafta boyunca konuları da konuşuyor olacağız diyelim ve şöyle biraz daha gündeme bakmaya devam edelim. Tabii son dakikalar oluyor. Bir son dakikamız vardı bugün yine. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa gerçekleşti ki şu an hani oldukça sıcak bir gündemin olduğu, en sıcak gündemin olduğu kurum diyebiliriz Türkiye Futbol Federasyonu için. Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Ak'tan mevcut yönetimin bu sorunları çözme konusundaki yeterli iradeyi gösteremediğini belirterek görevinden istifa etti. Günün hani TFF ile ilgili son dakikası da bu oldu. Bakalım ilerleyen süreçte TFF'de neler olacak, neler bitecek, hep birlikte göreceğiz. O süreçte nereye çıkacak, ona da bir bakacağız. Ben Q17 demiş ki teknik direktör istifa ettiğinde neden tazminat ödemiyor kulübe? Ya bu kurum ve çalışan arasındaki bir süreç olduğu için burada çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz bir kez daha bir bağlantıya gidelim. Son bölümü de yine bağlantıyla konuşalım. Bülent Tüz spor yorumcusu bizlerle birlikte. Bülent Tüz, hoş geldin. Çok teşekkürler. Bülent abi, çok kısa hemen bir milli takımla giriş yapalım. Sonra konularımız çünkü arka arkaya gelecek. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi tabii ki böyle bir futbol ikliminde, Türkiye nezdinde bahsediyorum. Futbol konuşmak, saha içi konuşmak ikinci, üçüncü planda kalıyor maalesef. Benim de özellikle kendi tarzım olarak sevdiğim kısım aslında saha içi konuşmak. Bunu daha önce defalarca da seninle yayında yaptık. Ama tabii bu noktada en yukarıdan federasyondan başlayıp MHK'ya, oradan da Avrupa'ya, milli takımlara dönecek olursak, burada aslında teşhisin ve tanının yanlış olduğu yerde tedavinin çok doğru olması beklenemez. Bizde tam olarak bu noktada eksik olduğumuz noktalar oluyor. Neden bunu söylüyorum? Aslında sağ içini konuşmak çok mümkün değil gibi gözükse de bence her şeye rağmen en büyük problemlerden bir tanesi sağ içi. Nasıl saha içi? Şöyle örneklendirmek lazım. Montoya'nın her fırsatta diline doladığı buraya takımı ben getirdim ve buraları çok oynamadık kısmı şöyle başlamak lazım. Evet, Montoya hocam buralara kendi getirdi ve hepimiz de, ya bugün çok ağır eleştirenler de, övenler de, arkasında duranlar da bundan bir sene önce gayet tekranlar önünde veya insanlar evlerinde arkadaş ortamında otururken Montoya övüyorduk ve çünkü o seviye için yeterliydi Montoya'nın oyun planı, onun oyun anlayışı, oyuna bakışı. Ama bazı yorumcular da oluyor, bazı futbolcular, bazı eski futbolcular da aslında takımımızın bu seviyede olmadığını düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Neden öyle düşünmüyorum? Takımımız tam olarak aslında A ligi seviyesine uyacak bir takım. Bireysel olarak tek tek performanslara, kendi takımlarında oynadıkları oyunlara ne kadar kilit oyuncular olduğunu, her birinin ayrı ayrı baktığınızda tam olarak aslında o ligin oyuncuları. Ama burada en büyük eksiklerden bir tanesi coaching kısmı. Yani elinizde iyi bir oyuncu portföyü olabilir ama B liginde oynayan rakiplerinle A liginde oynayan rakiplerin birbirinden ayrıştığında, yani seviye yükseldikçe oyuncu kalitesi sizi oyunda tutar ama coaching ise maç kazandırır. Şimdi burada coaching'i de açmak lazım. Neden eksiğiz, neden burada A seviyesi için yetersiz olduğunu düşünüyoruz Montoya'nın, veya atıyorum düşünüyorum diyeyim kendi adıma. Çünkü gerçekten her ne kadar travmalar olsa da ülke futbolunda genel olarak.

0: günün sonunda saha içinde gözünü kapatıp kulağına tıkayıp işine döndüğünde futbol çok basit bir oyun. Dersine doğru çalışsın da çok basit bir oyun. Yani coachinglikten kastım nedir? Neden yetmez? Örnek veriyorum. Birinci ligde 3 sezon, 4 sezon takımını Türkiye birinci ligi için söylüyorum. Şampiyon yapan bir antrenörle Gasperini örneğini vereyim. Gasperini'yi kıyaslamak eşit olmaz. Ama bu birinci ligde şampiyon olmuş hocayı da kötü yapmaz. Tam olarak bu noktada aslında bizim seviye yükseldiğimiz için coachingliğe ihtiyacımız var. Ne gibi coachinglikten bahsediyorum, örnek vereyim. Hani sizin elinizde kilit oyuncular vardır. Tabii ki bunları değerlendirirken Hakan Çalhanoğlu'nun Kenan'ın olmaması da büyük eksikler ama Arda örneği verelim hep. Yani şimdi mantık olarak Arda etrafına bir oyun tasarlamak istiyorsan Arda'dan ne istersin? Topu ayağına almasını istersin. Ama onun için de ona yaklaşacak oyuncu lazım. İki oyuncu arasında kalmasını istersin. Ama bu sefer de third man run, yani üçüncü adam koşusu, boşa koşu yapacak bir oyuncu portoyun olması lazım. Rakibi Arda'nın üzerine çekmesini istersin. Bu sefer de Arda'nın yaratacağı boş alanı değerlendirecek bir oyuncu lazım. Ve bunlar birbiriyle bağlantılı oyuncular olması lazım. Yani ne demeye çalışıyorum bağlantılı? Bir tanesi Arda'ya yaklaşıp bağlantı kuracak bir oyuncuyken bir tanesi sadece koşu yapıp fizik kalitesiyle, atletizmiyle öne çıkacak bir oyuncu olmaması lazım. Coaching tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yani siz Arda'yı bu arada hani ilk Fransa maçı, yani ilk Fransa maçı ve dünkü maç çok rezil bir maç değildi. Ama burada spontane, doğaçlama bir oyun vardı. Bireysel olarak her biri birbirinden yetenekli oyuncu grubumuz var. Ben kesinlikle tekrar ediyorum, o seviyenin takımı olmadığımızı düşünmüyorum. Ha burada ne oluyor? Arda'yı, evet Arda'yı seçiyorsun. Arda'yı merkezleştiriyorsun veya sağ iç yapıyorsun. Ama burada Arda'yı kadroya seçmiş oluyorsun. Arda'nın oyun tarzını seçmiş olmuyorsun. Yani burada aynı zamanda şimdi dün dikkatimi çekti. Çok peş peşe kornerler kullanınca. 25 tane 4 maçta korner kullanmışız ki bence coachinglik, en çok ihtiyaç olan coachingliğin duruk noktasıdır bu. Yani 25 tane korner kullanıp da bir tane kaleye isabet ettirdiğimiz bir organizasyon maalesef göremedim. Şimdi hep modern futbol diye adlandırdığımız bu kadar küçük parametrelerin, küçük detayların bu kadar önemli olduğu, özellikle duran topların skoru inanılmaz etkilediği bir düzlemde bizim en azından gol olmasa bile 5 tane 6 tane şutu en azından kaleye yaklaştırmamız gerekiyordu. Bu da yine koçluk adına en büyük eksiklerimizden biri.
1: Şimdi abi.
0: Tabii. Buyur efendim.
1: Araya bir tane soru sıkıştırayım ya.
0: Tabii ki.
1: Şimdi dinleyicilerimiz de hızlı hızlı mesajlar atıyor. Burak Bey demiş ki Bülent Bey'i ilgiyle izliyoruz. Doğru tespitleri ve çözümlemeleri çok ilgi çekici oluyor demiş. Dinleyicimiz sana buradan bir selam göndermiş abi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Rüstem Bey demiş ki Dünya Kupası'ndan sonra birçok ülke hoca değiştirmişken biz Montella'yla devam etmemiz en büyük hatadır. Ne diyorsun bu yoruma? Böyle bir hani Rüstem Bey burada bir örnek ama birçok aslında dinleyicimizin de böyle yorumlar attığını da ben açıkçası hem dün hem bugün de görüyorum. Kamuoyunda da böyle bir düşünce var. Sen ne dersin?
0: Ya şöyle bizde Türkler olarak söylüyorum. Şey vardır ya hani bir yola çıktıklarımızla yolda bulduklarımızla değişmeliyiz. Hı. Evet bu çok güzel bir şeydir aslında. Biriyle yola çıkmışsındır ve onunla devam edersin. Yani onun yerine birini koymak zorunda kalırsan yola çıktığın insanı tercih edersin ama bu futbol için geçerli değil maalesef. Yani baktığında birçok takım şampiyonluktan Premier Lig'e çıktığında, birincilikten Süper Lig'e çıktığında hoca değiştiriyor ki daha demin de hoca değişiklikleri üzerinde çok fazla konu vardı ama tam olarak bu noktada yani bu arada birçoğumuz ilk Fransa maçında etkilenmiştik. Acaba mı dedik yani o travmalarımız üzerine hiç de fena oyun sergilemedi milli takım demiştik ama burada dediğim gibi yani ilk o aşamada bu tedaviyi yapmak gerekiyordu. Artık çok geç kalındı yani bu tedaviyi yapmak için. Yani zararın neresinden dönersen dön tabii ki bir daha yine zarardasındır ama ondan sonraki zarar edeceklerini veya kâra geçmek istediğin şeyleri bertaraf etmiş olursun. Yani evet. Bu noktada bence yani tekrar ediyorum altını çizerek Montella kötü hoca asla değil. Tabii ki bir fikri var. Öyle olmasa buraya kadar getiremezdi bizi ama her level'ın hocası birbirinden çok farklı. Daha demin Gasper'in örneğini verdik. Yani o kadar ince detaylar ki adam bu şu an şey döneminde Roma döneminde ki zaten Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne götüren de o. Ya şeye soyunma odasına kurt resimleri atıyor. Neden biliyor musun maksadı? Şimdi kurt sürüsünde genelde arkada sürü liderleri olur. Hı hı. Ve sürünün akışını kontrol etmek ve en önde de yorulan veya yaşlılar takip eder en önde. Şimdi bu takıma

0: bakar mısın detaya, bakar mısın ince detaylara? Veya kendi odasına gazete küpürleri asar, başarısız oldukları, gazetelerin basının onu eleştirdiği fotoğrafları asır, bununla yüzleşir aslında. Şimdi bakar mısın ince nüanslara? Aslında coaching sistemi, hocalık sistemi tam olarak buraya evrildi. Çok ince dokunuşlarla oyuncu grubunu yapacağın çok ince dokunuşlarla onları alabiliyorsun, onların güvenini kazanabiliyorsun. Onlar da sana karşılığında bunu sağ içinde senin sistemine, senin prensiplerine sadık kalarak tam olarak gösteriyor. O zaman da gazetelerin oluyorsun.
1: Şimdi mesela abi Hüseyin Bey demiş ki ülkemizde dört büyüklerin hangisinde yerli santrafor vardı? Siz hocayı suçluyorsunuz. Size soruyorum, Galatasaray Osimhen olmasa Avrupa maçlarından kaç puan alır? Ben burada ağırladığım konuklarımla da bu forvet konusunu soruyorum. Biraz forvet konusuna sıkıştık. Hani zamanımızı da aslında iyi kullanmak istiyorum ama yani bu belirli bölgelerdeki eksikliklerimizi tamamlayamamamızın sebebi sence ne?
0: Ya şöyle, bu genel olarak bu sistem kısmına giriyor bence. Sadece forvette değil yani. Forvet bugün dünyanın en elit takımları, Inter gibi falan, sahte 9'la oynuyorlar. Yani Lautaro Martinez gibi örneklerle oynuyorlar. Yani bu sağ kanat veya sol kanattan devşireceğin herhangi bir oyuncu sahte 9 rol üstlenebilir ki dün Yunus da fazlasıyla yaptı bunu. Hani tam olarak vizyonu, misyonu Yunus'un olmamasına rağmen bu tamamen senin dünkü maçta 27 defa da ceza sahasına girmişiz. Olay onu içeri atacak veya atıyorum bir oyuncuyu, ona içeri atabilecek oyuncuyu onu boşta bırakmak üzerine. Ama sadece bu veya bunun diğer parametreleri üzerinden bakmamak lazım. Böyle değerlendirmemek lazım olayı. Forvet değil, stoper eksiğimiz de var. Elimizde olanı da değerlendirmeyle ilgili handikaplarımız var. Yani Emirhan Topçu mesela baktığında evet, güzel bir örnek. O zaman olmadığı zaman çok doğru katılıyorum dinleyicimize. Ama burada hani geçen sene iki maçta da Osimhen'i kitlemiş bir Emirhan gerçeği söz konusu ve daha hiç süre almadı. Yani bu sadece forvet eksiğimiz yok aslında. Birçok eksiğimiz var. Bizim sistem eksiğimiz var. Yani bu sisteme oyuncu yetiştirme de çok, gerçekten çok klasik olacak ama çekirdekten başlıyor. Şimdi EPP hep örneğini verir mi? İngiltere'nin oyuncu yetiştirme belli başlı kriterleri var. Şimdi dönüp baktığımızda evet, hala müthiş bir başarı elde edemedi İngiltere. Son birkaç senedir ciddi farklı sıkıntıları vardı ama oyuncu, yani şöyle, başarı elde edemedi. Oyuncu yetiştirmede değil. Burada ne gösteriyor sana? 10 ve 16 yaşlar arasında EPP der ki 10-16 yaşlar arasında kulübe aittir. 16'dan sonra ya zaten bu, sen NFL'le takip ediyorsun. Oradan da bilirsin. Scholarship bonusları başlar okullarınla birlikte. Yani bursları başlar. Burada oyuncuyu bir yandan teşvik edip bir yandan ekonomik olarak da ufak ufak, bunların kategori 3-4 farklı kategorisi var ve her kategoride 16 yaşında bir oyuncu para da kazanmaya başlıyor. Ekran önüne çıkıp röportaj da vermeye başlıyor. Sisteme entegre de olmaya başlıyor. Ama tabii ki şimdi diyeceksiniz ki yani çok uç bir örnek İngiltere. Ama örnek belli, model belli. Sen o modeli alırsın, daha farklı bir prensiple yerleştirirsin. Benzerini yaparsın, emsalini yaparsın. Ama ulaşacağın yer aynı olur. Yani anlatmaya çalıştığım aslında hep çok klasik, dediğim gibi çok klişe olacak ama sisteme oyuncu veya eğitmen veya antrenör yetiştirme konusunda en büyük zaafımız var. Yoksa sisteme entegre oyuncular çıkarttığın zaman, inan bugün hep aynı örneği veriyorum. Gasperi'nden çıktık yola. Adam sol bekinden forvet çıkarttı. Stoperinden 10 numara çıkarttı. Yani bu artık mevki, 2 sene içinde ben mevkilerin sabit, kaleci hariç hiçbir mevkinin sabit kalacağına inanmıyorum.
1: Ya bir de
0: o yüzden öncelik gerçekten sisteme entegre, aynı zamanda kalifiye, aynı zamanda da o entelektüel seviyede oyuncuları yetiştirmek en büyük problemimiz o.
1: Ya bir de şöyle bir durum var abi. Şimdi örnek veriyoruz ya, mesela işte atıyorum İngilizler bunu iyi yaptı, Fransızlar bunu iyi yaptı. Sonra da diyoruz ki ya biraz örneği uçtan verdik. Abi ama bizim beklentimiz buralar gibi başarı kazanmak. Şimdi böyle de bir ironiye de sahibiz. Yani biriyle ilgili mesela diyorsun ki ya bu adamlar bunu iyi yapmış diyorsun. Abi onlar ama işte atıyorum Fransa iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ya da Paris iyi bir altyapı yapmış diyorsun. Ama onlar Paris. Ama başarı beklentimiz Paris kadar başarı bekliyoruz.
0: Aslında Paris'ten de ziyade oradaki Paris, evet en önde Paris, Monaco, Lyon, bunlar en top takımlar. Ama onları bu kadar başarılı yapan, ben yayınınızı da bu arada başından beri söylüyorum. Müslüm Hoca çok güzel bir konuya değindi o noktada. Çünkü bir yorumcunuz da şey demişti, pardon bir dinleyici. Devşirmeden bahsettim. Müslüm Hoca da hatta devşirme değil demişti. Şimdi dinleyenlerimiz açıp araştırabilirler. Paris örneği üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Fransa'da o kadar elit akademiler var ki bunun bir numaralı örneği Rennes'dir. Tabii. İki numaralı örneği Lens'tir. Şimdi onlar oyuncu, Fransa milli takımına baktığınızda yani bu gayet

0: araçları bulabileceğiniz istatistikler veya atıyorum parametreler. Bir açıp Fransa ilk 11'ine, ikinci 11'ine ve üçüncü 11'ine bir bakın. Hani %90'ı Ren altyapısı görmüş oyunculardır. Oradaki kültürü alıp, oradaki sistemi alıp oradan sonra parlamış oyunculardır. O yüzden Paris, evet dediğim gibi Paris örneği veririz veya Fransa örneği verebiliriz. Ama bu noktada Fransa olamayacağımız için vermiyoruz bu örneği. Yani Fransa olmak için vermiyoruz. Kendi ekolümüzü yaratmak için veriyoruz.
1: Tabii.
0: Fransa dedik diye de hani konusu açılmışken mesela Coaching League'den girdim ben. Al sana Coaching League. Dün Zidane bir sorun çözdü. Zaten Coaching League dediğim kısım tam olarak ilk 11'i seçeyim, kadroyu doğru dizayn edeyim değil. Aslında işler sıkıntıya girdiğinde sorun çözebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Yani dün dakika 70 küsüre kadar 1-0'dı. 2 artı 1 değişiklik yaptı. Yani kenarlardan oynamak yerine arkaya rest defans çizgisinin arkasına top atmak yerine merkezi kalabalıklaştırdı. Bir tane zaten Olise gibi de ayağım var. Bambaşka bir oyun gördük son 15 dakikada. Bu sorun çözmedir işte.
1: Ya şöyle bir durum var abi. Şimdi birçok spor branşında şu an dünyanın geldiği noktada oyun çok hızlandı. Yani özellikle takım sporlarında, şimdi futbol diyorsun uçuyor, basketbol diyorsun uçuyor, voleybol diyorsun uçuyor. Yani aklınıza gelebilecek tüm takım sporlarında oyunun hızı çok giderek arttı. Şimdi burada artık teknik direktörler sadece senin dediğin gibi ilk 11'i yazdım. İşte 60. dakikaya kadar bekledim, sonra bir oyuncu değiştirdim gibi bir şey yapamaz. Çünkü hızın olduğu yerde sorunlar da hızlı gelir. Ve çözmek için de çok vaktin olmaz. Çünkü oyun uçuyor yani, çok hızlı bir tren gibi gidiyor. Senin onu bir yerde yakalayabilmen lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. O sorunumuz öyle bir seviyedeyiz ki yani başladığımız yere dönüyoruz. Evet, o seviyedeyiz ama rakiplerimiz çoktan o seviyeye yerleşmiş vaziyette. O kadar hızlandı ki oyun, seni destekleyecek şöyle bir şey ekleyeyim. Sen o sorunu çözmeye, o hızlı oyunda sorunu çözmeye çalışırken 2 oluyor 3 oluyor artık.
1: Tabii. Bir de şimdi bak. Bir dinleyicimiz Turgay Bey demiş ki kolay gelsin Efe Bey, milli takımımızın bence tek sorunu savunma, hemen hemen her pozisyonu gol yiyoruz. Rakiplerimiz Fransa, Belçika, İtalya, bu rakiplere en fazla bir gol atabilirsin. Bizim takımda her gelen pozisyon gol olsa futbolculardan bir motivasyon bekleyemezsin, düşüyorlar. Şimdi oyunu tutmakla alakalı zaten bir sorun yaşıyoruz, orası kesin. Ama bu yorumda, Turgay Bey'in yorumunda çok dikkatli bir nokta var, ben orayı biraz daha parantez içine alacağım. Ya biz gol yedikten sonra bir daha asla geri dönemeyecekmiş gibi neden oynuyoruz? Bu mesela hiç kimsenin konuşmadığı bir konu.
0: Ki aslında kodlarımızda da bu yok tam olarak. Yani
1: eskiden daha farklıydı.
0: Döndük zamanında. Hani kodlarımızda yerleşik böyle bir şey yok veya atıyorum böyle bir travmamız da yok. Yani katılmakla beraber geçmişe dönüp baktığında bunu incelemek için böyle değildi.
1: Kaç kere döndük?
0: Efendim?
1: Kaç kere döndük yani? Kaç tane tarihi evet, maçlar yani, var yani?
0: 2008 var, 2000. Daha öncesinde yine Dünya Kupası'nda da dönmüştüğümüz var. Yani evet. Burada sorun, evet bu arada dinleyeceğimize katılıyorum. Defansta ciddi zafiyetler var ama onu etkileyecek bir iki parametre de var. Şimdi bu senin bir oyun A, B, C, C, D şablonun olur. Bu noktada da Türkiye'nin Dünya Kupası'na giden süreçte, işte Uluslar Ligi'nde B'den A'ya çıktığımız süreçte de her zaman bir regista formülü vardı. Yani derin oyun kurucu Hakan oynuyordu bunu, ki Hakan'dan başka da tam olarak evet budur yetiştiremedi. Yetiştirdik ama kullanmıyoruz. Demir Ege çok benzer özelliklere sahip bir oyuncu. Şimdi bunu anlama geliyor. Sadece topa sahipken değil, yani build up oyun kurarken değil, geriye yaslandığında da Hakan gibi yine o dörtlünün arasına girecek bir modeli de yok. Sistem modelimiz de yok. Yani Hakan'ın olmadığı bir yerde derin oyun kurucu kullanıp beklerden oyun kurup tekrar Hakan'la buluşturmak yerine bu zaman uzun atmaları tercih ediyoruz. Yani burada evet defansı doğru seçsek bile, defansta bizim defansımızda Van Dijk olsa bile, Bastoni bizim defansımızda olsa bile yine aynı sorunları yaşayacağız. Yani ben devamlı aynı yere vurgu yapıyorum biliyorum ama yani bunun temel sebebi sistem. Ha bu tabii ki dün ben kesinlikle Emirhan oynuyor olsaydı Abdülkerim yerine çok daha farklı bir şey olacağını düşünüyorum ama günün sonunda değişecek şey yine mental düşüklük. Çünkü sisteme yani neden sistemin üstüne vurgu yapıyorum? Sen bir de yesen, iki de yesen, kendi sistemine güveniyorsan mental olarak düşmezsin. Ne yapacağını biliyorsun. Çünkü bu yerleşmiştir sende, kodlanmıştır.
1: Ya kritik nokta bak. Kritik nokta senin söylediğin o kelime abi. Ne yapacağını bilmek.

0: İşte burada ne yapacağını bilen takım maalesef göremiyorum. Yani
1: şu an o yok, kadar evet.
0: Büyük ayaklar varken merkezde o kadar büyük boşluklar veriyoruz ki yani ya neresinden tutsan elinde kalıyor.
1: Evet.
0: Bu da sisteme dönüyor. Yani ya tekrar altını çizeyim. Yani bu ben ekran önünde de çok övdüğüm olmuştur. Ama bu Montoya'nın kötü bir hoca olduğunu asla göstermedim. Ama burada değil. Artık bu seviye onun seviyesi değil. Buradan ayrıldıktan sonra da ben onun kendi kariyeri için onun danışmanları diyeyim hani ona yine orta level'dan başlatması lazım, yoksa bu kafayla şey biter, kariyeri biter Montoya'nın.
1: Şimdi Bülent Üs, tabii ikimizin de bir kanayan yarasıdır bu. Ozan Bey bir yorum yapmış. Yani biz çok iyi altyapılarımız vardı ki hani bu altyapılar birçok kulübümüzün çok iyi oyuncular çıkardığını biliyoruz ki ben işte Gençler Birliği altyapısında oynadıktan sonra orada da hep ne oyuncular çıktı, ne isimler çıktı. Sen keza kendi yaş gruplarında altyapılarda oynarken oralardan da çok önemli isimler çıktı. Yani bu altyapı hep buraya kilitleniyoruz. Ez cümle hani bu altyapıyı da bir yerde artık çözmemiz lazım. Yani ben atıyorum hayatımın 20 yılında bu altyapıyı konuştum ya. Ya hep oraya sıkışıyoruz yani, bir çözemedik orayı.
0: Ömrümüz yettiğince de konuşalım, bir şeylerin de değiştiğini görelim, çok isterim.
1: Keşke.
0: Yani çok kısa, daha demin bana bağlanmadan önce yine antrenörlerden, teknik direktörlerden bahsediyordunuz aslında. Evet. Hızlı değişimi vesairesi. Bu arada antrenör nezdinde, hemen onu da anekdot geçmiş olayım. Antrenör nezdinde değişiklik sınırı var, kulüp nezdinde yok. Siz de tam olarak o noktadan bahsetmiştiniz. Altyapıya döneyim. Aslında o kadar değerli oyuncularımız var ki ben yaklaşık bir 15 senedir yani birçok kısmında bulundum. Sağ içinde bulundum. Sağ kenarında U13, U14, U15 teknik direktörlük de yaptım. Takım çalıştırdım. Yardımcı antrenörlük de yaptım. Dolayısıyla çok fazla oyuncu izleme. Yani hı hı. 7 yaştan 19 yaşa kadar çok fazla oyuncu izleme şansım oldu. İnan Efe, o kadar değerli oyuncular var ki. O kadar değerli oyuncular var ki. Tek sorun bunu işleyecek elmas. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi sen altyapı hocasına eğer askeri ücret ve benzeri bir rakam verirsen, adam oradan çıktıktan sonra ikinci bir iş yapmak zorunda kalır. Buranın şartlarında onu doyuracak bir şey vermezsen ve bunu askeri ücret verip de ondan yarın öbür gün 20 milyona 25 milyona satacağın bir profil bekliyorsun. Bu dönüp Benfica örneğine dönüyorum. A takım seviyesi kadar altyapı hocaları, akademi hocaları para kazanıyor burada. Neden? Neden başarılı? Çünkü adam başka hiçbir şey düşünmüyor. Tek o da oyuncu gelişimi. Bir de bizde şey vardır yani altyapılarda kesinlikle işte yarışmacı bir şey istemiyoruz. Yetiştirme üzerine bir formül olsun. Abi tamam, yetiştirme üzerine olsun, yarışmacı olmasın. Ama bir tane hoca 4 tane 5 tane maç kaybetsin. Hocaya bay bay diyecekler.
1: Tabii.
0: Kimse bakmayacak ki 4 tane bir göndermiş yukarı. 5 tane. Halbuki belki hoca 10 tane 15 tane çocuğun hayatına dokundu ve alt takım seviyesine, Süper Lig seviyesine getirdi.
1: Abi.
0: Burada yargılama kısmında da ciddi zafiyetler var. Yani hocaya yeteri kadar değeri verirsen, hocam sensin dersen, başka hiçbir şey düşünme, senin tek işin burası olsun dersen, onun meyvesini ki bu 2x2-4 kadar net bir örnek. Yani başka hiçbir iklim değiştiremez bunu. Hı hı. Dünyanın her yerinde de, Ajax'ta, Benfica'da, bunlar uç örnekler ama örneğini görüyoruz fazlasıyla.
1: Şimdi sevgili Bülent Üs, vaktimiz yavaş yavaş azalıyor ama biraz da Süper Lig'e dönüşü de konuşmak istiyorum. Şimdi Yunus Bey demiş ki dinleyicilerimizden, 4 büyüklerden Galatasaray kaybedebilir, puan veya puanlar diğer 3 büyük alabilir diye düşünüyor. Yunus Bey Kasımpaşa'nın formda olduğunu düşünüyor. Sence geri dönüş nasıl olacak Süper Lig'e? Çok kısa senden onu da alabilir miyim?
0: Katılıyor olabilirim. Çünkü Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam henüz gol bile yemedi. Yani pardon, gol yedi sanırım da mağlubiyeti yoktu Kasımpaşa'nın. Haddini bilerek oynuyor. Galatasaray'ın puan kaybetmesine şey gözüyle bakabilirim. Ayrıca oyuncuların çoğu da hani şey olarak dönecek. Galatasaray'daki oyuncuların %60'ı diyeyim. Yani hazırlık maçları da katıyorum. Yani birçok takım hazırlık maçı da oynamış oldu bu süreçte. Yorgun dönecek. Ama sadece yorgun dönecek olmasına bağlamıyorum. Orada da benzer bir sistemsizlikten bahsedebiliriz. Tabii diğer takımların da şey kısmı önemli. Her takım bir şekilde Afrika'ya oraya buraya oyuncu gönderiyor. Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii şu an kısa vadede hatırlayamadım Beşiktaş Fenerbahçe kimle oynuyor. Hani bunu değerlendirmek için onlarla ilgili yorum yapmak için onu da hatırlamam lazım veya bilmem lazım. Söylersen en azından mevcut formlarından yola çıkarak bir iki cümle söyleyebilirim.
1: Hemen söyleyeyim abi. Trabzonspor Samsunspor'la oynuyor.

0: zor maç Trabzonspor adına. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Beşiktaş kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırlıyor.
1: Beşiktaş'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Trabzon'un da zorlanmayacağını düşünüyorum. Hatta 3-4 farklı böyle Galatasaray maçına benzer bir skor alacağını düşünüyorum. Trabzon'un. Çünkü Samsun tekrar bir yeniden yapılanma sürecinde çok ciddi oyuncu da sattılar. Güzel bir geri elde ettiler ama sistemi oturtana kadar biraz zaman geçecek hala Samsun'da, öyle gözüküyor. Trabzon da çok formda. Fenerbahçe Rize deplasmanı demiştin değil mi?
0: Evet, Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Şimdi
1: Fenerbahçe genel olarak Recep Uçar, Recep Hoca takımlarına çok sekteye uğruyor. Recep Hoca inanılmaz analiz yapabilen, büyük maçları çok iyi oynayan bir hoca. Ben orada Recep Hoca'nın yani nezdinden yola çıkarak çok formda olmasa bile Rizespor, Rizespor'un da Fenerbahçe'den puan kopartabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki son olarak abi, bu milli araların bu kadar uzun olması iyi mi kötü mü, ne düşünüyorsun?
1: Yani neresinden baktığımıza bağlı aslında. Hani şu açıdan oyun takımın birbiriyle daha fazla antrenman, daha sık antrenman yapması vesilesiyle güzel değerlendirebiliriz. Yani milli takım nezdinde konuşuyorsak. Ben çok saçma bulmadım bu yeni sistemi. Günün sonunda daha az milli ara verilmiş olacak totale vurduğunda. Çünkü çok kopuk kopuk oluyordu iki maç iki maç. Ve burada oyuncuların birbiriyle daha kaynaşabilmesi, daha organizasyona tutması açısından verimli. Yani o yüzden ben bunu olumlu buluyorum. Ama tabii ki kulüpler nezdinde de yani oyuncu, ne kadar oyuncu göndermiş takım varsa onlar sekteye vuracaktır. Çünkü günün sonunda ilk 11'den çok daha çok fazla oyuncunu eksik oyuncundan yoksun olarak antrenman yapıyor ve bir sonraki maça hazırlanıyor oluyorsun. Yani soruna cevap son olarak, yani gerçekten milli takım nezdinde bakarsak ben pozitif görüyorum. Tabii ki o birlikte geçirecekleri bir ayı doğru değerlendirdikleri sürece.
0: Sevgili Bülent Üs, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Efe, tekrar hayırlı olsun. Çok her şeyde olduğu gibi bunu daha başarısıyla devam ettireceğine hiç kuşkum yok.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Senin de değerli görüşlerini almaya da devam edeceğiz. Tabii futbol temposu, lig temposu da devam edecek. Avrupa maçları olacak. Hepsinde de yine değerli yorumlarını da senden alacağız.
1: Teşekkür ederim Efe. Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Evet, Bülent Tüz bizlerle birlikteydi. Açıkçası milli takımı da enine boyuna bugün gün boyunca konuştuk. İyi de oldu çünkü burada milli takımımızla alakalı konuşulması gerekenlerin konuşulmadığı takdirde daha büyük sorunların gelebileceğini düşünüyorum ben. Burada da açıkçası gün boyunca da artık yavaş yavaş milli pencereyi de kapatıyoruz. Tabii Uluslar Ligi'nde bu akşam karşılaşmalar var. Sonrasında da kulüplerden devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tabii Radyo Gol'de birçok farklı programla gündemi takip ederken YouTube'da da Sansürsüz Futbol'da takip edebilirsiniz. Orada da çok kıymetli isimlerin yorumlarını ve görüşlerini de alabilirsiniz. Kapatmadan önce şöyle bir haber var. Yani aslında biraz önce bunu Müslüm Gülhan'la konuşmuştuk. Dünya futbol tarihine geçmiş bir isim Lionel Messi, Arjantin formasıyla artık son maçına çıkıyor. 85 bin kapasitelik Monumental Stadyumunda, River Plate'in maçlarını oynadığı stadyumda Arjantin milli takımına veda edecek Lionel Messi bu gece Türkiye saatiyle gece 2'de Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçıyla da veda ediyor olacak. Messi'yi de Arjantin formasıyla izlemek de herhalde hepimiz için çok büyük bir keyifti. Onu da böylece bu gece uğurluyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş artık ben de yayını kapatıyorum. Bir kez daha hatırlatalım. 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar pazartesiden cumaya 14 ve 16 saatler arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim diyelim. Hoşça kalın. İyi günler.
2: Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Cihan Dişli ile

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek her zamanki klasik açılışımızı yapalım. Dün yine bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde kaybetti. 4'te 0 yaptı. Bunları konuşacağız ama bugün İstanbul'un da Kurtuluş yıl dönümü, onu da bir söylememiz gerekiyor, dile getirmemiz gerekiyor. Bugün toplu taşımayla şirkete geldim ki ben de aslında böyle kendime kızdım, unutmuştum. Bir baktım ki böyle şeyler ücretsiz falan. Sonra baktım internetten falan, İstanbul'un Kurtuluşu, ya dedim nasıl unuttum. Bugün 6 Ekim, artık hani böyle tarihlere bile bakmaz olduk. Çünkü 6 Ekim olduğunda bizim zamanımızda okullar tatil edilirdi. Şimdi falan baktım okullar falan açık ama tabii toplu taşıma falan ücretsiz. İstiklal Harbi 3. Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa ve askerlerimizin, daha doğrusu kahraman askerlerimizin toprağı bol olsun, kabri nurda olsun diyelim. İstanbul'un Türkleşmesi'nin 103. yıl dönümü de kutlu olsun. Tabii 6 Ekim'den önce, o zamanlar İstanbul değilken, işte Konstantinopol deniliyorken, böyle yerli üretim falan hiç yokmuş arkadaşlar. Otellerde böyle Osmanlı parası falan da geçmiyormuş. İngiliz sterliniyle falan çalışıyorlarmış. Toplu taşımalar var ya şu anki, işte kadın erkek bindiğinde arada böyle bir perde oluyormuş. Yani kadın ve erkeği o perdeyle ayırıyorlarmış. Böyle sosyal hayattan kafesler ardında yaşıyorlarmış. Ama 6 Ekim sonrasında, yani İstanbul olduğunda, gerçekten o şehir emperyalist işgalden kurtulduktan sonra, işte bale olsun, tiyatro olsun, İşte opera olsun, bunlar böyle halkla buluşmuş. Yine kadınlar sosyal yaşama dahil edilmiş. O perdeler falan kalkmış. Spor falan ön plana çıkmış. Tamamen modernleşmiş. Atatürk'ün İstanbul'u İstanbul yaptığı bu dönüşüm sürecini de sizlerle paylaşmak istedim. Bugün neden 6 Ekim'i hatırlamamız ve kutlamamız gerektiğinin en büyük kanıtı da sanırım o Konstantinopol öncesi ve İstanbul olduktan sonrası diye geçiş yaparsak aslında ne kadar anlamlı olduğunu da birkaç daha söyleyebiliriz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben yıldım arkadaşlar, yani ne olur siz yazın. Artık yani tükenmişlik sendromuna girdim. Ya bir takımın bireysel olarak iyi futbolculardan oluşması mesela, onu iyi takım yapar mı? Bana göre yapmaz. Yani iyi takım olmak için başka parametreler gerekiyor. Kim formda, kim iyi.

bizimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Oraya da geleceğim. İşte ben futbolu biliyorum falan, böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Mesela bizim futbolcular kötü mü diğer ülkelerin futbolcularından, yani geride miyiz size göre? Tamam, şimdi sakatları da sayacağım çünkü onlar da Dünya Kupası'nda oynamıştı, Uluslar Ligi'nde sakatlar, ama mesela Hakan kötü mü? Inter'de oynuyor. Arda kötü mü? Madrid'de oynuyor falan böyle. Kenan Juventus'ta. Hadi tamam, bunlar yok. Yani diğer oyuncularımız, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan oyuncular var. Ya ben bu savı kabul etmiyorum. Evet, hani İtalya'dakiler belki daha iyi olabilir. Uçan kaçan bir futbolcu havuzumuz yok. Bunu da kabul etmiyorum ama kötü futbolcularımız da yok ya. Yani hak edene hak ettiğini vermemek, elimizdeki oyuncu grubundan iyi bir kadro çıkarmamak bana göre en kötü problemimiz. Kaybedebiliriz tabii ki, İtalya'ya yenilebiliriz. Fransa'ya da yenilebiliriz. Hani Belçika'ya da yenilebiliriz ama bu kadar kötü futbolla yenilmememiz lazım. Montella'ya göre biz iyi oynamışız. Şanssızlıktan dolayı kaybetmişiz. O işin başka boyutu. Yani düşünün, yani Türk milli takımı olarak mesela orijinali gol atmak olan bir futbolcuyu bile ilk 11'e monte edemiyoruz. Çünkü buna yeterince kafa yormuyoruz. Kim formda, kim düşüşte, kim gerçekten formayı hak ediyor. Hiç bunlarla hiç işimiz yok. Bunların yerine sadece inatla, hani ben kadroyu çıkardım, Türk halkı ne düşünürse düşünsün, yorumcular ne derse desin, şu an Türk milli takımının teknik direktörü ben, Montella'yım, ben ne dersem o olur, herhalde tazminat almak istiyor diye düşünüyorum. Bunları çözümlemek yerine sürekli bir alışkanlıklarımızla hareket etme hali var. Daha da kötüsü var işin bir de. Artık hani bugünü geçtim, ben bugün de sizin olsun. Hani artık geleceği de planlamıyoruz. Mesela bugün genç olan futbolcuları nasıl geliştireceğiz? Birkaç yıl sonra onların yanına daha gençleri nasıl monte edeceğiz? Bunun düzenini nasıl kuracağız diye düşünmüyoruz. Yıllardır şunu öğrendik zaten. Dediler ki bizim buralarda ne işimiz var? Onlar bizden iyi. Dedim ki ya yavaş yavaş biz bu anlayışı kırıyoruz gibi herhalde. Ya, milli takım özelinde playoff falan oynadık ya. Ama baktım ki biz bu kafadan hala çıkamıyoruz. Hala onlar bizden iyi anlayışı var. Bu da zaten bu işin en kolay yolu gibi gözüküyor. Dün akşamki İtalya. Adamlar full rotasyon demeyeyim de yani en az 4-5 rotasyonla sahadaydılar. Full rotasyon abartı olur şimdi. Ben de gaza gelip böyle full rotasyon demeyeyim. Bizden iyi miydi? Hani ne kadar iyiydi ya da öyle sorayım. İçeride dışarıda 3-4 tane falan atacak kadar böyle kötü müydük yani? Bana göre o kadar kötü değildik ama yendiler. Çünkü onlar yapmaları gerekenleri doğru yaptılar. Biz ya yapmadık ya yanlış yaptık. Bugünü kaybediyoruz artık. Ona söyleyecek bir şeyim yok. En azından bari yarınları kazanalım diyorum. 0212-273-1010 WhatsApp attığımız arkadaşlar. Buradan bizlere yazabilirsiniz. Günaydın Cihan diyor. Bardakçı ve Uğurcan milli takımdan affını istesinler. Ayıp değil mi bu millete hizmet etmek için? İlla oynamak değildir. Bazen vazgeçmek de hizmettir demiş. Ya şimdi oyuncu özelinde değil de Ender. Adamları seçmişler. Montella seçmiş. Onlar da oynuyor. Hayır mı diyeceksin? Yani milli takımdan affını mı isteyeceksin? Bak Ronaldo milli takıma, koskoca Ronaldo milli takıma o hareketi yaptı. Bilmem kaç bin tane takipçisi düştü. Öyle milli takımdan affını istemek falan kolay işler değil. Montella formda olan oyuncuyu seçecek ya da seçmeyecek, karar verecek. Mesela Vincenzo Montella kaç mağlubiyet daha alırsa istifa edecek. Milli ara diye beklediğimiz maçlara bir bakın Allah rızası için. Hani başa baş bir mücadele olup karambole bir gol yemiş ya da mağlubiyet almış olsak hiç sözüm olmayacak. Olur diyeceğim, hani kendimi teselli edeceğim ama ortada futbol yok, mücadele yok, istifa zaten yok. İstifa yok. Bu tazminat olayı nedir mesela? Buna bir madde falan koyamıyorlar. Ben şimdi bu şirketteyim, tamam mı dostlar? Ya da siz çalıştığınız şirkettesiniz. Ve sürekli çalıştığınız şirkete sıkıntı çıkarıyorsunuz. Ne bileyim ya, para kaybettiriyorsunuz ya olumsuzluk yapıyorsunuz. Arka arkaya hatalar yapıyorsunuz diyelim. Hadi para kaybettirmeyi de geçtim. Bu normalde haklı bir fesih sebebi işveren tarafından. Ya ben sürekli yayında argo kelimeler kullanıyorum, tamam mı? Bir uyarıldım, iki uyarıldım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Hadi affettiler. Ben bir de şirketi zarara sokuyorum. Olması gereken reklamları girmiyorum zamanında. Daha geç giriyorum. Beni bir uyardılar, iki uyardılar. Ama bunu yapmaya devam ediyorum. Haklı fesih sebebiyle beni kovarlar. Üç kuruşta para vermezler.

Yani biz bu başarısız adama neden tazminat vermek zorundayız? Neden böyle sözleşmeler var? Yok mudur? Ya yok mudur bunun bir maddesi? Şu kadar kaybedersen sana tazminat vermeyiz. Yok mudur yani böyle şey mi imzalıyoruz yani? Gözümüzü kapatık mı imzalıyoruz? Yani oyuncu seçimlerini geçtim. Yani sağa sola pas ver, fırsat kolla, yani bir şey yap. Yani elin adamı diyeceğim şimdi, yanlış anlaşılacak. Ya İtalyanlar nasıl duvar pasları yapıyorlar, set hücumları çiziyorlar. Argo tabir, zart zurt çiziyorlar bu set hücumlarını. Ama bizde hiçbir şey yok. Son 7 maç 6 mağlubiyet, 1 galibiyet, 16 tane. Yediğimiz gol 5 tane, attığımız gol 0 istifa, 0 utanma. Yok, utanma yok, yapacak bir şey yok. Montella birkaç yıl sonra B veya C grubuna düşünce istifa sorusuna cevabı, daha önce A grubuna çıkardım, yine çıkarırım, istifa etmiyorum demiş Volkan. Yani izahı olmayan şeylerin mizahı olabilir. İhsan Keklik okudum mesajını. Türk futbolunu bitirenler Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu demiş. Zannetmiyorum ya öyle. Şimdi Türk futbolu zaten hani evet bitik midir şu an için? Bence de hani bir tık bitiktir ama hani neden bu isimler özelinde söylüyorsun bilmiyorum. Bunun çok daha geçmişi var. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu son 30 yılın pisliği diyor ya ve röportaj verdiği gazetede o son 30 yılın pisliğinin içinde olan başkanın da federasyon başkanı olduğu dönem, gazete buna nasıl izin verdi onu da bilmiyorum. Dün aynı cümleyi de kurdum. Şey yok. Ya istifa düşünmüyor, tamam mı? Elbette düşünmüyor. Mesela o müessese zaten bizde çoktan çöktü de istifa edilebilecek kadar erdemi, gururu, onuru olsun istersiniz insanların, o da yok. Hani başkanı haddini bilmez, millete parmak sallar, hocası milletle dalga geçer, merkez hakem kurulu ayrı, hakeme ayrı işler. Ama bizde işler devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Ya Dünya Kupası'nda da zaten yani evet bu kadar da küçümsemeyeceğim başarıyı ama yani inanılmaz bir format değişikliği vardı. Gittik. Tamam gittik, orada tebrik edelim. Çok da gömmeyelim. Ama gittiğimizde de bir şey yapamadık. Yani Dünya Kupası'na gitmek bir başarı kriteri midir arkadaşlar? Şimdi Dünya Kupası'na gittik diyor biz Montella. Evet hocam teşekkürler. Ama gittik sıfır çektik canım hocam. Tamam 3 puan aldık da Amerika zaten garantilemişti falan. Böyle rotasyonlu oyuncularıyla falan geldi. Milli takımın Dünya Kupası'na gidip orada sadece gitmesi, siz dostlarıma soruyorum, bir başarı mıdır arkadaşlar? Dostlar bana lütfen yanıt verin. Bu deneyimler bizi geliştirecek, ben çok umutluyum diyor Sayın Vincenzo Montella. Tekrar söylüyorum, bizim de Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta, burada da oynayan majör oyuncuların var. Majör liglerin majör takımlarında oynayan oyuncuların var. Yani sürekli deneyim kazanıyoruz, gelişiyoruz. Maalesef milli takım hocamız diyemez. Ya burası bir gelişim ligi değil arkadaşlar. Burası milli takım. Bakacaksın mevcut potansiyeline. Mevcut potansiyeliyle bu seviyede doğrudan bu sonucu almam gerekiyor diyeceksin ve alacaksın. Ya o kadar öfkeliyim ki, yani şu yüzden öfkeliyim. Maç bu, kaybedersin kazanırsın. Ben bu aptal yerine koyulma işini hiç sevmiyorum. Sizde de oluyor mu böyle? Yani sanki biz taraftarlar, biz izleyenler böyle futboldan hiç anlamıyoruz. Böyle basın açıklamaları benim böyle gerçekten son böyle 2-3 gündür ayarlarımı bozdu. İşte Montella diyor ya, işte gelişim sürecindeyiz, gelişiyoruz. Oyuna sonradan giren 3 oyuncunun değeri 450 milyon euro falan. Yani demek istiyor ki biz eziyiz. Tamam mı? Biz berbat bir takımız. Bizim kadro 450 milyon ama adamları sonradan giren 3 oyuncusu 450 milyon. Bunu diyemiyor da. Bunu ima ediyor. Ben başarılıyım diyor. Ben futbolu iyi biliyorum diyor. Ya hocam tamam, biliyorsundur tabii ki. Profesyonel oyunu, biz sana futbolu bilmiyorsun demedik. Öyle bir şey, hadsizlikte bulunmadık. Pro lisansım var, teknik direktörsün. Ama yani biraz da yorum yaparken insanların aklıyla lütfen dalga geçmeyi bırakınız yahu. Ben buna biraz takılıyorum sadece. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ismini bence değiştirmek lazım. Yeğenler Holding diye yetkin ben demiş. 20 yıl gidememişsen başarıdır tabii ki diyor. Keşke gitmeseydik yani, bir 20 yıl daha gitmeseydik, ne yapalım? Bizim çocuklar vesaire. Olabilir mesela, senin de farklı bir yorumun var. Sana göre başarılıdır Yücel Önder. Karşılıklı konuşuyoruz sonuçta. Senin de onunla ilgili bir düşüncen vardır. Ben de okuyorum. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar demiş. Merkez Hekim Kurulu Başkanı gözaltına alalım. Ha, üstte kalmış o.

satın alındı çünkü. Erol Şahin, cuma günü lig başlıyor sanırım, hakemleri sen mi atıyorsun, kolay gelsin demiş. Onunla ilgili bir kurul kuruldu, zaten açıkladılar. Kalabalık bir ekip, şimdilik o hakemleri atayacaklar. Anthony Taylor da tabi oralarda, ondan da kesin bilgi alacaklardır. İtalya Dünya Kupası'na gitmedi, biz gittik. Sonuç 2 maçta 7 gol yedik. Yani İtalyanlar da son 3 Dünya Kupası'na katılamıyorlar. Onlar da ister istemez halkına bir özür borçlular. Bu Uluslar Ligi'nde yaptıklarıyla kendilerini affettirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Evet, bunu söyledim. Son 7 maçta 6 mağlubiyet almışız Cihan diyor. Ya dediğim gibi mağlubiyet alabiliriz. Mesela Fransa'yı kaybettiğimizde ben kızdım mı? Hiç takılmadım. Bence kötü de bir oyun oynamadık. İyi de alanı kapattık. Hatta bazıları Fransa çok asılmadı, biz iyi gözüktük falan dedi. Fransa daha çok asılsa 2-3 tane yerdik dedi. Fark etmez. Çabaladık orada. Ceza sahasına girdik. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Kaybettik. Bir çaba vardı. Ki mesela İtalya rotasyon yapmasa belki de 5 tane bile yiyebilirdik. Tamam, bizde de eksikler var, kabul. Ama eksikler yokken de yedik yani. Tonali falan sonradan oyuna girdi. Maçın yorumcusu bile ilginçti. Yani yine kaybettik ama zaman zaman oyunun hakimi olduk dedi. Yani spiker dostumuz da 88. dakikaya kadar hani övdü. En son o da dayanamadı artık. Yani yeter dedi, baktı 88'den sonra maç dönmeyecek. 86'ydı herhalde, 2-1'di. Orada bir golü yedik ya. Ondan sonra baktı maç dönmeyecek. O da milli takım güzellemesini bıraktı. 87'de yemişiz. 86. dakika 40. saniyede. Şu an önümde özeti var, tam konuşurken oraya denk geldi. O da güzellemeyi bıraktı yani. Allah aşkına ya. Yani Avrupa'da kulüpler düzeyinde kayda değer bir başarı 2000 yılından beri yok. 26 yıl. Yani ülkenin en büyük kulüp lerinden bir tanesi değil mi? En büyük kulüplerini sayın desem işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, herkesin kulübü kendine büyüktür ama ya Fenerbahçe bu ülkenin demirbaşlarından biridir. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi. Turnuvalarda milli takım düzeyinde hiçbir başarı yok. Gerçekten hani heyecanı meyecanı yok şarkısı var ya, bu oyunun böyle heyecanı meyecanı kalmadı. Yöneticilere bakıyorsun, pişkinler. Ya sanki yönetici benim. Sporculara bakıyorum, onlar da kifayetsizler. Onlar da hiçbir şey olmamış gibi. Hani sürekli hani Türk milli takım maçı bittikten sonra Türkiye'nin 3 gol yediği maç sonunda Merih Demiral'ın Türk halkından özür dilediği bir futbola evrildi iyice. Hani teknik direktörler falan derken gerçekten bitirdiler. Nereden çıktı bu A Ligi? Düşelim B'ye, herhalde düştük de galiba, bilmiyorum. Gözlerimiz kanadı, imanımız gevredi, paçavraya çevirdiler. Salın bizi lütfen yani. Oy. Herkesin kulübü kendine büyüktür ne ya? Ya öyle olur ya. Yok şimdi biri de çıkar der şimdi, kardeşim ben Göztepe'liyim, bizi niye saymadın? Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Göztepe'ler. Tuttu takım ona göre en büyüktür yani. Ona istinaden arada o bilgiyi vermek istedim sadece. İtalya'nın milli takım ekibinde Buffon, Bonucci, Mancini gibi İtalya futbolunun efsaneleri varken bizim milli takımımızda elin İtalyanı var abi demiş. Farklı bir bakış açısı. Bizde de onlar varken de tamam başarılı olamadık. Hani bizde de geldiler işte eski futbolcular falan, oturdular, yardımcı falan oldular. Fatih Hoca da geldi. Oluyor, başarısızlıklar oluyor da hani bu kadar kötü bir milli takım görmek beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Bir de yani yine o formsuz olursun. Hocanın böyle beni bizleri aptal yerine koyması benim canımı sıkıyor. Biz iyi oynadık. Hani ben futbolu biliyorum. Gelişeceğimizi biliyorum. Hani Dünya Kupası'ndan sonra başarı kıstasını çok farklı bir noktaya koyduk. O yüzden insanlar bizden farklı şeyler bekliyor falan diyorsun. Ha senin dediğin de doğru Mirza. Yani orada net bir vizyon var. Aidiyet var. İtalya kendi efsanelerini böyle havada kapıp milli takımın kalbine yerleştirmiş. Hani biz kendi evlatlarımız yerine yabancı teknik heyetlere kalmamız gerçekten o senin bahsettiğin ruh meselesiyle hani karşılaştırılabilir. Nereden baktığına bağlı. Sonra az önceki dinleyenimiz gibi başka bir dinleyici de çıkar der ki ya kardeşim sana Abdullah da geldi, sana Fatih de geldi. Sen hiçbir şey yapamadın bunlarla, bu adam seni 20 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü der. O da başka bir bakış açısı. Bilmiyorum yani ama İtalyanlar bunu yıllardır akıllıca yapıyorlar. O Buffon'lar dediğin işte Bonucci'ler, başka kim demiştim mesaj.

Costa gitti ama Mancini. Yani bunlar o formanın ağırlığını önceki nesillerden biliyorlar ve o ağırlığı da sonraki nesillere aşılamak için orada duruyorlar. Bizde de böyle bir aidiyet köprüsünü kuracak efsaneler çok kenara itildi gibi. Hani yabancı da olsun, ben takılmıyorum yerli yabancı olmasına. Ama yerli de orada bir yerde bulunsun yani o köprüyü kurmak adına. Sanki o ruh böyle bir tık eksik kalıyor gibi hissediyorum. Liverpool yazmış. Nickname'i Liverpool, Ankara'dan Aydın. Abi yıllardır eğleniyoruz, geyik yapıyoruz ama San Marino'daki rahatlık seviyesi kimsede yok. San Marino kadar mutlu olsak yeterdi. İyi yayınlar demiş. Ya biz biraz daha böyle farklıyız ya. Mesela eskiden 3 gol, 3-4 gol yiyince spikerleri hatırlayın arkadaşlar. Hani üzülürdük. Bir anda böyle maç bizim evimizdeyse şey olurdu. Tribün falan sessizliğe bürünürdü. Artık böyle spikerler de alışmış durumda. Artık o gol yemeye ve kaybetmeye o kadar alışmışız ki herkes gibi spikerler de alışmış. Normalde hani heyecanla heyecanla anlatırdın. Evet, evet, Tonali 3 yedik falan diye böyle her bir anda sus pus. Ve rakip sahadaysa onların gülümsemeleri falan, tezahüratları böyle 30-40 saniye susardık. Ama artık yani spiker arkadaşlar da alıştı, onlara da böyle çok normal geliyor. Abi bunlar koltuğa yapıştılar, kalkacak gibi durmuyorlar demiş. İyi yayınlar Cihan kardeş diyor. Sağ ol, eksik olmayın. Sevilmek güzel şey ama böyle bir iki gündür sanki ben kendimden nefret ediyor gibiyim. O kadar öfkeleniyorum ki şu milli takıma, açıklamalara, Türk futbolunda olanlara, liyakatsizliğe, iş bilmezliğe, ya istifa etmemelere. Yani ülkede istifa kavramı kalmadı ya. Yıllardır ben görmüyorum. Görevden affını isteme. Zam da kalmadı mesela. Zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Bu tabirleri unuttuk ya. Bunlar böyle sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. O koltuktan kalkmıyorlar yani. Montella kardeş, işte Hacı Osmanoğlu. Düşsene, benim en güvendiğim isimler Merkez Hakem Kurulu. Güveniyorum diyordun. Yasin Kol benim en sevdiğim hakem diyordun. Ya bunlar senin yoldaşların, yol arkadaşların. Ya bunlar tutuklanmışlar, gözaltına alınmışlar ama sen hala görevinin başındasın. Ya Montella da haklı. Adam bakıyor, tamam mı? Bu ülkede her şey bir haftada unutuluyor. Niye istifa edeyim ki? Ben böyle yağlı müşteri bulmuşum. Oo, kapat kapıyı ya. Ya istifa etme ihtimali bence %0. Bak yani rakamla da sıfır arkadaşlar. Yazıyla da sıfır. O kadar sıfır. Sıfır kere sıfır. Yani %1000 diyeceğim ama Meli abinin kulağına gidecek. %1000 diye bir tabir yok. %100'dür o. Hani %200 bile diyemezsin. Yanlış kullanmış olursun diyor. Hadi yanlış kullanacağım. %1000 bile istifa etme ihtimali yok. Affını ister mi? O bile zor. Bana göre. Yani Montella efendi maalesef iyi mücadele ettik. Şu kadar şut çektik. Yavaş yavaş A Ligi'ne hazırlanıyoruz. Kader bizden yana değildi. Ben futbolu iyi biliyorum. Bu açıklamaları yapıyor sürekli. Ya hocam biliyorsun. Kıymetli hocam bilmiyorsun demedik de. Hani biz de izliyoruz ya. Bize de birazcık hani değer versen. Hadi tamam. Beni de geçtim. Ben radyo programcısıyım. Bu işin teknik kısmında olan insanlar var. Eski futbolcusu var. Eski antrenörü var. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Ya bir yerlerde hepimiz hata yapıyoruz. Ya bir kişi doğru yapıyor, biz yanlış gözlemliyoruz. Bu da olabilir. Bilemiyorum. Aleykümselam. Bundan bir önceki federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın destekçisiydi demiş. Galatasaray her daim yanındaydı. Diğer takımların hepsi istifa etti. Yaptım derken siz de yayında niye istifa edin, gereğini yapın diyordunuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu istifa kelimesini bekliyorsunuz. Sizin algınız, lobiniz yıkıldı. Kabullenin. Vallahi ne yazdığını hiç anlamadım ya. Şey mi diyorsun yani? İbrahim Hacı Osmanoğlu'yu istemiyor musunuz diyorsun. İstifa kelimesi ağzından çıkıyor. Bence çok yanlış yerden bakıyorsun konuyu. Bilmiyorum hangi takımlısın. Ben bunu dün de söyledim Hüseyin. Yani Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu, hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu HT Spor'daydı galiba canlı yayında ya da başka kanalda canlı yayında konuşurken sosyal medyadan istifaya davet etti. Yasin Kol'un defaatle maç yönetmemesi gerektiğini de söyledi. Ne diyorsun yani, sen şey mi diyorsun, Mehmet Büyükekşi'yi istiyordu, şimdi Hacı Osmanoğlu geldi, Galatasaray ağzını mı açmıyor diyorsun. Ben mi yanlış anladım yorumu? Bilmiyorum, olabilir, kendi düşüncen ya, bir şey söyleyemiyorum da ben olanları söylemek istiyorum sana sadece. Al işte. Nereden nereye geliyorsun ya? Nereden nereye geliyorsun? Şimdi Aziz öyle bir şey yazmışsın ki ben takılmam. Ben bütün dostlarımı seviyorum da bunu başka yayıncılara yazma bak. Ben kişime, benim bana ben

ilgili bir şey söylememişsin bu arada da. Eskilere falan gitmişsin. Gider biri falan seni şikayet eder. Öyle sert yazma. Ben yapmam da. Benlik bir şey yok da şeyle ilgili yazmışsın ya. Eski bir futbolcuyla ilgili yazmışsın. Böyle farklı şeyler söylemişsin. Ya, haksız da değilsin bu arada. Doğru yazmışsın. İlginçtir ki Montella'nın sözleşmesi bitmek üzereyken diyor. Sert emojili mesaj geliyor. O kadar kızgın yüz atmış ki. Bu Yasin Kol'un hemşerisi Ferhat Gündoğdu'nun abisi Türk futbolunun belası demiş. Montella'nın sözleşmesini neden uzattılar? Onlar da başarı gibi gördükleri için uzatmış olabilirler. Dünya Kupası'na yıllar sonra götürdüğü için belki başarı olarak görmüşlerdir. Emre Tilev'le çok anlaşamıyoruz ama Sela okutmak taklıymış. Öyle bir şey yapmış değil mi? Ben de duydum. Yayını kapatırken Sela okutmuş Türk futboluna. Abi çok ilginç adam ya. Gerçekten karikatür gibi. Selam olsun Emre Tilev'e. Tazminat verirsen istifa eder diyor. Kardeşim Montella enayi mi ki istifa etsin, altın yumurtlayan tavuk kesilir mi, gelsin paralar diyor. Doğru söylüyorsun, saatte 14 bin TL kazanıyor. Niye istifa etsin ki? Bir saatte 14 bin TL. Güzel para. Yıllık 2 milyon, istifa ederse 5 milyon euro gibi bir tazminatı var. Ama yani 4 maçtır böyle maç sonunda gözümüzün içine baka baka ben dalga geçtiğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. İstifa elbette düşünmüyor. Hani o müessese zaten tamam gitti. Hani ona da bir şey demiyorum. Ama yani Dünya Kupası'na gitmeyi bir başarı saymak, sadece gitmeyi başarı saymak bana ilginç geliyor. Mesela dinleyenimiz başarı olduğunu dile getirdi. Yıllardır takımın başındasın mesela. Ne bir 11'im var, ne bir oyun planım var, ne bir kadrom var, ne planlanmış hücumum var, ne bir savunma organizasyonum var. Hiçbir şeyin yok maalesef. Bu da beni üzüyor arkadaşlar. Şimdi şeyi tartışıyoruz. Klasik A liginde kalabilmek için ne gerekiyor? Bakıyorum işte televizyon kanallarına, X hesaplarına falan. Bence bu kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Emin olun. Yani şu an sizin umurunuzda mı A liginde kalabilmemiz için ne olması gerektiği? Yani ilgileniyor musunuz bununla? Hani ilgileniyorsanız söyleyeyim. İlk 4 maçlar sonunda grupta ilk 2 şansımız şu an için kalmadı. Üçüncülükte de imkansıza yakın bir şansımız bulunuyor. En iyi 2-4'üncüler arasında yer alabilirsek B liginde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla A liginde kalmak için playoff oynayacağız. Yani B liginden 2. biri gelirse biz de en iyi 3'üncüler arasında olursak kalırız. Ama imkansız gibi, yani A grubundan düştük gibi bir şey, öyle düşünün. Onun da bilgisini vereyim. Düştük yani. B'deyiz artık. Hayırlı işler. Çok çok düşük bir ihtimal. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak Hacı Osmanoğlu'nu, Ertuğrul Doğan'ı ve tüm kulüp başkanlarını istifaya davet ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar demiş. Kulüpler niye bu olaylarda sessiz ya? Var mı kulüplerden ses, seda? Hani kulüpler birliği falan toplandı mı, bir şey var mı bu konuyla alakalı, ortak bir açıklama yayınlamıyorlar mı? Şimdi bakayım sırayla. Ya da sizde hazır varsa söylerseniz çok sevinirim. Paylaştı mı kulüpler arkadaşlar bir şey? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, kim varsa yani birileri yani bir şeyler paylaştılar mı bununla ilgili? Hiç fark etmez. Hani birlik olalım, beraber olalım, Türk futbolunu kurtaralım. Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi mi? Yani ben kaçırmam normalde böyle şeyleri ama kaçırdıysam da belki ben tam radyoya gelirken falan olmuştur. Söylersiniz diye söyledim. Kimi kov? Ahmet Konancı mı kovduracaksın? Yok canım ya. Kimseye ekmeğinden etme. Beğenmiyorsan dinleme be Ahmet'i. Ben demem de onu, aman haşa. Şey var ya, beğenmiyorsan dinleme lan radyoyu de işte. Sana mı soracak karşı taraf neyi dinleyip dinlemeyeceğini yani? O dinliyor adam. Yani seni dinliyor. Daha farklı eleştiriye kulak as. Ya buradan şey yazıyorlar mesela. Bana da söylüyorlar. Az önce eleştiri gelmiş, tamam mı? Adam eleştiri geliyor, engeli basıyor hemen ya. Ya bana küfür etmediği sürece eleştirebilir. Ya benim her söylediğime katılmak zorunda değil ki bir dinleyici. Daha güzel konuşuruz ama mesela söylediğime katılmazken de benim de böyle aklımı çelsin. Sonuçta yani benim de kendi söylediğine inandırsın. Belki hak vereceğim. Öyle çok hoşuma gidiyor. Anam diyor, ben hiç bu taraftan düşünmemiştim diyorum. Çok mantıklı düşünmüş diyorum mesela. Sen benim mesajları artık okumuyorsun demiş Erhan.
Saat 10'da Fenerbahçe'ye

saklama programı vardı. Bu programı seninle arkadaşı nasıl yaptırabiliriz diye. Bilmiyorum canım. Ben dinlemedim arkadaşlar. Yani yoldaydım, birazcık baktım. Metro ile geldiğim için, yani kulaklıkla falan metroda çok da radyo çekmiyor. Zaman zaman radyo dışında da hani müzik falan da dinliyoruz. Onlar da oluyor. Çok dinleyemedim Ahmet Konancı. Montella affını isterse tam Türk olduğunu ispatlar demiş. Abi Yasin Kol sana göre hangi takımları kayırdı? Vallahi ismin mi Sultan, çocuğunun mu eşinin mi bilmiyorum ama Sultan nickname'li dinleyenimiz yazmış. Ona istinaden söylüyorum. Vallahi sizi kayırdı, bizi kayırdı. Ben işin o tarafında değilim. Yani o tarafa girersek şöyle oluyor. Bizim hırsız sizin hırsızdan iyi diye kapışmak gibi bir şey oluyor. Sonuçta ortada federasyon başkanına kadar gidecek bir durum var. Efendime söyleyeyim, kokuşmuşluğun daniskası var. Kimse de bunları konuşmuyor. O beni kayırdı, bu seni kayırdıdan ziyade bence biraz da bu kokuşmuşluğun içine girmemiz gerekiyor. Kimi kayırdı, kimi kayırmadı ben bilmiyorum. Onları paylaşıyorlar işte, şu takımın maçında şu kadar kart vermedi, şu takıma şu dakikada penaltı çaldı, şu maçlarda ilk yarıda hiç sarı kart çıkartmadı diye bütün istatistikleri paylaşıyorlar artık. Cihan sen de mi fakirsin, metroya biniyorsun demiş. Ya fakirler mi metroya biniyor ya Salih? Allah aşkına, şimdi şu Hacı Osman Bayırı'nda şey var, metro çalışması var. Tamam mı? Hacı Osman'dan bağlanmaya çalışsan, şey, yol çalışması var. Hacı Osman'dan gitmeye çalışsan çile. Ben de sahil tarafından, o Tarabüyüsü'nden metroya gittim, bindim. Yani metro bence büyük rahatlık, büyük şey, büyük nimet. Ben sana öyle söyleyeyim. Ve trafik benim en nefret ettiğim şey. Hiç sevmiyorum. Abi sende araba yok mu? Tofaş demiş. Var var. Var arkadaşlar da, Clio var. Şey yok öyle. Sizin düşündüğünüz gibi yani böyle 3-4 milyonluk bir araba yok. Yunanistan milli takımından Pavlidis hariç kimseyi almayız. Ama adamlar hep sistem içinde oynuyorlar demiş. Değil mi ya? Belki Pavlidis'i bile almazsın mesela, öyle düşün. Alır mısın Pavlidis? Alırsın yani. Sen de abartma Cihan birazcık. Ya İtalya'da mesela tanıdığınız çok var mı? Mesela futbolun içinde olmayan insanlar, çok takip etmeyen, Avrupa futbolunu takip etmeyen insanlar bence İtalya'daki isimleri de çok böyle, ya bu çok iyiymiş. Tonali bilir mi mesela, çok futbolu izlemeyen adam? Bilmez. Hani sorsan ya Tonali kim, niye alayım falan diyebilir. Hani izleyen elbette havada kapar da. Pavlidis evet, tam böyle modern santrafor tipi. Kaparım onu ya. Hem pres de yapıyor, bağlantı oyunu falan da var. Tam bizim istediğimiz oyuncu. Bu ülkede Montella'dan önce istifa etmesi gereken o kadar çok insan var ki Montella'ya sıra gelmez demiş. Vallahi şu an spor konuştuğumuz için onun üzerinden devam ediyorum. Ben senin böyle nereye gönderme yaptığını zihnimce düşündüm. Yani ben o toplara çok girmiyorum. Ben biraz daha saha içinde kalmaya çalışıyorum. Hanımefendilerin ne demiş? Halil Kalender. Vallahi Halil bilmiyorum, bu çok şey bir soru. Yani radyo programında konuşulacak bir soru değil ama Instagram Cihan Dişli DM atarsan, şimdi böyle söyleyince de diğer dinleyenler merak ediyor. Ulan adama ne sordu da bunun cevabı verdi diye. Ya az önce söyledim ya, hani programın girişinde İstanbul'un kurtuluşuyla ilgili olarak, işte Konstantinopol döneminde kadınla erkek toplu taşımaya binerken araya perde çekiyorlarmış şeklinde, daha sonra İstanbul olduktan sonra daha böyle modernleşmişler dedim. Ona istinaden dinleyenimiz şöyle bir soru sormuş. Yani hanımefendilerin namahremini korumak cehalet mi? Veya işte bale yapmak medeniyet mi tarzında? Ben sadece gelişmelerden bahsettim. Yani sizin inancınız, düşünceniz beni zerre ilgilendirmiyor. İsteyen istediğine inanır, tapar. Ben insanı sadece insan olduğu için seviyorum. Hiç öyle dini inançları, görüşleri de hayatım boyunca da radyo programında da girmedim. Girmem de, beni ilgilendirmiyor. Benim için iyi adam olsun, iyi insan olsun. Hak yemesin, kul hakkı yemesin. Liyakatli insanlar olsun. O tarz durumlar diyeyim. Yoksa hiç öyle o işlere hiç girmedim. Sen biraz ona takıldın galiba. Girişte söylediğim noktaya takıldın. Medeniyet açısı farklılık gösterebiliyor. Öyle söyleyeyim. Ama anladım demek istediğini. 40 tane villa vereceğine Hacı Osmanoğlu Montella'nın tazminatını versin.

0: kendisi de İtalyan vatandaşı olsun, ikisi de ülkeye gelmesin Cihan diyor. Orada mı bırakalım? Seni Clio'ya bindiren hayat bizi neye bindirmez?
1: Ama Alfin oğlum, 2015 dizel değil yani, ona göre ya.
0: Şeyinkinden, Kazımcan'ınkinden. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah Tilev'e yazdım okum. Oho, çok uzun yazmışsın. Bakayım bir, kıymet verip uzunca yazmışsın ama. Bu kadar uzun yazıcı şöyle, aslında uzun olduğu için okumamazlık yapmıyorlar. Ekrana sığmıyor. Burada bir ufak bir şey var. Biz telefondan bakmıyoruz, farklı bir noktadan bakıyoruz. Çok uzun mesajlar olunca okunmuyor. Hacı Osmanoğlu'na soracağım sorular var diyor mesela, açıklamaların ardından özet geçeceğim. Madem bu 30 yıllık pislik olduğunu biliyordunuz, neden başkan adayı oldunuz diye sormuş. Demek ki bilmiyordu. Çünkü bu olaylar ortaya çıkınca öğrenmiş olabilir. 2 yıl boyunca bu pislikten kurtulmak adına ne yaptınız diyor. Bu güzel soru olabilir. Çünkü bu bataklığı kurutacağız demişlerdi 2 yıl önce. Demek ki herhangi bir bataklık kurumamış, tam tersine. Düne kadar ismine toz konduramadınız, ardında durdunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hakeminiz malum suçlardan dolayı tutuklandı ve cezaevinde, hala arkalarında mısınız demiş. Güzel sorular ama biz soramayız ki bunları. Çünkü başkanlar, sayın başkanlar genelde seçtikleri televizyon kanallarına röportaj vermeye gidiyorlar. Hani sorular sipariş midir onu bilmiyorum, kimsenin hakkına girmeyeyim. Ama genelde bu tarz adamlar çıktığında sorular, hani kendi seçmez ama mesela spiker der ki şu soruları soracağım, onun da bir iletişimcisi vardır, ya şu soruyu çıkaralım, hani bunu sormayalım, bu başkanı zor durumda bırakır falan der. Ha, öyle olunca da işin tadı tuzu kalmıyor. Hani bir yerde böyle basın toplantısı olsa, herkes özgür olarak soru sorabilse, sorulacak neler var ki? Ama bulamıyorsun ki başkanı. Sayın başkan ya konuşup veda ediyor, soru cevap almıyor, ya kendi seçtiği televizyon kanalına gidiyor, kendi seçtiği radyoya bağlanıyor. Mesela Bülent Yüksel bağlardı bizi de eskiden, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanı olmadığı dönemlerde. Hatta Ceviz Ağacı diye bir yer var Kadıköy'de, pastane. Bülent abi de oranın sahibidir, abisiyle ortak diyelim. Hani bizi de canlı yayın arabamız var. Bazı kişiler Kadıköy'de oturduğu için yani bu tarafa gelmesi çok zor oluyordu. Biz de canlı yayın arabasıyla basıp gidiyorduk. Oh, tabii orada kekler, börekler, çörekler falan. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu bindi, tamam mı, canlı yayın arabasına arkadaşlar. Özür diliyorum bu arada, bir hala bu şeyi atlatamadık, gribi. Bindi canlı yayın arabasına, küçük de bir şey şimdi. Yani bu büyük şeyler, Iveco'lar var ya, ondan ama içinde cihazlar falan var işte. Böyle ben önde oturuyorum, o arkada, yayın yapacağız. İşte Bülent Yüksel falan da gelecek. 2 yıl önce olması lazım, 2,5 yıl önce ya da federasyon başkanı olmadan önce. 2023 olabilir. Başkan şimdi yaktı tütün ürününü. Başkan dedim, o zaman konuşuyoruz tabii. O zaman Trabzonspor başkanı olduğu için böyle konuşuyorum. Başkanım dedim, burada tütün ürünü kullanmak yasak dedim, tamam mı? Yanında bir koruma vardı, bana böyle dik dik baktı. Sonra bir şey söylemedim tabii. Sonra tekrar dile getirdim. Sayın dedim, İbrahim Bey dedim, burada sigara içemezsiniz, cihazlar var dedim, hani sıkıntı olabilir. Koruma bana beni aldı yanına, dedi ki tamam dedi, ben söyleyeceğim, çıkacak falan. İndi, sonra benimle beraber dışarıda içmeye başladı. O öyle bir şeyimiz vardı mesela, orada gayet iyi sohbet ettik, bir problem yok. Hani gidip bunu yüzüne karşı söylesen de bir sorun olmaz, bence seni anlar, anlayışlı biri. Ama ya artık kendisine de birisinin istifa etmesini gerektiğini söylemesi lazım. Yani artık başkan, siz yani Yasin Kolu sevdiğiniz bir hakemdi, beğeniyordunuz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile beraber çıktık bu yola dediniz. Çıktığınız yolda engebeler oldu. Ama siz hala bu görevin başındasınız, neden duruyorsunuz diye bence birilerinin sorması gerekiyor. Bu ülkede özgürce soru sormak mı dedin sen? Evet. Dedim. Öyle olsun istiyorum çünkü. Bence soranlar da var, İşini yapanlar var layıkıyla. Pat pat soruyorlar. Var yani, herkes aynı kefeye koymamak lazım. Boş ver kaosu. Osimhen cuma günü oynuyor mu? Karam iyileşti mi? Gözümüz aydın mı diyor. Ya bir şey diyeyim, cuma günü liglerin oynanıp oynanmayacağı da muamma yani. Ben sana onu söyleyeyim. Hani bir anda bir karar alınır, böyle iki hafta falan ligler ertelenir falan, böyle şeyler olabilir. Yani sahaya dönmesini bekliyoruz Osimhen'in. İkinci yarıda böyle bir süre vermeyi planlıyormuş sağlık ekibi. Öyle söyleyeyim sana.

Aa, ben şeyi alacaktım. Hocamı alacaktım. Niye unuttuk? Hemen bir hocamıza alo yapalım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Biraz bekleteceğim. Hatta o arada bir reklama gideyim. Olur mu? Çok kısa bir aram var. Ona da vereyim. Ha, hemen geleyim hocamla bir bağlantı kurup. Hemen geliyoruz. Ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamla dün haberleşmiştik 12.40 diye ama o da galiba unutmuş sanırım. Bir 40 dakika sonra bağlanabilirim dedi. Aman hocam dedim, 40 dakika ne yaptınız, program bitiyor falan. Biz devam edelim. Sorun yok, saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Cihan sen de işi abartma, Hacı Osmanoğlu'na ayar vermişsin gibi anlatma diyor. Ya ben başımdan geçen bir konuyu anlattım ya. Hiç alakası yok. Öyle bir şey söylemek istemedim. Yani anlayışlı biri demek istedim. Ha, isterse inmeyebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Canlı yayın arabasında içebilirdi. İndi kapıda içti. Ondan bahsediyorum. Yani kurallara riayet eden bir insan demeye getiriyorum. Galatasaray Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını isteyince 17 kulüp birleşip hakemlerde insan hata olabilir diye ortak açıklama yapmıştı. Sahi nerede o arkadaşlar diyor. Dünya Kupası'nda çok basit bir grupta alınan sonuçlardan sonra Fransa, Belçika, İtalya gibi kadro kalitesi ve üst düzey oyuncu sayısı çok daha yüksek takımlarla nasıl başa baş futbol oynamamızı bekliyorduk ki? Bence beklentileri biraz gerçekçi değerlendirmek gerekiyor demiş. Niye beklemiyorduk mesela? Yani bence mesela Avustralya maçında da kötü değildik. Paraguay'da da değildik. Bunlar kapanan takımlardı. Gerçekten o maçlarda en azından ya dedim ki bizim milli takım denedi. Hani santraforu yoktu, açamadık. Adamlar da gerçekten çok iyi kapandı. Şimdi gol de yiyoruz yani. Atamamaya geçtim. Patır patır da gol yiyoruz. Bence en azından hani Belçika karşısında veya İtalya'daki buradaki maçta bir şeyler yapabilirdik. Yani İtalya'daki, gerçi dünkü maçta buradaki maçtan daha iyi oynadık. Öyle söyleyeyim. Hani karşılaştıracaksak. Yani deplasmanda sanki içerideki maçtan daha iyi oynadık gibi gözüküyor. Biz hemen şeyden kopuyoruz. Maç 2 oldu mu? Eyvah, geçmiş olsun. Milli takım özelinde mesela bizim takımlarımız da böyle. Direkt taktik disiplinden kopuyorlar. O maçın temposunu koruyamıyorlar. Hani zaman zaman böyle 20-30 dakikalık harika sekanslar oynuyorlar. Ona bir şey söylemiyorum. Devlerle başa baş oynuyorlar ama bu maksimum 25-30 dakika sürüyor. Ötesi yok. Ya bunu 90 dakikayı yayamıyoruz. Zaten 90 dakikayı yaysak yeneriz değil mi? Siz de haklısınız. Ne diyor? Herkes eleştiri yapacağı için ben yapmayacağım. Ben bir başka konuya parmak basmak istiyorum demiş. Bas parmağı, imza da atabilirsin. Hangisini istiyorsun? Yediğimiz hemen hemen diyor. Dün 3 golün ikisi milli takımda ve kulüp takımlarında bizim futbolcularımız ayakta kalamıyor. Ayakta kalsalar hem gol atacağız hem gol yemeyeceğiz. Teknik direktörlerimiz ayakta kalmayan futbolcuya forma hissiyatı geliştirirse bizim yetenek sorunumuz yok aslında demiş. Arda gibi, Yunus gibi, Kenan gibi, Hakan gibi. Ayakta kalma sorunları var. Yeteneklerinde bir problem yok diyor. Evet, çok çok şey böyle fiziksel olarak söylediğin gibi bir anda oyuncular kendilerini yerde bulabiliyorlar. İşte buna da işte antrenman kalitesi vesaire diyoruz. Yoksa dediğin gibi kalite olarak, bilek olarak fena değiller, oynuyorlar. Fiziksel dayanıklılık, bu ikili mücadeleler, ayakta kalma, bunlar bizim oyuncularda bir tık yok gibi. Ama forma hissiyatı olayını çok anlayamadım. Ne demek istedin orada forma hissiyatı? Ya şey mi diyorsun? O hissi versinler, sen bu takımın oyuncususun. İsme, geçmişe, kariyere bakmıyorum. Bunu sen hak ettin. 90 dakika veya işte ilk 11'de sen başlayacaksın mı demek istiyorsun? Forma hissiyatı. Değişik bir mesaj, güzel mesaj aslında. İstanbul'dan Serdar, Osimhen iyileşmediyse bu lig ertelenir, iyileştiyse hakemsiz oynanır demiş. Yok daha neler ya, bu şeyde de vardı değil mi, Süper Kupa maçında Icardi sakat olduğu için Süper Kupa yaz sonunda oynanmadı, sezon başında oynanmadı, devre arasına bıraktılar çünkü Icardi'nin iyileşmesi gerekiyordu falan diye. Yap canım, daha neler. Maça bakmadım Cihan, kadrolara bile bakmadım, Türk futbolu tüm albenisini maalesef kaybetti diyor. Size de gerçekten yayınlarda sabırlar demiş. Sizce Montella neden istifa etmiyor? Dünya Kupası dahil 7 maç bir galibiyet. O da Amerika maçı, yedeklerle çıkmış Amerika. Montella hala dalga geçer gibi çok mutluyum diyor. Yüz ifadesi öyle demese de. Özcan Alarcın. İşte Özcan, yaklaşık 55 dakikadır bunu konuşuyoruz. Diyorum ya, sihirli bir yapıştırıcı bulmuşlar. Neden?

0: istifa etsin? Tekrar söylüyorum, saatte 14 bin TL alan bir adam neden istifa etsin? Yağlı kapıyı da bulmuş. İstifa edeceğini çok düşünmüyorum. Bunlar ağır tabirler olabilir ama artık yani gerçekten bu tabirleri kullanmamız gerekiyor. Yoksa hiçbir şey olmamış gibi insanlar görevlerine devam ediyorlar. Mesela bakıyorsun teknik direktörlük kariyerinde ve federasyon sözleşmelerinde hani istifa etme olayını ben de etmem. Hoca olsaydım gerçekten etmezdim. Mesela tek taraflı istifada çünkü tazminat hakkından vazgeçmiş sayılıyor. O yüzden bu tarz profesyonel hocalar zaman zaman sözleşmelerini karşı tarafın feshetmesini beklerler. Ya böyle karşılıklı anlaşmaya varırlar. İşte 5 milyon mu tazminat? Tamam sen bana 3 milyon ver. Karşılıklı anlaşalım falan diyebilirler. Ya da tazminat güvencesine güvenir. Ya kardeşim ben buradayım. Elimden bu kadar geliyor. Kovuyorsunuz kovun. Verin bana tazminatımı da diyebilir. Neden etsin ki, öyle düşün yani. Neden etsin? Bir sebep yok. Kovacaksın, vereceksin tazminatını. Ancak öyle gider. Kolay kolay gideceğini düşünmüyorum. Adam İtalyan. Hani Türk bir hoca olsa baskılardan dolayı belki istifa edebilirdi. Hani sen nasıl hocasın, nasıl aidiyet duygun var, nasıl Türksün falan diye. Belki istifa ederdi ya da böyle karşılıklı anlaşıp tazminatı falan biraz düşürürlerdi. Ama İtalyan hocanın çok da umurunda olacağını düşünmüyorum bu olayların. İyi yayınlar İstanbul'dan Tayyip ben. Montella hoca her maç sonunda ders alıyoruz diyor. Merak ettiğim acaba kaç maç sonra diplomayı alabileceğiz, iyi yayınlar demiş. Evet, sürekli gelişiyoruz, ders alıyoruz. Bir diplomayı bir türlü alamadık ki ben de buna benzer bir mesaj X hesabından paylaştım. O ders çıkarıyoruz, öğreniyoruz klişesini sürekli tekrarlıyor. Ama yani taraftar olarak bizim de haklı olarak sabrımız tükeniyor. Hani bu gidişle o senin söylediğin diploma muhtemelen yani mezuniyet kredisini tamamlayamayacağımız için uzaktan öğretime kalacak gibi duruyor. Yani diploma alacağız gibi çok gözükmüyor. Yani şaka bir yana hani espriyi sen yaptın eyvallah, ama aynı hataları tekrarlayıp ardından yani senin de söylediğin gibi öğreniyoruz, gelişiyoruz, ders alıyoruz falan. Ne oyuna yansıyor, ne sonuca yansıyor, ne biz taraftara geçiyor. Ne, üniversite falan, diploma falan dedin, hani oradan bağlayayım. Yani bu maçları iyice böyle bir sınava çevirdiler. Telafi sınavlarına çevirdiler. Yaz okulunda olurdu yani, giderdik falan böyle. O işlere çevirdiler. İstifa etmesin, affını istesine olmaz mı diyor. Bu bir tık daha yüksek ihtimal Miço Tamer. Zaten istifa yok, affını isteyecek. Ama ben tekrar söylüyorum, rakamla da sıfır, yazıyla da sıfır, sıfır kere sıfır istifa edeceğini düşünmüyorum. Yani %0. Ne sıfır diyorsanız. Montella futbolda yeni icatlar peşinde. Bence bizi de denek olarak kullanıyor demiş. Kenan Yüksek. Olabilir Kenan. Kendim bir anda şey gibi hissettim. Cihan dişli adamdır demiş. Sağ olasın adamcılar, kralcılar, reisçiler, başkanlar geldi. Sen de adamsın. Gideceğim yavaş yavaş. Olur mu? Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Konuştuk. Montella'yı konuştuk. Milli takımı konuştuk. İtalya'yı konuştuk. Bizim milli takımında çok konuşacak bir şey yok. Onu konuşmadık. 3-4-3'e gidelim. Orada Murat Aşık var. Sercan Hamzoğlu var. Biraz böyle milli arayı değerlendiriyorlar. Biraz Fenerbahçe özelinde konuşuyorlar. Dün galiba Galatasaray ile ilgili paylaşmıştık. Bugün de Fenerbahçe ile ilgili verelim. Beşiktaş vesaire olunca onları da veriyoruz tabii ki. Yine keza Trabzonspor, diğer takımlarımız. Dikkat edin. Cihan Dişli. Sosyal medya takip ederseniz ben de size edeceğim. Söz veriyorum. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle biz de hemen sıcağı sıcağına yayına girelim istedik. Yasin Kol ve...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi başladı ama aslında bunu biraz değiştirsek mi daha iyi olur? Emre Tilev ve kıymetli konuklarıyla demek bence çok daha mantıklı olacak. Çünkü programı ben tek başıma yapmıyorum. Her hafta 39 farklı konuk bize destek oluyor. Onların teveccühleriyle bu zamanı beraber paylaşıyoruz. Herkese günaydın. Yepyeni bir günün sabahı. Tarihler 7 Ekim'de ve saatler 7.02'de ve hattımızda yine çok özel bir isim, spor psikoloğu sevgili Ömer Ateş hocam bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
7: Hocam ben size başka bir şey soracağım şimdi. Siz bir spor psikoloğusunuz ama halkın sosyal yapısını da çok iyi analiz edebilirsiniz. Şunu merak ediyorum. MHK olayı, TFF olayı, tüm bu hadiseler halkın üzerinde nasıl bir iz bırakıyor? Bizim üzerimizde nasıl bir iz bırakıyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum da MHK'de artık mesela ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nda ya da işte milli takımlarda daha ne olması gerekti istifa olsun gibi sorular soruluyor. Bu olaylara nasıl anladım bakarsınız?
8: Tabii şimdi şöyle tabii geçen hafta bir şey söylemiştim hani Ferhat Gündoğan'ın gözaltına alınması gibi durumlar olmuştu ama tutuklama olmamıştı o gündü zaten yayınımızda. Hani lig belki oynanabilir hani en azından diye düşünüyorduk ama şimdi yaşananlara bakıyoruz. Şöyle ifade etmek istiyorum. Ben de 2009-2012 yılları arasında Süper Lig hakemlerine mental destek veren biri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten o günler güzel günlerdi. Biz Silivri Klasis Otel'de hakemleri kampa alır, işte cumartesi maç yönetecekler, perşembe akşamı gelirler işte öğlen, onları antrenmana çıkarlar, yarın da sabah işte mental eğitimlerini yapar, bireysel seanslarımızı yaparız, ondan sonra maç yönetecekleri şehirlere uğurlardık. İşte pazar günü maç yönetecekler, cuma günü gelirlerdi. Onlarla da işte o gün ve yarın da gün eğitimler yapar. Onları da maç yönetecekleri şehirlere gönderdik. İnanın o dönemde hakem hataları olmuyor muydu? Ama çok az oluyordu. Ama bugün 3 Temmuz'dan sonraki sık sık MHK değişmeleri, federasyon başkanlarının değişmeleriyle birlikte maalesef Türk hakemliği giderek kan kaybetmeye başladı. Şimdi yaşananlara bakıyoruz. İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanıyor. Bunun yanında Yasin Kol tutuklanıyor. Yanında birkaç hakem daha tutuklandı. Ve bu süreç artık doğal olarak insanların huzurunu kaçırmaya başladı. Zaten kaçırmaya başlamıştı. Son 4-5 yılda hep şunu diyorduk. VAR sisteminde bir hakemin tekrar pozisyonu izleyip, tekrar izleyip hatayı tespit etme şansı var. Bizim zamanımızda 4 hakem maç yönetiyordu. İnsani hata, hatalar olabiliyordu. Ama onların tekrar izleme şansı yok. Bu kadar böyle bir sistemde bu kadar hatanın olması insanların aklına şu iki soruyu getiriyor. Bunlar ya yeteneksiz hakemliği bilmiyor ya da bir korkuları var veya farklı bir şey var. Bu hataları yapmalarının sebebi ya bir korku ya da bir ödül zinciri var gibi şüpheler oluşuyor. Bunu biz tabii ki %100 budur diyemeyiz. Ama gelinen tabloya baktığımızda gerçekten

0: Artık Türkiye Futbol Federasyonu bir kurum, MHK bir kuruldur. İkisi de tamamen güveni kaybetmiştir. Hem bundan dolayı hem milli takımımızın gidişatından dolayı. Özetle bakarsak Türk hakemliği maalesef bitti. Bundan sonra Türk hakemliğinde ciddi bir reform lazım. Ama o güvenin kazanılması 30 yılı mı bulur, 50 yılı mı bulur? Yani iyi jenerasyonlar yakalayıp Türk hakemliğinde doğru isimleri getirerek şey yapılması lazım, ilerlenmesi lazım. Belki o güven o zaman 20-30 yıl içinde kurulabilir. Yani jenerasyonlar hep değiştikçe kaliteli hakem sayısının artması lazım. Artık burada bir şey var. Artık hakemliğe geçişte de belirli standartlar olması lazım. Sadece bu hakemleri değil, bunun dışında onları seçen İl hakem kurulu, bu hakem eğitmenleri, yani belki de 100-150 kişiyle artık irtibatın kesilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Futbol Federasyonu tarafına gelirsek gerçekten dedik, Türkiye Futbol Federasyonu bir kurum, MHK'de bir kurul. Bundan dolayı zaten Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda, başkanının değişmesi gerekir. Milli takımımıza baktığımızda da evet, tamam, milli takımımız Dünya Kupası'na gitti, doğru, ama kolay bir gruptan gittim. Dünya Kupası gibi en üst motivasyonda milli takımımızı bu kadar kötü görmek de Montella'ya da yazar. Yani bir teknik direktör böyle bir kamp programına okeylememesi, onaylamaması lazımdı. Ne dedik? İstanbul'dan Miami'ye 22 dereceden 32 dereceye zaten bir biyoritim bozukluğuna gidiyorsunuz. İkinci aşama Arizona'ya gidiyorsunuz 42 derece 45 dereceye. Oradan sonra bu sefer Vancouver'a gidiyorsunuz 25 derece azalıyor hava. 3 defa milli takım biyoritim bozukluğuna sokuldu Emre Bey. Sıcaklık farklarına uğradı. Bir de orada zaten rakam söylüyor, işte İtalya oyuna giren oyuncusu kaç yüz milyon euro gibi, ama biz Avustralya'ya yenildik. 40 milyon euroluk takım mıydı neydi? Paraguay'a yenildik, 60 milyon euroluk takımdı. Yani bunlar, bu bahaneler, biliyorsunuz bahane mekanizması mantıksızsa iş bitmiştir. Çünkü bahane mekanizması gelişimin önündeki en büyük engeldir. Montella ile artık oyuncular arasında da bağ kopmuş. Baktığımızda hocanın bu kadar zamandır işte bir santrafor yaratamaması, bir santraforu bulamaması, gol atmada yaşanan sıkıntılar. Oyuncular da artık, hani ruhunu arayan takım vardır Phil Jackson'ın kitabı. Ruhunu arayan takıma döndük maalesef. Hani bakıyoruz hakem faciası, işte bir bakıyoruz milli takımımız artık kan kaybediyor. İnanın milli maç mı vardı diyen insanlar var. Milli maç mıydı dün, yenilmişiz diyen. Yani artık eskiden milli maça bir hafta kala hazırlanırdık. O coşkuyu yaşardık. Kaybettiğimizde üzülürdük. Şimdi insanlar milli maç tarihinin gününü unutmaya başladı. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir kırgınlık da var milli takımımıza karşı. Sonuç olarak son yaşananlar Türk futbolu için hiç de hiç iyi değil. Emre Bey, Türk futbolunu acilen iyice dibe vurup doğru kişilerin gelip belirli yasalarla denetlenip futbol akademilerine ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Örnek, yüzde gelirinizin %20'si kontrol edilecek. Şu kadar sağ yapmanız gerekiyor. Devlet bence bu konuda altyapılar içinde sahalar, statlar yapıp, inanın gerekirse U16 takımı mı, A ligi, B ligi, U17 ligi mi, A takımı, B takımı gibi bölüp antrenör eğitimlerine önem verip, Türkiye'de artık yatırımın futbol akademilerine, yani o altyapı kelimesini pek sevmiyorum ama, gençlere, çocuklara yatırım yapılması gerekiyor. Türk futbolunda harcanan paranın %80'i israf, boşu boşuna harcanıyor. Ortada da doğru düzgün bir başarının olduğunu sanmıyorum. Resmen çöküşü yaşıyoruz.
1: Hocam, sevgili Ömer Ateş'le birlikteyiz. Hocam, şimdi dün Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek konuştu ve dedi ki biz hakemlerin kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Teşvik, şike, kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz olmaması lazım dedi.
0: Tabii.
1: Bu çok çarpıcı açıklama.
0: Evet, zaten şifreler onu gösteriyor. Hani o son cümleleri söylemese bile burada amaç şu: manipülasyon var, teşvik var veya işte bahis.

0: var. Düşünebiliyor musun? Ses kaydını alıyor hakemin. Mesela siz niye bir hakeme soru verip kazandırırsınız mesela? Demek ki şu da oluyor. Bir çeteleşme de var. Yani ben manipüle edeceğim. Hakemi istiyorum. O hakemi ben soruları veriyorum. Alıyorum. O zaman ne oluyor? Bu hakem kalitesiz bir hakem. Belki hakemlik yapamayacak kapasitede. Ama ben onu neye alıyorum? Sistemin içine. O zaman benim emirlerimi yerine getirmek zorunda. Manipülasyona açık hale gelmiş oluyor bunu yapan hakemde. O şekilde sınav yapanlar, soruyu verenler ve soruyu alan da suçlu. Sonuç olarak baktığımızda evet, Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalara bakarsak durum hiç de iç açıcı değil. Tabii ki neler olacak göreceğiz. Yasin Kol'un işte hesabına gelen giden paralar, maaş günü gelen giden paralar olduğu söyleniyor. Tabii sosyal medyada bilgi kirli olabilir ama bu kadar paranın aktığı hesabına biliniyor. Çıkışlar var. Şimdi o zaman en çok maç yöneten son dönemde derbilerin hakemi olarak bilinen Yasin Kol bunu yaptıysa diğer hakemleri de araştıracaklardır. Yani mesela örnek veriyorum, şimdi böyle bir durumda doğal olarak acaba diğerleri de yapıyor mu diye şu anda MASAK belki de onların da inceliyordur. Daha bazı şeyler de çıkabilir. Sonuç olarak takımlar nasıl güvenecekler hakemlere? Lig oynanacak. Futbol Federasyonu kriz yönetiminde de kaldı. Çünkü böyle bir durumda belki yabancı hakemler istenip yeni bir sisteme geçirebilirdi. Tabii zor. Onlar da bize iyi hakemlerini gönderebilecekler mi? Ama her ülkeden birkaç iyi hakem alaraktan da bu süreç kapatılabilirdi. Normal süreci yönetemeyen Futbol Federasyonu'nun bir krizde yöneteceğini sanmıyorum. Sonuç olarak durum felaket. İşte insanların güvenmediği için de hakemler maçı yönetecek. Herkes zan altında. İyi niyetli hakem de zan altında maalesef. Hani dürüst bir hakem insani bir hata yapsa şimdi ne konuşacağız? Kesin bahis yapmıştır. Bir şey vardır. Talimat aldı. Kamikazelik yapıyor. MHK Federasyon gidiyor. Bari ne yaparsam yapayım gibi bir algı oluşacak. O yüzden gerçekten Türk futbolu iflasın eşiğine geldi. Zaten yıllardan beri can çekişiyordu. Ama bir gerçek var. Çok ciddi radikal kararlar alınması lazım. Biraz önce dediğim gibi futbol akademilerine önem verilmesi lazım. Oradaki hocaların çok iyi eğitilmesi, belirli bir sistemden geçip saha statların yapılıp bence altyapılara önem verilmesi gerekiyor. Bilmiyorum bu durumda UEFA işe girecek mi, topa girecek mi, girmeyecek mi? Ama olası bir 3-4 yıl Avrupa'dan men yasağı gelirse de ne olacak bunu bilmiyorum. Belki böyle bir yasak gelirse evet biz futbol akademilerinin altyapıya önem vermeyelim anlayış ortadan kalkabilir. Ne de olsa artık Avrupa'ya gidilemiyor. Men edildik. O zaman tekrar yeni bir başlangıç projesi olabilir. Bakalım ilerleyen günlerde de işte söylentiler var. UEFA müfettişleri de inceliyor diye. Göreceğiz neler olacak diye.
1: Bu kirli atmosferde futbol oynandığı takdirde ki oynanacak gibi gözüküyor. Bu bizi nasıl etkileyecek?
0: Doğal olarak normal insani bir hata da yapsa hakemler sonuç olarak başka yerlere çekilecek. Çünkü güven artık kaybedilmiş durumda şey olarak. Şimdi düşünün yani bir siz yatırım yapıyorsunuz, bir hedefle yola çıkıyorsunuz, hayalleriniz yarıda kalıyor, bırakılıyor, engelleniyor. Birçok kulüp mağdur oluyor bu durumdan. Sonuç olarak bundan hakem hatalarından, evet futbol hakem hataları oluyor. Bazı takımlar bundan faydalanıyor. Bazen faydalanamıyor, zararını görüyor. Bu dönüşümlü bir şekilde devam eder. Hani normal yönetimlerde. Ama böyle bir düzende baktığınızda küme düşen kulüp başkanları Süper Lig'den de onlar da bunları açıkça ifade ediyorlar. Hani manipülasyona açık birçok şeyin olduğu, futbolda güvenin olmadığını söylüyor. Güven olmayacak. Güven olmadan sonuç olarak birlik devam edecek. Hani resmen tabiri caizse savaş psikolojisi gibi olur ya ülkeler artık şeyler hani artık ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelir. Minimum seviyede. Biz de duygularımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi çok farklı yaşayacağız. Hep şüphe olacak, hep soru işaretleri olacak. Ama bunun dışında maalesef ve maalesef insanların özellikle hayatlarına anlam katan spor değil mi? Bir heyecan, maçım var takımımın, yeniyor, mutlu oluyor, yeniliyor.

üzülüyor. Ama insanların duygularıyla oynamak o kadar kötü ki, yani bir hesap yapıyorum Emre Bey, şöyle diyorum işte, bir takıma işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor tutan insanlar var. Ya bunların diyelim ki 15 milyonu, yani şey olsun, bir gün müsabakaya üzülsün, kaybettiler. O gün ve yarındaki gün maç saati bitene kadar ki zamanda bir gün kötü gün geçirsinler. Şimdi bir takımın bir gününe bir hakem

0: 1 milyon gün yapar. Ne kadar kötü bir şey. Yani insanların psikolojisini bozuyorsunuz. Ruh halini bozuyorsunuz. İnsanlar kendi takımının hatası da kaybediyor. Ona da üzülüyor. Bir de hakem hatasıyla kaybedince daha da üzülüyor. Haksızlığa tahammül edemiyor. Öfkeyi yaşıyor, üzüntüyü yaşıyor. Yani kolay değil. Bir hakem ülkenin psikolojisini etkiliyor maçı yöneterken. Tabii oyuncular da bunun içinde. Bir oyuncu hata yapıyor. 15 milyonu kahrediyor. 20 milyonu kahrediyor yaptığı hatayla. Değil mi? Bu doğal olarak. Ama bu bilinçli bir şekilde yapılırsa kolay değil. Ciddi anlamda burada bir duygu istismarlığı olmuş oluyor. O yüzden güven olmayacak. Keyifsiz bir lig bizi bekliyor. Oysa ki bu sezon biraz daha farklı gözüküyordu. Ama tam dört takım böyle kafa kafaya giderken böyle durumların yaşanmasıyla birlikte nasıl bir hava olacak bilmiyorum. Ama acilen bir futbol federasyonu seçimi. Bence bu süreçte yeni gelen federasyon ne yapar? Bir şekilde hakemleri ciddi anlamda denetleyip yabancı hakem sistemine geçip ciddi anlamda da altyapıdan genç hakemlerin yetiştirilip sistematik şekilde mental destek verilerek çok iyi eğitmenlerle eğitilerek hazırlanması gerekiyor. Hep yabancı hakemlerle mi ligi götüreceğiz? Hayır, ama bu da bir ders olsun ki yeni gelen jenerasyon kuşak bu işlere girmesin.
1: Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Mevlüt Alk'tan şöyle diyor. TFF aile şirketi gibi yönetilemez diyor ve suçlamalar yapıyor. TFF'de kuzenler, dayıoğulları, amca çocukları falan böyle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun öyle bir yapılanmanın içine girdiğini iddia ediyor. Bu konudaki fikriniz ne olur?
0: Evet, öyle söylentiler de vardı. Hani böyle belirli tanıdık bazı doktorların işe alındığı yönetim kuruluna şey olarak. Maalesef bizim ülkemizde böyle bir durum var işte. Bir bakıyorsunuz bir dekan üniversitede sülalesini oraya almış. Soyata bir bakıyorsunuz öğretim görevlilerinin aynı. İşte bu liyakatsızlığı gösteriyor. Sonuçta liyakat olmadığı zaman da bu tür şeyler oluyor. Siz görevi bilmeyen, işini iyi yapamayan kişiler bir kuruma doldurduğunuz zaman bir yere doğal olarak bu insanlardan verim alamayacaksınız fazla veya hiç alamayacaksınız. Sonuç olarak da sistem çökmeye başlayacak. Çökmeye başlayınca da başarısızlık gelecek. Sonuç olarak Türkiye'de futbol büyük bir olgu. Milyonların duygularını olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi bakıyoruz 2002 Dünya Kupası'na bakıyoruz. 2022 Dünya Kupası'na bakıyoruz. 26 yılı yani 22 yıl sonra 24 yıl evet 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Tam bir hayal kırıklığı. Sabah kalkıyoruz, seyrediyoruz. Uyku sersemliği. Milli takımımız ruh gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi? O kadar yıldan sonra katılıyoruz. Kadro kalitemiz çok iyiydi. Konuşuyorduk. Ama İnsanların hem bir hayal kırıklığı hem de kızgınlığı da var. Sonuç olarak bu milli takıma özelinde ama milli takımın futbol federasyonuna bağlı olduğu için bir de hakemler işin içine girdiği zaman Türkiye'de futbol çökmüştür. Açık konuşayım, futbol federasyonunun kötü yönetildiği dönemler olmuştur. Ama en kötü yönetilen, en skandal olayların olduğu dönemler işte son 3-4 sezon, hele hele bu sene gerçekten felaket bir çöküş yılı oldu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok, yani daha neler göreceğiz diyoruz. Senaryolar olur ya, filmleri uzatırlar, böyle senaryolar yazılır. Film bir türlü bitmez diyorsunuz. Bu film 100 bölüm, bu sezon biter. Arkadan 2-3 sezon daha şey oluyor. Yani daha ne kadar kötü olacağız diyoruz Emre Bey. Yine bir şeyler çıkıyor. İnşallah Türk futbolu yeni bir yapılanmaya gider. Ben hep şunu söylüyorum Emre Bey. İlla Avrupa'da 4-5 yıl öyle büyük transferler yapıp büyük paralar harcayıp mücadele edip bir şey yapamamaktansa böyle artık büyük takımlarımız bile 30-40 milyon euroya bir takım kurup tamamen doğru bir yapılanma futbol akademilerinde ve scouting sistemiyle ilerlememiz gerekiyor. Yoksa bu şekilde gidişat hiç iyi değil.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ömer Ateş hocamdan reklama.
2: Yarın UEFA'ya
1: reklama gideceğiz ama ben müziği unuttum, hemen müziği de geçişini yapalım çünkü direkt hemen gelmiştim. Hızlıca müziğimiz ve reklam.
3: Emre
2: Emre Tilevle.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim eski bir profesyonel isim ve eski bir futbolcu Sayın Mustafa Tümöz hocamla beraberiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. Ben de size ve tüm dinleyicilerimize günaydın demek istiyorum.
0: Hocam şimdi tabii futbolda bir devrimden bahsediliyor. Çünkü artık dibe vurduk deniliyor. Bunun dibi var mıdır sizce?
1: Ya vallahi açıkçası hani dibi vardır tabii de dibine vurduk mu vurmadık mı orasını bilmek çok zor. Yani neresi dibidir hiç bilemiyoruz. Yani artık burada dibidir dediğimiz noktadan sonra daha da dibine gittiğimiz durumlar olabiliyor. Dolayısıyla her şeyin en kötü durumu vardır ama önemli olan tabii bu durumdan kurtulup güzel aydınlık yarınlara ulaşabilmek ve onların planlarını yapabilmek.
0: Peki tabii Montella şu anda 16 takım arasında A Ligi'nde en kötü takım. Yani daha kötü bir takım yok. Peki bunu yorumlayacak olursak o bize hep söylüyor ya. Diyor ki ben çıkarttım sizi A Ligi'ne. Ama şu anda düşmüş durumdayız B Ligi'ne. Bu bağlamda milli takımla ilgili hani hep şöyle diyoruz. Montella gitsin, tamam gitsin de kim gelsin?
1: Evet tabii bizi o çıkardı ama yani bizi düşüren de o oldu aslında. Öyle de bakmak lazım. Geçmiş futbolda geçmiş diye bir şey yok. Hep önümüze bakmamız gerekiyor. Geçmişle ilerleyemeyiz. Evet A Ligi'nde en kötü durumdayız. Bu aslında Dünya Kupası'nda da böyle olmuştu. Yani 48 takımın katıldığı Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda 47. durumda olarak son maçı oynamamıza gerek kalmadan elenmiştik. Yine aynı senaryoyla karşı karşıyayız aslında baktığınızda. 6 maçlık bir serüvenin 4. maçında 0 puanla hem en kötü durumdayız hem bundan sonra oynayacağız 2 maçında matematiksel olarak çok büyük bir anlamı kalmadı. Galiba var ama bu ihtimal çok zor bir ihtimal. Galiba Belçika'yı bir 3-0 falan yenersek içeride sonra Fransa'yı dışarıda yenersek, bu arada Belçika İtalya'da kaybederse biz üçüncü olabilme ihtimalimiz ikili avarajda var gibi bir şey ama bu tabii çok çok büyük bir mucize gibi görünüyor. Montella şöyle aslında biz Dünya Kupası'nı elendikten sonra bizim için bir fırsat vardı. Yenilenme fırsatı hem ekip olarak hem oyuncu kadrosu olarak böyle bir fırsatı biz teptik diyebiliriz aslında. Çok görünen köy böyle kılavuz istemez deriz ama gerçekten bu senaryoyu yaşayacağımızı da tahmin ediyorduk aslında Uluslar Ligi'ne başladığımız noktada. Dolayısıyla Montella bu noktadan sonra Türk milli takımına bir şey veremeyeceğini Dünya Kupası'ndan sonra gösterdi. Ama biz ısrarla devam ettik. Bu hatamızı bir kere daha gördük. Bununla devam etmeli miyiz? Artık bu noktadan sonra Montella ile Türk halkı arasında, Türk spor severleri arasında ve oyuncular belki arasında, orasını çok net söyleyemiyorum ama bir bağ kalmamıştır. Bu bağı böyle devam ettirmeye çalışmak hiç kimseye hem Montella'ya hem de milli takımımıza fayda sağlamayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ne yapmamız lazım milli takımı yeniden ayağa kaldırmak için?
1: Şimdi tabii bu noktadan sonra bizim Uluslar Ligi'nde iki tane maçımız kaldı. Bir tanesi Belçika ve diğeri de Fransa maçı. Bu noktadan sonra artık yeni bir yapılan

0: Almanya'ya gitmek gerekiyor ama tabii milli takımı konuşurken bir yandan da Türk futbolunun içindeki bu kaos da var. Onu da konuşuyoruz. Yani federasyon, işte Merkez Hakem Kurulu, belki bu milli takımın daha üstü ve ötesinde bir konu. Önce burayı bir netleştirmek gerekiyor. Tamamen bu noktada yenilenen bir hem Merkez Hakem Kurulu zaten öyle olacak da federasyonda da böyle bir yenilenmeyle temiz bir sayfa açarak bu işe bir kere başlamak lazım. Çok fazla zaman kaybetmeden. Bu önümüzdeki iki maçta da geleceğin futbol takımını oluşturabilme, oyun anlayışını oluşturabilme adına bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu fırsatı yakalamak, bunlar tabii kısa vade çözümler. Aslında bizim daha orta ve uzun vade çözümlere ihtiyacımız var. Yani oyuncu kadromuzu hep daha böyle güçlü tutabilmek, bundan sonraki Avrupa ve Dünya kupalarında söz sahibi olabilmek adına çok ciddi anlamda orta ve uzun vade yapılanmalara gidiyor olmak lazım. Ama bu da tabii çok güçlü bir futbol federasyonu yönetimiyle olabilecek bir şey. Kısa vade çözümler hep bizim için iyi çözümler olmadı. Bunu gördük işte. Montella ile de gördük. Dünya Kupası elemelerinde evet katıldık Dünya Kupası'na. Bu bizim için bir başarıydı ama daha sonra Dünya Kupası'nda boyumuzu gördük aslında. Uluslararası Ligi'nde de bunu görmüş olduk. Biz artık burada böyle kalıcı bir milli takım yaratabilme adına alt yapılardan hem takım altyapılarından hem milli takım altyapılarından başlayarak bir yapılanma yapıp daha sonra üst yapıya doğru ilerleyen bir sistemi kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sevgili hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Hocam bu son dönemde yaşanan kirlilik, hadise, hakemler bunları nasıl okursunuz eski bir futbolcu olarak?
0: Yani tabii biz aslında ülke olarak son yıllarda hep hakemler, hakem hataları işte bunları çok sıkça konuşur durumdaydık aslında. Hani bir noktada da böyle çok net olmayan işte maçların şikeleri ve işte teşvikleri falan da konuşuldu. Son durumda da işte Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na ve işte Yasin Kol sanırım onlara yapılan operasyon ve bir takım şeyleri de gündeme geldiğini gördük. Şimdi ben bu yılın başında şöyle bir şey söylemiştim Emre Bey hatırlarsınız belki biz tamamen bu sene için en azından yabancı hakemlerle bir şekilde ligimizi götürmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu noktaya sanırım yavaş yavaş da geliyoruz. Ya, bu çok benim uzun vade çözümüm değil ama en azından bizim hakemliğimizin ya da hakem camiasının kendisine gelebilmesi, temizlenebilmesi için bu aradaki zamanı biraz daha böyle yabancı hakemlerle destekli olmamız gerekiyor. Belki şöyle bir yapılanmaya da gitmek lazım. Yani UEFA anlamında söylüyorum. Bu ne kadar mümkündür bilmiyorum ama hakemlerin böyle uluslararası değişimlerinin olduğu bir ligler olmalı diye düşünüyorum. Burada çünkü çok baskılar oluyor. Bizim hakemlerimiz evet baskıdan da çok etkileniyor. Yetenek sınırları da var doğru. Ama belki Avrupa'da yöneteceği maçlar olursa, oradaki liglere giderlerse çok daha iyi performansla sergileyebilir. Yine aynı şekilde biz Avrupa'daki hakemleri buraya alarak buradaki hakemler daha az baskı hissetmelerini sağlayarak bir yönetim belirleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Saatler 7:29'u gösteriyor. Son 10 dakikadayız. Hocam bana mutluluğun resmini yapar mısın demiş ya abi Dino'ya Nazım Hikmet. Ben de diyorum ki Emre Tilev olarak size. Bana bir mutluluğu yakalayabileceğimiz kadrosal bütünlüğü de dinamik kılabilecek bir milli takım çizer misiniz? Ne yapmamız gerekiyor taktiksel olarak? Montella gitmeli mi? Yerine başka biri gelmeli mi? Tüm bunlar ışığında bir okuma yapar mısınız?
0: Çok zor bir soru sordunuz Emre Bey. Yani mutluluğun resmini yapar mısınız diyen Abidin Dino, bir de mutluluğun futbol anlamında resmini çizmek o kadar zor ve kolay bir şey değil aslında bir noktada. Biz şöyle yapmamız gerekiyor. Ben şimdi geçenlerde böyle bir araştırma yaptım. Mesela İtalya, aynı zamanda Belçika milli takım oyuncularına baktığımızda bu oyuncular böyle milli takım altyapılarından yetişmiş, oralarda sıkça oynamış oyuncular olduğunu gördüm.

0: Yani bir şekilde bunlar sürpriz bir milli takım oyuncuları olmamışlar. Bir sistemin ürünü olarak milli takımlarına hep gelmişler. Ama bizim milli takım böyle elit liglerdeki ya da elit futbol takımları arasında baktığınızda alt milli takımlarında oynamış oyuncuların çoğu, çok büyük bir çoğunluğunun üst milli takımda oynayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla birkaç soru
1: Neden
0: aklıma geliyor.
1: mesela böyle olmuyor, çıkamıyor alttan üste?
0: Yani şimdi bunun birkaç nedeni var. Bir, bunu seçen hocaların ya da işte yetkililerin diyeyim, doğru oyuncuyu seçmemesi ya da seçememesi. Yani bilinçli olarak da bunlar olabilir. Yani burada biliyorsunuz ülkemizde çok fazla sayıda o kelimeyi bulamadım ama torpil de diyebiliriz, baskılar da diyebiliriz. Bizim bu altyapıdaki hocalarımızın birçoğu zaten pozisyonunu korumak için arada böyle aracıları sokarak pozisyonunu alıp orada hoca olarak devam eden hocalar olduklarını görüyoruz ki bu baskılar, yani buraya böyle seçilmiş hocalar da dolayısıyla buraya alacakları oyuncular için üzerlerine gelen baskıları kıramayıp oyuncu seçimleri yapıyorlar. Bunlar çok fazla göze çarpan şeyler değil. Alt milli takımlar için konuşuyorum bunu. Sonrasında tabii bu oyuncuların gelişimi yeterli olmadığı için üst milli takımlarda oynayamıyorlar. Çünkü burada oynayabilmek o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü herkes artık yetenekli mi yeteneksiz mi çok net görüyor. Tüm spor camiası kamuoyunu görüyor. Bir bu nedeni bu. Diğer bir nedeni de biz yetenekli oyuncuyu alsak bile onları üst seviyeye taşıyabilecek bir sistemimiz, onları yetiştirme modelimiz yok gibi görünüyor. Yani bu iki nedenden dolayı bir de burada çok değişimler var. Yani hocaların çok değişimleri var. Liyakat konusunda sorunlar var. Çok sayıda tesisle ilgili sorunlar çok fazla var. Oyuncuların hem spor kariyerlerini devam ettirebilmek hem de eğitimlerini devam ettirebilmenin zorlukları var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde başarılı bir milli takım oluşturma noktasında biz de başarılı olamıyoruz. Bizim milli takım oyuncularının bir kısmına baktığınızda yani U21'e kadar milli takımda oynamamış olduklarını görüyoruz. Yani o da enteresan tabii. Öyle olmaması lazım. Demin anlattığım bir takım nedenlerden dolayı da böyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz açıkçası.
1: Sevgili hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Saatler 7.33'ü gösteriyor. Peki o zaman şimdi birazcık da değişime bakalım. Sizce MHK'nin vereceği kararlar ve bu hafta belirleyeceği hakemler nasıl etki edecek Türk futbolu üzerine? Ama daha önemlisi bir TFF değişikliğine ihtiyaç var diye düşünenlerden misiniz?
0: Ya TFF değişikliğine bana göre mutlaka ihtiyaç var. Neden? Çünkü biz Merkez Hakem Kurulları'nı TFF yönetimi belirliyor. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu içerisinde bu derece büyük bir kaosun olduğu bir noktada, yani TFF'nin işin içinden sıyrılması, bu konularda beni ilgilendirmiyor demesi çok mümkün olmamalı. Yani çok demokratik yapı içerisinde olduğunu düşündüğünüzde TFF'nin bu noktada sorumluluk alıp en azından yeni bir seçime gidip güven oyu alması gerekir. Alabiliyorsa bunu alması lazım. Bir kere bunu söylemem gerekiyor. Yani TFF bu noktada çok bağımsız bir durumda değil bana göre. Merkez Hakem Kurulu ki bu haftaki hakemler için sorduğun soruya gelecek olursak, yani çok kolay değil bu hafta maça çıkacak hakemler için maç yönetmek. Çünkü verecekleri her kararın altında farklı bir bakış açısı neden alacak ki biz zaten çok spor sever olarak çok meraklıyız hakem kararlarının altında böyle hep kötü niyet arama. Şimdi böyle bir durumda da hatalı verilen her karar hakem için zor olacak diye düşünüyorum. Bence bu noktada futbolcuların da üzerine düşen şeyler var. Yani böyle bir kaosun içinde hakemlerimizi çok fazla zorlayan davranışlar içerisine girmemeleri gerekiyor. Onları kandırmaya yönelik pozisyonlar içerisinde olmamalı ve onlara da yardım etmeli ki Türk futbolunun bu noktadan, yani bulunduğu bu kötü pozisyondan çıkışında fayda sağlayabilsinler diye düşünüyorum. Hakemlere yardımcı olsun Allah vallahi bu sene bu haftakiler için.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam altyapılar üzerinden okuduğunuzda ne görürsünüz?
0: Ya şimdi şöyle.

0: Altyapılara ayrılan bütçelerin çok az olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Geçmişte altyapılarla böyle çalışmış gerçekten bu işin liyakat sahibi birisiyle görüştüğümde hani o daha bu konulara hakimdi. Bana söylediği şey şuydu: yani A takım ya da üst takım bütçelerinden yani %5 uğrunda bir bütçe ayrılsa, %10 çok çok iyi olabilir de ayrılsa bu ihya olur falan gibi bir şey diyordu altyapılar. Gerçekten altyapılarda bütçe ve oyunculara ayrılan paralar çok düşük. Oralardan yetişebilmek gerçekten büyük bir mucize. Çok kolay da bir şey değil. Zaten ülkemizin oyuncularımızın ailelerinin ekonomileri de çok sınırlı. Bu çocuklar bu ekonomi içerisinde hem bir yandan altyapıdaki antrenmanlara katılacaklar, bir yandan beslenmelerini sağlayacaklar, bir yandan eğitimlerini sağlayacaklar. Ki İstanbul'daysanız bu çok daha belki zor olabilir. Çünkü ulaşım sorunları da var. Dinlenmeleri gerekecek bir noktada. Belki yaptığı antrenmanları ilk çifte çıkarması gerekecek. Günde iki tane ki bunun fırsatını bulabilir mi? O da zor. Yani gelişimleri hakikaten çok zor. Tesis deseniz ayrı bir zorluk içerisinde. Herkese ait tesis tam olarak olmuyor. Bazı altyapılarda ortak paylaşılıyor sahalar. Gerçekten çok zorluklar içerisinde yetişen bir altyapı oyuncu yapımız var. Bütün bu zorluklar tabii bizim ileride çok çok iyi bir kadrolara sahip olmamızın önünde engel. Tabii bir yandan da şöyle düşünüyoruz. Şimdi yarışmacı takımların içerisinde bu altyapıdan çıkan oyuncuların oynayabilmesi de o kadar kolay olmuyor. Yani ancak çok çok üst düzey bir teknik direktör ve sözünüz geçen bir teknik direktörse ki bunu Fatih Terim yapmıştı. Altyapıdan bir önce direkt kadroya koyabiliyor. Kimsenin sesi de çıkmıyor ama şimdi teknik direktörlerin özellikle yabancı teknik direktörlerin sadece o yılı kurtarmak belki en fazla 2 yılı kurtarmak adına planı olduğu için altyapıdaki oyuncuların gelişimiyle çok ilgilenmiyor ki bu da hani çok anormal bir durumda değil. Çok zor aslında altyapıdaki oyuncular. Burada böyle sistemsel bir değişim bir yapmak gerekiyor. Çok sayıda oyuncu aynı anda kadroya kattığınızda bu verimli olmaz. Yani aynı sayıda genç oyuncuyu katamazsınız ki belli bir sayıda olması lazım. En fazla bir veya iki tane oyuncuyu sizin kadro içerisinde katmanız ve onu zamanla oraya yedirmeniz gerekiyor ki ancak o şekilde oyuncuya da fayda sağlasın diye düşünüyorum.
1: Hocam son bir dakikanın içerisindeyim. Mesela elinizde bir sihirli değnek var ve bir şeyi değiştireceksiniz. O şey nedir?
0: Çok zor bir soru. Yani ne olabilir? Bir şeyi değiştireceğim. Ben tabii insanlarımızın bakış açılarını belki de ya da nasıl diyeyim yönetimle ilgili bir değişim yapardım. Çünkü temeldeki başarı önce bizi yönetecek ya da yönetim seviyesinde bulunacak insanların gerçekten bu işi yapabilecek liyakata sahip olması ve onların verdiği kararlarla olduğu için eğer orayı değiştirirseniz, bu işi bilen insanları başa getirir, bu insanlara güvenirseniz, bu insanlar da hakikaten bu güveninizi boşa çıkarmayacak. Ha, bilgi, yetenek, görgüsünün önünde aynı zamanda davranış modellerini de bir şekilde geliştirmiş insanlar olurlarsa çok çok iyi başarılar elde edebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben sihirli değneğimi yönetim kadrosunu değiştirmekte kullanırdım diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun.
1: Efendim, kıymetli hocamdan reklama gidiyoruz.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların işi. Hep ileride.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve hattımızda süper bir isim var. Sevgili Hakan Güveli. Hakan hocam, bir mikrofonu da size böyle bir 5 dakika bırakayım. Ben de VC'ye gideyim. Vallahi tek başına olunca inanılmaz oluyor. Doçent Doktor Hakan Güveli bizlerle birlikte. Sizi de can kulağıyla dinlemek istiyorum. Bu arada herkes size şu soruyu soruyor mu? Hakan hocam, radyoda neden bizim sağlık sorunlarına da yanıt vermiyor? Sağlık sorunlarıyla ilgili sorular da gelse size yöneltebilir miyim? Buna izin verir misiniz?
1: Abi canım, ne demek, her zaman ya, lafın olur. Seyircilerimiz de her türlü istekle elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışırız. Hiç problem değil.
0: Peki o zaman, süper süper süper. O hocam şimdi ne?
1: Makalelerden başlıyorum. Belki sen yetişirsin.
0: Yetişirim hocam, yetişirim.
1: Senin
0: yetişirim.
1: Olayına yedirim, hemen makalelere giriyorum. Harika şeyler var.
0: Tamam, bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim.
1: Hadi görüşürüz kardeşim.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi benim de kafamda her zaman olan şey bir. Hastalıksız yaşam mümkün mü? Bir de hani bu sanki 10 yılın trendi. Uzun yaşamın sırları ne? Tabii ki bunu birileri ticari olarak kullanacak. Aman uzun yaşamı genleri etkili, hani kutusu bile aylık maliyeti $800, $1500 olan ilaçlar çıkartacak. Ya da özellikle işte kadınlarda daha fazla, ama bu işin dermatokozmatoloji, cerrahi yönleri işe alacak. Bu işi gen alanında kuşatanlar, aa bu iyi geliyor demeye çalışanlar olacak. Yani her zaman bu işten faydalanmaya çalışan tipler olacak. Ama biz daha sağlıklı olmalıyız burada. O zaman da sevgili dinleyicilerim, lütfen, ben her zaman araştırırım. Hem tıp hem eczacılık eğitimleri, diyet birleştirdiğim için üç gözle bakabiliyorum. Her zaman kök tıbbı. Sizi iyi hale, iyi halin uzamasına, optimal iyilik halinin devam etmesini sağlayacak yaşam tarzı. Yani artık al şu ilacı, git tansiyonun düzelsin, al damarına stent taktık, şunları al kullan, al karaciğerin böyleydi, bu devir bitti. Artık bütünleyici kök tıbbı var. Buradaki bütün yaşam tarzı müdahaleleriyle, özellikle artık son 20 yıldaki biyoloji, kimya, genetik alanında daha önce tanımlayamadığımız makineler çıktı. Ya daha önce biz, şöyle örnek vereyim. Hani çok sevdiğimiz enginarın bile yaprağında ne var bilmiyorduk. Onu nasıl kullanacağız? Kendisini mi yiyeceğiz? Yaprağındaki bir takım etken maddelerinin çayını mı içmek daha sağlı? Bilmiyorduk. Bir de her gün onlarca fitokimyasal alıyoruz. Yani ne? Besinlerdeki maddeler. Hani biz bir şeyler yiyoruz ama evet, bazı besinler, bunlara fonksiyonel besinler diyoruz. Vücuda katkısı, vücuttaki iltihabı süpürme, iltihabı azaltma, hani antioksidan, vücuttaki toksinleri temizleme etkisi daha fazla olabiliyor. Yani artık beslenmeyi, evet, tedavi edici beslenme, bütüncül beslenmeye taşımanın vakti geldi de geçiyor gibi. Ama hala modern tıpta buna inat eden çok kişiler var. Hayır, artık masaya oturduğumuzda klinisyenlik yönetiminde evet, klinisyenimiz olacak. Bu dahili bilimler ya da cerrahi bilimlerden de olabilir. Ama onun dışında da biz mutlaka ve mutlaka eczacılık biliminden faydalanmak, bu konudaki uzman diyetisyenleri de masaya yatırıp disiplinler arası bir bütünlük sağlayıp hastaya yaklaşmak zorundayız. Bunu size vermeyecekler.
0: Ben küçük bir parantezde de bir soru sorabilir miyim sayın hocam? Doçent Doktor Hakan Güveli ile birlikteyiz. Mesela geçen sohbet ediyorum biriyle, şöyle bir şey söyledi. Emre'cim dedi, bu kullandığım vitaminler var ya dedi, evet, hepsi çöp dedi. Nasıl yani dedim. Çöp oğlum dedi, eskiden vitamin mi vardı dedi. Oradan yürüyelim.

0: birazcık da. Oraya da bir açıklık getirmenizi isterim. Buyurun hocam.
1: Tabii ki aynen, buna ben açıklık değil, bilim açıklık getirmiş. 25 yıl önceki domatesi koymuş, şimdiki domatesi koymuş. %85 içindeki fitokimyalar, vücuda yararlı maddeler yok. Yani siz kendinizi yırtınsanız da bu genetiği değiştirilmiş hibrit çaprazlı tohumlarla bu probiyotiği toprağın, gübrenin bozulmuş haliyle sizin vücudunuza gerekli vitamin elementleri almanızın imkan yolu yok. Dolayısıyla paşa paşa yaşa, cinsiyete, risk faktörlerine göre destekleri almalıyız. Ama buradaki sanat, bu işi en iyi bilen eczacı, dolayısıyla diyetisyen doktor olmayıp, doktor şuna baksana, hani kulaktan duyma magazin gibi, zerdeçal buna iyi geliyormuş, beyin fonksiyonları için bu varmış, hadi bundan sen al, 3 kapsül bundan al, bu bir bilim alanıdır. Hani dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Yani bunun cevabı bu. Şimdi burada da şöyle şey yapacağız. Bilim insanları 7 gün açlığın insanda vücudu neler yaptığını ilk kez bu yönüyle ortaya koydu. London of Queen Mary Üniversitesi'nden enstitüyle yapılmış bir çalışma. Şimdi ne yapıyorlar? Açlığın sağlık üzerindeki etkileri asla kilo kaybıyla sınırlı değil. Bu, gelecekte açlığın biyolojik mekanizmalarını tam anlayabilirsek, bu biyolojik mekanizmalarını hedef alan, taklit eden yeni tedaviler geliştirebiliriz. Amaç bu. Bu çok önemli. Şimdi birkaç gün boyunca yemek yememek sadece depolardaki yağları yakmaya değil, çok daha fazlasını yapıyor. Birden fazla organı etkiliyor, koordineli biyolojik değişkenlere yol açıyor. Açlık sırasında ortaya çıkan molekülleri tanımlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu etkileri anlamaya çalışıyorlar. Vücut buna nasıl uyum sağlıyordu? İnsanoğlu tarihte de çok kıtlıkta kaldığı için, yaşamı sürdürebilmek için uzun süreli açlığa dayanacak şekilde evrimleşmiş vaziyette. Ama biz buradaki enerji, biyolojik değişimlerin vücutta ne olduğunu bilmiyoruz. İlk 3 gün glikozdan enerji almaya çalışıyoruz. Sonra depolanmış yağlara gidiyoruz. Ama 3 günün ötesinde ne oluyor? Bunlar yararlı mı? Vücuda zarar veren şeyler mi oluyor? Şimdi eskiden bunları ölçemiyorduk arkadaşlar. Modern protein analiz teknikleri, bu aletler yeni var. Senin vücuttaki dokuların yapımı, hangi biyokimyasal reaksiyonlar, hangi hücreler arası iletişim sinyaller, vücutta metabolik süreçler, iltihabi yolaklar, burada hangi proteinler var? Bunları ölçemiyorduk. Şimdi binlerce proteini yapay zeka, güçlü makinelerle eş zamanla çocuk oyuncağı gibi ölçüyorlar. Dolayısıyla farklı organların, biyolojik sistemlerin açlığa nasıl yanıt verdiği kapsamlı bir moleküler tablo çıkıyor karşımıza. 12 sağlıklı günde gönüllü 7 gün boyunca sadece su içiyorlar. Buradan amaç, hocam bu olur mu falan. Bakın, burada bir ilaç, hedef, mekanizmayı anlamak. Ama burada aralıklı açlık ya da intermittent mimicking fasting, açlığı taklit eden diyetlerle vücutta belki de her 15 günde bir 3 gün, her 25 günde bir 5 gün aç kalmak kansere, diyabete, uzun yaşama kapılarını açacaktır.
0: Oruç o zaman çok değerli bir şey değil mi?
1: Şimdi burada daha farklı. Oruç sanki şey gibi, açlık diyetlerinin bir zaman kısıtlı dilimi. Orada gün içinde belirli bir saat grubunda aç kalıyorsun. Atıyorum 14'e 10 gibi ya da 15'e 9 gibi, 16'ya 8 gibi. Yaz kış dilimine göre değişiyor. Bu tam açlık 7 gün. Burada mekanizma, ama bir de acaba her 15 günde bir 3 gün aç kalsak mı? Bu. Bakın, katılımcıların 3000 farklı protein düzeylerini. Böyle bir bilgi yok bizde. Daha önce böyle bir şeyler olmadı. Bu proteomik veriler, bir de daha önceki genetik çalışmalardan elde edilen bilgilerle yapay zeka ile birleştiriliyor. Bu neyi sağlıyor sevgili dinleyicilerimiz? Ben açlığımda vücudumda hangi biyolojik yolakları, işlevleri, reaksiyonları tetikliyorum ve bunların sonucu ne olabiliyor? Görüyorlar ki hem yağ dışı vücut kütlesinden azalma var. Yağsız vücut kütlesi sadece kas dokusu değil, burada su içeriği de var. Ama burada daha sonra yemek yemeye başladıklarında da kaybedilen yağsız kütlenin büyük bölümü geri alınırken, bakın asıl amaçlarda yağ kütlesindeki azalma, yani zaten istediğimiz bir şey, bunun korunduğuna dikkat ediyorlar. Ve şunu

görüyorlar. 3 günden sonra vücutta birçok proteinin belirgin değişik metabolik yolaklara saptığı, kendi fonksiyonundan daha farklı şeylere sonuçta neden olduğu, ölçülen proteinlerinden 1000 küsür açlık süresince değişmeye başladı. Bunun da bütün organ sistemleriyle ilişkili oldu. Mesela beyin fonksiyonlarının bile bundan etkilendiği görüldü. Dolayısıyla burada vurgu, aralıklı açlık gibi popüler beslenme modelleri kilo kaybının ötesinde de bizde fayda sağlayabilir. Bu çok önemli bir mesaj. Bunun için de acaba insanoğlu doktor kontrolünde böbrek hastası, diyabet, kalp hastası, akciğer hastası. Hayır, ben net söylüyorum, tüm diyabet hastaları da bunu yapabilir. Kardeşim, tip 1 bile olsan ona göre insülinde düzenleme yaparsın ya da yapmazsın. Yani tip 1 diyabet olduğu insülin kullanıyor ama onun dışında atletizmci, işte Çiplebas ünlü tenisçi, değil mi? Adam antrenman mı yapıyor sanıyorsun? Hayır, her şey bilimle ayarlanabilir. Yeter ki doğru araştırmalar olsun. Dolayısıyla insanlar bu çalışmadan şunu alıyor: ben belki de bu kadar uzun süre aç kalmadan, açlığı taklit eden ilaçla, metabolik müdahalelerle ya da başka tedavi edici ürünler geliştirebilir miyim? Vücudun buna nasıl adapte ettiğini çözüp tedavi olanağı sağlayabilir miyim? Kesinlikle uzun açlığın etkilerinin artık kilo kaybı ve vücutta keton cisimciklerini oluşturmaktan, hani ketojenik diyet var ya meşhur, onu da doktor kontrolü olmadan ya da iyi bir bu konuda uzman diyetisyen kontrolü olmadan yapmamak lazım. Biz birçok etkisi olduğunu, bunun dediğim gibi değişik, özellikle diyabet hastalarında bile, yani sadece kilo değil, belki işte epilepsiden, belki nörodejeneratif hastalıklar, belki de hiçbir hastalığın yok, uzun yaşamı elde etmek için de biz bunları yapabiliriz. Harika bir çalışmaydı bu. Şimdi ikincisine geçiyorum. Ultra işlenmiş gıdalar. Emre, sen de gıda mühendisisin. Şimdi burada ne yapıyorlar? Basit. Bu daha taze, 6 gün önce yayınlandı. San Francisco'da, Kaliforniya Üniversitesi'nden. Depresyonu olan 20 kişi alıyorlar. Ultra işlenmiş gıda tüketiminde bunları bir ay boyunca belirgin şekilde azaltıyorlar. Bu grupta da 3 farklı depresyon skalatası, bir de bunların bir grubunda da anksiyete var. Anksiyetelerini ölçen testler yapıyorlar. Burada sağlıklı beslenmenin, hani bu ultra işlenmiş neler olduğunu söyleyeceğiz, beyin fonksiyonları üzerinde etkisi var mı? Acaba bu etki hangi yolaklarla olabilir? Önemli bu. Paketlenmiş atıştırmalık, fast foodlar, şekerli içecekler, endüstriyel olarak yüksek düzeyde işlenmiş gıdaları atıyorlar. Yani bunları niye yapıyorlar sevgilerimde? Bakın dinleyicilerimiz, tehlikeye bak. Bunlar koruyucu, raf ömrünü uzatıcı, ucuzlaştırıcı, hacim verici, renk verici, tat verici, bağlayıcı, daha sayayım mı? Oldukça lezzetli şekilde ucuz, kolay ulaşılabilir. Bunların testlerini de yapıyorlar. Dil üzerindeki tat, beyinle ilişkisi sizin bunu almanıza teşvik. Çocuk bir kere tanıştı mı onu sizden istesin, eteğinize, pantolonunuza yapışsın, daha markette oralara saldırsın. Hayır, bunlar beynin ödül ve dopaminerjik yollarını bile etkileyebiliyorlar. Burada aman dikkat. Bunların şeker, tuz ve yağ kombinasyonları da tabii ki tartışılır düzeyde. 44 katılımcı, 72 kadın, 20 depresyon yanı sıra 14 de anksiyete katılımcıları var. Bunların en az bir tanesinde de kronik hastalıklar vardı. Yani bu şu demek, zaten sen bu katkılı gıdalarla beslendiğinde ucunda kolesterol, şeker, tansiyon, bu tarz şeyler olabiliyor. Bir gruba 4 hafta normal ne yiyorsan ye kardeşim. Bir gruba da ultra işlenmiş gıdaları en az %85-90 belirgin şekilde azaltıyorlar. Ve şunu görüyorlar, hani depresyon skalasında belirgin bir azalma, anksiyetede de gerileme. Bunun peki etkisi ne olabilir deniyor. Bu ultra işlenmiş gıdalar, ben aynı zamanda ciddi bir bağırsak flora mikrobiyotacıyım. Hani bağırsak florasını nasıl destekleriz, hastalık ilişkileri, geçirgen bağırsak, buradaki bozulmalar, istenmeyen bakteri, mantar çoğalmaları, bu. Bunların bağırsak geçirgenliğini bozduğu, bağırsaktaki yangıyı arttırdığı, dolayısıyla dengesi bozulmuş bir bağırsakla bu mekanizma oluştuğunu atıfta bulunuyorlar.
Buradaki

0: Bir tek sorun hani çalışma örnekleminin kısa olmalı. Daha büyük bir örneklemle 2028'de yeni bir çalışmaya yayınlayacağını söylüyorlar. Ama buradaki mesaj da şu sevgili Emre. Ne yaparsak yapalım, etiket okuyalım. Zaten etiketi okuduğunuz paketli bir gıda almayın. Türkiye'de pazarlarda hani zaten hibrit tohum nerede, metal mi? Olabildiğince Türkiye birçok Avrupa ülkesine göre cennet, ama artık ülkemizde biraz tabii ki bu işlerin ekonomik yükü de var. Ama hala köylerden getirdiğinizde çok pahalı. Ben burada hani Göztepe'de oturuyorum. Allah'ım ya Rabbim, yani Göztepe'deki aynı pazarcı farklı fiyata yani bunu gidiyor işte Cuma pazarının olduğu Hasanpaşa'nın orada kurulan da farklı olabiliyor. Saraycedit ya da Acıbadem ya da Erenköy pazarları farklı olabiliyor. Hani dolayısıyla bence adresler edinin, ucuza getirin. Harika etkileri olabiliyor. Doğru beslenmeyi ne kadar ailenizle lütfen önemseyin. Cebimizdeki paranın boyutunda bunu yapmaya çalışalım. Bu iki önemli makaleydi. 3 dakikam falan kaldı. Biraz da Montella konuşmak istiyorum. Uygun mu?
1: Tabii ki, tabii ki. Dinliyoruz hocam.
0: Ben defalarca hani bu şey sizin böyle çok böyle bazen böyle ukala.
1: Bu arada hocama sorular da sorabilirsiniz. Onu da hemen hatırlatayım.
0: Hani aman ben demiştim değil. Biz daha önce de yani bu Montella'nın açıklamalarına bak. Sen Kerem ve Barış'tan hala santrafor yaratma çaban var. Kadro tercihleri, deneme tahtası gibi yanlış kadrolar, oyundan yanlış anlamalar, yanlış 11 ile başlamalar, saha içi organizasyon, defansın her zaman zafiyeti, her zaman 5-10 saniyelik toplarla bu zafiyetten gol yeme, ileride her zaman santraforda eksiklik yapma, maç içi müdahale, B planının eksikliği, dinamik doğru müdahaleler yapamama, sosyal medyayla dehşet kopukluk, hiçbir şeyin yok. Riva'da güzel balıklarla denizin kenarında mı, artık beni de böyle yaptılar, çileden çıkarttılar. Ne yaptığınızı bilmiyorum orada. Umutsuz, saygısız, sorumsuz, sorumluluktan uzak açıklamalar. Ben buraya getirdim. Ben ilk defa sizi bu çabaya soktum. Ben olmaz bu. Olmaz. Biz daha fazla saygıyı hak ediyoruz. Burada Türk milli takımından bahsediyoruz. Basın toplantısındaki tavırları, yaptığın şeylerle ben İtalya ile çatır çatır baş başa oynadım. Şanssızlıktı. 3 oyuncu soktular. 500-600 milyon. Sen bununla mı milli takıma açıklama yapıyorsun? Hani bize bahaneler üretiyorsun. Ben hayır, bu saygısızlığı hak etmiyorum. Milli takım, Ay Yıldız'dan bahsediyoruz burada. Lütfen daha sağduyulu açıklamalar yapılmalı. Yani burada neden tazminatını da öğrendim. Yani Allah için, yani bu adamın 550 bin euro tazminatı var. Yıllık ücreti 2,2 milyon euro. Galiba basından öğrendim. Yanlış mıyım bilmiyorum. Sabah 5'ten beri ayaktayım. Literatürün yanında bunu da taradım. Abi verin gitsin. Biz nelere para harcadık? 550 bin euro mu veremeyeceğiz? Ben şunu istiyorum. Yani bizim gerçekten İşte Aykut'tan tut, koskoca Fatih Hoca'dan tut, Ardalar'dan tut. Tamam, bir adam gelir ama öyle bir kadro kurar ki, sen bugün ne diyorsun? Altyapıdaki çocukları bulmaya çalışan adam asgari ücretle çalışıyor. Minibüs parasını düşünürse o alttan hiç kimse gelmez. Sonra bizim yarın anlatacak sevgili Yusuf Erzin hocam ne diyor? İşte gittiğinde Hollanda örneği veriyor. Ne kadar Hollanda küçücük bir ülke ama bir örnek verdiğinde tesisler, oradan yetişen oyuncular, kafayı yiyoruz, oraya harcanan paralar. Ha demek ki burada da daha güçlü bir yapı sosyal medya, ama lütfen bana kimse böyle bir saygısızlık yapamaz sevgili Emre. Beni bahane yapıcı Türk milli takımından bahsediyorsun sen, Türkiye'den. 500-600 milyon ne demek ya? Onlarda bu ne demek var, vardı? İlk defa ben soktum şu bu. O zaman yapamadın, sen soktun, sen de batırdın yani. Böyle olmaz. Bu kadar başarısızlığın olduğu bir yerde şuna cevap verebilir miyiz? Ne olur sevgili dinleyicilerimiz, hani sizler de Emre'ye yazın, yorum yapın. Bir Dünya Kupası'nda yenilgi olup da çoğu teknik direktör istifa etmedi mi? Bu insanlar niye etti? Ben buraya umutlarla geldim. Evet, buraya girebilmek için çabaladım ama burada yapamadım. Benim hakkım yok. Bizde niye böyle bir şey yok deyip topu sana verdim Emre.
1: Evet hocama sorular sorabilirsiniz demiştim. Hocam günaydın.

0: Günaydın demiş Şakan hocama sorabilir misiniz? NAD molekülü gerçekten yaşlanma karşıtı faydalı mıdır?
1: Kesinlikle. Şimdi yurt dışında tabii ki bunların IV damardan uygulamaları da var. Yurt dışında çünkü bu tamamlayıcı, bu bütünleyici tıpta uzmanlıklar var. Orada hani böyle homeopati, böyle sadece bitkinin dışındaki de özel doğadan hazırlanan formüller, ama IV bir sürü tedavi birlikte yapılıyor. Hatta bunlar kemoterapi de uzun yaşamda, obezitede, vücutta iltihabi yangının azaltılmasında. Burada da oral bazı ağızdan aldığımız ilaçların içinde var. Bunları hani böyle nörodejeneratif beyni tutan hastalıklar ya da hafıza fokus adı altında kullanıyorlar. Evet, burada yeri olan bir molekül diyorum.
0: Peki hocama birçok sorular var. Bu arada NAD molekülü ne diyebilir insanlar? Onu da sorabilirler. NAD serumları özellikle klinik pazarlamada da çok öne çıkıyor. Bu arada NAD reaksiyonları diye bir şey de var hocam. Böyle ciddi reaksiyonlar da yapabiliyor mu bazen?
1: Ya Emre, yani sen C vitamininde, B vitamininde de
0: Anti-aging ilacı değil mi
1: olabilir.
0: bu? NAD
1: Ya tabii
0: anti-aging
1: ki.
0: ilacı değil mi?
1: Aynı zamanda ya ben ne istiyorum biliyor musun? Bizim sevgili Cihan Aksoy vardır. Devasal isimdir benim için. Hani 20 yıldır YÖK'e bu bütünleyici tıbbın, hani bunun bir üniversitede olması gerektiği. Şu an bununla kim ilgileniyor? Piyasada kim ne yapıyor belli değil. Hayır, bu Almanya'da, Amerika'da olduğu gibi üniversitenin sorumluluğunda bir alan. Buradan eğitimler, buradan diplomalar alınıp bunun bir yasal hale sokulması gerekiyor. Bu ilaçların garip bir şekilde getirildiği, bazılarının merdiven altı getirildiğini, bazılarının doğal görüyoruz. Bunların kesinlikle hepsinin bir karara bağlanması önemli. Şimdi şu var, bu NAD gibi bir sürü faydalı ürünler var.
0: Peki hocam
1: Türkiye'de bunlar yok.
0: Süremi
1: Ama bunlar evde hanımlar gün yaparken bile takılıyor Emre. Millet alerjik reaksiyondan bu kadar korkmuyor diye.
0: Peki süremi açtım ama 2 dakika hızlıca gideceğim. Şöyle demiş bir değerli dostumuz size gelen sorularda. Hakan hocama bunu sorduk. Fon vurguncularının bir tazminata karşı kurtulsak demiş. Onu geçtim. Emre Bey günaydın. Hakan hocama sorar mısınız? 47 yaşındayım. Fitness yapıyorum. Protein tozu, kreatin, magnezyum, omega 3 kullanımı için ne der demiş.
1: Ne olur hani bu işte sporcu beslenmesiyle uğraşan hani bana yazabilir, güzel isimler de verebilirim. Çok ayrı bir alan. Mesela kreatinin de burada whey proteini kendini ispatladı. Ama yani bitki bazlı proteinler var. Michael Phelps 8-10 bin kilokalorilik günlük 8-10 saat yüzme antrenmanı yapıyordu. Bu adam da tutup tehlikeli şeyler kullanmıyordu. Kortizon asla, kreatinle ilgili bilgiler karışık kullananlar var ama whey ve bitki bazlı proteinlerin olduğunu söyleyebilirim. Bayan ya da erkek sporuna göre evet çok haklı. Kesinlikle onun yaşına, yaptığı sporun kardiyo, direnç, ağırlık olmasına, zaten biz yoğunluk antrenmanlarını, aşırı antrenmanları istemiyoruz. Stres krizi vücutta kesinlikle iltihabı arttırıyor. Buna uygun sadece omega değil, multivitamindi, kalsiyumdu, demirdi, magnezyumdu, B vitaminleri, evet bir takım destekleri almak faydalı.
0: Son sorum, uyku apnesi ne kadar tehlikeli, kurtulmak mümkün mü demiş bir değerli dostum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ben ne diyorum? Ben hep kök neden yaparım. Uyku apnen var, kilolu musun? Burnun ağzında deviasyon, orada geniz eti bir şey var mı? Damak problemin, boğazındaki anatomik yapı hava akışına engel mi? Göğüs hastalıklarında bir problem var mı? Çok iyi bir uyku testi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz değerlendirilmesi. Önce her türlü, ne bileyim, dilin sarkmış olabilir, damakta problem. Evet, o zaman ameliyat gerekecektir. Ama bunu iyi bir takım değerlendirilmeli. Gereksiz ameliyatlar olmamalı. Ama önce ideal kilo, İdeal bu branşlarda iyi isimlere gidip kontrol, uyku apnesini bırakırsanız, bunda gerekli müdahaleyi yapmazsanız, bu uzun dönemde akciğer kalp yetersizliğine, bütün gün hani bizim böyle artık etki dediğimiz sabah yorgun, bitkin kalkmaya, günün verimli geçmemesi, enerji, birçok yan etkisi var. Eşittir uyku apnesi tedavisiz kalmamalı. Üzerine gidin, doğru neden, doğru hedef, doğru tedavi.
0: Hocam bir de magnezyum tavsiyesi doktora ulaşılmadan yapılır mı demiş. Ben şey diyorum, hiçbir hastalık ya da hiçbir ilaçla ilgili doktora danışmadan hamle yapmayın diyorum.
1: Yani evet, çünkü bir tek magnezyum değil bunun işi. Bakın bu iş yurt dışında metabolik düzeltme tedavisi. Maalesef Türkiye'de modern tıpta böyle bir şey yok. Herkes ilaç hurmalarını

0: getirdiği şeyde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hayır. Ben doğru müdahaleyi bağırsakla, florayla, beslenmeyle, özel diyetle, probiyotikle, prebiyotikle, akılcı antibiyotikle, belki mantar müdahalesiyle, fizik tedaviyle, fiziksel aktiviteyle, hangi grupta ne ilaçları birlikte, bir tek magnezyumla olmaz mı hiç? Diyabetsen farklı, kalp damar hastası farklı, yaşlıysan farklı, risk hastalığın varsa farklı. Bir de bunların etkileşimleri de olabilir. Hani dolayısıyla burada magnezyumda hani kısa bir dönem için uyku, kas, kalp, hani bunlar için değişik magnezyum ya da magnezyum kompleksleri denenebilir. Ama gerçekteki böyle bir bütüncül doğru destek için bir uzman kontrolü daha mantıklı diyebiliriz.
1: Hocam harikasınız.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımla.
1: Saygı bizden. Reklam vakti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
4: Reklam bitti ve biz heyecana devam ediyoruz sizlerle beraber. Çok değerli konuklarımız günümüzü neşelendiriyorlar. Bilgileriyle bizleri donatıyorlar. Saatlerde 8'i 9 geçeyi gösteriyor ve tarihlerde 7 Ekim'de çok değerli bir isme, bir kaleci antrenörüne, Murat Yılmaz hocama gidiyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
4: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Siz nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dinleyicilerimize de günaydınlar diliyorum.
4: Hocam, bu Uğurcan'daki form düşüklüğünün sebebini nasıl okursunuz? En çok golü yiyen takımız, 11 gol yedik. Hoş, bunların 3'ünü mü 4'ünü Altay yedi ama genel hatlarıyla baktığımızda Montella'yı bizi A ligine çıkardığı için hep övdük ama şimdi B ligine düşüyoruz onunla. Dünya Kupası'nda 0 çektik. 500 bin euro tazminatı konuşuluyor. Neler söylersiniz başarı endeksi açısından?
5: Şimdi Emre Bey, Uğurcan'la ilgili geçen haftada görüştüğümüzde, konuştuğumuzda üzerinde çok durduk. Uğurcan'ı tek başına günah keçisi yapılamayacağını belirtmiştik. Ama maalesef hala üzerinde bir çözüm bulunamıyor. Bakın, son İtalya maçında yediği golleri de izlediğimizde ciddi bir şekilde pozisyon almayla ilgili, oyun okumayla ilgili sorunların olduğunu devam ediyoruz. Çok acil bir şekilde Galatasaray'a döndüğünde, antrenmanlara başladığında bu çalışmaların ivedi bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Galatasaray'da da aynı golleri yemeye devam edecek. Bir bakın yediği gollere, hele De Bruyne'un attığı gole bir bakın, müthiş bir pozisyon hatası var. Yani bu üst seviyedeki bir kalecinin bu hatayı nasıl yaptığı bazen akılla açıklanabilecek bir durumda değil. Ben bu formsuzluğa bir çözüm olarak şunu da önerebilirim: 1-2 maç dinlendirilebilir

0: bir kayıp olmaz Galatasaray için. Bunu kompanse edebilir Galatasaray takım oyunuyla. Dolayısıyla Uğurcan toparlanma açısından bir iki maç fiziksel ve zihinsel olarak kenara çekilirse toparlanmasının iyi olacağını, daha faydalı olacağını düşünüyorum Emre Bey. Şimdi Montella konusuna geldiğimizde Montella'yı geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk ama Montella neden başarısız, neden bir türlü Türkiye'de olmuyor, bunu iyi irdelemek lazım. Şimdi Montella, bakın, Felix Magath geçenlerde Türkiye'ye geldi. Bundan kimsenin haberi yok. Türk futbolu, Alman futbolunun ekolü. Birinci amatör kümede mücadele eden bir takımın akademisini ziyaret etti. Bu basında da yankı bulan bir şey değildir. Düşünebiliyor musunuz? Bu hiç kimse tarafından takip edilen bir durum olmadı. Ve Felix Magath şunu söyledi. Felix Magath dedi ki, Türk futbolundaki sorun devamlılık ve disiplin. Dolayısıyla Montella'nın Türk futboluna veremediği en önemli şeylerden bir tanesi devamlılık ve disiplin. Öncelikle disiplin sorunu olmadığından dolayı başımıza Montella ciddi sorunlar açtı. Bir kere Montella karar almayı bilmiyor. Karar kalitesi çok düşük. Hatta yok gibi. Yani Montella kararları niyet ile alıyor. Yani veriler, durumlar, yaşananlar, riskler göz önünde yok onun için. Neden bir taraf başarılı, bir taraf başarılı olamıyor? Karar kalitesi yüzünden. Bu da veri, disiplin ve net sorumluluklarla olur. Niyetlerle olmaz. Doğru kararlar ile kazanır. Bakıyorsunuz ki milli takım oyuncu seçimleri ve diğer kararlarının yanlış boyutlarda olduğu gözler önüne seriliyor. Dolayısıyla şunu da sormak lazım kendisine. Futbolda modern savunma nedir? Modern savunma baktığınızda araya atılan pasların, ceza sahası önüne atılan pasların, koridorlara atılan pasların önünün kesilmesidir baktığımızda. Milli takımın son yediği gollere bakın. Hemen hemen tamamı buna yakın goller. O zaman Montella bize neyi öğretememiş? Milli takıma savunma yapmayı öğretememiş. Biz hala Kenanlardan, Ardalardan bir şey umarak diğer konukların da belirttiği, geçen hafta da belirttiğimiz gibi iletişim, zeka, deha yönünden, eleştiri yönünden de eksikler olduğundan dolayı Montella'nın bir an önce Türkiye'den, milli takımdan gönderilmesi taraftarıyım. Bunun başka bir alternatifi yok şu an için. Bana göre de büyük ihtimalle de yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Bir an önce bundan kurtulup ölümümüze bakmamız gerekir Emre Bey. Konuyu size aktarmış olayım.
1: Saygıdeğer kaleci antrenörü hocamla birlikteyiz. Hocam belki girmek istemiyor bazen kıymetli teknik direktörler ama Murat Yılmaz olarak siz son dönemde yaşanan MHK olgusunu, TFF'de yaşanan süreci, dün yine bir istifa geldi. Acaba bu TFF ile devam edilmeli mi, bir güven oyuna ihtiyaç var mı sorularını nasıl yanıtlamak istersiniz?
0: Ben açıkçası bu konuya girmek isterim. Şimdi çok konuşmak değil, doğruları konuşmak kazandırır Emre Bey. Dolayısıyla dinleyicilerimize de doğruları aktarmak lazım. Şimdi bulunduğumuz durumu en iyi açıklamak için Anton Çehov'un bir sözüyle size aktarayım. Anton Çehov diyor ki, ne harika bir gün, çay mı demlesem, kendimi mi assam, karar veremiyorum. Türk futbolu aynen şu an bu durumda. Biz şu anda her şey düzelecek diye sevinelim mi? Yoksa karamsarlığa kapılıp ya bu ülkede bir şey olmaz, bu şekilde devam eder diye aynı düşüncelerde devam edelim mi? Benim fikrimi soracak olursanız çay demlemeyelim, karamsarlığa devam edelim. Bu MHK gitse de, Futbol Federasyonu gitse de açıkçası ben her şeyin ve birçok şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Daha ileriye giderek bir şey söyleyeyim. Neden düşünmüyorum? Pazartesi günü yanılmıyorsam bir siyasi lider Türkiye Futbol Federasyonu'na çelenk gönderdi. Ortalık yangın yeriyken biz bununla karşılaştık. Şimdi bununla karşılaştığımız bir durumda açık konuşalım. Kimsenin fantazileriyle oynamayalım Emre Bey. Her şeyin düzeleceğine kim inanıyor bence? Çoğu kişi inanmıyor.

Dolayısıyla doğruların er geç acelesi yoktur. Er geç kapıyı çalar ama bizde bunları umursayan taraflar olmadığı için maalesef açık ve

0: Eğer bana bu soruyu sormuş olsaydınız aynen şunu söylerdim. Elimde sihirli bir değnek olsa Türkiye'yi coğrafi olarak Orta Avrupa'ya veya Kuzey Avrupa'ya taşırdım. Bir kere bu sınırları bu bölgeden uzaklaştırdım. Yani bu bölgeden uzaklaşmak ciddi bir fantezi gibi gözükür ama yaşadığınız yerlere veya medeniyete yakın yerlerde olmak geliştirir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Basında da hep şu eleştirilir. Bizim yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz oradaki kurallara çok uyuyorlar ama buraya geldiği zaman bu kurallara uymuyorlar. Neden Türkiye'de böyle yapıyorlar diye. Aynı bu şekilde. Eğer biz elimde bir sihirli değnek olsa, coğrafi olarak Türkiye'yi oraya taşırsam, o zihniyete, o coğrafyalara yakın olursak ancak bu elzem durumlardan kurtulabiliriz. Şimdi kurtulamayacağımızın sebeplerinden bir tanesi de Emre Bey, militarist bir tutum içerisinde olduğunuz sürece bu ülkede hiçbir şey olmaz. Türkiye'de genelde her alanda olan bir durumdur. Militarist bir tutum ne demek? Günlük yaşayan, bilimi, sanatı, tarihi pek ilgisi olmayan, yani dua, oy, marş, şükür üzerinde elhamdülillah her şey, hepimiz Müslümanız. İmanlıyız. Ama hayat başka bir şey sunuyor insanlara. Bu çok ciddi bir durum Türkiye'de. Aşırı duygusal, sürekli iman gücünün ön plana çıkarılması, evrensel kriterlere uzak olma, bilime uzak olma ve sürekli tüm paydaşlarla çatışma unsurları içinde olmak bizi hiçbir zaman ileriye götürmeyecek. Yani yine bir söz var, der ki bir insan bir topluma medeniyet getirmek istiyorsanız ninesinin olarak daha üç kuşak dört kuşak geri gitmeniz gerekir. Biz buralara gitsek bile bunu başaramayız. Bu eksiklikler her yerde bariz bir şekilde var ama kimse düzeltmek için gayret içerisinde değil. Yani Sayın TFF Başkanı'nın sosyal medyada ve diğer platformlarda nasıl algılandığına bakarsanız, yani bu madde, yani bu saydıklarım çok da anlaşılır duruma geliyor. Yani sonuç olarak şu var, mevki makam geçici, önemli olan o mevki makamda hangi üslupla oturduğunuzdur. Toparlayacak olursak sorunuza gelirsem, yani MHK gitsin, gidecek zaten. Gitti, yeni oluşum olacak. TFF Cuma günü toplanacak. Muhtemelen istifa yönelik olabilir. Ama ben şüpheliyim, orada da şüpheliyim. Çok açık ve net konuşayım. Aksi bir karar da alınabilir. İçerideki çatışmalar, karşılıklı çatışmalar üst düzeyde. Zorlamalarla belki olabilir. Dolayısıyla ben Türkiye'yi futbol konusunda çok iyi şeylerin beklemediğini, basına, taraftarlara, insanlara daha konuşulacak çok malzemeli olacağını düşünüyorum ve sözü size aktarıyorum Emre Bey.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Var mı eklemek istediğiniz yarım bıraktığım bir nokta?
0: Müsaade ederseniz.
1: Sesiniz gitti, duyamadım.
0: Şu an geliyor mu sesim?
1: Evet, geliyor hocam.
0: Şunu da ilave etmek istiyorum Emre Bey, müsaade ederseniz.
1: Lütfen, lütfen.
0: Şimdi herkes altyapıdan, akademilerden bahsediyor. Akademiyle Türkiye'de olmaz. Akademi olabilmen için 5 tane öncelik var. Birincisi, en önemli soru sporcuyu bulmak. Sporcuyu bulamıyorsunuz, başka türlü buluyorsunuz. Torpillerle gelenler var, liyakatsızlar var. İki, eğitmenler yani antrenörler. Para vermiyorsunuz, çalışma koşulları iyi değil. Nitelikli, tecrübeli personel, destek personeli. Onları da çok iyi seviyede seçmiyorsunuz. Strateji, felsefe, metodoloji yok. Ve A takımıyla ilişkiler yok. Akademinin 5 temel prensibi budur. Dolayısıyla bunları sağlayan akademi Türkiye'de bulamazsınız. Bulamayacağınız için kimse de biz şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız demesin. Ben size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Eğer TFF kulüplere şu altyapıdaki şu kategorilere katılacaksınız diye bir şart koşmasa, yönetmeliği olmasa, inanın Türkiye'deki birçok profesyonel kulüp liglere girmeyecek. Yani altyapıdan bahsetseniz ne olur? Yani eğitim ile okul antrenman entegre olmayan, sadece sahada antrenman yapan, kişilik karakter eğitimleri olmayan, bir sahada 4 takımın antrenman yaptığı bir yerde başarı bulamazsınız. Dolayısıyla kimse kimsenin fantazileriyle oynamasın. Bugün çok karamsar oldum biliyorum ama iyi konuşmak istiyorum ama nereden nasıl konuşacağım açıkçası çok zor bir durumdayız. Dolayısıyla Türkiye'de herkes

0: günlük yaşamı idare etmek ve ekmek parası kazanmak, aç kalmamak üzerine çalışıyor maalesef. İşte bu durumda da bizim bir takım şeyleri kazanmamız çok zor diyorum ve teşekkür ediyorum Emre Bey.
1: Ben teşekkür ediyor ve reklama gidiyorum.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim süper bir adama gideceğiz. Tweetlerini ve sosyal medyasını yakinen takip ettiğiniz ya da etmenizi rica edeceğim. Sevgili Umut Eken'e gideceğim ama önce mesaj okuyayım biraz. Hızlı hızlı bolca mesaj var. Teşekkür ediyorum teveccühünüze. Harikasınız, muhteşemsiniz. Şöyle evet. Abi koruması söyleyebilir o deyince yapıyor demiş. Stuttgart'tan günaydın Emre abi, ben Metin. Milli kabus bitti, şimdi daha büyük kabus bizleri bekliyor. Hadi diyelim ki önceki sezonlar tescillendi, olayın üstü kapatıldı. Peki bu sezon Yasin Kol'un yönettiği maçlar ne olacak? Biz nereden bileceğiz yönettiği maçlara bahis yapmadığımı? Bu konuya açıklık getirdi Sayın Bakan. Dedi ki bunların hepsi araştırılıyor dedi. Hepsini araştıracaklar. Günaydın KRT TV sabah programına dünkü gibi canlı yayına katılacak mısınız demiş. Dünkü gibi yok, her gün olmaz o. Arada bir oluyor ama KRT'yi de seyredin, yeni bir televizyon kanalı. Ben KRT'de de Radyo Golist dinleyin diyorum. Emre Bey günaydın. Kral belki bu ilk, ben dile getiriyorum. Senin maçı anlatan spiker yetiştirmen lazım demiş. Teşekkür ediyorum. Karşıyaka maçını izledim. Ertem Şener, Melih Şendil sen demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam Emre. Yayın yapma şeklin konusunda çok büyük fikir ayrılıkları var. Ancak geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun selasını okutman konusunda seni tebrik ederim demiş. Manisa'dan yazmış. Yenal'dan gelmiş. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Topraksız tarımda yetişen meyve sebzelerin içindeki vitamin seviyesi yeterli mi demiş bir değerli dostum. Valla herhalde yeterlidir. Onu bir ziraat mühendisiyle konuşmak lazım. Bir ziraat mühendisi arayalım. Hakan Güneş'ten gelmiş. Hocam 7 gün yemek yemezsek ölmez miyiz demiş Hakan Güneş. Ölmüyormuşsun işte oğlum. Hakan'ım ölmüyorsun, ölmüyor, korkma. Yeme. Yeme, korkma. Yemeyebilirsin yani. Bu arada Umut Eken'den geliyor. Umut Eken de aradı. Türk Marşı'yla sizleri görüyorsunuz arıyor. Ve hattımızda da Umut Eken Üstadım var. Hocam günaydın.
6: Günaydın, iyi yayınlar Emre.
5: Hocam Twitter'ı adeta sallıyorsunuz. Her gün her attığınız tweet bir trend topik oluyor. Umut Eken'i mutlaka Twitter'da takip edin. Keza Instagram'da da takip edin. Çünkü Umut Hocam bir gazetecilik başarısına imza atıyor. İnanılmaz işler yapıyor. Hocam şimdi ne olacak? Dün toplantı olacaktı, iptal oldu. Cuma'ya kaldı deniliyor. Bu arada Sayın Federasyon Başkanı özellikle Berlin'de, oradan Jenev'e geçeceği söyleniyor. Yani burada orman yanıyor ama federasyon başkanım da birazcık uzaktan izliyor her şeyi sanki. Doğrusu bu mudur bilemedim.
6: Önce söylediklerin için teşekkür ederim ama başka meslektaşlarımıza da haksızlık etmeyelim. Onlar da süreci takip ediyorlar. Çok haberler, sağlıklı haberler yapıyorlar. Zaten adli kaynaklardan edinilen bilgiler de var. Adli muhabirleri de çok tempolu çalışıyor. Yani şöyle özetleyeyim. Toplantının iptal olduğunu kamuoyuna yansıtmıştı Türkiye Futbol Federasyonu ama aslında dün mevcutlarla bir toplantı yaptılar. İstişare ettiler, değerlendirelim dediler, ne yapalım dediler. Oradan bir olağanüstü genel kurul kararı çıktı.

0: Bunu yurt dışında bulunan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na söylediler ama sonra federasyonda her şeyi yalanlamaya kendine görev edinmiş bir yönetici, ya daha karar almadık. Cuma günü toplanıp
1: kimler toplandı peki orada?
0: Yani bildiğim kadarıyla 7-8 tane yönetici vardı ama en önemlisi başkan vekilleri Mecnun Ot Yakmaz ile Fuat Göktaş da vardı. En önemlisi de
1: onlar
0: bu.
1: Onlar yani güven zaten, tazeleyelim diyorlar.
0: Mutlaka gidelim diyorlar, bu şartlarda bu şekilde ilerleyemeyiz diyorlar. Çünkü hala hazırda dün de istifalar oldu biliyorsun. Mevlüt Ak'tan istifa etti. Mustafa Temel Bozbağ da istifa etti ama resmen açıklamadı. O da diyormuş ki eyvah işte benim istifam niye ortaya çıktı, bir süreci böyle yönetecektik falan filan. Yani cebinde istifası olanlar var. Zaten hala hazırda istifa etmiş olanlar vardı. Başkan da yoktu. Böyle bir durum söz konusu. Başkan da Berlin'de Top X2 Community başlıklı bir toplantıya katılacakmış. Bu federasyon başkanları ve genel sekreter CEO pozisyondaki kişilerin katıldığı bir toplantıymış. Ama yani dediğin çok doğru Emre. Şu anda hani evin doğalgaz borusu patlamış. Yangın var. İtfaiye gelmiyor, cam çerçeve inecek, su hortumu yok, biz markette eve alışveriş yapıyoruz. Yani bunu dün bazı yayınlarda da örnek gösterdim. Tereyağı mı alalım, zeytinyağı mı alalım diye diyoruz. Yani İbrahim Hoca Osman'ın bugün burada olması ve bir kriz masası kurması gerekiyordu. Dün akşam paylaştım işte, en sonunda nihayet Merkez Hakem Kurulu ile ilgili de bir fikir çıkmış toplantıda. Şöyle bir karar almışlar şimdilik. Mevcut zaten kurulda kalan 5 üye vardı. Anthony Taylor, 2 tane kendisiyle birlikte çalışmaya gelen antrenör vardı. Eğitmen vardı daha doğrusu. Hakem eğitmeni İngiliz. O 8 kişi bir kurul oluşturup bugün hakem atamalarını yapacaklarmış. Bu haftaya özel. Çünkü bir MHK başkanı belirlenemedi. MHK güçlendirilemedi, takviye edilemedi. Böyle bir durum söz konusu ama çok fazla problem var önümüzde. Karar alınması gereken çok kritik şeyler var. Süper Lig'deki maç Galatasaray Kasımpaşa maçı ama birinci ligde de 3 tane maç var cuma günü. Artık o hakemlerin maç tebligatlarının bugün yapılması gerekiyor ki hem seyahatlerini planlayabilsinler hem de izin almaları gerekiyorsa çalıştıkları yerlerden, kurumlardan, onların bir süreci var. Bugün öğlenden sonra akşama doğru, belki de akşam daha geç saatlerde hakemlere tebligatlar yapılır. Biz de yarın öğreniriz hangi hakemin hangi maça atandığını.
1: Evet. Peki şimdi burada cuma günü toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu katılabilecek mi? Hatta bir kaynak bana şey dedi, Salıda'ya da dönebilir o toplantı dedi. Ama daha da çarpıcı olan bir hadise var. Devlet Bahçeli çelek gönderdi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Bu işin içerisine hani devlet her zaman işin içerisindeydi ama bu kez daha farklı bir şekilde işin içinde kendini gösteren ve biz sana destek veriyorum felsefesi elini güçlendirmiş midir Sayın TFF Başkanı'nın?
0: Hani Devlet Bahçeli'nin çelengi, evet orada zaten tartışılan şey Devlet Bey'in yolladığı çelenkten ziyade Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu kurumsal hesaplardan paylaşması ve resmi internet sitesinden haber yapmasıydı. Yani herkes size çelenk tek yollayabilir, desteğini iletebilir. Bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda hissediyor olmanız kendinizi üzücü. Diğer taraftan Devlet Bey'in desteğine rağmen dün Adalet Bakanı, Anadolu Ajansı'nın çok başarılı bir programı vardır, editör masası biliyorsun.
1: Bilmez miyim?
0: Sayın Akın, yani çok keyifle takip
1: Hakan
0: ederim.
1: Hakan Odabaşı'nı Sayın Akın, orada kutlamak lazım. Onun mimarlarından biri de benim çok iyi arkadaşım Hakan Odabaşı'dır.
0: Tebrik ederiz bu vesileyle kendisinde. Orada Sayın Akın Gürlük Adalet Bakanı gündemdeki konularla ilgili birçok şeye açıklık getirdi, soruları cevapladı. Tabii MHK operasyonu da konuşulanlardandı. Orada Sayın Adalet Bakanı'nın verdiği mesajlar da var. Hem söylemler hem de var, çok sert ve çok tutarlı, çok kararlı ifadeler kullanıldı Adalet Bakanı tarafından. Biraz da bunu da böyle görmek lazım. Evet, Devlet Bahçeli destek veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Bu anlamda herkes herkese destek verebilir. Bildiğimiz kadarıyla da yakın ilişkiler içerisindeler. Ama

0: Da kalabilir yani. Sonuçta Devlet Bahçeli Başkanı ne yapacak ki destek verdikten sonra? Adalet Bakanı da ifadeleri çok önemli ve göz ardı edilmemeli diye görüyorum ben.
1: Sana
0: Ya
1: zurnayı...
0: her şeyden önce Emre, her şeyden önce çok büyük bir gerçek var şimdi. Federasyonda istifalar oluyor. MHK Başkanı tutuklanmış. Son iki sezonun yıldızı hakem, en fazla maç alan, derbileri yöneten hakem tutuklanmış. Diğer bir eski MHK üyesi bu dönemle ilgili tutuklanmış. Biri yeni, biri eski MHK üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Hakem Kurulu, ki İstanbul'dan herhangi bir şehir de değil, İstanbul'un İl Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Dernekçileri bile söylemiyorum. Ve Sayın Akın Gürlük, Adalet Bakanı, diyor ki soruşturma devam ediyor. Detaylı başka hakemler de var mı yok mu? Bakıyoruz diyor. İnceliyoruz diyor. Soruşturuyoruz diyor. Yani bu şartlarda hani iyi bir tablo yok yani. Bu şartlarda bu gemi çok doğaldı. Yüzmesi zor.
1: Eski şampiyonluklarla ilgili bir inisiyatif olur mu? O özellikle...
0: Orada hemen söyleyeyim, hemen anladım sorunu. Çok net anladım. Devamını da anladım. Orada ta biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcının yaptığı operasyon vardı Temmuz'da. Kulüp yöneticileri, eski yeni yöneticiler gözaltına almıştı, 19 yönetici. O zamandan beri bir polemik oluşmuştu. Çünkü halihazırda yöneticilik yapan ya da geçmiş dönemlerde büyük kulüpler de dahil buna yöneticilik yapan kişilerle ilgili bahis hareketleri, bahis eylemleri tespit edilmişti. En önemlisi de mensubu oldukları kulüplerle ilgili yaptıkları bahisler vardı. Biliyorsun. Orada gözaltı süresi oldu, adli işlemler yapıldı. Futbol Federasyonu bakımından bunun kararını verecek olan elbette Futbol Federasyonu. Eski şampiyonluklar, düşenler, kalanlar, şampiyon olanlar. Futbol Federasyonu'na ben bunu ne zaman sorsam, ya daha bahis sevklerini yapmadık, bahisten kimde hareket var falan filan görmedik filan diyorlardı. Şimdi artık geçen hafta bahis sevkleri yapıldı. Hangi kulüpten, hangi yönetici, ne zaman bahis eylemine girişmiş, yapmış, ortaya çıktı. Bu sürecin şöyle olacağını söylüyorlar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılacak sevklerin ardından yapılacak savunmalarla birlikte alınacak cezalar netleşecek ki ardından da Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne gelecek ki, çünkü bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı. Yani bir şampiyonluğun iptal edilmesi, düşenin kalanın belirlenmesi gibi gibi önemli makro kararlar. O kurulları aşan bir karar artık. Doğrudan federasyon yönetiminin noktayı koyması gereken bir karar. O yüzden daha o sürecin çok başında olduklarını söylüyorlar. Bir de geldiğimiz tabloda şöyle bir durum var. Futbol Federasyonu bir karar alacak mı? Kurulları bir karar alacak mı? Ben sanmıyorum. Daha dün o sevkler yapılacaktı. Dün bu toplantı girince yapılmadı. İkinci, üçüncü lig kulüplerinin sevkleri de var. Bir de orada kocaman bir soru işareti var. Biliyorsun geçen hafta buna tanık olduk. Ural Aküzüm, mevcut TFF yönetiminin bir yöneticisi, geçmiş dönemde Galatasaray yöneticiliği yaptığı dönemde olan bir bahis eylemi nedeniyle TFDK'ya sevk edildi. Ve bunun üzerine Futbol Federasyonu'ndan istifa etti. Şimdi ikinci, üçüncü lig kulüp başkan ve yöneticileri de disipline sevk edildiğinde kimlerin olup olmadığını göreceğiz. Ve o yöneticilerden hali hazırda şu anda Futbol Federasyonu yönetiminde üye olan var mı yok mu, onu da göreceğiz. Anladın mı? Çok girift bir ilişki. Yani Futbol Federasyonu yönetimindeki kişi kendi bahis eylemiyle ilgili düşme kalkma şampiyonluk kararı mı verecek? Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Benim beklentim şu. Eğer böyle bir hareket çıkarsa ikinci, üçüncülük kulüp başkanlarında da, bu arada kızımı geçiriyorum okula müsaadenle, ikinci, üçüncülük kulüp başkanlarında da böyle bir eylem çıkarsa kuvvetle muhtemel onlar da istifa edecektir. Ondan sonra elde ne kalacak, önümüzde ne kalacak, ona bakmak lazım. Benim beklentim ne? Benim beklentim bu federasyon döneminde böyle bir karar alınmayacak. Çünkü bu federasyonun hani öyle bir kararı alacak süreci olmayacak, birincisi. Hepsinden bir kere, yani bu federasyon artık bu sürece girdikten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu sevklerle ilgili cezaları açıklaması. Yani Benim beklentim ne? Şöyle söyleyeyim. Yeni federasyon seçilene kadar bu bahis tekleriyle ilgili, cezalarıyla ilgili, yaptırım ya da uygulamalarıyla ilgili hiçbir şey olmaz. Yani çok uzun bir süreç bizi daha bekliyor. O yüzden şu an itibariyle şu takım düşer, bu kalkar, bu ceza alır, bu almaz demek için çok ama çok erken.
1: Sevgili Umut Eken'le birlikteyiz. Umut'cum peki şimdi bu cezalar çerçevesi içerisinde hareket mekanizması kurgulandığı takdirde bir erteleme süreci bekliyor musun? Serdar Adalı'nın Dursun Özbek'in sözlerinden yola çıkarak soruyorum bunu.
0: Yani her 24 saat kendi içinde değerlendirilmeli. Çok hızlı bambaşka gelişmeler yaşanıyor. Şu an için ertelemeni iyi beklemiyorum işin açıkçası. Zaten genel olarak hani siyasi otorite tarafında da bu problemin Türk futboluna ilişkin genel bir sorunmuş gibi algılanacak şeylerden kaçınılması gerektiği yönünde bir kanaati olduğunu düşünüyorum. Yani bu problemin mevcut TFF, mevcut MHK ve mevcut hakemlerle ilgili sınırlı bir sorun olduğunu görerek hareket edilmesi yönünde bir kanaat var bence. Doğru anlatabildim mi kafa karıştırmadan bilmiyorum ama yani genel intiba bunun böyle Türk futbolunda çok büyük bir sorun. Çünkü bilmiyoruz, bir sürü dedikodu var işte. Yani Yasin Kol'un yönettiği maçları çıkartıyorlar diyorlar. Bahis 2 operasyonunda da bunu yaptılar. Ben hakem listelerini yayınladım da sevkleri yayınlayınca anlatana kadar gırtlağım yırtıldı. Ama sonra anlatma fırsatı bulamadım, gözaltına alıp tutuklandım. O zaman da hakemler bahis eylemine girişmişti. Maçlarda bahis yapmışlardı. 5, 10, 100, 200 TL'lik neyse. Ama tutturamamışlardı zaten. Zaten adamlar bir şike amacında olsalardı ve zaten hiçbirinde kendileri hakem değiller. Ha diyebilirsin ki hakem arkadaşıyla bir işe girişmiş midir? Evet, şeytanın avukatlığı. Ama o zaman da bu miktarlarda para yatırmazlardı. Yani 200 lira yatırıp 600 TL kazanacaksa ne yapacak yani? Hakem arkadaşıyla kendisi birer kahve içer, belki en fazla birer tatlı yer. O da yeterse paraya. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir durum yoktu. Şimdi de aynı şeyleri kovalıyorlar. Yasin Kol şu maçı yönetmiş, bu maçı, çok ciddi kirlilik yapıyorlar. Bence çok ciddi bir zarar veriyorlar. Ben hala bugün itibariyle Yasin Kol'la ilgili bir eylem varsa bireysel olduğunu düşünüyorum. Yani savcılığın ifadesi, savcılık ifadesinde, emniyet ifadesinde izah edemediği para hareketleri var. Evet, o kişilerle ilgili de araştırmalar yapıyor. Yani nitelikli dolandırıcılık konusunda ve yasa dışı bahis konusunda suç kaydı olan kişilerle para alışverişleri var. Burada bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Ama tutup da Yasin Kol işte bu takımın maçına şöyle yaptı, para yatırdı, manipüle etti, şey oldu gibi daha henüz bir tespit yok. Öyle bir şey de bilmiyorum, çıkar mı çıkmaz mı adli süreç. Çok da kesin yorum yapmayalım ama böyle bakmak lazım. Evet, soru işaretiyle bakmak her şeye doğrudur ama asparagas, iddia, iftira, yani itibar suikastları da maalesef maruz kaldığımız şeyler, yapmamak lazım aslında.
1: Umut Eken harikasın. Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Bizi özellikle Twitter'ına, Instagram'ına yönlendirecek senin bugünlerde paylaşacağın bilgi var mı? Dikkat çekici.
0: Var. Var, gün içerisinde de var. Mesela belki atamaları, hakemleri paylaşırım. Bilinmez geç saatte, eğer atamalar yetişirse bugüne. Yarın çünkü kamuoyuyla paylaşılıyor ama başka bir iki tane daha bilgi var. Gün içinde çok şeye gebe yaşanılacaklar. Çok ciddi şeyler var. Mesela geçen hafta biliyorsun savcılık Türkiye Futbol Federasyonu'ndan VAR odasına giriş çıkışları gösteren, VAR merkezinin girişini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını istemişti. Onunla ilgili bir haber yapabilirim. TFF Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz'la ilgili bir haber yapabilirim. Ama tavsiyem, eklemek istediğim esasen şu Emre, maalesef biz bunu çok eski dönemlerde de futbolun adliye koridorlarına taşındığı dönemlerde de yaşamıştık. Herkes suyu bulandırıyor, kafa karıştırıyor, ithamda, iftirada bulunuyor. Bunu yapmamak lazım. Bunu

kulüplerden ayırmak lazım. Şu kulüptü, bu kulüptü, oydu dememek lazım. Yani futbolda böyle bir arınma, temizlenme dönemi olarak bakmak lazım. Samimi olmak lazım ama şu ana kadar çok o samimiyeti gösteremedi futbol ailesi. Hepsinden önemlisi bir de futbol ailesi bir birlik sonuçta çıkıp bir açıklama yapmaları lazım. Kulüpler Birliği imzasıyla mesela şey demeleri lazım işte ya ligler ertelensin ya da liglerin ertelenmesine karşıyız. Ya da şöyle olsun böyle bir görüş bir duruş belirtmek durumundalar. Ama şu ana kadar öyle bireysel bir iki tane duruş dışında kimseden böyle bir de mesaj görmedik. Bence bu da çok şık değil yani kulüpler adına.

0: Evet sevgili Umut Eken, reklamlara gireceğim. Çok teşekkür ediyorum mükemmel yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim övgü dolu sözlerin için. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Harikasın, muhteşemsin. Ve bir reklam, ben de suyumu tazeleyeyim, sonra buradayım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Efendim devam ediyoruz. Sizden gelen telefonları alacağım. 212 alan kodu 273 10 10. 212 alan kodu 273 10 10. Hemen mesajları okuyalım. Şöyle. Günaydın Sayın Tilev. Çok sevdiğim bir sözdür. Mabadi ile inatlaşan donuna pisler demiş. Ben de bunu severim ya. Güzeldir. TFF ve Montella'nın durumu bu demiş. Onur Veli'den gelmiş. Günaydın. Bir kişi çalıştığı kurumdan kendini daha ileride görmeye başladığı an isterse o kurumu uzaya çıkarsın bitince bitmiştir demiş. Helikobakter bulaşımdır. Kaşıktan çataldan bulaşır mı? Bulaşıyor hocam. Ben yani, o konuda endoskopide çıkıyor biliyorsunuz, sıkıntılı. Hocama söyleyin Acıbadem Göztepe pazarına giden malla Ümraniye Sarıgazi pazarına giden sebze meyve farklı demiş. Allah Allah. Niye? Devam edelim. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm, Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ediyorum canım dostum. Allah razı olsun. Emre abi günaydın. İyi yayınlar diliyorum. İsmim Hakan Açıkgöz. Sizinle bir şey paylaşıp bilgi almak istiyorum. Sağlık alanı ile ilgili. Şimdi ben ve yakın çevremde birçok insanda enabız girdiğinizde alakasız tanılar konulmuş. Kronik hastalıkları olarak bende hipertansiyon.

0: obezite, diyabet, kardiyovasküler rahatsızlık, herhangi bir takip, bir tanı yöntemi olmadan bununla ilgili ne yapmamız gerek? Ha, onu bilmiyorum hocam. Bunu da bir uzmana sorarız. Bunu şey bilir. Canım hocam Yavuz Fırıncıoğlu. Hattımızda sonu 11 ile biten bir değerli dostumuz var. Hemen onu alalım yayına diyelim. Nasıl alıyorduk? Şöyle mi alıyor? Bunu değiştirmişler, etkili konferans falan. Bak yine bozmuşlar bunu yani. Benim bir de değiştirdikten sonra bana öğretmiyorlar. Şöyle alıyoruz herhalde. Alo.
1: Selamünaleyküm Emre abi. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor efendim. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abi, hoş bulduk. Emre abi, ben bir konu hakkında görüşlerimi bildirmek istiyorum da. Ya dün bir arkadaş dedi ki, Galatasaray dedi 2000 yılında dedi, 4 sene dedi üst üste şampiyon oldu dedi. Milli takımımız dedi çok başarılıydı dedi. Şimdi şöyle Emre abi, o zaman Galatasaray'ın 7-8 tane ilk 11'de oynayan, benim gözümde 7-8 tane A plus oyuncusu vardı abi. Mesela Emre Belözoğlu'nu ben hiç sevmem. Fenerbahçeli olduğu için, ama bence Türkiye'nin yetiştirmiş en yetenekli futbolcusuydu. Dünya çapında bir orta sahaydı bana göre. Okan Buruk vardı. Hakan Ünsal vardı. Efendime söyleyeyim, Bülent Korkmaz vardı. Ümit Davalası vardı. İşte Hakan Şükür'ü vardı. Bunlar hep A plus oyuncuydu abi bana göre. Ya o yüzden bir başarı geldi milli takımımızda. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon oldu. Tamam, bakalım kim var abi kadroda? Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim. Benim gözümde ikincilik futbolcusu abi. Kimse kusura bakmasın. Yunus Akgün ne kadar işte yetenekli. Tamam, yetenekli ama istikrarsız. Kaan Ayhan var. Zaten ilk 11'de oynayan oyuncularımızın çoğu yabancı. 7-8 tanesi. Osimhen gibi bir forvetim var. Yani yerliler şimdi yok ki abi, çıkmıyor. Diğer takımlar çıkarsın abi, Galatasaray gibi yapabiliyorsa, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş öyle bir jenerasyon yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yani milli takımımızın başarısızlığını bile Galatasaray'a yıkmaya çalışıyorlar. Ben anlamadım yani bu konuyu da. Buna bir açıklık getirmek istedim Emre abi. Şimdi o zamanki kadroyla şimdiki kadroya bakıyorsun, arada dağlar kadar fark var. O zaman belki altyapıda torpil yoktu, bir şey yoktu. Ama şimdi hep torpille geliyorlar abi. Benim gözümde, ben öyle düşünüyorum. Demek istediklerim bunlar Emre abi. Teşekkür ettim yayını aldığın için. Ben senin yayınında keyifle dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Kolay gelsin. Emre Bey demiş. Günaydın. Keşke İzmir'de bugün Gazi Emir maçında da görev alsaydınız. Vallahi dün Karşıyaka maçını anlattık, hemen döndüm. Emre Bey hayırlı yayınlar. Türk milli takımı toplam... kaç tane uluslararası turnuvaya katıldı da teknik direktör eleştiriliyor? Teknik direktör kendi futbolumuza, ligimize, federasyonumuza, hakemimize aynaya bakıp gerçekten yüzleşmemiz gerekiyor demiş. Mustafa Bey'den gelmiş. Dün bunu anlatmıştım zaten. Emre Bey iyi yayınlar. Çağatay Çıtlak neden çıkmıyor? Çağatay Biel'le anlaştı efendim. Barış Kaya. Yani zannediyorum EYOF'un zannediyorum iletişim direktörü oldu. Yani Avrupa oyunlarının iletişim direktörü oldu. Daha önce Spor AŞ'nin başındayken Alparslan Baki Artekin'le birlikte çalışıyordu zaten. Şimdi EYOF'un başına Alparslan Bey gelince Çağatay'ı yeniden çağırdı. Abi günaydın, ben de şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Yasin Kol ve arkadaşları 200 liralık kuponu yakalanacaklarını bilerek yapmış olamaz mı? Diğer taraftan yüklü miktarda başkaları üzerinden oynamışlardır demiş. Ya hocam böyle suçlamalar yapamayız. Bakın bunlar suç. Yani bunları söyleyemeyiz. Şu anda olay adli vakalar, şey adliye, o yüzden de bunları söylemek çok doğru değil. Sonu 74. Alo.
2: Alo, merhabalar. Öncelikle kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, buyurun.
2: İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut'la. Abi sözlerime başlamadan önce bugün sabah çoğumuz duymuşuzdur. Denizli'de maalesef ki iki tane deprem. İki şiddette de olsa aktardık. Onun ülkesinde. Buradan herkese adi şifalar diliyorum abi. İnşallah Rabbim yani daha büyüklerini yaşatmaz bizlere. Vallahi biliyorsun abi, Şener Şen'le bir Kemal Sunal'ın bir filminde çoğu zaman sen de zaten şey yapıyorsun. Ne diyor orada? Ağam bizimle eğleni. Yani abi son dönemlerde yaşananlara bakıyoruz. Açıklamalara bakıyoruz. Ayrıyetten Almanya mesaisi ve bu Türk futbolu bu kadar yani dediğim gibi orman yeri yoksa yok ortalıklarda. Yok ortalıklarda abi yani. Biz Hacı Osmanoğlu'muzu nasıl tanıdık? Nasıl bildik başkanımızı? Çıktı medya önlerinde, ben bütün arkadaşlarla buradan söylüyorum. Kızım Fatıra Hanım olsa konuyu keserim dedi bunu. Başkanımız bu cümleyi kullandı. Bunu medya önünde kullandı. Ve şimdi bu olaylar meydana geliyor. Bu olaylar oluyor. Artık biliyorsunuz ki eğer bir yerde bir duman çıktığı zaman günahlı da gider, günahsız da gider abi. İnşallah adalet yerine tecelli edecektir. Ben burada Adalet Bakanımıza da çok güveniyorum. Çok güzel işleri var. İnşallah yani güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Ama artık yani ben diyorum ki İbrahim abi, yani nereye kadar gidecek bu olay diyorum. Sözlerim bu kadar abi. Açıklamaları sana bırakıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok bekleyen var. O yüzden hemen hızlı hızlı telefon alacağım. Sonu 46 ile biten değerli dostum. Alo.
3: Alo, günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun.
3: Ben milli takım hakkında çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Öncelikli olarak Türk hoca olmasını çok istiyorum. Yabancı hocaya karşıyım. Ancak Montella'yı da şundan dolayı eleştirmiyorum. Bence bizim yerimiz değildi zaten orası. Biz Hollanda'yla, Finlandiya'yla böyle takımlarla oynamalıyız ki galibiyetler alalım. İtalya'yla, Fransa'yla oynarsak biz zaten şu an bir şey yapamayız. Dört büyük takımın bütün belirleyici oyuncuları, bir tek Beşiktaş'ta Orkun'la Salih orta saha diyebiliriz ama forvet hatları, kanat hatları hepsi yabancı oyuncular zaten. Bizim zaten şu an şu milli takımdan, şu jenerasyondan İtalya'yla, Fransa'yla, Almanya'yla kafa kafa oynamasını beklemek bence hata. Bunu söylemek istedim. İyi yayınlar diliyorum, iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Sonu 77 ile biten değerli dostum. Alo.
4: Merhaba, iyi yayınlar Emre Bey.
0: Sağ olun efendim, buyurun.
4: Şimdi benim bir federasyonla, gerek siz yeterince gündeme getiriyorsunuz da en fazla zaten siz getirdiniz. Takip ediyorum çünkü ben taksici Kenan İstanbul'dan. Hala istifa etmeyi düşünmüyor. Bilmem yani, şu anda Türk futbolu yangın yerinde, adam toplantılara gidiyor. Bırak toplantıyı, gel de burayı düzelt. İlk önce içeriği düzelt, sonra dışarıyı halledersin. Bir de benim buradan yani Sayın Adalet Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz, çünkü yıllardan beri ben sizi takip ediyorum da. Hasan Doğan sezonunun iyi araştırılması gerekiyor. Hiç hakem konuşmadığımız bir sezon. Hasan Doğan'ın, rahmetli Hasan Doğan'ın bence zehirlenerek öldürüldü. Ben bunu buradan bir iddia olarak atıyorum. Onun yani artık ne yapıyorlarsa, çünkü biliyorsun çözülebiliyor. Zehirlendiyse kalp krizi falan değil. Ben buradan Adalet Bakanlığı'na bunu duyurmak istiyorum. O sezon hiç hakem konuşulmadı ve çok güzel bir ligdi. Ve sizi seviyorum kardeşim. Bu ne enerji, ben anlamıyorum. Dün akşam İzmir'desin, bugün buradasın sabah. Vallahi söyle de biz de aynı yapalım. Ben de taksicilik yapıyorum.
0: Eyvallah hocam, eyvallah. Maşallah diyelim, yeter.
4: Maşallah yok, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Abi. Ve sizi aslında maç, normal Türk'te, Süper Lig'de maç anlatmanız gerekiyor. İşte bir yapı da orada var. Seviyorum sizi.
0: Sevgiler hocam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Sonu 07. 1907. Alo.
5: Alo, günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun.
5: Alo hocam, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam.
5: Ya şimdi benim milli takımla ilgili hoca sorunu anlatılıyor ya, hoca üzerinden gidiliyor. Bence çok yanlış yapıyoruz. Biz yıllarca milli takım konusunda ve kulüpler düzeyinde hep işi hocada aradık. Oysa bizim futbolumuzun temel sorunları var. Yani altyapılardan başlayan sorunlar. İşte adamcılık, adam kayırmacılık diyelim veya torpilcilik diyelim. Ne diyorsak, doğru kelime hangisiyse. Biz bir kere bu konuyu çözmemiz lazım. Ben de bu konuyu yakinen bildiğim için bunları söylüyorum. Yani hani sizlerden, oradan, gazeteden duyduğum konular değil, bildiğim için söylüyorum. Bizim futbolumuzun temel sorunlarını çözmeden asla futbolumuzun düzeleceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bir hoca gelir, bir hoca gider. Bir hocayla iyi bir çıkış yakalarız. Aa, bu galiba doğru hoca deriz. Sonra iki mağlubiyet aldığımız zaman ya bu hoca bir an önce gitsin şu gelsin diyoruz. Çünkü yıllardan

0: bunu dedik biz. Bu böyle olmaz. Önce bizim futbolumuzun temel sorunlarından bahsettiğim gibi bu işi takip eden, futbolu izleyen insanların da kendilerini zihinsel olarak geliştirmesi gerekiyor bence. Çünkü olaylara sürekli yanlış bakıyoruz. Doğru zannettiğimizi yanlış, yanlış zannettiğimizi doğru kabul ediyoruz. Futbolumuzun temel sorunlarından bahsettim ama bunu çözmek için bence yürekli insanlar lazım. Şu an Türkiye'de belki de yürekli bir iki insan var. Onların da bu göreve talip olacağını zannetmiyorum. Bir de dündü galiba, bir tam hatırlamıyorum ama bir arkadaş yayına bağlandı. Bu, ben hatta mesaj attım konuyla ilgili, kendisinin eleştirisine katılmıyorum. Bu Jesus Arda Güler polemiğiyle ilgili. Messi dünyanın bana göre en iyi futbolcusu. Ama o da o yaşlarda, yani 16-17 yaşlarındayken Barcelona takımına geldiği zaman son 15 dakika, son 20 dakika, son 10 dakika oynatıyordu hocası. Jesus Fenerbahçe'deyken Arda da o yaştaydı. Dolayısıyla biz bazen de sırf konuşmak için veya konuştuğumuzu siz çürüttüğünüzde yine de bir, hani ya ben şöyle bir şimdi geri vites atmayayım diye, ya pardon demeyi bilmiyoruz, özür dilemeyi bile bilmiyoruz. O kadar dün mesaj atıldı Arda Güler'le ilgili, yani insan o arkadaşa. Ama o yine bildiğini okumaya devam etti. İşte bizim sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Biz bildiğimizi okuyoruz. Önce kendi zihnimizi değiştirirsek eğer her şey düzelir. İyi yayınlar diliyorum size de.
1: Sağ olun efendim, teşekkürler. Sonu 22 ile biten. İki tane 22 var ama bu 84-22. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, buyurun, sizi dinliyorum.
2: Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Doğan Babacan'a sarı kart gösteren izleyicinim.
1: Buyurun efendim.
2: Çok önemli bir konu, mesleğinizle ilgili bir konuyu hemen size belirtmek istiyorum. Ben dün akşam arabama bindim, radyomu açtım, A Spor'u açtım, Türkiye Kupası'nı dinliyorum. 20-25 dakika var maçın bitmesine, hangi maçı olduğunu bilmiyorum. Maalesef spiker arkadaşlarımız, sizi kastetmiyorum, sizi de tam birkaç maçınızı dinledim ama bilmiyorum, hangi takım olduğunu 15 dakika sonra öğrendim. Hangi takımın kimle maç yaptığını, kaç kaç olduğunu, ancak herhangi bir futbolcudan bahsetti. Şu takımdan şu takıma geldi, İzmir'e geldi deyince acaba Karşıyaka mı dedim. 3-4 dakika sonra Karşıyaka olduğunu anladım. Bakın, bir takımın bir tanesinin. Diğerini hala bilmiyorum. Kimin de oynuyor, kaç kaç maç. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti.
1: Şimdi şöyle eksik bilginizi tamamlayayım. Orada bir eksik bilginiz var. Maçı ben anlattım. Bu bir radyo maçı anlatım.
2: Sesinizi de benzettim inşallah.
1: Hayır. Bu bir radyo maçı anlatımı değil. Şimdi A-Spor'un şöyle bir A-Spor Radyo'nun şöyle bir handikapı var. A-Spor Radyo televizyon yayınını radyoya da veriyor. Doğal olarak biz
2: o aklıma geldi o.
1: Evet,
2: biz ama
1: müsaade edin efendim.
2: Radyodan da tamam. Dinleyenleri de düşünün.
1: Hayır, öyle olmaz. Bakın, radyo maç anlatımı farklıdır. Televizyon maç anlatımı farklıdır. Yani biz televizyon yayınını radyoya veriyoruz diye sürekli bu işin içerisine dahil olursak adam der ki köşede yazıyor işte kardeşim Karşıyaka maçı bu der. Karşıyaka Afyon'la oynuyor der. O yüzden ikisi farklıdır. Burada ben de A-Spor'a maç anlatıyorum ama bunu daha önce Ender'imle de konuştuk. Ender'i de çok severim. O zaman oraya ayrı bir spiker koyacak. Yani bu maçı eğer A-Spor radyoda da veriyorsa, ama tabii maliyetler çok yüksek olduğu için ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Yani ben mesela radyo anlatımı bir kere şey yanlış, yani biz orada herhangi bir şey söylemiyoruz. Ahmet, Mustafa diyoruz ama adam radyoda anlattığında sağ taç çizgisinin 2 metre iç kısmından yerden orta yuvarlanan rakip yanına bakan, tamam, radyo anlatımı böyle bir şeydir. O yüzden de burada böyle bir farklılık var.
2: Ama ben işte onu, ama sizi şunu da düşünün o zaman, aklınıza getirin. Bunu radyoda da yayınlanıyor.
1: Hocam olmaz olmaz, bak anlaşamıyoruz. Neden anlaşamıyoruz? Televizyon anlatımı radyoya verilmez. Yani yanlış burada kurumda. Anlatabildim mi? Yani ben televizyonda da anlatıyorum, radyoda da anlatıyorum, burada da bunu. Çünkü radyo anlatımında bizim birinci kullanılmış öğrettiğimiz kural şudur. Her iki buçuk

0: dakikada bir skoru söyleyeceksin, tekrar edeceksin. Bu olmaz. Yani mümkün değil.
1: Ama dikkat ediyorum, konuk takım diyorsunuz. Ev sahibi takım diyorsunuz ama hangi takım olduğunu tabii ki televizyonda izleyen mutlaka görüyor ve biliyor. İsimleri mesela bilmiyoruz, ikinci, üçüncü takımların hangi takımda oynadığını, hangi futbolcuların.
0: Hocam televizyonda yazıyor ya, ekranda yazıyor ya televizyonda, sol ya, üst köşede yazıyor.
1: Bir şey daha ekleyeyim, daha sonra baktım sizin sesinize çok benzettim, dedim ki Karşıyaka Afyon maçını kim anlattı diye başka bir isim çıkınca rahat rahat sizi aradım, biliyor musunuz?
0: Yo, ben anlattım, sorun değil ama yanlış bir bakış açınız var, yani doğru bakış açısı değil. Tamam. O. Anlatabildim tamam, mi? Yani radyo anlatımıyla televizyon affedersiniz, televizyon anlatımı birbirinden farklı şeylerdir. Yani televizyondaki bir maçı radyoya şunun için veriyor. O slotu dolduruyor, bir de en azından bilgisi olsun insanların diye veriyor. Yoksa bu maç hem radyoya anlatılıyor hem televizyona anlatılıyor mantığı olmaz. Öyle bir şey kabul edilemez tamam. Televizyonculukta.
1: Tamam. Ama o zaman size diyeceğim, ne olur konuk takım diyeceğinizi Karşıyaka diyeyim. Bir mesela bundan sonraki şeylerde. Yani hiç olmasa...
0: Hocam anlaşamadık ya, tamam haklısınız, peki haklısınız. Ya olmaz hocam, olmaz. Olmaz yani, ben tamam. 40 yıldır maç anlatıyorum. Yani orada bazen konuk takım dersiniz. Bazen başka tamam. Bir şey dersiniz. Olmaz. Yani televizyon anlatımıyla radyo anlatımı farklıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Tamam.
0: Yani direttiğiniz nokta yanlış direttim. Bir nokta. Saygıdeğer dostum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ya kolaylıklar diliyorum. Sabahları izliyorum.
0: Eyvallah. Yani... Kolay gelsin. Çok uzattık. Yani Muhsin Ertuğrul'a gideceğim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Tamam. Hadi görüşürüz.
0: Ve reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Evet saygıdeğer dostlar, sevgili Muhsin Ertuğral hocam Güney Afrika'da, onu arıyorum ama zannediyorum Muhsin hocaya birkaç gündür de ulaşamıyorum. Ya seyahatlerde ya farklı bir şekilde zaman zaman da arıyorum, zaman zaman da soruyorum. Bu bağlamda da inşallah ulaşabilirim. Devam edelim, mesajlar var. O mesajları da okuyalım. Emre Bey, Allah televizyonla radyo farkını anlatamadınız hocam 5 dakikada demiş. Anlatamadım vallahi. Yani Muhsin Hoca'ya ulaşamadım, telefon alırım bu yüzden. Hocam şimdi tabii son dönemde daha hesaplı olsun diye bunu yapıyorlar. Oradaki slotu da dolduruyor, oradaki bilgiyi de veriyor ama radyo anlatımıyla televizyon anlatımı birbirinden çok zıt şeylerdir. Yani mesela televizyonda sen eğer işte atıyorum her 5 dakikada bir Karşıyaka 1923 Afyon dersen doğal olarak adam der ki görüyorum baba solda yazıyor, bunu her seferinde niye söylüyorsun der. O yüzden bazen konuk takım diyorsun, bazen ev sahibi atak geliştiriyor diyorsun, bazen kırmızı yeşilli takım diyorsun falan falan. Bir de tabii radyoda anlatımda yön belirtme gibi öğeler var. Hani deniz tarafındaki kaleden tutun da sağ iç boşluklar, sol iç boşluklar, orta yuvarlan rakip yalına bakan dilimleri falan falan, bir sürü şey var. Bol bol mesaj var, onları hemen eriteyim. Abi bilmediğim için soruyorum, spor bakanımızın görevi nedir demiş. Vallahi sporla ilgileniyor işte sayın bakan. O da bu konuyu Adalet Bakanı'na bıraktı. Adalet Bakanımız da konuyla ilgili açıklamaları dün yaptı. Mehmet Kandemir'den gelmiş. Vizontele'di artanlar erkeklerin söylediği gibi televizyon radyonun resimlisidir. Bu şekilde güzel güzel. Güzel bir tanımlama yapmış. Radyonun resmi çok güzel. Zeki Müren de bizi görecek biliyorsun değil mi? Yahu konuk takım diyeceğinize takımın ismini söyleyin. 3 dakika 4 dakika bir ne oldu, dilimiz mi yorulur? Hocam işte anlatıyorum ya. Yani bak anlamamakta direniyoruz hala. Çünkü her seferinde farklı şeyler söylersiniz televizyonda. Bir konuk takım dersiniz, sevgili dostumuza o gelmiş. Bir başka bir şey dersiniz. Her şeyin en doğrusunu siz biliyorsunuz. Bu millet aptal. Bak şimdi yine bana çakıyor. Sonu çift sıfırla biten arkadaş. Okuyayım size, siz karar verin. Siz de o zaman radyoda yayınladığınızı düşünerek 3 dakikada 4 dakika arayla kulüp isimlerini söyleyin. Ne olacak? Diliniz mi yorulacak sanki? Adamla kavga ediyorsunuz resmen. Ah ah 40 yıldır maç anlatsanız ne olur? İşi bilmedikten sonra demiş. Teşekkür ediyorum. Yorumu size bıraktım saygıdeğer dinleyenler. Yani bu yazılanları, bunu yazan arkadaşın yorumunu siz yapın. Ben artık bu hadiseyle tartışmaktan yoruldum. Abi fikrin nedir? Okan, Hakan, Ünsal, Tugay, Ümit Davala, Bülent gibi hepsi bunu zaten dinleyici telefonla bağlandı, anlattı. Adam pardon demeyi bilmiyorlar dedi. Pardon diyemedi demiş Hasan diye bir arkadaşımızdan gelmiş. Devam edelim. Bu arada bir telefonumuz var. Sonu 57 ile biten yayını alalım. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abi. Buyurun. Cenab-ı Allah sana bu hakkı verdiği için Allah'a teşekkür ediyorum. Lafa öyle gireyim. Buradan da anlayanlar herhalde abi. Abi şimdi milli takım için konuşacağım ben yine. Şimdi sen de geçen yayınlarında söylüyorsun. Montella gitsin ama gitmesini istiyorsun sen de biliyorum ama kim gelsin diyorsun abi. Şimdi Montella bizim ülkemizde Adana Demirspor'un başındayken 4. olup geldi. Ve benim bildiğim kadarıyla hiçbir başarısı yok. Sadece bir Milan'la Süper Kupa gibi bir şey var abi. O sene Sergen Yalçın 1 milyon 750 bin euro ile şampiyon oldu abi. Transfer bütçesiyle. Wellington'u Alanya Spor'dan bedelsiz aldı. Ben Sergen Yalçın olsun demiyorum abi. Ondan bir sene sonra da Çağdaş Altay'la Başakşehir 4. oldu abi. Ondan bir sene önce de Emre Belezoğlu oldu. Biz 4.'lere eğer başına getirebiliyorsak getirelim. Niye getirmiyoruz? Hocamız var bizim. Bir sürü hocamız var. Montella'nın neyini gördük bilmiyorum. Yani C liginden çıkartmak sizlere başarı gelirse, yani diğer izleyen arkadaşlara başarılı gelirse demek ki çok başarılı bir adam. Göreceğiz bakalım bundan sonra kulüp yönetimi çalıştırdığı zaman. Adana Demirspor 3 milyon 600 bin euro ile transfer yaptı o sene. Belhandaları, Emre Akbabaları, Yunus Akgünleri, Onyekuruları falan aldı. Sergen Yalçın 1.700.000'le şampiyon oldu abi. Bu arada Murat Sancak da benim akrabam abi. Şimdi hoca yok diyoruz. Biz bu jenerasyonu Montpellier'e teslim ettik.
0: Hocam toparlarsan, yani toparlarsan memnun olurum. Toparlayalım lütfen.
1: Toparlayacağım demek istedim abi. Ülkemizde hoca çok. Hala bu hoca nasıl ayakta duruyor? En kötü Dünya Kupası'nı yaşamışız. Rezil olmuşuz. Ben utanıyorum.
0: Peki,
1: ben utanıyorum ama
0: ediyorum.
1: Başındakiler utanmıyor.
0: Teşekkür
1: görüşürüz
0: ediyorum.
1: Görüşürüz abi.
0: Muhsin Ertuğral hocam geldi bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
2: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Sağ olun hocam. Nasılsınız?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. İkmara girmek her zaman insanı herhalde farklı bir duygularla içinde hissediyorsun. Öyle diyelim. Bizi ilk bahar siz son verdiniz.
0: Evet hocam. Ya soğudu havalar. Ben nefret ederim soğuktan hocam. Sabahleyin yine palto malto giydim. Bir de dengesiz oluyor. Mesela dün İzmir'e gittim. İzmir sıcak, İstanbul soğuk. Uçağın içi morg gibi. Herhalde bizi ölü falan zannediyorlar. Bu uçak pilotlara ya da hosteslere ya da kabin amirlerine söylemek lazım. Biz ölmedik. Yaşıyoruz. Sadece seyahat ediyoruz. Ne olur üşütmeyin.
2: Evet. Hakikaten çok haklısın. Ben uzun uçuşlarda, yani bizim uçuşlarımız biliyorsun 11-12 saat hakikaten şey gibi.
0: Ya bir de bu Türk Hava Yolları'nda bu hocam. Ya diğer hava yollarında da böyle mi?
2: Var Almanlar da Lufthansa davet eder. Ona ben her seferinde onlarla bayağı bir savaş halindeyim. Öyle değil.
0: Yani ben merak ediyorum mesela.

0: Ne yapıyorlar bunu? Onu anlamakta zorlanıyorum. Bilen varsa.
1: Bakterilerle ilgili.
0: Evet, bakteri üremesi falan çok sıcakta gibi değil mi?
1: Zannediyorum onunla ilgili.
0: Hocam Afrika'dan nasıl gözüküyoruz?
1: Pek iyi değil, öyle diyelim yani. Sonuçta biz de hep söylüyorum, biz kendi dünyamızda, kendi doğrularımızda kendimizi görüyoruz da, ama dünya futbolunda bizim maalesef yani yerimiz, bunu ben teknik adam olarak görüyorum yani, hiç aynı eşitte daha başarılı bir teknik adam olarak zaman zaman işte çeşitli kulüplerden teklifler gelince, yani Türk mü, mesela Meksika'da olmuştu bana, en sonunda Meksika'nın takım başkanı, ya bir Türk'e mi oynadı, bir Türk hoca sunamam dedi. Vazgeçtiler, Hollanda'yı getirdiler. Dolayısıyla maalesef bizim hem dünya futbolundaki kulis, hem de dünya futbolunda yerimiz pek ciddiye alınmıyor, öyle diyelim. O da ciddiye alınmamak aslında beni üzen şey. Çünkü yani iyi olursa kötü olursa bunlar farklı şeylerden. Ciddiye alınmamak, bu biraz gururumuzdan oynuyor diyebilirim.
0: Şey diyorlardır, Türkiye'de yine olay mı olmuş falan. Çünkü bu olaylar oluyor ama bunun karşılığında bizim ceza mekanizmamız sağlıklı işlemiyor. Yani bu ülkede mesela Juventus gibi İtalya'nın 4 büyük takımından birini küme düşürdüler. Türkiye'de böyle bir hadise oldu demiyorum ama olsa bunu yapabilecek bir baba yiğit göremiyorum.
1: Maalesef yani tabii ceza ortamı, ceza çok önemli faktörler. Dolayısıyla caydırıcı olması lazım ki. Mesela İsviçre'de sokakta yürürken, geçen hemen konuyu değiştirip İsviçre'ye geldim. Karşıya geçerken ben ışıklardan geçtim. Bir arkadaşımız herhalde zannediyorum. Türkiye benziyordu öyle diyelim. 100 metre ileriden geçti. Yani ışıklardan değil, hemen karşıda bir polis hemen bir elini böyle bir salladı. Oradan geçeceksin dedi. Yarı yolda dönüp geriye gelip ışıklardan geçmek zorunda kaldı. Yani dolayısıyla caydırıcı olmak, kurallara uymak. Tabii ki herkes, kurallar niye var? Herkes, insanlar rahat yaşasın diye, ama bizim beynimiz, yaratıcılığımız ve şeyimiz çok farklı çalıştığı için bu yaratıcılığı da futbolu kullanamıyoruz maalesef. Sıkıntımız zaten orada.
0: Hocam şimdi tabii Montella tartışılıyor Türkiye'de. 4-0 çektik. Sizce sistem mi sorun, oyuncu mu sorun, teknik direktör mü sorun? Temel problem nedir? Majör hatalarımız nerede?
1: Her şey sorun. Sonuçta bir kere baştan mı girelim? Bizim beklentilerimiz, işte hiç unutmuyorum, iyi bir Avrupa şampiyonu oynadık ve iyi bir Avrupa şampiyonu oynadıktan sonra bir çeyrek final yapmak, uzun zamandır bunu yaşamadık biz. Sonra işte sevgili başkanın bir açıklaması vardı Dünya Kupası'ndan önce, işte kupanın sapından tutup geleceğiz diye. Yani kupa, bu arada kupanın sapı da yok. ama bu kadar çok abartıp kendi futbolumuzun daha doğru ışığın altında görmemek, biz kendi dünyamızda yaşıyoruz, bu dünyamızda doğru olduğunu zannediyoruz ama maalesef çok bence çok üst seviyede bir takımımız da yok. Bu kadar herkes yok, 6 jenerasyonlar. 2002'yi seyretmediler galiba. Dolayısıyla tabii ki çok yetenekli oyuncularımız var. Bir de işte son yıllarda tabii ki Arda gibi bir oyun, dünya çapında bir oyuncu çıkarttık. Gelişti ve çok farklı boyutlara gidiyor. Umarım daha da üstüne koyarak gider. Ama tek bir Arda çıktı yani. Sonuçta bakarsak biz aldığımız oyuncularımızı, seçtiğimiz oyuncu seçiyoruz. Mesela Almanya yetiştirdiği oyuncular, onları seçiyoruz, biz yetiştirmiyoruz. Dolayısıyla burada büyük bir sıkıntı var. Ondan sonra onun dışında baktığımızda biz tabii ki ligimiz oranına baktığımızda biz sadece %3 nokta bilmem ne yetenek oyuncuları oynatıyoruz. Yani bu oyuncular gelişme süresi, elit yeteneklerimiz bizim kendi ligimizde yetişmiyor. Dolayısıyla biz hazır artık belirli bir seviyeye gelmiş çok pahalı bir oyuncuları getirip orada günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Yani nereden tutsan elinde kalacak. Dolayısıyla bizim ileriye bakış açımız, Montella açısından, işte çok kötü bir Dünya Kupası oynamamız arkasından 28 önümüzde. Yani bu Avrupa Ligi bana göre iyi bir hazırlık. Yani A Lig'de çıkmak bunu çok önemliydi. Yani birkaç yıl önce biliyorsunuz nelerde San Marino'ya karşı oynuyorduk. Bunlar doğru şeyler. Hoca bir şeyler başardı ama sonunda devamını getiremedi. Ama Biz bakarsanız biraz ciddi olursak 6-7 tane çok üst seviyeli oyuncumuz var. Gerisi

gerisi oyuncularımızın kalitesinden bahsediyorum. Yani üst seviyede yarışmak için yeterli oyuncular değiller. Bunu da dile getirmek gerekiyor. Tabii ki Montella kendi doğrularında bir takım şöyle diyor zannediyorum. Bu takımda belli bir başarı yüzdesi yakaladım. Niye değiştireyim diyordur, öyle düşünüyordur zannediyorum. Dolayısıyla bizim tabii ki dışarıdan futbol iklimimiz...

0: Montpellier'i bırakıp yani Montpellier'e gitti, şimdi yerine kim geldi, nasıl değişecek, ne değişecek? Biz forvet mi bulacağız? Yani tabii ki Enes çağırabilirdi. Bunlar her şey tartışılabilir ama Enes geldi, İspanya'da oynayan Enes, ben de onu çok tartıştım, eleştirdim. Enes oynaması gerekiyordu bence de. Ama Enes dünya çapında bir oyuncu mu? Yani A Lig'de yarışacağımız bir oyuncunun kalitesi mi? Yani bunları hepsini masaya doğru bir şekilde koymak gerekiyor bana göre.
1: Hocam biraz da güzel şeylerden konuşalım. Dün Benin-Arjantin maçı vardı.
0: Evet.
1: Ve benim anlatmaktan en keyif aldığım adamlardan biri milli takıma veda etti. Lionel Messi, gözyaşlarına birçok kişi hakim olun. Ben de gözyaşı döktüm ha. Enteresan yani, acayip seviyordum adamı. Bir de inanılmaz keyifli maçlar anlatmamı sağladı benim. Bizzat tanışma şansı da yakaladım. Yani tanışma derken karşılaşma, işte fotoğraf çektirme. Hatta sevgili Noray abi, siz de tanıyorsunuz Noray Nakis'i.
0: Tabii ki,
1: Noray
0: tabii ki.
1: abi aracılığıyla da hatta bir şey dedi bir gün Noray abi. Seni dedi konuşturayım. Dedim abi ben İspanyolca bilmiyorum. Ve bir devri kapandı abi. Ne diyorsun bu konuda?
0: Evet. Artık hepimiz dünya futboluna çok farklı bir zevk veren hepimiz zaten Maradona'dan sonra Messi'ydi tabii ki. Tabii ki nokta koyması, biz de artık futbolun nereye geldiğini görüyoruz artık. Her şey çok atletik ve farklı oldu ama bir Messi daha gelebileceğini bu jenerasyondan, belki Arjantin'den gene çıkabilir ama orada da biliyorsunuz orayı çok takip ediyorum. Ya yakın ekip sonra tekrar Arjantin'de bulunacağım ama Messi gibi bir oyuncu dünya futbolunda zannediyorum artık pek göreceğimiz bir... Tabii ki Yamal'ı, Lamine seyrettim dün akşam biraz ama bu yaşta Messi çok farklı boyutlardaydı. Ona baktığımızda şu anda yani Messi gibi bir oyuncu gelir mi? Çok zor diye düşünüyorum artık. Futbol çok farklı bir yerler. O sokak futbolu kalmadı artık. Messi de sokakta futbolunda da yetişmedi. Yani Barcelona'da yetişti biliyorsunuz. Ama öncesi vardı tabii. O 6 yaşından 12 yaşına Barcelona'ya gidene kadar sokak futbolu oynadı. Gelmiyor. Öyle bir futbolu ben de çok duygularla izledim.
1: Gerçekten müthiş. Peki tekrar bizim futbola döndüğümüzde bu kaotik ortam nasıl yorumlarsınız kaotik ortamı? Yani bir türlü biz bir ritim bulamıyoruz. Ya MHK'de sorun var ya hakemde sorun var. Abi dışarıdaki bir göz olarak baktığınızda Muhsin Ertuğral, ya biz şunu yapmalıyız bak, şu majör değişikliği yaparsanız siz futbolda önemli adımlar atacağımız bir ülkeye dönüştüreceksiniz Türkiye'yi dediğiniz ne var? Ne yapmalıyız biz mesela?
0: DNA'mızı değiştirsek olur mu acaba?
1: O çok zor.
0: Şöyle sabır bizim yapımızda hiç yok. Sabır maalesef bize herhalde bir insan DNA'sı verildiğine dünyaya bakış açısından bakıyorum. Herkes çok sabırlı, çok bizde maalesef sabır olayı çok düşük. Yani sosyal yaşantınızda sokağa çıktığınızda araba kullanırken İstanbul'da görüyorsunuz yani sonuçta sabır hiç yok. Onun dışında çok duygusalız. Her şeyi çok yani mesela eleştirenlere bakıyorum. O sevgili eleştiren kardeş fenomenler var aralarında. Yani hiç U10 takımını çalıştırmamış, soyunma odasını görmemiş. Ama teknik direktörlere neler yapılması gerektiğini anlatan, işte ben uzun yıllar izleyiciyim diyor. Ya izleyiciyle o zaman her seferinde uçak kalkmayı izlersek yakında kendimizi pilot olarak da sanacağız. Yani bunlar biraz yani futbol şöyle bir, tabii ki emosyonel bir oyun. Çok sabır gerekiyor. Ama emosyonel açıdan o duygusallık bizde fazla abartılmış vaziyette. Bizim DNA'mızda. Duygusallık ve sabırla bir araya geldiğimiz, sabırsızlık bir araya geldiği zaman zannediyorum tehlikeli bir ortam oluyor. O yüzden maalesef biz kızlarımız çok iyi bayanlar. Yani takım oyununda biz aslında yokuz. Kızlarımız çok iyi voleybolda. Burada gururla onları izliyorum. Ama onun dışında baktığımızda biz takım oyunda aslında futbol açısından 2002 öyle çok iyi, bir de Avrupa Şampiyonu Fatih Hoca'yla çok iyi bir sinerji yakalamıştık ama onun dışında futbolda pek, işte 2001'de de UEFA Kupası, onun dışında bu kadar bir ülkenin bu kadar futbolu severek bu kadar başarısız olması, onu bir konuşalım. Yani bu fenomenler de olaya şu anda sosyal medya üzerinden çok büyük zarar veriyor aslında. Burada Türkiye Futbol Federasyonu kendi

0: kendi bünyesinin içinde çok doğru seçimlerle, aslında çok katı ve sert bir şekilde kurallarla, ama kural dediğimizde her sene kural da değişiyor. Dolayısıyla bizim aslında uzaktan, ben de içinin içine girmek istemiyorum artık. Uzaktan böyle izliyorum. Hayretlerle izliyorum, öyle diyeyim. Aslında iyiye gitmiyoruz. Herkes aslında yorumcusundan, gazetecisinden, radyo sunumundan, herkesin kendi önüne bir bakması gerektiğini düşünüyorum. Niye biz her seferinde bu kadar her şeye maydanoz olmak zorundayız? Yani herkes her şeyi biliyor. Ama maalesef olayı bilmek, doğru bilmek çok farklı bir şey. O yüzden mesela teknik direktörler bir meslek olarak görünmüyor. Yani her bir teknik adamın 10-15 maçlık bir yaşam süresi var. İstisnalar var tabii ki, Okan Hoca gibi. Ama bir teknik adamların yaşama süresi 10-15 karşılaşma olduğuna göre sürekli değişiklik içindeler. Yani yapmak istediğinde zaten yapamıyorlar. Dolayısıyla öyle ikincilikler, üçüncülükler, bunlar aslında bizim Türk futbolunun bazı olması gereken, amatör futbolumuz hiç yok. Ama bunlara bakarsa altyapı, yetenek, sahalar yok. Yani bunların hepsini doğru bir yere koyarsak, ama 100 milyon bir yerde bir oyuncuya verme imkanı buluyoruz. Dolayısıyla ben çok rayından çıkmış bir futbol iklimi var, öyle diyelim.
1: Hocam biraz geç bağlandık ama süren bitti. Sizle sohbet her zaman çok güzel. Haftaya yine birlikte olmak en büyük arzum.
0: Evet, teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar size.
1: Saygılar, reklam vakti.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz kıymetli dostlar. Günaydın Yo. Emre Bey. Radyoya bağlanan arkadaş Yo. Görüşme sonunda size severek izliyoruz dedi. Demiş hattımızda da Cezmi Turan hocam var. Müsait mi bakalım. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre, beni çok hasta yakaladın.
0: Peki o zaman başka bir gün birlikte olalım. Size biz geçmiş yapalım olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Kusura bakma Emre.
0: Dert rica ederim. Bütün dinleyicilerle birlikte size geçmiş olsun diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz inşallah.
0: Hoşçakalın saygıdeğer hocam. Hürmetler.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Teknik direktörümüz Cezmi Turan hocam. Grip olmuş. Bu arada grip salgını var. Ben de uzaylı gibi oldum. Uçakta böyle maskeyle falanım. Herkes bana bakıyor. Bir de maskem şey portakal renkli. Emre hocam kolay gelsin. Muhsin hocam önceki gün yeni arkadaşa bağlandı. Öğleden sonra demiş. Evet şimdi de bize bağlandı. Aziz Nesin haklıymış demiş Murat Boğan. Teşekkür ediyorum. Emre abi günaydın. Geçen Türk futbolunun selasını okutmuştunuz. Cenaze namazı kalkar helvasını ne zaman yeriz? Vallahi hocam bize helvayı yedirdiler de farkında değiliz belki. İzmir'den Fatih merhabalar. Sinema ve tiyatro arasındaki farkı anlamak gibi demiş. Aynen öyle hocam. Nefis anlatmışsın. Ya abi İzmirli ya. İzmirli ya. Bu arada dün İzmir'deydim. Böyle çocukluğumun geçtiği yerlere gittim. Zeynel'de bir boyoz bastım. Boyoz çok iyi be hocam ya. Bir de mercimekli yapmışlar. Mercimekli boyoz bastım. Açık çayımı içtim. Sonra karşısında bir gevrek aldım. O gevrek de muhteşemdi. Yani bizim dershanenin olduğu yer vardı. Büyük dershane. Orası böyle yıkılmış falan. Oraları

gezdim. Aşağı yukarı yürüdüm. Bütün çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yerler falan çok güzeldi. O zaman görme engelli 15 dakikada kimin maç oynadığını bilmeyecek adam onu söylüyor. Yani hocam ya bak neyse ya anlatmayacağım artık ya. Ha, evet aynen öyle olacak. Ya üstad bir kez daha tane tane anlatayım. Televizyonda maç izlemiyor zaten görme engelli. Yani ben televizyon karşısına oturayım bir maçı seyredeyim demiyor. Televizyon bak bunu derse çevireceğiz ama sonra bana kızıyorsunuz Emre abi niye ders anlatır gibi anlatıyorsun diye. Ben 2007'den beri üniversitelerde hocalık yapıyorum. Televizyonculuk audiovision'dır. Bu bir Fransızca kelimedir. Audio ses demektir. Vision görüntü demektir. Ses ve görüntüyü uyumlaştırırsınız. Televizyonculukta anlatırken farklı kelimelerle bazı şeyleri anlatma gereği duyarsınız ki insanlar sıkılmasın diye. Bazen karşı yaka 1923 Afyon dersiniz. Bazen rakip atak dersiniz. Bazen savunma deplasman takımı karşıladı dersiniz. Bazen ev sahibi takım dersiniz, bazen yeşil kırmızılılar dersiniz, renklere göre anlatırsınız, farklı doneler kullanırsınız. Radyoda bunu yapmazsınız. Radyo anlatımı kendi içinde başlı başına farklılıktır. O yüzden görme engelli kıymetli dostlarımız radyodan maç dinler. Çünkü televizyonda Ahmet, şimdi ben size bir maç anlatayım o zaman televizyonda. Ahmet, Mustafa, Emre Yakın, Cemal, orta şansı, arka alan, bu mu? Bunu dinlemez zaten. Ama Emre topu aldı. Orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan diliminde sağ taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmına karşı türbinlerin önünden atak yönüne göre sağ kanattan yükselen atak ceza sahası yan çizgisiyle sağ taç çizgisindeki arasındaki dar alana doğru yerden gönderilen pasla şekilleniyor. Topu Mustafa aldı. Korner direğinin dibinde yerden bir pas gönderiyor. Yayın hemen üzerinden sağ çizgiye doğru açılan top orta yuvarlığa doğru geldi. Bir kontra atağa dönüştü. Böyle anlatırsınız. Yani orada bir alan çizersiniz, kişinin zihninde maçı şekillendirirsiniz. Bunu bir saattir anlatmaya çalışıyorum. Televizyon anlatımını radyoya vermek olmaz, yanlıştır. Radyo anlatımını da televizyona verdiğinde herife dersin ki ulan amma çok konuşuyor ya bir sus kardeşim dersin. Hikaye budur. Az önce sevgili dostumun anlattığı gibi tiyatro sinema nasıl birbirinden farklıysa bu işte öyledir. Onu anlatma gayretindeyim ama zannediyorum anlatmada başarılı olamadım. Selam, maç anlatma ücreti ne kadar? Çok. Biz o kadar çok para kazanıyoruz ki sabah 5.30'da kalkıp radyoya geliyorum onun için. Emre Bey hayırlı yayınlar. Bizim futbolcularımız bir maç iki maç iyi oynuyor. Görsel ve yazılı medya överek anlatıyor onları. Tamam biz olduk piştik diyorlar. Gelişim kendilerine kapatıyorlar. Türk futbolunun gerçeği bu demiş. Mustafa Bey'den gelmiş. Emre Tilev gülüşün güzel demiş. Bir ömür gül demiş. Eyvallah Allah razı olsun. Serdal'ın bu sesinden tanıyorum artık demiş. Öyle mi? Ben tanımıyorum valla. Tamam. İnat ne demiş? İnatlan konuk takım ev sahibi de demiş. Ya bak anlamıyor ya. Neyse abi. Evet aynen. Selamlar Montella'nın gitmesiyle neyi halledecek bizim takımlarımız? Hepsi yarışmacı ve her sene yabancı oyuncularla Avrupa'da yarışıyor. Yetiştirdikleri A+ oyuncu yok. Oyuncu yetiştiremiyoruz ama hayaller büyük. Fransa'daki devşirme oyuncular hepsi Fransa doğumlu. Onlar yetiştirmiş yol haritası. Hocam Fransa ile kıyaslıyorsun güzel babam. Fransa'ya adam Clairefontaine'i bundan 70 yıl önce kurmuş. Yani Clairefontaine'den o Emi Jacquet'ler çalıştırmış. 90'larda Clairefontaine dünyayı tarıyor. Yani bizim Fransa'yla aşık atma şansın olabilir mi senin? Zaten adam sömürgeci. Bildiğim kadarıyla TFF özerk. Bu yüzden normalde Spor Bakanlığı müdahale edemiyor. Evet aynen öyle ama karşılıklı istişare ediyorlar. Emre bağlanan arkadaş Serdal herhalde demiş. Evet aynen öyle. Emre abi selamlar. Yayınları keyifle takip ediyorum. Yapı iddiaları konusunda objektif duruşuna tamamen katılıyorum. Herkes futbolu kendi takımının gözlüğüyle izlediği için gerçekleri göremiyor. Galatasaray'ın hakkı Avrupa'da Sporting maçında yenince kimsenin sesi çıkmıyor ama ligde herkes komplo teorileri üretiyor demiş. Bir de senin dediğin gibi abi herkes kendi adaletini arıyor demiş değerli dostum. Bu arada günaydın Emre abi seni severek dinliyoruz. Gerisi boş sağlıklar dilerim. A-Spor anlatımda televizyonun getirdiği daha rahat bir tempo hakimdir. Spiker pozisyonu tekrardan izlerken duraksayabilir falan bunları
yazmış her noktadan.

0: Telefona günlerdir cevap vermeyen Muhsin Ertuğrul için yayını her gün dinleyen taraftarın yüzüne telefon kapatılıyor. Ne güzel memleket, saygı yok, adamcılık yok. Kimin suratına telefon kapattık Ozan hocam ya? Kimin kapattık ya? Ne olur ya, yapmayın Allah'ını sever. Serdal konuştu zaten. Günlerdir cevap vermeyen mi? Muhsin hocamı aradık, ulaşamadık. O bizi aradı. O bizim konuklarımızdan biri. Onun saatinde dinleyici aldım. Serdal Bey'e de gerektiği kadar izin verdik. Konuştu zaten. Ve kendisine de teşekkür ettim. Normalde bizim konuk olarak aldığımız bireyleri 2 dakikanın üstünde almıyoruz. Serdal tam 3 dakika 10 saniyedir konuşuyordu. Ve ben de toparlamasını defalarca söyledim. Anlattım Ozan Beyciğim. Siz kulaklarınızla dinlemenizi istirham etsen bizi iyi olmaz mı? Bence tavsiyem odur. Devam ediyorum. Gelen mesajlar. Benim tek TFF başkan adayım Muhsin hocam demiş. Kendi ne düşünür? Gelmez hocam, oraları bırakıp gelir mi? Emre abicim, Çiğli'den selamlar. Dünkü maçta oynayan Yiğit Genç Türk benim kuzenim demiş. O ne güzel, süper. İzmir'den günaydınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan önce Kral Montella'nın çıplak olduğunu söylemiştim demiş. Farkında mısın? Olay bizim gücümüz bu kadar. Şerefli mağlubiyetlere doğru gidiyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella'yı savunmak Türk futboluna ihanettir demiş. Ve ikisini de istifaya davet etmiş. Nerede hocam mercimekli boyoz? Hocam Zeynel'de var. Vallahi git, müthiş. Bayıldım ben. Mercimekli boyoz efsaneydi hocam, efsane. Şunu da oku Emre Tilev demiş. Okuyun demiş. Okuyayım. Yahu Emre abi, tamam işin o kısmını anladık. Ben de konservatuvar mezunuyum. Sinemanın, tiyatronun, radyonun ne olduğunu biliyorum ama adam çok nezaketli bir adamdı. O kadar tartışmaya, o kadar hocam ben de nezaketsiz ve çirkin davranmadım. Gayet nazik bir şekilde tek tek anlattım. Kavga da etmiyorum. Yani insanları iğreti. Hocam bak çok net söylüyorum. Bu noktada yani Ramazan Tekdemir arada bir yazıyorsunuz ve hakikaten bu tip yaklaşımlar çok çirkin oluyor. Kimseyle kavga etmedim. Ben de kavga ettiysem ya da tartıştıysam tek tek anlatmaya çalışıyorum tane tane. Yani burada olayı manipüle ediyorsunuz. Ve haklısınız deyip niye geçelim? Yani bu ülkenin geldiği nokta zaten hep sen haklısın, haklısınız deyip geçme hadisesi yüzünden yaşanmadı. Bu radyonun formatında, bu saat diliminde ben kimseye haklı olmadığı bir noktada yalakalık olsun, aman beni çok fazla adam dinlesin, ben de bütün dinleyicilere harikasınız, muhteşemsiniz gibi böyle yapının içerisinde, değerlendirmelerin içerisinde olmadım, olmayacağım da. Yani ben şu noktada bir adam değilim yani. Aa beni siz yarattınız. Hayır abi. Beni Allah yarattı. Yaratmak sadece Allah'a mahsus bir şey. Ve ben buraya kendi emeklerimle, çabalarımla, gayretlerimle geldim. Bunu da daha önce anlattım. Ve kimseyle de tartışmadık. Beyefendiye de en sağlıklı bir şekilde nezaket dolu anlattım. İkisinin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Ve bunu da anlatırken çok net olarak bilgiyle anlatıyorum. Yani bilgisiz palavradan bu işi, hatta sizin küçümsediğiniz hani o 40 yıldır hani yukarıda yazdığınız metinden okuyorum. 40 yıldır maç anlatsanız da aynen okuyorum metninizi. Ne olur işi bilmedikten sonra, hani benim işi bilmediğimi söylemişsiniz ya. Asıl siz beni aşağılıyorsunuz. Yani ben burada radyoda bir program yapıyorum. Beni aşağılayan metni okuyacak kadar da objektifim. Yani Emre Tilev sen 40 yıldır bu işi yapıyorsun ama işi bilmiyorsun diyorsunuz. Anlatabildim mi? Sonra da yazıyorsunuz okuyun okuyun devamını da okuyun diyorsunuz. Ben hepsini okuyorum. Okumadığım hiçbir şey yok. Bana hakaret ederseniz onu da okurum. Ama başka birine, başka bir insana hakaret ederseniz onu okumam. Ama bana hakaret etmek istiyorsanız edebilirsiniz, okurum. Anlatabildim mi? O yüzden de hadisenin niteliği bu. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada bizim A-Spor'da A-Spor Radyo'ya verilmesi çok doğru değil. İkisinin ayrı spiker olması lazım. Mesela şunu yapıyor muyuz? O zaman Beansports konuşurdu TRT ile. TRT Beansports derdi ki ya benim anlattığım maçı sen de ver TRT'den derdi. Yo. TRT'nin kendi spikerleri var. Adamlar gidiyorlar radyodan kendi maçlarını anlatıyorlar. Anlamazsın çünkü. Yani radyodaki maç anlatım periyodu birbirinden farklı şeylerdir. Neyse ya, yayının akışı gidiyor. Doğru söylüyor bir değerli dostumuz. Devam edelim. Devam edelim. Aklı doğru söylüyor değerli dostum. Yani ben anlatmaya çalıştığımı anlattım. Siz beni yetkisiz, etkisiz, bilgisiz değerlendiriyorsanız takdir sizin. O zaman burada olmanız yanlış. Kendinizi sorgulamanız lazım Ramazan Beyciğim. Yani ben bu kadar bilgisiz, hiçbir şey bilmeyen Mal Emre Tilev'i niye seyrediyorum, niye dinliyorum demeniz lazım kendinize ve bana niye mesaj atıyorsunuz o zaman? Kolay gelsin Emre abi. Sen adamların radyo ve televizyon arasındaki farkı anlamıyor insanlar. Çünkü herkesin tek derdi haklı olmak. Kimse yeni bir bilgiye bakış açısını... Evet hocam. Ya adam sen laboratuvarından bağlandı bize biliyorsunuz. Radyoda adam dedi ki ya protonla elektron arasındaki farkı söyledin. Ya orada bitti. Evet haklısınız dersen fikir olmaz demiş. Evet bravo. Yani herkes haklısınız. Niye diyoruz hocam? Niye yani? Ben demiyorum ya. Bu radyoda bu saat diliminin formatı da bu demeyeceğim de. Eğer haklıysa haklı derim zaten. Ama ben bilgime güveniyorum. Zaten o yüzden 3 saati sana İlhan Uzundurkan teslim ediyor. Yoksa etmez. Çabama güveniyorum. Ya ben oturup 3 reel seyredeceğimi diyorum ki ya ben bir kitap okuyayım diyorum ya. Ona bakmaya çalışıyorum. Dün stada 5 saat önce gittim oturdum. Orada kitabımı okudum, stadı gezdim, dolaştım. İnsanlarla sohbet ettik, araştırıyoruz. Yapma lütfen ya. Bir telefonumuz var. Sonu 07. Onu alıp sonra da konuğuma gideceğim. Alo, günaydın.
1: Günaydın.
0: Buyurun hocam.
1: İyi yayınlar. Deniz ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Ya bu son anlattığınız seyirciyle ilgili yani şeye benzettim ben biraz da. Bizim hemen Fenerbahçeliyim bu arada. İvan kurullarında falan olur ya çıkıyorlar işte diyor biz diyor çay içemiyoruz burada diyor ne bileyim havuzun kenarında diyor bilmem ne oturamıyoruz diyor 80 yaşında 90 yaşında adam. Dertleri başka yani anladığım kadarıyla. O yüzden hani şey ne olmuş yani bir tane maç radyodan yayınlanmış hangi takımmış bu mu yani derdin yani. Yani bu kadar uzaması bile çok saçma geldi bana yani.
0: Ya bak adam mesela ne yazmış bak tabii. Okuyorum hocam. Sen Cihan Dişli'nin dediği gibi egoları olan sadece kendinin bildiğini zanneden kimseye hak vermeyen bir adamsın. Garip bir adamsın demiş Yaşar mesela yazmış bunu Yaşar Kut. Anlatabildim mi? Yani ben üniversitede 2007'den beri ders anlattığım bir konu üzerinde. Yani ne kadar ediyor? Yaklaşık 19 yıl oluyor. 89'dan beri 10 bine yakın event anlatmışım. 10 bine yakın. Radyo ve televizyon arasındaki farkı anlatamıyorsam zaten ben bu işi yapmayayım hocam. Gideyim pazarda limon satayım ya da başka bir şey yapayım yani.
1: Hayır burada sorunumuz tam olarak şu bence. İşte futbolda son günlerde inanılmaz gelişmeler oluyor. MHK başkanı tutuklanmış, hakemler tutuklanmış, soruşturma derinleşiyor. İnşallah hani futbolun temizliğiyle ilgili daha büyük aksiyonları da görmüş olacağız diye tahmin ediyorum. Sen bağlanmışsın maçı kim oynuyor duymadım ben bilmem bu mu yani derdin abi ya. Ya bu yüzden hiçbir şekilde gelişemiyoruz yani ya. Yani biz çok çok enteresan yani gerçekten. Bağlandın orada biraz bak bu son operasyonlarla ilgili bir düşüncelerini söyle bir şey söyle. Nedir yani yok kim söylüyor da spiker söylemedi de bilmem ne de. Saçma sapan yani inanılmaz bir ülkede yaşıyoruz hakikaten yani. İyi yayınlar hocam, diliyorum neden, size.
0: Neden
1: kolay gelsin.
0: Deniz hocam biliyor musun neden olduğunu? Şöyle söyleyeyim. Bizim evet. Meslek çok değersizleşti. Yani ben 1998 yılına kadar yerelde yaklaşık 9 yıl çalışmıştım. Daha doğrusu 93'te de Ulusal'a geldim. Show TV'ye gelmiştim. Show TV'de de o dönemde 5 yıldır çalışıyordum. Beni TRT'den aradı. Ünal abiyi bağlıyorum ya perşembe günleri. Ünal abi aradı. O zaman TRT Genel Müdür de Yücel Yener. Dedi ki Emre'cim dedi bir program yapacağız dedi. Hıncal abi, sen, ben, Ali Kocatepe, Nehir Erdoğan. Telepazar hatırlar mısınız? Telepazarı bilmiyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Evet, telepazar yapacağız dedi. Seni aramızda görmek istiyoruz dedi. Sen TRT çıkışlı mısın dedi. Yok abi dedim ben TRT çıkışlı değilim dedim. Ben normal dedim hani özel radyo. O zaman dedi bir Yücel'le konuşalım dedi. Yücel Yener TRT'nin genel müdürü üstad. Bak genel müdürü. Beni aradı dedi ki hocam dedi senin dedi bir sınava girmen lazım dedi. Sınava da Orhan Ertanan, Bülent Özveren ve kıymetli karısı Sevla Özveren yapacak. Ben de o sınava girdim. Onlar bir sınav yaptılar. O sınavı geçtik. Bir böyle 10 gün falan Sevla abla bir şeyler anlattı. Bülent

0: abi bir şeyler anlattı. Ondan sonra TRT'de spiker değil hocam bak. TRT'de o 3 dakikalık maçlar var ya, anlatılan maçlar. Onları anlatabilip sonra da perfora okuma hakkını verdiler bana. Şimdi biz her önümüze geleni, büyük kanal küçük kanal demiyoruz, farklı imelenmelerden, farklı ilişkilerden belli bir noktaya geliyoruz. Doğal olarak adam şöyle zannediyor: herkes spiker olabilir, bu iş çok basit. Herkes radyocu olur, bu iş çok basit. Herkes maç anlatıcısı olur, bu iş çok basit diye görüyor.
1: Hayır Emre Bey, şöyle.
0: Senin işin, özür dilerim, bitireyim sonucunu size bırakayım.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Senin yani işin değersiz
1: olur. Sizi eleştirebilir insanlar. Bunda bir problem yok da, ben bir yani dinleyici olarak mesela bu yayına bağlanma fırsatını yakalamışım. Vaktinizi de aldım, uzattığımın da farkındayım.
0: Yok ya, boş
1: ver. Ama ben mesela şunu konuşmayı daha uygun buluyorum. Şimdi Yasin Kol tutuklandı. Ben mesela şeyi hatırlıyorum, bu 2011 sürecini, 3 Temmuz'dan sonra. Ya kriminal spor diye yayınlar yapıldı, programlar icat edildi. Sabah akşam bunu konuşuyorlardı. Fenerbahçe aşağı, Fenerbahçe yukarı. İşte şüphe varsa spor hukuku için yeterlidir bilmem ne. Ben de şimdi söylemek istiyorum mesela. Abi şüphe var. Yani şüpheden öte tutuklanma var. Bence birçok şey yeterli. Yani özellikle son 5-10 sezonun incelenmesi adına yani spor hukukunda şüphe çok önemli bir şeydir. O zamanlar bize böyle anlattılar kriminal spor programlarında. Hatta hiç unutmuyorum, başka bir radyoda Barış Ertuğrul'du yanılmıyorsam, böyle inanılmaz programlar yapıyordu. Acayip bir şekilde. Ben şimdi hani bir Fenerbahçe olarak bu konularda çok antrenmanlıyız. Neler söylenmişti? Mesela şey varmış. Kişileri ve kurumları karıştırıyorsam çok özür dilerim. Hakemlerin para sayma görüntüleri varmış. Belli kulüp yöneticileriyle beraber. Bu doğru mudur?
0: Bilmiyorum. Yani şimdi bu adli
1: bizim
0: bir vaka.
1: Bizim şey gibi olabilir mi bu da?
0: Deniz
1: Emre
0: Beyciğim,
1: Bey, Emelike'nin para sayma görüntüleri gibi olabilir mi mesela bu da? Konuşuluyordu ya bunlar.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu bir adli vaka ve dün bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ve Sayın Bakan bizzat Anadolu Ajansı'nda katıldığı programda açıklama yaptı. Şimdi şüpheyle ilgili tanımlamanız hukuken doğru bir tanımlama değil. Yani barış, başkası, kim bunu dile getirdi bilmem.
1: Ya spor hukukuyla ilgili söylüyorum. Anladım. Bunu.
0: Spor hukuku...
1: Şüphe yeterliymiş ya. Spor tolerans istiyorum mesela. Ben bir Fenerbahçeli olarak sıfır tolerans ilkesinin net bir şekilde uygulanmasını istiyorum.
0: Bak, sıfır tolerans konusunda sizle hemfikirim ama şüphe...
1: Ya bize yapıldı çünkü bu yani.
0: Anladım. Şüphe spor hukukunda, medeni hukukta, başka hukukta, bunların hiçbirinde kanıtlanmadığı sürece masumiyet karinesi kavramı öne çıkıyor. Yani ben sizden şüpheleniyorum, bunu siz çalmış olabilirsiniz. Ya da ben sizden şüpheleniyorum, siz şike yapmış olabilirsiniz. Bunu kanıtlamanız gerek. Şüphe tek
1: ama
0: başına...
1: Ama şey değil miydi Emre Bey, özür dilerim, anlıyorum, katılıyorum size de. Bize mesela 3 Temmuz'da böyle olmadı. Davalar bile sonuçlanmadan çat çat çat Şampiyonlar Ligi'ne göndermediler bizi 2 sezon. Haklarımız alındı. Yani inanılmaz bir süreç yaşadık. Özellikle bu sıfır tolerans ve şüphe adı altındaki kelimelerden kaynaklı. Mesela Emelike'nin para sayma görüntüleri varmış.
0: Orada Deniz Beyciğim
1: diye düşünüyorum.
0: Deniz Beyciğim, orada bence yeterince okumamışsınız. Orayı tamamlamayı kendime bir borç biliyorum. Sevgili Aziz Yıldırım'ın kitabı var. O kitabı mutlaka okumanızı isterim. Aziz Bey özellikle bizzat gazetecileri çağırarak o kitaptan armağan etmişti. Orada şüpheye nasır olan ifadelerin ve şüpheyi getirecek olan kavramların oluşturulmasına neden olan deliller illegal olarak toplandı. Yani dinleme hadiseleri, dinlemenin içerisinde olan kavramlar, bunlar legal değildi. Yani savcılık kararı yoktu, polis dinlemesine takılan hadiseler, bunların hiçbiri hukuki esaslara ve dayanakların içerisine dahil olmuyordu. Ben 3 Temmuz süresince CNN'deydim ve bununla ilgili çok fazla haber yaptım. Çok fazla işin içerisine girdim. Hayatımda ilk kez adliyeyi, mahkemeyi o dönemde gördüm. İnsanların ne kadar zor duruma düşürüldüğünü. O yüzden bu, bir de tabii şöyle bir şey vardır. Kötü emsal hiçbir zaman emsal değildir. Yani geçmişte bize bunu yapıldı.
1: Katılıyorum. Ben o kitabı da okudum bu arada.
0: Orada yazıyor. Okuduysanız
1: çok kısa bir şey söyleyeyim.
0: O zaman orada...
1: Çok kısa.
0: Okuduysanız
1: mesela,
0: orada kavramı görmüş olmanız lazım. Yani Aziz Bey orada...
1: Gördüm. Yok. Ben de o kitaptaki gibi söylüyorum da sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bize yapılanla hani bize karşı bakış açısıyla işte kamuoyunun, sizi tenzih ederek söylüyorum, ne olur yanlış anlamayın.
0: Estağfurullah.

0: bize karşı bakış açısı ve ön yargıyla günümüzde işte mevcut hakem olayları ve farklı iddialar karşısında başka kulüplere bakış açısı ve ön yargı arasında ciddi farklar olduğunu söylemeye çalışıyorum.
1: Ama burada
0: Örneğin
1: bir kulüp yok. Yani
0: işte
1: sizin söylemek istediğiniz...
0: Ertuğrul Doğan mesela bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş. Dün bir yayında seyrediyorum, doğru. Diyor ki ya kulüp başkanı diyor federasyonla görüşemez mi, işte X bir hakemi istemiyorum bilmem ne. Evet, bence görüşebilir ve görüşmeyen kulüp başkanı veya yöneticisi yoktur. Bu çok doğal, hani hayatın olağan akışına uygun bir durum. Bir kulüp başkanı kendi maçının atanan bir hakemle ilgili olumlu olumsuz görüşlerini federasyon başkanıyla veya federasyondaki yetkililerle telefonda veya yüz yüze konuşabilir. Bakın bence bu çok doğal bir şey, ama bunu bir savunma mekanizması olarak anlatıyorlar ve bunun doğru kabul edilmesini istiyorlar. Bakın biz bunu zamanında evet bu olabilir dedik. Aziz Yıldırım da federasyon başkanı o zaman Mahmut Özgener'di yanlış hatırlamıyorsam.
1: Hayır,
0: Arayıp
1: Mahmut
0: bir
1: Özgener
0: hakemle
1: değildi.
0: ilgili
1: 3 3
0: konuşmuştu
1: 3
0: mesela.
1: Temmuz 3 Temmuz döneminde
0: 3 Temmuz'u
1: Deniz
0: Mehmet Ali
1: Beyciğim,
0: Aydınlar da
1: Mehmet Ali
0: olabilir.
1: Aydınlar.
0: Bu mesela normal bir şey, ama yani bu bize gelince farklı, başkasına gelince farklı, bilmem ne olunca farklı. Kabul edemediğimiz konu bu aslında. Kendimize yediremediğimiz nokta bu. Bize ne yapıldıysa ben bize yaşatılanların yaşatılmasını istiyorum.
1: Peki.
0: Teşekkür
1: Bu da
0: ediyorum. İyi
1: farklı bir
0: yayınlar
1: bakış
0: diliyorum
1: açısı.
0: Emre Bey.
1: Eyvallah, kolay gelsin. Bu da öyle bir bakış açısı. Yani ama yaşanan sürece baktığımızda burada bir takımsal hüviyetten bahsetmiyoruz. Yani genelde Fenerbahçelilerin bakış açısı şu: madem 30 yıl sıkıntılı ve genelde yürüdükleri noktada Galatasaray, Galatasaray üzerinden yürümek istiyor ve diyor ki mesela son 30 yıla bakacaksak en çok şampiyon Galatasaray oldu. O zaman Galatasaray'ın şampiyonlukları sorgulansın, ellerinden alınsın gibi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ama burada bunu gösteren deli illere henüz daha vakıf olunmamış. Zaten dün Adalet Bakanı bu konunun altını çizdi. Yani mesela derbilerle ilgili bir sıkıntı var mı diye sordular kendisine. Hayır, bir somut delil yok ama araştırıyoruz dedi. Yine aynı şekilde bahis ve şike hadisesinde hakemlerin bu noktada özellikle bir takım üzerinde manipülasyonlarının olup olmadığı soruldu. Ona da bakıyoruz. Henüz öyle bir somut delile vakıf olmadık dedi. Yani buradaki tanımlama bu. O yüzden de Adalet Bakanı'nın ortaya koymuş olduğu veriler, Adalet Bakanı'nın anlatmış oldukları veriler üzerinden yürümek lazım. Bence biz buradaki MHK hadisesinde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde yaşanan iç karışıklıkta, çok açık ve net söylüyorum bunu, Fenerbahçeli dostlar olayı biraz Galatasaray üzerinden okuma gayreti içerisindeler. Çünkü ciddi bir 3 Temmuz travması yaşandı ve şimdi aynı travmayı Galatasaray'da yaşasın. Abi son 30 yılda madem Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi 30 yılın bütün pisliğini benim üzerime veremezsiniz diyor. Bana mesela enteresan gelen de şu: o 30 yılın içerisinde Yıldırım Demirören var. Ve Yıldırım Demirören de önemli bir bölümünde var. Ve Yıldırım Demirören'in gazetesinde o gazetenin sayın müdürü Mehmet Aslan ve sevgili İsmail Er bu manşeti atıyor. Peki bu manşeti atarken o gazetenin saygıdeğer müdürü sormuyor mu? Kardeşim somut olarak bana anlatsana demiyor mu? Yani bu birazcık böyle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olayın içerisinden sıyrılma yaklaşımı. Son 30 yıl çok kirli. Tamam, neresi kirli? Anlat bize, elinde somut delil var mı? Yani pislik attım, emretile hıyarın tekidir. Tamam. Ne hıyarlık yapmıştır mesela? Bunu bir anlatırsan ben de o zaman derim ki evet ya, bu emretile hıyar kıl bir adamdır. Ama sen son 30 yıla bak, tamam, bakalım 30 yıla. Nerede mesela, atıyorum, Galatasaray'ın bilmem ne maçı manipüle edildi. İşte Fenerbahçe'nin şu maçı manipüle edildi. Beşiktaş'ın şu maçı manipüle edildi. Elinde somut delil yoksa senin çıkıp da kendini kurtarmak, kendi değerlerinle ilgili oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek için ortaya koymuş olduğun bu anlatı toplum içerisinde farklı yansımaları beraberinde getiriyor. Yani bunun Mehmet Ali Aydınlar'ın daha önce Fenerbahçe ile ilgili ya işte şike yapılmış kardeşim gibi tanımlamalarından hiçbir farkı yok. Orada da Mehmet Ali Aydınlar densizce ve doğru olmayan nitelikte bir konuşma yapmıştı ve herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı ki ben o dönemde Sayın Aydınlar'a bu soruyu sormuştum. Bugün de aynı soruyu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na soruyorum. Yani son 30 yıl içerisinde sizin pislik olarak yorumladığınız ne var? ve bunları somut olarak bize

aktarabilir misiniz? Verir misiniz? Söyler misiniz? Nedir? Mesela ben bilmek istiyorum. Eğer burada bir hadisenin içerisinde olan bir takım varsa evet hemen küme düşürülsün. Hemen eğer elinde bir kupa varsa X, Y, Z hangi takım olduğunu konuşmuyorum. Ama hemen o kupalar alınsın. Kim olursa olsun. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Ama ortaya konuşmak. Ya işte bu apartmanda da çok fazla gerizekalı var. Kim abi? Apartmanda 20 tane daire var. Bu dairelerin içerisinde kimin zeka özürlü olduğunu düşünüyorsun sen? Yani son 30 yılın içerisinde olan bireyler bu soruyu sormuşlar mesela. Dönürriyet gazetesinde o da var. Abdullah Kiyalı sormuş, Celal Kolot sormuş, nedir demiş mesela. Mesela Haluk Ulusoy, Ata Aksu en güzelini sormuş. Haluk Ulusoy o zaman yanıtlasın bu soruyu demiş. Yani burada yapılan bir hadise varsa, geriye dönük işletilecekse evet işletilsin, buna varım. Ama burada sadece baktığımızda biz kendi eksenimiz üzerinden görüyoruz hadiseyi. Fenerbahçe son 30 yılda en fazla Galatasaray şampiyon oldu. Orada bir illegalite, bir manipülasyon var. Galatasaray'ın şampiyonlukları alınsın elinden yaklaşımı ortaya koyuyor. Çünkü 3 Temmuz'un travması var ve bize haksız yere 2011'de 3 Temmuz yaşatıldı. Bugün de bunun rövanşını alalım çabası içerisinde. Çok net. Hiç kimsenin kıvırmaya, bak kıvırmadan anlatıyorum bu hikayeyi. Ben bunun rövanşını istiyorum diyor Fenerbahçeli. Kim olursa olsun. Şimdi eğer buna rövanşist bir bakış açısı içerisinde olacaksak bu yanlış. Çünkü az önce değerli dostumun dediği gibi biz yaşadık, onlara da yaşatalım. Bunun odağında Galatasaray yok ki, bunu 30 yılın içerisinde bir sürü takım var. Eğer varsa yapılmış bir şey, somut delillere ihtiyaç var. Zaten Adalet Bakanı da o somut delillerin olup olmadığına bakmaya çalışıyor. Verin abi somut delilleri. Varsa Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bildiği bir şey varsa, 30 yılın pisliği diyor ya, bana mal etmeyin. Varsa çıkarsın, koysun önümüze. Biz de diyelim ki evet ya, bak şu maçta şöyle bir şey olmuş, bu maçta böyle olmuş. Bununla ilgili de gerekeni yapsın. Ama Türkiye bu konjonktörde mi? Zaten o yüzden sordum Muhsin Ertuğrul'a. Yani İtalya'da işte Juventus'u küme düşürdüler. Türkiye bunu yapabilir mi mesela? Yapabilir mi ya? Bunu yapabilir mi mesela? Türkiye hala 2011'de Trabzon'un mu kupa, Fenerbahçe'nin mi kupa tartışmasını yapıyor. Bunu çözememiş bir felsefenin içerisindeyiz biz. Kupa onundu bunundu demiyorum bak. Hemen yazacaksınız Trabzon'un o kupa, öteki yazacak Fenerbahçe'nin o kupa falan. Oradan o argümanı üretecek. Şampiyonlar Ligi'ne kim gitti falan. Ben o noktada değilim. Sen Türkiye'de dört büyük takım olarak adlandırılan takımlardan birine böyle bir ceza verebilir misin? Bunu yapabilir misin? Bu hadisenin içerisinde olabilir misin? Mesele bu. Bu detaydan, bu ayrıntıdan söz ediyorum ben. O yüzden de rövanşist bakış açısı ve diğer tarafta bu bakış açısı içerisinde diğer tarafta kanıtlanmış, ortaya konmuş veriler yok ki. Yani belki atıyorum Yasin Kol bir Anadolu takımı üzerine bahis yapmış ya da bir başkası, ya da bugün Kulüpler Birliği olan Ertuğrul Doğan ismi orada geçmiş bahis oynadı diye ve Trabzonspor Kulübü'nün başkanı. Ben Sayın Ertuğrul Doğan yerinde olsam bugün istifa etmiştim. O açıklandığı gün istifa etmiştim. Derdim ki ben istifa ediyorum. Bunu açıklayanlar benim neye bahis yaptığımı da açıklasın derdim. Yani o zaman bu işin içerisinde olup da 8 ay 10 ay ceza alan işte Mert Hakanlar, onlar bunlar, diğer isimler, onların ne günahı vardı? Futbolcuların ne günahı vardı? Hakemlerin ne günah, kariyerlerini bitirdik adamların. Adam Mislikom'da bir tane Paris Saint Germain Real Madrid maçını oynamış. Sen 9 ay ceza alacaksın demiş, tamam. O zamandan beri aynı şeyi söylüyorum. Birçok kişi, bence buna Ertuğrul Dağ'ını da dahil ediyorum, bir yöneticinin, bir hakemin ya da bir futbolcunun legal bahisten bahsediyorum yalnız. Legal bahis oynamasının yasak olduğunu bilmiyordu. Çok net biliyorum ya. Konu... Abi yasakmış bu ya diyor mesela futbolcu. Ben işte oyun bozanlar belgeseli yaptım. Adamın haberi dahi yok. Çünkü biz okumayan bir toplum olduğumuz için. Siz, ben soruyorum size ya. Yapı Kredi, Garanti, o bu, bir sürü banka var. Gittiniz kredi çektiniz. Size 15 sayfa dosya veriyor. Küçük küçük binlerce yazı yazıyor orada. Kaçımız okuduk Allah'ını severseniz. Ben en az 20 kere kredi kullanmışımdır. Bir kere bile okumadım o yazıları. Nereye imzalıyorum baba? Burayı. Orayı imzalayıp bunu

okudum anladım, yazmak bile zul geliyor. Abi sen bir an önce parayı yatır şu hesaba da ben şu borçları kapatayım derdindesiniz. Futbolcu da onu okumuyor abi, sözleşmeye attık mı attık abi, kaç para alacağım ben. Onun derdinde gariban futbolcu. Yönetici bilmiyor zaten. Boy ismi yasak mı? Nasıl yasak lan? Allah Allah. Oğlum var ya işte iddia var Türkiye'de. Nasıl? Hepimize mi yasak? Halka da mı yasak? Yok halka yasak değil abi. Başkanım size yasak. Nasıl? Niye yasak bana ya? Ben Türkiye'yi oynamadım ki abi. Ben Real Madrid Barcelona maçını oynadım. Bilmiyor. Ama yine de bunun aydınlığa kavuşabilmesi için kenarda dururdum. Ve derdim ki tamam bunları açıklayın. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu kılıcını çekti. Yani Türkiye Futbol Federasyonu benim mahkeme böyle bir operasyon mu var? Evet operasyon, tamam. Bak benim elimde de bu var. Bu aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu bir tehdit. Federasyon kulüpleri tehdit etti işte, al dedi ya. Al benim elimde de bu belgeler var dedi. Ve bu kulüpler hala bu Türkiye Futbol Federasyonu ile simbiyotik yaşam kurma çabasında. Yahu niye bir taneniz çıkıp da ya kardeşim düşürüyoruz bu federasyonu ya, böyle iş mi olur, hepimizi ifşa ettin. O zaman ifşa ederken yanında da bak şunu şunu yapmış demen gerekmiyor mu? Daha acıklı bir resim söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki ya biz bunu federasyonla halletmiştik diyor. Neyi hallettik? Peki gariban Balıkesir bölgesi hakeminin, gariban Şırnak'ta herhangi bir takımda oynayan futbolcunun sayın başkanla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla diyaloğunun olmaması mı hallediyor? Hukuk onun önünde hepimiz eşit değil miyiz? Yani benim babam savcı olunca ben bir adama zarar verdiğimde çözümleniyor ama ben gariban Assubay Cemal Tilev'in oğlu Emre Tilev olarak bunu çözemez miyim? Bu ona geliyor. Açıkla kardeşim, de ki Ertuğrul Doğan bundan 5 yıl önce 4 yıl önce bilmem ne maçına yapmış, Ceyhun Kazancı şuna yapmış, Mecnur Ot Yakmasın oğlu buna yapmış. Ya Ahmet'le konuşuyorum, Ahmet Başkan'la konuşuyorum Erzurum, şaşkın adam. Ben mi yapmışım abi, neye yapmışım anlamadım diyor. Siz hakemlere Misli.com'da açtırmadınız mı abi? Adam onu açtı ki 2. ve 3. ligde yönettiği maçı seyretsin. Ama ona bile onun üzerinden sonra bambaşka bir periyoda yürüdük. Mesele bu. Objektif olacaksak, adaletli olacaksak herkese. O yüzden Adalet Bakanı'nın dün yapmış olduğu açıklamaları anlamlı, değerli ve kıymetli buluyorum. Burada her şey araştırılsın. Ama mesele şu, mesele resleşmesin. Bugün Türkiye'nin iki kurumu, Türk Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu birbiriyle resleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin içerisinde olan hadiseyi kendisine yapılan bir operasyon olarak yorumluyor. Ve buna bağlı olarak da kulüpler içerisindeki bireyleri ateşe atmaktan çekinmiyor. Ve bu ateşe atılan bireyler de hala Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde ortak değerlerde buluşma gayretinde. Hadi canım. İlhan Uzundurukan gelecek atıyorum, ya da Berk gelecek, ya da işte Aydın Cingöz gelecek beni ateşe atacak. Sonra ben hala bu sistemin içinde olacağım. Yok öyle bir dünya. Ama demek ki nasıl ilişkiler var ki hala bu dünyanın içerisindeyiz. İşte asıl bunlar araştırılsın. Ben bilmiyorum bunları. Ama biri benim vakurluğumu, konumumu, apoletlerimi sorgulatırsa ben bunun hesabını sorarım. Ne oluyor kardeşim derim. Buradaki eksiklikleri Adalet Bakanlığı görmüş, çıkartmış. Asıl soru şu, bugüne kadar nasıl çıkmamış? İyi ki böyle bir trafik var ve iyi ki MASAK var, iyi ki ETS kayıtları var, iyi ki WhatsApp yazışmalarını inceleyen emniyet var. Bitirdik dostlar. Konuşulacak çok şey var. Az 2 saat daha konuşurum da Doğan geldi. Hadi öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cep

0: Tep işleden Tepçe POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki Tep.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek her zamanki klasik açılışımızı yapalım. Dün yine bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde kaybetti. 4'te 0 yaptı. Bunları konuşacağız ama bugün İstanbul'un da kurtuluş yıl dönümü, onu da bir söylememiz gerekiyor, dile getirmemiz gerekiyor. Bugün toplu taşımayla şirkete geldim ki ben de aslında böyle kendime kızdım, unutmuştum. Bir baktım ki böyle şeyler ücretsiz falan. Sonra baktım internetten falan, İstanbul'un kurtuluşu, ya dedim nasıl unuttum. Bugün 6 Ekim, artık hani böyle tarihlere bile bakmaz olduk. Çünkü 6 Ekim olduğunda bizim zamanımızda okullar tatil edilirdi. Şimdi falan baktım okullar falan açık ama tabii toplu taşıma falan ücretsiz. İstiklal Harbi 3. Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa ve askerlerimizin, daha doğrusu kahraman askerlerimizin toprağı bol olsun, kabri nur dolsun diyelim. İstanbul'un Türkleşmesi'nin 103. yıl dönümü de kutlu olsun. Tabii 6 Ekim'den önce, o zamanlar İstanbul değilken, işte Konstantinopol deniliyorken, böyle yerli üretim falan hiç yokmuş arkadaşlar. Otellerde böyle Osmanlı parası falan da geçmiyormuş. İngiliz sterliniyle falan çalışıyorlarmış. Toplu taşımalar var ya şu anki, işte kadın erkek bindiğinde arada böyle bir perde oluyormuş. Yani kadın ve erkeği o perdeyle ayırıyorlarmış. Böyle sosyal hayattan kafesler ardında yaşıyorlarmış. Ama 6 Ekim sonrasında, yani İstanbul olduğunda, gerçekten o şehir emperyalist işgalden kurtulduktan sonra, işte bale olsun, tiyatro olsun, İşte opera olsun, bunlar böyle halkla buluşmuş. Yine kadınlar sosyal yaşama dahil edilmiş. O perdeler falan kalkmış. Spor falan ön plana çıkmış. Tamamen modernleşmiş. Atatürk'ün İstanbul'u İstanbul yaptığı bu dönüşüm sürecini de sizlerle paylaşmak istedim. Bugün neden 6 Ekim'i hatırlamamız ve kutlamamız gerektiğinin en büyük kanıtı da sanırım o Konstantinopol öncesi ve İstanbul olduktan sonrası diye geçiş yaparsak aslında ne kadar anlamlı olduğunu da birkaç daha söyleyebiliriz. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben yıldım arkadaşlar, yani ne olur siz yazın. Artık yani tükenmişlik sendromuna girdim. Ya bir takımın bireysel olarak iyi futbolculardan oluşması mesela, onu iyi takım yapar mı? Bana göre yapmaz. Hani iyi takım olmak için başka parametreler gerekiyor. Kim formda, kim iyi, kim değil, kim mevkisinin en iyisi, kim düşüşte, efendime söyleyeyim hangi oyuncu hangi sistemde ne verir, bunları böyle bir doğru analiz etmek gerekmiyor mu? Doğru oyuncuları bir düzen içinde bir araya getirdikten sonra onu da oynatman lazım. Ya özellikle Montella'nın artık bizimle dalga geçtiğini düşünüyorum. Oraya da geleceğim. İşte ben futbolu biliyorum falan, böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Mesela bizim futbolcular kötü mü diğer ülkelerin futbolcularından, yani geride miyiz size göre? Tamam, şimdi sakatları da sayacağım çünkü onlar da Dünya Kupası'nda oynamıştı, Uluslar Ligi'nde sakatlar, ama mesela Hakan kötü mü? Inter'de oynuyor. Arda kötü mü? Madrid'de oynuyor falan böyle. Kenan Juventus'ta. Hadi tamam, bunlar yok. Yani diğer oyuncularımız, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan oyuncular var. Ya ben bu savı kabul etmiyorum. Evet, hani İtalya'dakiler belki daha iyi olabilir. Uçan kaçan bir futbolcu havuzumuz yok, bunu da kabul etmiyorum, ama kötü futbolcularımız da yok ya. Yani hak edene hak ettiğini vermemek, elimizdeki oyuncu grubundan iyi bir kadro çıkarmamak bana göre en kötü problemimiz. Kaybedebiliriz tabii ki, İtalya'ya yenilebiliriz, Fransa'ya da yenilebiliriz, hani Belçika'ya da yenilebiliriz, ama bu kadar kötü futbolla yenilmememiz lazım. Montella'ya göre biz iyi oynamışız. şanssızlıktan dolayı kaybetmişiz. O işin başka boyutu. Yani düşünün, yani Türk milli takımı olarak mesela orijinali gol atmak olan bir futbolcuyu bile ilk 11'e monte edemiyoruz. Çünkü buna yeterince kafa yormuyoruz. Kim formda, kim düşüşte, kim gerçekten formayı hak ediyor. Hiç bunlarla hiç işimiz yok. Bunların yerine sadece inatla, hani ben kadroyu çıkardım, Türk halkı ne düşünürse düşünsün, yorumcular ne derse desin, şu an Türk milli takımının teknik direktörü ben Montella'yım, ben ne dersem o olur, herhalde tazminat almak istiyor diye düşünüyorum. Bunları çözümlemek yerine sürekli bir alışkanlıklarımızla hareket etme hali var. Daha da kötüsü var işin bir de. Artık hani bugünü geçtim, ben bugün de sizin olsun. Hani artık geleceği de planlamıyoruz. Mesela bugün genç olan futbolcuları nasıl geliştireceğiz? Birkaç yıl sonra onların yanına daha gençleri nasıl monte edeceğiz? Bunun düzenini nasıl kuracağız diye düşünmüyoruz. Yıllardır şunu öğrendik zaten. Dediler ki bizim buralarda ne işimiz var? Onlar bizden iyi. Dedim ki ya yavaş yavaş biz bu anlayışı kırıyoruz gibi herhalde. Ya, milli takım özelinde playoff falan oynadık ya. Ama baktım ki biz bu kafadan hala çıkamıyoruz. Hala onlar bizden iyi anlayışı var. Bu da zaten bu işin en kolay yolu gibi gözüküyor. Dün akşamki İtalya. Adamlar full rotasyon demeyeyim de yani en az 4-5 rotasyonla sahadaydılar. Full rotasyon abartı olur şimdi. Ben de gaza gelip böyle full rotasyon demeyeyim. Bizden iyi miydi? Hani ne kadar iyiydi ya da öyle sorayım. İçeride dışarıda 3-4 tane falan atacak kadar böyle kötü müydük yani? Bana göre o kadar kötü değildik ama yendiler. Çünkü onlar yapmaları gerekenleri doğru yaptılar. Biz ya yapmadık ya yanlış yaptık. Bugünü kaybediyoruz artık. Ona söyleyecek bir şeyim yok. En azından bari yarınları kazanalım diyorum. 0212-273-1010 WhatsApp attığımız arkadaşlar. Buradan bizlere yazabilirsiniz. Günaydın Cihan diyor. Bardakçı ve Uğurcan milli takımdan affını istesinler. Ayıp değil mi bu millete hizmet etmek için? İlla oynamak değildir. Bazen vazgeçmek de hizmettir demiş. Ya şimdi oyuncu özelinde değil de Ender. Adamları seçmişler. Montella seçmiş. Onlar da oynuyor. Hayır mı diyeceksin yani? Milli takımdan affını mı isteyeceksin? Bak Ronaldo milli takıma, koskoca Ronaldo milli takıma o hareketi yaptı. Bilmem kaç bin tane takipçisi düştü. Öyle milli takımdan affını istemek falan kolay işler değil. Montella formda olan oyuncuyu seçecek ya da seçmeyecek, karar verecek. Mesela Vincenzo Montella kaç mağlubiyet daha alırsa istifa edecek. Milli ara diye beklediğimiz maçlara bir bakın Allah rızası için. Hani başa baş bir mücadele olup karambole bir gol yemiş ya da mağlubiyet almış olsak hiç sözüm olmayacak. Olur diyeceğim, hani kendimi teselli edeceğim ama ortada futbol yok, mücadele yok, istifa zaten yok. İstifa yok. Bu tazminat olayı nedir mesela? Buna bir madde falan koyamıyorlar. Ben şimdi bu şirketteyim, tamam mı dostlar? Ya da siz çalıştığınız şirkettesiniz. Ve sürekli çalıştığınız şirkete sıkıntı çıkarıyorsunuz. Ne bileyim ya, para kaybettiriyorsunuz ya olumsuzluk yapıyorsunuz. Arka arkaya hatalar yapıyorsunuz diyelim. Hadi para kaybettirmeyi de geçtim. Bu normalde haklı bir fesih sebebi işveren tarafından. Ya ben sürekli yayında argo kelimeler kullanıyorum, tamam mı? Bir uyarıldım, iki uyarıldım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Hadi affettiler. Ben bir de şirketi zarara sokuyorum. Olması gereken reklamları girmiyorum zamanında. Daha geç giriyorum. Beni bir uyardılar, iki uyardılar. Ama bunu yapmaya devam ediyorum. Haklı fesih sebebiyle beni kovarlar. Üç kuruşta para vermezler. Yani biz bu başarısız adama neden tazminat vermek zorundayız?
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme

0: bulunmaktadır.
1: Zaten aynı konuları konuşuyoruz. Teşekkürler Cihan diyoruz ve biz programımıza başlıyoruz ama bugün bir farklılık yapıyoruz. Tarkan Batgün'le beraber gündemi değerlendireceğiz. Compressinators deyince akla geliyor ve istatistik deyince de Türkiye'de en önemli kurumlardan bir tanesi. Tarkan abi hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün seninle biraz rakamlar üzerinden konuşacağız ama Türkiye'de en fazla konuşulan rakam 30. Yani şu 30 yıllık geçmişimiz var ya, pislik içerisinde olan, sadece 30 üzerinden gidiyor herkes. Yani şu 30'u bir çözsek her şey toz pembe olacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir şey var.
2: Ya şimdi yıllardır biliyorsun, ben şimdi 25 küsur sene sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. 2010'dan beri buradayım. Türkiye'deki 16. senem, hatta Avrupa'daki 16. senem diyelim. Hep bir yapılanma diye bir kelime duyuyorum burada. Aslında bu şimdi biliyorsun kentsel dönüşüm diye bir olayımız var. Şimdi biz kentsel dönüşümde binaları yapılandırabiliyor muyuz? 100 binadan belki 5'ini yapılandırırsın. O da yani kaya zemin olacak. Mesela şu anda annem Aysel Batkın'a da buradan selam söyleyelim. Şu anda bizim kendi evimizin, çocukluğumuzun evinin dönüşümü var. Ve dönüşüm süreci var. Altı kaya zemin, bağlar başında.
1: Tamam.
2: Fakat eksperler geldi. Delikler delindi. Dendi ki yok, bu ev depreme dayanamaz. Ne oldu? Şimdi yıkıldı. Şimdi bizim
1: kadarız... Kaç kattı?
2: 5-6 kat.
1: 6 kattır, 5 kat verecektir büyük ihtimalle sana.
2: Evet.
1: Daha
2: evet.
1: Küçülecektir. Daha 100 metrekareden 85'e düşecektir.
2: Aynı. Yani herkesin yaşadığı hikaye. Ya,
1: Türk futbolu da böyle mi olacaktır?
2: Şimdi
1: mesela
2: Türk futbolunda da komple yıkım sıfırdan başlangıç. Yani ben aslında...
1: Ama şu çok kötü bir örnek verdin ya. Tamamen inşaattan aslında gidince, bir de bütün başkanlar inşaatçı ya. O yüzden hani sevinirler biliyor güzel musun tekrar diye.
2: Yani komple yıkım gerekiyor. Yani tamamen yıkılıyor, siliniyor, sıfırdan katlar çıkınıyor. Şimdi ben bunun örneğini Belçika'nın bir kayboluşunu hatırla. Hı hı. Bizim çocukluğumuzun zamanlarında bir sürü oynadığımız oyuncular vardı sokaklarda.
1: Meksika örneğini verebilirim sana.
2: Belçika komple yıkıldı. Ben de o zaman Soccer Lab diye bir şirkette çalışıyorum. Belçikalı şirket bu. İşte bu akademilerin komple maçlarının görüntülerinin çekildiği, işte doktorların efendime komple bir sistem kurmuşlar. İçeriye girdiğim ilk gün bir baktım Oktay Derelioğlu'nun resmi duruyor kapıda. Allah Allah dedim ya. Ulan Oktay Derelioğlu. Dedim bu Oktay Derelioğlu'nun Soccer Lab'le ne alakası var? Hep sizin yatırımcınız falan mı?
1: Slalomunu unutamamışlardır da o yüzden diye.
2: Tarkan dedi, o slalomdan yediğimiz gün dedi, biz tüm sistemi yıkmaya karar verdik. Türkiye böyle doğal yetenekleri ortaya çıkartıyor. Biz sokak futboluna dönelim. O gün 400'ün üzerinde, daha o gün şey yap, ilk projeleri 400'ün üzerinde bildiğin sokak futbolu sahaları açmak, oralara kameralar koymak
1: ve çocukları teşvik etmek.
2: Çocukları teşvik etmek, aileleri teşvik et. Çünkü aile bunun en önemli kısımlarından bir tanesi. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Futbol her zaman fakir oyunu derler. Şimdi Amerika'ya gittiğinde tamamen değişiktir bu. Tamamen üniversitelere yıkmışlardır olayı. İlkokuldan üniversiteye kadar, profesyonel yaşantıya kadar... İlkokul 5'te bir draft geçirirsin. Ortaokulda bir draft geçirirsin. Lise draftı geçirirsin. Üniversite draftı geçirirsin. Oradan üniversitelerden oyuncuların alır. Tabii bu bize uygun bir sistem midir tartışılır, o ayrı. Ama tamamen sıfırdan, benim aslında bugün çok mutlu bir günüm. Çünkü biz bu sıfır noktasını yakaladık diye düşünüyorum. Yani hangi noktadan bakacağın diye bir nokta yok çünkü... Devenin her tarafı maalesef özülerek eğri. Hani develere sormuşlar ya, boynun niye

0: Eğri
1: Nerem,
0: benim
1: Nerem
0: Düzgü demiş. Hı-hı. Şimdi bu çok mutlu olduğum bir zaman aslında. Yani bu sıfırı gördük biz.
1: Hakem, dibe vurduk mu diyorsun abi?
0: Ya bundan daha dip.
1: Daha ne olabilir ki?
0: Bilmiyorum aslında. Olabilir mi? Ya yani gerçekten.
1: Ya daha ne olabilir mesela? Yani daha, şu olmadı diyebileceğin dünya futbolunda bir örneğin var mı?
0: Şimdi daha ne olabilir? Şimdi bizden ligden düşürmeler şunlar bunlar olmaz.
1: Bak

0: olmamış.
1: Mesela şey düşünüyorsun, anladın mı? Bir şey olmuş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir şey oldu.
2: Ya tabii ki şimdi çoğunluğa hitap ediyor. Evet. Derbiler neticede.
1: Buradan şey anlıyorsun. Bir şeyler çıkacak ama çok da etkilenmeyecek. Ama bir temizliğe gireceğiz, merak etmeyin. Bundan sonra bir sıkıntı olmayacak demek mi oluyor?
2: Ya şimdi şöyle, ben kendi anladığımı söyleyeyim. Aslına bakarsan geçmişe hiç bakmamak gerekiyor. Yani neyi araştıracağız? 80 kişinin araştırıcı memleketin.
1: Ama bir can yanma var. Mesela şimdi diyor ki Fenerbahçeli, ben 3 Temmuz'da o sıkıntıları yaşadım. Herkes yaşasın. İşte zannediyor ki mesela 30 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe'de hiçbir şey çıkmayacakmış gibi düşünüyor. Mesela hep böyle bir sıkıntı Galatasaray'daymış gibi bir hava var. Örnek veriyorum. Bunu konumak adında söylemiyorum. Öyle anlıyor herkes ama sen benim ne demek istediğimi anladığın için
2: şimdi neticede.
1: Çünkü iki takım arasındaki o kıyas durumunun belki de sıkıntılarını yaşıyoruz şu an.
2: Ya bugün Emre Tilib'i de çok dinledim, biliyorsun benim sabahları açıldığında radyom Radyo Gol'le açılıyor. Eyvallah. Ve devam ediyor. Çalışırken bile bir kenarda radyom açık. Şimdi şu şekilde ben olayın, yani Tarkan Batgün olarak olayın bardağın dolu kısmını bulmaya çalışıyorum. Yani bütün o bina yıkıldıktan sonra o sıfır kilometrede ilk katı çıkma hevesindeyim ben. Ve onun bir parçası olmak için biz, yani topyekün hem Comparisonator ekibi olarak hem bu futbolun içerisindeki bu ceviz kabuğunun içinden çıkıp da bu ceviz kabuğunu kırıp da dünyada bir şeyler olmaya çalışan insanlarız. Ama şimdi sen şöyle düşün. Ben Sırbistan'da anahtar konuşmacıyım, İtalya'da anahtar konuşmacıyım, orada burada moderatörlük yapıyorum. Şimdi adam dese ki ya birader senin futbolun ne? Benim buna cevap verecek durumum yok. Dolayısıyla bu tekrar sıfırdan inşa edilmek olayının içerisinde kendimi bir nefer olarak görüyorum. Şimdi geçmişte ne olmuş? Ya memleketimizin maalesef çivisi, ya memleket demeyeyim, insanlarımızın çivisi çıkmış durumda. Şimdi nereye elini atsan elinde kalacak
1: ve
2: durumda.
1: Sosyal bir çürüme diye tabir edildi.
2: Maalesef ya. Ve üzücü bir şey. İşte biliyorsun, yani belki konumuz değil ama şimdi bir fon olayı oldu. Yani yüzlerce, binlerce insan parasını kaybetti. Şimdi neyin hikayesini arıyoruz? Özellikle şimdi tekrardan
1: ama kenarda diyeyim. Duran parasını da kaybetmedi. Mesela orada da şöyle bir gerçek var. Bir şeyleri kaybediyorsun ama bir şeyleri kaybedebilme riski içerisinde girdiğinde kaybediyorsun. Ya benim kenarda evimdeki paramı fon almadı. Orada şöyle bir şey var. İşte küçük bir paramla büyük paralar kazanabilme ve kısa dönemde zengin olabilme umudu.
2: Ya şimdi bu düşünce şimdi aslında var ya.
1: Daha garanti bir şekilde bankadan sana %30 bir faiz gelecekken neden %80'i denemiyorum ki deyip o hırsın getirdiği bir şey var.
2: Çok garip. Tabii,
1: para da parayı çekiyor, ayrı bir konu. Burada çok garip korumak bir adına da söylemiyorum.
2: Evet
1: bunu.
2: Evet, çok garip bir gerik gelecek. Ben çünkü hayatının çok uzun kısmını gurbette geçirmiş insanım. Dünyanın en entrepreneur düşüncesine sahip insanlar Türklerdir. Şimdi biz yurt dışına gittin, sen de yaşamışsındır bunu. İşte gidersin İtalya'ya. Abi adamlar nasıl bir dondurma makinesi yapmış ya? Abi bu ne biçim satar?
1: Ben bunu sanayide yaptırırım diyorsun.
2: Abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim tekstil
1: Roma mı?
2: Piyasamız,
1: ne Roması diye.
2: Türkleri içeri almadıkları zamanları biliyorum. Çünkü hayatımın 4 senesi de İtalya'da geçti. Milan, Chiavari. Yani o bölgede. Bizimkiler gelir. Şimdi ben mağazalarda dolaşmak bizim hobimiz. Yani özellikle deriydi, efendime söyleyeyim ayakkabıydı. Girerdim dolaşırdım abi, bakardım. Böyle bir Türk ayakkabıları inceliyor. Ya bizim Türk o ayakkabının kopyasını çekerdi. Çantanın kopyasını çekerdi.
1: Çin'den önce biz mi vardık?
2: Abi Çin'in o zamanlar yani tekstil olayında bizim üzerimize hala kimse su dökemez.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Yani bu entrepreneur düşünce.
1: Bunun aynısını bir tane mobilya mağazası var biliyor musun? Dünyaca ünlü. Yani iki tane A'dan bahsediyorum. Hani. Evet, öyle evet, bir yerden evet, mesela. Evet, şimdi evet. Anadolu Ajansı gibi oldu o da iki tane A deyince. Oraya gidip marangozla bunun aynısını yapabilir miyiz falan dönüyor biliyorsun değil mi? Orada da yok, var.
2: Şimdi O piyasada da aynı. Yani neticede bizim inanılmaz bir görsel hafızamız

0: var, entrepreneur düşüncemiz var. Avrupa'nın hangi ülkesine, hangi üniversitesine gidersen bir tane, minimum bir tane kürsü başkanı görürsün, Türktür. Amerika'da da bu öyledir, Avustralya'da da öyledir, Yeni Zelanda'ya git yine bu öyledir. Şimdi buraya geleceğim, ne alaka diyeceksin. Şimdi bu entrepreneur düşünce, yani biz ne yapalım paranın tillanı en az efor sarf ederek kendimize kazandıralım.
1: Burada verdiğin zarar nereye? Ya, İşte orası tartışılıyor, kulübe oluyor. Ya, bunu başkanlar da yapmadı mı kulüpler üzerinde?
0: Ya, şimdi kulüp olayına dönersen zaten federasyonun komple yıkıldığı bir ortamda kulüpler ne olacak sorusunu sorman lazım. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Altında kalacağız
0: dönüp
1: zaten.
0: Dönüp dönüyoruz, dolaşıyoruz, Montella'ya geliyoruz değil mi? Şimdi yine geldik. Şimdi buradaki en önemli olay...
1: Zaten iki isim şu an gitse rahatlayacağız. Hacı Osmanoğlu ve Montella. Bir gitse her şey düzelecekmiş gibi. Çünkü şimdi... Ferhat Gündoğdu gitti. Zorbay şey gitti. Zorbay yok ortada. Yasin Kol gitti. Fırat gitti. Cüneyt gitti.
0: Ya şimdi...
1: Ötekileri düzeltiriz biz galiba.
0: Benim uzmanlık konuma tekrar geliyoruz. İşe alma. Yani scouting dediğimiz mevzu aslında işi en iyi yapanı bulma.
1: Bir de sen kendini tam anlamıyla anlatsana. Kimdir bu Tarkan Batgün? Benim işte profesyonellik alanım diyorsun ya mesela. Yurt dışında yıllardır çalıştın ettin ve Türkiye'ye geldin.
0: Ya Tarkan Batgün, o zaman geriye götüreyim seni. Kocaeli Spor altyapısında top oynadı. İyi bir futbolcu değildi. Hocalar da zaten anladı bunu. Daha sonra ben üniversite hayatına yöneldim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekonometri bölümünü kazandım. Arkasından Marmara Üniversitesi'nde bir yıllık bilgisayar programcılığı eğitimi. Daha sonra da yarım futbol bursuyla Avustralya'ya gittim. Avustralya'da da Business Administration, yani MBA dediğimiz yönetim, iş yönetimi konusunda ihtisasa başladım. Bitirmedim gerçi onu. Orada tekrar futbola başladım. Aşağı yukarı işte oranın ikinci ligleri, üçüncü ligleri, semi profesyonelin bir tık üstü diye düşün. Yani kendimizi geçindirecek kadar bir futbolculuk yaşantımız oldu. Daha sonra kulakları çınlasın. Antrenörümüz John dedi ki, ya dedi Tarkan dedi, senden dedi futbolcu olmaz ama senin çok iyi gözün var. Leeds United'ın Head of Recruitment'ı John Bilton. John Bilton kelimesini bir parantez içinde buraya yatır.
1: Tamam.
0: Çünkü 10 sene sonra hayatımıza tekrar giriyor ve Türkiye'de. Her neyse... Tarkan Batgün dedi, sana dedi bir tane video kamera gönderecekler. Sen bu video kamerayla onların belirledikleri isimlerini Avustralya'nın her tarafında cumartesi pazar yapacaksın. İşte sana şu kadar para. Tamam dedim, cazip geldi. Yani neticede futbolun içinde bir yaşantı süreceğim. İlk ismim Video Boy. Yani büyük VHS kameralar, sırtımızda 6 kilo yük. Hadi abi Sydney, hadi Adelaide. Düşün ama orası bir, yani bir ucundan bir ucu 5 saat, 3 saat zaman farkının olduğu bir yerde düşün yani. Tabii o zaman İngiltere'de neyi arıyor? Bizim gurbetçileri arama yöntemimizin çok daha ileri versiyonunu düşün. İşte John'un teyzesi İngiliz.
1: Biraz daha sömürge üzerinden mi gidiyor
0: tabii,
1: burada?
0: Tabii İngiliz pasaport, yani tabii. İngiliz pasaportu alabilecek oyuncuları tespit ediyorlar. Tabii her yer...
1: Orada zaten... Çünkü federasyonun belirlediği yabancı sınır gibi bir şey mi var ki oraya onu yapıyor?
0: İngiltere'deki ilk zamanları düşün. Bu bahsettiğim sene 99. O zamanki...
1: Çift pasaportları tabii, oynatabiliyor. Tabii, yabancılardan iki tane, üç tane oynatabiliyor.
0: İşte Harry Kewell'ların, Mark Viduka'ların zamanları düşün. Ama Avustralya futbolu o zaman inanılmaz dereceli bir şey. 22 tane oyuncu belirledim ben. Ondan sonra bir sene sürüyor. Son 1-2 ayınca mektup yazıyordum. Çünkü bunu Qantas uçağına veriyorduk bu videoları. Videoyla İngiltere'ye gidiyordu. Oradan da o oyuncuları oraya getirme operasyonu. Bir nevi devşirme operasyonu. Sonra dediler ki, ya dediler Tarkan, orada Manchester United bir tane sistem bulmuş Avustralya'dan. İnsan diliyle program yapıyor, oyuncuları analiz ediyor. Sen git o programı bul, yerine bir tane videocu çocuk bul. Sen
1: o
0: video analist
1: ol. Oradan yap. Video analizleri üzerinde.
0: Tabii bu arada video analistlik yapıyorum ya. Biz o zaman tabii Avustralya'da Türkiye'deki maçları nasıl takip ediyoruz?

0: Tırla maraton programlarını.
1: Tabii.
0: Şansal Büyükka
1: Erman
0: Toroğlu.
1: Benim oynat Uğurcumların ilk sahibi.
0: Erman Toroğlu'nun, evet, bilmez bunu belki ama benim ilk hocam maç analizi, video analiz olayının ilk hocası Erman Toroğlu. Ben şimdi bu direksiyonun başına geçtiğimde bir kişi gönderdiler İngiltere'den. Bir kişi gönderdiler. Ya bu adam kim, bu analizleri nasıl yapıyor? Çünkü hayatımız o maraton programlarının kasetinin gelmesine ve benim iki gün boyunca onları seyredip nasıl incelemeler yapıyorlar. İşte Erman Toroğlu çizim yapıyor, dur dur oynat. Ve düşün, benim elimde Uğur Oynat'ın Sports Code denen bilgisayar programı var. Ve dünyada bir kulüp kullanıyor bunu Leeds'in üzerinde, Manchester United. Aslı basketboldan geliyor. Her neyse, ben dedim ya bunu ben daha ilerletmek istiyorum. Dediler Tarkan sen basketbol biliyor musun? Dedim çok iyi fanım yani. O zamanlar Fenerbahçe'de Calvin'ler. Hı. Bilmiyorum hatırlar mısın o zamanları? Bilmiyorum.
1: Benim sağ yıldızlarda falan oynadığım dönemde.
0: Yani
1: işte
0: inanılmayacak.
1: Kocaeli bir geçmişindeki Nasaş yıllarına
0: tabii,
1: denk geliyor.
0: Tabii tabii. İnanılmaz bir basketbol kültürü vardı bizim gençliğimizde. Dawkins, Paul Dawkins. Hı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra beni Miami Heat'e gönderdiler abi. Ben Miami Heat'e gittim. Oradan Coach K, basketbol camiası çok iyi tanır. Duke University, New York Duke var. Oraya gittim. Evet abi, bu scouting denen ilmin asıl uzmanları Amerikanolar. Her neyse, ben biraz daha kısa çevireyim. Sonra bizim John Bilton'ı işten aldılar. Ondan sonra o Sports Tech Company'si, daha sonra şu anda dünyanın bir numaralı bu işleri yapan Huddle firması vardır. Huddle'a döndü o. Hı hı. Aşağı yukarı bir 10 sene çalıştık orada. Sene 2009-10 sezonu John Bilton'ı Aziz Başkan Fenerbahçe Akademisi'nin başına getiriyor. Şenol Hoca ile beraber, yani technical director terimi. Hı hı. Yani bizde teknik direktör hocadır. Onlar da technical director. Bütün hoca kadrolarına eğitim
1: futbol
0: verir.
1: Futbol direktörü gibi.
0: Futbol öğretir.
1: Bunu bir kere daha yaptı ya, böyle bir kişi yaptı sadece, futbol direktörü diye bir tabir kullanıldı. Federasyonda onu Fatih Hoca yaptı biliyorsun.
0: Evet. Her neyse, John Bilton'ın telefonu geliyor bizim Philip Jackson'a. Sen benim video boyumu aldın. Şimdi ben onu geri alıyorum. O Türkçe de biliyor. Fenerbahçe kulübünde işe başlıyor. Hadi abi, biz bavulları aldık. Tabii bu arada benim bir sene, bir 2007'de de bir Türkiye'ye uğrama olayım var. Kulakları çınlasın, Bülent Uygun'la. Bülent Uygun yani gerçekten benim
1: 2007-2008
0: sezonu Inter Toto Kupası. Kulakları çınlasın. İbrahim Erçin şimdi Kocaeli Belediyesi'nin bütün takımlarının başkanı. O zaman Karate Milli Takımlar Teknik Direktörü'ydü İbrahim Erçin. Hmm. İkisi arkadaşlar. Bana bir gün bir telefon geliyor.
1: Kocaeli yıllarından.
0: Evet, 2007-2008 sezonu.
1: Dönemi.
0: Tarkan Batgün, sen bilgisayarla maç kazandırıyormuşsun, doğru mu? Telefon. Benim de gecenin sabahın ikisi.
1: Bu arada rakibi de analiz ediyorsun.
0: Tabii,
1: takıma
0: tabii
1: veriyorsun. Diyorsun ki bu oyuncunun koşabilecek mesafesi budur. Eğer bunu bu kadar yorarsan veya bu sıkıştırdığında top kapması saniyeler üzerinden, dakikalar üzerinden, şu anki istatistikleri tamamen sen o 2001 ve 10'lu yıllarda
0: tabii,
1: tamamen hayata geçiriyorsun.
0: Tabii.
1: Hem bunu Avustralya'da yapıyorsun, İngiltere üzerinden oyuncu buluyorsun,
0: bir sürü ülkeye gidiyorum.
1: Türkiye'den de analiz yapıyorsun.
0: Tabii,
1: maraton
0: tabii
1: programından
0: tabii
1: gelen videolar üzerinden tabii Türkiye'deki oyuncuları inceliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Müthiş.
0: O arada da Dünya Gazetesi'nde yazarlık yapıyorum.
1: Güzel.
0: Yok çünkü
1: Bağcılar'da
0: kim yapacak? Dünya Gazetesi var o zaman ya. Avustralya'da. Neyse, Bülent Uygun'a geleyim. Hayatımda çok büyük önemi vardır Bülent Uygun'un. Sağ olsun, hocamıza da buradan çok derin selamlar.
1: Sevgiler olsun.
0: Araştırıyor, İbrahim Erçin'i buluyor. Canlı maç analizi yapan birisi varmış bu Avustralya'da, Tarkan Batgün. Bunu getirelim diyor İbrahim Erçin'den.

0: Hocam dedim, sen dedi bilgisayarla maç kazanıyor. Dedim hocam tövbe haşa, bizim öyle bir olayımız yok. Yani teknik direktöre Uğur Oynat'ı maça esnasında yapıyoruz. Kameraları kuruyoruz, kabloyla aşağı iniyoruz. Devre arasında maç kurtarma operasyonu. Tamam Tarkan sen gel. Hocam işimiz gücümüz var. Ben tabii Türkiye'de nasıl bir şeyler olduğunun çok uzağındayız. Yani Türkiye'yi seyrediyoruz ama sadece maç seyrediyoruz. Her neyse, uzun lafın kısası, 2007'de ben geliyorum. 2 haftalık bir serüven. Bülent Uygun'la maça çıkıyorum. Inter Toto Kupası'nda Braga. Braga ismini ilk defa duyuyoruz. Braga'nın hocası kim? Jorge Jesus. Bak, hikayeye bak. Biz maçı kaybediyoruz. Benim görevim bitiyor. 2 haftalık bir dönem. Jorge Jesus diyor ki hemen bu arkadaşı alın ekip olarak getirin Portekiz'e. Ben aynı bavullarla abi Portekiz'e 6 ay. Sonra bakıyorum Türkiye'ye geliyorum. Ya bu işler burada olur mu? Mümkün değil. Ben geri dönüyorum abi. 2010'da ilk gelen kol John Bilton'dan atlıyoruz, geliyoruz. Evet, ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu sistem neye evrildi abi?
0: U14'ten
1: Tamam.
0: U21'e tüm maçların kameralarla görüntüleri çekiliyor, bilgisayarla analiz ediliyor. Düşün, U14'ten U21'e bu yolu kim gideceğin tayinini yapıyoruz John Bilton hocayla. O zaman Şenol Çorlu var. Şenol Çorlu, o da yani maalesef diyorum, o hani o kadar güzel bir şey yapılıyordu ki Fenerbahçe'de o dönemde, inanılmayacak derecede bir data bankası. Ki o zaman yanlış hatırlamıyorsam ya U14 ya U15'te UEFA'yı aldı. Kupa alındı Şenol Hoca'nın zamanında. Ondan sonra ben bu arada Wyscout'la tanışıyorum. İtalyanlar bir sistem yapmışlar. Şimdi bugün reklam olarak algılanmasın. Dünyanın her kulübünde bir oyuncu izleme platformu vardır. Bunun ismi de Wyscout'tur. Huddle Wyscout oldu şu anda. Amerikalılar satın aldıktan sonra. Bütün oyuncuların görüntüleri buraya yüklenir. Tüm liglerden bir butona basarsın. Tarkan'ın bütün maçlarını göster. Tarkan'ın bütün gollerini göster. İşte Batgün'ün sağ açıktan sıfıra inerek yaptığı ortaları göster. Video. Ondan sonra Wyscout firmasına ben yönetici asistanlığı yapıyorum. Bulgaristan'da call center'ı kuruyoruz. Çünkü bunun da önemli bir şekilde futbolun endüstrisinin gidişatında önemi var. Sonra ben geliyorum. Cüneyt abi arıyor beni. Cüneyt Tanman. Ya Tarkan, böyle böyle sen bu işlerde varsın. Biz Galatasaray'da scouting departmanı kuralım. Gel birlikte çalışalım. 6 ay Galatasaray kulübünde Cüneyt Tanman'la çalışıyoruz. O zaman kulakları çınlasın, Mahmut Alparslan.
1: Ya o da futbol akademi gibi bir şey aslında, değil mi şu an?
0: Oraya geleceğim. Orada da bir scouting laboratuvarı gibi primitif versiyonunu kuruyoruz. Sonra 6 ay sonra benim görevim bitiyor. Ben hem Boy Scout derken ondan sonra benim Bursa Spor serüvenim başlıyor. Bursa Spor'un başında Hikmet Karaman var o zaman. Hikmet Hoca, ona da buradan
1: sevgiler olsun.
0: Selamlarımız, sevgilerimiz olsun. Beni başkana söylüyor. Burada, burası inanılmaz derecede bir üretim merkezi diyor. Tarkan Batgün'ü bunun başına geçirelim. Scouting direktörü yapalım. Sportif direktörle Barış Güçlü, ona da buradan selam söyleyelim. Göztepe'nin varoluşunda çok önemli yeri vardır.
1: Yıl Barış kaç Güçlü bu arada?
0: Sene 2013-14 sezonu. Christoph Daum'u başa getiriyorlar. Beni de çağırıyorlar. Ben Almanya'ya gidiyorum.
1: Ilgazçıların geldiği dönem mi?
0: Yok.
1: Değil.
0: Onlar herhalde bir 4-5 sene sonrası.
1: 17-18 falan
0: evet, olabilir. Çok çok daha sonrası oldu. Sonra Christoph Daum, Allah rahmet eylesin, Comparisonator'ın kuruluş beyinlerinden bir tanesi Christoph Daum ve onun yardımcısı Rudi Verkamping oldu. Şimdi hocayla benim çok enteresan bir anım var. Attention to detail olayını, yani ayrıntılar detayda gizli olayını ben Christoph Daum'dan öğrendim. Orada 7 kişilik bir ekip yapıyoruz. Bursa'da scouting departmanı kuruyoruz.
1: Şeytan değil miydi o ya?
0: Ya inanamazsın.
1: Yani ayrıntıda gizli olan.
0: Benzetme belki bu teşbihte hata olmaz. 7 kişilik bir ekip yapıyorum. Tamamı Bursa Spor taraftarlarının içinden kurulmuş bir ekip. Deniz Özlem var şu anda. Kaleci hocası Serdar Kuruçay var orada. Emre şu anda Kocaeli Spor'da Selçuk Hoca'nın yardımcı ekibilerinden biri. Diğerleri hep kulüplerde şu anda bu arkadaşlar. Coşkun Hoca var. O da aynı şekilde değişik bir ekipte Antep'te çalışıyordu en son. Hedefimiz şu oldu. Biz tüm maç görüntülerini inceleyelim. Tüm maç görüntülerini altyapıda özellikle U17-19 yukarıya en kısa zamanda kime alırız? 3 aylık bir kış dönemi zamanında. O zaman Ozan Tufan, Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik, başka kim vardı oradan? Furkan Soyalp. Aşağı yukarı 4-5 kişilik Okan Koçuk. Komple bir 5 kişiyi biz
1: Bursa'da
0: bu yöntemle A takıma monte ediyoruz abi. Arkadan Fernandao, Cedric Bakambu. İnanılmaz bir kadro yaratılıyor.
1: Bataşaların falan olduğu dönem.
0: Bataja gidiyor.
1: Gidiyor.
0: O sene. Ki onun apayrı bambaşka bir hikayesi var. Sonra orada nümeratif bir yöntem belirliyoruz. Yani benchmarking sistemi dediğimiz bir sistemi. Almanların aslında o zamanlar kullandığı oyuncu çıkma sisteminin Türkiye'ye uyarlaması. Çünkü hoca zaten yarı Türk'tü biliyorsun Christoph Hoca. Ben de yıllarımı burada geçirmiş bir insan olarak bir sentez yapıyoruz. A takımla Youth Academy dediğimiz Gençlik Geliştirme Akademisi'nin tüm her şeyi birleşiyor. Ve bu scouting laboratuvarı biz kovulduktan sonra Avrupa'da scouting departmanı çekiliyor.
1: İki isim düşünüyordum, şimdi buldum. Ozan İpek'le
0: onlar A takım oyuncusu o zaman.
1: A takım oyuncusu işte onlar. Evet. Oraya çıkanlar senden mi çıktı diye düşündüm.
0: Yok. Yok. Her neyse sonra bu sistem şunu anlıyoruz ki bu sistemi yani aşağıdan yukarı oyuncu çıkarma sistemini Türkiye'nin içinde bulunduğu ekosistem kabul etmiyor. Neden? Yabancı transferi yapalım. Yabancıyla yoğunlaşalım modu. Tabii ben buna o zaman da aynı zamanda ben Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine başlıyorum. Amacım da 2010'dan 2020'ye kadar 10 sene orada çalıştım. Spor akademilerinden biz bu scouting ilmini yerleştirmek için oradaki öğrencileri değişik kulüplere yerleştirirsek bu uzun vadeli projede başarılı oluruz. Ne kadar başarılı olduk? Aşağı yukarı bir yüzlük dilimde %15'lik başarımız var. Şu anda 5-6 tane scouting departmanı var. Fakat aynı zamanda neyi yapıyoruz? İşte bu Football Conference İstanbul diye bir etkinlik oldu. Duymuşsundur illaki sen işte o gün gelemedin.
1: Eyvallah.
0: Ne yaptık? Dünyada futbolun özellikle seçim sistemi içerisinde bulunan ulemalarını getirdik. İşte Paris Saint Germain'in şef scout'u. Famalicão'nun şef scout'u.
1: Şimdi sen buraya kadar konuştun ya, 40 dakikadır bu detayları konuşuyoruz ya. Evet. Şimdi bunu genel anlamda alışık olmayan bir konu üzerinden inceliyorum. Şey yapıyorlar. Ne anlatıyor abi bu adam diyor mesela, tamam mı? Çünkü şundan kaynaklanıyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Bir başarısızlıkta şuraya tekrar geri dönüyor. Abi altyapıdan biri çıkmıyor ki diyor. Sığındığı liman çünkü bu. Çünkü başka bir donesi yok elinde. Ya para verecek, milyon euroları verecek gene, yaşı geçmiş bir oyuncuyla kurtarmaya çalışacak. Ya da diyecek ki ya koskoca ülkede bir tane santrafor yok mu? Ya dönecek. Ben bir tane kaleci niye yetiştiremiyorum? Bak Trabzon yıllardır yerli kalecilerle güzel işler yapıyordu. O bile ona anaya döndü. Evet. Ne oldu da döndü mesela?
0: Ya şimdi...
1: Şimdi bir Aykut Hoca gerçeği var. Milli takıma gelirse Aykut Hoca, milli takım tekrar toparlanacak. ve bu kadro, bu jenerasyonla

0: beraber ne A Ligi. Başka bir lig oluşturulabilir onun için gibi böyle bir hava estirdi.
1: Bir parantez açabilir miyim Aykut Kocaman'a? Şimdi benim Türkiye içerisinde girip çıkmadığım bir kulüp olmadı. Neticede scouting'i, maç analizini, görüntülü analizi bunları yerleştirebilmek için sırtımızdan akan terin, kanın haddi hesabı olmadı. Çünkü bunu ben kendime bir vatandaşlık görevi olarak almıştım. Aykut Kocaman dönemine gelelim. Aykut Kocaman hocanın ve ekiminin bilinmeyen yönlerine gelelim. Aykut Kocaman, Turgay Altay, Alper Aşçı. Şimdi bu üçlü dünya çapında gerçekten şöhrete kavuşmuş. Maç analizi konusunda, oyuncu inceleme konusunda, karakter inceleme konusunda. Şimdi Alper Aşçı fitness dediğimiz hani o mesafe kayıtları vesaire vesaire, ben bir şeyler biliyorum zannetmiştim. Fenerbahçe'de onunla beraber çalışırken Alper Aşçı'dan öğrendim bunları.
2: Bir dönem Haliç Üniversitesi'nde de vardı galiba. Evet.
1: Turgay Altay, şimdi yardımcı hoca, Nure Hoca'nın yardımcı hocası oldu. Analitik düşüncenin uzmanları. Şimdi Aykut Hoca'ya gelelim. Her zaman o kritik yapıldığı, defansif oyun oynattığı dediğimiz Aykut Hoca'nın aslında onun döneminde, en son gittiği dönemde tüm hücum istatistiklerinde %87 oranda birincilik sahibi olduğunu kim biliyor? Bence kimse bilmiyordur. Ama bu, biz rakam işi yapıyoruz ya, bu rakamlar bu konularda yalan söylemiyor. Şimdi gelelim o milli takım yapılanmasına. Bu federasyonla, yani bu federasyonun yüksek ihtimalle gideceğini düşünüyorum. Miadını doldurduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü bizim yerine gelecek insanların o inşaatı sıfırdan yapması minimum 5 sene. Bu inşaatı yapacak olan federasyon başkanının en eğitimli kişilerden biri olması lazım. Benim kafamda bir örnek var, zaten konuşuluyor. Doktor Mustafa Eröğüt. Neden? Şimdi biz
2: Mustafa... Ya çevresinden dolayı, açık, ben çok net olan bir insanım.
1: Ya tabii ya, ki.
2: Sen de
1: tabii
2: biliyorsun. Çevresinden dolayı şüpheyle bakılan isimlerden bir tanesi, ama ben tanıdığım için söylüyorum. Hani bir eğitim alınacaksa bundan daha fazlasını alabilme gibi bir yeti olamaz bir insanda.
1: Ya şimdi...
2: Hani bu sadece Sayın Mehmet şeyin... Açık Badem'in sahibi kimdi? Federasyon başkanı.
1: Eski damadı. Federasyon başkanımız.
2: Onun damadı olması.
1: Mehmet Ali Aydınlar.
2: Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı olması. Göksel Gümüşdağ ile yıllardır Başakşehir Kulübü'nün CEO'luğunu yapıyor olması falan gibi. Bir sistemin içinde yer alınca şey gibi oluyor. Birilerine yardımcı olabilecekmiş gibi. Sanki adammış gibi, birilerinin adamıymış gibi bir dürüst olabiliyor. Çünkü şüpheyle yaklaşmanın sebebi tanıdık ve çevreyle ilişkilendirilir ya. Oradan geliyor diye bakılması gerekir, ama artık bunu da aşmamız gerekiyor.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı olmak için kesinlikle bir yeri temsil etmen gerekiyor. Doğru mu? Hı hı. Şimdi Fatih Terim desen, Fatih Hocamız desen, Galatasaray. Hı hı. Herkes yani orada bulunabilmek için bir kendine ait bir kulübün etiketini taşımak zorunda.
2: Zaten yani bir oraya, yerden geliyor herkes.
1: Yani herkes bir yerden gelecek oraya. Şimdi Mustafa Eröğüt de gelse aynı vaziyette, Fatih hocamız da gelse aynı vaziyette, bilmiyorum başka aday.
2: Şenol Güneş de gelse aynı Şenol vaziyette Güneş ya da de... Ahmet Nur Çebi örnek verelim. Hepsi hani bir... Trabzonlu oluşu ve aynı zamanda Beşiktaş'ın başkanlığını yapmış olması hepsi falan gibi bir sürü şey çıkabilir.
1: Hepsi bir camianın parçası. Şimdi o camianın parçası olmayan birini getirmek istersen, o zaman komple profesyonel bir yapıya dönmen lazım. Maaşlı bir başkan getirmen lazım. Türkiye'de de bu işi maaşlı bir şekilde yapıp bir yerin parçası olabilecek türde birisi yok. Benim bildiğim kadarıyla.
2: İşte bir ara hep Saffet Sancaklı ismi gündeme getirildi.
1: O da bir camianın parçası. Yani kim o camiaların
2: Saffet
1: parçası
2: Sancaklı
1: değil?
2: Bu arada dört büyüklerde oynayan ilk oyunculardan bir tanesi.

0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi onda da bir siyasi kimlik var.
1: Tabii.
0: O da yani mükemmel yani santrafor dediğinde bugün Saffet Sancaklı hocamız, yani ben bey demiyorum, Saffet Sancaklı bir hoca neticede.
1: Tabii.
0: İnanılmaz bir
1: sayın vekilim
0: karakter.
1: Diyeyim,
0: sayın diyeyim. Vekilim diyeyim. Ama şimdi dünya üzerinde 10 bin tane yönetim, yani management dediğimiz kürsü var. Neden var bunlar? Çünkü insanoğlunun yaptığı en zor şey insan yönetmek. İnsan yönetebilmek için de onun eğitimini almak gerekiyor. Eğitimli olarak mesela burada şimdi Ceyhun Kazancı. Eğitimli Boğaziçi Üniversitesi mezunudur Ceyhun Hoca. Ceyhun Kazancı şimdi Kasımpaşa'nın CEO'luğunu yapıyor.
1: Beşiktaş tüm yöneticiliği yaptı.
0: Tüm camialar. Şimdi Ceyhun Kazancı'yı getirsen bu sefer Beşiktaş diyecekler. Fenerbahçe'yi temsil eden birini getirsen bu sefer Fenerbahçe.
1: Geldi Nihat Özdemir geldi, yani o geldi, bu geldi.
0: Her türlü geldi. Şekilde oraya kim gelse bir kulp
1: Yıldırım
0: takılacak bir durum
1: var. Yıldırım Demirören geldi, Haluk Ulusoy geldi. Herkesin mutlaka biriyle bağlantıları.
0: Şimdi onun için ya profesyonel bir başkan atayacaksın. Bu sefer onu kim yönetecek? Onu yöneten insana da diyeceksin işte o Galatasaraylı, o Fenerli.
1: Ya federasyon yani, kurduktan sonra bunun gerçekten hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim neredeyse. Anayasa Mahkemesi aman duymasın böyle şeyleri falan dediğimiz bir tahkim kurulu, bir etik kurulu. İşte o kurulları daha liyakatli insanlarla oluşturursan, başa kim getirirsen getir, tek adamcılık olmayacağı için düşüncemiz bu. Yani çok siyasete de girmek istemiyorum ya
0: şimdi
1: şey anlamında.
0: Hakemlerden
1: konuşuyoruz. Şimdi sadece şöyle bir şey var. Bu ülkede bir şeyi çözebilecek tek kişi var. Sayın Cumhurbaşkanımız diye devam ediyor. Bunu amatör kümelerdeki kulübün yöneticisi de söylüyor. Dört büyüklerin başındaki adamlar da söylüyor. Bunu örnek veriyorum. Tekstil sektöründeki bir sanayici de söylüyor. Bunu otosanayideki kaporta ustası da söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bu olaya artık bir el atınız diyor. Çünkü sizin bakanlıklar üzerinden gittiğinde senin çocukluğun, benim bir üst jenerasyonsun. Hepsini ezbere biliyordun değil mi bakanlıkları?
0: Tabii canım.
1: Ben de biliyordum. Tabii. Ben şu an hiçbir bakan ismini bilmiyorum.
0: Ya bize okulda öğretirlerdi hangi bakan lisede. Bizim sen rütbeleri de biliyordun,
1: hiyerarşik sistemi de biliyordun.
0: Aynen öyle.
1: Anladın mı? Yani yerel yönetimlerin muhtarla başladığını ve belediyelerin tabii. neler yapabileceğini, bir eksik olduğunda bunu muhtar mı yapar, belediye mi yapar yoksa başka biri mi yapar diye biliyordum bunu.
0: Tabii derslerimiz vardı, okutuluyordu bunlar.
1: Tabii yani vatandaşlık dersimiz diye bir ders vardı. Abi. Vatandaşlık canım. Dersimiz tabii. vardı.
0: Şimdi ya ev işi dersi vardı. Tabii. Şimdi buradan tekrar şimdi değerli Sayın Cumhurbaşkanımıza geleceğim. Şimdi dünya o kadar berbat bir durumda ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız nereye, yani kaç tane eli, kaç tane parmağı var ki buraya basabilsin? Ya her taraf savaş. Güneyimiz savaş, kuzeyimiz savaş. Dünya yani o kadar berbat bir durumdayken tabii biz futbol severler olarak hep oraya gidiyoruz ama artık bu işleri kendi içimizde çevirmemiz gerekiyor.
1: İşte o kurumları, o kurulları daha kıymetli isimlerle oluşturacaksın ki başındaki kişinin sadece verebileceği kararlar ve duruşu yeterli olacak. Tahkimi, etiği, anladın mı? Sana şey diyecek mesela, başındaki insan da tedirgin olacak, ya bir hata yaparsam biliyorum ki bu insanlar bunun açını çıkaracaklardır. Orada bir mobbing uygulanmayacaktır. Orada bir aynı zamanda ne bileyim aile ortamı oluşmayacaktır. Orası bir şirket gibi yönetilecektir. Bunu kim söyledi en son? Federasyon yöneticisi Mevlüt Aktan açıklama yaptı. Dedi ki federasyon aile şirketi gibi yönetildiği için ben artık burada duramayacağım dedi. Alkışlarım gidişini ama derim ki sen bu oluşumla 3 seneni geçirdin, gıkın çıkmadı.
0: Ya şimdi
1: peki
0: kimsenin...
1: kaybettiğim 3 seneyi ben ne yapayım? Sayın Aktan deme hakkım yok mu benim?
0: Şimdi birincisi şöyle bir durum var. Psikolojik olarak. Şu anki federasyon başkanımızın duruşu korkutucu. Korkutucu bir duruş. O korkutucu duruş...
1: Bence orasını kaybetti biraz. Yani korkutucu kısmını geçti. Çünkü o tavrını sergiledikten sonra söylediklerini yapamaması korkutucu kimliğini de bence çürüttü.
0: Ya tabii çünkü neticede bizim Türk insanı olarak artık birbirimizden korkularımız var. Konuşamıyor kimse. Neden konuşamıyor? Ya şimdi ben konuşursam şöyle şöyle olur. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz adalet sistemine geliyoruz. Adalet sistemi için öncelikle ilkokul çağına inip adaletten bahsetmemiz gerekiyor. Ya o kadar geniş bir olay ki yani içinden çıkmamız zor. Ben şimdi tekrar o futbol olayına geleyim. Yani benim hayalimdeki futbol federasyonu geliyor, komple yıkıyor, sıfırdan çalışmaya başlıyor. Fakat minimum ihtiyacı 5 sene, Belçika'da 10 sene sürdü bu. Biz onlarla bu aralarda bir yere gelemiyoruz. Şimdi bu arada çok garip bir adalet sistemine ilişkin bir örnek vereceğim. Şimdi biz diyoruz ya işte Avrupalı kurallara uyuyor. Avrupalı kurallara neden uyuyor biliyor musun? Çünkü yaptırım çok fazla. Şimdi şöyle düşün.
1: Biz de uyuyoruz canım.
0: Komik bir olay anlatacağım. Avustralya'da başıma gelen bir olay. Orada Christmas döneminde bir yayın oldu. Kameralar ve RBT cihazları 3 gün çalışmayacak. Bir sistem arızası var. 3 gün çalışmayacak. Normalde Christmas döneminde her tarafta polis olur. O dönemde o kadar kanuni ağırlığa rağmen minimum 70-80 kişi alkollü araç kullanmaktan yakalanır. Alkollü araç kullanmanın ilk cezası direkt 3 ay artı o zaman. Yani 30 sene evvelsinden bahsediyorum.
1: Belgeye ehliyete el koymama 3 ay dediğin. Trafikten men mi?
0: Trafikten men.
1: 3 ay dediğin içeri yatıyormuş gibi olmasın.
0: İkinci cezayı yapıldığında direkt 3 ay KODES.
1: O zaman KODES'e dönüyor.
0: Tabii. Tamam. Hemen KODES'e.
1: 3 aydan 3 aya.
0: 3 aydan 3 aya. Her neyse. Şimdi düşün. Avustralya insanı da İngiliz gibi, Amerikalı gibi çok aydın bu vaziyette. Ortalama 128 kişiymiş.
1: Çok genellemesi.
0: Yakalanlar, yakalananlar. Bu RBT kameraları çalışmıyor ya. İkinci günün akşamı kameralar çalışmaya başlıyor diye bir anons televizyonda. Tabii gecenin bir vakti. Ertesi gün 3800 kişi alkollü araçtan yakalanıyor. Neden? Çünkü yaptırım kaybolmuş. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğimde şunu o kadar hayretler içerisinde kalmıştım ki.
1: Yani eğitim meğitim zaten olmasa da yapmazlar diye bir şey yok.
0: Yok.
1: Bunun net örneğini verdim.
0: Evet, yok. Önce. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğimde.
1: Bizde de var çünkü onu az önce şu örneğini verebilirim. Buradan geçme abi kırmızıda burada kamera var diyor. Kırmızı yanıyor abi diyor geç geç oğlum burada kamera yok diyor.
0: Şimdi
1: mı?
0: Ben Türkiye'ye geldiğimde o kadar mutlu olmuştum ki insanlar kendi istekleriyle ceza olmadan alkollü araç kullanmıyordu. Ceza yok. Şimdi sen düşün cezanın olmadığı bir Avrupa ülkesinde.
1: Düzen sağlayabilir misin? Mümkün değil.
0: Bizim yani gerçekten Türk insanının kural kaide olmadan gerçekten ona uyum sağlama gibi bir yeteneğimiz var.
1: Biz bunu buradan bir sürü
0: gurbetçi var.
1: Dinliyor ya bizi.
0: Evet.
1: Çok sağ olsunlar arıyorlar da Hollanda'dan Almanya'dan evet. Falan dinliyorlar. Biz onlara bunu yapıyoruz biliyorsun değil mi? Çok güzel arabalarla geliyorlar ve aynı zamanda soldan bir kaptırıyorlar, iki makas atıyorlar, işte egzoz bağırtırıyorlar bilmem ne. Şunu diyoruz, kendi ülkende bunu yapabiliyor musun?
0: Ya şimdi o da ayrı bir muamma.
1: Hayır, çünkü şöyle bir şey var. Sanki orası böyle toz pembe, harika bir şeymiş gibi.
0: Abi gurbette...
1: Ama çünkü şuradan var, yaptırımı aslında söylemeye çalışıyoruz
0: ya,
1: biz orada.
0: Gurbette, şimdi ben deniz kenarında yaşıyorum Avustralya'da, ikinci katta. İşte evde gürültü oldu. Tak tak tak tak. Peki polis memuru. Birader sen bunun sesini kıs. Sesini kısmazsan ne oluyor? Geliyor, alıyor seni, götürüyor. Bir gün yatıyorsun içeride. Şimdi yaptırım gücü o kadar fazla ki. Şimdi Türkiye'ye geliyorum. Bu yaptırım gücü olmadan biz kanuna, kitaba uyan bir milletiz. Bizim kendi üstümüze çok gidiyoruz. Türk insanı büyük insan, yüce insan. Sadece ahlak konusunda sarsıldık. Özellikle de pandemiden sonra. Ne olduğu tabii bir muamma orada. Fakat bu konuda ilkokullara kadar

0: inip bilmiyorum şu anda ahlak dersi var mı? Din kültürü ve ahlak.
1: Din kültürü vardı. Sadece oldu.
0: Şimdi ahlak nerede? Şimdi
1: onu da yine, aileden almak.
0: Yine gerekiyor. Avustralya'dan çok garip
1: ya da mahalleden
0: bir örnek,
1: almak gerekiyor.
0: Garip
1: mahalle
0: bir kalmıyor. Örnek zaten vereceğim. O zaman kız arkadaşımın oğlu 7 yaşında. Ya dedim bir kitaplarına falan bir göz atayım. Şimdi bir baktım. Belediye diye bir küçük kitap. 50 sayfalık. Üstünde belediye neler yapar? Belediyenin parası nereden gelir? İnsanlar vergilerini nereden ödüyor? Niye vergi ödüyor? Bu vergilerle neler yapılıyor? Bu paralar nereye gidiyor? Nasıl kontrol ediyorsun dersi. Çocuk 7 yaşında. İlkokul 1. Şimdi ben benim geçen gün kızıma sordum. Sen dedim 12 yaşında benim kızım.
1: Maşallah.
0: Sen dedim vergileri bizle bizim neler yapılıyor biliyor musun? Yok. Hangi 12 yaşındaki Türk çocuğu bizim vergilerimizle ne yapıldığının farkında? Şimdi bu farkındalığı o kadar erken aşılıyorlar ki çocuklara. Çocuk büyürken diyor ki burada yapılan her şey benim paramla yapıldı. Burada yapılan, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan her şeyin çoğu bizim paramızla yapıldı. Bunu kaç kişi biliyor?
1: Biz de gözaltı sürecinden önce söylenen sözlerden biri biliyorsun ya. Benim vergimle sen buradasın falan diyor.
0: Neyse biz yine topun içine atalım kendimizi. Komple değişip konuya gireceğim. Değerli Futbol Federasyon Başkanımız, şu andaki başkanımızın bir Trabzon'da bir olayı oldu. Bir hakem olayı.
1: Yıllar öncesinde kitleme, odaya saklama, bekletme, tutma.
0: O bahsettiğimiz
1: falan
0: Çağatay Şahan üniversitede doktor. Performans uzmanı Çağatay Şahan. İlk bulup hakem camiasına getireceğim kişi Çağatay Şahan olur.
1: Şu an.
0: Şu an. Neden? Bu işin eğitimini veriyor. Hala kendisi eğitimci olmasına rağmen öğretim elemanı gibi. Kendisi öğreniyor. Ne yaparım?
1: Bu arada radikal Çağatay Şahan'ın Trabzonspor'ların o fanatik olan kısmı haricinde o gün ne yaptığını hatırlayan var mı? Ne oldu da mesela örnek veriyorum seni Hacı Osmanoğlu dedi ki kapatın onları bekletin ben geliyorum İstanbul'dan dedi ve uçağı atladı gitti jetle biliyorsun. Ya yani şimdi İstanbul'daydı maçta değildi yani hani bekleyin geliyorum dediği kısım İstanbul'dan Trabzon'a gidene kadar ki olan süre çarşambaya indi. Oradan trafik mürafik dersen ne kadar zamanda gitmişsin? 3 saat, 2,5, 3 saat değil mi? Tabii. 3 saatte falan. Evet. Jetle, özel jetle gittiysen 2,5 saat. Evet. Kilitli kaldılar yani. Evet. Odada.
0: Ya şimdi
1: ne yapmıştı hatırlıyor musun Çağatay?
0: Ya ben hatırlayamıyorum ya.
1: Yok çünkü o ilgilendirmiyor ki bizi.
0: Ne olmuştu?
1: Konunun ne oldu? Bak şimdi Çağatay mı hatalı? Hacı Osmanoğlu doğru yaptı aslında mı demek gerekiyor bilmiyorum. Biz sadece şeyi hatırlıyoruz. O şey değil mi ya bu hakemleri kitleyen adam değil mi federasyonun evet, başına evet gelecek?
0: Çağatay Şahin orada gerçekten ne yaptığını ben hatırlamıyorum.
1: Abi tek taraflı baktığımız için her şey.
0: Evet.
1: Ya ben burada haklı çıkartmaya çalışmıyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Sadece nasıl incelenmesi gerektiğine bakıyorum ama bizim işimize gelen o taraf değil ki.
0: Ya şimdi
1: biz çünkü kaotik tarafını seviyoruz olayın.
0: Yani kanun kitaptan bahsediyoruz bir ülkede. Şimdi şöyle düşün. Sen beni 3 saat burada alıkoysan. Ben bunu istemesem. Ve bu dünyanın gözü önünde olsa televizyonlar vesaire.
1: Açık işte mikrofon. Hadi çık bakayım çıkabiliyorsan diye ben sana kadar, sürekli ahkam
0: tamam,
1: kesiyorum.
0: Ben ne kadar yatarım abi içeride? Yatarım içeride. Normal kanun kitap işlese. Şimdi
1: bu arada yüzden Tarkan Batgün'le beraberiz. Aynı zamanda Compressinator'ın CEO'su. İstatistik anlamında Türkiye'deki
0: İstatistiğin haricinde her şeyi konuştuk değil mi?
1: Evet, istatistiğin her şeyi konuştuk ama zaten bunlar istatistik aslında.
0: Ya neticede
1: geçmişten devam eden rakamsal şeyler bunlar.
0: Şimdi bizim seçim sistemi olayını yerleştirmemiz gerekiyor. Hatırlar mısın Erdal Keser'in zamanındaki Avrupa izleme sistemini? Ben sana anlatayım. Fatih
1: anlatma
0: hocamız.
1: Saat başına geçiyoruz çünkü reklama gideyim bir araya vereyim tamam. Nefes alalım bir çay kahve tazeleyelim onun sonrasında devam edelim ama şey olarak devam edelim senin bir

0: belirleyeceğim bir şeyle devam edelim. Mesela milli takımın sistemi üzerinden mi
1: tamam,
0: gidelim?
1: Milli takımla
0: nasıl
1: devam edelim.
0: toparlanabilir?
1: Evet.
0: Bir teknik adam değişikliğine gitmek durumunda mıdır?
1: Evet.
0: Yoksa bu jenerasyona gerçekten başka bir teknik adam gelirse toparlanabilecek bir jenerasyon mudur?
1: Konularımız bu olsun.
0: Gençleşmesi mi gerekir? Ya da kulüpler üzerinden gidelim istiyorsan ya da merak et. Şimdi şöyle
1: önce
0: bir
1: milli takım gündemini devam edelim.
0: Tamam, şöyle diyor ki bir dinleyici. Abi bugünkü programa bakıyorum. Dün Ahmet Konanç vardı programda. Ondan sonra diyor İlber Ortaylı gelmiş gibi oldu programa.
1: Ya siz nasıl... İyi en azından kitap okuduğumuz belli oldu.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Arkadan diyor ki ya diyor sürekli futbolun gol olduğunu düşünen insanlara sıkıcı gelen bir program ama bu programları ben senin kullanmış olduğun bilgisayar programlarının eğitimini veren bir yer var mı diyor mesela. Ben tabii Tarkan Bey'le nasıl tanışabilirim diyen de var.
1: Tabii ki tabii.
0: Gelen mesajlar arasında.
1: Tabii ki. Her zaman sosyal medya @TarkanBatgün'den ekleyebilirler ve kabul ederim.
0: Peki. Oradan da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Altyapı ile ilgili herkes sığınıyor dediğin gibi bu konulara. Güzel bir konuya parmak basıyorsunuz. Ve sadece futbolun golden ibaret olduğunu düşünenler gitmiştir. Ama biz dinlemeye devam ediyoruz diye devam etmişler.
1: Sağ
0: çünkü
1: olsunlar.
0: Bizim aramızda kavga yok. Öyle değil Tarkan falan diye böyle masaya vurma gibi bir durumumuz yok şu an. Sesler yükselmediği için. Yani çok bir şey durağan bir yayın geliyor anladın mı?
1: Evet.
0: Jikle çekik gidiyormuş gibiyiz. Evet, gaza bile basmıyoruz
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Öyle saat başı yaptık reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukları

0: Klinik. Reklam bitti. Reklam.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir.
0: Taraftar Kulübü devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Bir kez daha haftanın tam ortasındayız. Günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz var. 11.08 yaptık saatleri. Compressinator CEO'su Tarkan Batgün'le birlikteyiz. Tabii hem scouting hem de istatistik üzerinden yorumları yapıyoruz ama bir Erdal Keser sistemi vardı. Onu konuşacaktık. Ben de yeni saatte biraz milli takım üzerinden de yorum yapalım. Gidişatımız, rotamız öyle belirlensin dedim. Tarkan abi de sağ olsun öyle ilerleyelim dedi. Onun da zaten takip ettiği konu bu. Ama önce bir Erdal Hoca üzerinden gidelim.
5: Ya şimdi Fatih Hoca'nın kurduğu çok önemli bir sistem vardı o zaman. Özellikle gurbetçilerin incelenmesi. Ben o projenin de bir kenarında vardım.
4: Nasıl inceleniyordu abi? 45... Mesela merak ediyoruz ya nasıl inceleniyordu?
5: Şimdi sistemi anlatayım tamam. Önce. 45 küsur tane UEFA A lisanslı Türk kökenli İnsan bulundu. Mesela Osman Hoca Fransa'dan geçen yine bu şeye gelmişti. Bunlar kendi bölgelerinde çok cüzi paralar verilerek Türklerin yoğun bulunduğu tüm maçları seyrettiler abi. komple bir sene bunu yaptılar.
6: Alt liglerde mi bunlar
5: tabii,
6: peki?
5: Alt ligi,
6: yani Fransa 2. lig, 3. lig falan, 14'ler.
5: 17'si, hepsini. 19'u, A takımı. İnanılmaz bir program. Ve bizim Almanya'da bir büromuz vardı. Bilmiyorum şimdi var mı? Şimdi neticede bu daha evvel hırsızlık olarak nitelendiriyordum ben bunu. Şimdi sen 85-90 milyonluk ülkede kendi oyuncunu çıkartamıyorsan bu büyük bir hata diyordum. Fakat tüm dünyada bunu gördüm ki, tüm dünyada düşün yani, İngiltere Avustralya'dan oyuncu arıyor. Çünkü bir tane bulacağın bir milli takım oyuncusu, bir tanesi tarih değiştirmeye
6: yeter.
5: Yetiyor. Bir tane.
6: Kivil gibi bir
5: evet, bir tane. Yani bir tane buluyorsun ve o seni taşıyor yani. Bugün
6: ki sen Belçika'da da yıllarca çalıştın işte. Mesela hala Galatasaraylılar Mertens'i arıyor. Belçika'daki oyuncu gibi bakarsan mesela.
5: Tabii. Şimdi
6: neden Lukaku'dan umut bekliyor şu an Fenerbahçeli?
5: Federasyonun içerisinde bir raporlanma sistemi oluşturulmuştu. Tüm hocalar buralara raporlarını konuyordu ve İstanbul'da tüm bunlar inceleniyordu. Ayrıca cross reference dediğimiz, Ahmet gidiyor bir oyuncuyu seyrediyor, Mehmet gidiyor bir aynı oyuncuyu seyrediyor, Hasan gidiyor bir oyuncuyu seyrediyor. Üç tane uzman hocanın verdiği fikirle notlandırma sistemi oluşmuştu.
6: Referans üzerinden gidiyor.
5: Referans üzerinden. Şimdi böyle bir scouting, yurt dışı scouting yapılanması vardı. İçeriye geldiğimizde tüm Türkiye inceleniyordu abi. Tüm Türkiye'nin incelendiğini düşün. Yine bir Sörür, o zaman onun başında Oben Meral Vaysal vardı, eski hakem. Kendisi gerçekten, ona da buradan selamlarımız olsun. İnanılmaz bir sistem ve düzenle işliyordu. Şimdi bizim olayımız şu oluyor. Continuity dediğimiz sürdürülebilirlik olayımız yok. A hocası geliyor, komple her şey temizleniyor.
6: Bir sistem kuruyor.
5: Yenisi geliyor, yenisini yapıyor.
6: Kimyasıyla oynuyorsun sen.
5: Kimyasıyla.
6: Herkes fakat kendine göre bir düzen kuruyor.
5: Benim hayatımda gördüğüm, daha doğrusu hiç göremediğim en kötü düzensizlik bu federasyonda oldu. Şimdi düşün, biz Avrupa'daki Türk kökenli oyuncuları nasıl arıyoruz? Aramıyoruz. Türkiye'deki düzende hangi ligleri seyrediyoruz? Seyretmiyoruz. U14 hocamıza

0: Oyuncu söylüyorlar. U14 hocamız gidiyor, o oyuncuyu seyrediyor. Hiç kimse yok. Şimdi tüm milli takımlarda dünyanın bugün küçük düşürerek söyleme. Hadi Gürcistan'ın bile şef scout'u var. Scouting direktörü var. Scouting ekibi var. U14'ten U21'e en az ikişer tane kendi scoutları var.
1: Bizim milli takımda izleme komitesi diye bir şey var.
0: Vallahi hiç duymadım, görmedim, ne yaptıklarını bilmiyorum. Var mı öyle, onu da bilmiyorum. Şimdi gelelim.
1: Çoğunlukla Suadiye'de kahvede oturuyorlar.
0: Seçim sistemlerinde de iki tane olay oluyor. Birincisi, eğer düzeni olan bir lig veya federasyonsa oyuncu formdan düşse bile 2-3 ay geriye gidiliyor. 2-3 ay geriye gidildikten sonra bazen o oyuncuya kendi liginde formda olmasa bile formayı veriyorlar. Ama bu lig ileri ligse. Bizim gibi düzeni, scouting sistemi, şef scout'u, milli takımların oyuncu seçme sistemi olmayan bir ülkede bunun yapılma sisteminin, yani scientific dediğimiz bilimsel olarak baktığımızda formda olan oyuncuyu oynatma mecburiyetinin olduğunu görüyorum. Hani ben yıllardır futbolun içerisindeyim. Maç analizinden scouting'in, işte biliyorsun en son scouting'in kitabı diye bir kitap yazdık. Hı hı. Şimdi niye Türkçe yaptın, Türkçe yapmadın diye sorsan onu. Bütün dünya aşağı üzere, bütün Amazon, bütün dünyada satılan kitap Türkiye'de yok. Çünkü bizim bu anlayışımız yerleşmedi. Şimdi buradan gelelim Montella. Montella bir kere net söylemek gerekirse başarısız. Net söylemek gerekirse bir oyuncu inceleme sisteminin olmadığını düşünüyorum. Bırak oyuncu inceleme sistemini, maç analiz sisteminde bile büyük şüphelerim var. Bunu tahmin olarak yapıyorum. İçine girip görmedim. Oradaki arkadaşlar da alınmasın. Ama sonuç gelmiyorsa bu tamamen bütün suçu da Montella'da değil.
1: Daniel Krook, oyuncu ve maç izleme antrenörü milli takımda. Pier Paolo Pollini, atletik performanslardan sorumlu. Onun yardımcısı Özerk Tufan Türk. Bruni, Michel Bruni var, yabancı. Yine bir İtalyan, Massimo Crivellero var. Sonra şeylere bakıyorum. Kaleci antrenörümüz Emrah Karakovan. Ozan Özerkan'la beraber. Yardımcılıklarında gördüğümüz isimler arasında Hakan Balta var. Russo ile beraber yardımcı antrenörlük yapıyor. Montella'nın ekibi bu. Hani bu ekip üzerinden gidiyorum. Demin
0: şimdi bir federasyonda konu. Ortalama bu tip bir ekipte kaç kişi oluyor biliyor musun? Ben söyleyeyim sana. 70 ila 80. Sadece minimum federasyon, sadece minimum scoutları 25 ortalaması. Bir dünya federasyonu olduğunu düşünüyorsan. Şimdi sen bir tane...
1: Ama A takım değil değil mi? U21, U20, 19, 18 falan hepsi toplam mı?
0: Abi sadece A takımdan bahsediyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bizde 8 kişi.
0: Her oyuncunun 2, 4, her maçı...
1: 6, 8, 9, 10 kişi. 10 kişiymiş.
0: Her oyuncunun her maçını bir scout seyreder. Her maçını. Yurt içi. Ve her maç raporlanır abi. Bunun fitness raporu ayrıdır. Parametrik raporu ayrıdır. Ve bunların hepsini inceleyen bir hem analiz hem de scouting biz ekibi de merkezde var. Demek. Ya şimdi tabii o oyuncunun kolaylık olarak Y-Scout var. Y-Scout'un içinde bütün maçları seyredersin. Ben ne kadar da analitik biri olsam canlı göze inanıyorum. Canlı gözle her maçı seyreden, hangi maç hangi öneme sahip olursa olsun. Çünkü şimdi biz mesela 3-0 yenildiğimiz Belçika maçına geç. Çok da kötü top oynamadık orada. Fakat o kadar ince nüanslar, o kadar ince analizler yapılarak bu oyuncu seçimi yapılmalı ki bu yapılmıyor. Nokta. Şimdi gelelim bir 3. ligden, 4. ligden, 5. ligden

0: oyuncu alınır mı? Değil mi? Söylenti vardı.
1: Evet, ikincilikte işte örnek veriyorum sana. Keçiören gücünde bir golcü var Türk. Bunu niye almıyoruz? Hani örnek verin, Batman Petrol'den bir tane çocuk var. Abi çocuk yıkıyor ortalığı. Gelemez mi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 5. ligden gelip gol kur-

0: İngiltere'dedir. Bu bizdeki anlayış da şudur. Hocalar için de geçer. PTT hocası derler. İşte ikinci lig futbolcusu onu, evet. derler. Üçüncü lig futbolcusu. Şimdi şöyle düşün. Süper Lig'deki bütün oyuncuların, düşün abi, sadece Süper Lig bazlı kullanıyorum, kaç tanesi direkt akademiden gelmiştir? Direkt.
1: Üç. Kaç taneden üç tanesi?
0: Şimdi.
1: 23 kişilik asıl, esame kadrosunda.
0: Asıl üç tane oyuncunun falan. Çıkış noktası.
1: Yani Çağlar gibi, Cengiz gibi bahsediyorsun
0: kaç
1: değil mi?
0: Kaç tane var? Yani. Asıl bu oyuncuların...
1: Bu arada şu an en başarısız diye adlandırdığımız isimlerden bahsediyoruz. Tabii, ama şimdi onu da inceleyelim yani. Asıl, Çağlar'ın veya Cengiz'in bu hale gelme sebeplerini.
0: Asıl oyuncuların çıkış olayı akademi liglerinden çıkıp alt liglerde pişerek yükselmesi. Alt liglerin sinirini, çamurunu, fizikselini görmeden.
1: Ama Arda Güler çok farklı bir şey değil mi?
0: Ya şimdi onlar pırlanta.
1: O maden olarak görüyorsun.
0: O pırlanta o.
1: Onu işlemene o gerek yok, onu şey yapmana, onu çıkart.
0: Doğal yetenek. Hı. Gençler Birliği altyapısı. Şu anda Türkiye'ye en fazla profesyonel liglere oyuncu veren sistem Gençler Birliği.
1: Rakamlar. Altın Ordu, Buca falan
0: Altın
1: o taraf
0: değil. Altın Ordu'yu maalesef bitirdik.
1: Bitirdik.
0: Ben biliyorsun final oynadığımız sene Hatay Spor'la Altın Ordu finali oynadığımız sene ben o zaman yönetim kurulundayım. Bayağı da futbolun içindeyim. Hmm. En son biz orada bıraktık. Ondan sonra da zaten
1: ligden
0: kulakları çınlasın.
1: Falan hepsi.
0: Değerli başkanımız, abimiz, Mehmet abimiz. Onun da Sıtkı sıyrıldı ve total olarak üst yapı olayını bıraktı.
1: Bıraktı, bitirdi, çekti gitti.
0: Şimdi tekrardan bu seçim sistemi vesaire olaya geliyorum. Şimdi birincisi, şimdi biz kat kat çıkıyoruz ya. Birincisi bu scouting sisteminin milli takımlarda yapılanması. Bir numaralı oyun çünkü iyi oyuncun var galipsin, kötü oyuncun var mağlupsun. Doğru mu? Tarkan Batgün'ün söylediği, şimdi radyo gol programındayız, gol olayına geçiyoruz. İyi oyuncunu seçmek için dünyada artık steteskop kullanıyorlar abi. Steteskop dediğimiz biliyorsun doktorların kalp kullandığı dinleme. Evet. Şimdi kalbe nefesini nereden geldim? Yani. En önemli inceleme kısmı fitness. Şimdi sen hangi U17 hangi U19 maçını seyredebiliyorsun Doğan?
1: Yani öyle bir yayın hakkı yok. Öyle,
0: öyle bir yayın yok zaten. Evet. Şimdi kadın futbolu diyoruz. Ben kadın futbolunun
1: çok içindeyim.
0: O ne
1: zaman bitti biliyor musun abi? Bak U19'a kadınlara gelmeden dur, erkekleri çözelim, kadınlar sonrasında hallederiz onu. Tam da Melih Şendil gibi olmayalım ondan sonra. O da biliyorsun. Kulakları çınlasın Melih abi, canım benim ya. Biz hatırlar mısın? Yıllar öncesinde birincilik maçları öncesinde bir PAF takımı çıkardı, onları seyrederdik ve ardından da
0: Beşiktaşlı Sarımetri'yi seyrettiğim zamanlar.
1: Yani Oktay da aynı şekilde tabii, seyredildi. Tabii. İşte biz Kocaeli Spor'un işte o dönemki Türkiye Kupası'nı aldığı dönemlerde işte Murat Doğansoylar, Osman
0: Murat
1: abiler, Moşeler falan filan.
0: Karamüsel'den zaten düşün, Kocaeli Spor'a yani, hani, kulakları çınlasın Murat Doğansoy
1: dinliyorsa. Kızılım benim yani. Hani. Şimdi ona mesela o dönemlere bakıyorum işte. Nuriler, Muriler, kaptanlık evet, yaptığı evet. dönemler falan. Evet. İşte Safet Sancaklılar oynuyor. Taner Gülleriler gelmiş alttan bekliyor falan. Onun öncesinde de benim liseden arkadaşlarım çıkacak oynayacak çünkü ben seyredeceğim.
0: Tabii canım.
1: Ben basketbolu tercih etmişim. Onlar futbol oynayacaklar ve PAF takımdalar. Kocaeli PAF'ındalar.
0: Ya zaten maçlara 3-4 saat evvelden gidiliyordu biliyorsun.
1: Erkenden gidiyoruz. Köfte ekmeğimizi yiyoruz. Onu yiyoruz, bunu yiyoruz. İçeri giriyoruz. Güneşin altındayız. Üst taraf tabii. kapalı değil. Kabak gibi duruyoruz orada. Bir tane strafor almışız straforun altına ya da halı kilim getirip koltuk tam altından gazeteleri. Maça falan. Yani tam gazete maske falan filan hepsinin üzerinde duruyoruz. Şapkalar yapmışız evet, gazeteden evet, kafamıza. Onları seyrediyoruz. Diyoruz ki seneye şu 9 numara var ya, bak ismini bile bilmiyoruz çocuğun. 3 numarayı gördün mü, nasıl kesici özelliği var evet, çocuk evet. fırtına fırtına diyoruz.
0: Kayboldu
1: hepimiz
0: onlar.
1: Bütün tribünler scout.
0: Tabii canım.
1: Bak bütün tribün scout diyor tabii, ki tabii. abi çocuğu gördün mü diyor, ya da işte örnek veriyorum sana, Zonguldak'la maçımız var değil mi? Zonguldak'ın bir 7 numarası var.

0: seneye bu çocuğu bu sene al, seneye A takıma koy. Kaç kişi diyor abi?
1: Zonguldak'ın 3 numarası eski Ergün açık. Pembeydi.
0: He. Düşün işte mesela.
1: 67 numara.
0: Eski açıkta o çekirdeği çitleyen emekli amcalar yok mu?
1: Evet evet.
0: Hani bir kilo çekirdekle bütün maçı geçiren.
1: Evet evet.
0: Dudaklar kompela gibi olan hepsinin tuzdan çekirdek yiye yiye. Bak o dönemde. O 7 numarayı al bak sen. Maça seyretmedim abi yıllarca.
1: Evet evet.
0: Hepimiz scout olmadık.
1: Evet evet hepimiz scout olduk. Şimdi tabii bizim.
0: Onu ne zaman bitirdiler?
1: Çok oldu ya. Yani ben 2010'da 2000'ler
0: görmedi. 2000'ler görmedi abi.
1: Türkiye'ye geldiğimde yoktu. Ben işte 88'de
0: niye bitirdiklerini biliyorsun değil mi? Zemini bozuyorlar diye bitirdiler abi. Hatırlıyor
1: musun? Zemin zaten
0: iki maç üst üste oynanmaz o zeminde çünkü.
1: Zemin zaten o bizim hayallerimizi çaldı. Yani şöyle düşün. Bir Galatasaray maçına gidiyorsun, Fenerbahçe maçına gidiyorsun. U19 maçını seyrediyorsun. Ne kadar muazzam bir olay. Oradan scoutluk belgemizi maalesef çaldılar.
0: Yeah.
1: Ha şimdi bakıyorsun o stat olayı da işte bir tarafından tutamıyoruz ki.
0: Yok.
1: O yüzden ben şeyi diyorum. Ben neresinden başlamak? Ama benim ilk başlamasını istediğim yer ve bu konuda yani söylemekten de çekinmiyorum. Aykut Hoca ve ekibi bir görelim abi.
0: Ha, artık zamanı geldi mi diyorsun Montella'nın yerine?
1: Artık zamanı
0: yerine
1: geldi. Bir de şuna inanmıyorum. 5 sene 10 sene yok o takım çalıştı. Bunlar
0: tam da Fenerbahçe'ye hikaye. Gelmediği süre içerisinde şu an bunlar biçilmiş hikaye. Kaftan gibi mi görüyorsun? Ben de dün şu konuda biraz serzenişte bulundum. Ya dedim ki Aykut Hoca neden bu kadar elini ayağını çekti ve sadece Fenerbahçe'den bir şey bekler hale geldi? Neden bu kadar teklif geliyormuş meğersem ben bilmiyorum.
1: Ya, Aykut Hoca'ya her sene teklif geliyor.
0: Neden mesela kendini bir Türkiye Kupası şampiyonluğuna ya da bir takım oluşturup inandığı, güvendiği bir kadronun başına geçmeyi düşünmüyor?
1: Ya şimdi kişisel bir olay. Ya kişisel olay. Ben şimdi şöyle düşün.
0: Ama Difriz'den çıkartılan bir Aykut Hoca'yı ben bilmiyorum hani
1: bir
0: diye.
1: Bir oyuncuyum. Galatasaray'da bırakmak isterim futbolu. Bırakacaksam da. Neden? En son bıraktığın yerle anılırsın. Şimdi biz hep Fenerbahçe diyoruz. Aykut Hoca başka takım çalıştırmadı mı? Bugün Konya dediğin bütün temellerini Aykut Hoca ve ekibi attı abi. Düşün yani. Ondan sonra Başakşehir sadece Fenerbahçe olayı yok ki. Ha ben neden şimdi diyeceksin neden Aykut Hoca diyorsun Tarkan Batkın? Şimdi Aykut Hoca da değil benim bütün camiayla dostluklarım var. Fatih Hoca'yla da var, Şenol Hoca'yla da var, Abdullah Avcı'yla da var. Hepsini gördük buralarda. Ama ben göremediğimi neden istiyorum? Çünkü onun teknik background'unu biliyorum.
0: Burada şeyi de çözmüş olacağız. Aykut Hoca'nın gelişiyle beraber bir camianın federasyona bakışının değişimini de göreceğiz. Hiçbir Fenerbahçeli teknik adam bu zamana kadar milli takımın başına gelmemiştir algısını da yıkacağız.
1: Onun için de Mustafa Ereğüt'ü istiyorum başkan olarak. Bu benim Tarkan Batkın'ın kişisel düşüncesi. Ceyhun Kazancı'yı da tanırım. Yıllarca biz bu insanları misyon olarak Tarkan Batkın'ın misyonu şu oldu. Gel Mustafa hocam gel sen bir Macaristan'da konuş. Tanıt kendini. Çünkü bugün Mustafa Ereğüt dediğin insan bizim UEFA'da 2032 mi yanlış mı hatırlıyorum Avrupa Şampiyonası. Evet. O şampiyonayı getiren ekibin içinde. Bugün UEFA dediğin yerde sen var mısın Doğan?
0: Yoksun. Yani bunu tanıtmak lazım. Yani şenezerlik bunu biz anlatmadığımız sürece kimse bilmeyecek abi. Gerçi bununla çok da ilgilenen bir kitle yok.
1: Ya
0: bunu da söyleyeyim sana.
1: Bununla abi ilgilenmek zorundayız.
0: Ya daha önce ne yaptıklarıyla değil, kiminle yakın olduklarına bakacaklar dedim ya az önce. Göksel Gümüşdağ olan yakınları, Mehmet Ali Aydınların damadı oluş falan.
1: Abi herkes biraz oradan bakacak. Birilerinin abi damadı, hani, arkadaşı,
0: Haluk
1: dostu.
0: Haluk Ulusoy da birilerinin yakınıydı. Yıldırım Demirören de birilerinin yakınıydı. Nihat Özdemir de birilerinin yakınıydı. Hacı Osmanoğlu da birilerinin yakını gibi herkesin bir yakınlığını buluruz zaten.
1: Ya
0: çünkü bu ülkede yaşıyoruz
1: herkes
0: abi,
1: bir takıma
0: bu ülkede
1: ait yaşıyoruz. Yani neticede. Yani. Bugün Başakşehir. Ben Mustafa Ereğüt'ün tuttuğu takımı da biliyorum. Söyleyemiyorum sana buradan. Şimdi ben Fenerbahçe'de çalıştım. Fenerbahçeli miydim? Değildim. Benim eşim Fenerbahçeli. Kendim başka bir takımla kalbim var. Bak hangi takımda kalbim var? Bak ben onu da söyleyeyim. Kocaeli Spor'da top oynadığım için Kocaeli Sporluyum. Rize'de doğduğum için Rize Fındıklı'dayım. Rahmetli anneannem Erzurumluydu. Erzurum Spor'u tutuyorum.
0: Yeri geldi dadaşım diyorsun yani.
1: Çocukluk aşkım Galatasaray. Yani her dünyanın her takımında, her ülkesinde bir takımım var.
0: Ama Aykut Hoca'yı destekliyorum.
1: Ama falan Aykut gibi Hoca'yı de destekliyorum. Evet, neden? Çünkü ben onun çalışma stilini gördüm.
0: Bir turnuva şimdi hocası çalıştım diyorlar Aykut Hoca için. Yani analiz anlamında mı ya turnuva hocası? Fatih mesela hocadan, lig bir turnuva değil mi?
1: Tabii. Fatih Hoca'dan sonraki Avrupa kupalarına en yakın gelen bir Mustafa Denizli hocamız vardır. Değil mi? Şampiyonlar Ligi değil de Şampiyonlar
0: Kulüpler Kupası. Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: Evet, orada bir Galatasaray'ın başında bir dördüncülük, yanlış hatırlamıyorsam eski zaman. Ondan sonra buralara en yakın, Fatih Hoca'dan sonra buralara en yakın gelen isim Aykut Hoca'ydı. Şimdi Fenerbahçe'yi bıraktığı zamanları düşün. Fenerbahçe'nin başında Aykut Hoca devam etseydi, iki tane üç tane dokunuştan sonra o Fenerbahçe bugün Galatasaray'ın yapacağı durumu yapmak üzere yola çıkacak.
0: İki tane isim söyleyeceğim sana geldiği için.
1: Lütfen.
0: Biri Bülent Uygun diyor, evet. Biri Aykut Kocaman diyor.
1: Evet.
0: Dinleyicilerden. İki kişi üzerinden yorumluyorum şu an. İkisiyle de çalıştın.
1: Evet, ikisiyle de çalıştım.
0: Ben sana şunu söyleyeceğim. Sen federasyon içindeki sistemi de biliyorsun. Abdullah Olmayan Avcı dönemini diyor. Yani Abdullah Avcı döneminde bir sıkıntı vardı. Kadroyu ben kurmuyorum ki diye bir serzenişi vardı hocanın.
1: Ya şimdi Apo Hoca'nın zamanına da bakıyorum. Bak o da çok güzel bir zamanda. Düşün.
0: Çok beklentimiz vardı yalnız bu arada Apo Hoca döneminde.
1: Okan, bak Okan, Okan Buruk hocamız ve Tayfun hocamız abi. İnanamazsın. Yani bugün Galatasaray'ın başında. Bir de Abdullah Avcı dendiğinde yetiştirdikleri insanlara bak. Mesela Recep Uçar'ı görüyorsun. Şimdi Recep Uçar 6-7 senelik bir dönemde bir teknik direktörlük durumu var.
0: Orhan Akabık'a bilirsin.
1: Yani inanılmaz derecede bir oyuncu fabrikası, yani teknik direktör fabrikası yarattı Abdullah hocamız. Fakat ben Abdullah hocamızın zamanını gördüm. Kendisine de son derece inanıyorum. Fakat görmediğim birisini Tarkan Batkın olarak istiyorum. Görmediğim birisini de zamanında çok yakın ve derin inceledim. Tekrar tekrar isimleri söylüyorum. Doktor Alper Aşçı. Bugün fitness dediğimiz olayın içinde. Ayrıca yine Başakşehir zamanlarında Osman Ateş.
0: Alper Aşçı'yı da bu arada Fenerbahçe camiası çok şey yapmıyor. Sevmiyor. Yani topuk yaylasını dinlenme tesisi haline getirdiği falan söyleniyor. Oradan çok kızgın olanlar var biliyor musun?
1: Ya şimdi bu ülkede
0: ne bekleniyorsa ondan bilmiyorum.
1: Kritisize etmediğimiz evet. Kim var abi?
0: Tabii ki yok değil mi?
1: Fatih Hoca'yı da kovalım dedik. Şenol Hoca'yı da kovalım dedik. Abdullah Hoca'yı da kovalım dedik.
0: İlhan Hoca bakıyor. Okan Hoca bir şey yapmıyor ki. İlhan abi yapın yanında o yapıyor. İşte Sergen Hoca bir şey yapmıyordu ki. Şey yapıyordu. Murat Hoca yapıyordu aslında yanında. Kardeşi yapıyordu diyen var. Şimdi rahmetli abi.
1: Buradan bir dönüş
0: sayı
1: yapayım. Aykut Hoca, Bülent Hoca.
0: Bir de Sergen Hoca'yı ekleyebilirsin. Da. Üç tane de Sergen Hoca'yı ekle.
1: Aykut Hoca'yla Bülent Hoca aynı takımda oynamış mıydı ya? İzleyicilerimizden bunu bilen varsa mesaj atabilirlerse çok mutlu olurum.
0: Son dönemine denk gelmiş olabilir belki mi? Kocaeli son, Spor'dan yeni gelmişti. Dönemine, ama Sakaryalılar o zaman
1: çünkü
0: gitmiş
1: aynı
0: miydi?
1: Aynı yörenin insanları.
0: Aynı döneme denk gelebilirdi ama Oğuz Hoca ve Aykut Hoca'nın gönderildiği dönem miydi o dönem?
1: Yeni tam hatırlayamıyorum ama izleyicilerimizden dinleyenler varsa.
0: Bülent Uygun'un, Moşe'nin, Saffet Sancaklı ve Mirkoviç'in geldiği dönem mi?
1: Tam olarak hatırlayamıyorum fakat yani Aykut Hoca'nın, Bülent Hoca'nın analitik düşünme, oyuncu seçimi, yani bugün Anadolu ateşini yakan isim Bülent Uygun'dur.
0: Kadroya bakıyorum. 93-96 yılları arasında Bülent Uygun Fenerbahçe'de. 93-94 sezonunda 22 golle de Süper Lig gol kralı olduğu Fenerbahçe'nin güncel teknik direktörü değildir diye yazmış. Ne yazmış? Bakıyorum.
1: Yani Aykut Hoca ile Bülent Uygun aynı takımda oynadılar 95 mı acaba?
0: Bunu yapay zekaya bir sorsanız arkadaşlar. Ben şimdi patır patır patır patır yazmayayım burada noter gibi.
1: Her neyse. Bu da bir opsiyon.
0: Aykut Kocaman var. Bülent Uygun var mı? 93-94'te yok.

0: Dur, abi gelir onun cevabı.
1: Evet yani
2: ikisi birlikte oynamışlar bir diye bir şey geldi.
0: 95-96'da oynamışlar abi.
1: Evet. İkisi birlikte bir yönetim yapabilirler mi? İkisi de Sakaryalı. İkisi aynı topraklardan gelmiş, aynı takımda oynamışlar.
0: Turan Hoca gibi. Evet.
1: Turan Hoca ya. Turan Hoca da mesela çok evet. değerli. Şu anda Turan Hoca ne yapıyor bilmiyorum. Turan Hoca da mesela o Fatih Hoca'nın döneminde scouting olayının çok etkin kişilerinden birisiydi. Turan Hoca. Ne takımdı o Fenerbahçe ya? Aykut, Oğuz, İsmail Hoca da o takımda. Ya bu arada bir şey itiraf etmek istiyorum. Döndük dolaştık.
0: Uçe Hög şeyinden evet. bahsediyorsun sen değil evet. mi? Şeyden.
1: İsmail Hoca'ya ben kendi çapımda Tarkan Batgün olarak büyük haksızlık etmişim. Gerçekten İsmail Hoca Fenerbahçe'de büyük işler yaptı ya. Ben bilmiyorum, benim kişisel düşüncem bu Tarkan Batgün olarak. Sen ne düşünüyorsun? Çok attık tuttuk. Yok öyleydi, yok böyleydi. Abi şimdi ben Fenerbahçe'nin şu anda lig sıralamasında Compensator yapay zekasına göre Fenerbahçe ikinci sırada bu arada. Fakat yani konudan konuya geldik ama bu da bilinmesi gerekli şeylerden bir tanesi.
0: 95-96'nın Fenerbahçe'nin forvet hattını sayayım mı sana? Konuyu değiştirmeden hızlı geçeceğim. Feyyaz Uçar, Aykut Kocaman, Saffet Sancaklı, Tarık Daşgün, Elvir Boliç, Atkinson, 10 numarada
1: rahmetli oldu
0: Tuncay Akgün, Bülent Uygun, Okoça.
1: Ya bir de benim hayatımda unutamadığım bir Beşiktaş dönemi var abi. Metin Ali Feyyaz dönemi. Ben yani bir Galatasaraylı olmama rağmen ben sana o kadroyu sayarım.
0: Ezbere değil mi?
1: Bak Kadir, Ulvi, Samet. Ondan sonra
0: kalede Beko mu var? Kim var?
1: Kalede Beko var. Kalede aynı zamanda kim vardı? Yugoslav. Zalat vardı. Ne kaleciler geldiler ya. Yani o kadroda düşün. Demek ki Rıza var o kadroda.
0: Ömerovic yılları işte Kocaeli düşün.
1: Şöyle söyleyeyim. Demek ki 8-9 kişiyi hatırlayabiliyorum.
0: Evet evet.
1: Ondan sonra Galatasaray'ın meşhur kadrosu. İsmail, Sabek, solda Semih.
0: Ya efsane Milan'a kadar gideceğiz biz buradan şimdi, oradan değil.
1: Neyse.
0: Gel milli takımda Aykut Hoca'nın olma sebebini söyle ya da bana Bülent Uygun. Bak şundan dolayı da Bülent Uygun olabilir diyebileceğin detaylar. Aslında çok da fark yok gibi mi bakıyorsun?
1: Şimdi ya? Şöyle. Kombinasyon yapıyorum burada. İki insan da aynı yörenin insanı. Sakaryalı.
0: Tamam. Ne kadar şimdi, etkileneceklerini de
1: şimdi
0: bak.
1: Şimdi bu. Belki diyeceksin Tarkan Batgün şimdi toprakçılığa mı başladın? Ama farklı bir yönden bahsediyorum abi. Şimdi şöyle düşün. Erzurumspor'a oyuncu bakıyorsun. Brezilya'dan getirdiğin oyuncunun o liginde oynaması çok zor. Ne yaparsın? Ki zaten buradan Ahmet Başkan'a da çok selam söyleyelim. Bizim İstanbul Konferansı'nda sağ olsun Ogan Toran'ın, Taran'ın organizasyonunda, geçen organizasyonda da oradaydı. Norveç, İsveç, İrlanda, Danimarka,
0: tabii bir İskandinav ülkelerine bak yani. İskoçya'dan
1: İngiltere alt ligler. Şimdi bu neden? İklime uyum, mantaliteye uyum. Şimdi iki hoca, Bülent Uygun, Aykut Kocaman, mantalite uyumu. Bizi bu zamana kadar iki tane, iki başlı bir olayımız oldu mu? Olmadı. Çünkü çok fazla bir demokratik ülkede değiliz. Ama belki bunu kırabiliriz bu şekilde. Bu tavsiye mi? Olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Olabilir. Niye olmasın?
0: Abi Türkiye'de olmaz diye bir şey yok.
1: Niye olmasın? Çünkü neden? Ben ikisiyle de aynı ortamlarda çok bulundum. Tarkan Batgün'ü Tarkan Batgün yapan hocalardan biri Bülent Uygun'dur. Diğeri Aykut Hoca'dır. Yani onların filozofileriyle Erman Toroğlu'na kadar giden bir video analistik geçmişinden bahsettik Tarkan Batgün olarak. Şimdi ben objektif bakarak bu inşaatı sıfırdan kim yapabilirden bahsediyorum. Aykut Kocaman birinci adayım. İkinci olayım Aykut Kocaman, Bülent Uygun. Aynı yöreden geliyorlar. Aynı takımda oynadılar. İnanılmaz derecede analitik düşünceye ve scouting tecrübesine sahipler. Ha, başka biri de olabilir ama benim gönlüm bir numara bu, iki numara kombinasyon. Olur olmaz. Federasyon başkanı kim

0: Olur, olursa yani bir seçim olayımız olursa tek adayım var, Doktor Mustafa Eröz. Neden?
1: Diyorsun.
0: Gerekli eğitimi var. UEFA'nın tüm yerlerinde var. UEFA'da bizi Avrupa Şampiyonası'yla getiren ekibin başında inanılmaz derecede İngilizce konuşabilen, daha değişik dilleri de konuşabilen ve doktor unvanını almış üniversitede ders veren bir kişiden bahsediyoruz. Yönetim tecrübesi var. Ben bu arada ne isterim? Bak bu benim gerçekten isteğim. Derim ki Ceyhun Kazancı'ya, Ceyhun Kazancı, sen de bu ulema ekibinin içerisinde bulun. Çünkü neden? Bizim topyekün bir güç birliğine ihtiyacımız var. Topyekün. Tek kişinin yapabileceği bir olay değil bu. Ekipleşme diye bahsettiğin olay zaten scouting, ama önce insanları seçmen gerekiyor. İnsanları seçmen gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki scouting sistemine gel. Galatasaray'da yıllardır bir scouting ekibi var. Beşiktaş'ta bir ekip vardı, gitti, geldi, işte dondu, sonra tekrar harekete geçirildi. Şimdi bugün hangi takımımız, hangi bölgede, hangi oyuncuyu seyreden bir scout ekibi var? A takım için bahsediyorum. Üçüncü ligi, ikinci ligi seyreden bir A takım ekibin var mı? Yok.
1: Abi Bülent Uygun 93-94'te 22, Aykut Kocaman 14 gol atmış.
0: Ya işte
1: 10 numara pozisyonunda Bülent Uygun'un 22 golü varmış.
0: Şimdi bir de ikisi de santrafor abi. Çok önemli bir nokta burada. Bir tane santraforun yok. Şimdi buradan Montella'ya geleceğim. Aynı zamanda Okan Buruk'a da benim buradan bir serzenişim olacak. Santrafor konusunda. Nereden nereye dönüyoruz ama bu sonunda bizim milli takımımıza kadar geliyor.
1: Onu çözebilecek
0: Porto'da
1: insanlardan bahsediyoruz.
0: Porto'da Deniz oynuyordu. İlk 11 oynuyordu. İlk 11 oynayan oyuncuyu aldın getirdin. Doğru mu? Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon verdin. Başka bir santraforumuz yok şu anda. Şimdi sen Montella'ysan abi pozisyon değişiklikleriyle bu olayı yapamazsın. Ha bu yetenek kimde
1: pozisyon
0: vardı?
1: Pozisyon değiştirme dediğin devşirme, yani Kerem'i oraya çekip Barış'ı oraya çekip bunu yapamazsın
0: şimdi
1: diyorsun.
0: Şimdi bir ara bunu Fatih Hoca oynattırmıştı, hatırlıyor musun? 4-6-0. Santraforlarımız sakatken.
1: Donk gitti ya, forvet oynamıştı.
0: Milli takımdan bahsediyorum. 4-6-0'ı milli takımda oynatmış. Neden yok? Yoktu yani. O zaman 3 tane santrafor vardı. İsimlerini hatırlamıyorum. 4-6-0'a dönmüştü ve gayet güzel de işler yapmıştı. Şimdi ya 4-6-0 oynatacaksın ama 4-2-3-1'e dönüp de oraya kısa boylu Kerem'i, ya Yunus'u santrafor oynattın ya. Ben bir yanlış biliyorum. Yunus'u santrafor oynattı. Abi olmaz ki. Yani olmaz. Yunus'u da bitirdin. Bir sürü pozisyon değişiklikleri yaptın ya. Şimdi bir oyuncunun pozisyonu neyse onu oynaması gerekiyor milli takımda. Yani bu pozisyon değişikliklerini yapamazsın. Bizde santrafor yok. Ya yalan bu, Deniz var. Adam santrafor ya. Ver vaktini, oynat onu. Pişirmen lazım. Adam buraya geldiğinden beri yatıyor. Şimdi Okan Hoca'ya benim serzenişim. Abi aldın onu. Barış'ı koydun oraya. Tamam, Barış geçen seneki ilk başlangıç formunda santrafor oynadığında, hatta hatırla, transfer olayları falan başlamadan mükemmel bir santrafor performansı göstermişti. Fakat ondan sonra Kanada döndükten sonra o etkisi gitti. Yok. Şimdi orada oynatabileceğim bir tane adam var abi. Deniz Gül. Ama iyi ama kötü. Hadi o Deniz'i oynatmadın. Santrafor'un kim var? Enes Ünal abi.
1: Duruyor orada.
0: Abi getir. Bu adamlar santrafor. Santrafor olmayan adamlardan bunu yapamazsın. Bir de şimdi alışılagelmiş bir oyun düzeni var Türkiye'de. Nedir? Alışılagelmiş oyun düzeni nedir? Yandan kanatlardan içeriye at abi, biri kafa vursun, gol at.
1: Biraz da fulleli ise tamam, zaten bu. Sistemi de ona göre çevirirsin.
0: Şimdi sen bu sistemle oynuyorsun Türkiye'de. Bu. En fazla isabetsiz, bak 25 ülkenin Compensator'da incelemesini yaptık. En fazla isabetsiz orta yapan ülkenin futbolu Türkiye. Tarkan Batgün söylemiyor bunu. Bunu data söylüyor, bunu yapay zeka söylüyor. Ulema olmana gerek yok. Yani yaz ChatGPT'ye yine bulursun bunun cevabını. Ha. Pozisyonları aynı yerde oynatmazsan ne olur? Sonuç alamazsın. O yüzden şimdi tekrar dönüyoruz, dolaşıyoruz Montella'ya.
1: Ben gene geliyoruz. Bir isim daha söyleyeceğim de milli takıma neden alınmadığı konusunda anlam veremediğim Bartu muydu Başakşehir?
0: Aldılar Bartu en son ve çok da memnun oldum.
1: Hayır, şey anlamında söylüyorum, oynatı süreklilik anlamında yok, söylüyorum. Yok,
0: şimdi bizim sürekliliğimiz hiçbir zaman olmadı ki. Yani süreklilik dönemini Abdullah Avcı zamanında hatırlıyorum. Ama orada form düşüklüğü olayı yoktu çok fazla. Yani oyuncu gidiyor ligde, o ligde dakika alamıyor.
1: Sen şimdi
0: alamıyor.
1: Oyuncu çıkmayı, oyuncu çıkartmayı veya da elindeki kadroyu iyi yönetebilme konusunda sana sorular geliyor.
0: Evet.
1: Tarkan Batgün'le beraberiz. Bu arada Compensator CEO'su. İstatistik anlamında ve altyapılar anlamında hani Türkiye'deki...
0: Abi akademi hani diyelim.
1: Akademik anlamda 3 tane insandan bir tanesidir diyelim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Sorular bu. Okan Buruk Hoca'nın yıllardır bir oyuncu bile çıkartamamasına ne dersin? Sorular bunlardan bir tanesi. Bu arada milli takımın çözümcü olarak teknik adama Aykut Kocaman'a ya da Bülent Uygun'a ihtiyacı olduğunu söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunun bir federasyon başkanının değişimiyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun. Mustafa Eröğüt adayımdır diyorsun.
0: Evet.
1: Onun da altyapıdan geldiğini düşünüyorsun çünkü.
0: Evet.
1: Sağlam
0: bugün Mustafa Eröğüt'ün inşa ettiği akademilere gidip Başakşehir'de herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim.
1: Müthiş. Peki. Ben bildiğim için müthiş.
0: Tesisleşme bazında da var.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle öyle. Samsun'da bir Alman hocanın, Fink hocanın gelmesinden sonra bir değişime gidebileceğini düşünüyor musun gibi böyle sorular
0: o
1: geliyor.
0: O zaman birincisinden başlayalım.
1: Tamam.
0: İlk soruyu alayım.
1: Okan Hoca neden yıllardır altyapıdan bir oyuncu çıkartamadı?
0: Ya şimdi büyük takımlarda gerçekten dünyanın en zor işi akademiden oyuncuyu çıkartıp oraya monte etmektir. Ve bu yabancı kurallığa geleceğim belki. Oradan buradan tekrar bağlam kuracağım. Şimdi
1: ya da şu soruyu şöyle soracağım sana. Arda Güler Galatasaray'ın altyapısında olsaydı Okan Hoca onu çıkartabilir miydi?
0: Abi Arda Güler pırlantaydı. İlk seyrettiğim maçta da bunu gördüm. Arda Güler nerede oynasaydı oynasın o çıkardı.
1: Soruyu Okan Hoca ile birleştir.
0: Evet. Şimdi çıkar Okan mı? Okan Buruk'ta da çıkardı. Yani o müstesna bir...
1: Bu arada Cesus çıkartmadı biliyorsun ilk. Ama kıymetini bildi. Gelişmesi gerekir dedi. Vücut anlamında, fizik anlamında haklı mıydı değil
0: ya
1: miydi
0: tartışılmış. Avrupa'da biliyorsun gittiğinde nasıl bir kuvvet idmanı, nasıl bir kas idmanı yaptırdıklarını...
1: Salondan çıkmadı çocuk.
0: Yani yanlış hatırlamıyorsam sadece 3 ay onun kasları üzerinde çalıştılar.
1: Evet.
0: Bir de tabii o kas hikayesinin maalesef bu duruma gelmesinin sebebi akademilerdeki... Halı sahalar.
1: Beslenmeler de ekleyebilirsin.
0: Bak,
1: abi.
0: Suni içim demiyorum. Halı sahalar diyorum. Ve kalitesiz halı sahalar. Tekrardan Okan Buruk'a geliyorum.
1: Gel.
0: Şimdi akademiden...
1: Bu arada pardon Bertu'ymuş. Bartu demişiz
0: evet,
1: biz.
0: Evet. Akademiden bir tane stoper var şu anda. Galatasaray'da. Ayrıyeten akademide yine 3 numara oynayan inanılmaz bir oyuncu var. Soyadı Luş. Bunlar hazırlanıyor. Okan Hoca'nın hakkını vermek lazım. Okan Hoca devamlı surette o akademide devamlı gözü olan ve scouting sistemine çok inanan bir hoca bu arada.
1: Berat'tan bahsediyorsun. Berat Luş.
0: Evet. Onun hatta bir de aynı şekilde bir de abisi vardı. Şu anda alt liglerde oynuyor. Uzun yıllardır benim de takip ettiğim zaman. Yani 2010...
1: Şeyde oynayan, Erok'ta mı oynayan?
0: Evet, evet. Onlar iki kardeşler. Asılları Kosovalı. Kosovalı milli takımından bile
1: Arnavut
0: onlara...
1: Arnavut asıllı değil.
0: Evet,
1: Arnavutlar.
0: Evet.
1: Arnavutlar.
0: Kosova, Arnavut. Evet. Çok tamam. Fazla ayırmıyorum onları. Onlara yüksek ihtimalle A takımdan da teklif geleceği söyleniyor. Aşağı yukarı 3 veya 4 ismi söyleyebilirim o kadroları devamlı zorlayan. Yani Okan Buruk aşağıdan yukarıya kimse çıkartmıyor olayında ben yokum. Çünkü ben biliyorum orada kimin neyi seyrettiğini.
1: Sadece kanalize edememesinin sıkıntılarını yaşıyor. Çünkü elindekiler öyle ki ya yeni transfer ettiği yabancısını oynatamıyor.
0: Ya şimdi benim Okan Hoca'da çok sevdiğim ve bir iki tane kritik nokta.

0: noktam var Okan Hoca ile ilgili. Bunu bilerek söylemiyorum tabii. Mesela Deniz Gül iyi bir maç çıkartamadı. Deniz Gül'ü ne zaman göreceksin? Stoper'de yine akademiden çıkan değerli kardeşimizin, şu anda ismi aklıma gelmedi. Yine dinleyicilerden söyleyen olacaktır. Bir maç kötü oynadı yine aşağıda. Şimdi orada büyük bir takımda bir oyuncuyu kesip direkt ona 11 şansı verme olasılığı büyük takımlarda çok zor arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Çünkü neticede kimsenin vakti yok. İki maç mağlup, bir maç mağlup oldu. Okan Buruk istifa.
1: Bir maç. Ama şeyde kızıyorlar. Osimhen'in var, Sanen var, hala Leao'yu istiyorsun. Yani hoca olmaz böyle diyen de var.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın gerçekten geniş bir kadrosu var ama seçilen oyuncuların gerçekten performans gösterememe olayı da var abi. Yani geçmişine bakılıp son zamanlarda alınıp gelen oyuncuların oynayamadığını da görüyorsun.
1: Mesela Naga'yı niye oynatmıyorsun? Trabzon'un elinden niye aldın? Trabzon başkanı sürekli olarak sana bundan den vuruyor.
0: Ya şimdi Naga'nın oyun içine atıldığı zamanları da gördüm abi. Kendim bizzat da seyrettim. Hazırlık maçlarını da seyrettim ki bütün hazırlık maçlarını zaten dört büyüklerin aşağı yukarı seyrediyorum. Arada Erzurum'u seyrediyorum, Çorum'u seyrediyorum. Göremedim. Şu anda hazır olmadığını ben de düşünüyorum. İstatistik olarak bakamadık çünkü A takımda oynadığı maçlar çok az. Onun için en ümitli olduğum yer kupa maçları. Şimdi kupa maçları benim yani gerçekten Ziraat Türkiye Kupası benim en sevdiğim maçların olduğu, en kıran kırana maçların olduğu, Süper Lig'den daha fazla zevk aldığım bir yer. Çünkü neden? Underdog dediğimiz zayıf takımların oyuncularını da görüyorsun orada. Kuvvetli takımların oynatmadığı oyuncuları da görüyorsun. Çünkü neden? Şimdi Belçika'ya gidiyorsun. Belçika 2 takip ediyorum. Orada Berşot'ta Dejan Ögetbil var. Yıllarca beraber çalıştık. Beşiktaş'ta şef scoutluk yaptı. Şimdi Berşot'un şef scoutu nedir? 7 tane ikinci takım var. Şimdi bizim ikinci takım olayımız yok. Nerede oynatacaksın abi? U19 lan oyuncu çıktı. Hadi U19 bitti. Ne oluyor? Kaç kişi alabildin kadronda Galatasaray'da? 1, 2, 3.
2: Allah razı olsun 3'se. Yani.
0: Abi ne oluyor ondan sonra bu oyunculara? Bu oyuncular alt liglere dağılıyor.
1: Üçüncülükten başlıyor.
0: Üçüncülükten başlıyor.
1: İkincilik kırmızı grupta falan top oynamaya
0: çalışıyor. Üçüncülükten 2'ye tırmanıyor. 2'den 1'e tırmanıyor. Oraları kimse diyor abi.
1: Orada yaş geçiyor bir de.
0: Yaş geçiyor.
1: Ondan şimdi sonra oradan milli takım hayalleri oluyor.
0: Abdülkerim Bardakçı. Abi kaç senedir Abdülkerim Bardakçı A milli takımda?
1: 5 mi oldu?
0: Oldu mu?
1: Yani en fazla 5 olmuştur diye fazla tahminim.
0: Neredeydi abi Abdullah bundan evvel? Yoktu. Hani şu anda onu bilmeyerek söylüyorum ama yani akademi milli takımlarında hiç top oynamadan A milli takım gören bir sürü oyuncu var. Neden? Oradan pişerek geldikleri için abi. Şimdi bizim takımlarımızda outgoing scouting bölümü diye bir şey yok. Bu ne demek? Outgoing scouting diyorum ki İngilizce olarak da anlasın. Kiraya verme ve satma departmanı. Şimdi Galatasaray Kulübü
1: Arda Ünyay diye yazmışlar.
0: Evet, Arda Ünyay
1: sana.
0: Doğru. Galatasaray Kulübü bugün 300-350 milyon euro dolaştırıyor mudur bütçe olarak? Yani. Aşağı yukarı değil mi? Şimdi 350 milyon euro alıyorsun satıyorsun, içinde bir bütçe olduğu bir fabrika düşün. Bu fabrikanın başında kaç tane satış elemanı olur? Ben sana söyleyeyim, en az 50 tane. Bir tane satış direktörü olur, bir tane satıştan sorumlu yöneticin olur. İçinde satış menajerleri olur, yurt dışında bir ağan olur değil mi? Senin oyuncularını kim satıyor veya kim bir yere kiraya veriyor? Var mı öyle bir şeyin? Yok. Sonra geliyor, isim vererek söyleyeceğim. Fazıl Özdemir, Ozan Kabağ, Almanya.

0: Niye satıyor? Onun karşılığında azal işitiyor. O kadar para yaptı. Sat abi, nerede senin satışın? Sportif direktörümüz de yok öyle doğru düzgün. O mesela Mustafa, yine bak Mustafa Eröğüt'e görüyorum. Mustafa Eröğüt'ün döneminde sportif direktör kursu açıldı. Bu bir gelenek haline gelecekti. Sportif direktörlerin herkes federasyondan badge alacaktı. Ne oldu? Kayboldu gitti. Mustafa Eröğüt federasyondan gitti. O gün orada olay bitti. O diplomayla dolaşan 22 tanenin üzerinde sportif direktör var. Nerede? Hangi sportif direktörün sportif direktör beci var? Neye uygun olarak oraya aldılar? Yok. Eskiden scouting kursları vardı federasyonda. Şimdi yok. Neyi yetiştireceksin, neyi ne yapacaksın? Gerçi konuyu dağıtıyoruz ama aynı konunun etrafında dolaşıyoruz Doğancığım.
1: Doğru.
0: Başka sorulara geçelim. Vardı yine arkadaşlardan sorular.
2: İşte milli takımlar üzerinden gittik, onu devam ettik. Aykut Kocay'ı Fink soruldu. Fink değil diye. Neydi?
0: Thomas Hoca.
2: Thomas Fink değil. Thomas Fink değildi ki. Kim Samsun Spor'un Thomas Rice'den sonra kim geldi? Fink miydi? Bakayım bir dakika abi.
0: Ona ben hep Michael diyorum. Lakabı Michael bende. Çok da inandığım bir hoca.
2: Thorsten Fink.
0: Şimdi Thorsten hocayı abi ben bayağı bir yakından takip ettim. Şimdi Samsun Spor'u da çok yakından inceliyorum. Samsun Spor büyük bir değişim geçirdi. Bu birincisi.
2: Kötü bir değişim mi?
0: Abi gerekli olan bir değişimdi. Mesela buradan Altın Ordumuzun değerli başkanı Seyit Mehmet Özkan abimize bir şey yapacağım. Bu takımda maksimum oynayacak oyuncu 3 seneye geçmeyecek. Onun kuralıydı. 3 seneye geçtikten sonra abi oyuncular kemikleşiyor. Kemikleşiyor ve bu gruplaşmalara neden oluyor. Şimdi oradaki yapı değişikliği buna benzer bir yapıda kuruldu. Nedir? Artık o doymuşluk sendromundan çıkalım. Yepyeni gençleşmiş bir kadro yapalım. Fakat bunu yaparken de Samsun Spor'da 6 tane sakat var şu anda. Talihsiz bir döneme geldiler. Sakatlıklar da üstüne bitince şu anda ligde sondan 4. yanlış hatırlamıyorsam Samsun Spor. Ama şöyle söyleyeyim.
2: 3.
0: Evet.
2: Eyüp, Göztepe, Samsun 17'ye
0: gidiyor.
2: Yani bunun
0: kesinlikle 4 puanı var. Kesinlikle değişeceğini düşünüyorum. Aynı şey Göztepe için de geçerli. Oyuncular sattılar. Biliyorsun inanılmaz. Orası bir company. Yani şirket yapısı.
2: Evet.
0: Neticede şirket kâra geçmeli.
2: Şu an toparlanma sürecinde midir?
0: Toparlanma sürecindeler. Bu iki takımın da
2: biraz Eyüp zorlanır mı diyorsun?
0: Ya Eyüp de büyük sarsıntılar geçirdi.
2: Tabii kayyum mayyum yani falan derken kayyum yönetim uydu,
0: başkanın gitmesiydi. Yani inanılmaz zorluklarla bulunduğu yerde orası da bir değişim geçirdi.
2: Fakat en büyük değişimi Kasımpaşa'da görebilir misin?
0: Abi Kasımpaşa roket. Ceyhun Kazancı oraya geldiğinde
2: işte Emre Hoca ile beraber. Tabii, Emre Hoca'nın herhalde en büyük başarılarından bir tanesi gibi duruyor şu anki puan tablosu.
0: Ya şimdi orada ben ilk krediyi Ceyhun Kazancı'ya vereceğim. Arkadaşım dostum olduğu için söylemiyorum. Oraya bir stratejiyle geldi. Geçmişte hepimiz hatalar yaptık. O da yapmıştır. Ben de yapmışımdır. Sen de yapmışsındır. Evet. Biz ne yapacağız? Kasımpaşa olarak biz nasıl hayatta kalabiliriz? Şimdi bunun iki tane yöntemi var. Birincisi Kasımpaşa gibi kısıtlı bütçelere sahipsen genç oyuncu bulup onları pişirip satarak yaşamını sürdürürsün. Sürdürülebilirlik buradan geçiyor. Tamam. İkincisi de şu olur. Bunu Azerbaycan çok iyi yapıyor mesela. Takımı alırsın alttan yukarıya çıkarsın. Çünkü 10 takımlı bir lig var. Üçüncü veya ikinci olursan Avrupa kupalarına çıkıp para kazanırsın. Şimdi bu Kasımpaşa'da mümkün mü? Zor. Kupada ilk 5 takım çıkar. Kupayı bunlardan genelden biri alır. Underdog sürprizim varsa Konya alır, Rize alır.
2: Şu an liderle aranda 3 puan var mesela 6 haftalık periyotta Kasımpaşa'nın. İyi başlangıç yapan takımlar arasında Kocaeli Spor var. Şu an Selçuk Hoca yönetiminde elindeki kadro ile beraber. Yeni çıkmasına rağmen güzel işler yapan bir Çorum var ama hocalarının değişimi var.
0: Ya ben hiç inanamadım.
2: Uğur Uçar gitti.
0: Uğur Uçar'ın...
2: Öbür taraftan Burak geldi. Burak Hoca geldi. Burak Yılmaz. Abdullah Avcı ismi bir anda oldu gibi lanse edildi, olmadı.
0: Şu anda Çorum'da kim var onu bile bilmiyorum.
2: Burak Hoca yok mu?
0: Vallahi bilmiyorum.
2: Burak Hoca geldi diye hatırlıyorum.
0: Ama Çorum Spor Conference Enter yapay zekasına göre ligde 5. Yani bu takımın teknik direktörünün gönderilmesi performansla alakalı değil.
2: Alanya Pereira yönetiminde enteresan işler yapıyor.
0: Ya şimdi Alanya'da çok önemli bir örnek. Yani gerçekten orada Melbutan Çavuşoğlu var. Yıllardan beri sportif direktör. Kendisi de teknik direktör belgesine sahip bir insan. Yıllardır onlar da kendi yağında kullanarak, oyuncu getirerek, onuncu satarak, bir de hoca getirip hoca gönderdiler onlar, biliyorsun. İnanılmaz derecede güzel işler yapıyorlar. Ellerindeki kısıtlı bütçeyle yapacaklarının maksimumunu yapıyorlar. Burada tabii performans ölçekli başlığında, yani ligdeki en iyi hocalardan arasından bir tanesi bence Recep Uçar. Recep Uçar.
2: Bu arada Besnik Hasi'yi de unutmayalım.
0: Ona en son geleceğim. Recep Uçar'ı ben çok takdir ediyorum. Yıllardan beri gittiği için kulüpte başarısız olan, başarısız olmayan bir teknik direktör varsa Recep Uçar.
2: Rize yönetimi ve...
0: Ya daha önce Kayseri var, orada çıkardığı Konya oyuncular var, Konya var. Yani hepsi o kadrolarla hep ilk 8'de bitirmiştir ligi. 8-10 arasında. Şimdi Rize Spor'un şu anki kadrosuna baktığımda o kadroyu, yani o kadar böyle limon gibi sıkıp %100 seviyede bir şey alman lazım ki, neden ligin en dar kadrolarından bir tanesi Rize Spor'da. Fakat o kadar güzel bir teknik ekip ve yönetim kurdu ki Recep Hoca, gerçekten onu tebrik ediyorum. Şimdi gelelim Besnik Asi'ye. Besnik Asi'yi çok uzun zamandır
2: çalarız istersen zamanı
0: biraz. Çok uzun zamandır seyrediyorum. Mekelen zamanlarını biliyorum. Şu anda onun yardımcı hoca Steven Van Haren'di. Steven Van Haren de şu anda Maccabi'de. Maccabi Etogior'dan transfer etti Steven Van Haren'i. Steven Van Haren'le ekiptiler. O ayrıldı. Etogior'un sportif direktörü oldu. Etogior 3 sene önce 2. ligden ilk çıktığı sene ligin 6.'sı oldu. 2. çıktığı sene şampiyon oldu. Öyle bir ekip olayı var Besnik Asi'de. İnanılmaz derecede bir ekip yaratmış zaten. Tabii Ahmet camiasını da tebrik etmek lazım. Yani o taraftar, yani nasıl bir taraftar? Ahmet taraftarına buradan sevgiler gönderiyorum. O kadar güzel destek, muazzam bir destek var. İnşallah onlardan da bir, bu ülkenin bir insanı, vatandaşı olarak ricam, hiçbir şekilde provokasyona gelmesinler. Herkes bu ülkede bizim kardeşimiz. Galatasaray taraftarının da, Fenerbahçe taraftarının da, Beşiktaş taraftarının da o taraftarı desteklemesini canı gönülden istiyorum.
2: Beklentimiz, isteğimiz bu zaten. Birlik beraberlik içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek her şeyi. Ama işte biz artık tribün sorununu geçtik ya. Sahanın içine dönmeye başladık artık. Hakemler üzerinden, sistem üzerinden.
0: Çağatay Şahan diyorum.
2: Yani.
0: Belki deyici çok ironik bir durum. Niye Çağatay Şahan diyorum? Tarkan Batgün'ün bir fikri. Kimseyle benim akrabalığım yok. Bütün hakemlik camiasında Ali Koca Büyük'ten beri herkesle dostluğum var. Neden? Bugün eğitimci bir karakter, akademik bir karakter Manisa'da, üniversitede ve hakemliğin en üst kısımlarına kadar çıkmış ve hakemliğin görüp gelebileceği en kötü durumları da görüp bunu idare etmiş.
2: Mikrofona dönsene abi. Öyle.
0: Bunu idare etmiş bir kişi. Sen bugüne bak, bugün bir kere Çağatay Şahan'ın herhangi bir yerde başından geçenleri anlattığını duydun mu?
2: Duymadım.
0: Neden?
2: Ya bilmiyorum, hatırlamıyorum. Futbolun. Hatta şöyle sor. Arkadaşlar, Çağatay Şahan kimdir biliyor musunuz? Sayın Hacı Osmanoğlu'nun odaya kilitlediği hakemdir.
0: kimsenin hatırlamadığı neden olduğunu.
2: Evet, onu da sordum sabah. Dedim ki Tarkan abi, abi hatırlıyor musun Çağatay Şahan ne yaptı da odaya kilitlendi, hatırlıyor
0: musun? Hiç hatırlamıyorum.
2: Çünkü hiçbirimizin umurunda değil.

0: Orada tek konu odaya kilitlenmiş bir hakem.
1: Şimdi bu dibi görmüş bir insanın hakem psikolojisinden en fazla anlayabilecek kişi olduğunu, o akademik yetiye sahip olduğunu ve buraları
0: sen
1: artık...
0: Sen de Fırat Aydın'ı isteyenlerden misin? Mutlaka böyle düşünenlerden misin?
1: Ya şimdi orada da bir kombin isterim. Gerçekten kombin. Şimdi neden bahsettik? Milli takım teknik direktörlüğünü iki kişi birden yapabilir mi? Değil mi? Aykut Hoca, Bülent Hoca. Şimdi federasyon hakemlik yönetiminde niye böyle bir şey olmasın?
0: Bir kombin diyorsun.
1: Bir kombin.
0: Yani ne bileyim Bahattin Duran, Fırat Aydınus, Alex Taşçıoğlu gibi.
1: Neden olmasın? Ya şimdi şey. Bugün Alex Taşçıoğlu dediğin kişinin tecrübesi kimde var abi? Kimde var? Ha bir
0: yani
1: de orada.
0: Yani hem Cüneyt Hoca ile çalışmış tabii, hem Fırat Hoca
1: bir
0: ile
1: de
0: çalışmış.
1: Orada unutulmaması gereken en önemli isimlerden bir tanesi de yine üniversite kökenli Sürat Müniroğlu.
0: İsmi geçiyor zaten şu an.
1: Sürat Müniroğlu hocamız düzgün insanlık olarak yine aynı şekilde akademik yapıya sahip.
0: Daha önce hiç görev aldı mı merkezde?
1: Daha önce de görev aldı.
0: Kimin yanında aldı? Bir Ferhat Gündoğdu yönetiminde aldıysa ben
1: sizi... Yok. Tahmin ediyorum yani yanlış olabilirim. Tahmin ediyorum Fatih Hoca zamanında tahmin ediyorum hakem kurulları içerisindeydi diye hatırlıyorum, yanlış olabilirim. Şimdi Sürat Müniroğlu, Çağatay Şahan kombini, Yunus Hoca kombini niye olmasın? Yani yönetim diyoruz ya, yönetim. Yani bu insanlar bu olayın her tarafında vardı. Mesela bir Oben Meral Baysal'ı hiç unutamam. Hakem kökenli. Nerede Oben Meral Baysal? Yani bunlar gerçekten, hani şimdi benim işim scouting ya. Aslında benim işim insan ayıklamak. Herkesin performansını araştırmak, psikolojik yapısını araştırmak, futbolcu gibi ekip yaratmak. Benim işim bu. Şimdi biz Comparisonator ekibini de bu şekilde yarattık. Ne yaptık? Gittik Boğaziçi Üniversitesi'ne. Gittik Orta Doğu'ya. Bu arkadaşların hepsini ben futbol kurslarına gönderdim. Programcısın, yapay zeka uzmanısın ama futbolu bilmiyorsan o işi yapamıyorsun. Ne oldu? Bugün ekip, 8 kişilik ekip, Furkan Yağız, Özgür, Tarık Berk Gürsel, Didem Dilmen. Hani kadın futbolu deyince oralara giremedik ama.
0: Didem yılların biliyorsun Radyo Go programcısı.
1: Şimdi ne yaptık? Evet, gelin arkadaşlar bu eğitimi ben bizzat size vereceğim. Scouting eğitimini vereceğim. Yıllardır bunun eğitimini veriyorum zaten. İş, asıl benim mesleğim öğretmenlik. Bu işleri kimse yapmadığı için biz şirket kurmak zorunda kaldık. O şirketi dünya çapında bir olay, bir organizasyonu haline getirmeye çalışıyoruz şu anda. Türkiye'de bizim işimiz yok. En az müşterin nerede? Türkiye'de. Çünkü o mantaliteyi burada gerçekleştirmek tek kişinin işi değil. Şimdi biz şunu unuttuk. Eskiden köylerde ne vardı Doğancığım? İmece.
0: Ya.
1: İmece. Herkes gelirdi. Uzmanlık konusu neyse o konuda yardımcı olurdu. Tuğla pişiricisi. Gel abicim sen tuğlaları pişir. Çimentocu gel sen abicim bunu yap. Parkeci gel kardeşim sen parkeyi yap. Gel abi taş dizicisi gel abi sen bunu yapalım. Bu imece olayını biz kaybettik. Neden? Ekip çalışmadı. Ben lisedeyken bize küme çalışması vardı.
0: Tabii.
1: Hatırlarsın sen yabancı değilsin. Tabii. Yani ben senden bir jenerasyon üstündeyim ama küme çalışması. Nerede var abi bu küme çalışması şimdi?
0: Yok. Kollarımız bile yok abi. Trafik koluydu, sağlık koluydu, işte ne
1: yani
0: bileyim,
1: duymadım.
0: Koluydu.
1: Şimdi biz bu küme çalışmasını federasyon yönetimi içinde yapalım. Hakemlik yönetimi içinde yapalım. Milli takım, A milli takım düzeyinde yapalım. Onların alt grupları içinde yapalım. Yurt dışı yapılanmamızı ve yurt içi yapılanmamızı kuralım. Ne yaptık? İlk katı bu şekilde çıkmazsan
0: zor.
1: İlk temeli bu şekilde atmazsan abi, sen ne yaparsan yap, arkasından gelecek tenekeyle bağlayıp göndereceğimiz hocalarımız olur. Bir de şimdi şöyle söyleyeyim. Benim ismim Michael falan olsaydı

0: bu ülkede daha fazla değer görürdük.
1: Kesinlikle öyle.
0: Benim ismim Tarkan.
1: Yerli şimdi, teknik adam ve oyuncu için de geçerli bu.
0: Aynı şekilde.
1: Scout için de geçerli. Fizyoterapist için bile geçerli.
0: Kendi insanımız ya işte bakıyorsun İtalya milli takım teknik direktörü geliyor. Saydığın ekibin 8-10 tanesi İtalyan abi. Tamam biz onlarla aynı kültür falan filan. Abi ben 4 sene İtalya'da yaşadım. Tamam ne kültürü?
1: Ya Guidetti'yi
0: bambaşka de gördük. Insanlar,
1: Santarelli'yi de gördük abi
0: bambaşka
1: mesela.
0: Bambaşka insanlardan, işte var. Bambaşka insanlardan bahsediyoruz abi. Tamam ben yabancıya karşı değilim bu arada. Yabancı hocaya da karşı değilim. Ama onu besleyecek bir olayın yoksa onun kölesi olursun. Tek adamlılığa
1: ama
0: dönersin.
1: Ama o zaman onun da geliş amacına bakmak lazım. Dervallerin, Gordon Milner'in, Osiyek'lerin geldiği yıllardaki sistem üzerinden bak. Ya da oradaki yönetimsel anlamdaki şeylere bak mesela abi. Anladın mı?
0: Ya şimdi burada hemen...
1: O zaman izleyici profiline bile bak kısmına gelirim. O zamanki medyaya da bak diyebilirim sana. Şimdi
0: gitmeden evvel şunu söyleyeyim.
1: Bak tam biterken program neler açılıyor.
0: Bak,
1: Allah aşkına
0: şimdi haftaya. Şimdi Derval dedin. Onların legasisini, efsanesini devam ettirecek Mustafa Denizli'm vardı. Fatih Terim'im vardı.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Açıklardı çünkü gelişime.
0: Rahmetli mı? Coşkun Özarılar'ım vardı.
1: Vardı.
0: Yani o kadar güzel yöneticiler vardı ki. Ve bunlar...
1: Ya basketboldaki Aydın Örs dönemleri gibi düşün anladın mı? Ya... Onlar ve sonrasında Ergin Ataman'lara kadar uzanan bir sürece gitti konu.
0: Şimdi bu değişimi dedim ya belki insanlar yanlış algılayacaktır. İyi ki sıfır noktasını gördük. Çünkü Türk'ün aklı sıfır noktasını görüp depremi yaşamadan o inşaatı yapmıyor. Bugün Allah rahmet eylesin binlerce insanımızı kaybettik. Neden? Doğru düzgün yapı yapacak ki bu kadar inşaatçının olduğu bir yerde bunu yapamadığımız için. Bu kadar inşaatçının... Doğru düzgün denetlenmediği için bu kadar belediyenin bu inşaatları düzgün denetlemediği için.
1: İşte o yüzden sevgili Tarkan Batgün'e şunu söylemek istiyorum demiş. Bir gemide iki tane kaptan olursa biri mezara diğeri hapse girer demiş.
0: Her zaman bir geminin ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı, dördüncü evet. kaptanı vardır arkadaşlar.
1: Ama biz de işte birinciyi kabul edip ikinci o görevde kalmayı yedirebiliyorsak.
0: Şimdi bir ile iki olmaması gerekiyor. Evet. Bir bir olması gerekiyor. Ha bu çalışır mı? Ya bunu denedik mi?
1: Bence tek tek denenmeli. Yani ben de o konuda ikisi yan yana.
0: Abi düşünce.
1: Tabii mesela Aykut hocama bir kendine bir zaten ekip oluşturmuştur. Bülent hoca da bir ekip oluşturmuştur. Kimine göre tam yeridir Sergen hoca milli takımın teknik adamı olmalıdır. Çünkü çok fazla antrenman yapmıyor etmiyor. 3 ayda bir falan anladın mı? Rahat adam. Ya, parasını alıyor.
0: Sergen hocaya hiç unutamadığım bir anısı vardır ki. Çok yani uzaktan da olsa kendisini çok sevdiğim bir insan. Ya niye koşmuyorsun? Koşunca yoruluyorum.
1: Değil mi?
0: Yani bu çok efsane bir laftır. Hani onun yani neticede bir döneme imza atmış karakterlerden bahsediyoruz abi. Yani ben ah keşke Sergen gibi bir oyuncu olsa. Ah o frikikleri atsa. Mustafa Denizli gibi bir sol ayak olsa. Kornerden gol atsa. Eskide kaldık ya. Benim yaşım belli oldu galiba Doğan Öncel.
1: Oluyor abi. Ben haftaya tekrar bekliyorum eğer kısmetse.
0: İnşallah, inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz ama kadın futboluna da konuşmak istiyorum o zaman.
1: Ona da bakarız. Şu erkekleri bir halledelim de ondan sonra kadınlara geçeriz abi. Şu federasyon ne olacak? Bu arada Montella Arrivederci diye havaza haberler çıkmış. İtalya basınında çıkmış arkadaşlar. Türkiye'de daha öyle bir kural yok ve karar yok daha doğrusu. Ya,
0: en son kelimeyi söyleyeyim. Bizim Türk insanında utanma vardır değil mi? Bir Türk antrenörü olsaydı
1: yollamış
0: Amerika'da kendi bırakmıştı.
1: Tabii.
0: Bir gram para talep etmeden.
1: Başarılı şimdi mı? Sen i̇şte geldin, buraya kadar geldi oraya kadar geldi diye arkasından gidiyorsun.
0: Başarılı yani başarı konuşmak.
1: Başarı istikrarla olan bir şey midir? Tartışılır bir sürü şey eklenebilir.
0: Yani arkasına. O artık yani toplumun istemediği bir olay haline geldi. Yani toplum istemiyor.
1: Bekliyorlar bizi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tarkan Batgün'e teşekkür ediyorum. Compressorator ve aynı zamanda tabii akademik anlamda bütün detayları konuşuyoruz. Bugün o kaotik ortamı bekleyenler vardı. En güzel mesaj Ahmet Konaş'tan sonra İlber Ortaylı mı geldi programa diye.
0: Ama benim için bir övüç kaynağı oldu. Gerçi onun kadar ağır konuşmuyorum ama Allah rahmet eylesin.
1: Peki nereden nereye program evrildi? Nereden nereye değil mi? Evet. Her an her şeyi bulabileceğim.

0: Çok teşekkür ediyorum bu arada ağırladığın için. İnşallah haftaya da görüşmek üzere.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Tekrar görüşmek üzere.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: içinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
4: Futbolcuların efsane sözleri.
5: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
4: Futbolcuların efsane sözleri.
6: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
7: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Ben Cihan Dişli. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Doğan Öncel'le Tarkan Batgün bir an hiç yayından çıkmayacak zannettim Yavuz abi. Yani kapıdan taciz ediyoruz. Arzu Hanım'ı buraya yolluyoruz. Gazeteleri,
8: her şeyi yaptık.
7: Gazeteleri toplattırıyoruz falan böyle. Yani yayına girmek için her şeyi yaptık tabii ama.
8: Çok şükür.
7: Onların da herhalde keyifli bir yayın olmuştur. Çok dinleme fırsatım olmadı. Compressinator Türkiye sorumlusu Tarkan Batgün'le beraberlerdi. Sen nasılsın abi? Var mı bir problem, bir sıkıntı?
8: Ederim. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Sen iyisin.
7: Çok şükür yani. Normal hayatımızda bir problem yok. Bomba evet. Gibiyiz. Ama milli takımımız da Uluslar Ligi'nde 4-0 yaptı. Böyle bayağı şaşalı mağlubiyetler alıyoruz diyebilir miyiz?
8: Ya şöyle.
7: Bunu, keşke galibiyetler diyebilseydim buna.
8: Bence şuradan bakmak lazım Cihan. Yani

İçinde bulunduğumuz durum hani Montella tarafından olumlu ya da olumsuz taraftan da okunabilir. Yani bugüne kadarki sürece baktığında yani içinde çok olumlu durumları da barındırıyordu. İşte geldiği günden bugüne ben şeyi asla kabul etmem tabii. Yani ben sizi C liginden aldım buralara getirdim durumu çok sağlıklı bir teknik direktör analizi değil. Ama şeyi de yok saymam. Yani geldiğimizde sonuçta tarihimizde hem

0: oyuncularımızın davranışında bir gelişim vardı. Ama ne olduysa Dünya Kupası'ndaki şöyle de düşünüyorum. Ben Montella'yı biliyorsun yani teknik analiz konusunda, teknik direktörlük davranış konusunda beğenen biriyim. Yani hatta hep şey diye düşünüyordum. Ya bu iyi bir teknik direktör. Yani İtalyanlar kolay kolay yani bu yaşta birilerini bize teknik direktörü de biliyorsun oyuncuyu da kolay kolay vermiyorlar. Onlar bir eksiklik tespit edip vedalaşıyorlar onlarla. Yani geleceği konusunda oyuncu için de öyle. Diyor ki ya bunun gelişme konusunda problemi var. Bu artık daha gelişmeyecek diyor. Bize veriyor. Mesela Modric'i vermiyor değil mi? Kaç yaşında Modric? Milan'dan vermiyorlar. 40 küsur yaşında 40, adamı 40, vermiyorlar 40, 40, ama işte 23 yaşında Archie Brown'u veriyor. Greenwood'u veriyor sana değil mi 20'li yaşlarında? Şeye ikna oluyor çünkü onlar. Yani bunların gelişimi ya da işte davranışı ile ilgili net gelişemeyeceğine ikna olduktan sonra vedalaşıyorlar. Montella ile ilgili de öyle düşüncem vardı. Ya nasıl bıraktılar falan dedim ama Dünya Kupası ve sonrasındaki sürece davranışlarına baktığımda ya şimdi ikna oldum neden bizi erken bıraktıklarına. Çünkü baskı altında teknik direktörlük performansını sergileme ile ilgili ciddi sorunu var. İdare edemiyor ve en üzücü olan da sürekli bizi geçmişe götürüyor. Yani diyor ki ben C liginden aldım. Eyvallah da bunun bize bir faydası yok yani. Bunu bize anlatmana gerek yok. Biz zaten kendi eksikliğimizi bildiğimiz için sizleri buraya getiriyoruz ya. Ne yapalım yani mesela tekrar C'den bırakacağım bizi yani. Yani C'den aldım C'ye mi bırakıyorum diyeceksin yani.
1: B'ye düştük gibi yani bir mucize olmazsa şimdi, B'deyiz.
0: Bu normal bir davranış mı Cihan yani? Hani bunu biz asla kabul etmiyoruz. O yüzden yani Montella'nın bugüne kadar yaptığı sağlıklı şeyler tabii ki vardı. Ama sanki tıkandı. Yani Montella'nın artık bize yeni söyleyecek bir sözü kalmadığını düşünüyorum. Hatta dün bir milli takım maçını izliyordum. Baktım oraya da gitmiş izlemeye. Ya telefon elinde ya. Telefon. Bak sen bir teknik direktör olarak şu telefonla bir vedalaşacaksın maç izlerken. Çünkü sen benim gibi ben bakarım telefona. Benim yani ben de bakmamam lazım aslında. Eğer bir oyunu analiz ediyorsam biri bir oyunla ilgili değil mi? Kaçırmamam lazım. Antrenörsem, analizsem neyse. Abi sen telefonla oynuyorsun orada. Çünkü belli ki şey olarak gelmişsin oraya yani. Hani ilgilenmiyor demesinler. Çünkü kimseyi de katamadı ya milli takım. En üzücü olan taraf
1: yavaş
0: da oldu.
1: Yavaş yavaş da çanlar çalıyor. Mesela
0: bence Montella'yı yerden yere vurmamız eğer öyle bir şey yapacaksak yani tabiri caizse yerden yere vuracaksak abi bu şey inanılmaz bir durum mesela Samet Akaydın durumu, Melih Kabasakal durumu, Okan Koçuk durumu abi 30 küsur üstü hiç milli takımlarda oynamamış oyuncularla gelecek inşa edilmez ki. Senin birilerini buraya koyman lazımdı. Mesela Kemal Rüzgar'la ilgili bir soru soruldu. İşte TFF ikincilik B kategorisinin önemli golcülerinden biridir. Tabii ki orada o arkadaşımızın sorduğu sorunun temeli altında yatan metin ne olduğunu bilmiyorum ama ben şöyle okudum o soruyu.
1: Gol istatistiği üzerinden sordu arkadaş.
0: Bence gol yani bence orada aslında başka bir şey var ya da öyle algılaması daha sağlıklı olurdu bizim adımıza ya da soranın öyle sorması gerekiyordu. Ya buralarda da birileri var. Evet Kemal Rüzgar üzerinden örnek verdim ama o istatistik üzerinden anlattım sana. Tabii ki Kemal Rüzgar'ı al milli takımda oynat demiyor kimse sana.
1: Tabii oradan baktı işte 20 maçta 19 gol, 20 maçta 16 gol. Onun üzerine sordu aslında.
0: Orada aslında oradaki amaç birileri var buralarda da. Gel gör. Bak Lucescu geldi gördü. Geldi Altınordu'dan aldı Çağlar'ı. Aldı Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan. İkincilikteydi İstanbulspor Zeki Çelikler, Çağlar'lar milli takıma geldiklerinde. Yaş ortalamasını düşürdü. Ciddi anlamda o yaşı ilerlemiş çok problemli dediğin jenerasyondan vazgeçti. Ama sen bu anlamda bir adım ileri gidemedin ki. Yani oradaki itiraz o olması lazım. Değişimi sağlayamadı. Yok mu yani bak bakıyorsun milli takım kadrosuna şimdi Melih Kabasakal'la neyi inşa edeceksin sen Melih Kabasakal'la lütfen ya.
1: Şimdi İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bugün sabah saatlerinde işte 11 gibi Milliyet'te bir haber çıktı. İtalyan gazetelerinde de var. İşte Montella'nın gönderildiğine yönelik 5 aylık tazminatının verildiğine yönelik yani 1 milyon euroya falan tekabül ediyor. 56 milyon liraya denk geliyor. 5 aylık tazminatı ödenecek. Yani planlamada yapılmış, fiyatına kadar verilmiş ve Montella gidecek diyor. Yerine gelecek ismin de işte Arda Turan veya işte Aykut Kocaman vesaire olduğu konuşuluyor. Sence yani Arda Turan kararı doğru bir karar mıdır? Ben şimdi Shakhtar'da hani erken midir? Biraz daha zamanı ya, var mıdır? Olabilir mi?
0: Yani bizim temel sorunumuz Cihan bir planımız yok. Yani planımız olmadığı için şu an yani kimsenin itiraz etmeyeceği en yakında en başarılı kim varsa Türk hemen ona gidelim. İşte Arda Turan

0: örneği gibi. Ben Arda Turan'ın şu an içinde bulunduğu durumla alakalı kendi antrenörlük gelişimi açısından da onun için erken olduğunu düşünüyorum. Hem Galatasaray için benzer yorumu yaparım. Aynı şekilde milli takım için de benzer yorumu yaparım. Ben bak işte federasyonun hoş, onun içinde bulunduğu durumda korkunç. Şimdi Sayın Mevlüt Aktan'ın da yani istifası önümüzde bir haber de var. Şimdi hani bu idarecilerin olduğu şu an yani idari anlamda da biz teknik tarafı konuştuk. Yani teknik tarafta ciddi Montella'nın Dünya Kupası ile başlayan bir problemi var. Yani halledemediği problem var ve daha üzücü olan bunun bir problem olduğunu düşünmüyor. Bizim aslında daha diklerde olmamız, daha ortalama ülke takımlarıyla oynamamız gerektiğini bize ikna etmeye çalışıyor. O işin teknik tarafı, problemli tarafı. İdari tarafında yani bu işin hangi teknik direktörle devam edileceğini karar verecek insanların bugün anlattıkları istifa ve anlattıkları şeyler korkunç değil
1: aile
0: mi?
1: Aile şirketi gibi yönetiliyor.
0: Ama inanılmaz bir şey şimdi yani biz buradan nasıl sağlıklı bir teknik direktör kararı çıkmasını bekleyeceğiz ki yani? Ne ve neye göre çıkacak? Şeyi de anlamam Cihan. Mesela milli takımlarda orada teknik anlamda mesela Hamit Altıntop o görevdeydi. İyi yapamadı ama isim olarak profil olarak Hamit Altıntop şahane bir profildi yani. Çünkü mesela teknik anlamda neden Arda Turan değil mi? Ya da neden Fatih Terim ya da işte neden genç milli takımlarda belki birini konuşacaksın. Onu konuşabilecek teknik donanıma sahip biri lazım. Bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu. Nereden bilsin teknik direktörün teknik bilgisini, planlamasını bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da diğer yöneticiler. Orada teknik anlamda donanımda birinin olması lazımdı. Mesela şeyden apar topar Peron'dan kaçırdılar değil mi milli takımı İtalya'ya giderken, Belçika'ya giderken. Hatırlıyor musun? O ara ben yayındaydım A-Spor'da. Bekliyoruz hani futbolcular geçecek. Aa yok futbolcular. Nerede? İşte oradan gitmiş. Tamam da bu kötü giden süreçten dolayı kim bir açıklama yapacak? Mesela İtalya mağlubiyeti olmuş değil mi o süreç? Mesela kim anlatacak bize o durumu? Değil mi? Birinin anlatması lazım. Teknik donanıma sahip birinin anlatması lazım. Teknik direktör olmayacak değil mi? Arkadaşlar biz kaybettik. Şu süreçte de şöyle bir durum oldu. Oyuncularımızın son durumu bu. Değil mi? Gelip bir şey anlatacak basına. Kimi kimden kaçırıyorsunuz?
1: Otele girerken de mesela bütün hiçbir futbolcudan imza falan istemiyorlar. Federasyon başkanından imza istiyorlar mesela. O da benim dikkatimi çekti. O da girip geldi imzasını verdi ben. İşte yıllardır takip ediyorum sen benden daha hiç federasyon başkanından imza verdiğini gördün mü ben hatırlamıyorum ya. Mehmet Büyükekşi, Nihat Özdemir falan verdi mi hiç veya ya Yıldırım Demirören falan?
0: Ya çok daha eskiye gitsen çok olumsuz. Hani bu işin en masum tarafı yani. Ya keşke sadece imza vermek üzerinden anlatsak ben.
1: Yok şey için söylüyorum.
0: Yok anladım yani hiç
1: kendi
0: yok.
1: Kendi PR'larını mı yapıyorlar acaba? Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum sadece.
0: Olabilir ya oyuncudan değil de benden olurlar. Bir de çok fazla tepkinin olduğu bir yerde böyle bir şey de olabilir. Şimdi hayır da diyemem her şeyi.
1: Gerçekten seviyorum.
0: Ya her şeye inanırım. Ben şu okuduklarımda şu istifalar konuşulanları gördükten sonra ben Sayın Ferhat Gündoğdu'nun o ses kaydını dinledikten sonra hiçbir şeye şaşırmam ki Cihan ya. Neye şaşırıyoruz biz? Mesela ben Türkiye'de hakem performansının çok iyi olduğuna ikna oldum bu ses kaydından sonra. Türkiye'de hakemler şahane yönetiyormuş. Yani ne bekliyorsunuz ki? Yani böyle idare edilen bir kurumdan yani sağlıklı hakem performansı çıkarsa bizim şaşırmamış olmamız lazım. Şimdi burada düşünsene bize sürekli mobbing uygulanıyor, baskı altındayız. Sence buradan iyi bir şey çıkma şansı var mı? Çıkmaz.
1: İmkansız.
0: Şimdi neye şaşırıyoruz yani? Oraların hayatımızdan ne farkı var yani?
1: Ama bizde de şu yok mu İbrahim abi? Madem bu kadar her şey kötüydü, bazı şeylerin böyle ayyuka çıkması mı lazımdı bu istifaların gelmesi için? Mesela bir dinleyenimiz de sormuş. Şey diyor mesela. Mevlüt Bey açıklaması çok sarih, güzel bir Türkçeyle yapmış. Madem her şey bu kadar kötüydü istifa etmek için bu olayların patlamasını mı bekledi diyor diğer yöneticiler için de mesela.
0: Abi aynı fikirdeyim. Yani o yönetimin içinde
1: mesela birisi bulunan çıkıp bu olayları patlamadan ya federasyon böyleydi, Türk halkı da futbol severler de bunu böyle bilsin diyemez miydi? İlla ya böyle işte tutuklanmalar, gözaltılar mı olmak zorundaydı?
0: İşte baba o gün işte konuştuğumuz o zaten. O gün itiraz edecek ya birileri bir şeyleri öngörmesi lazım. Yani burası aile şirketi gibi herhalde bugün başlanmadı değil mi yönetilmeye?
1: Yani
0: siz de o dönemden beri bu işin bir parçasısınız. Gerçekten bu anlamda bir eksiklik olduğunu görüp o gün istifa etseydiniz çok değerliydi. Ben onu şeyde söylüyorum. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar o dönemki kulüp başkanı hatırlıyor musun? Ya bizi içeri almadılar, şunlar oldu, bunlar oldu gibi değil mi? Bir sürü şey söyleniyordu. O gün Feyyaz Uçar ya da Samet Aybaba itiraz etmiş olup bıraksaydı o anlaşılabilir bir durumdu. İnsanların arkanıza alabilirdiniz. Yani orada bugün bir problem var, ses çıkarmıyorsunuz ama sizle yollar ayrıldığında diyorsunuz ki ya bizle yollar ayrıldı.

0: Ama içeride böyle böyle şeyler olmuştu. İşte o gün söylemediğinizden o anlattığınızın bir kıymeti yok. Maalesef Mevlüt Başkan'ın da bugün anlattıkları. Ya o gün söylemeniz gerekiyordu başkanım. Yani o gün bunlardan bahsetmeniz gerekiyordu ya. Yani. Ama aynı fikirdeyim dinleyenimizle. Yani bizde genelde öyle oluyor. Yani içeride problemi görüyorsun. Aman diyor ya şimdi ses çıkarmayayım ha, benim burada bir düzenim var, belli bir durum var, ben ses çıkarmayayım. Ha orada her şey yerle bir olduğunda artık bu iş sana dokunacağını hissettiğin anda bu sefer diyorsun ki arkadaş burası çok kötü yönetiliyor. O gün şahane mi yönetiliyor diyor.
1: Bir şeylerden çekindi galiba. Çekincisi vardı. Hani bunu direkt çıkıp söyleseydi belki de korkudan dolayı söylememiş de olabilir. O da işin başka bir boyutu. Peki bu teknik direktörlük olayında senin fikrin nedir abi? Hani Sergen Yalçın hocanın da gelmesi gerektiğini söyleyen belli bir kesim var. Ben tabii onda biraz ironi yaptım. Kelime oyunu yaptım. İşte Sergen Hoca gelirse 4 dönem zaman ister. İşte enkaz devraldım falan der dedim. Bazı arkadaşlar da bana kızmıştı. Yani bir fikrim var mıdır? Evet, Montella gitsin ama kim gelsin?
0: Zaten en büyük problemimiz o ya. Kim gelsin?
1: Var mı senin aklında mesela?
0: Ya benim aklımda var.
1: Hani
0: Egemen
1: tamam,
0: Korkmaz.
1: Şimdi tepki alırsın ya, Egemen kim derler?
0: Güngör Öztürk. Söyleyeyim.
1: U21 ile çalıştığı için Egemen Hoca'yı
0: U21,
1: söylüyorsun.
0: U16. Bakın genç milli takımdaki başarılarını antrenörlerin bakın. Benim bu. Çünkü başka türlü diğerlerinin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum.
1: Popülariteye
0: Diğeri
1: gitmedin
0: evet,
1: sen.
0: Diğeri bir kalabalığı susturur. Ben sana bir şeyden bahsediyorum. De La Fuente yaptı bunu İspanya ile. İspanya'dan biz organizasyon olarak, ülke futbol olarak daha güçlü bir organizasyonumuz var. Onlar bir şey anlattı. Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Alacaksın. Güngör Öztürk'ü alacaksın. Egemen Korkmaz'ı alacaksın. Planlamayı böyle yapacaksın ya. Sana bir faydası olmayacak Sergen Yalçın'ın işte ya da Fatih Hoca'nın. Olmayacak. Bak bugün ne konuşuyorsan bir sene sonra benzer şeyleri konuşacaksın. Hiçbir şey değişmeyecek yani. O yüzden artık belli kalıbın dışına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hani düşüncede devrim yapmak zorunda bu ülkede o işin başında olan insanların. Aynı şeylerin peşinden gidiyoruz. Sıkılmadı mı toplum insanlar ya? Fatih Hoca gidiyor, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca gidiyor, Şenol Hoca. Şenol Hoca gidiyor, Montella. Montella gidiyor, başa dönüyorsun.
1: Peki şey olamaz mı İbrahim abi? Mesela önceki dönemlerde bunun örnekleri var. Beşiktaş'a iyi giderken Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaydı ve milli takıma bir hoca lazımdı. Hem Beşiktaş'ı hem milli takımı devraldı. O hatta o ara Beşiktaşlar dedi ki ya kardeşim bizim o ara Beşiktaş iyi gidiyordu. Siz hocanın kafasını karıştırdınız, milli takıma davet ettiniz. İşler tepe taklak oldu. Şimdi de diyorlar ki ya Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Neden Okan Buruk'u milli takımın başına getirmiyorsunuz? Bizim düzenimizi bozdunuz. Galatasaray'ın da düzenini bozun diyorlar. Yani örnekleme
0: ya
1: yapıyorlar aslında.
0: Şöyle
1: ya, milli takım umurunda değil aslında birçok kişinin baktığında.
0: Yani şimdi şöyle biz ya bu ülke bu kadar da çaresiz
1: parantez
0: değil.
1: Içinde
0: ya bu ülke
1: tabii
0: bu kadar çaresiz değil. Yapmayın yani Okan Buruk ya da diğerleri için bu ismi de bir tarafa bırakın. Ya hem oraya hem orayı çalıştırsın ne demek? Nasıl bir çaresizlik?
1: Öyleydi.
0: Ya.
1: Olmuştu ya öncesinde.
0: Ya oldu Fatih Hoca'yla da bildiğim kadarıyla böyle bir şey oldu diye hatırlıyorum yani.
1: Ben de sanki hatırlıyorum.
0: Ya olmaz ne yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Ya bu kadar çaresiz olamaz bu ülke ya. Bırakın herkes kendi kulübünde çalışsın. İnsanların da kafasını karıştırmayın ya. Zaten düşüncede bu kadar sağlıksız insanların bir arada olduğu ya Okan Buruk gelecek milli takıma 2 tane Galatasaraylı oyuncuyu işin içine atacak kıyamet kopacak. 2 tane Fenerbahçeli oyuncuyu bekletecek kıyamet kopacak. Şimdi bunu bildiğiniz halde niye aynı şeyin peşinden gidiyorsunuz? Bak federasyon başkanlığı ile ilgili benzer durumu milli takım antrenörlüğü ile ilgili de söylerim. Bak ben orada etkili biri olacağım, böyle bir gücüm olacak. Bir, asla federasyon başkanı hiçbir kulüple bağı olmamalı. Bak hiçbir kulüple.
1: Net.
0: Ne Tugay Kerimoğlu ne işte eski futbolculardan Feyyaz Uçar neyse Mehmet Özdilek, Oğuz Çetin kim aklına geliyorsa.
1: Nasıl olacak? Yani futbolun kim içinden olacak, gelsin diyoruz ya abi.
0: Futbolun içinde olacak ama işin idari tarafıyla ilgili işin içinde olacak. Eğitimli biri olacak bir kere. Eğitimli biri olacak yani. Dile hakimiyeti olacak, şeyi bilecek, o prosedürü bilecek, uluslararası ilişkilerle ilgili o federasyonun yönetimiyle alakalı o işi bilecek, o işin bir eğitimi var. Oradan mezun olacak, orada iletişimi olacak. O yüzden şu an en yakın isim kim bu ülkede? En yakın isim Mustafa Öğüt. Bir camiası yok Mustafa Öğüt'ün. Ve bu feder, değil mi? Bu önceki federasyonda mıydı? Görev de aldı. Yani işin idari tarafıyla alakalı da bilgisi olan, deneyimi olan bir insan. Camiaya aidiyeti yok. Var mı Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon?
1: Yok ama hani Servet Yardımcı'nın çekilmesinde de onun bir tık payı varmış hissiyatı da var benim önceki dönemlerden. Servet abinin de adaylığının adaydı hatırlıyorsun. Çekilme sebeplerinden birinin

0: de Mustafa Eri Öğüt olduğu söylenmişti o dönem. İddialar tabii.
1: Niye?
0: Bununla ilgili elimizde bilgi.
1: Onu bilmiyorum mesela. Niye?
0: Ya işte o seçilmesin diye. Daha farklı şekilde.
1: Hani bunun... Şimdi ben bilmiyorum abi. Ben
0: sen sadece kişi olarak anlatıyorsun.
1: Ben kişi ya profil. Bana profil. Diyorlar ki ya bir yere bir moderatör lazım. Ben de diyorum ki Cihan Dişli bu iş için çok uygun bir insan. Çünkü burada böyle bir deneyim var. Burada böyle bir deneyim var. Bu konudaki şeyleri çalıştığı insanlar bu. Onlarla da görüşün uygun. Niye? Çünkü profil olarak anlatıyorum. Ben bilmem ki işte orada Ahmet ne konuşmuş, Mehmet onun önünde, onu bilmiyorum. Ben profilden bahsediyorum.
0: Yani tepki toplamaz, doğru söylüyorsun.
1: Çünkü bir camiaya aidiyeti yok. Bu önemlidir. Yani bence önemlidir. Yani Mustafa Öğüt ismini verdim. Çünkü yani ikinci bir isim yok maalesef ülkede şu an. Yani aslında Tarasan vardır da. Yani o işin başında olsan bulursun da bulmama şansın yok da bu konuda yaşı daha genç hem deneyimi olan insanlar %100 vardır yani. Teslim edeceksin onları, prosedür uygulayacaksın. Ya yani şöyle bir şey olmayacak. Ya şimdi ceza veririz ama arkada da ciddi bir kalabalık var. Benim de işte şöyle yok abi. Yok net. Bak bu insanları peşinden anca öyle sürüklersin yani ikna edersin. Beşiktaş feda dönemi kimsenin adını sanını bilmediği oyuncuları, Veli Kavlakları değil mi? Ersan Gülümleri, Olcay Şahanları, bak kimse tanımıyordu onları. Aldı getirdi buraya. Temel attı, o Şampiyonlar Ligi'nde çıkan kadronun temelini attı. Tabii ki önemli oyuncularla taçlandırdı, o ayrı, ama kimse bilmiyordu ve herkes o oyuncuların peşinden gitti. Niye? Oyun vardı ortada. Şimdi burada da öyle. Getirirsin genç mil takımlardan, ümit mil takımlardan, dersin ki arkadaş siz burada kaç 10 senedir buradasınız. Siz mil takımlarla ilgili bütün bu jenerasyonla ilgili değişimi biliyorsunuz. Prosedürü biliyorsunuz. Böyle birini getirirsin. A mil takım, ümit mil takım, genç mil takım, bunlarla beraber planlama yapmak. Birinden biri bağımsız ben yapamazsın abi, yok böyle bir şey ya. Bunu yapma şansın yok. Boşuna yazık günah Montella'ları onlara bunlara para veriyorsun diyorum. Bak vallahi billahi getir genç mil takımdan bir teknik direktörü. Bak vallahi billahi diyorum. Ümit mil takım Egemen'i de getir o işin içine. Eğer şu durumdan farklı bir şey çıksın tek kelime etmeyeceğim. Mümkün değil ya.
0: Ben de Turgay Biçer hocamın PR'ını yapacağım. Ciddi söylüyorum abi. Profesör doktor bilmiyorum belki dinlemişsindir. Mentor. Radyo Gol dinleyenleri.
1: Bilmez miyim
0: Radyo Gol dinleyenleri
1: çok
0: de iyi bilir. Akademisyen. Hala
1: ben milli takımda oynadığım dönemi amil takımdaydı.
0: 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olurken de milli takımda görevliydi. Ya neden hiç konuşulmuyor
1: sayıyı,
0: acaba mesela?
1: Sayıyı arttırabiliriz. Yani sen Turgay Hoca'yı söylersin, ben Mustafa'yı söylersin. Başkası hiç bilmediğimiz bir ismi ortaya atabilir. Ama ihtiyacımız olan şu. Sağlıklı zihne ve bir kulübe aidiyet olmayan birine ihtiyacımız var. Şimdi bu bir kere kısa vadede net. İşin şey tarafıyla alakalı. Federasyon başkanlığı tarafıyla alakalı.
0: Doğru.
1: Diğer taraf, teknik direktörlükte de benzer bir durum var. Abi bir aidiyeti olmayacak bir yere. Bulun genç birilerini, bulun yani. Bir yapın bu konuda bir devrim ya. Bir de mesela Montella'ya kızdığım konu, niye ikincilikte Kemal Rüzgar üzerinden negatif bir hava ortaya atıyorsun? Orada ikincilikteki çocukları sen teşvik edeceksin ya bir teknik direktör olarak. Mesela ikincilikte TFF ikincilik B kategorisinde 17 yaşında Ankara Gücü'nden sol kanat oynayan bir kardeşimizi sen teşvik etmek zorunda değil misin bir antrenöre? Teşvik etmen gerekmiyor mu? O çocuk seni tribünde Montella'yı İnegöl Spor Ankara Gücü maçında gördüğünde motive olmaz mı? İnegöl'de insanlar Montella'yı tribünde gördüğünde motive olmaz mı oyuncularda? 17 demiyorum, 30 yaşında adamı amil takım, ama 17 yaşında bir çocuğu görebilirsin. İnegöl'ün hocası göremez onun gelişimini, sen görebilirsin.
0: Evet, yani bence de yani Montella orada çok haksız değil cevap verirken, ama üslup da hata yaptı bence.
1: Yanlış. Bak ben o soruyu diyorum ki, velev ki yanlış sordu arkadaşım.
0: Küçük görür gibi cevapladı yani orada.
1: Evet. Şimdi ayrıca yani sen o soruyu bir kere bence iyi analiz edememişsin. Bak o yanlış bile sormuş olsa, karşındaki yanlış ifade bile kullansa, sizin bir de diğer görevinizde ne kadar sert olursa olsun her soruya çok sakin bir şekilde cevap vermeniz lazım. Ya biz insanız. İnsanız da tamam, ama siz o yüzden o kadar fazla para kazanıyorsunuz ya, bu değil mi, futbolcularda, antrenörlerde niye bu kadar fazla? Hem bir kere çok popüler bir spor değil mi? Bu dünyanın herkesin peşinden koştuğu bir sporu yapıyorsun. Ve sen diğerlerinden farklı olduğun için o paraları alıyorsun. Her yerde tanınıyorsun değil mi? Yani şimdi bu çok basit bir şey ya. Benim ailevi sorunlarım. Bizim de var abi. Ne yapacağız şimdi yani? Benim de var ailevi sorunlarım abi. Ben de o zaman bana bir tane soru sorana ben de kontrolü kaybedip cevap vereyim değil mi?
0: Bugün
1: sonra da diyeyim ki.
0: Bugün keyfim yok benim.
1: Keyfim yok. Sorunlarım var. Keyfim var abi. Keyfim yok. Benim ailevi sorunlarım var diyeyim. Öyle şey olur mu ya? O yüzden Montella'ya itiraz et. Orada o soruyu sorduğunda, ama işte yine aynı noktaya geliyoruz. Montella'nın başında onu uyaracak kim var şu an federasyonda? Kim uyaracak Montella'yı? Ya biz Dünya Kupası'nda kaybedilen maçtan sonra kimi gördük sahada top oynarken? Federasyon başkanını gördük ve federasyon başkanı açıklama yaptı o gün ya. Ya bu çocuklar oradan geldi, buraya geldi. Ne diyorsunuz ya? Başkanım, bu sizin göreviniz değil ki ya. Bu sizin göreviniz değil yani. O maçtan sonra teknik bir yorum yapılması gerekiyor. Bu sizin göreviniz değil ki. E şimdi bu kadar, bak kaç tane şey söyledik. Mesela bu Sayın Mevlüt Aktağ ile ilgili de, başkanla ilgili de. Şimdi diyor ya mesela bir sürü aile. Hakemlerin o dönem görevden uzaklaştırılması vardı değil mi?
0: 8 Mart.
1: Sonrasında da. Niye o dönem hiçbir şey söylemediniz mesela? Hepsi de çok başarılı hakemlerdi. Değil mi? Çok iyi hakemlerdi. Ya şu performansları gördükten sonra çok da ayıp etmişiz bir önceki hakemlere değil mi dendi?
0: Hatta Fırat Hoca bir yıl daha yapabilsin diye emeklilik yaşına işte, ileri tarihi almışlar.
1: Abi yapacaktın. Tugay Kaan Numalıoğlu'yla yapacaktın. Fırat Aydın Ustalar'la yapacaktın. Gençleri getirme demiyorum. Onlarla beraber harmanlayarak yapacaktın ya. Yapamamışsın, bak o yapının da bir parçasısın. Bugün diyorsun ki orası aile. Siz de o işin bir parçasısınız ya. Bu ne kadar güzel bir şey abi. Bizim ülkede kimse kendiyle ilgili küçücük sorumluluk almak istemiyor hiçbir konuda. Ya ben hariç her yerde problem var düşüncesi. Ya bu en kolay ama bunun kimseye bir faydası yok ya.
0: Hani sen de o işin içindesin ya demek istiyorsun.
1: Ya, olmaz mı? Ben ya burada bir olumsuzluk varsa bu ikimizi bağlar ya. Nasıl diyebilirim ben? Bütün problem Cihan'la alakalı diyebilir miyim yani? Bu programda olumlu ne varsa ikimize ait, olumsuz ne varsa yine ikimize ait. Yani sıyırma şansımız var mı birbirimizi bu işin içinden? Deme şansımız yok. Beraber yapıyoruz ya bir şey. Eğer zaten böyle bir şey varsa bende ya da sende, buradan bir şey çıkmaz ki düşüncede. Yani olumlu bir şey olduğunda ben ya da sen üzerine alacaksın, olumsuzlukta da ikimiz birbirimize yıkacağız. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Mümkün değil.
0: Şimdi dinleyenlerimizin de çok mesajları var. Dostlar yani 12.55 gibi hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Ligler ertelensin diye bir durum ortaya atıyorlar abi. Şimdi çarklar durduğunda krizi böyle daha çok halının altına sürmüş olmuyor muyuz?
1: Bu da ayrı bir
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. Zaten fikstür sıkışık. Hani ligin bitip bitmemesi gibi bir durumu var. Erteledik ligleri iki hafta mesela. Ne olacak?
1: Ya ertelemedim mi? Hakeme saldırıldığında bir ertelemedim mi? Evet. Yani ne yaradı? Kime ne yaradı? Bu böyle bir mantıksız bir şey olabilir mi ya? Ya bir şeyi ertelerken de bir planın olması gerekmiyor mu? İki hafta erteleyelim. Sebep? Ya bilmiyor, bak bu yorumu yapan arkadaşlarıma buradan mesaj vereyim bak. Yani genç yaşlı fark etmez. Ya arkadaş, bir yere ertelediğinizde siz biliyor musunuz antrenman planlamasının nasıl yapıldığını? Bir teknik direktöre erteliyoruz, oynuyoruz dediğinde o planlamanın nasıl değiştiğini biliyor musunuz? Kafana göre diyorsun ki ertelensin. Ya ertelensin de hafta sonu maç oynaması gereken takım ona göre sezonluk planlama yapıyor ya. Bir teknik direktöre planlama veriliyor değil mi? Sezon başlıyor, devre arası değil mi, sezon sonu. Teknik direktörler arada evet birkaç haftalık sapmalar olabiliyor, özel durumlar olabiliyor değil mi? Doğal afetler oluyor, bir sürü şey oluyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu planlamaya sadık kalmak zorundasın. Bu planlama niye yapılıyor mesela? Mesela niye bu planlamalar bize antrenörlere veriliyor mesela? Değil mi? Diyor ki hazırla takımını diyor.
0: Bir düzen işinde.
1: Şu tarihte maç oynayacaksın. Mesela Ali Koç'un hiç unutmam skandal açıklamalarından biridir biliyor musun? Diyor ya maç oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız durumu vardı, kupaya gitme durumu. Oyuncular da yeni öğrendi diyor. Hatırlıyor musun? Antrenör yeni öğrendi dedi oynayıp oynamayacağını. Ya orada problem ne biliyor musun? Bak hafta başı bir takım toplanır. Takımlar hafta başı toplanır. Bir gün izin yaparlar. İşte oynayanlar dinlenir, oynamayanlar ve o şeyde tempoda bir antrenman yapar. Ertesi gün hep beraber bir araya gelirler, tamam mı? Maç gününe kadar antrenman planlaması vardır. İşte haftanın başında şiddetli geçer antrenmanlar Cihan. İşte haftanın ortasında yavaş yavaş düşmeye başlar ve maça en yakın zamanda artık aktif dinlenme gibi, yani maça uygun, en uygun antrenman biçimi neyse, yani oyuncuları da dinlendirerek hem de kasları da çok hızlı bir şekilde aktive etme adına da bu planlamalar yapılır maç öncesi. Şimdi düşün, sen şeysin, Fenerbahçe'nin o dönem kimdi hocası? Bu şeyde
0: Pereira mı? Hangi dönem?
1: Bu kupaya Icardi attı ya gittiğinde. İsmail Kartal'dı galiba değil mi? İsmail Kartal. Yok İsmail Kartal'dı.
0: İsmail Hoca'ydı.
1: İsmail. Düşünsene şimdi orada İsmail Kartal'ın başkana şunu demesi gerekmiyor mu? Başkanım, maç oynayacaksak ona göre antrenman var, oynamayacaksak ona göre antrenman var. Ben şimdi bu takıma ne yaptıracağım? Şimdi nasıl ben bunu yeni öğreniyorum demesi gerekmiyor mu? Kulübün başkanı da bunu bilmesi gerekmiyor mu? En azından antrenörün söylemesi gerekmiyor mu? Şimdi burada da bilmiyorsunuz, diyorsunuz ki iki hafta ertelensin. Ya ertelensin de Antrenöre soruyor musun ertelenmeyi? Antrenör nasıl hazırlanacak? Diğer hadise

0: Senin söylediğin konu. Var ya UEFA Avrupa Şampiyonu. Şey mi diyeceğiz mesela UEFA? Bekleyin bizi mi diyeceğiz baba? Mesela öyle bir şey oluyor mu? Ya bizde biraz bir sorun var. Bir iki üç hafta dinleneceğiz. Siz de orada bir takılın aranızda. Hani Galatasaray yerine bir Napoli'yi sıkıştır oraya sen Barcelona'ya. Onlar aralarında oynasın. Biz sonra geleceğiz mi? Var mı böyle bir şey yani? Ya arkadaş bunları ya açıp bir sorun Allah aşkına. Mesela bu ertelensin ifadesini kullanırken bir antrenörü arayın. Sorun bakalım bu iş öyle oluyor mu? O yüzden bu erteleme konusu çok saçma sapan bir konu. Yani şimdi bir yerde işler kötü gidiyordur eyvallah. Ya kökünden bu işi halledeceksin Cihan? O da öyle 2 hafta 5 haftayla olacak iş değil. Ciddi anlamda bir ara. Var mı öyle bir hazırlığın planın? Yok. O zaman problemlileri bu işin içinden ayıklayacaksın. Sorun çıkaranları oyunun organizasyonun dışına iteceksin.
1: 2 hafta içinde kökten temizleyeceksin. Okey.
0: Ya neyi temizleyebilirsin?
1: Bu kadar kısa sürede yapamazsın.
0: 2 senede temizleyemezsin ya. Ne 2 haftası
1: madem
0: yani?
1: Bu süreçte hakemleri değiştirmek zorundasın. Yöneticileri
0: hepsi. 2 sene. Bence bak, değiştiremezsin.
1: 2 sene zaten
0: durduramazsın. 2 sene dese, 2 sene dese bu sefer aynı ertelensin diyenler kıyameti koparacak. Tıpkı pandemide olduğu gibi değil mi? Oynanmasın diyenler bu sefer oynansın diye ortalığı ayağa kaldırdı.
1: Ne kadar kötü bir dönemde oldu. Seyircisiz falan yani. Futbolun bütün ruhu ölmüştü.
0: Seyircinin gerçi varlığının orada ne kadar değerli önemli olduğunu daha iyi gördük yani.
1: Halı saha maçına eşdeğer maçlar izledik.
0: Tabii resmen. Dünyanın en önemli oyuncularının bir arada olduğu oyun keyif vermiyordu.
1: Hiç keyif
0: yani
1: vermiyordu.
0: Yani. Seyirci çok önemli. O da aslında oradan çıkarmamız gereken ders de aslında bence oydu. Yani oyun adına çıkarmamız gereken oydu. Ya seyircinin aslında bu oyundaki varlığının ne kadar değerli olduğunu, yıldız oyuncunun da tek başına yeterli olmadığını da aslında bize göstermişti o pandemide yaşanan seyircisiz oynama durumu.
1: Evet yani hiç maçları takip edesim bile gelmiyordu. O kadar keyif almadığım dönemlerdi. Biraz mesajlara bakalım mı İbrahim abi?
0: Olur.
1: İkinci bölümde ligler de başlayacak. Ona da değiniriz. Yine Montella'ya döneriz. Milli takıma döneriz. İtalya maçıyla alakalı senin saha içinde neleri eksik yaptığımızı fark ettin. Onları da sorarım sana ama şimdi çok zaman aşımına uğruyor sonra mesajları hızlıca tüketelim. Planlama gelecek. Altyapı gelecek. İsmail Kartal eleştirisi demiş. Beni yoruyor artık diyor Ümraniye'den Ertuğrul. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Milli takımda yabancı bir teknik direktör olması zaten biraz abes değil mi diyor. Aleykümselam bu arada. Ne kadar profesyonel olursa olsun milli duyguları taşımayan bir insan ne kadar milli takım için mücadele edebilir ki? Keşke Yılmaz Vural olsaydı demiş. İstanbul'dan Sinan. Montella'nın marka söylemiş, pahalı bir marka. Saatini biz mi hediye ettik? Basın toplantılarında gözümün içine kadar sokuyor saatini diyor. Yani o zaten yok. Şimdi o noktalara gelmiş adamlar tabii ki o şeyleri takacak.
0: Senden aldığı parayla almıştır canım. Ne yapalım yani, ona mı şey yapalım, takılalım yani.
1: İlk defa konuğunuza katılıyorum. İlk defa, önceden katılmamış sana. Federasyon başkanlığını bu tarz eğitimsiz insanlara teslim etmememiz lazım diyor. Şöyle aşağılara. Benim hoca adayım Cenk Özcan olabilirdi. İbrahim abinin dediği gibi ben bir renginin olduğunu düşünmüyorum. Olma ihtimali değerlendirilebilir olarak görüyorum. İbrahim abi hadi Egemen Korkmaz'ı getirdik. Kim takar Egemen Korkmaz abi? Anlıyorum sen neden istediğini ama böyle bir şey mi?
0: Niye mesela Egemen Korkmaz'ı kim takar derken mesela niye?
1: Ciddi almazlar mı demek istiyorsun?
0: Dediğin futbolculuk kariyeri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Ümit Mil Takım, Amil Takım mesela.
1: Şu anda hoca hala.
0: Yani Egemen Korkmaz'dan daha iyi. Ben şimdi şeyi bilmiyorum, hani teknik direktörlük gelişimi hakkında tam anlamıyla şey değilim. Yani çünkü daha yeni başladı burada. Ama bir kere şeyi biliyorum. Ümit Mil Takım'dan benim takım arkadaşım. Bir kere dile hakimiyetini biliyorum. Şahane İngilizce konuşan, çok eğitim, yani annesi bildiğim kadarıyla babası öğretmen, ailede yetişmiş bir çocuk. Yani eğitim konusunda profil olarak gayet de şey, yani oraya da yakışan biri. Şimdi sana 3 tane kulüp saydım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da oynamış. Şahane bir futbolculuk kariyeri. Mil takımları deneyimi olan bir insan. Oralarda futbolculuk deneyimi olmuş. Genç.
1: Beşiktaşlı bir dinleyenimiz yazmış olabilir mi onu? Hani para için hani
0: Beşiktaş'ı
1: bırakıp Fenerbahçe'ye gitmişti ya. Acaba onu öfkesiyle mi yazdı?
0: İşte o devam ediyor olabilir ama hani Egemen'in mesela ben bu süreçte hiçbir kulübe aidiyetiyle ilgili bir paylaşımını görmedim. Ne Fenerliyim dedi, ne Beşiktaşlıyım, ne Trabzonsporluyum dedim. Hiç duymadım ben Egemen'den öyle bir şey. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde mesela ben Güngör Öztürk'ü de söylüyorum orada. Niye Güngör Öztürk'ü söylüyorum? Genç mil takımlarda göreve geldiğinden beri gayet U16 olması lazım. Gayet işler iyi gidiyor.

0: Onun da futbolculuğu Trabzonspor'da futbol oynamış, ümit milli takımlarda oynamış, genç milli takımlarda oynamış. Bak futbolculuk kariyeri. Devamında yine bu konuda altyapılarla ilgili işte Kasımpaşa'da Galatasaray'da deneyimi olan biri. Şimdi bu insanlardan bir şey yaratmak zorundasın. Diğeri işin en kolay tarafı ve asla işimize yaramayacak bir durum. Yani benim düşüncem o. Yoksa ya Fatih Hoca da gelse, diğerleri de Arda da gelse bir şey değişmeyecek. Değişme şansı yok bu düşünceyle.
1: En güzeli dükkanı kapatıp gitmek diyor İsmail Kılıç. O da farklı düşünüyor. Bülent Uygun olmalı demiş.
0: Ya olsun, Bülent Hoca'ya da bir itirazım yok. Ben mesela Bülent Hoca ile ilgili bir anımı anlatayım. Ben Ankara Gücü'nden ayrılmıştım.
1: Benim var itirazım.
0: Bülent Hoca şeydeydi, Sivas Spor'daydı. Bülent Hoca'nın ben yani yaşadığım için söylüyorum yani. Bak ben bizzat kendim Bülent Hoca ile ilgili yaşadığım bir olayı anlatayım. Ben kampa gittim, Sivas Spor'un kampına gittim. Sözleşme imzalamamıştım. Yani daha önceden de Bülent Hoca ile bir samimiyetimiz vardı, tanışıyordum. Sağ olsun ben kötü bir dönem geçirmiştim. Ya gel burada bir hani devam et, burada başla demişti. Gittim, sezon başı kampını geçirdim onun takımıyla beraber, Sivas Spor'la beraber. O Sivas Spor Şampiyonlar Ligi'ne katıldı o sene. Süper Lig'de şahane işler yapmıştı. Ama ben o antrenmanları deneyimlemiştim mesela. Onu görmüş biri olarak söylüyorum. Bak Ahmet'ten Mehmet'ten duyduğum bir şeyi anlatmıyorum. Bizzat Bülent Uygun'la alakalı sahada bunu deneyimlemiş biri olarak o gün şunu söyledim. Abi tesadüf değilmiş. O takımın o sene yakaladığı başarı, oyuncuların fiziksel anlamda o sene yakaladığı başarı, iletişim anlamında yakaladığı başarı. Sonrasıyla ilgili eksiklik olmuş olabilir. O kendisiyle alakalı bir durum ama sonuçta orayı gerçek anlamda altını doldurarak başarmış bir insan. Ben bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum yani.
1: Ya, tabii ben de mesela İsmail Kartal'ın koltuğu sallanırken hani sert bir tabir olacak ama bütün eski teknik direktörler, akbabalar İsmail Hoca'nın ayağını kaydırmak için açıklama yapıyordu. Ama Bülent Uygun mesela İsmail Kartal'ın arkasında durmuştu. Orada bir nebze vay be dedim, helal olsun hocaya dedim. Hani
0: yok yani.
1: Kollamıyor yani, görevin başına geçmek için çabalamıyor. Çabalayan yok, çok yani, hoca vardı o ara çünkü.
0: Ya ben Bülent Hoca'nın bir kere insani tarafıyla ilgili de şimdi hani şey olmasın yani, benim haddime de değil bir insanın hani şey yapmak, olumlu olumsuz bir şey söylemek o konuda da hani şeyi bilirim, arkadaşlarına olan desteği, yanındaki insanların insanlara olan desteği o konudaki durumunda bilirim yani hani o konudaki davranışını da destekleyenlerdenim ben yani.
1: İbrahim Bey'e katılıyorum. Egemen Korkmaz şahane bir adam ama şu an bulunduğumuz atmosferde Montella'nın üstüne bir marka isim arayışı olacaktır.
0: İşte,
1: ve ortam buna müsait değil diyor.
0: İsim neydi?
1: Bence de çok güzel yorum yapmış. Köknel yazıyor ismi. Eski dinleyenlerimizden ama Boray Bey.
0: Hocam Boray Bey şunu söyleyeceğim. İşte burada onu yıkmamız gerekiyor. Aynı fikirdeyim sizle. Tabii ki o düşünce ama işte diyorum ya, düşüncede devrim.
1: Tam net düşünce bu bence de.
0: Ya düşüncede devrim, yık her şeyi. Yıkacağız abi, başka türlü halletme şansımız yok. Çıkacağız diyeceğiz ki Egemen Korkmaz'la, Güngör Öztürk'le, Ahmet'le, Hüseyin'le, Mehmet'le planlama yapıyoruz. Gelişim direktörlüğünde planlama yapıyoruz. Allah'ın kulu gelse yıkamayacak onu. Kim olursa olsun o değişim asla olmayacak. Ya bak vallahi billahi bundan çok daha iyi, çok daha güçlü jenerasyon yakalarız ve sürdürülebilir başarı yakalarız. Bizim temel sorunumuz o. Montella'nın aslında bizi vurduğu yer %100 haklı olduğu yer. Siz zaten sürekli dalgalanan bir mil takımsınız. Yoksunuz ki, sürekliliğiniz yok diyor. Ben de diyorum ki hiç ihtiyacımız yok Montella'ya, Ahmet'e, Mehmet. Bizim kendi ülkemizde, kendi bünyemizde bu işi yapabilecek kalitede, donanımda insanlar var. Ama onu bul. Ya onu da oradaki insanlar bulacak yani. Yoksa dışarıdaki temel düşüncenin ne olduğunu biliyorum. O işin en kolay tarafı. Ben diyorum ki insanları anca öyle ikna edersin ve bugün ona itiraz edecek. Bugüne Egemen Korkmaz'ı ya da diğer isimleri açıklasan itiraz edecek. Bak vallahi billahi ciddi o kalabalık ne yapacak biliyor musun Cihan? Herkes o şeyin, düşüncenin peşinden gidecek. Gitmeme şansı yok. Yap onu ya, yapabilirsin. Ve bundan daha kötü olmayacaksın, garanti ediyorum ya. Ve şu an çaba sarf ettiğimiz konuya bak, kendi evladım bu konuda donanımı olan, futbolculuğunda antrenörle başlamış, milli takımlarda çalışan birinin orada olması çok böyle ütopik bir şey gibi anlatılıyor değil mi? Değil ya, yapılabilir. Yapmış ya, İspanya yapmış bunu ya.
1: Zaten alt takımını çalıştırıyor.
0: Ya orayı çalıştırıyor. Sonuçta zaten onlar aslında beraber uyumlu bir şekilde çalışması gereken bir yer değil mi orası? Yapabilir bunu. Ya yap ya, niye yapmıyorsun? Yap. Yap bir de hakikaten bir de görsün insanlar, teşvik de et. Niye Montella'ya kızıyoruz? TFF 2. Lig B'de. Git İnegöl'e ya. Görsün İnegöl'de insanlar. Hiçbir şey yapmasa şurada insanlar iki fotoğraf çektirir, mutlu olur ya. Tribündekiler de Montella'yı görür, adam mutlu olur. Sahanın içindeki insanlar da tribünde, İstiklal Marşı'nda tribüne baktığında Montella'yı görür. Gencecik çocuklar motive olur. Ha, buraları da bir insan yok saymıyor. Bak buralardan da amil takıma gidilebilirmiş diyebilir. Ama sen yapacaksın bunu. O düşünce, bak Montella'nın da düşüncesi o. Melih Kabasakal gelsin diyor. Niye Melih Kabasakal gelsin? Niye mesela Melih Kabasakal? Galatasaray maçı iyi oynadı. Böyle mi mesela? Amil takıma böyle mi giriliyor? Olur mu öyle şey yani?
1: İlhan Fakalı da bir ara hemen öyle girdi mesela.
0: Bak İlhan Fakalı genç oyuncu. Onun üzerine gelecek yapabilirsin. Arda üzerine yapabilirsin. Can Uzun üzerine yapabilirsin. Değil mi? Bunların üzerine. Deniz Gül üzerine
1: ama
0: yapabilirsin.
1: Ama yani son maçlık performanslarıyla aldılar. Bu çocukları daha önce de görmeleri lazımdı.
0: Zaten itirazım o yani. Şimdi sen bunu daha önce alman lazımdı ya bunları. Görmemişsin bak hiç
1: biz,
0: yok.
1: Biz de gördükten sonra.
0: Ama şimdi bu işin en kolay tarafı. Beşiktaş'ta görünce al. Niye insanlar şeye ikna olmuş durumda? Türkiye'de diyor büyük takıma gitmeden kimse milli takıma gidemez. Haklı mı haklı?
1: Bence de haklı.
0: Haklı. Yıksana sen onu. Al getir bak bakalım. O düşünceyi de insanları bir öncekiler ikna etmiş. Sen de yık o düşünceyi. Biz de diyelim ki evet ya bak birileri böyle yapıyordu ama bunlar değiştirmiş.
1: Milli takımı Aykut bir yerlere getirir diyor. Aykut Kocaman diyelim, ayıp olmasın. Egemen Korkmaz da olur, Ertuğrul Sağlam da olur demiş. Ülkemizde insanları birincilik hocası, ikincilik hocası, ikincilik futbolcusu diye çok kolay yaftalıyoruz.
0: Evet yani.
1: İbrahim Bey daha iyi bilir, alt liglerde şu an milli takım seviyesinde oynayacak belki de nice çocuklar vardır diyor Mustafa
0: ya,
1: Dürüst.
0: Ya olmama şansı niye yok biliyor musun Mustafa Bey? Aynı fikirdeyim sizle. Ya Zeki Çelik de oradan geldi ya. Zeki Çelik de bak yine anlatayım. 500 kere de anlatacağım, sıkılmadan anlatacağım. Yani daha anlaşılabilir olsun. Bence şahane bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bundan tam 10 sene, 2017, 9 yıl önce İstanbulspor Hacettepe maçını Bahçeli Evler Stadı'nda izlemeye gittim. Benle beraber eski futbolcu arkadaşlarım var tribünde. Bir tane de o dönemde milli takımlarda görevli eski futbolcu bir abimiz, hocamız. Ona denmiş ki İstanbulspor'da Zeki Çelik'i izle, Hacettepe'de Taylan Antalyalı'yı izle denmiş. Mil takımlar için, genç ümit mil takımlar için. Bu abimiz dakika 60-65 bu civarlar şey dedi. Arkadaşlar ben kaçar dedi, bunlar olmaz kardeşim dedi. Bak ikisi de olmaz dedi. Sonra ben tabii o dönem İstanbulspor'da Furkan abi var. Ecmel Başkan'ın kardeşi. Furkan abiyle de sohbetim var. Öyle işte oyuncular üzerine konuşuyoruz. Dedi ki ya Lille'den dedi yetkililer şeyi izliyor dedi. Zeki Çelik'i izliyor dedi. Şimdi bak aynı göz. Bir tanesi bizim buradan buralardan hocamız, eski futbolcumuz, abimiz Zeki Çelik'i izliyor. Bir tane de Fransa'dan bir göz geliyor Zeki Çelik'i izliyor. Senin buradaki yetersiz dediğin kalkıyor diyor ki yetersiz Cihan'dan olmaz diyor. Gidiyor. Karar veren o. Eğer Fransa'dan bir göz Zeki Çelik'i görmemiş olsaydı gitti Zeki Çelik. Ve bak senin dibindekini, senin hocanın göremediğini Fransa'dan bir yetkili gördü, aldı, hazırladı ve sana amil takım oyuncusu verdi. Şimdi sence problem tek başına oyuncuda olabilir mi? Ha bak aynı oyuncu, iki tane farklı göz. Biri Fransa Lig 1 oyuncusu yaptı, Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Diğeri ümit milli takım için yeterli değil dedi. Şimdi eğer belirleyici olan o bizim arkadaşımız olmuş olsaydı Zeki Çelik, Taylan Antalyalı gitti. İkisi de amil takım oyuncusu oldu. Şimdi burada acaba problem tek başına oyuncuda mı yoksa işin eğitici antrenör tarafında mı? Antrenör tarafında. Oradaki insanları çünkü ismiyle değerlendiriyoruz. Ahmet ne yapmış? Galatasaray'da. Oo süper. Yorumcuda da aynı şeyi yapıyorsun abi. Bir şey fark etmiyor ki. Diyorsun ki mesela yorumcu arıyor ne Galatasaray'da çok oynasın, Fener'de çok oynasın. Eyvallah oynasın önemli de. Ama anlattığı daha önemli değil mi bize? Bize ne faydası olacak yani? Taraf olsun diyor. Ne yapsın? Galatasaray'ı körü körüne savunsun. Fenerbahçe'yi savunsun. Ya savunsun da bak bu kadar sağlıksız insan yarattı o insanları ya. Çünkü adam onun gözüyle, onun düşüncesiyle davranıyor. Aa bu öyle diyorsa diyor. Doğrudur diyor. Adam sağdan geliyor diyor. Tıpkı şey gibi. Kulüp başkanları diyor ya. Bu maça ekstra prim verdik. Kazandı oyuncular. Algı ne dışarıdaki algı? Ha ulan bunlar diyor demek ki parayı almadan oynamıyorlar diyor. Verdi parayı oynuyor. Şimdi bak futbolcuyu sen orada hangi pozisyona sok? İyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama oyuncuyu burada para göz bir adammış gibi yansıyor.

0: yansıtıyorsun. Öyle değil mi abi? Primden sonra oynadılar. E şimdi niye sen mesela amil takımda niye prim açıklarsın ki abi? Ya da gerçekten sponsorlar bu parayı. Sponsorlar ödüyordur. Belki böyle bir para vardı. Sponsorlar ödüyordu. Niye bu kadar insanların hele hele bu kadar ekonomik anlamda sorun yaşandığı bir dönem
1: insanların gözüne sokuyorsun?
0: Niye sokuyorsun mesela?
1: Ver yine. Veriyorsan ver.
0: Bak yani. Şöyle bir durum var. O çocukların böyle bir talebi olduğunu da düşünmüyorum.
1: Bence
0: ben
1: de
0: bilmiyorum.
1: Yoktur. Net yani. Yoktur.
0: Ne sen olacak? Şimdi niye gittin o oyuncuları o durumun içine soktun? Niye Arda Turan'la Fatih Terim dönemini bu insanların başına
1: Arda
0: bela ettin o dönem?
1: Arda Güler'in yani.
0: Mesela Arda Turan'ın
1: Arda alacak gücü yok
0: Arda yani? Turan'ın o günkü isyanı neydi? Yanlış bulduğum bir sürü şey var. Benim de arkadaşımdır Arda Turan. Bir sürü eksik bulduğum şey var ama o gün Arda Turan'ın mücadelesi takım arkadaşıydı. Arda Turan'ın mücadelesi malzeme sorumlusu, diğer ekipteki abileri, arkadaşlarıydı. Ama niye böyle bir sorumluluğu oyuncunun üzerine yıkıyorsun ki? Niye? Ne gerek var? Dışarıda da insanlar ne diyor? Ha, bunların milli duygusu yok, para için oynuyorlar. Asla. Bosna gitti Dünya Kupası'na. Aradım sordum merak ettim. Ya o işte görevli tanıdığım insanları aradım. Tek kuruş yok. Muhabbeti bile geçmemiş. Ve cevap şu. Milli takımla Dünya Kupası'na gitmek, orada ülkeyi temsil etmenin parayla bir karşılığı olmaz. Bizimkiler de aynı şeyi söyleyecek de müsaade etmiyorsunuz ki abi. Bir müsaade edin, o çocuklar da onu söylesin. Daha şey bitmeden biri villa veriyor, biri para veriyor, biri... Ne yapıyorsunuz abi? Kendi kişisel reklamlarımızdan o çocukları bak toplumun önüne atıyorsunuz. İşler kötü gittiğinde ne diyor? Vay diyor, bak öyleymiş o durum.
1: Sonra tepki alıyorsun, İtalya villa versene.
0: Ama kendiniz yapıyorsunuz.
1: Başkan
0: sorunu kendiniz versene, çıkartıyorsun.
1: Başkan diye tezahürat yapıyor.
0: Yapar abi, ne gerek var? Yapsanıza mesela sosyalde bir şahane de bir şey olur, proje olur yani, bir de bunu yapın. Gidin Hatay'a mesela, gitti Dünya Kupası'na, böyle de bir proje var. Atın temelini futbolcular, federasyon, ekip değil mi? Ya biz de buraya böyle bir şey yapıyoruz.
1: Veya Adıyaman.
0: Adıyaman, Hatay,
1: adı hiç geçmiyor
0: Malatya.
1: Mesela yani. Yani?
0: Yapın. Mesela bunu yapmak daha şık olmaz mı? Daha şık olmaz mı yani?
1: Şimdi bu da bizden destek mesela.
0: Böyledir ya, Dünya Kupası'na gidiyoruz hani, değil mi? Oradaki şeyde insanları da, değil mi? Hani futbolla sporla insanlar tekrar, değil mi? Bu dünyanın her yerinde böyledir yani. İnsanlar ayağa onunla kalkarlar. Ama şimdi bunların hiçbirine el atmayan ve sürekli problem çıkaran insanlardan biz abi sürekli problemi çözmesini bekliyoruz. Ah işte bak, başlık bu. TFF aile şirketi gibi yönetilmez. E iki sene oradaydınız ya başkanım. Bugün mü anladık onu yani?
1: İbrahim abi, Ahmetcan Kaplan'ı da unutma diyor. O da direkt Ajax'a gitti demiş.
0: Ve aynı şey bak, ben
1: çok örneği
0: söyledim.
1: Var. Cenk vardı. Ahmetcan Lyon'a gitti.
0: Ya ben var ya bak, şöyle bir yorum yapmıştım. Hatta duruyor da X'te paylaşımım. Daha Avrupa Şampiyonası'nda Montella'nın ilk şeyi Samet Akaydın'ı çağırdığında. Avrupa Şampiyonası'nda. Yani Samet Akaydın'la şey inşa edemezsin. Gelecek inşa edemezsin. Gelecek Ahmetcan Kaplan'la inşa edilir. Olmaz. Yani bunu yapmaması lazım. Şimdi ben Montella'yı orada eleştireyim. Evet, %100 haklıdır eleştiriler. Ama şeyi eleştiririm. Ya zaten sen olmasan da biz oralara giderdik. E gidememişiz. Gidememişiz ya. Ama öyle, ama böyle. Biz hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası üst üste tarihimizde katılmamışız. Katıldığımız isim de Montella. Adam da bunu bize söylüyor. Haklı mı? Haklı. Yani söylediği söz doğru mu? Doğru abi, katılamadınız, benle gittiniz diyor. Hani bence asla o dili kullanmasın da, ama o da kendi lehine bir şey bulmuş, değerlendiriyor.
1: Mesela diyor ki dinleyenimiz, keşke Zeki'yi ben de görmesem diyor. Kötü bir futbolcu olduğunu düşünüyor herhalde.
0: E tamam abi, sen kötü düşüyorsan takım alırsın, almazsın Zeki'yi. Mesela Juventus öyle olduğunu düşünmüyor.
1: Roma.
0: Lille öyle olduğunu düşünmüyor. Roma öyle olduğunu düşünmüyor. Ama sen düşünüyorsun. Ne diyeyim abi, yani kardeşim sen bir takım alırsan alma Zeki'yi. Ya da şöyle yap. Varsa öyle bir durum, daha iyilerini bul. Bak ben şeyde büyüdüm. Gazi Osman Paşa'da, Bayrampaşa'da, işte bu Boşnak Mahallesi dedikleri bölgede büyüdüm. Hatta geçen gün benim çocukluğumdan çok sevdiğim bir Mehdi abi diye bir abimiz vardı. Onu gördüm, biraz sohbet ettik. Bak bu insanlar ne yapıyordu biliyor musun Cihan? Şimdi oradan aklıma geldi. Adamlar geziyordu mesela böyle. Ben hakikaten mesela onların hiçbir zaman çocukluğumdan bugüne ne iş yaptıklarını öğrenemedim. Abi geziyor mesela, o zaman daha bir tabii bizim çocukluğumuzda her taraf arsa falan böyle. İzliyorlar Cihan, seni görüyorlar. Mesela şeyi anlattı bana. Saffet abi, Saffet Akyüz var. İstanbul Sporlu, Galatasaray'a gelen şimdi şeyin başkanı, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin başkanı Saffet abi. Saffet abi ilk nasıl keşfettiğini anlatıyor. O da bizim Gazi Osman Paşalı'dır. Gidiyor arsada görüyor, işte okuyor, diyor ki Gazi Osman Paşa'ya söylüyor, başkana söylüyor. Yani ama görevi gidiyor, geziyor okullarda, orada tespit ediyor ve şahane de bir gözü vardır yani. Gerçekten temas etti. Eskiden

0: mahallelerde böyle abiler vardı. Yine İsmail abi diye bir abi vardı benim çocukluğumda. Abi bakar mısın, adamın yaptığı şey o kadar değerli ki. Haftanın bir günü, pazar günleri bizi 6-6 12 kişi bir ekip kuruyordu. Bak mahallede yapıyor bunu işte. Atıyorum 5 sokağa sığdırıyor. 5 sokakta böyle birbirine temas eden çocukları buluyor. Kalkıyor. Bak 5 günde çalışan bir adam. İzin gününde sabah kalkıyor 8'de bizi halı sahaya götürüyor. Halı sahanın parasını ödüyor. Bizi orada maç yaptırıyor. Kendi çocuğunun da işin içinde olduğu. Şimdi nereden nereye geldik? Bak sokaklarda böyle
1: herkesin
0: abiler var.
1: Herkesin mahallesinde öyle abiler vardı.
0: Vardı.
1: Bizde de vardı ediyordu. Mesela. Kenan orman spor yapıyordu. O ya. Bizim ormandı sahamız o zaman. Ya, bak, topluyordu
0: her yerde. Şimdi bu ne arkadaşımıza söylüyorum mesela.
1: Zeki varsa, istemeyen mi?
0: Zeki beğenmeyen arkadaşımız. Olabilir, bir şey demiyorum yani. Hani Roma beğendi, Juventus, Lille beğendi. Abi beğenmedi. Vallahi yap o görevimi. Sende çünkü acayip bir göz olduğunu düşünüyorum. Zeki'yi beğenmiyorsan çok daha önemli oyuncuları yakalayabilirsin kimsenin görmediği. Varsa zamanın, ekonomik de bir şeyin yoksa. Bul vallahi, git okullara mesela. Okullarda çocuklar top oynuyorlar. Bir yerlerde izle o çocukları. Halı sahalara git. Git oradan bir tane çocuğun geleceğine dokun. Bence faydası olur yani.
1: İyi bir radyo dinleyicisiyim demiş. Yaklaşık 20 yıldır radyo dinlerim. Müzik radyoları olsun, spor radyoları olsun. Bizde yalan bitmiyor demiş. Abi şimdi altyapı antrenöründen futbolcu çıkarmasını bekliyoruz A takıma. Ama aynı anda altyapının da başarılı olmasını istiyoruz. Sportif direktör getirirler. Hem takımın başarılı olmasını, hem oyuncu satmasını, hem de oyuncu bulmasını istiyoruz. Sportif direktör altyapı hocasına diyecek ki, örnek veriyorum, Galatasaray'dan örnek vermiş. Galatasaray taraftarı olduğum için diyor. Bizim oyun mentalitemiz önde baskı kuran ve pres yapan oyuncular üzerine kurulu. Ben senden böyle futbolcu istiyorum. Eğer bu sisteme uymayan futbolcu varsa hiç uğraşma, emek verme, gönder gitsin. Çevirebileceğini düşünüyorsan emek harca. Ama bunu demiyorlar ki. Bizim A takımımız 4-5-1 oynuyor, altyapımız 3-5-2 oynuyor demiş.
0: Ya kabul ediyorum da biz o aşamada değiliz. O tamam, anlıyorum.
1: Devam ettirmiyor demek istemiş.
0: Ya o şeyi yani anlatıyor. Barcelona'nın sistemi, Barcelona'da öyleymiş yani. Altyapı A takıma kadar benzer. Ya bizim daha çok yani yolumuz var. Biz hani oralar en son. Mesela Taç hocası var değil mi mesela Liverpool'un? Şimdi biz Taç hocasına daha çok zamanımız var. O başka bir şey yani. Hani biz önce normal bir sistemi, düzeni bulalım. Sonra Taç hocası buluruz. Orada da biz önce altyapıdan oyuncu yetiştirelim. Sonra A takımın aynı sistemi oynatacak oyuncu da buluruz. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Üçlü oynayacak, dörtlü oynayacak A takım savunmasına yok yok, o çok ekstra bir durum. Yok öyle bir lüksümüz yok. Sen çocuğu bul da aman üçlü oynayan da olsun. Al. Al koy cebe, şahane bir şey yani. Şimdi orada problem şu. Altyapılarda bir kere bence de şey konusunda hak veriyorum ona. Altyapılarda bir kere başarı kriterinin ortadan kalkması lazım. Yani bir teknik direktör şampiyon yapıyorum, şampiyonlu oynatıyorum durumunu ortadan kaldırması lazım. En azından bence o baskıyı da kırması lazım. Üstündekilerin o baskıyı ondan alması lazım. Altyapının görevi şampiyon olmak değil. Ya olsun, kazanıyorsa eyvallah, ama altyapının temel görevi çocuklara oyunu doğru öğretmek. İnsani anlamda topluma doğru birey yetiştirmek. Bak altyapının temel görevi o. Orada öğreniyor çocuk. Değil mi? Mesela altyapıda çocuk, küçücük çocuk paylaşmayı öğreniyor. Mesela paylaşma nedir işte futbolda? Paslaşıyoruz değil mi? Mesela alıp kaleden kaleye de gidebilir değil mi? Çocuk ya bu. Ulan top bende der, gideyim ben atayım der. Mesela ne yapıyor? Cihan'ın attığı gole seviniyor. Küçücük çocuk, kendi atmamış ama arkadaşının attığı gole seviniyor değil mi? Bir arkadaşının başarısına seviniyor.
1: İşbirliği.
0: İşte orada öğretiyor yani topluma sağlıklı birey. Niye diyoruz biz? Her çocuğu verin. Ama basketbol, ama futbol, ama tenis, verin spora. Çünkü spor altyapısıyla yetişen, büyüyen çocuklar değil mi? Topluma sağlıklı birey olarak yetişirler. Hatta çok üst düzey yöneticilerin büyük bir çoğunluğuna baktığında hepsinin bir sporculuk altyapısı vardır. Temeli oradan almıştır. Şimdi sen önce orada onu öğret çocuklara. Duracağı yeri öğret. Pozisyon anlamında, teknik anlamda. Bunları öğret. Ondan sonra yarışırsın. Önemli değil. Sen onları öğrettiğinde zaten şampiyon olursun. Merak etme.
1: Evet, Galatasaray'ın altyapısında Yusuf Sivaslıoğlu var diyor Hasan. Çok iyi bir bek. Neden düşünmüyoruz diyor. Evet, daha 16 yaşında bence de.
0: Ya Galatasaray kimi güzel düşündü bugüne kadar Allah aşkına? 4 senedir Galatasaray'da bir tane altyapıdan çıkan oyuncu söyleyin.
1: Geçelim mi kulüplere yavaş yavaş
0: istersen? Geçelim bence. Artık bayağı da özledik yani. Üçüncü haftaya geldik.
1: Yok, Galatasaray'ın altyapısına sallayacaksın. O yüzden böyle bir anda sözünü kesmek istedin de. Buyur sen sözünü tamamla, ondan sonra geçeyim
0: ben. Yok ben ya, Galatasaray altyapısı benim hakikaten çok üzüldüğüm yerlerden biridir. Çünkü Galatasaray altyapısından çıkan oyuncular eğer A takımda oynamıyorsa Süper Lig'de önemli kulüplerin oyuncuları oluyordu. TFF 1. Lig'in en güçlü oyuncuları oluyordu. Bak o dönem hani Galatasaray altyapısından yetişmiş oyunculardı. Ya o altyapı hani şu an ne durumlara geldi ya? Oyuncu çıkartamıyor, oyuncu bulamıyorlar ya. Ya bunun tek başına sorunu oyuncular olabilir mi? Kaç tane Okan Buruk altyapıdan oyuncunun gelişimine dokundu? Bir tane söylesinler bana ya. Mesela gelirken Doğan abiyle Tarkan abiyi dinledim. Orada Tarkan abi şöyle bir ifade kullandı. Kolay değil. Eyvallah. Tabii ki altyapıdan o ama işte orada başlıyor ya. Yani 4 sene çalışmış bir adam yapamayacaksa kim yapacak? Ya biri alacak ya o sorumluluğu. Mesela zamanı yok. Kabul ediyorum ama Okan Hoca'nın bir hayli zamanı var. Okan Hoca bu anlamda örnek olması gerekiyordu. Bak şeyi anlarım. Yeni gelmiş birini doğru bulmam da hadi anlarım. Yani yeni gelmiş adam eyvallah. Ama Okan Buruk 4 senenin sonunda bugün altyapıdan birilerini o işin içine sokmak zorundaydı. Ya, yani şey diyemez Okan Hoca. Yok. Ya, olmama şansı yok. Mümkün değil. Sen de o altyapıdan yetiştin. Bak birileri sana zaman harcadı. O gün onlar da diyebilirdi. Ben uğraşamam Okan'la. Ben uğraşamam Bülent'le. Ben uğraşamam Emre'yle. Değil mi? Onlar da gidip başka bir yolla o işi halledebilirlerdi. Onlar zaman harcadılar. E sen o altyapıdan, o akademiden çıkmış biri olarak nasıl oluyor da 4 senenin sonunda bir tane çocuğu o işin içine katamıyorsun? Sadece çocuklarda problem var dersek bence yanılırız.
1: Evet dostlar, yeni saate giriş yaptık. Devam ediyorum. Şu an keyfimiz yerinde. Bir reklamı falan gitmeyeceğim. Az sonra gideriz. Mesajlar çok. Onları dönerim geri. Milli takım mesajları olur. Var ama kulüplere geçtik ya şimdi. Abi kulüpler ortalama. Hepsi 30 günde 8 maça falan çıkacaklar. Evet. İşte Galatasaray, Kasımpaşa'ya, Barcelona, sonra Gençler Birliği ve Lille deplasmanına gidiyor. İçeride Fenerbahçe, sonra Konya deplasmanı, Stuttgart ve Ahmet sportif faaliyetlerle içeride oynayacak. Beşiktaş'ta Kocaeli ev, Hoffenheim Trabzon deplasman, Crystal Palace Başakşehir içeride, Kasımpaşa Celtic deplasman, Gençler Birliği içeride. Hızlıca sayıyorum. Evet. Fenerbahçe, Rize ve Aston Villa deplasmanı, Alanya, Slavia Prag içeride, Galatasaray deplasmanı, Göztepe, Liverpool içeride ve Çorum deplasmanı. Trabzonspor'da Samsunspor, Kupskuopio deplasmanı, Beşiktaş ve Hertz ile evinde oynuyor. Rizespor deplasmanı, Antep, Freiburg içeride ve Alanya deplasmanı. Yaklaşık 30 günde bu takımlar 8'er maça çıkacaklar ortalama. Bahaneler hazır mıdır? 3 günde bir maça çıkıyoruz.
0: Yok, o zaten gelecek gün. Hazır yani. Gelecek. Ben sizden istiyorsan şimdiden bir seslendireyim yani.
1: O yüzden dedim bir canlandırma yani, yapar mısın?
0: Hemen diye. Seslendireyim. Ya bir kere oyuncularımız hazır değil. Bu kadar üst üste maç. Sakatlarımız var. Yani önce hakem. Hakem bittikten. Şimdi bir kere mesela teknik direktörlere bu hakem konusunda acayip şey de geldi. Koz da geldi. Yani sıkışan. Ya bak dün şu konuyu da söyleyeyim de. Ya dün Bayburt, Kırklareli Bayburt maçını izledim.
1: A-Spor'da ben de
0: bakıyordum. A-Spor'da.
1: Ben de bakıyordum.
0: Ya Bayburt Spor'un hocasını gördüm. Ya inanamadım biliyor musun? Ya abi.
1: Ne yapar da onu ya, kaçırdım ben.
0: Ben lütfen ya bak sarı kart gördü hakem zaten. Dayanamadı dördüncü ay. Ya lütfen. Bak lütfen. Ya faul. Vallahi billahi bir faulde kulübenin önünde onun oyuncusunun yapmadığına inandığı, hakemin de yaptı diye verdiği bir faul yüzünden... Ya inanamazsın, itirazı görmen lazım. Ya durmadı oyun 3-4 dakika orada şey yaptı. Onun yüzünden durdu. Durduramıyorlar hocayı yani. Ve muhtemelen bilmiyorum ama tahminim bu işte hakemlerle ilgili olan konu de bağlamıştır kendi düşüncesinde yani zihninde. Yani ona da manipülasyon yapıyor hakemler yani
1: Ulaş,
0: herhalde.
1: Ulaş Bey'miş, Ulaş Ulusan şimdi baktım.
0: Şimdi ben. Hocam bak teknik direktör olarak ondan önce şöyle bir şey oldu. Kırklareli ikili şey kullanıyor Cihan. Korner kullanıyor. İkili kullanıyorlar oyuncular. Başladı Kırklareli oyuncu. Bayburtlu bir tane oyuncu gitti karşılamaya. Adam bir bıraktı oyundan. Ya şimdi sen teknik direktör olarak korner atıldığı yerde rakibin ikili korner atıyorsa nasıl oluyor da tek oyuncuyu karşısına gönderiyorsun ve o tek oyuncu eksiliyor, pozisyon yiyorsun. Sen orada teknik direktör olarak bir eksiklik görmüyorsun. Ben mesela teknik direktör olsam televizyonun verdiği maçta böyle bir pozisyonda yakalasam mahcup olurum. Araya falan giderim. Hani şey erken gidiyor ya içeri.
1: Mourinho.
0: Ben de erken giderim o dakikadan sonra. Ben hani
1: ha, iki oyuncu mu yollasın kornere diyorsun?
0: İki gönderilir. İkiye ikidir. Eşleşme öyle yapılır. Yani
1: birebir yapacak.
0: İki, ya sen geldin
1: hep hangimizi... öyledir. Doğru
0: ya, ya beni tutacaksın ya onu tutacaksın. Hani birimizden birini bıraktığında vur. Ya bir oyuncuyla ekmiş. Yani bu %100 teknik direktör zafiyetidir. Tabii ki oyuncu da görecek ama sonuçta teknik direktör idare
1: eder. Hemen orada.
0: Şimdi sen onu görmek istemiyorsun. Ya o var ya bak korkunç bir hata. Diyorum ki vallahi içeri giderim devre arası. Hani mola, kendime mola veririm. Hani ya da

0: kendime kırmızı kart veriyorum, soyunma odasına gidiyorum derim tekniktir. Ya ona bir şey demedin, gittin kıyameti kopardın önünde, ya bırak hocam falan diyor, hani net faul ya da değil, ya ne olur faul verse ne olur, vermese ne olur. Ya bırakın bak, lütfen rica ediyorum yani, ya artık vallahi ben sıkıldım Cihan, sinirlerim falan bozuluyor kulübenin kenarında, her yerde aynı, bu bulaşıcı oldu ya, en tepeden en aşağı kadar. Ya altyapı maçlarına gidiyorsun, orada da benzer davranış, herkes öfkeli. Ya bu kadar bence önemsemeyin kendinizi bu kadar, yani hani dünyada sizin etrafınızda dönmüyor, herkes sizi yıkmak için de bir araya gelmedi. Bu tırnaklarımla kazıma hadisesi var ya, hani tırnaklarımla kazındım. İşte Cihan'a rağmen başarılıyım. Ahmet'e rağmen ya tamam da yani, ama yapmayın değil mi yani? Hani herkes hayatta bir takım zorluklarla karşı karşıya geliyor. Onlar da insan ya. Bir dur ya, o da hata yapabilir. Bak senin orada ikili korner kullanıma bir oyuncu göndermişim. Ben hakem olsam orada var ya. Aslında en büyük pişmanlığım, ben hakemlik yapmadığım için o kadar pişmanım ki. Ben orada mesela, bana o hareketi yapacak, hemen derim ki ya şurada ikili kornere tekli oyuncu göndermişim. Bak bir şey demiyorum sana. Bak rezil olursun derim ya, yani.
1: Bu sefer çıkıp basın toplantısında da söylerim.
0: Oyuncuya da söylerim.
1: Hakem bana böyle
0: bak, dedi. Bak oyuncuya ne derim biliyor musun maçı yönetirken? Mesela eksik bir şey yaptın. Bir de bir metreye topu rakibe veriyorsun. Bana mı kızıyorsun yani? Oğlum bir metreye rakibe verdin. Sen nasıl hata yapıyorsan ben de yapıyorum derim. Altı pas. Vallahi derim. Başka türlü başa çıkamam çünkü yani bunlarla. Ama işte sahanın içinden ben mesela diyorum, en büyük pişmanlıklarımdır yani. Şu anda söylüyorum.
1: Futbolu, gibi olursun,
0: futbolu erken bırakan, futbolu erken bırakan arkadaşlarıma, kardeşlerime mesajım abi, net hemen gidin. Federasyon mesela burada bir şey yapması lazım. Bunların önünü açması lazım. Sahanın içinden geliyorlar. Fiziksel durumda, fiziksel olarak iyi durumdalar. Hemen bunları en azından kural anlamında birçok donanıma sahipler.
1: Ama hakemlik maaşı eski futbolcuyu çok kesmiyor herhalde abi.
0: O yüzden abi sanki dışarıda başka bir maaş mı var? Hiç mi?
1: Hayır, dışarıda bir şey maaşı yok da antrenörlükte daha böyle milyon dolarlar falan.
0: Nerede diyor. Kaç tane? Kaç antrenör ya, var ülkede?
1: Burak Yılmaz Gaziantep'ten.
0: Burak şeye Yılmaz'a geçti. Gidiyor zaten.
1: Çorum'a gitti ya mesela.
0: Ya tamam da Burak Yılmaz'a veriyorlar yine zaten yani. Hani parası olana tekrar veriyorlar. Öyle benim bahsettiğim Burak Yılmaz onlar da yapmaz zaten. Tenezzül etmez. Benim bahsettiğim şu an mesela 3. ligde yaş sınırı var değil mi?
1: Evet.
0: Erken bıraktırıyorlar çocuklara yani. O da başlı başına skandal bir karardır. Ya yaş sınırı nedir ya? Bırakın işte yani oynayan oynasın. Ben Gazi Osman Paşa altyapısından çıktım. Bizde 35 yaşında Fevzi Laiç vardı. 35 yaşında Yücel Çolak vardı ama 16-17 yaşında da gencecik çocuklar vardı. Oynatıyorlardı. Niye sen yaş sınırı koyuyorsun? Genç hak ediyorsa genç oynar, yaşlı hak ediyorsa yaşlı oynar. Ya futbolun yaşı mı olur yani?
1: Ama söylediğin çok makul bir şeymiş yani.
0: Bırak, 28'deyim ben değil mi? Bulamadım. Teşvik et ama federasyon olarak. O çocukların önünü aç. Maddi manevi önünü aç.
1: Hakemlik olayı da güzel yani.
0: Ya düşünsene bak Cihan, ben 28, ben 32'de bıraktım mesela.
1: 20 yıl futbol oynamış.
0: Abi bak futbol oynamışım. 32'de bırakmışım. İyi kötü futbolcukta bir ismim var. 32 yaşındayım. Atıyorum 40'a kadar yapayım ya, önemli değil. 8 sene bu ülkeye şeyim olsun. Alt ligde olsun, önemli değil. Sahanın içinden geliyorum. Oyuncu iletişimini biliyorum değil mi? Kurallarla ilgili teknik anlamda eksikliğimi de seminerlerde öğreneceğim tabii ki. Bir de sahada küçük küçük deneyimlerle beraber. Yani yeni başlayan, sıfırdan başlayan insana göre çok ciddi avantajım var.
1: Bence 15 yılda yaparsın. Anthony Taylor kaç yaşında abi?
0: 45'e kadar yaparım
1: var
0: yani.
1: Var mıdır 46, 47, 48? Ya
0: 45'e kadar banko yaparım. Yani bilmiyorum 45'ten sonra nereye kadar gider ama.
1: 48 yaşında Taylor.
0: Veya düşün mesela bak.
1: Adam üst düzey.
0: Benim yaptı. Önümde 16 sene varmış. Hadi 3 senem şeyde geçsin. Altlarda geçsin. 3 senem hani. Nedir o? Genç takımlar, üçüncü ligler, amatör. Hadi ben 35-36'da geleyim. Bak 10 sene minimum önümde zaman var yani. Bence teşvik edin, faydası olur. Acayip faydası olur yani. Şimdi gelelim şeye, oradan çok dağıldık. Bu fikstüre. Fikstür çok zor bir fikstür. Hatta şey diye düşünüyorum. Biz sonraki Dünya Kupası milli araya gittiğimizde yani mesela çok şey, mesela Galatasaray ve Fenerbahçe bu anlamda keskin değişimler yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Mesela Galatasaray'ın şeyi çok önemli. Ligde bir sorun yaşamaz. Galatasaray Kasımpaşa'da bir sorun yaşamaz. Gençler Birliği'nde bir sorun yaşamaz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçı beklentinin altında kalırsa, bak kaybetmek demiyorum, oyun anlamında beklentinin altında kalırsa, Fenerbahçe maçı ikisinden biriyle alakalı ciddi bir kırılma maçı olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Evet, tabii diğer tarafta da hani madem başladık Galatasaray'la başlayalım abi. Bu Nijerya'nın hocası bir yara açıklamalarda bulunmuştu. Osimhen gidecek evet. Tarzı falan. İşte dün de bir açıklamalarda bunu dedi ki yanlış anlaşıldım dedi. Ben Osimhen'in gideceğini falan söylemedim dedi.
0: Gitmedi zaten.
1: Dedi milli takıma

0: aldınız, niye geri yolladınız gibi bir soru geldi. Hani kulüple, oyuncuyla, işte Galatasaray'la, oyuncuyla bir milli takımın arasında sorun mu var yani? Bir problem mi yaşıyorsunuz dedi. Biliyorsun burada da çok konuşuluyor
1: Evet.
0: işte. Yok öyle bir şey dedi. Bir herhangi bir problem yaşamıyoruz dedi ve Galatasaray'a da Osimhen müjdesi geldi. Osimhen geliyor tekrar. Okan Buruk'un eli daha da güçlenecek. Galatasaray'la başlayalım. Sonra diğer
1: Rakip
0: takımları da
1: bu anlamda
0: geçeriz.
1: çok uygun. Mesela Kasımpaşa bu anlamda Galatasaray'ın oynayacağı en

0: puan, bence puan daha fazla. Yani bu oyundan daha az puan alabilirdi Kasımpaşa. Galatasaray da bu anlamda onların problemini ortadan kaldırma adına ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hatta çok da rahat bir karşılaşma bekliyorum Galatasaray adına. Çok rahat geçmesini bekliyorum. Hani Barcelona maçı öncesi yani Galatasaray için şey olur diye düşündüm. Aktif dinlenme şeklinde geçecek bir maç olarak bekliyorum ben.
1: Evet, hemen 4 gün sonra da Barcelona maçına çıkacak.
0: İşte o maç, yani mesela Abdülkerim'in son halini gördükten sonra çok merak ediyorum. Yani hani Galatasaray mesela şeyle karşılaşabilir, mesela bir İspanya Türkiye maçı gibi bir oyunla karşılaşabilir ya. Yani.
1: Evet, bu çocuk normalde de çok süratli bir isim değildi Abdülkerim. Ben genelde bilekleri iyi, yani
0: ayakları iyi,
1: ayakları iyi, defansında iyi top çıkar, ama son dönemlerde sanki biraz daha bu
0: yaş
1: oyuncunun,
0: ilerliyor.
1: Yaş ilerliyor ama şuna evriltiyorlar. Yani bununla bağlantısı var mıdır? Ağırlık değil. Yok. Boksa al başlamak var mıdır ilgisi?
0: Hızlanır ya, hızlanır ya. Yavaşlar mı oyuncu?
1: Değil mi? Refleksiz.
0: Hızlanır abi, hızlanır. Yani o söylediğin nasıl olur biliyor musun Cihan? Yani sabahtan akşama kadar ağırlık kaldıracak ve bunu hiçbir futbol antrenmanıyla harmanlamayacak. Yani gelecek, ağırlık yapacak, gidecek, yatacak. Gelecek, ağırlık yapacak. Yani
1: zaten ancak mecbur yapıyor zaten.
0: Öyle bir zaman ya, öyle bir ya, istese ağırlaşamaz oyuncu yani. Konunun onunla bir alakası yok. Konunun zaten oyuncunun bir kere fiziksel anlamda hiç çabuk bir oyuncu olmadı ki.
1: Hiç olmadı.
0: Şeyini kaybetmeye başladı bence. Pozisyon bilgisi konusunda aslında yani yaş ilerledikçe o konu kendi lehine dönmesi gerekirken onda negatife dönüyor. Herhalde mental olarak mı o sorunu halledemiyor, dağılıyor. Mesela pozisyon bilgisi konusunda da çok dağılıyor. Acayip dağılıyor. Sadece hani mesafe olarak, çabukluk olarak değil, pozisyon bilgisi olarak da oyunun içerisinde çok dağılıyor. Belki de idare edemedi bu üst üste gelen krizleri. Hem Galatasaray'da hem de burada milli takımda üst üste gelen krizleri halledemedi diye düşünüyorum. O yüzden mesela Barcelona maçı onunla başlama adına çok riskli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuya da haksızlık etmeyeyim. Yani bugüne kadarki Abdülkerim performansı gerçekten Galatasaray bir oyuncudan, yerli oyuncudan alabileceği maksimum verimi aldı bu süreçte yani. Ama gelecek adına çok endişelendiriyor. Hele hele bu sezon başından bugüne kadar milli takım performansı da bunun içinde. Çok problemli görüyorum. Tabii Okan Hoca hangi sistemle, hangi planla çıkacak? Tabii ki şeyi kabul edelim. Yani bir kere Galatasaray'ın bir uluslararası organizasyonlarda ya var bir acayip bir durumu var Galatasaray'ın. Yani hani en kötü olduğu dönemde bile bir ayağa kalkma durumu oluyor. Zaman zaman çok kötü geçen oyunlar, skorlar da oluyor ama.
1: Yani bir anda diyorsun Barcelona'dan sürpriz bir sonuç alıp her şeyi ya tam şimdi tersine çevirebilir mi?
0: Şöyle durum oluyor bu. Barcelona'da işte Fransa milli takımda onu gördüm mesela. Şeyde stadyumdaydım Türkiye-Fransa maçında. Oyuncuların herhalde şöyle bir durumu oluyor. Hani maç seçme muhabbeti var ya. Hani bizde çok kullanılır mesela. Onu da şöyle, şimdi ben Şampiyonlar Ligi oynamadım futbolculuğumda. Şimdi bilmiyorum o duyguyu. Bizim Serkan Balcı'yla bunun sohbetini yapmıştık.
1: Daha mı hırslanma acaba?
0: Dedim ki ya hani mesela bana çok mantıklı gelmiyor dedim. Yani Şampiyonlar Ligi'nden ya, dedi ki bak, ben dedi mesela Manchester oynamışlar Şampiyonlar Ligi'nde. Dönmüş Elazığ'a gitmiş. Ya orada dedi tam şey yapamıyoruz. O tabii bizim yerli oyuncu düşüncesi, kültürü. O da iyi bir şey değildir. Ben onu yabancılara şöyle yorumluyorum. Ya sezonda artık 60'a yakın maç oynuyorlar Cihan. Ve 60 maçın tamamını da üst şeyde, üst konsantre ya da üst performansla götürme şansı yok. Onlar da bence şöyle değerlendiriyor olabilir. Bakıyor Şampiyonlar Ligi'ne, tamam mı? Atıyorum işte oynayacağım maç sayısı 6, 8 neyse. Onların içinden gerçekten çok üst düzey sert geçmeye aday 3 tane 4 tane maç oluyor değil mi? Diğer maçlarda onlar adına aktif dinlenmeyle geçecek. İşte Fransa Türkiye maçı tam anlamıyla Türkiye Fransa maçı şeydi Fransa adına, aktif dinlenme. Ya izliyorum oyunu. Ya Rabiot falan depar atmadan maç bitirdi yani. Tamamen pozisyon bilgisiyle. Şimdi bu da onlar adına Barcelona için de böyle bir karşılaşma olabilir yani. Hani sonuçta çok üst düzey, çok fazla ligde milli takımda maç oynuyor bu oyuncular. Hani onlar adına sığınmak istediğim tek liman orası yani. Hani umarım o düşüncede, o davranışta olurlar. Ya aksini zaten düşünmek dahi istemiyorum. Yani şu an özellikle Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Ya Pendik bile 3 tane gol attı Galatasaray'a. Yani Pendik bile derken orayı da küçümsemeyeyim de. Yani bir alt ligden bir takım bile 3 gol atıyor sana. Kim olursa olsun çok çabuk dağılıyorsun. Herkes gol atıyor Galatasaray'a. Çok enteresan değil mi yani? Bu kadar fazla bir takımın gol yemesi can çok anormal bir durum yani.
1: Her ne kadar hazırlık maçı olsa da.
0: Ne olursa olsun ya, antrenman maçı bile
1: olsa. O seviyelerde.
0: Olsa, yemezsin abi bu kadar gol yani. Sürekli gol yiyorsun. Şimdi bu Gelecek adına Galatasaray konusunda

0: beni en çok endişelendiren bir durum. Halledemiyor Galatasaray bu sene savunma işini. Bu tehlikeli bir durum. Şimdi bu da Galatasaray adına çok problemli, çok tehlikeli geçmeye. Yani o yüzden Fransa milli takım şey İspanya milli takım örneği verdim. Benzer oyun modeli.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Şimdi buradan İsmail Kartal'a geçeceğim ama 3-5 mesaj okuyup hemen oraya geçeceğim. Bir sohbet toplantısı yapmıştı basın mensuplarıyla. Evet. Canlı değil tabii ama basın mensupları bilgileri dışarı aktardı. Ona geçeceğim İbrahim'a, bilgin olsun. İbrahim Yavuz'u seviyorum. Bizim Serkan Balcı, ben Arda Turan'la oynadım. Ben Hacı ile oynadım. Hocalık yapamaz güzel abim benim demiş Serkan Balcı. Bunları söylüyor ama hocalık zor yapar demiş Serkan Balcı. Öyle bir derdi yok herhalde Serkan abi, bilmiyorum.
0: Yok, var.
1: Var mı? Olabilir.
0: Tabii. Bence yapar, şahane yapar. Niye yapamazsın ya? Bir de Serkan Balcı da çok şeydir yani. Yani acayip çok pozitif. Çok
1: esprili.
0: He, çok eğlenceli. Evet, çok mesela oyuncuyla o iletişimi yakalayabilecek en güçlü isimlerden biri olur.
1: Kafa
0: yani.
1: Adam derler ya argo tabirle.
0: Samimidir Serkan. Samimidir, evet. Hayatı da öyle yaşar yani.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, mevcut düzende o kelimelerin bir oyuncuya söylerse hakem olarak sana bir daha hakem yaptırmazlar. Sorun bu işte, aslında haklısın demiş. Ama hoca çıkıp bana hakem böyle dedi dese yandın.
0: Desin. Neler diyorlar demedi mi? Fatih Hoca şikayet etmedi mi bir oyuncuya böyle demiş bir hakem? Yaptırmadılar mı? Yaptı. Ki o dememesi gereken şeyi söylemiş. Ben yine eski futbolcu olarak şöyle derim. Ne diyorsun arkadaş, şurada 2 metreye topu verememişsin. Benim düdüğüme mi kızıyorsun? Sen de 2 metreye pas veremedin. Ya da ya hocam şurada ikili kornere tek oyuncu göndermişim. Bunu sakın bir daha yapma. Vallahi gülerler adama derim yani. Sen bana onu dersen ben de sana onu derim ya.
1: İbrahim Yavuz'a söz, bir gün altyapıdan futbolcu çıkacak demiş
0: İnşallah.
1: Ali Algül.
0: İnşallah.
1: Erol Sulukan, ben de zamanında futbol oynadım. Bizde torpil olduğu sürece başarıyı zor buluruz. Bizim yabancı bir tane futbolcuya bile ihtiyacımız yok. Biz gençlerimize sahip çıksak yeter demiş.
0: Ya yabancı olmasın demiyorum. O da çok şey olur yani, doğru. Yabancı gelsin, bize faydası olacak insanlar gelsin. Ama kendi evladımızı, kendi çocuklarımızı yetiştirelim ya. Bak gidiyorlar, oynuyorlar ya. Arda Güler nereden yetişti? Yetişmedi mi Gençler Birliği'nden?
1: Ferdun Aktaş, Gazi Osman Paşa futbolcu madeni iken bu durumda olmasının ana sebebi nedir? Sedat, Balkanlı, Ümit Metin, Aytek, Saffet, İbrahim demiş Ferdun Aktaş.
0: Çok sayı acayip fazla Gazi Osman Paşa'da. Ya şöyle, rahmetli Latif Çatmaz'dı bizim dönemimizde başkan. Yani acayip, Allah rahmet eylesin. Gerçekten hani ya ülkeye yani böyle futbol insanları lazım. Yani işini, gücünü, hayatını bu işe adamış ve sabahın köründe işine gitmeden önce sahayı, tesisleri gezip örnek olmuş işte. Geçen gün anlattım. Genç milli takıma kendi altyapısından bir oyuncu giderken oyuncusunu şık giydirip sen bu kulübü temsil ediyorsun deyip oraya gönderen, onu düşünen, İşte A takımda altyapıyla beraber bu işi planlamasını yapan o insan bu işten ayrılınca, işte bugünkü düşünceye sahip insanlar o işin başına geçince güzelim camiayı yok ettiler maalesef.
1: İbrahim abi, buluyoruz ama şimdi adam Galatasaray'ın oynadığı sistemle oynamıyor ki, ne oluyor? Bu sefer göze batıyor. Bir de yerli olunca iki
0: katı göze batıyor. Sistemi ne? Önce onu bir yazsın, ben katacağım.
1: Şey
0: ne Galatasaray'ın
1: sistemi? Herhalde ön alanda basmaya çalışıyor Sümen varken. Onu demek istiyor galiba.
0: Tamam ya, ne yapayım ya? Çocuk ön alanda basmıyor muymuş yani?
1: Bilmiyorum. Sorduk, cevap
0: basıyor
1: verir.
0: Yunus nereden yetişti? Basıyor işte ön alanda. Yunus basmıyor mu? Barış Alper basmıyor mu? Nereden geldi Yunus da Barış Alper?
1: Abi Konyaspor'la Filistin milli takımı maçı vardı. Hiçbir radyoda duymadım maç var diye. Konyalıyım, maçtaydım, inanır mısın? Hepsinden güzeldi, tribünler fulldü. Biz bahsettik aslında, yardım maçıydı. 89'da maç durduruldu. Filistin özgür kalana dek ertelenecektir dedi. Güzeldi.
0: Çok güzel. Yani futbolun tabii böyle bir...
1: oyuncaklar falan
0: tabii,
1: da atıldı.
0: Tabii, birleştirici bir tarafı var tabii.
1: Şey demek istiyor herhalde. Yeteri kadar...
0: Ya yeteri şey olmadı, konuşulmadı.
1: İlgi almadı diyor yani.
0: Bence ben de öyle düşünüyorum. Ben de...
1: İşte bu da bizim sorunumuz olabilir. Konya'da olduğu için olabilir. Hani belki bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karma bir takım yapıp oynasaydı belki de bir daha hafta herkes onu konuşacaktı.
0: Doğru.
1: Bizim kabahatimiz de olabilir medya olarak, yani çok katılmıyor
0: değil. Hiçbir şey yapamıyorsan hani bir adaletsizliğe değil mi, sessiz kalma diyor en azından.
1: Evet,
0: bu anlamda şey önemlidir yani, hani bir araya gelmek yeter. Yetiyor mu? Yetmiyor tabii Cihan. Yani kınamak, şikayet, tepki göstermek eyvallah önemli mi? Önemli,
1: önemli.
0: Ama yetmiyor, hala orada işte çocukların, ben geçen gün bir video izledim. Hakikaten insan paramparça oluyor yani, hani nasıl oluyor da ya bu hayatta bir tane çocuk böyle bir şey yaşamak zorunda kalıyor yani. O gün

0: diyorsun ki lan bundan ya bunun üzerine daha ne konuşabilirsin ki? Yani bir çocuğun sadece barınmaya, beslenmeye ihtiyacı olduğu bir hayatta biz mesela ne anlatıyoruz ki, ne konuşuyoruz yani?
1: Evet, maalesef. Yıldırım Mahallesi deyip bir emoji atmış sana.
0: Selamlar Yıldırım Mahallesi'ne.
1: Messi de bıraktı milli takımı ve Ronaldo'ya haksızlık yapıldı mı İbrahim Bey'e sorar mısınız diyor.
0: Ronaldo'ya asla haksızlık yapılmadı. Hatta Ronaldo milli takıma haksızlık yaptı yani. Daha erken bırakması gerekiyordu Ronaldo. Eksik oynatıyordu Ronaldo milli takımı. Yani Ronaldo'nun egosu yüzünden Portekiz milli takımı oyuncuları onu idare etmek zorunda kalıyordu yani.
1: Eyvah, Ronaldo'cuları karşına aldın.
0: Öyle ama yani o ona haksızlık etti.
1: Artık bir yerde durması lazım.
0: Dur ya, niye zorluyorsun? Ya bir
1: Avrupa
0: tane
1: Kupası, Avrupa Kupası finali vardı ya, sakatlandı abi. Orada ya, bence bitirmesi lazım.
0: Ben milli takım. Suudi Arabistan'da Dünya Kupası döneminde bence o dönem eksik bırakıyordu zaten. Yani orada artık vedalaşması gerekiyordu. O onun üzerine iki turnuvaya daha gitti. Yani en fazla ben oynayayım, en fazla golü ben atayım.
1: Bir de milli takım da Ronaldo'suz yağ gibi akıyor yani.
0: Ama akar nasıl? Eksik bırakıyor ya. O eksik bırakıyor adam yani. Ya
1: Portekiz başka oynuyor.
0: Ya koşamıyor, topu tuşa yapamıyor. Eski Ronaldo değil. Normal olarak değil. 40 küsur yaşına gelmişsin. Git ne güzel orada. Figo Migo hepsini göster. Sen de orada otur. Seni de göstersinler yani.
1: Evet, Messi de bıraktı dün. O da gözyaşları yani, içinde.
0: Ya o tabii acayip bir şey. Yani hani orada... Şey konuşuluyordu, seninle yayından önce onu konuşuyorken, 10 numaranın
1: emekli edilmesin
0: ya. Bak mesela Maradona'da da emekli edilirdi, Maradona'dan sonra Messi, Messi'den sonra benzer bir oyuncu gelebiliyormuş, gelmiş sonuçta yani, değil mi? Birileri gelebilir yani.
1: Bir daha canlı gözle böyle bir futbolcu izleyeceğimiz.
0: En olmaz abi.
1: Hani Maradona zamanında dediler, yine gelir mi diyorsun?
0: Ya gelebilir diye.
1: La Masia'da Hugo diye bir genç çocuk var. Sürekli önüme çıkıyor yani. Tam bir Lionel Messi'nin herhalde böyle 15 yıl sonraki hali. Tabii altyapılarda oynamak biraz daha kolay. Üst klasmana geçince biraz
0: zaten
1: daha zor.
0: Zaten o değişim, yani fiziksel değişim, o koordinasyonu kaybettiriyor kimisinde. Yok oluyor, gidiyor oyuncu da. Ya tabii aynı oyun değil ki. Mesela Maradona'nın dönemindeki oyun, Messi'nin dönemindeki oyun. Yarın oyun nereye gidecek bilmiyoruz ki. O yüzden aynı oyuncular ya da işte farklı oyuncular üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Oyun çok hızlı değişiyor.
1: Evet, Erman Yaşar'ın attığı bir tweet vardı 2013 yılında, şey demişti: Ronaldo 28, işte Messi de 26 yaşına girdi. Bu adamları 7-8 sene daha izleyeceğiz, tadına varın demişti. Kaç yıldır, 13 yıldır izliyoruz hala.
0: 13 yıl daha izlemişiz. Yani o
1: artık daha
0: olması,
1: da izleyemeyeceğiz.
0: Yani o olması gerekeni söylemiş
1: tabii,
0: aslında.
1: Normali söylemiş.
0: Yani onlar tabii biraz da tabii şey de sıkıntısı var. Dünyada oyuncu, yeni oyuncu yetiştirme, gelişme, hadi biz tabii kendimizi de bu konuda biraz sorumlu tutup eleştiriyoruz ama dünyada da genel olarak bir oyuncu konusunda bir problem var. Yetenekli oyuncu konusunda problem var. Onu tabii ben şeye bağlıyorum. Ya bu koşu mesafeleri, bu altyapıdan başlayan bu koşu mesafeleri yetenekli oyuncuların önünü tıkıyor. Şeyin çok güzel bir videosunu izledim. Xavi'nin. Diyor ki işte... Cruyff'a örnek gösteriyor. Diyor ki eğer onun diyor oyunu, sistemi çıkmasaydı diyor ben asla futbolcu olamazdım diyor. Çünkü hızlı değilim diyor. Çalım atma konusunda öyle bir yeteneğim yok diyor. Çok güçlü değilim diyor. Ama Cruyff'un o işte ayak becerisi konusunda, taktik planlama konusunda oyuncuları yukarı çıkardığı oyunda yaptığı değişimden en çok fayda gören oyunculardan biri olduğunu anlatıyor. Önemli tabii.
1: Evet, biraz böyle Avrupa'ya süzülüp geldik abi. Aynen. Ve dönelim İsmail Kartal'a. Dedi ki Arda Güler'i ilk oynatan benim dedi. Ki o dönemki yani şimdi zaruriyetten dolayı bana göre oynadı. Yani kim olsa orada oynatmak zorundaydı ki bence hoca yanlış hatırlıyor. İlk Vitor Pereira oynattı diye hatırlıyorum ben.
0: Hayır, belgeli zaten.
1: Değil mi? Vitor Pereira oynattı belgeli, diye ben de hatırlıyorum.
0: Vitor Pereira oynatıyor.
1: Ve şey dedi, Asensio ile ilgili 11'de başlayacak mesajı vermiş basın mensuplarına. Aradaki buzlar eridi herhalde.
0: Ben yine
1: ya da buz var mıydı bilmiyorum.
0: Ben yine aynı düşüncemdeyim. Yani yazın da bu ifadeyi kullandım. Ya Fenerbahçe'nin mümkün olduğunca İsmail Kartal'ı çok az konuşturması lazım. Yani ne kadar fazla konuşursa o kadar fazla başkanı da oyuncuları da zor durumda bırakır diye düşünüyorum. Çünkü hocanın anlattıkları karşısına geliyor. Oyuncuyla geliyor, değil mi? İdareciyle geliyor ki Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın ifade konusunda problemleri var. Mesela biri ertelemeden bahsediyor, diğeri yok erteleme diyor. İşte biri oyundan bahsediyor, diğeri farklı bir yorum yapıyor oyun üzerine. Sürekli çok kısa sürede birbiriyle çelişen işte sportif direktör, teknik direktör davranışı, onu da biraz şeye yoruyorum. Hoca istifa ederken sonuçta sen buradan gidiyorsun, ben buradayım değil mi? Yani benim de bilgim olması gerekiyor ya da tam ya da farklı bir durum, ben gidiyorsam değil mi?

0: bizim bir programımız varsa senin de haberin olması lazım. Sanki orada öyle bir sorun var. O yüzden İsmail Kartal'ın ben iletişim konusunda bu işi götürme durumunda biraz işinin yani gelecek adına da çok zor olduğunu. Çünkü her geçen gün daha da büyüyor bu Fenerbahçe'de. Her basın toplantısı sonrası bir sürü video dönüyor değil mi? Çok fazla ya ifade edemiyor kendisini.
1: Ya canım hocam da ben hani kişisel olarak kendisini seviyorum. Kavakta falan oturuyor. Hani şey mi var? Kendini böyle ispat etme problemi mi var? Zorunlu mu hissediyor? Mesela bu işte. İran'da Persepolis'in başındayken şey demişti. Prekazi benden korkardı. Maç oynadığımızda esame listesinde Arap İsmail var mı diye bakardı falan diyordu. Ha, olabilir tabii ki bunlar. Ya. Sert oyuncudur, çekiniyordur. Ama yani sürekli kendinin iyi olduğunu karşı tarafa lanse etmeye mi çalışıyor? Yani bunun kararını bizim vermemiz lazım yani değil mi?
0: Herhalde canım yani.
1: Gördüklerimizde, zaten hani izlediklerimizde.
0: Hani insani olarak da öyle derler ya, mesela birinin iyi olduğunu o kişiden dinlemezsin değil mi? Etrafındaki insanlar.
1: Sen sürekli kendini översen.
0: Yani ben şimdi hep iyiyim dediğim, o benim iyi insan olduğum anlamına gelmez. Benim etrafımdan temas ettiğim insanlardan benim yeterli ya da iyi olduğumu oradan referans olarak alabilirsin. Diğer nasıl olacak o iş yani? Ya hocanın genel sorunu var. Bu bugüne özel bir durum değil. Yani çok uzun zamandır ifade etmeyle ilgili problemi vardı. Ama aslında yaşı ilerledikçe insan o konuda biraz daha gelişir diye bekliyordum. Daha da geriye gitmiş hoca. Bırak gelişmeyi, daha da geriye gitmiş. Ve geriye gittiği için de sürekli kendini ispatlama derdi var. Yani 99 puandan çıkamıyor. İşte bu oyuncu gelişiminden çıkamıyor. Ve söylediği şeylerin büyük bir çoğunluğunda da problem var. Ben olsam hiç girmem. Ha şey yap. Sohbet toplantısını bizim gazeteci arkadaşlarımızla otur. Ama orada mesela gazeteci arkadaşlarımız da şu soruyu sormaları lazımdı. Ben sohbet toplantısı yapıyorsun. Sorsanız orada hocam biz bu milli aradan sonra hangi Fenerbahçe'yi göreceğiz? Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçının ikinci yarısını oynayan Fenerbahçe mi? Beşiktaş maçını oynayan Fenerbahçe mi? Ya da hocam neden bu kadar fazla oyuncu performansı dalgalanıyor? Ya da bu Lukaku niye geldiğinde fiziksel anlamda sürekli bir sonraki maçlar ya da ay hedef gösteriliyor. 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta, %70. Mesela antrenman olarak değil mi, bize anlatsa, biz de öğrensek. Hocam siz nasıl bu şeyle başa çıkıyorsunuz? Sürekli bir gazetecilerde şey var, bir övgü var. Yani İsmail Hoca'nın bir kere iletişim anlamında işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asensio konusunda hiç lüzumu yokken bir şey söyledi. Bak o günden beri ayağına dolanıyor değil mi şimdi Asensio durumu. Şimdi oynatmak zorunda
1: hissediyor. İyi durumda diyor.
0: Çünkü o açıklama ayağına dolandı. Hiç gerek yoktu değil mi? O da I am ready dedi değil mi?
1: Hazırım
0: maçla ilgili.
1: Dedi, evet.
0: Şimdi sen dersen şey hazır değil. O da sana sosyal medyasından hazırım den. Hadi çık işin içinden. Bak şimdi oynatmak zorunda hissediyorsun. Baskı altına aldı seni o paylaşımın ya da o ifaden. Lukaku konusunda da benzer bir durum değil mi? Ne diyor Lukaku? Dönünce konuşacağım diyor. Değil mi? Öyle bir röportajı var Lukaku'nun.
1: Golü de attığı maçtan sonra.
0: Abi ben diyor gelince konuşacağım diyor. Çünkü sportif direktör diyor ki 4, öteki 6. Burada %70. Düşünsene sen arkadaş, ben Belçika milli takımında gol atıyorum. Biri 50 diyor, biri 60 diyor, biri 6 hafta diyor. Şimdi sen bu durumdan rahatsız olmaz mısın yani? O yüzden
1: ama sanki onlar da haksız değil gibi yani.
0: Haksızdan bağımsız bir şey söyleyeyim.
1: Ya oyuncu duyuyor diyorsun.
0: Ya kopuk kopuk şey. Niye oyuncu bunu duyuyor yani? Anladım. Düşünsene Cihan, ben 4-6 hafta diyorum. Sen %70 diyorsun. Başkan 4-6 hafta geçiyor. Bir 4 hafta daha diyor. Yani ve ora sen milli takıma bize gol atıyorsun bir de yani. Bir de bizim en hazır oyuncularımızdan birinin yanından vurup gidiyorsun yani. Şimdi ister istemez şimdi ne gerek var bu dile? Niye siz böyle bir iletişim kuruyorsunuz ki yani? Ya da varsa da bu oyuncuyla ikinizin arasında niye bu basına yansıyor?
1: Mert Hakan yandaşı kadroya mı monte etmeyi düşünüyor? Fiziksel olarak iyi durumda ifadesini kullandı sohbet toplantısı.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Mert Hakan'la ilgili.
1: Mert Müldür de 4-5 hafta içinde iyileşecek dedi. Yani Mert Hakan fiziksel olarak iyi seviyeye geldi dedi. Acaba kadroya koymayı mı planlıyor?
0: Ya Mert Hakan'ı,
1: bu açıklamadan ardından özür Mert diliyorum. Hakan'ı, Transfermarkt'ta Mert Hakan'ın değeri 120 bin euro arttı.
0: Ya Mert Hakan'ı gerçekten kullanma düşüncesi var ve ben kullanamaz diye düşünüyorum. Yani ama kullanıp gerçekten verim alırsa da ya şurada çıkıp diyeceğim ki ya ben mahcup oldum. Yani ben asla Mert Hakan'dan bir şey alabileceğini düşünmüyordum. Hoca o verimi aldı derim.
1: Ya vardır bir bildiği deriz yani.
0: Ya, abi şimdi nasıl Mert Hakan ne zaman oynadı resmi maç? Allah aşkına yani. Bakayım, Mert Hakan. Bir bak ya, merak ettim ya. Mert Hakan en son ne zaman resmi maç oynadı ya? Bir, ne Mert Hakan'ı
1: ya? 1,5 yıl olmuştur herhalde.
0: Ya ne diyoruz abi? Bu kadar oyunun 3 hafta 5 hafta beklemeye tahammülü olmadığı bir dönemde 1,5 sene oynamamış adamı mı bekleyecek Fenerbahçe takımı ya? Nerede oynatacak Fenerbahçe? Kante, Gendüzlü, Bartu, İsmail. Nerede oynayacak Mert Hakan? Stoper mi oynayacak? Ne oynayacak Mert Hakan? Sağ bek mi oynayacak? Ne Mert Hakan'ı ya? Fenerbahçe hala Mert Hakan'ı mı konuşuyor yani? Fenerbahçe acaba bu kadar başarısızlığın kadro planlaması temel sebeplerinden biri de bu olabilir mi acaba? Hala birilerini bekliyor Fenerbahçe'ye. İrfan Can'ı bekliyor. Cengiz Ünder'i bekledi. Çağlar Söyüncü'yü bekledi. Kerem'i bekliyor.
1: 19 ay olmuş abi.
0: Ya bu normal bir şey mi Cihan ya?
1: Bodrum maçına çıkmış.
0: Ya 19 yani. Gün beklemiyor ya. 19 gün bekleyemiyor abi. Oyun. 19 gün, sen 19 aydan bahsediyorsun.
1: Değil mi? Mart'tan bu zamana 19 ay.
0: Ya Fenerbahçe hala birilerini bekliyor ya. Artık görmüyor. Yani ne olması gerekiyor ya? Bu kadar fazla. Hala Mert Hakan orada mevzu bahis olabilir mi ya? Ya diyorum sana bak. Kante, Gendüzi, İsmail, Bartu. Asensio'yu da 10 numara pozisyonuna koy. 5 tane oyuncu. Nerede oynatacağım Mert Hakan'ı? Ne Allah aşkına ya, bak. Bu sor mesela, bunu yaptı ya hoca. Orada sor gazeteci olarak. Hocam, Gendüzi, Kante, Bartu, İsmail, Asensio'da 10 numarada. Bana lütfen İsmail Yükçe'yi, Mert Hakan yandaşın nerede oynatacağını söyler misin? Hani kullanacağız ya biz de. 19 aydır da oynamamış oyuncu. Nerede oynayacak? Abi ben, sen İsmail Kartal'sın, ben de gazeteci olarak sordum. Allah aşkına sen cevap ver. Nerede oynatacaksın?
1: Yani alternatifleri...
0: Neyin alternatifi abi? Bizim var ya alternatifimiz yani. Zaten adam alternatif ola ola 19 ay oynamamış.
1: Hani Gendüzi ile derim hani, Kante aynı tip oyuncular. İkisi de çok böyle 8 numara gibi falan. Ha,
0: Kante Gendüzi'den birini oturtup Mert Hakan'ı işte, oynatacaksın.
1: Ya yorum sen şeysin, tamam, gazetecisin. Hayır, çok tamam, anlamazsın. Ben hocayım mesela.
0: Tamam eyvallah. Anladın, sen de yapacaksın onu yani, öyle mi?
1: Mesela sallıyorum, bana sordum.
0: Tamam
1: mesela.
0: Ben de diyorum ki hocam, Kante Gendüzi aynı tip oyuncu, Mert Hakan farklı oyuncu. Mert Hakan 19 aydır yok ya, hangi oyuncu olduğunu da orada göreceksin yani.
1: Karşılıklı sohbet edemeyiz zaten orada. Ben cevap verince gazeteci bir daha sonra cevap veremez. Ama doğrusun yani. Bu arada ben olayı laçkalaştırmıyorum. Mert'i koyacak yer yok Fenerbahçe'de
0: yok
1: şu
0: ya.
1: An.
0: Yok yani, ya. Adamın öyle bir durumu yok ya. Ya bu kadar bak. Mert Hakan gerçekten, hani Fenerbahçeliler biraz işin diğer tarafından okuyorlar. Ya hani yaşadığı, eyvallah. Yani zor bir durum. İşin psikolojik tarafı ile ilgili kimseye saygısızlık yapmıyorum. Zor olduğunu da biliyorum da. Ama şey mi yapacağız yani mesela... Her olumsuz şey olana biz camia olarak bekleyecek miyiz mesela? Orada bir tane oyuncunun varlığı diğer oyuncuyu engelliyor. Mesela Mert Hakan'ın varlığı altyapıdan bir oyuncunun orada olmasını engelliyor olabilir yani. Çünkü kadro planlaması yapıyorsun ya, bir tane oyuncuyu dışarı tutmak zorundasın. Peki hangisine zaman harcaman gerekiyor? Ya kaç sene geçmiş, hiçbir şey alamamışsın. Kupa yok, hiçbir şey yok ortada. Bak Cengiz Ünder'le gitti. Kaç senen gitti? Çağlar Söyüncü'yle gitti. İrfan Can Kahveci'yle gitti. Hala bekliyorsun İrfan Can Kahveci toparlayacak, bana katkı sağlayacak.
1: İsmail Kartal'ı da ben yaptım demek için monte etmiş olabilir
0: ya mi? Çünkü İsmail Kartal'ın yeni söyleyecek sözü yok. Çünkü olmuş. Kante, Gendüzi, Asensio, Lukaku, Ake, bunlar dinlemez senin 99 puanını, Arda Güler'ini ben çıkardığımı dinlemez onlar. Onlara yeni bir şey söylemen lazım. Ake Guardiola'ya temas etmiş. Bak Guardiola'ya temas etmiş adama anlatamazsın 99 puanı. Git bak anlatsın sana Guardiola'yla adam hayata dair. Ya Guardiola başarısızlığı, hani bizim burada doymuşluk, mental yorgunluk olarak anlattığımızı, oyuncusuna gözyaşı dökerek eşiyle olan ayrılığından anlatıyor. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Tutkumuzu kaybettik. Eşimi çok seviyorum. Ayrıldığı eşini, bak ayrılmışlar. Diyor ki dünyanın diyor en güzel kadını diyor. O da beni çok seviyor diyor. Ben de onu çok seviyorum. Ayrıldık diyor. Aslında orada bence topluma da bize de şahane bir mesaj yani. İnsanlar ayrılabilir tutkularını kaybettiklerinde. Bak orada diyor ki tutkumuzu kaybettik diyor yani. Hani düşme bizde öyledir biliyorsun yani. Hani ayrılıklar da sevdaya dair. Ayrıl birinden de bak bakalım sevdaya mı dair oluyor. Yani aynı insan ne oluyor sana da bak gör bakalım bizde. Yani kaybedebilir ya, tutkunu kaybedersin ama düşman olmazsın değil mi? Bak adam oradan örnek veriyor. Sen de ne anlatıyor? Mental yorgunluk, doymuşluk. Yani çok güzel bir sözdür. Ben çok severim onu yani.
1: X'ten X
0: bir basiretli,
1: bence.
0: Bak bir basiretli söze karşılık bin cehalet çığlığı yükselir diyor. Ve o çığlık toplumları diyor sığ bırakır diyor. bence şahane bir sözdür yani. Hani biz hani bu kalabalık var ya bizde, öyle oldu oldu ya, işte orada oku o sözü, şeyine gir, Guardiola'yı dinle, sonra bizimkileri dinle, arada bak yani doymuştuk.

0: mental yorgunluk mu, eşiyle olan yaşadığı durum mu, tutkudan nasıl bahsediyor? Çünkü oyuncu doymaz. Doymaz abi oyuncu. Ama o tutkusunu kaybedebilir. Evet, şahane bir örnek. Ben mesela oyuncuyum, kulübede şey, soyunma odasındayım. Girdi Okan Buruk, dedi ki bana, doymuşsunuz, mental yorgunluk var dedi. Ben derim ki ne diyorsun hocam ya. Ama Guardiola içeri girdi. Dedi ki biz eşimle birbirimizi çok seviyoruz. Ayrıldık çünkü tutkumuzu kaybettik. Aa derim, bir dakika abi, tutku, burada acayip bir mesaj var. Şimdi sen hangisinin peşinden gideceksin? Ake bu adama dokunmuş. Sen İsmail Kartal olarak benim 99 puanım dediğin an geçmiş olsun, dinlemez. O yüzden İsmail Kartal Çağlar'a sarılıyor. Diğer bizim Mert Hakan'a sarılıyor. Çünkü onu bir tek Mert Hakan dinler. İsmail Hoca'nın anlattıklarını. Dinlemez yabancı. Asensio hayatta dinlemez yani.
1: Acaba kendi dinlenilebilir oyuncuları kazandırmak için mi yapıyor? Yani orada baskın karakter mi oluyor
0: onlara
1: karşı?
0: Öyledir, ama öyle şimdi bir yerde ne yapacaksın Cihan yani? Güçlü olabilmek için, değil mi? Temas ettiğin insanların sayısını arttırman lazım yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Beşiktaş'ı da geçeceğiz. Dün bir sakatlık açıklaması oldu Raşit Sad'ın, ama bir mesajları da bakayım. Deli'nin biri demiş, parantez içinde Cihan demiş. Kuyuya taş attı diyor. 40 akıllı da çıkarmaya çalışıyor demiş. Ben söylemedim arkadaşlar. İsmail Kartal'ın bu sohbet toplantısındaki basın mensuplarına paylaştığı bir durum yani. Ben kafamdan bir anda, zihnimden Mert Hakan'ı çıkarmadım. Fiziksel olarak iyi durumda dedi. Acaba dedim oynayacak mı? Hani takıma monte etmeye mi çalışıyor Mert Hakan'ı diye dile getirdim. Bunu okuyamam Mert Hakan'la ilgili. Türkiye Kupası'nda rotasyon olarak oynayabilir veya herhangi bir sakatlık olduğunda sonradan oyuna girebilir.
0: Ya sana ne faydası var ya? Fenerbahçe olarak Türkiye Kupası'nda Mert Hakan'ın oynamasının sana ne faydası var?
1: 19 ay yatmadı, idman yaptı diyen başka bir dinleyenimiz de var.
0: Ne Mert yapmış? Hakan'ı 19 ay idman yapsa ne olur ya? Maç ritmi ya belirleyici olan.
1: Çok ilginç ya. Gerçekten hala olmasını...
0: Abi çok enteresan.
1: Şeyden kaynaklı mı bu acaba? Hani Fenerbahçeli, yani biz acaba bunu ya, Fenerbahçe'ye bir şey söylüyoruz mu zannediyor? Şimdi ben Galatasaray'da çünkü, Mert Hakan olsa şu saatten sonra bir verim alamayacağını
0: ya
1: düşünüyorum.
0: Ya çünkü olay ne biliyor musun? Mert Hakan'ı bu kadar insanların sahiplenmesinin temel sebebi Galatasaray derbi üzerinden söylemleri. Taraftarlık duygusu üzerinden. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de oyunculuk performansı üzerinden mi talep ediyorlar?
1: Zannetmiyorum, yok.
0: Yok ki, nasıl zannetmiyoruz Cihan? Yok, olsa da söyleyelim. Ne yapmış? Kaç tane maç oynamış ya? Niye o özellikle Galatasaray maçında oynayacağım onlarla falan bağırıp çağırması, değil mi mesela? Şimdi insanların hafızasında o var. Fenerbahçeli. En kolaydır bu bizim. Ama onun bir bak, gitmeyin o insanların peşinden. Gitmeyin. Bak, size hiçbir faydası olmaz. 2008 Fenerbahçesi'nin peşinden gidin. Hepsi yerli. Volkan Demirel'in git peşinden. Tuncay Şanlı'nın peşinden git.
1: En azından başarılı.
0: Oyun var orada. Abi oyunculuk performansı var. Bak, oyunculuk performansının yanına aidiyet, taraftar duygusu. Ona bir bak, doğru bulmam ama itirazım olmaz. Çünkü Volkan Demirel altını dolduruyor oyuncu olarak. Tuncay Şanlı altını dolduruyor oyuncu olarak. Sonra taraftar duygusunu da katıyor. Ama sen şimdi oyuncu olarak hiçbir şey yapamamışsın. Taraftar. Niye Galatasaray takımı böyle oyuncuları içinde barındırmıyor? Ben Galatasaray'a transfer oldum. Ve benim çocukluk fotoğraflarım çıktı, değil mi, Galatasaray formasıyla? Tuttu mu Galatasaray beni, dedim. Ulan bu bizim... Tribünde maç izlemiş. Dursun ya, ne olur, 21 yaşında. Ne dedi? Burası bir yarış. Buraya ayak uydurabilenler kalıyor. Uyduramayanlara ayıklanıyor. Beklemiyor. Senin acaba temel farkın olabilir mi Galatasaray'dan? Bugün hakem hataları yüzünden Yasin Kol'un işte tutuklanmasıyla beraber hemen Ederson'un videoları geziyor. Değil mi? Ederson bak aslında. Ne? Ederson attırmak için elinden gelen. Sen Yasin Kol'a nerede kız biliyor musun? Atmamak için direndi. Ya Ederson'u atmamak için direndi Yasin Kol. Orada kız sen Yasin Kol'a. Çok Ederson'a haklısın. Kız. Ederson atılmak için her şeyi yaptı. Ya adam devre arası topa vurdu. Sahanın dışına vurdu. At beni dedi. Sen şimdi Ederson'un haklı olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Sırf taraftar duygusu davranışı üzerinden. Olmayacak ya sana bir faydası.
1: Ya orada çok haklısın. Mesela aynı dönem Samsun Spor'dan özür diliyorum. Sivas Spor'dan gelen Emre Kılınç vardı. Şimdi nerede bilmiyorum, herhalde Samsun'da oynuyor. Taylan vardı mesela.
0: Taylan, Emre.
1: Hemen çiziyor üstünü Galatasaray.
0: Galatasaray beklemiyor. Bak.
1: Dayı vardı, dayı diyordu Galatasaray. O tam o yurt dışından geliyor. Leverkusen'den, ama unutuyorsun bizim... Galatasaray'da gelip gideni hemen.
0: Abi Galatasaray'da. Bak, kendim deneyimlediğim için söylüyorum. 21 yaşında geldim ve Galatasaray'a geldim. 100 tane de Süper Lig maçım vardı. Ümit Milli takımlarda oynamışım falan. 21 yaşındayım yani. Yani normalde beklenebilecek bir yaş, genç oyuncu. Beklemedi Galatasaray. Verdi sana o şansları. Dedi ki kardeş, teşekkür ederiz. Biz hani idare edecek oyuncuyla şeyimiz yok, zamanımız yok. Geldi, senin yerine birini koydu. Öyledir bu iş yani.

0: Sen şimdi hala diyorsan kupalarda oynayacak. E yazık, o altyapıdaki çocuğu nasıl motive edeceksin? Mesela orada Alaaddin var altyapıda. Yazık değil mi Alaaddin'e mesela? Şimdi sen enerjini Mert Hakan'a mı harcayacaksın, Alaaddin'e mi? Bence Alaaddin'e harca. Senin geleceğin Alaaddin, Mert Hakan değil ki.
1: İbrahim Bey gelecekte bence çok iyi bir teknik direktör olur diye düşünüyorum. Çünkü kendi eksiklerini görse de onlara kızmıyor demiş. Onları da alıyor, cebine atıyor demiş. Süzgeçten geçiriyor demiş. Sıradaki gidecek teknik direktör kim olur Türkiye'de diye bir soru var. Zaten Metin Diyedin gitti. Yine gençler bir. Yani artık gerçekten şey bilerek yapıldığını düşünüyorum artık.
0: Hocam
1: Yani.
0: Niye geliyorsunuz, niye gidiyorsunuz Allah
1: 4
0: aşkına
1: hafta sonra
0: ya?
1: bir daha gelecek yani.
0: Abi
1: Metin.
0: nasıl bir şey bu nasıl
1: Çok
0: ya,
1: çok ilginç.
0: inandırıcılığını kaybetmez misin? Ben oyuncu olsam inanmam ki sana artık yani. Ya bir gidiyor bir geliyor, çocuk gibi küsüyorlar derim ya. Bu inanın bak, bu ben mesela bir kulüp başkanı olsam, şimdi Metin Diyedin muhtemelen X bir takıma transfer olacak değil mi? Süper Lig, TFF bir yere gidecek.
1: Biraz boş kalır bence.
0: Yok, bir yere gider kesin. Yok şu an
1: Gider
0: mesela
1: mi diyorsun?
0: sen ne diyorsun ya? Şu an TFF 1'de biri ayrılsın, yarın ilk arayacağı adam Metin Diyedin. Çünkü onun hafızasında o kulübün başkanı bilmiyor ya teknik direktör seçecek. Diyecek ki Fenerbahçe'yi yenmiş abi adam diyecek yani. Şimdi öyle hesaplıyor.
1: Alex'i getirecekler bu arada Gençler Birliği'nin başına. Benden duymuş olma.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Enteresan mesele.
1: Olur mu?
0: Alex antrenör olarak görmediği saygıyı, şansı bizden görüyor yani. O da mesela yani Brezilya'da bu kadar takım var, onlar göremiyor. Biz getirdik. Antalya'da da hiçbir şey alamadık Alex'ten. Mesela çalışanlar da, onunla beraber zaman geçirenler de mesela Alex'in hala futbolcu olduğunu söylüyorlar. Yani antrenmanlarda adamın bütün derdi antrenmanlarda oynamak diyor falan yani. Hani adam futbolculuktan kopamamış ya. Sen hala bunun peşinden gidiyorsun yani. Bilmiyorum.
1: Mert Hakan'la aynı anda Galatasaray'a giden Emre Kılınç 5 takım değiştirdi. Söyleyeceklerim bu kadar demiş Devrekli. Fenerbahçe altyapısında müthiş potansiyeller var. Alaaddin, Emin Eren, Yağız Fikri, Ali
0: Şimdi bizim
1: Demirbilek, Adnan Efe, en az 2 oyuncu A takıma dahil
0: şimdi biz
1: olacaktır
0: bu
1: demiş.
0: çocuklara mı zaman harcayalım, Mert Hakan'a mı? Çağlar'a mı?
1: Kadir Topaloğlu söylemiş.
0: Ya olur mu yani şimdi? Niye bunu da direniyoruz yani? Ya bir de o takımın başındaki teknik direktör de ben oynattım demiyor mu? Yusuf Akçiçek'i başkan demiş ya, stoper alacakmış da Yusuf Akçiçek'i hoca demiş ki ya bu var ben oynatırım. Ama 6 tane yedikten sonra da stoperim yok dedin o Yusuf Akçiçek için. Attın taraftarın önüne Yusuf Akçiçek'i. Nasıl sen oynatmış oluyorsun? Böyle mi oynatmış oluyorsunuz ya? Abi inanılmaz ya.
1: Evet, diğer tarafta abi Raşit San'ın sakatlığı var. Beşiktaş çok etkiler mi? Kosova milli takımında bir sakatlık yaşadı.
0: Ya ben çok
1: 88'de oyunda çıktı. Beşiktaş'ta açıklama yaptı oyuncuyla ilgili.
0: çok etkileyeceğini düşünmüyorum Cihan. Ya Beşiktaş bu sene teknik direktör davranışıyla bir kere benim en beğendiğim, hatta şampiyon olmasını istediğim takım. Yani bunu niye dile getiriyorum? Teknik direktör davranışlarının belirleyici olmasını istiyorum. O yüzden en iyi teknik direktör davranışı olan takımın da şampiyon olmasını istiyorum. Yani ben bu sene bir yere tarafsam Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın teknik direktörü her gün bize bir şey öğretiyor. Mesela Beşiktaş'ın teknik direktörü şikayet etmiyor. Oyuncum yetersiz demiyor. Değil mi mesela? MHK'ye kızmıyor. Federasyona kızmıyor. Ben hiç duymadım daha. Hem de haklı olduğu bazen konuşması gereken yerlerde de konuşmuyor. Bu arada şey var, Zonguldak Spor
1: tribünde de çok güzel görüntüler
0: evet,
1: var.
0: Türkiye Kupası Zonguldak Spor karşılaşması var. Şunu da söyleyeyim bak, bu o kadar güzel bir şey ki aslında, bu çok değerli bir şey. Türkiye Kupası'nı işte A-Spor'un yayınlaması. Çünkü burada mesela oyuncuların yani kendisini tanıtma anlamında, bir yere gelebilme anlamında en hızlı yol burası yani. Burada eskiden böyleydi. Mesela kupalarda özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la eşleştiğinde oradaki performans senin yolunu hızlandırıyor, kısaltıyordu. Mesela o yolu kısaltıyordu hedefe gitme konusunda. Şimdi bu aslında bu arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Ya çok değerli bir şey şu maçları yayınlamak, bu çocukları en azından insanlara tanıtmak.
1: Bu saatte bunu görünce şey geldi aklıma. Premier Lig geldi. Orada böyle
0: Ya onu öyle
1: blackout
0: mi?
1: diye bir şey var. Hiçbir maçı vermiyorlarmış gündüz. Premier Lig'de olsun, şey de olsun. Burada şey yani amaç. İnsanlar maçları izleyemesin, alt liglere önem versin.
0: Şey
1: İşe yarar mı acaba? Ama sadece cumartesi günleri. geçerli olan bir durum.
0: Denemişlerdir, yaradığını gördüler herhalde. Devam ediyorlar. Onlar en azından onu bir deneyimliyorlar yani. Hani bir deneme yanılma bakıyor, bir şey alıyorsa devam ediyor yani.
1: Orkun'u sorayım abi buradan. Hani Raşit'sa çok etkilemez dedin ama Orkun'un oynamayacağı düşünülüyor.
0: Orkun'la ilgili direkt şunu söyleyeyim. Amil takımda masör abim benim Ankara Gücü'nde çalıştığım Hüseyin abi, onunla konuştum maçta. Dedim abi neyi var Orkun'un dedim ya. İşte gösterdi, parmağının iç tarafında Cihan çatlak var. Ve Orkun dedim peki abi nasıl oynuyor oyuncu? Yani bir gün oynayıp bir gün nasıl yani, bir oyuncu ya oynar ya oynamaz yani. Nasıl bugün dinlendirip işte diğer maçta oynatıyorsunuz dedim. Dedi ki şey, uyuşturuyorlarmış. Mesela bu çok tehlikeli bir durumdur aslında. Onun futbolculuk kariyeri açısından bence hiç başvurmaması gereken bir şey.
1: Ya ilk yarı devrede de uyuşturuyor belki. 90 evet, dakika yeterli evet, değildir. Evet. Şey gibi, o soğutucu gibi mi bir nebze acaba?
0: Yani daha soğutucu bir... o an şey yapıyor ama o uyuşturucu o maçın tamamına orayı uyuşturuyor. Yani şöyle düşün, aslında orası hasar almaya devam ediyor ama sen hissetmiyorsun.
1: Yani çok da oynuyor. Yani
0: maçtan sonra çok fazla canı yanıyordur, öyle söyleyeyim yani. Mesela maçtan sonra özellikle, çünkü bir kere yapmıştım ben de, ayak bileğim bağıma vurmuşlardı. Dışı uyuşturdular. Hiçbir şey hissetmedim. Oynadım. Ama maç sonu çok şişti. Ve acayip acıyla bütün gün uğraştım. Ya ben doğru bulmam. Biraz hani Orkun anlıyorum. Hani o biraz duyguları işin içine katıyor. Şu an bir de hem milli ruh hem Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum. Yani böyle oynayarak halletmeye çalışıyor. Ama ben olsam mesela, ben onun yerinde olsaydım hiç milli takıma gitmezdim bu süreçte. O 3 haftayı tamamen dinlenerek geçirirdim. Çünkü bu böyle bir oyna bir bekle, bir uyuştur bir beklenin, ona da faydası olmaz yani.
1: Yani zaten Uluslar Ligi şu an sıkıntıda.
0: Ya ne olursa olsun yani, en önemli maç bile olsa yapacak bir şey yok. Önce sağlık ya, futbolculuk değil mi yani? Hani bir maç oynayacağım diye de geleceğini kaybedebilirsin şimdi yani.
1: Evet abi, aslında süremiz doldu ama hani dinleyenlerimiz de çok mesaj atıyor, yazılı hızlı okuyayım. İbrahim Yavuz'u çok acele ediyorsun. Jesus dede hiç hakemlerden şikayetçi değildi. Bir ilk yarı bitsin bakalım, bence İtalyano da şikayetçi olacak demiş.
0: Abi siz çünkü istiyorsunuz ki yani şikayet etsin. Jesus ne zaman şikayet etti?
1: İkinci yarı etti diyor.
0: Niye etti?
1: İşler kötü gidince etti demeye getiriyor.
0: Abi çünkü siz teşvik ettiniz. Et. Adam en son dedi ki baba ben yapmıyorum ama bunlar öyle diyorsa edeyim. Beşiktaş'ta da benzer bir durum şöyle olabilir. Bak adam hala sahanın içinde. Serdar Adalı sahanın dışında sürekli gezmesine rağmen... Ne dedi Alanya maçından sonra? Hepimiz hemfikirdik değil mi kırmızı karta? Hemfikir miydik abi? Sence? Bence kırmızı.
1: Bence de kırmızı.
0: Ne dedi? Bence kırmızı ama dedi biz önce kendi problemimizi halletmemiz gerekiyor. Yine benzer hatalar Beşiktaş'a oldu mu? Oldu. Ne dedi? Evet burada bir problem var ama biz mesela Ahmet maçında penaltı pozisyonu. Bana göre de penaltıydı ama ne dedi? Penaltı pozisyonundan daha önce bizim halletmemiz gereken bir. Yapmış ya adam, şimdi bu kadar olumlu davranan birine hala Jesus yaptı bu da yapacak diye değerlendirmek çok çok ciddi acımasızlık yani.
1: Şeytanın avukatı Cihan ve detay adam İbrahim abi, sizleri seviyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun federasyona bağlı olmadığına dair bir şey duydum. Bunun gerçekliği var mı, sormak istedim demiş. Özer ki tabii ki. Abicim ona bakarsan Mourinho da geldiğinde ilk toplantıda şikayetçi olmuştu. İlk cümlesi de Galatasaray olmuştu.
0: Çünkü sen
1: bu işler böyle yürüyor diyor.
0: Yürümüyor, nasıl yürüyor? Yürümedi ya işte. Yürüyor, nasıl yürüyor? Yürümedi işte, şampiyon olamadın ya.
1: Bir istifa daha var herhalde. Genel Federasyon sekreteri Abdullah Ayaz istifa etmiş.
0: İstifalar geliyor. Orada herhalde bir sayı var değil mi? 8 mi? 6 mı? Neydi?
1: Ya o öyle bir şeyler söylüyorlar. Yani belli bir istifa edince federasyon otomatik düşüyor deniliyor. Ama evet, sanki öyle bir durum yokmuş. Onun detaylarına bir öyle bakarız. Mi? O sanki yanıltıcı bir bilgi gibi ama biraz bakarız. Bizim Düzce Spor'la Zonguldak oynuyor demiş.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın en iyi transferi bence teknik direktörü. Katılır mısınız?
0: %100. %100. Bence ülkenin en iyi. Ne Beşiktaş'ın değil ki, o ülkenin transferi yani. Şu an en iyi transfer.
1: Turkuaz Medya'ya sesleniyorum. Televizyonda İbrahim abi 4 kişiyle çıkarmasınlar. Fırsatı olmuyor konuşmaya demiş. Yani 4 kişi, orada bir şey vardır, sınır vardır herhalde. Moderatör tek tek şey veriyordur herhalde.
0: Tabii yok. Yok yani, ifade edebiliyoruz. Zamanımız oluyor ya. Çünkü uzun süreli yayınlar olduğu için yani.
1: İster istemez.
0: Evet, şey oluyor.
1: Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı oynayacağı taktiği bir kaynaktan öğrendim. Allah'ını seven defansa karşı gelsin. Taktik buymuş diyor. Ederson'u Tam buna giremem. Sen iddiada bulunmuş, sert bir iddiada. Bir saniye, hızlı okuyorum abi. Süre dolduğu için sana da çok yorum yaptırmıyorum. Hı hı. Güzel insanlar, ben Sefaköy'den satılmış. Beşiktaşlıyım. Çorum Spor Lig'de kalabilir mi? Görüşlerinizi alabilir miyim? Allah'a emanet diyor.
0: Çorum Spor kalır ya, hiç endişelenmesin.
1: Uğur Hoca gidince herhalde farklı düşünüyor. Şu an 9 kişi sizi severek takip ediyoruz. Hepimizin topluca

0: sorusu var. 30 yaşına kadar sıradan bir futbolcu kariyeri olan bir futbolcu 30 yaşında sıçrama yapıp kendisini geliştirebilir mi?
1: Çok zor. Olmaz demiyorum ama çok zor.
0: 26-27'de var sanki de.
1: 30 biraz yani, çünkü yetenekler evet önemli ama bir yerden sonra bir de o baskıya direnç gösterme. Biraz önce işte kendimden verdiğim örnek. Yani büyük takıma geldiğinizde ya üst seviyelerde bir de o baskıya direnç gösterme durumu da işin içine giriyor. Şimdi o yaşlarda onu deneyimlediğinizde darmadağın da olabiliyorsunuz.
0: Serkan Balcı ile bir anımı yazmak isterim. Yarım Ankaralı, yarım Sarıyerli. Ankara'da otururken tesadüfen Emirgan'dayım. Sarıyer Ankara Gücü maçına gittim Sarıyer'de. Serkan Balcı Ankara Gücü'nde şov yapıyor. Sarıyer tribünleri Serkan Balcı'ya tempo halinde kötü sözler söyleyince Ankara hocası kendisini oyundan aldı. Maçı Ankara Gücü 3-2 yendi. Yemin ederim ki bak bir sene sonra Serkan Balcı Sarıyer'de oynadı. Taraftar Serkan Balcı diye tempo tuttu demiş. Hocalık da yapar, yorumculuk da yapar diyor. Bu işler böyledir canım.
1: Tabii,
0: zaten.
1: Tabii, kesinlikle, yani. Kesinlikle.
0: O dönem rakipteyken kötü yaparsın. Kendine gelince farklı şeyler olur. Evet, şu an istifalarda bakıyorum başka istifalar var mı diye, yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. İbrahim abi çok sağ ol. Sen de böyle iki saat bize yetmiyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Vallahi falan... ben de aynı fikirdeyim. Çok keyifli geçiyor. Dinleyen, mesaj atan, destek veren herkese de tekrar teşekkür ediyorum Cihan.
0: Evet, biz de teşekkür edelim. Bu arada görme engelli kadın milli futbol takımımızı da tebrik edelim. Avrupa şampiyonu olmuşlar. Biz de görmezden gelmeyelim. Görme engelli kadın milli futbol takımımız ilk kez katıldı. 2026 B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı yenerek Avrupa şampiyonu olmuş. Onları da tebrik edelim arkadaşlar, dostlar. Yine bir son dakika gelişmesi, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur diyor. Federasyondan da onay geldi bu istifayla ilgili olarak diyelim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. İbrahim abi bugün yayın var mı? Televizyon, radyo?
1: Yarın 12 ile 2 arası öğlen A-Spor'da yayınım olacak.
0: Muazzam, orada seni izlemeye devam
1: Eyvallah.
0: Edeceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan...

0: Yeşal Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
3: Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar, Radyo Gol'de sizlerle birlikteyiz. Tabii her gün olduğu gibi yine futbolda gündemi, Dört Büyük Gündem'i değerlendireceğiz. Milli takımı konuşacağız. Federasyondan haberler geliyor. Belki Montella ile bir ayrılık söz konusu olabilir. Hepsini uzun uzun sizlerle burada konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hemen hatırlatalım, 212-273-1010 WhatsApp hattımızdan da sizlerin de dinleyicilerimizin de yorumlarını ve sorularını bekliyor olacağız. Hızlı da bir giriş yapalım. Hemen birazdan konuğumu sizlere de takdim edeceğim. O sırada sizlerin de sorularınızı bekliyor olacağım. Şimdi yanımda teknik direktör Mesut Kır var. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Hocam tabii şimdi milli takımdan artık milli pencereyi bitirdik ama halen daha etkileri sürüyor. Cuma günü bir toplantı olacak federasyonda. Önemli de bir toplantı. Oradan önemli kararlar da çıkabilir. Tabii gündemin de en büyük maddesi Montella ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Dilerseniz buradan bir başlayalım. Zaten arkası da çorap söküğü gibi gelecektir. Sizce Montella ile devam edilmeli mi? Yoksa başka bir isimle mi yola devam edilmeli?
4: Ya öncelikle tabii şöyle değerlendirmek lazım. Montella özellikle Dünya Kupası'na kadar önemli derecede bence Türk milli takımına katkı sağladı. Bu katkısı da yadsınamaz. Ama bundan sonra Dünya Kupası ile beraber başlayan seviyenin biraz da artmasıyla beraber çok fazla istediğimiz sonuçları elde edemedik. Yani sadece burada hani Montella'dan gidip gitmemesinden ziyade merak ettiğim aslında en önemli soru şu. Hani ben de bir teknik adam olarak soruyu kendime de soruyorum. Acaba bir Türk teknik direktör şu an bunları yaşamış olsaydı hala koltuğunda kalır mıydı? Yani bence en önemli sorulardan bir tanesi bu. Hani biz kendi insanımıza bu kadar sabredebilir miydik? Aslında benim en çok merak ettiğim, cevabını merak ettiğim sorulardan bir tanesi de işin doğrusu bu. Montella'nın tabii geleceği çok büyük bir soru işareti. Yani muhtemel olarak da federasyondaki değişimler, yani yönetici bazındaki oluşabilecek değişimlerden de kaynaklı belki şimdi uzadığını düşünüyorum. Yani ben Montella ile yolların ayrılacağını ve onun yerine tabii federasyona da bir değişiklik olabilir. O süreç de önemli ama bir Türk teknik direktörle anlaşılabileceği düşüncesindeyim.
3: Hocam tabii birçok farklı isim konuşuluyor şu an, ülkemizde de gündemde olan isimler var. Hatta biz yayınlarda da hep konuşuyoruz. Zaten ne zaman böyle bir gündem olsa herkes şöyle kafadan bir 2-3 ismi hemen bir sayıyor, hemen bir ortaya atıyor. Siz yeni bir teknik hocaya mı gidileceğini düşünüyorsunuz, yoksa bizim aşina olduğumuz, tanıdığımız isimlerden mi devam edileceğini düşünüyorsunuz veya burayla alakalı bir tahmininiz var mı?
4: Ya tabii kamuoyunda birçok haber çıkıyor, birçok haber okuyoruz. Bazıları gerçeği yansıtan, bazıları yansıtmayan. Ama tabii Türk milli takımı dendiğinde özellikle işte Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi hocaların konuşulması çok fazlaca bildiğimiz bir süreç. Tabii şimdi onlarla ilgili federasyon başkanlığıyla da ilgili düşünceler ortaya atılıyor. Tabii bunlar ne ölçüde olacak bilmiyorum. Ama benim düşüncem hani çok yeni bir isim olacağını düşünmüyorum. Ama geçmişte daha önce milli takımda da çalışmış. Belki daha çok yani antrenörlüğün daha çok erken zamanlarında daha başarılı olmadan gitmiş Abdullah Avcı'nın gelebileceği düşüncesindeyim. Belki Fatih Kocaman tercih olabilir mi bilmiyorum ama hani ben eski isimlerden, daha önce çalışmış isimlerden biri olacaksa bunun Abdullah Avcı olabileceğini düşünüyorum.
3: Hocam tabii şimdi biz yine teknik direktör konuşmaya devam ediyoruz. Hoca değişecek diyoruz. Bunun da sebebi milli takımımızın son dönemdeki biraz başarısızlığı diyebiliriz. Hani Dünya Kupası'nda hep söylüyoruz, bir travma yaşadık ama Dünya Kupası'na gitmek zaten bizler için çok mutluluk verici bir hikayeydi 24 yıl sonra. Onun dönüşünde bu Uluslar Ligi'nde, bu milli takım penceresinde biraz aslında güvenimizi tazelemek ve milli takımla olan o kırgınlığımızı, hani bunu tırnak içinde söylüyorum, gidermek istiyorduk. Tabii böyle üst üste korkunç 4 maç oynayınca, hadi Fransa maçını bir kenara bırakalım, orada milli takımımızın iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz ama geriye kalan 3 maçta oyun anlamında gerçekten pek bir şey göremedik. Tabii hep söylüyoruz, kulüple milli takım arasında çok ciddi bir fark var. Yani milli takımdan beklenti her zaman çok yüksek. Çünkü milli takımdan her zaman bir galibiyet ve bir kazanım bekliyoruz. Siz bu milli takımın 4 maçlık periyodunu nasıl değerlendirirsiniz?
4: Yani aslında birçok şey söylenebilir Türk milli takımının performansıyla alakalı. Ama tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Milli takım ne olursa olsun her zaman bizim milli takımımız. Ona göre de davranış sergilemek lazım ama performans değerlendirmesine baktığımızda tabii bu grupta toplanan 4 maçta toplanan 0 puan büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü hani bazı maçları kaybedebilirsiniz. Örnek sen de söyledin, Fransa maçını iyi mücadele ettik. İyi de zaman zaman iyi oyunlarda oynadık. Bazı anları çok iyi oynadık özellikle. Ama sonuç elde edemedik. Yani Fransa'ya karşı bunlar olabilir. Ama diğer oynadığımız maçlarda işte iki tane İtalya maçı, Belçika maçı, bunlar gerçekten çok ciddi hayal kırıklığıydı. Gerçekten bireysel performanslarım da düştü. Belki oyuncu tercihleri de burada konuşulabilir. Ama hani yani şunu da değerlendirmek lazım. İşte Montella bugüne kadar zaten net bir 9 numarayla zaten hiçbir zaman oynamadı. Ama başarısız sonuçlar gelince bunlar daha fazla konuşuluyor haliyle. Ama yani teknik anlamda baktığımızda yani oyuncuların iyi hazırlanamamış olması, işte Hakan Çalhanoğlu gibi aslında milli takımda performansı her zaman tartışılan ama bence ne olursa olsun onun varlığı oyuna olan, yani topa sahip olma anlamında özellikle bizi ileri taşıdığı bir gerçek. Bunlarla beraber yani takımın ciddi bir performans eksikliği. Ben aslında burada performanstan ziyade şuna biraz takıldım. Sanki oyuncularla ekibin bir uzaklaşması söz konusu gibiydi. Bu sonuçlara bağlı olarak gelişen bir durum muydu? Ya da içeride başka bir şey mi yaşandı bilmiyorum ama hani eskiden o gördüğümüz o birliktelik, o aile duygusunu bize hissettirmelerini çok hissedebildiğimizi düşünmüyorum. Yani özellikle hani Bursa'da oynanan maçta çok daha birlik beraberliğin iyi olabileceği göstergesi vardı. İşte Fransa maçı. Bunu anla gördük ama yani hani genel anlamda özellikle ben iki tane İtalya maçının çok ciddi hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle yani bazı işte Montella hocanın da bazı demeçleri var. İşte İtalya'nın ikinci yarısını daha iyi oynadık gibi söylemleri vardı yanılmıyorsam ikinci maçta ama hani genel olarak işte İtalya skoru aldı, daha rahatladı. O skoru koruma işgüdüsüyle biraz daha geriye yaslanabiliyor. Savunmayı istenen bir antrenör var, Mancini gibi. Hani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Hani ben sadece şu ayrım beni aslında çok üzdü. Montella başarılı olduğu dönemde daha çok futbol teknik tarafını çok fazla konuşurken son dönemde alınan mağlubiyetler, kötü sonuçlar, kötü oyunlardan sonra çoğunlukla biraz farklı boyutta konuşmalara gitmesi, yani benim özellikle hiç sevmediğim işte ben futbolu bilirim, ben yaparım, ben ederim düşünceler bence o geçmişte kazanılan başarılara yakışmadığını düşünüyorum.
3: Evet hocam, yani ben açıkçası şimdi ilk Fransa maçıyla birlikte böyle bir oyuna baktığımda bir umudum yükselmişti. Yani milli takım bir reaksiyon verecek, bu pencerede bir reaksiyon verecek diyordum ama tabii sonrasında arka arkaya gelen sıkıntılı süreçler ve mağlubiyetler biraz moralimizi de bozdu. Özellikle İtalya'yı çok hedeflemişti herkes. Bence kafasında böyle bir İtalya hedefi koymuştu. Çünkü İtalyanlar nispeten şu an diğer ülkelere göre biraz daha geri planda. Özellikle son işte Dünya Kupalarına katılamaması veya böyle ciddi yıldız adaylarını çıkartamaması dolayısıyla bir adım geride gibi gözüküyordu ama işte futbolun ne kadar değiştiğini de biraz buralarda görüyoruz. Yani futbolda artık rakip küçümsemek veya rakipleri olduğundan daha farklı görmek ya da kendini olduğundan daha farklı görmenin biraz bedeli büyük oluyor. Bu 4 maçlık süreçte bize sanki bunu gösterdi.
4: Yani bence bunu aslında fazlasıyla yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindin. İşte daha diğer geçmiş yıllara göre daha zayıf bir İtalya gördük. Evet, bunlar var ama orada sonuç olarak bir ekol var. Yani bu ekol bazı zamanlarda işte jenerasyon kayıplarıyla beraber problem yaşayabilir. Ama bir oyun kültürleri, bir kültürlerinin olması da bence hayatın önemli gerçeği. Yani tabiri caizse yani şöyle söyleyeceğim, gözümüze kestirdiğimiz İtalya'dan 7 gol yedik. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet, iki tane de gol attık. Attığımız iki gol de İtalya takımındaydı ama hani ben şöyle değerlendireceğim. Futbol sahada oynanan bir oyun. Fransa maçında evet hepimiz üzüldük. Buna katılıyorum. Belki puan alabilirdik ama en azından bu dört maçta benim düşüncem yani muhakkak bir galibiyet, bir beraberlik alınmalıydı. Ama hani oynanan oyunlarla bunu hak ettik mi derseniz Fransa maçı hariç ben pek hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü yani bu iş performans işi ve bu seviyelerde oynamak durumundasınız. İşte şöyle bir söylem de aklıma geldi şimdi konuşurken. Yani Montella'nın işte biz bu seviyeler için işte hazır değiliz gibi, aslında daha küçük ölçekli bir milli takımımız gibi baktı. Ama şimdi oyuncularımıza baktığında, oynadığı yerlere baktığında, daha da geçmişte oynadığı yerlere baktığında, kalitelere baktığımızda yani bence yani bu takımlarda puan alabilecek, maçı kazanabilecek durumlar oluşabilirdi. Yani şunları sorgulamak lazım bence. Hani tabii içeride yaşananları bilmemekle beraber işte Deniz Gül'ün oyuna daha erken girmesi maçlarda gerekir miydi? İşte özellikle son maçta gerekir miydi? Bunları konuşmak lazım. Bak, girse de belki sonuçta etki etmeyebilir. Tabii bu bir öngörü. Ama yani siz teknik adam olarak doğru zamanda doğru tercihleri yaparsanız bazen sonuç vermeyebilir. Bunlar da otoriteler tarafından gözükecektir. Ama hani biraz Montella'nın bendiğini kullanması bence onun geçmişte yaptıklarına yakışmadığını düşünüyorum. Yani ben biraz ona, o söylemine biraz işin doğrusu takıldım.
3: Hocam o noktada haklısınız. Yani Montella'nın sağ içinde bir performans sıkıntısı olabilir, formsuzluğu olabilir. Nasıl ki futbolcuların formsuzluğu olabilir, teknik direktörlerin de formsuzluğu olabilir. Bunlar sporun içinde olan şeyler ama Montella'nın basın toplantılarının da bu sefer çok bizi tatmin eden veya iyi gelebilecek, hani en azından bize bir umut verebilecek düzeyde olduğunu da olmadığını da çok açık gördük. Şimdi sizle sohbetimize devam edeceğiz ama çok kısa bir dinleyici yorumu da alayım hemen. Nevzat Bey demiş ki, selamlar, Montella gitmiş veya kalmış benim pek umurumda değil. Başarısız hocaya Türk olsa giderdi konusunda da bu durumu Türk ve yabancı hep yaşadık, bir beklenti bir tekrar olarak. Ne değişti, ne gelişti, bu sayede futbolumuzda neler gelişti diye sormuş Nevzat Bey. Açıkçası biraz bunların da cevabını hocam veriyoruz. Yani konuşurken bir şeylerin değişmediğini, aslında hep aynı tekrara düştüğümüzü zaten söylüyoruz. Ama hani burada çözüm nedir? Siz bir teknik direktör olarak burada bir çözüm varsa en kısa yoldan bunu ne olarak adlandırabiliriz?
4: Ya yani şöyle, aslında yani bunun birçok örneğini sayabiliriz. Birçok geçmişteki yapılan iyi şeyleri de ekleyebiliriz. Ama şöyle bakmak gerekiyor. Yani siz iyi bir yapılanma yaptığınızda gerçekten birkaç sene, belki birkaç seneden daha fazla, yani 3-4 sene bir acı çekmeniz gerekecektir. Acı çekmelisiniz de ama tabii doğru yapılarla. Şimdi sadece milli takımın işte hocasını değiştirmekle bazı şeyler çözülmeyecek. Çünkü diğer farklı birimlerin de yapılanması gerekecek. Sadece federasyon bazında değil, kulüp bazında da bazı şeylerin gelişmesi gerekecek. Yani biraz biz aslında şöyle düşünüyorum. Biz iyi bir milli takıma sahibiz. Gerçekten potansiyeli yüksek bir milli takıma sahibiz. Bu asla farklı görüşlerin olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ama şunu unutuyoruz. Yani bizim bir oyun kültürümüz, bizim bir oyuna bakış açımız ne yazık ki olgunlaşmış durumda değil. İşte ilk bir hoca geliyor. Yani bugün Montella var, yarın Mesut Hoca olur. Ya da başka bir hoca olur. Hani o hoca geldiği zaman bir oyun kültürü oluşturmak yerine işte günü kurtarmak. Çünkü ne yazık ki yani bu işte de en büyük problemlerden biri bu. Maç kaybettiğinizde işinizden olma riskiniz ister istemez artıyor. O sebeple yani burada baştan aşağı iyi bir yapılanma ve gerçekten bir oyun kültürü oluşturma. Yani bu oyun kültürü oluşturmak, işte az önce İtalya'dan örnek verdim. Yani İtalya mesela bildiğimiz üzere aslında savunma yapan bir ülke olarak bilinen, işte Catenaccio'ların daha eski zamanlara döndüğümüzde

0: Sarri'nin işte topa sahip olma oyunuyla beraber aslında orada farklı hareketlenmeler, işte oyuncu yetiştirmede farklı durumlar oluşturmaya başladı. Aslında İtalya bildiğimiz o sertliğin dışına da çıkmaya başlamışlardı. Aslında evrilen bir durum da vardı. Modern futbol evrilen bir durum vardı. Hani şunu söylemek istiyorum. Bir oyun kültürü oluşturacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bu arada baştan ayağa değişmesi gereken bir durum. Çünkü bu tip durumlar çok önemli. Biz oyun kültürü oluşturamadığımızda, yani mesela biz milli takımımızın hep şöyle adlandırdık. Mücadele eden, işte bayrak için, millet için, vatan için oynayan. Tabii ki bunlar bizim için önemli kriterler. Tabii ki bunları da geri planda bırakmayacağız. Bu bizim genlerimize işlemiş bir durum. Ama bir oyun kültürü oluşturmak, ne oynayacağımızı, nasıl oynayacağımızı, yani bir 9 numarayla oynayacak mıyız, net bir santraforla oynayacak mıyız ya da yoksa nasıl oynayacağız? İşte bu bir kültür oluşturmak çok bizim için gerçekçi olmadı. Yani hani bir de işin tabii magazinsel boyutları da ortaya çıkıyor. İşte oyuncuların podcastler yapması, işte videolar paylaşması, sonra başarısızlık gelmesi ve bunlar birçok dengeyi bozuyor. Ben bunların da iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece oyun kültürü dediğimiz şey sadece sahada olan bir durum değil. Ülke bazına yayılması gereken bir durum. Ki bununla ilgili yapılan iyi şeyler de var. Yani bunları da söylemek lazım. Yapılan iyi şeyler var ama bunları bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani ben bir oyun kültürünün oluşması gerektiği inancındayım. Bu oyun kültürünün oluşmasının en temel neden, kesinleştirecek nedenlerinden bir tanesi de yani futbol içinde var olmuş, futbol içinde çok fazla zaman geçirmiş, gerçekten bu oyun kültürüne katkı sağlamış yöneticiler ve teknik direktörlerin sayısının artarak oluşabileceğini düşünüyorum. Yani umut ediyorum bunlar gerçekleşir ama ülkemizde bunlar kolay işler değil, yani bunu da söylemek lazım.
1: Hocam şimdi siz bunları söylerken Gökhan Bey tam aslında sizin söylediğinize bir yorum yapmış dinleyicimiz Gökhan Bey. Demiş ki dün İngiltere ve İspanya'nın maçlarını izledim, bir milli takım havası veriyorlar ama nedense bizim milli takım o havayı yaratamadı. Bunun sebebi de Montella'dır, çünkü takıma verdiği bir enerji yok, taraftara verdiği bir enerji yok. Aslında sadece kazanıp kaybetmenin ötesinde Mesut Hocam biraz da biz o havayı istiyoruz, o mücadeleyi istiyoruz, o özlediğimiz hani hep bir kimlik verdiğimiz milli takımda o kimliği geri almak istiyoruz. Ve herhalde bu mağlubiyetlere ekstra üzülmemizin sebebi de şu geçirdiğimiz 4 maçta bu milli takım kimliğinden, bu mücadeleden çok uzak kalışımız oldu. Tabii burada birçok farklı parametre var. Uzun uzun konuşuyoruz zaten. Kaç gündür de aslında milli takımı değerlendiriyoruz. Ben burada size biraz daha teknik bir soru sormak istiyorum. Hocam şimdi milli takım arası 18 gün sürdü. Ciddi bir süre, ciddi uzun bir süre ilk defa böyle bir milli araya gittik ve şimdi kulüplere de yavaş yavaş oyuncular da dönüyor. Bizler de kulüp maçlarına geri dönüyoruz. Burada teknik direktörlerin oyuncuları motive etme şansı ne kadar veya nasıl yollar deneyecektir? Biraz daha teknik direktörlük üzerine bir soruyla size dönmek istiyorum.
0: Yani şimdi şöyle, tabii ilk defa dediğin gibi yani bu kadar uzun üst üste 4 tane maç oynanan bir milli ara yaşadık. Aslında herkes için ilk bir yeni bir deneyim oldu. Yani sadece Türk milli takımı için değil, diğer milli takımlar için de bu koşullar ilk defa gerçekleşti. Yani şöyle bakmak lazım. Yani öncelikle hani şunu söylemek istiyorum. Daha sonra teknik konuyla ilgili düşüncemi paylaşacağım. Şimdi biz ilk Fransa maçını oynayınca aslında herkesin umudu daha yüksekti. Bu umudun yüksek olma sebebi de sahada verilen mücadeleydi, oynanan oyundu, istekti. Ama hani özellikle böyle üst üste oynanan maçlarda, buna Dünya Kupası da dahil tabii ki de, yani bu tip durumlarda biraz sonuç olumsuz olduğunda yani sürece odaklanmak gerekir. Yani siz 4 maç üzerinden plan, tabii maç maç plan yaparsınız ama 4 maçta kazanacağınız puanlar sizi yukarı itecek. O yüzden hani biz o Fransa maçı bizi kurtaracağını düşündük. Ama bu gerçekleşmedi. Yani izleyicimizin sorusu da aslında antrenörün iyi motive edememesiyle alakalı. Ben hani bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi sakat oyuncularımız vardı. Gelemeyen oyuncularımız vardı. Takımın yani Hakan Çalhanoğlu gibi kaptanlarından, işte Kenan Yıldız gibi önemli yeteneklerinden aslında yoksunduk. Yani bunlar takım için etkili oyuncular ve iyi oyuncular. Bunlar da motivasyonu bozacak unsurlar mı derseniz unsurlardır. Yani teknik anlamda tabii bu oyuncuları motive etmek, bu motivasyonu sağlamak çok kolay değil ama hani bunun bir profesyonel futbolcuysanız bunları bir şekilde yaşamalısınız ve size yardımcı olacak teknik ekip

0: işte idari ekip bunları bir şekilde sağlayabilmeli. Ya bunlar iyi sağlandı mı konusuna gelince de hani çok sağlandı dersek de zaten gerçekçi bir durum ortaya çıkmayacak. Kesinlikle bunu iyi sağlayabilirler. Yani teknik değerlendirmede motivasyon evet zor, kolay değil. Ama bunu sağlayabilecek reaksiyonlar verilebilirdi. Ama bunu çok fazla göremedik. Tabii bunun bir de dönüşü şimdi takımlara nasıl yansıyacak? 4 tane oynanan ve üzücü birçok sonuç alınmış durumda futbolcuların motivasyonu da farklı olacaktır. Ama hani genel manada biz ilk defa yapılan bu 18 günlük arayı çok büyük yarayla aslında geçirdik diyebilirim. Atlattık diyemeyeceğim. Hala atlatabildiğimizi düşünmüyorum. Bu 18 günlük durum bize aslında belki de birkaç yılımızı kaybettirdi diyebilirim.
1: Hocam şimdi dinleyicilerimizden de çok kısa yine yorumlar alıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Hocama sevgiler. Bence kadro seçiminde çok yanlış. Formda Yunus'un kadroya alınmaması, formsuz Abdülkerim alınması, Uğurcan dahil demiş Sedat Bey. Mesut hocama saygılar, sevgiler diye de iletmiş. Nevzat Bey bir soru daha sormuş hocam. O soruyla da size ileteyim, sonra zaten yolumuza da devam edeceğiz. Nevzat Bey diyor ki, senelerce altyapı teknik direktörlüğü yapmış Tolunay Kafkas'ın Montelli'yi genç oyuncular ve oyun kültürü hakkında eleştirmesi hakkında görüşünüzü alabilir miyim, hocama sorar mıyız diye. Bu soru hakkında neler düşünüyorsunuz hocam?
0: Buradan kişi bazlı gitmek yerine, yani birçok altyapıda çalışmış antrenörler var. Ben de uzun süreler görev aldım. Şimdi az önce de bahsettim zaten oyun kültüründen. Şimdi oyun kültürünü baştan aşağı dizayn etmek lazım. Yani oyun kültürü Montella tamamen kendi oyun felsefesini milli takıma yansıtmış durumda. Hani bazı gerçekler vardır. Yani biraz sonra işte kulüp takımlarını değerlendirirken de söyleyeceğiz. İşte büyük takım refleksleri vardır. Büyük takım işte iç sahada baskılı bir oyun oynar. Her zaman öne olan baskısıyla oynar. En azından böyle oynama gayretindedir. Bu bir kimliktir. Bu bir oyun kültürüdür ne olursa olsun. İşte 30 bin, 40 bin, 50 bin taraftarın önünde bu coşkuyu alırsınız ve ön alan baskılarını daha enerjik şekilde, daha coşkulu şekilde oynarsınız. Yani bizim milli takımımıza geldiğimizde tabii şimdi Fransa gibi, işte İtalya gibi, Belçika gibi takımlara çok ciddi baskılı oyunlar belki oynamak gerçekçi değil ama genele baktığımızda bir oyun kültürü oluşturabilmek. Yani şimdi işte genç milli takımlarda farklı bir şey oynanıyor, A takımda farklı bir şey oynanıyor, aslında izleyicimizin sorusu biraz oraya gidiyor ama şöyle bir durum söz konusu. Yani bu da son yılların son yıllarda bunu çok sıkça yaşadığımız, özellikle Ümit milli takıma kadar oynayan oyuncuların, yani sürekli genç milli takımlarda oynamış oyuncuların aslında A milli takımda oynayamadığını, bulunamadığını da görüyoruz. Yani aslında bence tartışılması gereken durumlardan bir tanesi de bu. İşte siz Alman milli takımına, Belçika milli takımına, İtalya milli takımına, yani üst düzey İspanya milli takımına özellikle baktığınızda hep işte Ümit milli takımında, genç milli takımlarda süre almış birçok oyuncunun A milli takımında süre aldığını görürsünüz. Ama bizlerde bu ne yazık ki çok üst seviyeli değil. Birçok oyuncu direkt A takımdan alınıyor. Aslında baştan aşağı bir kültür durumu ortaya çıkıyor. Yani hani şu doğrudur, bu yanlıştır, işte X hoca şunu dedi, Y hoca bunu dediden ziyade hani şöyle bakıyorum. Yani bu başlı başına masaya yatırılması gereken bir oyun. Çünkü yani şunu da biliyorum. Hani genç milli takımlarda işte bir takım işte 3-4-1-2 başka bir şey oynuyor. 3-5-2 birisi başka oynuyor. 4-4-2 oynuyor. Tamam, sonuçta seçilmiş oyuncularla oynuyorsunuz ama tüm Türkiye'nin ya da Avrupa'nın Türkiye'de oynayabilecek oyuncularını seçiyorsunuz genç milli takımlara da. Hani burada bir oyun kültürü oluşturmak yani hem aşağıdan yukarı hem yukarıdan aşağı aynı gidebilmeli. Bu oyun kültürü bence ülkemizin aslında en temel problemlerinden bir tanesi. Yani umut ediyorum bir gün bunları evet bir oyun kültürümüz var diye konuşuyor oluruz karşılıklı şekilde.
1: Mesut hocam, son olarak süremizi de iyi değerlendirmek adına kısa bir dört büyüklere bakalım mı? Dört büyükler sizce nasıl geri döner? Önlerinde çok ciddi fikstür var. Süper Lig başlıyor. Avrupa maçları var. Üstüne Türkiye Kupası bir yerden geliyor. Yani dört büyükler bu milli takım arasından sizce nasıl döner?
0: Ya tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii Galatasaray Osimhen'siz bir durum yaşıyordu. Şimdi Osimhen antrenmanlara başladı bildiğim kadarıyla. O da takıma katıldı. Sakat oyuncular var, onlar iyileşiyor. Tabii Beşiktaş'ın iyi bir çıkış

0: eksi vardı. Hani bunları değerlendirmek lazım. Tabii Fenerbahçe'nin bir çalkantılı dönemi, İsmail Kartal'ın bırakıp tekrar dönmesi. Bunların hepsi farklı etkenler. Trabzonspor'un Thomas Frans'la beraber iyi bir galibiyet alması Galatasaray'a karşı. Acaba neler yapabilecek? Ama tabii hani şöyle değerlendireceğim. İşte Galatasaray Kasımpaşa'yla oynayacak. Gerçekten iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Lige verilen bu arada hem Galatasaray'ın eksiklerini tamamlaması, belki bu maçta Osimhen direkt bir kombi oynamayacaktır ama yani belki de kadroya da girecek mi onu da bilmiyorum tam olarak. Ama Kasımpaşa'nın pek daha mağlup takım olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet.
0: Kasımpaşa da iyi bir takım. Ama Galatasaray'ın özellikle bu milli aradan sonra iyi bir ivme yakalama gayretinde olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Galatasaray'ı birçok oyun anlamında eleştiriler, biz de eleştiriyoruz. İşte bilirimini sunuyoruz daha doğrusu. Ama Galatasaray hala zirvede. Yani bu onlar için bence bu kötü oynanan zamanlarda iyi bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Keza Beşiktaş'ın iyi bir oyunu var. Güçlü bir oyunu var. Yani bence Beşiktaş'ın en önemli transferi bu yıl. Hocası Vincenzo Italiano. Gerçekten inanılmaz bir giriş yaptı. Önemli. Üst perdeden girdi. Ama tabii yukarıda kalabilmek de işin çok kolay kısmı değil ama hani Beşiktaş'ın da oyun anlamında işte o anlattığım oyun kültürüne uygun bir teknik direktör seçmesinin de artılarını yaşadığını söylemek lazım. Fenerbahçe tarafında da yani son haftalarda toparlanacak İsmail Kartal, işte bir Eyüp galibiyeti var farkı tabii ama hani Rize deplasmanı bildiğim kadarıyla hava şartları iyi orada, yani iyi olacak ama Rize takımı benim de daha önce beraber çalıştığım Recep Uçar'ın takımı Fenerbahçe'ye karşı özellikle oyunu 60-70 dakikaya kadar götürürse bence ciddi zorluklar çıkartabilir. Özellikle Fenerbahçe'yi geri koşturmak anlamında etkili olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta da Samsun, Trabzon tarafında da Samsun Spor bir çıkış arıyor. Eski aslında geçtiğimiz yıllardaki halinden uzak bir durumda. Tabii Samsun Spor önemli forvetlerini bıraktı. Yani şu an ciddi bir hücum anlamında sıkıntı yaşadığı bir gerçek Samsun Spor'un.
1: Evet, evet.
0: O da onlar da hafta içi ellerinden geleni taraftarlarıyla beraber yapmak için işte organizasyon yaptı. Ama Trabzon tarafında yani Muhammed Salah'a ayrı bir parantez açmak lazım. İlk geldiği zaman yani 10 gol 10 asist yaparsa yani Trabzon için fazlasıyla yeter demiştim. Ama şu an bulunduğu istatistikle bunu çok daha yukarıya çıkartabileceğini görüyoruz. Ben Trabzonspor'un Thomas Reis'le beraber özellikle topun arkasında iyi geçip kendi kalesini daha iyi savunup daha iyi hücumlar yapabileceğini Samsun Spor'dan da bize gösterdiği için böyle düşünüyorum. Yani ligin bu verilen ara bu dört büyük takıma bence faydalı şekilde, olumlu şekilde yansıyacağı görüşünde.
1: Mesut Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir değerlendirme oldu. Hem milli takımı değerlendirdik hem de dört büyüklere de şöyle bir kısaca bakış atma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet, teknik direktör Mesut Kır bizlerle birlikteydi. Güzel de bir bağlantı oldu. Tabii Mesut Hoca ile birlikte tüm detayları da konuştuk. Şimdi şöyle bir kısaca haberlere bakayım. Ardından yine konuklarımla devam edeceğim. Federasyondan yine bir istifa haberi geldi. Onu sizlere vermek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmalar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz denildi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Tabi bu istifalar arka arkaya geliyor. Cuma günü de federasyonda çok ciddi bir toplantı olacak. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak? Oradan nasıl bir gündem çıkacak? Artık merakla da bekliyoruz. Ama biz yavaş yavaş artık kulüp sezonuna dört büyüklere bir dönelim istiyorum. Açıkçası birçok haber var, birçok konu var. Onları da vermemiz lazım. Şöyle bir hızlı hızlı dört büyük gündeme de bakacağız. Ve dört büyük gündeme bakarken de bağlantı olarak da genç kuşaktan Kıvanç Derya bizlerle. Kıvanç hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Dinleyicilerimizin hepsine iyi dinlemeler, sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi tabii gündem çok yoğun ama biz seninle hızlı hızlı bir dört büyük kulübümüzle ilgili

0: konulara değinelim. Dilersen biraz puan durumuna göre gidelim. Şu an birinci Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanlı. İkinci sırada Galatasaray var. Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'da gündem Osimhen, tabii dönecek mi dönmeyecek mi, ne zaman dönecek, bu çok önemli ama sen de söyleyeceksindir, Galatasaray'ın önünde de çok ciddi bir fikstür var. Dilersen Galatasaray yorumlarıyla başlayalım.
1: Tabii başlayalım. Galatasaray Cuma günü Milli Arena'nın ardından Kasımpaşa maçıyla geri dönüş yapacak lige. Osimhen'in sakatlığı iyileşti. Osimhen'de bir sıkıntı yok ama tabii Kasımpaşa maçından hemen sonra 13 Ekim'de kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray. Hani bu maç düşünülerek riske edilir mi edilmez mi onu henüz bilemiyorum. Yine Wilfred Singo takımla birlikte antrenmanlara başladı. Zaten Barcelona'nın ne kadar formda olduğunu biliyoruz. Hani rakiplerine eze eze geliyorlar. O yüzden Galatasaray'ın katkı verebilecek her oyuncuya ihtiyacı var bu maçta. Onun öncesinde yine Kasımpaşa'da Adrian Benedicek'in bir sakatlığı bulunuyordu. O da çok formda başladı ligi. 6 maçta 4 golü var Polonyalı oyuncunun. Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği de maç günü belli olur gibi. Galatasaray'ın fikstürü gerçekten çok zor. Önce Kasımpaşa maçının ardından Barcelona. Sonra tekrardan lige dönecekler. Ligde Gençler Birliği, tekrar Şampiyonlar Ligi değil. Ve sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Önünde yaklaşık 16-17 günde 5 maç oynayacak Galatasaray. Fenerbahçe derbisi, Barcelona da bunlara dahil olmak üzere. Nasıl bir sonuç çıkacağını hepimiz bekleyip göreceğiz.
0: Tabii şimdi Galatasaray'da bir Yunus Akgün korkusu da olmuştu ama Yunus Akgün'de bir sorun olmadığı açıklandı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de olacak. Onu da söylemek lazım. Son günlerde tuhaf bir haber var. Tuhaftan kastım aslında hani ne kadar gündeme geldi gelmedi bilmiyorum ama senin de yorumunu merak ediyorum. Icardi'nin Galatasaray'ı böyle bir ufak sinyallediği söyleniyor. Duydun mu bununla ilgili bir haber veya bir fikir belirtir misin?
1: Evet, kamuoyunda çokça dile geldi. Özellikle Arjantin basınında çok konuşuldu bu. Icardi'nin çok daha düşük maaş seviyelerinde Galatasaray'a tekrar geri dönmeyi kabul ettiği yazılıyor. Ama şöyle bir durum var, yabancı kuralı. Galatasaray'ın birisinden çıkmadan Icardi'yi kadrosuna katma ihtimali yok. Çıkılabilecek isimler var mı? Evet, tabii ki var. Ugo Çukwu olsun, efendime söyleyeyim yine Bitsiabu olsun. Bunlar henüz kadroda daha kendilerine yer bulamadılar doğru dürüst. O yüzden Galatasaray tekrar böyle bir şey düşünür mü bilmiyorum. Tabii bunun öncesinde Icardi'nin form durumu, sakatlığı var mı yok mu? Aynı zamanda Icardi'nin yine kilosu çok eleştiriliyordu. Hani Galatasaray sağlık ekibinin çok detaylı bir test yaptıktan sonra tekrardan bilgisi olur mu bilemiyorum. Doğru karar olur mu o konuda da emin değilim ama bunu bekleyip hepimiz Ocak transfer döneminde göreceğiz.
0: Ben açıkçası dinleyicilerimizin de bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Hemen hatırlatalım, 212-273-10-10 WhatsApp hattından sorularınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Galatasaray'a Icardi bir daha dönecek mi, dönmeli mi, bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii şimdi sen fikstürden devam ettin. Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak ki Kasımpaşa ligin şu an hani çok karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlarından biri. Hiç yenilmediler, sert bir futbol oynuyorlar. Galatasaray'ı bu milli aranın dönüşünde zorlayabilir. Üstüne tabii akılların da hep böyle bir Barcelona maçında olması da Galatasaray'ı ne kadar zorlayacak? Bunu da ben açıkçası merak ediyorum. Hani Barcelona maçında Osimhen muhtemelen ilk 11'de oynamak isteyecektir. Oraya kendini hazırlıyordur ama bu Kasımpaşa maçını da böyle çok görmezden gelmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Yabana atılmaması gereken bir takım olduğu zaten. Ligin tek namalup takımı olarak kendini belli ediyor Kasımpaşa burada. Galatasaray'ın yine eksikleri de var bu arada. Roland Çalay'ın oynaması beklenmiyor maçta. Üst adale yırtığı var kendisinde. Osimhen'i burada riske eder mi etmez mi emin olamıyorum Okan Hoca. Maç günü kararını verecektir bunun. Ama şöyle bir durum da var. Barcelona karşısında puan veya puanlar almayı planlıyorsa eğer Okan Hoca, tam formda bir Osimhen'e ihtiyacı var.
0: Ya orada biraz daha gerçekçi de bakmak lazım. Barcelona şu an bence sadece Avrupa'da değil, hani tüm kıtalardaki en formda takım desek bilmiyorum abartıyor olur muyuz? Yani içeride dışarıda La Liga'da, Şampiyonlar Ligi'nde hani kim gelirse gelsin 3-4'te
1: çok formdalar.
0: 3-4'ten aşağı gerçekten atmıyorlar. Çok acayip
1: çok bir özellikle Rafinha inanılmaz bir sezon startı verdi.
0: Ki onlarda da 9 numara yok. Biz de hep konuşuyoruz ya 9 numara 9 numara diye. Şu an Barcelona'da da böyle bir striker diyebileceğimiz bir 9 numara yok ama Rafinha hani sezona resmen şey diye girdi. Abi tamam, gerek yok 9 numaraya, ben zaten gerekeni yaparım dedi. Hani Barcelona maçı Osimhen'li veya Osimhen'siz bence zaten her türlü zor olacaktır.
1: Çok zorlu bir maç olacak kesinlikle. Yani şu anda hangi teknik direktöre sorarsak soralım. Bence Mourinho bile Barcelona maçını gördüğünde fikstürde yanına 3 yazıyor mudur? Çok çelişkide kalıyordur bence.
0: Bence de. Tabii şimdi dinleyicilerimizi de araya sıkıştıralım. Volkan Bey demiş ki ben döneceğini düşünmüyorum çünkü daha dün Sayın Dursun Özbek biz ona bir veda planlıyoruz ondan gelen cevabı bekliyoruz dedi. Yani bence bu söylentilere kapıyı kapattı demiş Volkan Bey. Evet böyle yorumlayabiliriz. Kıvanç istersen...
1: Doldurması gereken boşluk çok büyük Icardi'nin. Çünkü Icardi geldiği zaman rotasyon olarak düşünülecek ve doldurması gereken yer Osimhen'in yokluğunda yapabilecekleri. Ama Osimhen öyle bir performans sergiliyor ki kim gelirse gelsin yerine Osimhen'in yerini dolduramıyor. O yüzden Galatasaray taraftarıyla arasını daha da açmaya gerek var mı? Ben bu konuda çok emin değilim.
0: Bence de yani ben açıkçası hani kendi yorumumu şöyle verip Beşiktaş'a geçelim istiyorum. Hani Icardi artık Galatasaray'a verebileceği bence her şeyi verdi. Hani bence hatta sadece Galatasaray değil futbola verebileceği her şeyi vermiş gibi hissediyorum ben. O yüzden bence Galatasaray'ın böyle bir dönüşe pek ihtiyacı yok. Peki Beşiktaş diyelim. Tabii Beşiktaş şu an Süper Lig'de 3. sırada Galatasaray'ın hemen arkasından ve onlar da lige Kocaelispor'la dönüyorlar. Kocaelispor'u pazar günü kendi evinde ağırlayacak siyah beyazlı takım Beşiktaş için neler söylersin?
1: Beşiktaş Milli'ye giderken 3-2'lik bir Ahmet mağlubiyetiyle gitti. Onun öncesinde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı siyah beyazlılar. Ki bunlardan birisi Fenerbahçe deplasmanıydı. Bir diğeri de Marsilya'ydı. Onun haricinde yine Çorum Spor'u 6 gollü bir galibiyet ve 3-0'lık net Erzurumspor galibiyeti vardı siyah beyazlılarda. İtalyano'nun performansı göz dolduruyor gerçekten. Orkun Kökçü'nün bir sakatlığı var. Ağrıları var kendisinin ayak parmağındaki çatlak sebebiyle. Forma giyip giymeyeceği bilinmiyor şu anda. Kocaelispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama Kocaelispor maçından 4 gün sonra Hoffenheim maçı var Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın. O maç bence düşünülerek bu maçta risk edileceğini düşünmüyorum ben Orkun'un. Orkun'un oynamadığı senaryoda da formasını Fabio Miretti'ye emanet edeceğini düşünüyorum ben. Vincenzo Italiano'nun.
0: Tabii Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Dört büyük takım içinde sahada en diri gözüken maçın periyotlarında anlık şöyle değerlendirmelerinde en diri gözüken takım genelde hep Beşiktaş oluyor. Ben bunu hep söylüyorum ama işte o direnç düştüğü zaman takım yorulduğu zaman da son Avrupa maçındaki sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hareketsizlik mesela en büyük sıkıntı. Bence şu an Beşiktaş'ın en büyük kabuslarından biri yorgunluk ve hareketsizlik. Bu peş peşe gelen iki durum özellikle son Avrupa maçında bunu bence çok net gördü Beşiktaş. Tabii onlar da milli arayı dinlenerek geçirdiler. Nasıl dönecekler ben de merak ediyorum. Şöyle dinleyicilerimizden yorumlar da hemen geldi Icardi konusuna. Bir ufak geri döneceğim sonra hemen devam edeceğim. Yusuf Bey demiş ki bence abi Icardi geri dönerse çok iyi olur. Galatasaray'ın ikinci forveti yok. Deniz Güllü olacak iş değil. Bence süper olur. İyi yayınlar. İşte Icardi ikon bir karakter. Yani Galatasaray taraftarı için çok kıymetli bir karakter. O yüzden kimse ilk başta böyle aman abi gelmesin demiyor ama geldikten sonra da ne verip ne vermeyeceği çok önemli. Şimdi İzmir'den Hasan Bey demiş ki tam antrenman yapan hazır bir Icardi her zaman iş yapar ama Osimhen'in arkasında beklemeyi ve ikinci format olmayı bilerek gelmeli gelecekse zaten tabii ki de başka da pek bir şansı olmaz Icardi'nin diyelim.
1: Ya Harry Kane gelmediği sürece Osimhen'in arkasında ikinci forvet olmayı kabullenerek gelecek zaten Galatasaray'a. Bunun herkes farkında. Camia da farkında. Okan Hoca da farkında. Hatta Osimhen'in kendisi de farkında bence. Gerçekten çok özel bir oyuncu.
0: Çok evet yani şu an ligin en kader değiştiren oyuncusu desek herhalde çok da
1: hiç
0: böyle
1: yanlış olmaz. Yanlış çünkü olmaz. Bir Osimhen'li Galatasaray var bir de Osimhen'siz Galatasaray var. İkiye ayırmış durumda takımı resmen.
0: Burada tabii Beşiktaş'ı konuşurken Beşiktaş'tan şöyle bir ufak devam etmek istiyorum. Vlahović. Vlahović'in de ufak bir sakatlığı vardı ama orada Beşiktaş'ı mutlu eden haberler de geldi. Bence
1: çok ciddi değil. Çok ciddi değil durumu.
0: İlerleyen dönemlerde de yani birkaç hafta içinde de Vlahović'in de o en üst seviyede performans göstereceğini ben düşünüyorum ya. Ne dersin?
1: Çok kaliteli. Kumaşı zaten belli olan bir oyuncu. Fiorentina günlerinden olsun, Juventus günlerinden olsun. Zaten Juventus gibi bir takım, eli sıkı bir takım. Hani transfer rekoru Ronaldo'da olan bir takım. 75 milyon euro bonservis almıştı zamanında Fiorentina'dan Vlahović'i. Daha çok genç. Aidiyetli hissettiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'a. Taraftar da onu bence bağrına bastı. Zaman geçtikçe hem kendisini hem takım adına daha çok katkı verebileceğini düşünüyorum. Zaten Vlahović'i tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani sakatlığı olmadığı sürece gerçekten ligimizde daima üst sıralarda oynayan takımlarda zaten oynar. Ama 5 büyük ligi bekletmişti işte Beşiktaş için. Sonrasında Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Ben Beşiktaş'ta iyi performans sergileceğini düşünüyorum.

0: Dušan Vlahovic. Çok zor bir fikstürü var ama Beşiktaş'ın. Hani önümüzdeki 4 maçta Kocaelispor isim olarak biraz daha diğer takımların yanında sönük kalsa da hemen arkasında bulunuyorlar onlar da Beşiktaş'ın 4. sırada var ligde. Ardından Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı ve içeride Crystal Palace ağırlayacak Beşiktaş.
1: İşte şimdi milli takım dönüşü gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle Avrupa'da oynayan kulüplerimizin de fikstürü çok sıkışık. Çok büyük bir karmaşa var ve gerçekten işte rotasyon hepimizin sezon öncesinde ya bu kadroları çok önceden kurmanız lazım. Çünkü şu an futbolda da hatta diğer branşlarda basketbolda, voleybolda, takım sporlarındaki en kıymetli nokta bence rotasyon. Çünkü artık öyle sezonda 30 maç oynayalım, sadece ligi oynayalım, şöyle yapalım, 40 maç oynayalım, böyle bir şey yok. Ne uluslar ligi bitiyor.
0: 10 takımlarımız 4 maça çıkacaklar zaten Avrupa serüveniyle birlikte. Çok sıkışık bir fikstür var. Dediğin gibi rotasyonun kıymeti buralarda çok daha net anlaşılıyor aslında.
1: Tabii abi, ne Süper Lig bitiyor, ne Uluslar Ligi bitiyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Kupaları var. Yani burada rotasyonun iyi olmadığı sürece yapabileceğin hiçbir şey yok. Onu söylemek lazım. Peki Kıvanç Derya, Fenerbahçe'ye geçelim mi? Fenerbahçe'de onlar aslında milli ara öncesi farklı bir galibiyet aldılar. Biraz
0: çok
1: daha
0: moralli gitti. Çok moralli gittiler. 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti. Gerçekten farklı bir şekilde Eyüpspor'u sağdan seri sarı lacivertliler. Rize Spor maçıyla lige geri dönüş yapacaklar onlar da. Aslında milli araya gidilmeden önce sarı lacivertli camiada bir kara bulut vardı bence. İsmail Kartal'ın istifası olsun, sonrasında gelen başarısız sonuçlar. 5. haftada puan farkı 6'ya çıkınca bu sene de mi gidiyor acaba diye bir düşünce oluştu camianın üzerinde. Ama milli ara öncesi Eyüpspor maçıyla bence çok güzel bir cevap verdi İsmail Kartal'ın takımı. Milli aradan sonra Rize Spor deplasmanıyla geri dönecekler. Ardından 14 Ekim'de de Birmingham'a gidip Aston Villa deplasmanında konuk olacaklar. Çok zorlu bir deplasman tabii ki orası da. Ardından tekrardan lige geri dönecekler. Yani Fenerbahçe'de yaklaşık 10 günde 4 maçlık bir fikstür bekliyor. Bu fikstürü nasıl atlatacaklar, ne yapacaklar gerçekten büyük bir soru işareti. Osterwolde'nin zaten sezonu kapattığına dair haberlerimiz vardı. Mert Müldür'ün forma giymesi beklenmiyor yine. Hem Aston Villa maçında hem Rize Spor maçında. İyi haberler de var tabii ki. Asensio iyileşti. Ama benim aklımda beliren bir soru işareti. Lukaku'yu hepimiz izledik Uluslar Ligi'nde milli takımımıza karşı da. Çok formda gözüküyor. Yani form tutmuş gibi gözüküyor. Hani acaba İsmail Kartal Vedat'ı kesip Romelu Lukaku'yu ilk 11'de kullanır mı? Arkasında Asensio ile birlikte. Bu soru işareti bütün taraftarların aklında vardır eminim ben de.
1: Bence kesemezsin. Bence kesemezsin. Yani Vedat da son Eyüp maçında oldukça formda gözüküyordu. Abi bence kesemez İsmail Hoca Vedat'ı direkt.
0: Bence ikisinin rotasyonu değerlendireceğini düşünüyorum. Zaten Lukaku'yu böyle 70'ten 75'ten sonra oyuna atıyordu Vedat yerine. Eyüpspor maçı burada ne kadar kıstas alınabilir emin değilim. Çünkü Eyüpspor sahadaki oyunuyla, ki bana kalırsa bu sene Eyüpspor ligden düşecek ilk takım bence Eyüpspor olacak. Hani ligin kalitesinin bana göre bir tık altındalar onlar da. O yüzden o maçı ne kadar kıstas alınması gerekiyor emin değilim. Vedat daha formda gözüküyor evet. Ama Lukaku da gerçekten milli arada çok sağlam gözüktü.
1: Ama bak orada şöyle bir detay vereyim. Doğru söylüyorsun. Eyüpspor şu an hani performans anlamında zor günler geçiriyor ama forvetler için rakibin kim olduğu çok önemli değildir. Forvet gol attığı sürece motivasyonu daha yüksek olur. 9 numara oynayan, forvet oynayan adam gol atmak ister.
0: Şimdi, her zaman.
1: Vedat burada bu golleri atarken Vedat'ı kesmek kolay değil. Yalnız şöyle bir durum da var. Lukaku basın toplantılarında Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal'a da mesajı gönderdi. Sen onu fark etmişsindir.
0: Buradayım dedi evet. Yani gerçekten çok sağlam gözüktü. Fransa maçını seyretsin mi bilmiyorum ama Lacroix'a çok zor anlar yaşattı gerçekten maçta. Yine milli takım bizim maçımızda Abdülkerim'e çok zor anlar yaşattı. Hani Lukaku'yu böyle görmek eminim Fenerbahçe taraftarını da teknik ekibi de mutlu etmiştir.
1: Tabii ama işte Lukaku'yu da artık 15-20 dakikalara ne kadar sıkıştırır, ne kadar sıkıştırabilirsin? Bu Lukaku'yu ne kadar mutlu eder? Onu da göreceğiz. İsmail Hoca'nın elinde de böyle bir hani sorun demeyelim ama böyle bir konu olduğunu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe
0: böyle
1: ilgili
0: sorunlar mutlu eder teknik ekibi. Böyle sorunlar mutlu eder. İki oyuncum da formda olsun, hangisini oynatacağımı bilemeyeyim. Bence bir teknik adamı yaşamak isteyeceği en güzel sorunlardan biridir.
1: Tabii.
0: Lukaku'nun bu formu devam ettiği sürece bence formayı Vedat'tan alması o kadar da uzak gözükmüyor.
1: Şimdi Kıvanç, bir soru var. Bu soruyu da sana iletip Fenerbahçe'yi kapatıp Trabzonspor'a geçeceğim. Turgay Bey dinleyicimiz demiş ki kolay gelsin Efe Bey, Kıvanç Bey'e de çok selamlar. Fenerbahçe'de Mert Hakan yandı.

0: geri dönüyor. 8 numarada Fenerbahçe'ye bu sene için yararı olur mu?
1: Mert Hakan'ın ben kadroda rotasyon olarak değerlendirileceğini düşünmüyorum. Orta sahada çok ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece. Zaten orta saha rotasyonu Fenerbahçe'nin aşağı yukarı belli isimler. Genduzi olsun, Kante olsun, İsmail Yüksek olsun. Ve Mert Hakan bir senedir yaklaşık profesyonel bir maça çıkmadan gelecek. Ne kadar form tutabileceği, hangi formda atlatabildi mi acaba o süreci, ne şekilde geri dönecek? Bunlar tabii İsmail Hoca'nın değerlendireceği kıstaslar ama Mert Hakan ne olursa olsun Fenerbahçe için soyunma odasında her zaman bir kaptan, bir abilik görevi üstleniyor. O yüzden Mert Hakan'ın ben yine kulüpte önemli bir görev alacağını düşünüyorum. Ama bunu sahada yansıtacak mı veya sahaya çıkacak mı, bu konuda hala endişelerim var.
0: Evet, bakalım. Fenerbahçe'de de gündem devam ediyor. Şimdi tabii dört büyük gündemdeyiz. Dört büyük gündemde Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor da milli araya gitmeden önce hani... Son yılların bana göre en iyi derbi performanslarından birini gösterdi Galatasaray'a karşı.
1: 90'la Galatasaray'ı yendiler onlar da. 4-0'la gittiler milli araya. Trabzonspor çok formda gözüktü milli araya giderken ama dengesiz sonuçlar alıyor. Trabzonspor'un zaten şu an oturtmakta zorlandığı şey o. Tabii Thomas Rice'in gelişi nasıl etkiledi camiayı, oyuncuları ama görünen o ki Salah'ı çok iyi etkilemiş. Sosyal medya hesaplarından takip ediyor musun bilmiyorum ama evet. Sabah 7'de 8'de hikaye paylaşımlarında her gün bu adam jimde. Profesyonelliğinden hiçbir şey eksilmemiş. Salah bildiğimiz Salah. Zaten Galatasaray maçında kalitesini bir kez daha sahaya ortaya koydu. Önceki konuğumuz hocamız da yine aynı şekilde söyledi. 10 gol 10 asist yaparsa Trabzon camiasını mutlu eder. Evet ama Salah hiç 10 gol 10 asiste duracakmış gibi durmuyor. Tabii Salah böyle devam ettiği sürece de Trabzonspor her zaman iddialı olmaya devam edecek.
0: Şöyle bir durum var yani Salah'la ilgili hep söylenen şu oldu. Ya evet hani çok büyük futbolcu ama burada marka değeri için çok önemli. İşte Trabzon şehri için çok önemli. Ya bunlar yanlış değil bu arada, bunlara katılıyorum. Trabzonspor'un kendi marka değeri için, Trabzon şehrinin tanıtımı için işte bir tam adını hatırlamadım şimdi, bir yerde bir taşa oturmuş. Taşın önünde sıra oldu herkes.
1: Evet yani evet, herkes bir, fotoğraf
0: çekiyordu. Böyle bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi Salah olunca bu etki şaşırtıcı mı? Tabii ki de değil. Salah dediğimiz oyuncu son 10 yılda belki de hani Liverpool'daki zamanında düşünürsek en büyük etkiyi vermiş 5 oyuncudan biridir. Dünya
1: yani son 10 senenin dışında ben sana bir yorumda bulunayım. Birçok otorite tarafından konuşulan şey Muhammed Salah Premier Lig tarihinin gelmiş gitmiş en iyi oyuncusu mudur tartışmasında ismi geçen bir isim.
0: İsmi geçer ama öyleymiş gibi diyeceksin zannettim, çok üzülecektim çünkü benim kararım orada farklı çünkü.
1: Tartışmaya açık bir konu ama yani gösterdiği performans olsun, Premier Lig'i aldılar, Şampiyonlar Ligi tabii aldılar. Salah gerçekten oraya ismini yazdırabilecek isimlerden bir tanesi bence.
0: %100 ya tabii ki de yazdıramaz diyemeyiz ama şahsi fikrim Premier Lig tarihinin bence en iyi oyuncusu Thierry Henry'dir deyip topu sana biraz atayım bakayım, burada yorumunu merak ettim.
1: Ya tabii Thierry Henry'ler var, Rooney'ler var, Lampard'lar var. Yine eskilere gidilir. Eskiye bile gitmeye gerek yok aslında bakarsan. Güncelden Harry Kane var. Ben Harry Kane'i çok beğeniyorum gerçekten. Hani güncel bir 9 numaranın bu kadar top dağıtabilmesi, sırtı dönük oynayabilmesi, hava toplarına bu kadar hakim olabilmesi, ayağına bu kadar hakim olabilmesi gerçekten hani takımlarım, bir hoca olsaydım takımla isteyeceğim ilk oyuncu olurdu muhtemelen Harry Kane burada. Şimdi, harici olarak Trabzonspor derken ben Trabzonspor'un bana kalırsa 4 büyükler arasında bu önümüzdeki 15 günlük süreçte en kolay fikstüre görece en kolay fikstüre sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer takımları Avrupa aynı zamanda devam ederken Trabzonspor tabii Konferans Ligi'nde ama görece Trabzonspor'dan bir kalibre daha düşük takımlarla oynayacaklar kendilerinden. Şimdi Fenerbahçe Aston'a deplasmanına giderken Beşiktaş Hoffenheim'e gidecek. Galatasaray zaten evinde Barcelona ile oynayacak. Trabzonspor burada neler yapacak Avrupa'da? Onlar da Kups deplasmanına gidecekler Finlandiya'ya. Tabii şimdi diğer takımların ismi geçince Kups biraz daha aşağıda kalıyor. Trabzonspor'un bu süreci bana kalırsa kayıpsız atlatması gerekiyor. Burada onları zorlayabilecek tek maç diyebileceğim yani güncel milli araya giden Trabzonspor açısından bakarsam Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı bence çok da güzel bir maç olacak. Dinleyenlerimize izlemelerini tavsiye edelim. Güzel bir maç olacak. Samsunspor geçtiğimiz seneki Samsunspor görüntüsünden çok uzak duruyor. O yüzden o deplasmanın kayıpsız geçmesini bekliyorum. Aslında bir Karadeniz turu var. Deplasman yapacaklar. Evet, Samsun deplasmanı, Rize deplasmanı ama Karadeniz'in dışına çıkmayacaklar ve kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak. Hani önümüzdeki bu 3 haftanın ilk sürecinde. Trabzonspor bu süreci kayıpsız geçtiği takdirde bence ligde zaten iddialılar. Daha da iddialı bir konuma gelecektir.
0: Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray 2. sırada, Beşiktaş 3. sırada, Fenerbahçe 6. sırada, Trabzonspor da 7. sırada. 4 büyüklerin şu an güncel Süper Lig'deki konumu bu. Kıvanç, şöyle hazır bir ufak süremiz var. Halen daha devam edebiliriz. O yüzden sana biraz daha dünya futbolundan bir soru soracağım. Hani kendimizi de Süper Lig'den biraz daha dışarıya çıkartıp. Şimdi sen Harry Kane dedin. Tabii Harry Kane deyince akıla bu sezon artık tek bir şey geliyor. Ballon d'Or. Abi Ballon d'Or kime gidecek? Çok kısa bir değerlendirme alayım senden.
1: Ya benim küçüklüğümden gelen bir Barcelona hayranlığım var. Yalan olmasa. Şimdi Galatasaray'la maç yapacaklar. Tabii ki temsilcimizi destekleyeceğim ama hani Lamine Yamal, Messi de dün akşam milli takım bıraktı biliyorsun. Son maç evet. Çok duygusal anlara sahne oldu o da. Lamine Yamal Messi'den sonra bende gerçekten böyle içimi kıpır kıpır yapabilen tek futbolcuyum. Dünya Kupası performansı gerçekten kötüydü. Hani buna bir şey diyemeyeceğim. Tüm otoriteler de bana katılacaktır eminim. Dünya Kupası performansı biraz daha göz kamaştırıcı olsa ben Lamine Yamal'ı favori olarak görüyordum. Ama Harry Kane insanüstü işler yapıyor. Gerçekten insanüstü işler yapıyor. Burada belki eğer ki ödülü Yamal alırsa, ki Mbappe'nin adı da çok geçiyor, ben Mbappe'nin alabileceğini düşünmüyorum bu sene. Bundesliga'da yaptığı için yaptıkları biraz hafife alınıyor olabilir. Çünkü Bundesliga görece La Liga'dan da Premier Lig'den de biraz da alt seviyede bir lig. En azından Bayern Münih'i zorlayabilecek takım sayısı anlamında diğer liglerde birbirlerine zorluk çıkarabilecek çok daha fazla sayı takım var. O yüzden hani ben ödülü ben veriyor olsaydım istemeye istemeye Harry Kane'e verirdim. Çok sevmeme rağmen, çünkü dediğim gibi Lamine Yamal'ı çok beğeniyorum. Bence Lamine Yamal ve Harry Kane arasında ödül gidip gelecek. Ama sonunda şu anki güncel formlara baktığımızda bence Harry Kane'in elinde yükselecek Ballon d'Or.
0: Bu hikaye tamamen Dünya Kupası ile alakalıydı. Eğer Dünya Kupası'nı Arjantin kazansaydı şu an bunu hiç tartışmıyor olacaktık çok büyük ihtimalle. Ödül Lionel Messi'ye gidecekti. Ama ben de bir ödül için oy verecek olsaydım şu an birinci sıraya Harry Kane'i koyardım. İkinci sıraya, yani Yamal, ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Messi'yi Yamal'ın üstüne koyarım mesela Dünya Kupası'ndan dolayı. Yamal'ı da 4. sıraya koyarım. Herhalde Mbappe'yi de biraz öne alabilirim ama kulüp sezonu Mbappe'nin de çok iyi değildi. Vallahi sen şimdi içimi kıpır kıpır eden Yamal dedin. Ama
1: gerçekten
0: benim oradaki ismimse Olise abi. Ben de yıllar boyunca Olise'yi merakla bekliyorum, takip edeceğim. Bence Olise de bir yerde bir Ballon d'Or alabilir.
1: Ya Olise'nin bana kalırsa yanlış yaptığı şey, Olise bence saha dışı hayatını o kadar iyi yönetemiyor. Diğer oyuncuların daha iyi yaptığı şey bence bu. Çünkü bu ödül aynı zamanda popülerlik de istiyor. Tabii. Ne kadar popüler, yani çok iyi de olsan hiç bilinmiyor. Gidip şimdi sen Bundesliga'da 30 gol atsan, adın senin duyulmasa, illaki duyulur da 30 gol atarsan, yine de o kadar adın geçmiyor. Olise'nin ben bu süreci iyi yönetebildiğini düşünmüyorum. Daha böyle cool tavırlar, çok umursamaz tavırlar, işte Baviera günlerinde vesaire.
0: Ben Olise'nin
1: bence
0: ya.
1: Orada biraz daha medyaya oynaması lazım. Ben çok yetenekli bir oyuncu. Ben tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de öylesi isimleri seviyorum ya. Yalan olmasın ya. Olise'nin o tavrını ben seviyorum ama tabii dediğin gibi biraz kulis yapmak için özellikle bu Ballon d'Or'larda falan bunların da çok etkisi oluyor. Sen orada doğru bir yere değiniyorsun.
1: Muhakkak oluyor. Yani Harry Kane'in alması beni ne açıdan mutlu eder? Bana kalırsa ben çok büyük bir Messi fanıyımdır. Objektif olarak bakarak bir Messi fanıyım ama. Messi'nin aldığı Ballon d'Or'da bir Lewandowski hakkı vardı. Covid'den dolayı verilmemişti evet. O sene. O yüzden bir Bayern santraforunun Ballon d'Or alması en azından o açıdan benim içimi biraz daha burada ferah tutacaktır yani.
0: Evet Kıvanç Derya, seninle birlikte 4 büyük gündemde 4 büyük gündemi konuştuk. Ballon d'Or'u konuştuk ve yavaş yavaş seni de uğurlarken çok teşekkür ediyorum. Tabii spor basının genç yeteneklerinden birisi olarak senin de adını daha fazla duyacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim geldiğin için ilerleyen zamanlarda.
1: Ben çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize iyi dinlemeler diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Hepinize mutlu çarşambalar. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Evet, Kıvanç Derya bizlerle birlikteydi. 4 büyük gündeme de aslında şöyle bir başlamış olduk. Açıkçası 4 büyük takımımızın neler yapacağını da merak ediyoruz. Tabii nasıl dönecekler, nasıl olacak? Artık Cuma gününden itibaren Süper Lig'e de bakış açımızı da arttıracağız. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla da.

0: bu haftayı da açıyor olacağız. Kenan Bey demiş ki selam Efe Bey, haftada bir gün seyirci bağlantısı alsanız güzel olmaz mı? Tabii ki de takdir edersiniz ki bu üçüncü gün radyoda yavaş yavaş bunları da yapmaya devam edeceğiz, yapacağız. Sizleri de işin içine daha çok katıp hem yorumlarınızla hem de bağlantı olarak da sizleri de buraya alacağız. Tabii yorumlarınızı bekliyoruz, onu bir kez daha hatırlatayım. 212-273-10-10 WhatsApp hattımızdan da sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Burada hep birlikte dört büyük gündemde konuşalım. Milli takımı konuşabiliriz, kulüplerimizi konuşabiliriz, herkesi konuşabiliriz. Şimdi biraz haberlere bakalım. Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak. Böyle bir açıklama geldi. Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak. Tabii Anthony Taylor'ın adı MHK Başkan. Açıkçası biz Cuma günü yapılacak toplantıdan sonra öğreneceğiz. Çünkü o toplantıya Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu da katılacak ve oradan sonra bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı, nasıl bir sonuç çıkacak veya milli takımda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı, hep birlikte görüyor olacağız. O toplantıya da aslında Türk futbolunun gözlerini çevirdiğini söyleyebiliriz. Hani bir noktada şunu söylemek lazım. Açıkçası çıkan haberlerde sanki Montella ile devam edilmeyecek gibi duruyor. Hani bu haberleri de açıkçası görüyoruz. Böyle bir gündem oluşturuluyor, onu söylemek lazım. Ben açıkçası birkaç yerde de hani bir iddia olarak, sadece ama bir haber olarak değil, bir iddia olarak Montella ile devam edilmeyeceği yönünde haberler görüyoruz. Bakalım ne olacak? Artık bu düğüm nerede çözülecek? Bunu da göreceğiz. Tabii ben böyle biraz karışık olarak haberlere bakıyorum. Fenerbahçe'ye Lukaku'dan iyi haber. Tabii Fenerbahçe'de 8 resmi maçta 191 dakika süre alan Romelu Lukaku, Belçika milli takımında 3 karşılaşmada 108 dakika sahada kaldı. Türkiye'ye karşı gol atan 33 yaşındaki futbolcunun milli aradaki performansı teknik heyeti sevindirdi. Tabii bize gol atması iyi olmadı ama Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe taraftarları için de Lukaku'nun performansı oldukça önemli. Hani biz biraz önce Kıvanç'la da konuşurken Lukaku formda olduğu sürece İsmail Kartal'ın elinin de kuvvetli olacağını söylemek lazım. Şimdi yine bir bağlantıya gidiyorum. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar Efe. Herkese de iyi günler diliyorum.
0: Abi tam Fenerbahçe'de Lukaku'yu haberini okuyordum. Seninle istersen Fenerbahçe ile başlayalım. Tabii Lukaku milli arayı iyi geçirdi. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bence burada camianın mutlu olduğu bir performans olabilir ama İsmail Kartal'ın elini de zorlaştıracaktır. Sen neler söylersin?
1: Evet, Lukaku beklentimizden daha iyi bir durumda. Ben Belçika'da kullandı hocası. Ama Belçika'da da şöyle yorumlar var. Bugün okudum onu. Hani daha en az bir aya daha ihtiyacı var. Bir sonraki milli arada daha iyi Lukaku görürüz falan diyen Belçikalı yazarlar var. Ama bence Lukaku yavaş yavaş ritme girecek. Yani Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum ben Efe. Hep de söylüyorum bunu. Ama bence birinci santrafor, hep bunu her yerde söylüyorum, Vedat Muriç, ikinci santrafor Lukaku olarak ilerleyecektir. Çünkü İsmail Hoca'nın kafasında bence ana santrafor, birinci santrafor Muriç olarak devam edecek. Ama Lukaku önemli. Bazı maçlarda, kritik maçlar, çünkü çok da zorlu bir dönemece giriyor Fenerbahçe. Şimdi Ekim ayı çok zor olacak. 5 tane maçı var Fenerbahçe'nin. Gerçekten zorlu. Yani Aston Villa var, derbi var, Slavia Prag var. Yani o yüzden çok zorlu bir dönemeçte daha fazla oyuncu kullanmak zorunda kalacaktır. Belki mesela bir Alanya maçında belki Lukaku 11 başlar. Belki bilmiyoruz, Rize maçında Lukaku 11 başlar ama Lukaku'yu değerlendirmek zorunda Fenerbahçe. Yani şu bir gerçek, artık dünya futbolunda da böyle 14-15 kişilik bir takımla ilerleyemiyorsun. O yüzden hocanın baktığında işte çok milli oyuncu vardı. Ake pek oynayamadı Hollanda'da. Skriniar hep oynadı, onu söyleyeyim. Lukaku şans buldu. Opong bazı maçlarda buldu. İşte İsmail Bartu bile şans buldu. Hoca aslında o bakımdan biraz mutludur. Çünkü onlar daha yeni yeni katıldı. Tam kadro perşembe günü olacak Fenerbahçe ve cumartesi maça çıkacak. Ama Lukaku çok önemli bir değer ve Fenerbahçe'ye bence katkı sağlayacak sevgili.

0: de Efe, ben öyle düşünüyorum.
1: Şimdi Koray abi, ben açıkçası Belçika Fransa maçını izledikten sonra Lukaku yaklaşık bir 70-71 dakika kadar sahada kaldı ve hemen aklıma şu geldi. Siz artık bir Süper Lig maçında Lukaku işte 45 dakika 50 dakika oynayamıyor gibi, henüz hazır değil gibi bir argüman artık çok söyleyemezsiniz. Çünkü Fransa'ya karşı 70 dakika oynayan bir oyuncu sanırım hemen hemen herkese karşı bu süreleri oynar. O yüzden İsmail Hoca'nın burada eli, aslında sıkışıklık da demeyelim buna. Bu negatif bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama
0: kötü bir şey değil, evet, aynen.
1: kulüplerimiz için bu çok kıymetli. Biraz önce senden önce Kıvanç kardeşimizle konuşurken de güncel futbol fikstüründe zaten rotasyonun iyi değilse başarı neredeyse imkansız.
0: Kesinlikle katılıyorum sana ki şu UEFA All-Star Ligi'nde bile birçok takım çok ciddi, biliyorsun, değişiklikler yaptı 11'lerde şu 4 maçta. Yani bu milli takımlar için de geçerli. Çok güzel bir şey söylüyorum. Fransa maçında da gerçekten zor anlar da yaşattı. Çok önemli sprintler attı. Biliyorsun, sarı kart aldırttı.
1: Evet.
0: Gole gidiyordu neredeyse. Yani Lukaku şu ligde ilk 11'de çıkıp 70-80 dakika sana katkı verebilir. Yani artık o raddeye geldi bence Lukaku. Fenerbahçe için güzel bir şey. Yani Asensio'nun dönüşü çok önemli. İşte Azerbaycan'da oynanan maçta forma şansı buldu. İşte Bartu'nun bile forma şansı bulması önemli. Oponka artık yavaş yavaş, yani şimdi Şikrin yerinde Ake'nin de yaşları var arkadaşlar. Arada bir Oponka'nın orada oynaması gerekecek. İşte Levent'in oynaması gerekecek bazı maçlar belki. İşte Mert sakatlığı var. Semedo'nun sakatlıksız devam etmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe için hocanın bunları iyi ayarlaması gerekiyor. Ama ben Lukaku'nun daha fazla şans bulacağından eminim.
1: Biraz açıkçası abi, Fenerbahçe'de bu milli araya gelirken beklerde istenilen çıkmıyormuş gibi bir hissiyat vardı. En azından maçları izlerken de onu görüyorduk. Özellikle orada mesela ben Levent'in çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Levent o formayı çok daha fazla alabilir bence.
0: Tabii yani Levent hem sol bek hem sol ön oynayabilen bir oyuncu. Karagümrük ve Almanya'da bunları yapabilen bir futbolcu Levent. O yüzden Levent'i birkaç bölgede oynatabiliyor hoca ve daha çok şans bulmalı. Bence Oğuz'u ara ara sağ bekte kullanabilir hoca. Yani Oğuz bunu yapabilecek bir isim. Hatta üçlü oynasan direkt sağ tarafta direkt onu kanatta kullanabilirsin. Bunu iyi yapabilecek bir isim, ama işte dörtlü de gene denenebilir. Çünkü işte Mert'in dönüşü nasıl olacak, nasıl bir form düzeyiyle gelecek bilemiyoruz çünkü. Onun dışında İsmail'i hep hazır tutmak zorundasın. Ki İsmail zaten kendini hazır tutan Bartun var. Ya baktığında bu lig için hep söylüyorum. Yani Süper Lig için oldukça yeterli bir kadro var. Biraz Avrupa için tamam. Hani eklemeler olabilir de %100 katılıyorum. Bir 8-10 olabilir de bir Asensio'yu yedekleme katılığına, ki Asensio da yoktu biliyorsun. Daha böyle nasıl diyeyim, Kerem'den daha iyi bir kanat, hücum kanat alınabilirdi. Bunlar okeyim. Ama Fenerbahçe'nin de böyle çok kötü bir kadrosu yok. Bir kere çok tecrübeli bir kadrosu var.
1: Ben de buna böyle bakıyorum abi ya. Ben açıkçası hani konumuz zaten Süper Lig'se, şu an dört büyük takımın kadrolarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Kafadan hani öyle bir şey
0: %100.
1: söyleyebilirim. Hani Avrupa'da dediğin gibi ekstra olması gereken isimler olabilir veya ekstra mevkiler olabilir ama bu sezonda kulüplerimiz artık bu kadrolarla yoluna devam edecek ki zaten Ocak ayı var. Ocak ayı için senin Fenerbahçe'de bir beklentin var mı? Sence nerelere yoğunlaşır Fenerbahçe?
0: Bence kesinlikle Fenerbahçe Ocak ayında transfer yapacak. Bir 8-10 oynayabilecek bir isim kesin alacaktır. Ben Kanada'da bekliyorum. Yani çünkü ne yazık ki Kerem'den istediğini alamıyor Fenerbahçe. Milli takımda da istediğimizi alamadık. Oraya bir, yani en kötü ihtimal bir, ama ben iki takviye bekliyorum. Yani Fenerbahçe yapmalı. Şampiyonluk istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. En son Mali Genel Kurulu'da başkan şampiyon yapacağım, bırakacağım diyorsa, o yüzden o zaman Ocak'ta da gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir haberlere bakarken Koray abi, Ederson'la Fenerbahçe taraftarı bir araya geldi. Biliyorsun bir imza günü yapıldı Çobani Stadyumu'nun da. Bu benim dikkatimi çekti açıkçası bu hafta sonu, hafta içi. Çünkü Ederson sezon öncesinde çok tartışmalı bir isimdi. Gidecek mi kalacak mı, ha gidiyor ha geliyor konuları oluyordu. Ama artık öyle bir durumun olmadı ve Ederson'un da o küskünlüğünün ben geçtiğini düşünüyorum, en azından dışarıdan bakınca.
0: Şimdi performans çok önemli, yani hem futbolda bütün sporlarda. Yani Efe, sen çok fazla basketbol, voleybol hepsine gittiğini, anlattığını biliyorum. Şimdi mesela Shane Larkin'den önem vereceğim, örnek vereceğim. Fenerbahçeli birçok arkadaşım ya Şeyin Larkin'i keşke almasaydık falan. O gün bir maça girdi. Bakıyorum arkadaşlarım hepsi Şeyin Larkin paylaşıyor. Böyle anlık şeyler çok oluyor. Futbolda da öyle. Şimdi Ederson iyi başladı. Ederson iyi başladığı için taraftarın gönlünü yeniden kazandı. Fenerbahçe de Ederson'u kazandı ama başkan gerçekten onu çok net bildiğim için söylüyorum. Çok güzel konuşmalar yaptı. Onu motive etti. Şimdi Ederson yani dünyada 10 kaleci sayarsak biri Ederson'dur bence. Yani şu an. Gerçekten öyle. İyi bir kaleci Ederson.
1: Büyük bir kariyer.
0: O yüzden yani çok önemli bir kariyer. Bir kere müthiş bir tecrübe. Fenerbahçe evet maliyeti yüksek. Hepimiz buna zaten katıldık. Ama Fenerbahçe bunu bir şekilde rahatlattı. Ortamı güzelleştirdi ve sonucunda dün dediğin gibi gerçekten millet saatlerce sıra beklemiş. Bu önemli. Demek ki taraftarla Ederson'un arası artık düzelmiş. Bunu da biz rahatladık. O yüzden Fenerbahçe önemli bir ismini, önemli bir değerini yeniden kadroya, ben hep söylüyorum Ederson yeni transfer diyorum.
1: Evet, biraz öyle oldu ki aslında böyle kadronun içinde olan ama biraz daha geri planda kalmış oyuncuları yeniden kazanmak kulüpler için çok kıymetli. Şimdi Koray abi tabii dört büyük gündemi konuşmaya devam ediyoruz ama bir yandan da müthiş de bir federasyon gündemimiz var biliyorsun. Milli takım hani milli takımın kötü performansını bile neredeyse geride bırakacak bir noktaya geldi. Şimdi biraz önce seni bağlamadan önce bir haber okudum. Seyircimizde de onu tartışıyorduk. Süper Lig'de atamaları Anthony Taylor ve ekibi yapıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir haber var. Hatta bir Ozan Bey de demiş ki Efe Bey, Anthony Taylor iyi bir hakem ama şu saatten sonra mevcut federasyon başkanı değil. Anthony Taylor, Pierluigi Collina, Marcus Merck, Fırat Aydınus üçünü birden MHK'nın başına getirse genelde eleştirilir demiş. Ya böyle bir durum oldu federasyonla.
0: Evet.
1: Neler söylersin? Son gündemle ilgili neler söylemek istersin?
0: Ya gündem tabii ki. Yani şimdi federasyonun yaşananlar ve Yasin Kol'un yaşadıkları süreci bence federasyon için hem de milli takımda onlara tuz verekince bence aslında kaçınılmaz sonun en kötü ihtimalle yani bir olağanüstü kongreye gitmesi gerekiyor. Zaten diyeceksin ki Haziran'da seçim var, olabilir. Hatta kendisi de aday olabilir ama bir hani güven tazeleme olayı vardır ya sevgili Efe. Yani güven tazelemek için en azından gitmesi lazım. Cuma günü istifa edebilir ya da en kötü ihtimalle Montella'yı kovabilir söylentileri, duyumları hepimize geliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Anthony Taylor tamam, Anthony Taylor atamaları yapsın. Onda bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte şimdi yeni gelen MHK başkanının hemen yani Anthony Taylor mı ya da atıyorum Fırat Aydınus mu ya da işte Kamil Abitoğlu mu, bunların isimlerin geçtiği, onun bir an evvel belirlenmesi ve ben şunu net söyleyeyim, Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak Ekim sonu. Bu maça bir Türk hakem verme şansı yok Sayın Hacı Osmanoğlu devam ediyorsa. Ya yani bunları bilerek yani bazı önemli maçlarda artık yabancı, hatta bana kalsa tamamen belli süre yabancı ama bunu organize etmek çok zor. Yani diğer takım, diğer ülkelerde de ligler devam ediyor. Onları nasıl yaparsın bilmiyorum ama artık bu sene bence derbiler yabancı hakemle oynanacaktır. Dün bir şey galiba Fırat Hoca söyledi. Marçinyak artık yaşından ötürü Avrupa'da maç çok yönetemiyormuş 45 yaşında. Bence temposu çok net yeter. Mesela Marçinyak kadro olarak katabiliyorsak katalım abi. Yani çünkü gerçekten herkes sorunlu. Yani ikinci, üçüncü ligdeki takımlardan da çok dert yanıyor. Ben onlarla da alakalı yayınlar yapan biri olarak söyleyeyim. Yani birinci, ikinci ve üçüncü ligde de hakemlerden çok şikayet ediliyor. Yani bunları toparlayabilmesi kolay olmayacak. Bir kere inanılmaz bir güven sarsılması oldu. Yani hiçbir futbol sever artık hem hakemlere hem TFF'ye güvenmiyor. Kim olursa olsun. Yani bakın Trabzonspor camiası eski başkanları değil mi? Ben Trabzonspor camiasında bir kişinin Sayın Hacı Osmanoğlu'na güvendiğini düşünmüyorum. Ya da Sivasspor mesela bu sene Mecnun Bey de yardımcısı, Sivasspor bu sene o kadar çok hakem hatasına kurban gitti ki onların da güvendiğini düşünmüyorum. O yüzden böyle bir güvensizlik ortamında TFF ve MHK'nin mevcut başkanlarla, mevcut isimlerle devam etmesi bizim ülke futbolumuza hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden bir an evvel bence bir olağanüstü seçime gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Ya şimdi zaten hani sen de söyledin, biz yaklaşık bir 4-5 senedir, hatta ben aslında çocukluğumdan beri yani hakem bizde hep konuşulur. Okey, ben buna kabul ediyorum. Bunu kabul ederek zaten bu yorumu yapıyorum ama son 4-5 yıldır artık hafta sonları tamamen hakem konuşmaya başladık. Ya çünkü evet, bu kadar evet, domine eden bir kötü performans üst üste ki sen de söylüyorsun yani sadece Süper Lig'de değil diğer alt liglerde de hep kötü kararlar, hep sıkıntılı işler, hep sıkıntılı durumlar. Bu da artık bunun hani herhalde son noktası oldu. Zaten çok güvenilmeyen bir noktadaydı hakemlerimiz. Maalesef bunu böyle söylemek zorundayım.
0: Tabii ki.
1: Burada performansları onların da, yani ben kendim bunu kafamdan atmıyorum. Onların performansı bu sonuçta. Ama bu işler de bu güveni artık yerle bir etti diyebiliriz. Ben cuma günü bir istifa beklemiyorum abi açıkçası. Şahsi olarak onu söyleyeyim. Ama bir seçim kararı olabilir. Çünkü kurullarda çok hızlı hızlı istifalar var. Şimdi en son federasyonun genel sekreteri istifa etti.
0: Aynen. Ben de öyle bir şey. En azından tamam ben kongreye gidiyorum ama ben de aday olacağım. Yani, çünkü şunu biliyoruz yani duyumlar yani Anadolu tarafındaki desteğini hala kaybetmemiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Özelliklerini alt lig takımları olsun. Ya yani Anadolu'da güçlük hissediyor kendini. Tamam seçime gidebilir ama adaylar da çıkabilir. Güçlü adaylar çıkabilir. İşte konuşulan isimler var. Mustafa Örüğüt diyorlar. Mecnun Yakmaz devam etsin. Hacı Osman'ı bıraksın diyorlar. Mecnun Özil diyorlar ki katılmıyorum. Yani Mecnun'a neden katılmadım mı da kısaca söyleyeyim. Yani şimdi Alman milli takımında oynamış, Türk milli takımını kabul etmemiş birisinin ben gelip TFF başkanı olmasını doğru bulmuyorum. Herkese göre değişebilir. Herkesin görüşüne de saygım var. Yani o yüzden bir an evvel bunları yapması lazım. Montella kararı bence aslında bekletmeye gerek yok Montella'yı. Yani dün Ümit Milli maçına biraz bakıyorum. Ya orada öyle o kadar belli ki Montella'nın sevgili ya Efe'ye yani zoraki gitmiş telefonla oynuyor maçta. Yani kendi kafaca bence zaten milli takım bırakmış bir Montella var. Çok büyük de bir tazminatı da yokmuş öğrendiğim kadarıyla. Ya yolları ayırıp bir tür teknik adama milli takımımızı teslim etmekte fayda var. Ya Uluslar Ligi'ni artık zaten kafamızdan silelim. İki tane hazırlık maçı yapıyoruz gibi düşünelim. Biz Avrupa Şampiyonası'na gitmek zorundayız. Bu kadar ki katılmıyoruz ona da işte altın jenerasyon diyoruz. Avrupa Şampiyonası'na bu takımın gülü oynaya gitmesi lazım. O yüzden bir an evvel bu operasyon da yapılması gerekiyor. Ben cuma günü ama Montella ile yollara ayrılma durumunu bekliyorum açıkçası ama sana katılıyorum. Başkan devam etmek istiyor ama belki dediğimiz gibi bir olağanüstü seçim, güven tazeleme seçimine gidebilir.
1: Peki abi şimdi biz burada yayınlarımızda da milli takımı çok konuştuk. Montella bence bu dakikadan sonra gitmeli. Yani ben mesela Dünya Kupası'ndan sonra gitmemeli diyordum. Abi tamam olabilir yani sonuçta Dünya Kupası'na gittik başarısız olabiliriz ama devam edelim. Yani bu istikrarı koruyalım diyordum ama şu dönemeçten sonra ben de artık Montella gitmeli diyorum. Çünkü Montella'nın performansı, hocanın performansı kötü olabilir. Nasıl futbolcunun kötü oluyorsa, hakemin kötü oluyorsa hocanınki de olabilir ama hocanın genel hal ve tavırları, yaptığı açıklamalar falan böyle biraz... hepimizi de ufak ufak tahrik etmeye de başladı diyebiliriz yani. Biraz hoca evet, oralarda evet, da sıkıntı.
0: Ya mesela diyor ki işte A Ligi'ne ilk defa ben soktum diyor Türkiye'yi. Ya zaten Uluslar Ligi'nin geçmişi 5-6 yıl yani. A Ligi'ne soktum tamam ama A Ligi'nden de B Ligi'ne düşüyoruz hemen. Yani bunu başarı olarak göstermenin anlamı yok. C Ligi'nden zaten B Ligi'ne çıkarken ya da B Ligi'nde de başarılı olabilecek bir ülkeyiz biz. Yani bu çok büyük bir başarı olarak göstermek yanlış. İşte A Ligi seviyesini gördük. Biz buralarda kendimizi test ediyoruz. Tamam ben demiyorum zaten 4 maçta 12 puan almalıydık. Ama oyun olarak hiçbir şey veremedin. Ya konu o. Kaybedebilirsin ama bir oyun olarak ya da mesela şimdi Almanya'da iyi sonuçlar almıyor ama Klopp bir şeyler deniyor orada. Oyuncular deniyor, bir şeylere bakıyor. İşte Hırvatistan bir geçiş döneminde bak Yunanistan kötüydü. Yunanistan tekrardan sıçrama yapıyor farkındaysan. Evet. Yani ama bizde sen hep aynı hala Samet'i alıyorsun. Montella hocam. Yani 30 yaşına gelmiş bizim Anadolu'da hep izlediğimiz Melih'i bir anda kadroya alıyorsun. Tek Trabzon'dan vermiyor. Mesela Bartu oynadı da yani Bartu milli takımı ne derece hak etti? Ya da Enes formundayken almadın. Forvetin yok hocam. Yani çok çok şey sayabiliriz. Yani forvetsizlikten kırılan bir Türkiye var. Senin böyle bir kendi kafanca forvetsiz ben oynarım. Tamam. Bazı maçlarda bunun başarısını gördün mü? Gördün ama artık yeter. Yani bir forvet çıkarma durumuna git. Bir şeyler üret. Bence yani hoca kendi de formsuz. Milli takım da formsuz.

0: yabancı söyleyenler var. Yani birçok hoca var. Mesela Arda Turan ismine ben sıcağım. Diyeceksin abi hani Ukrayna'da şarkıları çalıştırıyor. İkisini bir arada götürebilir. Bunu Fatih Terim zamanında yaptı. Arda'ya neden sıcağım? Arda çabuk tecrübelendi. Çok doğru iş yaptı bence. Yani ki çok takdir ediyorum. Hani öyle bir ortama gidip bir yıl aşkındır başarılı orada görev yapıyor. Kendini geliştirmesi çok önemli. Onu yaptı, o yüzden Arda Turan olabilir. Emre Belezoğlu'nun bir çıkışta olduğunu görüyoruz. Yani birçok isim var. Yani Montella'dan kötü olmaz bu saydıklarımız. Ama şunu söyleyeceğim. Yani çok saygı duyuyoruz. Hiçbir lafım yok ama Fatih Terim ve Şenol Güneş devrinin de artık kapanması gerekiyor. Artık yani daha genç isimlere yönelim. Lütfen onun isimlerini de geçiriyor ya. Artık bazı şeylerin de tadı damağımızda kalmalı yani. Yeterli bence. Bilmiyorum, katılıyor musun?
1: Vallahi abi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hem milli takım düzeyinde hem kulüplerimiz düzeyinde dön dolaş 3-4 hocanın etrafında dönüp duruyoruz 20 senedir. Burada hocalara hiç laf etmiyorum. Yani hiç laf etmiyorum. Yani sonuçta onlar işlerini iyi yapıyorlar diye kızacak halim yok. Ama bizim ülkemizin futbolcu üretemediği gibi teknik hocada üretememesi veya o üretilen teknik hocalara güvenmemesi de ciddi bir problem. Yoksa bu Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in sorunu değil ki. Biz şimdi adamın kapısını çalarsak o da kapıyı açar, kabul eder veya etmez. Sonuçta bu profesyonel bir iş. Hani ben de senin gibi düşünüyorum. İki tane çok önemli teknik direktörümüz, çok önemli başarılara sahip olduğumuz ama buraları biraz yenilemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buralarda yapamazsak bir daha hiç yapamayacakmışız gibi. Yani böyle duruyor.
0: Doğru. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bir an evvel bunu yapmamız gerekiyor. İyi bir jenerasyon ya olabilir, bazı yerlerde çok iyiyiz, bazı yerlerde eksiyiz ama bu takımın her zaman Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda olması lazım. Yani genç bir kadroyuz, onu üstüne de koyabilirsek işte Ümit milli takımımızda da Egemen Korkmaz'la bir çıkış yakaladık, uzun zaman sonra playoff oynayacağız. İnşallah oradan da bazı oyuncular çıkartarak gerekirse forveti devşirerek açıkçası iyi bir kimya oluşturabiliriz diyeyim yani.
1: Şimdi Koray abi biraz dinleyicilerimizden yorumları alalım. Şöyle hemen soruyorum sana. Okan Bey demiş ki bence Fatih Tekke olmalı. Ben topu sana atmadan önce bence Fatih Tekke hocam olmamalı. Neden? Trabzonspor'dan ayrılışında bence buradaki hakkını şimdilik kaybetmiş gibi duruyor. Milli takım çok daha büyük bir baskı. Bilemedim o yüzden.
0: Fatih Tekke hocamızın bence biraz dinlenmesi lazım. Ben de sana katılıyorum. Biraz yıpratıcı bir sürece girdi. Fatih Hoca'da şöyle bir şey seziyorum ben. Bilmiyorum katılıyor musun? Fatih Hoca böyle yıldız diyelim. Yıldız diyeyim. Yıldız oyuncularla çalışırken biraz sorunlar yaşadığını hissediyorum açıkçası. Ama futbol olarak böyle total futbola yatkın, iyi kafa yoran bir teknik adam. Daha da çok yaşlı bir hocamız değil. Fatih Hoca ilerleyen zaman tabii ki milli takım yönetebilir ama ben şimdilik Fatih Hoca'nın biraz dinlenmesinin daha iyi olduğu kanaatindeyim.
1: Bence de abi, çünkü şöyle bir durum var. İşte dört büyük takımımızın hacmi tabii ki de çok büyük. Taraftar hacmi çok büyük ama milli takım 86 milyon. 86 milyon futbol yorumcusuyla hayatınızı geçirmek zorundasınız. Milli takımın başına geçiyorsanız. O yüzden oralar da kolay değil. Oraları yapmak da kolay değil. Ben Fatih Hoca için biraz daha vakit olduğunu düşünüyorum. Açıkçası onu da söylemek lazım. Şimdi Hüseyin Eroğlu olmaz mı demiş seyircimiz.
0: Katılmıyorum. Hüseyin Hoca'nın da, ben Hüseyin Hoca'nın yetiştirici bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Hep söylüyorum. Tamam, Samsun Spor'u lige çıkarmış olabilir ama genele baktığımda ben hocanın yetiştiricilik tarafının daha önde olduğu kanaatindeyim.
1: Şimdi bir dinleyicimizin güzel bir sorusu var, onu da hemen sorayım abi. Ali Cemal Bey demiş ki selamlar, TFF seçim kararı alacaksa şu an Montella'nın gönderilip bu yönetimin yeni bir hoca belirlemesi yanlış olmaz mı? Bakın bu bence kritik bir nokta.
0: Güzel soru. Yani evet, kritik bir nokta ama işte ya ne yapılacağı bilemiyoruz ki. Türk futbolunda 24 saatte okuyan, bak mesela biz geçen hafta işte bambaşka şeyler konuşurken 48 saat içinde işte bir anda Trabzonspor maçı bitti. Yasin Kol alındı. Bakın Yasin Kol'un tutuklanma sebeplerinden biri şike ve teşvik. Yani çok ağır bir suçlama. Tabii ki masumiyet kalemesi, daha sadece tutuklanması suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Ona bir şey diyemem. Bir yargılansın, evet. Ama

0: Gerçekten aslında bu eğer ki delillendirilirse inanılmaz bir durum. Yani bu adam son yılların en çok derbi yöneten hakemi. Sevgili Efe, yani Türk futbolunun geldiği vahim durumu gözler önüne seriyor aslında. Zaten şey yöneticiler biliyorsun 448 kişi miydi neydi?
1: Evet.
0: Onların bir durumu var bahis oynadıklarına dair. Ya belki daha artacak bu. Çünkü bir ikinci ve üçüncülükler yoktu orada. Onlarla birlikte bence bini geçecek o yöneticiler. Ben öyle düşünüyorum mantıken. Çünkü 450'ye yakın Süper Lig ve birincilikte varsa 2 ve 3'ü geçirirsek bini geçecektir. Açık ve net söyleyeyim. Yani Türk futbolunda 48, 24 saat, 48 saatte o kadar çok şey oluyor ki o yüzden bekleyip görelim. Ben yani o karar mekanizmaları her an değişebilir.
1: Tabii.
0: Güzel soru ama onun cevabı yok. Çünkü bak yarın bizim konumuz ne olacak? Sen yarın radyoda yayın yaparken sevgili Efe bence hakem atamalarını konuşacaksın. Bu hakemi atadılar, şunu atadılar. Nasıl olacak? İşte Fenerbahçe'ye atadıklarında Fenerbahçeliler tepki gösterecek. Galatasaray'a atadıklarında Galatasaraylılar tepki gösterecek. Anthony Taylor ne biliyor denilecek gibi gibi. Ya bizim futboldan başka o kadar çok şey konuşuyoruz ki. Daha bunun bir de basketbol ayağı var deniyor biliyorsun.
1: Tabii.
0: Sayın Sinan Duran var önemli bir siyasete diyor ki basketbola girerse ki çok affedersiniz tabiri caizse böyle cenaze namazı okunur basketbolun diyor. Yani ne ağır bir şey söyledi. İşte bir de belki bir oraya da evrileceğiz. Yani ki çok yani ülke sporunda değişik günler yaşıyoruz gerçekten. Yani o kadar futbol, basketbol konuşamıyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz.
1: Değişik ve tabii zor konular konuşuyoruz abi. Şimdi Hüseyin Bey demiş ki size katılmıyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisi yabancı hakemle oynandı. Ne zaman öyle olsa Galatasaray maçı için bakın yabancı hakemle oynandı deniyor diyor. Ama işte yani biraz önce Koray abi sen de söyledin. Son dönemin en çok derbi yöneten hakemi şu an tutuklu. Yani
0: Öbürü istenmiyor yani Umut Meler. Hiç istenmiyor. Kim yönetecek? Hüseyin Bey'e soruyorum yani dinliyor bir ihtimalle. Hüseyin Bey kim yönetsin Türk olarak mesela?
1: Gerçekten böyle bir durum oldu. Yani şimdi ben Hüseyin Bey'in yorumu da hani bir taraftar gözüyle veya bir futbol sever gözüyle onu da kabul ediyorum. Evet bu da bir bakış açısı ama
0: Evet.
1: yani totalde soru şuna geliyor. Abi ne yapacağız o zaman? Yani hani ne yapacak?
0: Aynen
1: Kime
0: öyle.
1: vereceğiz maçları yani? Biraz böyle bir sıkıntı oldu.
0: Yok. Yok çünkü iki taraf da memnun olmuyor.
1: Evet.
0: Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü iki taraf da memnun kalmayacak. Kimi verirseler versinler. Yani mesela yeni bir yüz versinler. Batuhan Çolak versinler. Ya da eski kim var? Yani Zorbay Küçüğü mü versinler? Kimi versinler? Bilemiyoruz ki. Yok. Gerçekten o maçı derbi. Yani Fener Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray fark etmiyor. Çok zor. Bütün maçlar sıkıntı yaratıyor. O yüzden yabancı daha mantıklı duruyor. Benim fikrim bu.
1: Bakalım abi ilerleyen süreçlerde zaten uzun uzun bu konularda konuşuyor olacağız. Sana da çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktini bizlere ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sana da yayın hayatında Radyo Gol'de başarılar diliyorum. Ben zaten Radyo Gol'e sık sık sağ olsun sevgili Göksel'inle bağlanıyordum. Sen de ne zaman istersen telefonun ucundayım kardeşim.
1: Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin. Bay bay.
1: Evet, Koray Güçlü bizlerle birlikteydi. Tabii Radyo Gol dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Bugün de ilk defa benim kendi programıma da konuk oldu. Güzel de bir değerlendirme yaptık Koray abiyle birlikte. Şimdi biraz sizlerden yorumları da okuyayım. Hüseyin Bey demiş ki, benim için sen yönetsen daha iyisin, sen bir Fenerbahçelisin ya sen ya ben yönetsem daha iyi demiş. Ya burada artık gündem Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın değil bence. Yani gerçekten maçları yönetecek ve güvenebileceğimiz hakem sayısı çok azaldı bu son olaylardan sonra. Tabii ki de konu mahkeme sürecinde olduğu için kesin hüküm vermek bize düşmez. Ama ne olursa olsun böyle bir sürecin oluyor olması bile biz futbol severleri üzüyor ve bir şekilde de güvenimizi de sarsıyor. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek ilerleyen zamanlarda da. Göreceğiz. Kolay bir süreç olmayacak. Bu federasyon için de kolay bir süre olmayacak. Bence tüm kulüpler için de kolay bir süreç olmayacak. Göreceğiz. Şimdi Aykut Bey demiş ki hakem nasıl kime teşvik primi verebilir? Aklım almıyor. Yetmiyor. Tabii işte yani bilemiyoruz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bunlar hep gerçekleşecek mahkemelerden sonra da ortaya çıkacak. Mahkemenin vereceği kararlarla birlikte de bunların nasıl olduğunu veya olmadığını artık onu şu an için bilemeyiz, bir şey diyemeyiz. mahkeme kararlarından sonra da daha net bir şekilde konuşabiliriz.

0: Daha da güvenli bir liman olur en azından mahkeme süreçlerinin olması diyelim. Hani bu süreçten sonra da neler olacak artık onu da hep birlikte değerlendirmeye de devam edeceğiz. Şimdi Radyo Gold'de dört büyük gündemde yolumuza devam ediyoruz ama dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Hemen geri dönüyoruz.
1: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gold.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Radyo Gol'de dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Dört büyük gündem programına da devam ediyoruz. Tabii şimdi sizlerden gelen yorumları da okumaya devam edeceğim. Artık programımızın son bölümünde sizlerin de görüşlerinizi daha büyük bir alan açacağım. Şöyle bir bakıyorum. Derbilerin hakemi Batuhan Kanak olur bu saatten sonra demiş bir izleyicimiz Tolga Bey. Yani isimler var ama o isimlerin de işte bir kötü derbi performansında neler yaşayabileceğini açıkçası bilmiyoruz. Yani derbi yönetmek gerçekten çok zor bu ülkede. Hani diğer maçları yönetmek yine dört büyüklerin maçlarını yönetmek kolay değil veya diğer kulüplerimizin de maçlarını yönetmek kolay değil. Şu an içinde bulunduğumuz durum da zaten çok zor. Bence bu noktadan sonra asıl en çok zorlanacak isimler kimler olacak derseniz, şu an güncel olarak yoluna devam eden, maçları yönetmeye devam eden hakemler olacak. Onlar da çok ciddi bir baskı altında olacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bu noktaya gelindiğinden sonra da artık her kötü performans artık başka bir suçlamayla veya başka bir konuyla da gündeme gelebilir. Hakemlerimizin önünde böyle bir sorun da olacak. Tüm bunların dışında bir de üstüne derbi yönetmek zaten iki katı daha zor. Yani ülkemizin futbol durumunun en üst seviyesi. Futbol seviyesinin en üst seviyesi. Dört büyük kulübümüzün birbiriyle oynadığı maçlar. Buraları yönetmek, buraları idare etmek zaten bu kadar, normalde bu kadar zorken şu an artık daha da zor olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz da haberlerden gidelim. Fenerbahçe haberiyle bir devam edelim. Fenerbahçe'den Ayeri'ye dev teklif. Fenerbahçe'nin Brighton forması giyen Yasin Ayeri'ye mevcut ücretinin 3 katını teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bu bir şu an için en azından iddia diyelim. Öne sürüldüğü yazdı haberde. Sarı lacivertlerin Brighton forması giyen 23 yaşındaki İsveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli bir maaş teklifi hazırladığı öne sürülüyor. Brighton'dan yıllık 1 milyon 40 bin euro kazandığı belirtilen Yasin Ayeri'ye Fenerbahçe'nin mevcut ücretinin 3 katını teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. 3 katı. Yani 1 milyonun 3 katı. Az bir paradan bahsetmiyoruz. Ayeri bu sezon Premier Lig'de şu an 4 maçta 1 gol, 1 asist, 1 de sarı kart gördü. Tabii 2003'lü, 23 yaşında merkez orta saha bir isim. Açıkçası Fenerbahçe'nin merkez orta sahada şu an bu kadar ihtiyacı var mı? Yaratıcı bir oyuncuya evet ihtiyacı var. Onu söylemek lazım. Yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var.

İsveçli oyuncu, Brighton'da oynuyor. Tabii Brighton yakından bizim de bildiğimiz bir takım. Onu da söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu'nun, milli futbolcumuzun da orada oynadığını söyleyelim. Yani güncel piyasa değeri ortalama 45 milyon euro olarak geçiyor Ayeri'nin. Böyle genç oyuncuları alıp Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da oynatıp 1-2 sezon iyi performans gösterdiğinde tabii daha çok, daha ciddi bir fiyata da satabiliyorsunuz. Hani Fenerbahçe işin bu tarafına gider mi gitmez mi bilmiyorum. Veya gerçekten böyle bir teklif yapılacak mı? Hani Ayeri'ye 3 katı maaş verilecek mi? Onu da göreceğiz. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ayeri için Kasım ayında milli arada harekete geçme kararı alındı, kaydedildi. Haberde yazan bu. Transfer sürecinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun da devreye gireceği ifade edildi. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun devreye girmesi şu Fenerbahçe ile alakalı iyi bilgilerin, önemli bilgilerin verilmesi, yani etkisi ne kadar olur, ne kadar farklı bir noktaya geçer onu tabi bilemeyiz, ama burada etki edebilecek bir isim varsa o da Ferdi. Tabi Brighton'da oynuyor. Osterwolde ile ilgili bir haber var. Roma'nın yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen Osterwolde transferi için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı söyleniyor. Osterwolde, yani Fenerbahçe o işi orada bitirebilseydi bence çok daha iyi olacaktı, ama orada bitiremedi. Osterwolde tabii sakatlık da ciddi bir sıkıntı. Şu an sakatlık sürecinde. Roma sportif direktörü Tony D'Amico'nun da bu sakatlığı yakından takip ettiği söyleniliyor. Bakalım Fenerbahçe burada neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Açıkçası Osterwolde'den bence bir yerde artık çıkılması gerekiyor. Şimdi biraz önce bir soru vardı seyircimizin. Onu bulabilirsem hemen oradan devam edeceğim. Çok kısa. Bir seyircimiz, dinleyicimiz demiş ki, mümkün olsa da Murat Yakın gelse milli takıma. Bu da bir aslında görüş olarak değerlendirilebilir. İsviçre'de bence fena işler yapmıyordu Murat Yakın. Ama hani milli takımda şu an için olur mu olmaz mı emin değilim. Buralar çok kolay değil. Onu söylemek lazım. Şimdi Yüksel Bey demiş ki, benim anlamadığım şu. Neden sadece Süper Lig olarak düşünülüyor? Bu olay anlamış değilim. Eskişehirspor'umuz 3. Lig'de oynuyor. Eğer Süper Lig'de yabancı hakem yönetecekse 3. Lig'de de yabancı hakem olması gerekiyor. Şunu unutmayın, Süper Lig'deki camialar 5-10 milyon zarar gördüyse Eskişehirspor'umuzun zararı çok daha fazla. Bu para da 3. Lig'de oynayan bir takım için çok büyük bir zarardır. Yani bu açıdan bakmak gerekir. Bence bütün liglerdeki hakemleri komple bir mercek altına almak gerekiyor. Sadece Süper Lig olarak düşünmek bence haksızlık. İyi çalışmalar demiş Yüksel Bey. Yüksel Bey, şunu söylemek lazım. Tabii bence sadece Süper Lig olarak bakılmıyor. Yani bence sadece Süper Lig olarak bakılmıyor. Diğer noktalarda da, diğer liglerde de, alt liglerde de ciddi sorunlar olduğunu zaten söylüyoruz. Zaten o haberlerde ortaya çıkıyor. Bence oralarda da sorunları hızlıca gidermek çok önemli. Onu da sizin aracılığınızla söylemek gerekir. Beşiktaş'a bakalım biraz da. Beşiktaş'ta Salih Özcan hız kesmeden oynamaya devam edecek. Vincenzo Italiano'nun değişmez ismi olan Salih Özcan milli arada da yoğun mesaiye devam etti. Geçen sezon Dortmund'da 12 maçta toplamda sadece 74 dakika süre olan tecrübeli futbolcu şu ana kadar ise Beşiktaş'ta 13, milli takımda 4 olmak üzere toplam 1362 dakika görev yaptı ki bana göre bence sezonun da önemli isimlerinden biri. Onu söylemek lazım. Salih Özcan Beşiktaş adına, hani Beşiktaş'ın o dinamik futbolunda çok ciddi bir sıçrama yaptığını ben düşünüyorum. Hani siz değerli dinleyicilerimiz neler der, bir şey diyemiyorum. Ama Beşiktaş için kıymetli bir performans olduğunu söylemek lazım. Beşiktaş'ta Nübel ile birlikte 6 Süper Lig ve 7 Avrupa Ligi maçında 11'de başlayan iki isimden biri Salih.
Toplamda 1088 dakika süre aldı. Tabi Nübel'in de devamlılığının iyi olduğunu söylemek lazım. Nübel de bu sezonun önemli isimlerinden biri. Şöyle haberlere bakıyorum. Vlahovic'in sakatlığının geçtiği söyleniyor. Vlahovic'in ufak bir sakatlığı olmuştu. Ama bence Vlahovic'i Kocaelispor karşısında Beşiktaş oynatacaktır. Sahada göreceğiz gibi duruyor. Tabi Beşiktaş'ta milli ara dönüşünde en çok can sıkan konu Orkun Kökçü'nün durumudur diye düşünüyorum. A milli takımın İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmada 45 dakika sahada kalan Orkun'un ayak baş parmağında çatlak bulunduğu ve maçın ardından milli takım kampından ayrıldığı zaten biliniyor. Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçına yetişebilmesi için bireysel çalışmaların sürdürüldüğü ve yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Orkun'un karşılaşmaya yetişmesinin beklendiği ancak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun %100 hazır olmaması halinde oyuncuyu riske etmeyeceği belirtildi. Tabii bir fikstüre de bakmak lazım. Yani Beşiktaş Kocaelispor maçından sonra Avrupa mücadelesine Hoffenheim'a gidecek. Orası da önemli bir karşılaşma. Orada da önemli bir mücadele verecek. O yüzden Orkun'u hemen Kocaelispor maçında ilk 11'e atar mı Italiano, bundan çok emin değilim. Ne olabilir? Italiano'nun burada tabii düşünceleri var. Kocaelispor maçının ardından Hoffenheim ve Trabzonspor ile oynayacak. Kolay iki maç değil, onu söylemek lazım Beşiktaş adına. Miretti'yi ilk 11'de şans verebileceği söyleniyor. İtalyano'nun Miretti'ye Orkun'un yerinde ilk 11'de şans verebileceği söyleniyor. Böyle bir çözümle en azından Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarına bir geçiş yapmak istediği söyleniyor. Bakalım neler olacak. İtalyano tercih hakkını nasıl kullanacak? Onu da söylemek lazım. Milli arada sakatlıklardan çıkan Vlahovic ve Trossard da şu an Beşiktaş'ta yoluna devam ediyor. Onlar da kadroya dönecekler diyelim ve biraz da Galatasaray'a bakalım. Şöyle sona doğru artık tüm dört büyük takımımıza da bakıp programı da yavaş yavaş zaten kapatacağız diyelim. Şimdi Trabzonspor ciddi bir deplasman sorunu yaşıyordu. Deplasmanda bir türlü galibiyet alamıyordu. Samsunspor karşısında bu sorunu bitirmek istiyorlar. Bu süreyi artık sıfırlamak istiyorlar. Açıkçası Samsunspor'un genel günde değerlendirmesini yaptığımızda, genel performansına baktığımızda şu an 16. sıradalar ki hani geçtiğimiz sezonları düşündüğümüzde çok da şaşırtıcı bir durum. Tabii burada biraz daha yönetimin de farkında olduğu bir durum olduğunu söylemek lazım. Orada yapılan açıklamaların da hep o yönde olduğu, daha ileriye düşünülen, daha geleceği düşünülen planların yapıldığını da Samsunspor yöneticileri söylüyor. Ben açıkçası burada hani Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyorum. Samsunspor karşısında neler yapabileceğini merak ediyorum. Ben oradan bir galibiyet çıkabileceği yönünde açıkçası fikrim var. Şimdi Galatasaray, tabii Galatasaray'da Osimhen konusu çok büyük bir gündem. Yani Osimhen'le yatılıp Osimhen'le kalkılan bir gündem var. Galatasaray'da burada Kasımpaşa ile oynayacak cuma günü. Sonra Barcelona ile oynayacak. Kolay bir fikstürü yok Galatasaray'ın da. Burada bir avantajı var diğer kulüplerimize nazaran. Daha çok iç saha maçı var Galatasaray'ın. Onu söylemek lazım. Daha çok iç sahada oynayacak karşılaşmalarını. Osimhen Kasımpaşa karşısında hemen ilk 11 başlar mı başlamaz mı? Bunu bence cuma gününe kadar bilmemiz pek mümkün değil ama ben açıkçası hemen başlayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bunun dışında tabii Osimhen Nijerya milli takımıyla da böyle bir ufak bir sıkıntısı da olmuştu. Ufak bir kavgası da olmuştu ama hani oradan da artık Osimhen'in de yapabileceği pek bir şey yok. Onu söylemek lazım. Onun dışında tabii bir Icardi konusu var. Yayının başında biraz konuşmuştuk Icardi konusunu. Icardi Galatasaray'ı ufak ufak sinyalliyor deniyordu ama ben açıkçası böyle bir durumun çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın ne kadar ihtiyacı var o tartışılır ama illa bir forvet alınacaksa bu Icardi midir? Bence değildir. Çünkü evet Icardi Galatasaray taraftarı için çok özel bir isim ama performans olarak son dönemde çok da ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bence Icardi konusu da
çok gündemde olmayacaktır diye düşünüyorum.

0: Evet, bugün dört büyük gündemde Ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteydik yaklaşık iki saattir de. Konuklarımızla birlikte güzel de bir program yapmış olduk. Yarın yine saat 14'te Radyo Gol'de dört büyük gündemde sizlerle birlikte olacağız diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Aldığı yönünde. Biliyorsunuz kendisi aynı zamanda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yakınıydı.
7: Ayaz diyorlar. Evet. Ayvaz değil de Ayaz diyorlar.
6: Özür dilerim.
8: Evet.
6: Abdullah Bey'in ayrılması, Abdullah evet. Ayaz'ın ayrılması.
8: Evet.
6: Ve özellikle Şansal abi biliyorsunuz bu Fatih Altaylı bir dönem yazmıştı. Federasyon çiftlik gibi yönetiliyor noktasından Üsküdar yola çıkarak.
8: Belediyesi'ne döndü demişti.
6: Evet, evet. Abdullah Ayaz'ı işaret etmişti.
8: Evet. Evet.
6: Yönetim içerisinde de benim bildiğim kadarıyla Abdullah Bey'in uygulamalarından, görevini sürdürürkenki tavrından, kararlarından çeşitli rahatsızlıklar vardı. Evet. Bu ayrılığı İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçime gitmesi olarak mı yorumlarsınız? Yoksa yönetimi biraz daha sakinleştirme, içeriği biraz daha böyle sakin hale getirmek ve olası bir seçime gitme kararının önüne geçmek için bir hamle mi olarak mı değerlendirirsiniz?
8: Bu yeni bir haber ve sorun çok etkili, doğru. Ben ikinci şıktan yanayım. Öyle düşünüyorum. Sanki cuma günü yapılacak topla yönetim kurulu toplantısı öncesi şeyin yöneticilerin öfkesini, isyanını bastırmak adına, onları daha yumuşak bir çizgiye getirmek adına atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü Sayın Başkan'ın tavırlarından biliyoruz ki Abdullah Ayaz belki de yani feda edeceği son insandı. Çünkü onun tamamen yapılanmasıyla bir futbol federasyonunun profesyonel kadrosu var şimdi. Abdullah Ayaz'ın yani ayrılması sıradan bir personelin ayrılması değil. Üstelik futbol federasyonu genel sekreteri. Ama ben bu ayrılığın bile başkan dışındaki kalan yöneticilerin genel kurula gitme isteğini yani önleyeceğini düşünmüyorum. Belki hafif törpüler ama önlemez diye düşünüyorum.
7: Vay.
6: Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu sizce abi tecrübelerinize dayanarak da söylüyorum.
8: Estağfurullah.
6: Siz çünkü
8: Aydın bu konuda sen her şeye çok daha hakimsin.
6: Estağfurullah abi. Ama tecrübe bazen hakimiyetten daha değerli hale geliyor. Bakış açısı.
8: Estağfurullah.
6: Siz şimdi birçok federasyon başkanıyla da yayıncı kuruluş olmasından ötürü de daha yakın çalıştığınız dönemler oldu mesela.
8: Evet.
6: Örneğin siz Haluk Ulusoy dönemini de biliyorsunuz. Yani sonuç itibariyle ülkenin futbol federasyonu başkanlarının ağırlığı ve kapladığı alan, özgür ağırlığı da yüksektir.
8: Evet.
6: Yani
8: evet.
6: Dirençli de olurlar. Birçok isimden bahsediyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugün özellikle bu noktada oluşunu nasıl yorumlarsınız? Yani kendisi seçime gitmek istemiyor ama yönetim gidiyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu neyi değiştirmeye çalışıyor sizce?
8: İbrahim Hacı Osmanoğlu MHK'nın arkasında bu kadar durmasaydı, Montella'nın arkasında bu kadar durmasaydı, anlamsız bir ısrar sürdürmeseydi bugün bu noktaya büyük ihtimalle gelmezdi. Bana göre bu genel sekreterin görevden alınışı ya da kendinin ayrılışı adına ne dersek diyelim, sanki bana Hacı Osmanoğlu'nun devam etme konusunda şartları iyileştirmeye çalıştığı izlenimini veriyor. Öyle bir havayı hissediyorum. Zaten 3 gün önce 4 gün önce Hürriyet'in manşetinde istifa etmem diye etmiyorum diye

0: Evet.
1: Bir açıklaması var. Yani mümkün olduğunca bana göre görevde kalma şansını zorlayacaktır. Ama ne kadar zorlarsa zorlasın, en iyimser tahminle kendi adıma söylüyorum, Haziran'ı bulur, daha öncesini bulma şansı yok.
2: Bir soru da ben...
1: Toplumda aşırı bir öfke var. Yani bir de şu var, toplum bu kadar karşınıza geçmişken görevde kalma konusunda da bu kadar ısrarcı olmayı çok da anlamlı bulmuyorum açıkçası.
0: Özür dilerim. Bu ısrarınız abi size göre motivasyonu ne? Çünkü şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Az önce siz söylediniz ya, Hürriyet'te İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun Hürriyet'e verdiği röportaj, istifa etmeyeceğim demesi. Evet. Mehmet abiye, Mehmet Arslan'a aynı şeyleri söylüyor. Hatta diyor ki daha diyor yeni başladı diyor. Yani bu benim diyor bugün söylediklerim daha hiçbir şey diyor. Bunun daha devamı gelecek diyor. Devamı gelecek dedikten bir gün sonra zaten biliyorsunuz ya da aynı gün Yasin Kurt tutuklandı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Derken ulan ne olacak derken bir enteresan bir şey oldu. Devlet Bahçeli'den gelen yanındayız çelengi. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu anlamlı günde bana verdiğiniz bu desteği unutmayacağım, ellerinizden öperim demesi. Devamında tabii Montella ile ilgili bence bu karar verecek. Bugün Abdullah Bey'in görevinden ayrılması burada özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani bu sözleri biz dilinden duymuyoruz ama aslında bir taraftan da konuşuyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sürekli mesajlarla konuşuyor.
1: Evet.
0: Bu motivasyonun sizce nedeni ne? Neden kalmak istiyor sizce?
1: Vallahi Türkiye Futbol Federasyonu koltuğu burası. Çok güçlü bir yer açıkçası. Şenazenziklerin temsil ettiği yer burası. Orada oturmak çok kolay bir iş değil. Ama şurası çok kesin, çok açık. MHK başkanı tutuklanan, Türkiye'nin bir numaralı hakemi yapmaya çalıştıkları, derbinin beyefendisi haline getirdikleri en gözde hakemlerin tutuklanmasından sonra bir futbol federasyonunun görevde kalmasını en azından etik değerler açısından doğru bulmuyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da kalmaya çalışmasının da beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şöyle diyebilir mi Şansal abi? Ya arkadaş, tamam bir soruşturma var ama Ferhat Gündoğan'ın tutuklanması aslında kişisel bir mesele. Çünkü tutuklamaya gerekçe olan kişisel verileri hukuksuz yolla ele geçirilmesi. Evet. Şeye geliyoruz, Yasin Kol'a geliyoruz. Daha çok bireysel bir eylemmiş gibi görünüyor ama Adalet Bakanı konunun, soruşturmanın devam edeceğini söyledi. İbrahim Hoca Osmanoğlu şunu diyebilir mi? Ya tamam evet böyle bir şey var ama şu an ikisinin de tutukluluğuna sebep olan konular ya da diğer bazı üyelerin tutuklu üyeler derken işte onu bağlayan durum yok tabii. Yunus Yıldırım istifa etmiş gitmiş ya da diğer temsilciliklerdeki isimler. Ya kardeşim bunlar bireysel eylemlerden ötürü tutuklanmış insanlar. Burada hukuki olarak da beni bağlayan bir taraf yok gibi bir çıkış yapabilir diye düşünüyorum. Yapma ihtimali var mı? Bence biraz oraya da gidiyor.
1: Çok inandırıcı bulmam. Çünkü sonuçta arkasında durduğunuz MHK başkanı, arkasında durduğunuz ve ısrarla öne çıkardığınız bir hakem, ikisi de tutuklu. Kaldı ki Yasin Kol'un soruşturmasından dilerim daha yaygınlaşmaz, daha başka yerlere sıçramaz. Oradan da henüz ne çıkacağı belli değil. Hiçbir şey değilse bile soruşturmanın selameti adına bu federasyonun görevden çekilmesi lazım.
0: Doğan'ın size bir sorusu var.
2: Benim soracağım soru sordun abi.
0: Öyle mi?
2: Evet.
1: Efendim?
2: Hayır Çansal abi şeyi sorayım. Yayın ihalesi var ya, yayın ihalesine bu TFF ile girmek acaba mevcut değeri düşürme ihtimali olan bir durum olabilir mi?
1: Vallahi bu yayın ihalesi bana göre federasyondan çok kulüplerin iradesiyle fiyatın oluşacağını düşünüyorum ben. Bir kere ben geçmiş tecrübelerimde çok bu yayın ihalelerinde, pazarlıklarında bulundum. Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde, Göksel Gümüşdağ'ın olduğu yerde elbette diğer başkanlar da değerli ve kıymetli ama yani kolay kolay postu deldirmezler. Bu federasyon ya da başka federasyon bu iş 400 civarında bitecek. Yani ben şimdi şey var, onu da yapsınlar falan etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama en iyimser ihtimalle şu olabilir. Zaten 7 ay kaldı. Bırakalım yönetsinler derse kulüpler, Belki öyle kalabilir ama bunu da doğru bulmam açıkçası.
0: Bu arada son bir haber de var. Onu da aktarayım size, evet. Onu da konuşalım bu meseleye ilişkin. Ardından şanslar abi, size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi doğal olarak en başından beri, özellikle göreve geldikten bir süre sonra Ferhat Gündoğdu gitsin diyen kulüpler var ve böyle büyük, biliyorsunuz, büyük bir tartışma sürekli olan, evet, Ferhat Gündoğdu üzerinde yaşandı. Evet. Şimdi dün ben bir şey duydum. Ferhat Gündoğdu'nun bir yakınından, yani bir yakını bir arkadaşıma söylüyor. Aslında bunu sadece dün değil, daha önce de bana söylemişti ama dün de tekrar etti. Tekrar bir araya geliyorlar. Hatta bu arada benim anladığım kadarıyla biraz da İbrahim Hoca Osman'ın da bir kırgınlıkları varmış eşinin özellikle. Ya biz bu kadar, evet, burada kaldık, hani adam tutuklandı, bir geçmiş olsun, telefonu bile gelmedi diye. Böyle bir dedikodu da var. Izleyen. Şimdi ama orada şöyle bir durum var. Daha önce Ferhat Gündoğdu, ben bunu duymuştum. Bugün bu arada teyit ettim, bu doğruymuş. Ferhat Gündoğdu bırakmak istemiş daha önce. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu buna müsaade etmemiş. Hayır demiş. Biz birlikte geldik. Görev süremizi biz seninle birlikte tamamlayacağız diye. Ferhat Gündoğdu'nun ben bırakayım tekliflerine her zaman kendini kapatmış. Bugün ya bu doğru mudur diye araştırdım. Bu olay doğruymuş. Hatta, evet, bu kararı verdiği dönemde şu dönemmiş. Ali Koç'un bu meşhur şey maçından sonra, Alanya maçından sonra, federasyona gitmeden önce maç çıkışında oyuncularla birlikte yaptığı bir basın toplantısı var ya. Orada, evet, orada söylüyor, bir başka yerde daha, bir televizyonda daha söylüyor galiba. Ben görevimden ayrılsam bile seninle uğraşmaya devam edeceğim. Ya da evet, öyle bir ifadesi var Ali Koç'un, hatırlayın.
1: Sonunda ayrılacak ama kötü ayrılacak, başına kötü şeyler gelecek diyor.
0: Tam o dönem, yani tam o dönem demiş ki.
1: Neden bugünün tablosunu çiziyor.
0: Evet, tam o gün, o dönem demiş ki Ferhat Gündoğdu, ben bırakayım demiş. Federasyon başkanı müsaade etmemiş.
1: Şu olabilir, federasyon başkanının bir ısrarı ve inadı var, bunu biliyoruz. Yani federasyon başkanı olmadan önce de böyleydi. Şimdi bir kulüp başkanının bu açıklamasından sonra Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini belki federasyon başkanı verilmiş bir taviz olarak düşünmüş olabilir ki bu tavizi de kolay kolay özel hayatında da vermez, tanıyoruz. TFF başkanı iken hiç vermez. Ama sonuçta başkanın bu kadar anlamsız ısrarı, çünkü Ferhat Gündoğdu'dan bir Fenerbahçe şikayetçi değil ki. Galatasaray şikayetçi, Beşiktaş isyanlar da Trabzon olmasına rağmen çok kabul edemiyor. Bütün kulüpler isyanda, bana göre mutlaka bu istifayı kabul etmeliydi. Yumuşak bir geçişle bu MHK'yi değiştirmeliydi. Maalesef inadının ve ısrarının sonucu tablo bu noktaya geldi, bu karamsar noktaya geldi. Ferhat Gündoğdu o gün istifa etse belki bugün bunlar başına gelmezdi. Yasin Golüs kolu suni olarak bu kadar şişirmeseler, alt klasmanlarda maç yönetmeye devam etse belki bunlar başına gelmezdi. Bugün Futbol Federasyonu istifa noktasına gelmezdi. Burada anlamsız, hiçbir şey veremediğim bir inatlaşma uğruna toplumla inatlaşamazsınız. Karşınıza 18 kulübü alamazsınız. Sonuçta bu ürün kulüplerin ürünü. En önemlisi, karşınıza toplumu alamazsınız. Şu anda toplum, kamu vicdanı, kamu tepkisi varsa hiçbir güç sizi orada tutamaz.
2: Şansal abi, anketler açıyoruz yayınlarda. Sizce Sayın Hacı Osmanoğlu istifa etmeli mi, etmemeli mi diye %91'e 9 istifa etmeli çıkıyor mesela ve 4000-5000 kişi katılıyor bu anketlere.
1: Ben daha fazla bekliyordum, %99 falan. %91 de müthiş rakam ama yani artık bu federasyonun ömrü dolmuştur arkadaşlar. Yani şey olarak, yoğun bakımı alarak, suni teneffüsle, bilmem neyle görevde kalma şansı yok Futbol Federasyonu. Daha yumuşak geçişler olur. 7 aylık verin Mecnunot Dökmez'a, geçiş hükümeti gibi böyle yönetsin. Yahut ne bileyim, çıkacak Sağday Genel Kurul'a gidilsin. Ama 7 ay bu federasyon Haziran'a kadar devam ederse ve hakemlere güven duygusu iflasın ötesine geçmişse, 17. haftada, 22. haftada, 30. haftada maçlar nasıl yönetilecek? Yani son bir toplumsal sorum, huzuru toplumsal barışı da düşünmemiz gerekiyor.
0: Mutlaka.

0: çözüm lazım. Bu krizi ortadan kaldırması
1: Evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Son sorum, Aziz Yıldırım'ın sessizliği kamuoyu önünde herhangi bir şey söylemiyor ama mutlaka ne oluyor, ne bitiyor diye arkada kurmaylarıyla birlikte değerlendirmeler yapıyor ve görüşmeler yapıyor. Özellikle kamuoyu önündeki sessizliği nasıl yorumluyorsunuz?
1: Vallahi onu da anlamış değilim açıkçası. Hiç yani hayra mı yorayım, şere mi yorayım bilemiyorum. Bu kadar sessiz kalması gerçekten çok ilginç. Ama Aziz Yıldırım'ın da kabul edelim ki sözünün bir ağırlığı var. Mutlaka bu konuda bir şey söyleyecektir ama hangi noktada olduğunu çok bilemiyorum. Fakat şurası kesin, Fenerbahçe camiası da bu düzene toptan karşı, zaten çok uzun yıllardır toptan karşı. Fenerbahçe camiasının, milyonlarca Fenerbahçeli'nin bu kadar sert tavır koyduğu bir yapıya, bir federasyona Aziz Yıldırım'ın destek vereceğini asla düşünmem.
0: Peki. Abi çok teşekkür ederim Şansal abi.
1: Kolay gelsin. Doğa iyi günler diliyorum.
2: Şansal abi ellerinden öperim, sağ ol.
1: Sağ ol. Kolay gelsin.
0: Sağ olun abi. Şimdi bu arada şey söyleyeyim mi? Dün yönetim kurulu toplantısında kimler varmış?
2: Söyle abi.
0: Başkan zaten biliyorsun şey, yurt dışında.
2: Evet.
0: Bence dediğim gibi yani gelip toplantılara katılmaması, ya şunu yapabilirdi. Federasyonun bu imkanları var. Bugün diyelim saat 5'te İsviçre toplantısı bitiyor. Atlar uçağa gelirdi. Akşam saat 10'a bir olağanüstü federasyon yönetim kurulu toplantısı koyar. Orada çeşitli kararlar alınır. UEFA toplantısına katılması zorunluysa eğer gece 2'de 3'te tekrar şeye dönebilirdi. İsviçre'ye gidebilirdi.
2: Bu mümkün. Demek ki gelesi yok.
0: Bu toplantıya daha güçlü girmek istiyor belli ki.
2: Abi nasıl?
0: Bu nihai karar.
2: Bu güç biraz şey.
0: İşte onu göreceğiz. Vallahi cumaya kadar ne olur? Ben yani kesin şöyle sonuçlar olur diyemem. Herkesin bir hamle yaptığını görebiliyoruz. İbrahim Hoca Osmanoğlu yok. Dünkü toplantıda Mecnut Yakmaz, Fuat Göktaş, Zehra Neşe Kavak, bu hanımefendi yokmuş. Zaten milli takım sorumlusu olarak kafileye dahil olmuştu. Hı hı. Ama dönmüştür herhalde ya da yurt dışında, bilmiyorum. Zehra Neşe Kavak yokmuş. Murat Şahin toplantıda Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Ak'tan zaten biliyorsun dün istifa etti. Mevlüt Ak'tan. Evet. Hasan Surözü. O çok kısa katılmış ve toplantıdan ayrılmış. Mustafa Temel Bozba. Ural Aküzüm daha önce biliyorsun istifa etmişti.
2: Aynen öyle.
0: Ama sormadım yani. Hani belki de bilmiyorum. Son bir toplantıya katıldı. Bilal Arslan. Lale Canlar biliyorsun zaten geldiği günden beri federasyonda yönetim kurulu üyesi ama o toplantılara zaten katılmıyormuş. Pasif üye noktasında. Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray. Yedeklerden de mutlaka bazı isimler vardı. Bu isimlerin yani toplantıda hemen hemen herkes varmış bu karar. Bu çoğunlukta, bu herkesin olduğu toplantıda hemen hemen çıkıyor. Diğer yandan şimdi bu istifalar var ya, şu ana kadar arkadaşlarımıza güzel not atmışlar. Mevlüt Ak'tan istifa etti. Ural Aküzüm istifa etti. İki kişi mi var ya?
2: Yok, ikinci sayfada daha olması lazım.
0: Gördüm.
2: Ha, yedek üyelerden de Seymen Gençtürk ve Kazım Şen evet. Göçgel.
0: Bu isimler istifa ettiler. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane şu anda yedek üye devam ediyor. Daha önce biliyorsun istifa eden isimler vardı. İşte Bayram Saral vesaire, onlar ilk zamanlarda gitmişlerdi. Diyelim ki Cuma günü İbrahim Hoca Osmanoğlu dedi ki ben seçime gitmiyorum kardeşim. İstifa etmek isteyen de federasyon yönetiminden istifa edebilir. Ben bunun da güçlü bir hamle olacağını düşünüyorum bu
2: arada. Niye?
0: Efendim?
2: Niye güçlü bir hamle?
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan. Yani o federasyonu yürütebilecek sayıyı kendi elinde tutabilirse, diğerlerine peki siz istifa edebilirsiniz diyebilir.
2: Onu babam anlattı zaten. Şimdi 28, 14 asil, 15. 14 yedek üye, total 28 üye. Bunların 20'sinin istifa etmesi gerekiyor zaten TFF'nin düşmesi için.
0: Şöyle, 15 normalde kararı alan 15, doğru, yedekler ve şeyler. Kararı alan 15 üye var şeyde. Yani Futbol Federasyonu'nun ana yönetimi 15 kişiden oluşuyor. Bu 15 kişi
2: TFF başkanıyla birlikte diyorsun sen.
0: Efendim?
2: Başkanla birlikte.
0: Evet, başkanla 15. birlikte. Başkanla birlikte bu sayı 15. Eğer başkan dahil 8 kişi görevine devam etme kararı alırsa federasyon düşmüyor. Ama başkan dahil bu sayı 7'ye düşerse federasyon düşüyor.
2: Aynısını dedim işte. Aynen. Bir 28, yani ben 14 yedeği de ekleyerek.
0: Bir fazla olması lazım yani.
2: Aynen öyle.
0: Bir fazla.

0: olması lazım. O yüzden İbrahim Hoca Osmanoğlu Cuma günü bazı yönetim kurulu üyeleri ya bir seçime gidelim tercihinde bulunacaklardır. Seçeneğinde bulunacaklardır. Gitmemiz gerekir diye söyleyeceklerdir. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu reddederse o çünkü konuşulan eğer red kararı gelirse istifalar olacak meselesi var biliyorsun. Orada konu bu 8 kişi federasyon yönetiminde kalır mı? İbrahim Hoca Osmanoğlu ile birlikte. İbrahim Hoca Osmanoğlu dahil 8 kişi. Eğer bu sayıyı bulabilirse çok sayıda istifa almasına rağmen 8 kişiyle de yoluna devam edebilir.
1: Aynen öyle. Bu arada Murat abi hazırmış.
0: Alalım.
1: Alalım ama Doktor Karga çok güzel bir şey yazmış. Onu da bir okuyayım. Hadi beğenelim, chat gücümüzü gösterelim demiş. Doktor Karga bu ara çok güzel destek oluyor bize. Bana Instagram'dan da yazarsa sevinirim. Arkadaş olalım Doktor Karga'yla.
0: Peki. Devam ediyorum.
1: Murat abi hoş geldin.
0: Murat abi hoş geldin.
1: Arkadaş buluyorum, ona mı gidiyorsun
2: hoş
1: abi?
2: Hoş buldum.
0: Abi şimdi
2: Aynen.
0: iyi yapıyor. Şimdi gündemi konuşuyoruz. Yeni yeni bazı gelişmeler var. Herkes, bütün gözler Cuma'ya çevrildi. Cuma günü İbrahim Hoca Osmanoğlu bence seçim kararı aldırmamak için masaya oturacak. Ama güven oyu lazım diyen çok sayıda yönetim kurulu üyesi de var. Sen bu gidişatla alakalı olarak ne öngörüyorsun? Cuma günü bir seçim kararı çıkar mı? Tahminin nedir?
2: Ben sondakini başta söyleyeyim. Ben bir seçim kararı çıkacağını düşünmüyorum. Ben Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun göreve devam etmeye istediğini zaten açıkladığı için Mehmet abiye, Mehmet Aslan'a bu konuda bir geri adım attığını düşünmüyorum. Hatta bence şunu düşünüyordur. Ben oraya dönüp o yönetim kurulu toplantısına fiziki olarak katıldığımda istifa etmeyi düşünen bazı üyeler benim gıyabımda benimle devam ederler diye de düşünüyordur. Ha bu tabii böyle olur olmaz ya da o üyeler ne kadar dirayetli durur bilemem. Ama soruyorsan bir güven oyu lazım mı? Bir güven oyu lazım. Ama hep söylüyorum ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bir şekilde ihale sürecini kendisi yönetmek istediğini ve en azından ihale bitene kadar istifayı düşünmediğini tahmin ediyorum.
0: Valla bayağı bir enteresan olacak bu toplantı. Özellikle Fenerbahçe konusu. Az önce biz Şansılar bile de konuştuk. Bilmiyorum bakabildim abi, dinleyebildim mi?
2: Baktım.
0: Fenerbahçe tarafı. Çeşitli eleştiriler var. Ya da destekler de var. İşte Galatasaray bir açıklama yaptı. Beşiktaş bir açıklama yaptı. Trabzonspor tarafından bir açıklama bu arada şu anda yok. Başkan da son itibariyle başkan ve birçok yönetici hakkında bahisle alakalı olarak biliyorsun listeler açıklandı. Dolayısıyla Trabzon'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ama burada özellikle gözler doğal olarak şeye de yükleniyor. Dönüyor Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım'ın sessizliği ne diyorsun?
2: Aydın biliyorsun biz seninle senelerdir yayın yapıyoruz ve ben atasözlerine çok kıymet veren bir insanım. Abi söz gümüşse sükunet altındır diye, sükun altındır diye bir şey vardır. Ben Sayın Başkan'ın süreç netleşmeden bir açıklama yapmamasını doğru buluyorum. Neden? Bir açıklama yaparsınız çok sert tondan, çok üst perdeden çünkü Sayın Aziz Yıldırım'dan biz düşük tonda bir açıklama beklemeyiz. Başkan da yapmaz zaten. Yani başkan nalına mıhına vurur tabiri caizse. Şimdi bugün vurdunuz. Yarın altı boş çıktı bu iddiaların. Çünkü Sayın Adalet Bakanımız da söylüyor. Araştırıyoruz diyor. Yani daha şu anda biten bir süreç yok. Ben Sayın Başkan'ın yargı sürecinin en azından bir noktaya gelmesini beklediğini düşünüyorum. Ha bu şu demek değil. Fenerbahçe Başkanı şu anda evinde ya da kulüpte oturup hiçbir şeyi etliye sütlüye dokunmuyor değil. Muhtemelen bir telefon trafiği ya da yüz yüze görüşme trafiği yürütülüyordur. Devam ediyordur bu süreç. Ama
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Hatta almakta bir problem yaşadım. O yüzden tekrar giriş yaptık. Biraz uzadı o süreç. Özür diliyorum bundan dolayı. Ve hemen konuğumuzla başlayalım. Çok fazla bekletmiş olduk. Yunus Aydın bizimle birlikte. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar. İyi
0: yayınlar. Bakma lütfen. Sistemde bir çıkgir yapmam gerekti. O yüzden bir iki dakika bekletmiş oldum sana. Lütfen kusura bakma öncelikle.
1: Estağfurullah.
0: Milyarayı nihayet sona erdirdik Yunus. Yani bizim için özellikle bitmek bilmedi değil mi? Yani çok sancılı bir süreç. Tabii milli takımımızı konuşacağız ama 21 gün milli arada yani gerçekten fazlaydı.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani 21 günlük hani hem fazla dediğin gibi hem bizim için ekstra kötü sonuçlar geldikçe yani hani bitmek de bilmedi. Yani gerçekten sürekli kötü sonuç, hiçbir galibiyet yok. Hani hiçbir öne geçebildiğimiz gol dahi neredeyse yok şeklinde turnuvayı bitirdik. Yani ilk 4 maçını bitirdik en azından. Tabii bizi endişelendiren şey biraz da şu. Yani evet bu 4 maçlık milli ara bitti ama bir ay sonra yine var ve bu takımın toparlanması çok zor gözüküyor. Bir Fransa maçı var, yine deplasmana gideceğimiz bir Fransa maçı var. Bu da bizi çok endişelendiriyor ama bu bire içinde zaten hani birazdan konuşacağız mutlaka federasyondaki istifalar vesaire ama hani milli takım konusunda da hani bir başıboşluk oluşacağı kesinlikle ortada. Burada da bir Montella sürecinde alınacak karar gelecekse yeni bir hoca, bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor ama yani sanırım Montella'nın hani aslında resmi olarak henüz olmasa da fiilen görevinin bittiğini söylemek lazım diye düşünüyorum. Ya daha önce de Hollanda maçı sonrasında bir ayrılıp ayrılmama durumu konuşulmuştu. Orada bir göreve devam kararı çıkmıştı ama hani sanırım buradan dönmeyecek bir şey. Oradan dönülen süreçte milli takım adına pozitif şeyler olmuştu ama bugün artık yani TFF'nin de hani karar verici birçok mercinin de istifa ettiğini görüyoruz. En son 2 saat önce Abdullah Ayaz da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de istifa etti. Yani burada karar vericilerin de hani kim olacağı da hani elbette merak ediliyor. Milli takımlar sorumlusu kim? Resmi olarak bunu da bilmiyoruz. Hani çıkıp bir açıklama da bu konuda yapılmıyor ama bence milli takımda da ciddi bir revizyon göreceğiz.
0: Peki İtalya karşılaşması, yani pek fena oynamadık aslında. 3-1'lik skoru hak ettik mi hak etmedik ama çok kolay gol yiyoruz. Yani hücumda çok sıkıntı yaşamadık. Atak bulduk, pozisyon bulduk, gole çevirdiğimiz de oldu, pozisyona girdiğimiz de oldu ama savunmada gerçekten zayıf bir takım haline geldik. Hani bundan birkaç sene önce Türk duvarı diye bir şey vardı mesela.
1: Evet, yani Euro 2024'te de bundan bahsediyorduk. Hatta işte öne çıkan oyuncularımızdan birisi de Merih Demir aldı. Ama ya bugün itibariyle geldiğinde ne Merih için, ne Ozan için, ne Abdülkerim için hiç bunlardan bahsetmek mümkün değil. Yani sosyal medyada sürekli Abdülkerim'in koşu anlamındaki zaafı, Ozan'ın pozisyon açıkları, Merih'le alakalı zaten Merih öyle bir yere geldi ki hani seçimde Fenerbahçe'de mesela alınmaması gereken kişi üzerinden vesaire konumlandırıldı. Yani evet bu konuda bir zaafımız var. Sistemimiz net bir şekilde oturmadı. Yani bunu da net bir şekilde gördük. Yani üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız? Yani bir tek sağ bekimiz varken onu da sağ bekte kullanmayıp üçlü savunmanın sağında kullandık. Bu konuda sistem oturtmakta da çok çok ciddi problem yaşadı milli takımımız bu süreçte. Dediğim gibi içlerinde en iyi oynadığımız maçlardan birisi İtalya'ydı. Bir de Fransa maçında çok ciddi bir fark bekleniyordu herkes tarafından. Benim tarafımdan da öyle ama o farkın oluşmaması hani bir nevi insanları tatmin etti. Ama bir deplasmana gideceğimizi Fransa'ya da elbette unutmamak lazım. Ama milli takım 1988'den sonra ilk kez 4 maç üst üste kaybetti. Ya bu da ne yazık ki şu süreçte hani milli takımı fazlasıyla mental olarak geri attı. Ya santroforsuzluk evet bizim için çok çok ciddi bir problem ve hani net bir hücum eksiğimiz varken bir de savunmada bu söylediğin Euro 2024'teki veya öncesindeki o Türk duvarının aksıyor olması bizi artık zaten bu sonuçları kaçınılmaz hale getirdi. Yani iyi durumda değiliz, ne yazık ki bir şeylerin değişmesi lazım. Belki TFF komple değişecek. Ama hani bunun milli takıma da net bir şekilde etkisi olduğunu görmemiz lazım. Çünkü yani 4'te 4 gerçekten birçok hani futbol severi ve bütün vatandaşlarımız aynı zamanda çok fazla üzdü.

0: Ve milli arada artık sona erdi. Tabii ki milli aranın ardından liglere geri dönüyoruz. Hüseyin Mecit bizimle birlikte, teşekkürler. Tüm dinleyenlere de, konuklara da selamlar diyor. Hüseyin Bey'in selamlarını da iletmiş olalım. Milli aradan artık milli arayı daha doğrusu sonlandırdık. Lige dönüyoruz ve Süper Lig geri dönecek. Tabii takımlar da aynı bıraktığı yerden dönebilecek mi? Mesela Fenerbahçe çok moralli bir şekilde bırakmıştı ama zorlu bir Rize deplasmanı olacak Fenerbahçe'de. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani Rize deplasmanları bizim ligde her zaman zordur. İngiltere'deki, hatta kamera açısı olsun, deplasman olsun, zemin kalitesi olsun, biraz Crystal Palace deplasmanlarına benziyor değil mi?
1: Kesinlikle. Yani ki daha önce Fenerbahçe'nin çok zor Rize deplasmanları da oldu. Hani bir kere zaten Karadeniz ikliminde çok ciddi yağmur şartları, çok ciddi hava şartları da Fenerbahçe elbette. Orada herkesin hatırladığı bir 3-1'lik maç var. Serdar Dursun'un, Mert Hakan'ın gol attı ama bugün tabii daha hani havaları biraz daha yumuşak olması nedeniyle daha sakin bir hava şartında maç bekliyoruz. Fenerbahçe dediğin gibi çok moralli girdi. Yani çok farklı bir Eyüp galibiyeti kendini 6. sıraya konumlandırdı. Aynı hafta içerisinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte de yani liderle, yani şu an Ahmet'le ve Galatasaray'la puan farkında 3'e indirdi. Ekim ayı içerisinde artık 20 günden az bir sürede de derbi oynanacağını varsayarsak Fenerbahçe Galatasaray'ı yendiği anda liderlik hesapları yapmaya hani bir nevi başladı. Dediğim gibi Rize zor bir deplasman. Yani bir kere Rize'nin de şu an ilk 10 içerisinde olduğunu ve Fenerbahçe ile hali hazırda 10 puanda aynı puanda olduğunu unutmamak lazım. Fenerbahçe 10 puan alan takımlar içerisinde aslına baktığınız Rize ile aynı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip ama Eyüp maçındaki o artı 8 averaj Fenerbahçe'yi çok farklı bir yere itti. Bu nedenle ilk 6'nın içerisinde Fenerbahçe. Rize de gerçekten iyi bir durumda. Yani Recep Uçar iyi başladı sezonda. Hem Konya galibiyetiyle, daha sonrasında dışarıda Antep, dışarıda Eyüp. Yani baktığında Rize'nin içeride galibiyeti yok. Dışarıda da yenilgisi yok. Yani öyle bir durum. İlginç bir karnesi var. Rize Spor'un Göztepe'yle de 2-2 berabere kaldılar. Ya iç sahada kazanamama serisini sürdüreceğini düşünüyorum. Hani negatif anlamda. Fenerbahçe bence bıraktığı gibi dönecektir. Elbette yani Eyüp maçı gibi farklı bir skor beklemiyorum ama galibiyetle döneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de de Lukaku'nun performansı Belçika'da zaten hani iyi bir performans gösterdi. Özellikle hani fizik olarak biraz daha kendine geldiğini gördük. Aziz Yıldırım da yüksek divanda Lukaku'yu 2-3 hafta içerisinde tanıyamayacaksınız demişti. Milli takım sürecinin de ona iyi geldiğini düşünüyordum. Hali hazırda zaten Vedat Muriç olsun, yani birçok oyuncunun da performansının iyi olduğunu gördük. Hatırlatmak gerekirse Fenerbahçe'de şu an kadroda olup tek sakat isim Mert Müldür olacak. Çünkü Mert Hakan Yandaş da artık yasağı kalktı. İsmail Hoca'nın şans vermesi halinde görev alabilecek durumda. Yani Fenerbahçe'de çok ciddi de bir eksik de yok. Ama Rize'nin de son sezonların en iyi başlangıçlarından birini yaptığını söylemek lazım. Çok güzel bir maç olacak bence. Ama Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyor.
0: Tabii bir diğer taraftan da Beşiktaş, yani ligin son bölümünde Ahmetspor karşısında milli ara öncesinde kaybetmişti ve zorlu bir fikstüre girecek Beşiktaş. Hatta buradan da bu vesileyle duyurusunu yapayım. Beşiktaş Kocaelispor karşılaşmasının ardından Hoffenheim deplasmanında olacak. Ben de Hoffenheim'i yakından tanımak isteyenler için duyurusunu yapayım. Cumartesi günü Esport Plus'ta sevgili Doruk Keskin'le birlikte karşılaşmanın anlatımında olacağız. Hoffenheim lig karşılaşmasında Hamburg'u konuk edecek. Oraya da beklerim 16.30'da hepinizi. Beşiktaş zorlu bir fikstüre giriyor Yunus. Önce lig mücadelesi Beşiktaş Kocaelispor, sonrasında Hoffenheim, sonra Trabzonspor deplasmanı.
1: Ben kesinlikle dediğim gibi zor, sonra içeride bir de Başakşehir var, zor bir fikstür. Ve yine aynı puanda olan ve aynı puan aynı şartlarda gelmiş. 4 galibiyet 2 mağlubiyette gelmiş Beşiktaş Kocaeli Spor takımları var. Yani Kocaeli sezona gerçekten iyi başladı. Geçen sene bıraktığı yerden başladı aslında. Sadece Başakşehir'e ve Galatasaray'a. 2 İstanbul deplasmanında kaybettiler. Ahmet'e karşı kazandılar. Konya'ya, Samsun'a karşı. Ve en son haftada ligi ara verilmeden önce Gaziantep karşısında kazandılar. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Beşiktaş Ahmet maçına mental olarak da çok yukarıda çıkmıştı ama hem gerçekten Ahmet taraftarının yüksek motivasyonu takımında, hem de Ahmet takımı şu an ligin lideri, bir mağlubiyetle sadece 4 galibiyet bir beraberlikle oynadığı iyi oyunla, aslında İtalyan'ın da söylediği gibi çok fazla bir Beşiktaş varlık gösteremedi galibiyet konusunda. Ama ben açılışta bu zor fikstür öncesi, dediğim gibi hem Avrupa'da hem ligde çok zor maçları var Beşiktaş'ın. Yani Kocaeli karşısında kazanacağını düşünüyorum ama şu an ligin ilk dördünde bulunan ve hani kadrosu en oturmuş takımlardan birisi Kocaeli. Yani yardımcı hocalarının dahi gerçekten...

0: de işte Olcan Hoca gibi, Umut Hoca gibi, Umut Bulut gibi, Olcan Adın gibi. Hani iyi isimlerle zaten başında Selçuk İnan var. Geniş ve başarılı bir kadro oluşturdu Kocaeli. Oyuncularıyla, teknik kadrosuyla. Ama bu maçta ben Beşiktaş'ın milyardan formda döneceğini bekliyorum. Bence Beşiktaş kazanacaktır bu hafta.
1: Ve Galatasaray'da milli ara aslında iyi geldi. Çünkü 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti.

0: bir zorlu fikstürde dediğin gibi orada var. Yani Kasımpaşa lige, yani özellikle geçtiğimiz sene bıraktığı yeri baz alacak olursak harika başladı. Yani şu an 8. sırada Kasımpaşa ve yani namağlup gidiyor. Yani Trabzon'a karşı kaybetmediler, Çorum galibiyeti, Başakşehir ve Ahmet'e kaybetmediler, Gençlerbirliği'ne kazanıp Konya ile berabere kaldılar. Yani Emre Hoca'nın aslında 3-4 senedir teknik direktörlükte Ankara Gücü, Başakşehir ve geçen sene Kasımpaşa'nın küme düşme mücadelesinde sürekli alt sıraları baz alırsak Emre Hoca da teknik direktörlük kariyerinde ilk defa sene başından aldığı bir takımla ilk 8, ilk 9 içerisinde yer alıyor 10 puanla. Kasımpaşa'da 2 galibiyet, 4 beraberlik, dediğim gibi hiç kaybetmedi. Bence zor bir maç. Yani Galatasaray için de zor bir maç. Dediğin gibi yani Galatasaray bu milli ara iyi geldi. Çünkü hem Trabzonspor yenilgisi gerçekten farklı bir yenilgi ve başta Okan Hoca olmak üzere bütün takımı çok eleştirel hale getirdi. Diğer tarafta da Trabzonspor'da bir nefes aldırdı. Çünkü Trabzonspor'da hoca değişimiyle birlikte bir reaksiyon verecekti. Bu reaksiyonu gerçekten büyük bir maçta, hedef maçta vermeyi başardılar ve üst sırada Fenerbahçe ve aynı şekilde puanla kaldılar. 10 puanla beraber. Ben Galatasaray'ın açıkçası 3 büyükler içerisindeki en zor maç olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa maçının. Yani Kasımpaşa bence bu maçta Galatasaray'dan puan alacak. Yani Osimhen'in varlığı ve yokluğu arasında elbette çok çok değişecek bir Galatasaray karnesi var. Ya Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı belli değil ama bence riske etmeyecekler Kasımpaşa maçında. Burada en uçta Deniz'in olduğu senaryoda Galatasaray'ın zorlandığını gördük ve görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hücum anlamında her ne kadar Leao da bu milli arayı olumlu geçirmiş ve iyi bir performans gösterme ihtimali olsa da bence Galatasaray'ın şu an ligde en ilgisi olmayan Kasımpaşa karşısında işi zor. Kasımpaşa'nın namağlup serisini yani açıkçası sürdüreceğini düşünüyorum. Ama tabii Kasımpaşa'nın kazanması zor. Potansiyel bir beraberlik maçı bence. Ama tabii ki Galatasaray'da akıllar oynayacakları Barcelona maçında da olacak olabilir. Bu da çok çok normaldir. Yani çünkü sadece 4 gün sonrasında Barcelona ile akşam 10'da gerçekten yani dünyanın bence şu an aktif olarak en iyi oyununu oynayan iki takımdan birine, belki de en iyisine, yani birçok otoriteye göre de en iyisine karşı oynayacaklar. Maçlar hani akıllar orada da olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de olabilir. Bu maçın da bundan açıkçası Kasımpaşa adına pozitif bir hani senaryosu olabileceğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın kazanmakta çok zorlanacağı bir maç olacak.
1: Ve Trabzonspor milli arayı iyi bir şekilde değerlendirdi. Hazırlık maçları da oynadı Trabzonspor ve ligde de aslında Thomas Rice'in gelişiyle birlikte zirveye yaklaştı. 3 puan fark var sadece liderle aralarında ama zorlu bir deplasman da var. Karadeniz derbisi Samsunspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında bir de Finlandiya deplasmanı, Kupskopio deplasmanı olacak Trabzonspor'un. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus Trabzonspor'un bu fikstürünü?
0: Trabzonspor'da söylediğim gibi aslında Fatih Hoca ile birlikte kötü bir açılış yaptıktan sonra Thomas Rice'in gelişiyle birlikte özellikle Galatasaray maçında çok ciddi bir şekilde momentumu yakaladı. Yani Trabzonspor adına artık bu kadar hani yıldızlar getirilmişken, Salahlar, Fabianolar getirilmişken ya burada artık bir patlama bekliyordu Trabzonspor taraftarı. Çok da haklı olarak bence. Yani çünkü bu kadronun hoca hani kovduracak bir kadro değil de daha çok Başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi kupa kazanacak bir kadro olduğu görüşünde Trabzonspor camiası, taraftarı ve yönetimi. Bu konuda da Thomas Rice'i getirdiler. Thomas Rice'a baktığında şimdi eski takımına karşı Trabzonspor'un başında olacak. Ya Samsunspor deplasmanı her takım için elbette zordu geçen seneye kadar. Ya Fenerbahçe'nin çok puan kaybettiğini gördük Trabzonspor deplasmanında. Galatasaray'ın da Samsun'a karşı kaybettiğini gördük geçen sene ligin son haftasında. Ama bugün gelinen senaryoda Samsun deplasmanının, hatta genel olarak Samsunspor takımının geçen seneye olanla aynı güçte olduğunu söylemek zor. Yani şu an 4 puanla küme düşme hattında bulunuyor. İlk 6 hafta sonunda Samsunspor sadece 1 galibiyet alabilirler. O da yine bir Karadeniz derbisinde Rizespor deplasmanında. Erzurumspor özellikle Çorum maçındaki 5-1'lik yenilgi yani taraftarı fazlasıyla üzdü. Yani hep söylüyorum Samsunspor'la alakalı yükseliş aşamasında hep söylemiştim. Yani bu tarz sahibi olan takımların, yani dernek statüsünde değil AŞ olan takımların ekonomik senaryoyu sürdürebilmeleri için Adana Demirspor gibi kötü bir örneği kendilerine açıkçası ders edinmeleri lazım. Çünkü Adana Demir ilk Avrupa'ya gidebildiği sezonda evet ekonomik olarak rahatladı. Ama o kontratlar yapıldıktan sonra başarısızlıkla sonuçlanan ilk sezonda, ki görece çok ciddi bir başarısızlık da değildi, sadece Avrupa'ya gidilemeden sonuçlanan bir sezondu, ekonomik olarak inanılmaz derecede geri gelmeye başladı. Şimdi bizim senelerdir Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gördüğümüz

0: gördüğümüz Samsunspor'un hani işte sahibiyim, işte Samsunspor en iyileri hak ediyor gibi açıklamalardan ziyade şu an gelinen noktada Yüksel Yıldırım kendi sosyal medya hesabından ya bu kulübü parası olan birisi gelsin alsın ben de kurtulayım diye açıklama yapıyor. Hani Samsunspor biraz oraya geldi. İşte dediğimiz gibi bu ekonomik senaryolar sürdürülemedikçe ne yazık ki böyle sonuçlanmaya mahkum. Bunlardan birisi de Eyüpspor. O da küme düşme hattının son sırasında, ligin son sırasında. O da sahibi olan bir kulüp aslına baktığın zaman. Yani bu tarz ekonomileri sürdürebilmek çok çok önemli. Yani maça dönecek olursak Samsunspor dediğim gibi bu gerekçelerle iyi bir kadro kuramadı. Ve baktığın zaman liginde en az taraftarı olan stada gelen en azından taraftar grubuna sahip. Yani derbilerde dahi statlar dolmuyor. Samsun adeta hani futbolda bu sene küskün ve başarısız bir sezon yaşıyor. Ben Trabzonspor'un da bu kadar rüzgar harikasını aldığı bir senaryo varken bu Samsunspor deplasmanından galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki sanki Samsunspor'un sonu Adana Demirspor olacak gibi bir rüzgar esiyor. Hani küme düşecek bir kadroları yok bence, buradan toparlanabilir ama Ocak ayına kadar ödemelerdeki problemler devam eder ve kulüp üzerindeki bu maddi negatif senaryo sürekli gündeme gelmeye devam ederse ve Ocak ayında iyi oyuncular kulüpten ayrılırlarsa yani Samsunspor'un işi bence daha da zorlaşır. Yani çünkü evet iyi bir kadrosu var Samsunspor'un. Ya en azından küme düşecek, küme düşme hattında sezonun kalanı devam ettirecek bir kadrosu yok. Ama baktığın zaman ilk 6 haftada da ne oyun olarak, ne yönetim olarak ne de stadyuma gelen taraftar olarak bu ligde kalabilecek bir görüntü vermediler. Yani kulüplerin sahibi olması konusunda tekrar bir örnek verecek olursam. Yani 4 kulübün sahibi var. Kasımpaşa'yı kenarda bırakıyorum ilk 8'de olduğu için. Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor. Küme düşme hattının 3 takımı. 3'ü de statü olarak dernek statüsünde değil AŞ statüsünde sahibi olan kulüpler. Hani bunların da yönetim bazında mutlaka dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve senin sevdiğin konulara bir pas atmış dinleyicimiz daha bir yayınlar. Şimdi hakemleri kim açıklayacak diyor Yunus dinleyicimiz.
0: Benim konular geldi.
1: Gerçekten doğru bir soru ama.
0: Yani katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi Ferhat Gündoğdu hapse girdikten sonra iki ayrı gündem vardı. Yani birisi hani Mustafa Milavitoğlu, eskiden de bizim tanıdığımız bir hakem, MHK'nın içerisinde yeni görevlendirmelerde başrol olacak diye ikinci adam olarak şu an en azından mevcut MHK'da görev alacak. TFF'nin resmi açıklamasında var. Yani MHK'nın içeri girmeyen üyeleri ve yedek üyeleri şu an bu süreci devam ettirecek gibi gözüküyor. Yani gün içinde girilen haberlerde Etespor, Anthony Taylor ve yardımcılarının aslında bu süreci devam ettireceğini söyler hakem atamalarının. Yani bir kere şunu görmüş olduk zaten. Aslında bu soruya cevap vermek çok çok kolaydı. Hani yapay zeka atıyor zaten deyip bu süreci geçebilirdik. Hani çünkü bize verilen bilgi bugüne kadar buydu. Hakem atamalarının tamamen manuel yapılmadığı, hatta yani tamamen yapay zekanın yaptığı yönelik bir kandırmaca içerisindeymişiz. Halbuki AVAR'a kadar, VAR'a kadar Yasin Kol'un emrinde bir merkez hakem kurulu sistemi olduğunu Ferhat Gündoğdu'nun çıkan WhatsApp konuşmaları, telefon konuşmaları, tapelerinde, kayıtlarında gördük. Yani ben dediğim gibi bu süreçte hani Mustafa Kamil Abitoğlu, Anthony Taylor bu isimlerin hakem atamalarında karar verici olacağını düşünüyorum. Anthony Taylor'ın da bu sürecin içinde neden ısrarla kalmaya devam ettiğini açıkçası anlamlandıramıyorum. Yani biz 2-3 sene önce Anthony Taylor'ı, yani şu an Marşinyak, Turpen, ya bu ismi de nasıl konumlandırıyorsak Anthony Taylor'ı da öyle bir yerlerde konumlandırıyorduk aşağı yukarı. Ya da Michael Oliver'ı nasıl konumlandırıyorsak hakem camiasında. Yani bunca rezilliği görmesine rağmen hala burada ne oluyor deyip gitmemesi Anthony Taylor'ın, istifa etmemesi. Burada bir hani görev peşinde olmasa bana çok çok iyi niyetli gelmiyor. Hani bence gelecek yeni federasyonun göndereceği isimlerden birisi olacaktır. Sanki buraya buradaki iklime biraz ayak uydurmuş, uyum sağlamış gibi. Ama hani soruya gelecek olursak sanki bu süreçte hani Mustafa Kamil Abitoğlu ve Anthony Taylor'ın hakem atamaları bir sürecinde belirleyici iki isim olacağı biraz daha hani öne çıkıyor gibi. Daha çok sanki Anthony Taylor'ın belirleyici bir süreç olacak.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki hoca Samsun'a laf yok, yönetim biletleri pahalı satıyor, o yüzden kimse gelemiyor, Trabzonspor'da yeneceğiz diyor.
0: Yani derbide şöyle söyleyeyim, hani derbi biletleri için mesela söylüyorum, büyük takımlar için söylüyorum, hani Karadeniz derbi

0: etti. Burada biraz daha pahalı satılabilir. Ya da normal maçlar için pahalı olduğuna katılıyorum. Ben de Samsunspor taraftarının bu konudaki isyanlarını özellikle sosyal medyadan da gördüm ama yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi maçların genelde zaten Anadolu'da yaşanan bütün bu tarz maçlarda yüksek fiyatlı olduğunu görüyoruz. Yani kulüpler için bu tarz maçlar aynı zamanda da bir gelir kapısı. Tüm sene boyunca bu stat dolmadığı için bu tarz maçlarda bile dolmadı. Tabii belki senenin genelinde yaşanan ilk 6 maçlık süreçte yaşanan senaryo ile alakalı bir küskünlük büyük maça da gelmemek olabilir. Hani bilet fiyatları da elbette hani güncel ekonomik şartları göz önüne alındığında etkili olabilir. Hani Trabzonspor maçında da hani başarılar Samsun'a, tabii ki iyi olan kazansın ama hani bu kadar taraftar desteğini kaybetmiş, işte yönetime küskün bir camiaya. Bunun tabii ki taraftardan gelecek bilet gelirinin olmaması, stor gelirlerinin olmaması elbette oyunculara da yansıyor. Yani sonuçta maddi anlamda oyuncular da birçok parasını alamayan oyuncu var Samsunspor'da, zaten hali hazırda biliniyor. Bu nedenle hani bu bir silsile aslında baktığın zaman negatifte etki etti aşikar takıma. İnşallah düzelir, yönetim bu konuda bir adım atar. Yani bilet fiyatları ucuzlar ama hani sanki orada biraz yavaş yavaş ipler kopuyor gibi geliyor. Ama tabii ki umarım Samsunspor gibi hani gerçekten futbola çok büyük renk getirdi. Ya özellikle Avrupa'da katıldığı süreçte, daha geçen sene Konferans Ligi'nde Samsunspor'un namağlup gidişini konuşuyorduk. Sonrasında işler çok iyi gitmedi Samsun için ama umarım yeniden o günlerine dönebilirler.
1: Ve hakem atamaları sorusunu az önce yönlendirmiştim, bir dinleyicimiz daha sormuş. Onun dışında tabii ki bu operasyonlar da çok konuşuluyor. Son gündeme dair yorumların nelerdir Yunus?
0: Yani Yasin Kol'un tabii tutuklanması, ilk defa bir hakem tutuklandı. Yani çok çok kritik. Yani Yasin Kol'un bahis ve şike yani ve teşvik primi, yani sonuçta çok ciddi bir hesap hareketliliğinden bahsediyoruz. Toplamda 130 milyon liraya yakın bir hesap hareketi var. Hesabına giren 65 milyon liraya yakın para var. Çıkan para çok daha orantısız. Şimdi baktığın zaman hep şu örneği veriyoruz. Yani sonuçta hakemlerin tek işi hakemlik değil. Mesela baktığın zaman Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından yani Tarık Ong'un aynı zamanda bir yatırım şirketinin genel müdür yardımcısı. Yani oradan da çok ciddi bir geliri olabilir. Çok büyük bir yatırım şirketinin, çok ciddi bir gayrimenkul şirketinin genel müdür yardımcısı. Ancak Yasin Kol hakemlik görevinin yanında bir üniversitede güvenlik görevlisi. Ya yani baktığın zaman maaş anlamında hani elbette çok ciddi yerlere çıkması mümkün değil. Hesap hareketleri ve paralarının gittiği yerlerin, yani artık savcılık mütalaasında gördüğümüz, savcılığın raporlarında gördüğümüz hani net bir şekilde kaçak bahis şüphesi varındı diyor. Ve gönderdiği paranın hesapların sahipleri birçoğu zaten hali hazırda bahis soruşturmasında tutuklu. Zaten bu konuda kuvvetli şüphe olduğu için yani tutuklandı Yasin Kol. Zaten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir numaralı adamı olduğu, hatta yani kimin adamının bile olduğu belli olmadığı bir süreç. Yani Yasin Kol'un maçına gittiğiniz zaman yani şimdi bakıyorsun, gözlemci kötü rapor yazmış Yasin Kol'la alakalı. Şey, gözlemciye bir daha maç vermemişler ve bunu aleni bir şekilde de aralarında konuşuyorlar. Yani bize VAR hekimlerin, AVAR'ın ya da hangi maça kimin atanacağının tamamen yapay zeka ile oluştuğunu söylerlerken, az önce bahsettiğim gibi kendi aralarındaki WhatsApp konuşmaları, yani AVAR'a kadar kendileri WhatsApp konuşmalarında belirliyorlar. Bu nereden şimdi bize şüphe doğuruyor? Geçen sene dünya futbolunda bir ilk. 6 derbinin 4'ünü Yasin Kol yönetiyor. Demek ki bu derbileri kendisi kendini yönetmek istedi. Bu kadar kuvvetli kaçak bahis şüphesi olan ve bu konuda tutuklanan, hesap hareketleri ortada olan birisinin bu maçlarda neler yaptığını da elbette gözlemlemek gerekir. Zaten hani gözaltına alınma sürecinde Trabzonspor'un hazırlık maçını yönettikten sadece 1 saat sonra, Drogheda maçından 1 saat sonra, yani bu konuda da çok hızlı bir şekilde hareket edilmiş. Yani ben hem Yasin Kol için, yani biz ilk Ferhat Gündoğdu tutuklandığında, daha doğrusu ilk gözaltına alındığı süreçte 15 dakika sonrasında canlı yayındaydık. Yani o gün de şunu söyledik. Yani bu sadece Ferhat Gündoğdu'yla kalamaz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyorsa bunun saha içinde de bir faktörler olmalı, bir başrolü olmalı. Bu isimlerden birisi de Yasin Kol. Bunu da gördük. Yani Yasin Kol'a bir toz kondurmama çabası varmış Merkez Hakem Kurulu'nda. Bunu gördük. Yani şeyin

0: prensi, yani Türk futbol hakeminin prensi konumuna getirilmeye çalışılmış. Bunu nasıl anlıyoruz? İşte Mehmet Büyükeş döneminde klasman düşürülen, Süper Lig'de maç verilmeyen Yasin Kol'un sonrasında bir anda klasman yükseltilip aslında çıkış hikayesi Ferhat Gündoğdu'ya çok benziyor. Nasıl benziyor? Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı 2 hafta içerisinde oluyor. Fırat Hoca da Fırat Aydınus bunu anlatmıştı. Yani Ferhat Gündoğdu normalde MYK'nın yedek üyesinde. MYK grubundan birisi istifa ediyor. Yedek üyeden ana listeye dahil oluyor. Nasıl denk geliyorsa 2 hafta içinde Serdar Tatlı da istifa ediyor. Bir anda 2 hafta önce yedek üye olan isim Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçiyor. Şimdi Yasin Kol'da nasıl bir durum var? Süper Lig'de maç verilmeyen hakem bir anda Süper Lig'de maç almaya başlıyor. MYK değişimiyle beraber Hacı Osmanoğlu'nun gelişiyle birlikte. Sonrasında bir anda Süper Lig'in derbilerini yönetmeye başlıyor. Sonrasında yetmiyor 6 derbinin 4'ünü yönetmeye başlıyor. Gözlemciler de kendisine kötü maç yönetimlerine düşük puan verirse bir daha maç alamıyor. Burada Yasin Kol'a bir şey söyletmeme çabası varken işin içine gelinen noktada medyada Yasin Kol'a hepimiz dahil, ben de dahil demediğini bırakmıyor kimse. Yani işin artık o kadar hani farklı bir pozisyona getirilmiş ki. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolundaki bütün pislikleri bana yıkamazsınız diye açıklama yapıyor. Bence doğru da söylüyor. Bütün pisliklerden elbette sorumlu değil. Hatta belki geldiğinden itibaren bir kısmını temizlemeye de çalıştı. Ama kendisi döneminde Süper Lig'de maç verilmeyen ismi alıp Süper Lig'de 4 derbiye verirken bu isim bahis soruşturmasından ve şike ve teşvik priminden tutuklanıyorsa bu konuda bir hesap vermeleri lazım. Ben federasyonda fiilen görevinin devam etmeyeceğini düşünüyorum zaten. Genel sekreter istifa etti, işte Ulal Bey istifa etti. Ya zaten 6-7 ana üye istifa etti. 14 yedek üye var. Yani hani artık biraz sürdürülemeyecek bir hale gelmeye başladı Türkiye Futbol Federasyonu. Bence seçim kararı da alacaklar zaten. Daha resmi olarak duyurulmadı ama hani birçok haberde Türkiye Futbol Federasyonu seçime gideceğinin artık hani ön haberi var. Ben çok sürdürülebilir bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığınız zaman bugün işte az önce de söyledim. Yani Abdullah Yazın yani genel sekreterin istifası bence son bir artık gidişat oldu diye düşünüyorum.
1: Federasyondaki seçim konusunda peki neler düşünüyorsun? Yani bir başkan adayı henüz görmedik. Uğur Melek'in demeçleri var ama o biraz da bir ittirmek için, yani Uğur Melek'e gidip aday olamayacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Keşke olsa bu arada. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya şöyle, bence senelerdir bu konuda ismi çok fazla öne çıkan, daha önce Başakşehir yönetiminde de görev almış. Şimdi Mustafa Eriyot'un ismi çok konuşuluyor. Zaten daha önce de hani kendisi bu tarz bir göreve gelmek istediğini söylemişti. Ankara ile arasının çok iyi olduğu söyleniyor. Ben hep söylüyorum ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu evet Ankara ile arası kötü olan birisi değil. Hani hep söylüyor sevdiğini, saydığını, bunda hiçbir problem yok ama her ne olursa olsun Ankara'nın birinci aday olarak kazanmadı bu seçimi. Mehmet Büyükekşi esas adaydı. Ya bu yüzden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaşanacak krizlerle alakalı da daimi olarak arkasında olacağını düşünmüyorum. Mustafa Eriyot öyle bir isim değil. Bütün kulüplerle neredeyse arası iyi. Ama Mustafa Eriyot'un yanındaki iki ismin de Trabzonspor ve Beşiktaş'ta olması, Mustafa Eriyot'un de işte Galatasaray'la olması, orada bir Fenerbahçeli isim eksik. Dört büyükleri tamamlamıyorlar. Bu yüzden Fenerbahçe desteklemeyebilir. Belki kendisi Fenerbahçe kendi adayını çıkartabilir. Ben mutlaka federasyonda bir olağanüstü seçim olursa ya da olağan seçimle birleştirilirse, zaten seçim var çünkü federasyonda 3,5-4,5 senelik bir seçim olursa kesinlikle Mustafa Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Bence tek aday da girebilir. Yani çünkü hali hazırda mesela MYK için ya gerçekten hani isim bulunamıyor. Yani mesela Bünyamin Gezer'e gidilmiş, yok demiş. Ya yani bence aklı başında kimsenin kabul edeceği bir şey değil şu an Merkez Hakem Kurulu görevi. Ya ateşten gömlek giyiyorsun. Ya hiçbir anlamı yok. Yani bütün suçlamalarla baş başa kalacaksın. TFF de yani gerçekten bir fikir birliği olunarak herkesin arkasında duracağı bir isim olması lazım. Sanki Mustafa Eriyot biraz daha listesini düzenlerse bu isim gibi duruyor. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olağanüstü genel kurula gidip yeniden aday olursa asla seçilebileceğini düşünmüyorum. Bence biraz daha şu an oklar tamamen Mustafa Eriyot'a dönmüş durumda. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına ayrıldığından itibaren TFF başkanlığına yönelik bir isteği var. Daha önce de benzeri durumlar gördük. Beşiktaş'ın başından ayrıldı. TFF'nin başına geçmişti mesela Yıldırım Demirören. Benzer bir istek var. Ama dediğim gibi yani birçok istifa var TFF'de. İşte Mevlüt Aktan da mesela dün istifa etti. Daha hafta boyunca birçok istifanın da geleceğini ben düşünüyorum. Bu sebeple mutlaka bence olağanüstü bir seçim olacak. Yani Mustafa Temel Bozbağ mesela. Yani bunlar analizden istifa eden isimler. Sadece bir gün içinde istifa eden 3 ismi sayıyorum. 2 gün öncesinde dediğim gibi Ural Aküzüm de istifa etti. Yani zaten isim kalmadı. Yani Federasyon'un İbrahim Hacı Osmanoğlu hariç analizden neredeyse isim kalmadı. Bu sebeple mutlaka seçim olacak. Yani şu an itibariyle adaylık konusunda ortaya çıkan Ahmet Nurçi ve Mustafa Eröğüt var ama benim Anadolu kulüpleri ve 3 büyüklerin en azından Galatasaray Beşiktaş 4 büyüklerde Trabzonspor için mesela dahil olursa kendisi isimler Trabzonspor'da destek verecektir. Yani Mustafa Eröğüt konusunda bir hani konsensus sağlanabilir ve seçilebilir diye düşünüyorum. Hatta tek aday da girebilir. Ama tabii ki ilk olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi lazım.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu arada dün de sen voleybol mücadelesindeydin, Vakıfbank'ın karşılaşması. Var mı yorumların? Neler söylersin?
0: Yani tabii Antalya'da düzenlendi. Antalya'da çok az voleybol ve basketbol için organizasyon var. Çünkü iki takımın da hani aslında iki branşın ana takımı yok. Antalya halkının çok büyük bir ilgisi vardı. 10 bin kişilik bir salon ve tamamen dolmuştu. Vakıfbank'ın çok net üstünlüğüyle başladı mücadele. İki seti de üst üste aldı ama Eczacıbaşı sonrasında harika bir geri dönüş yaptı 2-2 ile. Orada tiebreak'te 5. sette Vakıfbank'ın maçı aldığını gördük. Yani gerçekten çok keyifli bir organizasyondu. Zehra Güneş'in özellikle 4 ve 5. setlerde maçı çok ağırlığını koyduğunu gördük. Ya Vakıfbank'ı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'nı da aynı şekilde. Bence çok çok keyifli bir spor açılımı yaşattılar Antalya'da. İki takıma da Avrupa mücadelelerinde de başarılar diliyorum.
1: Peki, teşekkürler Yunus değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir programımızın son bölümündeyiz. Artık gündemde tabii Lionel Messi'nin son maçıydı dün, Arjantin formasıyla milli takımdaki son mücadelesiydi. Onunla ilgili de bir bağlantımız olacak. 19.05'te sevgili Erim Dereli dün maçın anlatımında Cem Odabaşı ile birlikte Sport Plus ekranlarındalardı ve harika bir şölendi. Gerçekten ağzına sağlık ikisinin de. Müthiş bir şekilde Messi'nin vedasına yakışır bir anlatım geldi. Ki sık sık programımıza konuk olan ikili zaten. Bugün de Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Onun da bilgisini vereyim. Ve artık lig heyecanı başlıyor yeniden. Kasımpaşa'nın İsveçli futbolcusu Markus Rafati Galatasaray maçı öncesinde iddialı sözlerde bulundu. Dinleyelim neler söyledi Markus Rafati.
2: Obviously we could have taken points in some games and I think we could have also lost points in some games, so it's evened out I think, but no good start overall. It's if we're in the position we're in and we can still strive to do better, I think it's a good situation. And also for myself, I would say it's been a bit up and down. It's a new league. It's I have some things to learn about the league as well. And some games good, some games not as good. So no, but I keep working. I was very happy. I know this. It's a good league and. I felt like it was the right step to take for me, and as soon as it happened, it went fast. And then I came here, started training the same day I signed. So, and since then it's just been hard work from the whole team and myself. And I feel like we're improving. And it's a difficult league to play in. It's very high tempo, very physical. So, but I feel like I'm getting into it more and more for every game. And. Yeah, no, it feels like we're moving in the right direction as a team and also personally for myself. I think, first of all, we have to be very, very good defensively. They are very, very, very good attacking-wise and we cannot make mistakes because then they would punish us straight away. And I think then once we get counter-attack opportunities, maybe we don't get so many. So as soon as we get them, we need to take care of them well and make sure to to do the best of them, but I don't think it's an impossible game. We can go there if we do our thing, if we follow the

0: game plan, then I see no reason why we can't get points there. And yeah, just get energy from the fans. We can't let them push us down.
1: Büyük bir enerjiyle birlikte Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Milli arada gerçekten iyi bir süre geçirdik diyor Marcus Rafferty. Özetlemek gerekirse, evet, Galatasaray ciddi bir rakip. 4 sene üst üste şampiyon oldular ama biz de iyi bir takımız. İyi bir performans gösterdik bu zamana kadar ve bu maçı bekliyoruz. Bu maçtan puan veya puanlar çıkartmak istiyoruz diyor Marcus Rafferty verdiği röportajda. Tabii bugün bülten için, futbol bülteni için biraz kısıtlı bir gün. Aynı şekilde basketbol için de. Zira Türkiye Kupası'nda mücadeleler var ama ön eleme mücadeleleri. Çünkü milli arayla lig arasındaki bu süreç biraz sıkıntılı geçebiliyor. Basketbolda ise FIBA Avrupa Kupası'nda, Süper Kupa'da kadınlar tarafında Mersin Fenerbahçe tarafında karşı karşıya gelecek iki temsilcimiz Avrupa'da Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Euroleague'de normal sezon mücadelesinde 21.45'te Paris Basketbol Asbel'i ağırlıyor. İki Fransız takımı da Euroleague'de karşı karşıya geliyor. Eurocup D grubunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Balkan Botevgrad karşısında olacak saat 19'da. Şampiyonlar Ligi A grubunda Trabzonspor ve Nantes karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz ve FIBA Avrupa Kupası C grubunda 19'da Erokspor Ganja ile karşı karşıya gelirken bir diğer tarafta bir başka temsilcimiz Biotekno Körfez Basket'te yine FIBA Avrupa Kupası'nda F grubu mücadelesinde Estonya'da Kalev deplasmanında olacak. 19.30'da tüm temsilcilerimize de başarılar diliyoruz ve ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam bitti.
8: Pars Oğuzhan, MYK'sında...
9: Ben hatta öğlen saatlerinde 3-4 dijitalde yayındaydım. Konuştuğumuz detaylardan ve hatta seninle yaptığımız dün İbrahim Yavuz ve sen birlikte yaptığımız programda, evet, da üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Öğlen ne kadar? Öğlen böyle saat 14'e kadar falan, 13'e kadar. Hep yani hani bütün günün sonunda soruşturmalarda gizli karar var ama biliyorsun Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi ya da 7 kişi gözaltına alındıktan sonra çeşitli konuşmalar, servis WhatsApp edelim yazışmaları, ifadelerde çeşitli şeyler vardı. Yani sosyal medyada gördük, yani çeşitli servisler vardı ve burada da ciddi bir şey de hal de vardı, yani gizlilik hali de vardı içine çıkısı. Ve öğlen saatlerinde başta MASAK raporları olmak üzere para hareketleriyle alakalı olarak çeşitli bilgiler verilmeye başlandı. Aha. Öğlen saatlerinde savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve Asya Hukuk da az önce kararını verdi, bir ara vermişti ifadeler sonrası ve tutuklama kararı çıktı. Şimdi özellikle hani ortadakilere bakarsak, Yasin Kol üzerinden özellikle gidiyorum. Diğer beyefendi ilgili çok detaylara işin açıkçası bakamadım. Ama çok şey var tabii, ifadeleri biz bugün akşam biraz daha netleştiririz işin açıkçası. Yani tutuklama sürpriz mi? Açıkçası tutuklama benim için ve tahmin ediyorum kimse için sürpriz olmadı.
8: Değil, evet.
9: Oradaki ifadelerde Yasin Kol'un tabii yanıtları da var ama bu iş nereye gidiyor sorusu şu an herkesin üzerinde durduğu, duracağı bir mesele. Şimdi Yasin Kol'un MASAK raporlarına göre biliyorsun para

0: hareketleri, işte hesabına girenler, hesabından çıkanlar, aynı gün içerisinde olanlar, maçlar öncesinde paraların girişleri, çıkışları, bunların hepsi bir suç teşkil ediyor gibi bir iddia içerisinde değilim. Yani mahkeme muhtemelen şöyle bir değerlendirme yaptı. Delilleri karartma ihtimali, baskı yapma ihtimali gibi sebeplerden ötürü gerekçeli karar gelince göreceğiz. Tutuklanmasına hükmetti. Şimdi bu ifadelerden sonra ve Masak raporundan sonra belli ki Muzaffer soruşturma genişleyecek.
1: Tabii doğal olarak.
0: Soruşturma genişleyecek. Yani bu işte para trafiği içerisinde olan insanlara belli başlı mutlaka sorular sorulacaktır. Yani yeni bir dalga gelir mi? Yani şu tabloya baktığım zaman
1: Gelir.
0: yeni bir dalga gelir gibi görünüyor. Ancak şimdi biz yayına girerken yayının kapağını ne yapalım diye konuşuyoruz. Ben kapışma dedim. Yani şimdi bugünün, evet, Yasin Kol'un tutuklanması meselesi günün en önemli haberi, detayı. Ama aynı zamanda günün çok dikkat çeken bir başka gelişmesi daha var. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat kaç civarıydı? Bakayım
1: Bakayım
0: ona.
1: hemen. Sen
0: Yani
1: devam
0: saat
1: et.
0: işte
1: Ben
0: federasyon
1: hemen
0: sitesinden
1: bakayım.
0: açıklanan saate bir bak. Öğleden sonra yaptığı açıklama. Neydi, hemen söyleyeyim. Bir saniye.
1: 16.23'te tweet'e atmış TFF resmi hesabından. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor. Ellerinden öpüyorum
0: Oradaki
1: ifadelerini
0: ifadeyi okudun
1: kullanmıştır.
0: mu? Çiçek değil, çelenk yollamış.
1: Çelenk, evet.
0: İfadeyi
1: Çelenk.
0: okudun mu orada?
1: Şey karttaki mi? Şu.
0: Kartta. O esas o.
1: İbrahim Hacı, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin.
0: Güzel. Şimdi herhalde bu İtalya maçı için yollanmadı.
1: Belki de onun için yollanmıştır.
0: Ya bunun için de yolladık diyebilirler.
1: Diyebilir.
0: Yanındayız. İtalya'ya karşı mı
1: Yalnız değilsin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanındayız diyor. Yoksa bu soruşturmayla alakalı ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor doğal olarak bu soruşturmadan ötürü. Ondan ötürü mü? Doğal olarak herkesin aklına gelen şey bu
1: Tabii ki soruşturma
0: soruşturma ve
1: meselesi.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Devlet Bahçeli açık olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini istemiyor.
1: Yanındayız diyor.
0: Yanında izliyor. Ve bu talepleri bu kamuoyuna karşı bir duruş olarak doğal olarak değerlendireceğiz. Şimdi bu yanındayız çelenginden sonra hani bu soruşturmada ne olur konusuna gelelim. Ya bu soruşturma yürür. Yani bugün herkes şunu muhtemelen, çünkü ben sosyal medyada öyle yorumlar da gördüm. Yani şimdi böyle bir olaydan sonra işte Yasin Kol işte baskı yapılabilir ve serbest bırakılabilir gibi bir sürü insanın kafasına, aklına böyle şeyler gelmiş oluyor. Ama
1: Evet.
0: bunları işin siyaseti gereği de biraz bence okuma yapmak da gerekiyor. Burada yargı işini yapıyor bir meseleye ilişkin olarak. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Başkanlığı meselesi konusunda da, yani kardeşim burada bir arıza varsa bu arızanın giderilmesi kadar doğal bir şey yok. Sorumlular kimse bunun cezasını alacak ve yargı zaten buralarda işini yapıyor. Ve diğer taraftan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını gerektiren bir durum yok. Yani yanındayız ifadesi bence dengeleri çok sarstı. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz böyle geri giderek, yani bugünü özetlersek, bugün Mehmet Arslan'la 3-4 yayınında da konuştuk. Akşam kendisi İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuştuktan sonra bir video paylaştı.
1: Evet.
0: Haberim olmuştu, daha doğrusu konuştu. O paylaşılacak. Ben de önden merak ettim. Mehmet Arslan'ı aradım tabii. Abi ne oluyor? Ne diyor Sayın Başkan? Vesaire diye. Çünkü herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Ben de kendisini aradım. İbrahim Hacı Osmanoğlu orada daha dur, yani bu dakika bir, yani daha yeni başlıyoruz. Benim de konuşacaklarım var. Konuşacağım şeyler var. Ortaya koyacağım bazı durumlar var. Tavırlar var diye İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Mehmet
0: Mehmet
1: Arslan.
0: Arslan'a dün istifa etmeyeceğini, kesinlikle böyle bir gündemin ne olmadığını söylemişti. Şimdi federasyon yönetimi ne yapar sorusunu unutma, olur mu?
1: Tamam.
0: Bak bu önemli, not al. Oraya gelelim çünkü. Oradaki Yasin Kol kararı federasyon yönetiminde bence dengeleri İbrahim Hacı Osmanoğlu aleyhine sarsacak gibi duruyor. O detayları da birazdan konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğim, konuşacağım, daha konuşacaklarım var ki İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan doğal olarak bir açıklama bekleniyor.
1: Tabii.
0: Bugün tahmin ediyorum kendisi İtalya'da, yarın UEFA'ya, İsviçre'ye gideceği yönünde bilgi var. Cuma günü Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Öncesinde değil ama sonrasında İbrahim Hoca Osmanoğlu bir basın toplantısı ya da yazılı bir açıklama yapabilir. Diğer yandan tabii şöyle bir durum da var. Yani MHK Başkanı tutuklandı. Şu an tabloya bakıldığında Federasyon Başkanı'nın en güvendiği, en destek verdiği, hakemler arasında açık ara İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun desteklediği ve MHK Başkanı'yla da bu kadar sıkı ilişkileri olan, hakem belirleme noktasında da, hakemlerin kim olduğu noktasında da söz hakkı olan bir hakemden bahsediyoruz. Gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığını biliyoruz. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz Muzaffer? Geçmişten bazı örnekler. En azından neden bu kadar çok derbiye bu hakem atanıyor sorularına yanıt verirken de İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kişiye, yani Yasin Kol'a güvenmesiyle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Şimdi bütün bu veriler ve tabii soruşturma, özellikle bu ifadeler sonrası ne kadar genişleyecek onu da göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ne olacağına dair. Belli ki o soruşturma orada yürüyecek ama devletin kendisinden biri olan, açıkçası yani sonuç itibariyle bugün hükümetin ortaklarından biri kimdir?
1: MHP.
0: Ve MHP'nin genel başkanı diyor ki Bahçeli, biz yanındayız.
1: Yanındayız ifadesi. Net bir mesaj. Çok
0: yanındayız,
1: net bir
0: ifadesi.
1: Mesaj
0: yani. Ben devam. Ben senin yanındayım. Kime karşı yanındayız? Arka tarafta kulislerde konuşulan çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Orada tabii önümüzdeki günlerde bunun detaylarını göreceğiz. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ediyorum. MHK Başkanı tutuklanınca kulüplerden açıklama geldi.
1: Evet.
0: Açıklama yapmayan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bunun sebebini de konuştuk. Aziz Yıldırım tarafında özellikle, kardeşim şu durumda biz kimseye haksızlık etmek istemiyoruz. Yürüyen bir soruşturma var. Alelacele kalkıp da buralarda bir tavır almak istemiyoruz. Bir görelim. Çünkü geçmişte de bir Badri atlatmış bir Aziz Yıldırım var. Evet. Daha soğukkanlı meseleye yaklaştı. Şimdi Yasin Kol'la alakalı bu karardan sonra, ki bakıyorsun bu arada her taraf Yasin Kol'u suçluyor. Biz haklıydık diyor. Bir tane suçlu olması lazım. Orada da şöyle değerlendirme oluyor. Yasin Kol bunları yapmış, Fenerbahçe suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Galatasaray suçlu. Yasin Kol bunları yapmış, Beşiktaş suçlu. Herkes kendine göre bir Yasin Kol'la ilgili bir suçlu yaratıyor. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu yanındayız ifadesinin sonuçlarını bence şöyle göreceğiz. Okuma yaparak gidelim. MHK Başkanı tutuklandıktan sonra çeşitli çıkışlar oldu. Ve şu an 2 yıldır en çok tartışılan hakem çeşitli nedenlerden ötürü tutuklandı. Lütfen bu arada Burak'tan da rica edeyim ve senden de rica edeyim. Gerekçeli karar birazdan muhtemelen detaylar geldiğinde.
1: Elinde ifadeleri var şu
0: evet,
1: an.
0: Evet, oradan gideriz. Şimdi özellikle bu yanındayız ifadesinden sonra kulüplerden bir açıklama gelecek mi çok merak ediyorum. Açıkçası çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Vallahi sözü uzatmadan söyleyeyim. Ben hani görüntü o ki devlet içerisinde bir kapışma var bu konuda. İbrahim Hacı Osmanoğlu meselesinde. Yasin Kol'un tutuklanması devamında ben hatta şunu da söyleyeyim. Özellikle bu gidişattan ötürü bunları seninle birlikte konuşmuştuk. Şimdi basında yer alanlar var. Mutlaka yer almayanlar vardır. Soruşturma için elde tutulan ve yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Ben en kötü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir ifadesinin alınacağını ya da belli konularla ilgili görüşüne bilgisine başvurulacağına dair bir kanaatim var. Niye? Bu kanaatte şundan ötürü normal mantıklı gidelim biz. Bir tane federasyon var. Federasyonun başkanı var. Federasyon başkanının yönettiği bir futbol federasyonunun bir kurumu var. MHK. MHK'nin de hakemleri var. Bu kurumun başkanı alınmış. Son 2 yılda bu en önemli hakemlerden bir tanesi tutuklanmış. MHK Başkanı tutuklanmış. Mutlaka bu mantık silsilesinde orada bir takım değerlendirmeler de yapılacaktır. Açıkçası hani soruşturmanın ne kadar genişleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Mutlaka çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Ama yanındayız ifadesi özellikle bu kapışmayı bence çok net bir şekilde açığa çıkardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim derken de kendisinin de bir gücü var. Özgür ağırlığı var. Ve bugünkü bu çıkış özellikle bu kapışmayı bence daha da sertleştirir mi? Ya da en azından şöyle mi olur? Onu da bilemiyorum. Yani belli ki bir gruplar çatışması var. Yani
1: öyle gözüküyor.
0: Çünkü ben bunu şu açıdan

0: Söylüyorum. Yani ben olgulara bakarak gidiyorum.
1: Bu arada
0: Maddeleşmeye
1: gerekçeli
0: gitmeye
1: kararı
0: çalışıyorum. Yani bir tarafta bir soruşturma yürüyor. Diğer yandan hükümetin ortaklarından bir tanesi, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Herhalde onu İtalya maçı için tekrar söylüyorum. Yollamadı yani.
1: net abi
0: Yanındayız.
1: yani mevcut
0: Peki
1: durumdan
0: burada
1: dolayı.
0: soru şu. Şimdi herkesin mutlaka düşündüğü ve üzerine konuşacağı soru ve tartışacağı konu bu. Yanındayız. Kime karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu destek sorusu anlamlı.
1: Peki şimdi gerekçeli karar da geldi. Yasin Kol'un tutuklanması bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla tutuklandı kendisi. Tekrar edelim, bahis şikesi ve teşvik primi iddiasıyla
0: Bu çok ağır
1: tutuklandı.
0: tabii.
1: Yani
0: Bu çok
1: şimdi
0: ağır. Şimdi
1: bu
0: teşvik primi, bahis şikesi. Şimdi bunlarla ilişki değil mi? Evrakta sahtecilik falan yok.
1: yok, ikisi var.
0: Onlar
1: Bahis
0: yok.
1: şikesi ve teşvik primi.
0: Şimdi burada ben az önceki ifademde şey demiştim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mutlaka belli konularda, bu arada bilgisine tabii başvurabilirler ama şimdi bu soruşturmanın gidişatı bakımından değerlendirdiğimiz zaman şimdi neden tutuklanmıştı? MHK Başkanı.
1: Kayıt almıştı.
0: Kişisel
1: Kişisel
0: verileri,
1: verilerin.
0: izinsiz, hukuka aykırı
1: Evet.
0: şekilde ele geçirmek
1: Evet.
0: ve bunları ele geçirdikten sonra tutuksuz yargılanması halinde tanıklara baskı yapması gibi yani delilleri karartma şüphelerinden olabilir. O yüzden bir tutuklama kararı verilmiştir. Gerekçeli kararda o ifadeyi tam dilersen birazdan okursun.
1: Hı.
0: Bu birinci madde. Yani o diğer maddelerden tutuklanmamıştı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ve o diğer maddelerden tutuklanmayınca orada özellikle bu sınav soruların meselesi, bu dönemde yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar hukuken de bir tartışmayı beraberinde hukuken bak hukuken normalde bunlar tartışılır. Hukuken de orada yoğun bir tartışmayı beraberinde getirmeyecek. Yani soruşturma o tarafta doğru yürümeyecek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Tutuklanma gerekçesi ve çünkü tutukluluğuna gerek olmadığı yönünde bir karar veriliyor o iki ya da üç madde ile ilgili. Devam ediyoruz. Burada Yasin Kol'la ilgili olarak konu çok başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu iki konu tamamen federasyon yönetimiyle alakalı, federasyonun yönetimiyle alakalı, doğrudan federasyon yönetiminle alakalı bir yargılama sürecini ya da soruşturma sürecinde bence dışarıda tutuyor bu iki tutuklama gerekçesi. Tutuklama gerekçesine bakarak söylüyorum. Ama tabii derinleşebilir. Bunları hep birlikte biz beraberinde göreceğiz. Nereye geliyorduk az önce?
1: Yani işte bu şey üzerinden konuşuyorduk, direkt bu gerekçesinden
0: Ha
1: devam ettim.
0: gerekçesi. Yani burada
1: Şimdi ben şöyle bir soru sorayım mı
0: sor.
1: sana, birazcık hem
0: Sor.
1: açalım. Şunu da belirteyim bu arada, soru ve görüşlerinizi iletirseniz ekrana getireceğim, süper chatleri de birazdan ara ara okuyacağım. Yayını da beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bahis şikesi gerekçesiyle tutuklanması tabii çok ağır bir
0: Karar.
1: suçlama, karar, ağır bir karar. Şimdi burada doğal olarak şöyle sorular çıkacak: hangi maçlarda bu şike durumu yaşandı ya da hangi maçlardan şüpheleniliyor gibi sorular da ortaya çıkacaktır. Bu da
0: Tabii.
1: soruşturmayı çok fazla
0: Bir de
1: derinleştirecek
0: teşvik.
1: bir konu olacaktır. Bir de
0: Teşvik.
1: teşvik primi
0: Yani
1: meselesi.
0: teşvik ediyor?
1: Tabii.
0: Kime bu paralar yollanıyor? Oradan yola çıkılarak çeşitli hakemlerle ilgili belli, çünkü ben bunu neye dayanarak söylüyorum? MASAK raporu var ya,
1: Evet abi.
0: medyada servis edilen o kısımlar var ya,
1: Hı.
0: oradan yola çıkarak hangi hakemlerle arasında para bağı var ve bu para bağının nedeni neydi? Bunlar tabii doğrudan bir suçlama için söylemiyorum. Buralara bakılacak ve o operasyon o taraftan genişletilecektir.
1: Tabii yani şimdi Yasin Kol'un tutuklanmadan önceki ifadelerinden de bir özet geçelim. Burak hazırlamış, eline sağlık. Şimdi sorulan soruları zaten net bir şekilde cevap veriyor Yasin Kol. Raporlardaki para hareketleri bana ait değil diyor. Bahis hesabım yok, yasa dışı bahisle de alakam yok diyor. Ama orada önemli şöyle bir detay var. Aydın abi, onu da sana
0: Söyle.
1: söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Bir saniye. Yasa dışı bahis kaydı bulunan isimlere 425 bin lira bir para gönderiyor Yasin Kol. O,
0: Evet.
1: kendisine bu sorulduğunda da benim o kişilerin bahis oynadığından, bahis amaçlı bu parayı istediklerinden haberim yoktu. Bir borç alacak verecek meselesi gibi anlatıyor bu durumu, ama demek ki savcılık veya hakim buna ikna olmamış ki direkt bahis şikesi üzerinden kendisine bu şekilde bir karar verdiler.
0: Belki.
1: Yani ifadelerine devam edeyim Yasin Kol'un.
0: Biliyorsun Mert Hakan Yandaş'ta da vardı. Mert Hakan Yandaş'ın
1: onda da vardı.

0: Özellikle bu bahis soruşturmasında biliyorsun herhangi bir şey yoktu.
1: Evet.
0: Federasyonun açtığı bahis soruşturmasında. Adı geçmiyordu. Sonra savcılığın yaptığı soruşturmada gözaltına alındı. Şeye baktığımız zaman Mert Hakan'ın özellikle savcılık ifadesine ve savcılık soruşturması raporlarına bakıldığında Mert Hakan'a gerekçe olan konu 6.222'ye muhalefetti.
1: Evet.
0: Bu bahis oynaması meselesiydi. Onlar nereden yapıyordu? Arkadaşıyla arasındaki para trafiğinden ötürü, ki hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı da tutuklanmıştı
1: Evet.
0: o dönemde ve kendisi oralarda bir savunma yapmış. Yani ben yolluyordum ama işte oradaki yazışmalar birlikte ona para yolluyor, oynuyor gibi sebeplerdendi. Aynı sebeplerden ötürü burada böyle bir durum var. Muhtemelen o kişilerle ilgili de
1: Tabii işlem
0: tekrar herhalde
1: yapılacak.
0: işlem yapılacak, ifadeleri alınacaktır. Yani oradan genişler ama mesele özellikle o değil de şey kısmı
1: Hangisi?
0: burada önemli. Tabii ya, o çok derin bir mesele.
1: Hangisi efendim?
0: Şimdi bu para yollandı, bu adamlara bu parayı, adam diyor ki ben borç için
1: Verdim
0: yolladım.
1: diyor.
0: Mahkeme buna öyle bakmıyor. Mutlaka ellerinde bir takım doneler vardır. Detaylar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan bu insanlar hangi maçlara oynadılar? Bu maçlarda ne oldu?
1: Tabii.
0: Arada bir işbirliği var mı yok mu soruları da doğal olarak bunlar sorulacaktır. Diğer yandan bu teşvik meselesi, şimdi bu eğer hakemlerle arasında böyle bir diyalog, böyle bir iletişim varsa ve bu kanıtlanabilir durumdaysa, ki tutukluluk sürecinde mutlaka bunlar da araştıracak ve soruşturacaktır. Bu yönüyle çok daha şey olur bu. Bu soruşturma çok daha derinleşir görünüyor işin açıkçası.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İfadelerinden devam edelim. Bu hesabındaki para hareketleri sorulduğunda Yasin Kola, bana gelen bazı paralar küfredenlere açtığım tazminat davalarından gelen kazançlar diyor. Borç para gönderdiğim bazı kişilerin yasa dışı bahisten sabıkalı olduğunu yeni öğreniyorum. Maç günü hakem arkadaşlara gönderdiğim 2-3-4 bin TL'lik paralar yediğimiz yemeklerin parasıdır. Genelde yemekleri bir kişi öder, sonra diğerleri ona gönderir. Yasa dışı bahisle alakam yoktur. 8-9 ay önce bir hisseye 3,2 milyon TL yatırım olmuştur. O yatırımdan da 2 milyon TL zarar ettim. 5 milyon TL'lik hesap hareketi aldığım eve dairdir diye açıklamalarda bulunuyor Yasin
0: Ya
1: Kola.
0: mutlaka sonuçta kendi savunmasını yapacaktır. Bir şeyler izah edecektir. Yani o artık orada soruşturma devam ediyor. Yani bu
1: Tabii.
0: soruşturma o tarafta ne kadar derinleşecek onu hep birlikte göreceğiz ama burada biz esas olarak şuna bakacağız tabii. Şimdi Futbol Federasyonu ne yapacak? Dolayısıyla büyük bir kamuoyu baskısı da var. Bir tartışması da var. Burada tabii orada az önce ifade ettim, yani bir kapışma olarak değerlendiriyorum ben bu meseleyi. Aynı zamanda bence devlet içerisinde bir kapışma meselesi olarak ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreç toparlanması gereken bir mesele. Yani bu durumda şöyle bir tablo da var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından da. Abi burada bir kriz var. Tamam. Yani yanındayız. Yani Devlet Bahçeli'nin o mesajı mutlaka birilerine karşı aynı zamanda.
1: Tabii ki
0: Yani
1: de.
0: yanındayız derken bir karşı taraf var. Yani aptaldayız. Bunu bu şekilde yorumlamak kadar basit bir şey de yok. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun buradaki tavrı, tutumu ne yapacak? Bu soruşturma şimdi bu noktaya doğru gidiyor. Daha derinleşir mi? Özellikle Yasin Kol ve şeyin tutuklanma gerekçeleri, MHK Başkanı'nın
1: Ferhat
0: tutuklanma
1: Günoğlu.
0: gerekçeleri belli ki, yani yönetimsel anlamda soruşturmayı derinleştirmeyecek, kişilerin ilişkileri üzerinden soruşturmayı derinleştirecek gibi duruyor tutuklanma nedenlerinden yola çıkarak bakıyorum. O yüzden hani artık mesele federasyon başkanlığı meselesi. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Yoluma devam edeceğim diyor. Ancak şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Şimdi burada Futbol Federasyonu'nda bu meselelerden doğal olarak rahatsız olan yöneticiler var. Şimdi tutuklama gerekçeleri bunlar. Şimdi özellikle Yasin Kol'un, yani federasyon başkanının en güvendiği ismin tutuklanması içeride en azından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu'nun en azından bir güvenevi almasına fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Net,
0: En
1: kesinlikle.
0: azından. Yani Futbol Federasyonu'nun bu güven oyunu almaması demek ortamın çok daha kaotik bir tabloya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Şöyle bir güven oyu. En azından güven oyu ne anlama geliyor? Bir seçimdir. Yani bir ara seçim olur. Olağanüstü kongre kararı alınır. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olmak istiyorsa, ki belli ki şöyle bakıyor mesele. Ben şimdi bu kararı alsam, aday olsam gideceğim. O yüzden ısrar ediyor. Yani yıl sonuna kadar götürme konusunda bir motivasyonu var. Yayın ihalesi var. Belki o yayın ihalesinde 300'ü 400'ü bulursa daha da güçlenecektir. Kulüplere karşı da eli daha güçlü hale gelecektir. Ama günün sonunda Haziran'da bir seçim var. Yani başkası karşısına çıktığında bu seçimi alabilir. Orada başka hesaplar da olabilir. Ama yönetim içerisinde de muhtemelen böyle sesler çıkacaktır. Ya tamam, yani işin geldiği nokta itibariyle belli ki bir kapışma var. Biz bunun da farkındayız. Devlet Bahçeli sana böyle bir destek veriyor ama biz şu koşullarda Türk futbolunun selametini düşünüyorsak eğer daha kaotik bir ortam olmasını engel önüne geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bu işi niye yapıyoruz? Halk için yapıyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Böyle bir kaotik ortamda işler daha da kötüye gider düşüncesiyle seçim baskısı, seçime gidelim noktasına bir baskı yapılacağını, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunu kabul etmemesi halinde ben yönetimden çeşitli istifalar olacağını düşünüyorum.
1: Ki zaten bu süreç başladığında da TFF'den birçok istifa gelmişti. Ama tabii
0: orada yedek üyeler var. Oralık Üzüm'ün, ama bir kere onu ayrıştıralım.
1: O ayrı
0: yani bu
1: tabii.
0: Oralık Üzüm'ün istifası hiç şeyle alakalı değil.
1: Bu
0: bir kere
1: yaşanan
0: bu soruşturma ile ilgili
1: değil.
0: Kendisiyle
1: alakalı.
0: Bahis soruşturmasında adı geçtiği için,
1: evet, kendisi
0: federasyon soruşturmasında adı geçtiği için federasyon yöneticisi olarak mecburen zaten bırakmak zorunda. Ne yapacak yani, bahis soruşturmasında adı geçen bir federasyon yöneticisi ya kusura
1: tabii
0: bakmayın
1: canım
0: diyecek halim yok.
1: Bir süper chat var, onu ekrana getireyim.
0: Ama ondan önce şunu bir okumak isterim.
1: Söyle abi.
0: Şimdi bir de geçmişe bakmak lazım. Bir de geçmişe bakmak lazım. Yani bu ilk destek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu ilk destek mi diye tarattığım zaman şunlar çıkıyor ortaya. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin şey toplantısında 1 Şubat 24 Şubat'ta, özür dilerim. 24 Şubat'taki MHP grup toplantısında şöyle bir açıklama yapıyor.
1: Ne diyor?
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Ancak Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adımlar atıyor. Kendisi çok cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir. 1 Şubat 2024'te, özür dilerim, 24 Şubat
1: 2024.
0: da 2000, hayır, 24 Şubat 2026, yani bundan birkaç
1: 26.
0: ay önce
1: Ha, birkaç ay önce.
0: Devlet Bahçeli'nin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir desteği var. İster istemez bu bahis soruşturması ile ilgili belli ki arka taraflarda bazı rahatsızlıklar vardı. Grup toplantısında çıkıp bu operasyonun ne kadar değerli olduğunu anlatıyor ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun cesurluğuna, delikanlılığına vurgu yapıp devam etmelidir diyor. Devamında İbrahim Hacı Osmanoğlu bir süre sonra ziyarete gidiyor Devlet Bahçeli makamında. Hatta bir milli takım forması da götürüyor ama o ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede yani ne konuşuldu onunla ilgili bir bilgilendirme yok. Ve en son destek, yani çok zor bir günde İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Evet.
0: açısından yalnız değilsin desteği. Tekrar söylüyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu anlamlı günde, yani benim istifam istenirken, ben direnirken bana destek verdiğiniz için ellerinizden öperim, teşekkür ederim demesi her türlü baba, her tarafı mesaj kokuyor yani. Ama bu mesajlar kimlere veriliyor? Şimdi ben esas olarak arka
1: Kime
0: tarafta,
1: verildiğini düşünüyorsun sen?
0: abi bunu kestirmek çok zor.
1: Yani ben de düşünüyorum,
0: Bunu
1: hani
0: kestirmek
1: mesela
0: çok zor.
1: yani Devlet
0: Şöyle bir
1: Bahçeli
0: kere
1: ve Federasyon Başkanı kime mesaj veriyor?
0: Başkanlığını
1: Tabii onlara
0: isteyenler
1: net
0: o konuda
1: mesaj.
0: çalışanlara diyor ki ben İbrahim'in yanındayım diyor.
1: O net. Onu
0: Tamam.
1: anladık ama konu bu
0: Niye?
1: değil bence.
0: Bu ben İbrahim'in yanındayım diyor. Soruşturmaya ilişkin olaksa orayla ilgili zaten bir şey demez. Orayla ilgili zaten bir şey demez. Mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaz zaten. Çünkü Yasin Kol'un bu açıklamadan sonra tutuklanması da işlerin bağımsız yürüdüğünün bir parçası olarak değerlendirilir.
1: Tabii.
0: Değerlendirilmelidir de. Şimdi sen ne bekliyordun? Kamuoyu ne bekliyordu? Özellikle Yasin Kol'la ilgili bu şeyden sonra bütün bunlar, Türkiye'de 50 tane soruşturma var yani. Biz
1: Tabii.
0: her gün bir sürü yeni bir güne uyanıyoruz. Yeni soruşturmalar var. Yasin Kol'un tutuklanma, yani bu açıklamadan sonra acaba yargıya müdahale edilir mi gibi düşünceler ister istemez
1: Çıkmıştır
0: akıllara
1: ortaya.
0: gelmiştir. Tartışılıyor da doğal olarak. Yani şimdi işte bu iş böyle olmaz,
1: Şey iddiaları
0: İş
1: bile var bu
0: ters teper
1: arada.
0: diye.
1: Çelenk eski bir çelenk, yeni
0: Ya
1: paylaşmışlar falan. Yani
0: ya
1: böyle
0: o kadar,
1: iddialar bile var
0: ya o
1: yani.
0: kadar şey olur mu
1: Ya
0: yani,
1: zaten böyle bir şey
0: o
1: olabilir mi?
0: kadar.
1: Yani
0: Hatta yani
1: kafasına
0: ben o
1: göre eski
0: kadar,
1: çelengin
0: ben o kadar
1: fotoğrafını.
0: ya yazanlar olunca bir mevzuda yükseldim. Orada çiçekçiyi de
1: Bulamadık,
0: bulamadık yani, o
1: arayacaktık
0: çünkü
1: çiçekçiyi.
0: çok bu flörlü yani,
1: Evet.
0: Levent'te bir çiçekçiymiş. Orayı da arayıp soracaktım yani.
1: Ne zaman gönderildi?
0: Saat kaçta? Onlar da tabii o bilgiyi vermezler. O bilgiyi verseler kişisel verilerden onları da canlı yayında adamları da zora düşürmüş olurduk. Ayrı bir şey. Düşünüyordum yani.
1: Yayın yapacağız diye. Bir de bir çiçekçi yakmadığımız.
0: Ama o heyecan yani sonuçta öyle bir şey. En azından ya aradık çiçekçide ki o saat şu an bize geldi. Çok biz de yaptırdık yolladık yani.
1: Çok şükür bulamadık.
0: Çiçek değil çelenk bak.
1: Çelenk doğru.
0: Çelenk yani.
1: Çok da güzel bir çelenk bu arada. Samimi söylüyorum.

0: Şimdi şeye bakıyorum. Bir süper chat var. Bir onu
1: Tamam,
0: ekrana
1: çok acayip.
0: getireyim de.
1: Oku.
0: İzleyenimiz yazmış. Bir saniye rica ederek hemen. Pars Oğuzhan. MYK'sından TFF'sine, Fatma Betül'ünden Yasin Kolu'na kadar kimseye bu düzenin adaletini dilemiyorum. Çünkü bu düzende yargılanmak ile adaletin tecelli etmesinin aynı şey olduğuna zerre inanmıyorum diye. Eşrel bir süper chat göndermiş.
1: Bu arada gerçekten de şey konusunda bir güven oyuna ihtiyaç var abi.
0: O
1: Federasyon
0: bence
1: konusunda, çünkü
0: gündemde olmalı yani, aynen öyle.
1: burada inat edilecek bir
0: Konu değil
1: durum
0: bu.
1: yok. Ya da şu olacak o zaman. İbrahim Hoca Osmanoğlu o zaman çıkacak ve kamuoyunu neden devam etmesi gerektiği
0: İkna
1: konusunda
0: edecek.
1: ikna edecek. Aslında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bugünkü açıklamasında Süper Lig'in geldiği nokta itibariyle ve yapılanlar itibariyle çok değerli bir pozisyonda olduğunu, bu değerli pozisyona gelişlerinde kendilerine ciddi bir katkısı olduğunu ifade ediyor, ima etmeye çalışıyor daha doğrusu. Ama tekrar ediyorum, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu yanan ortamda bir güven oyu alması herkes açısından sağlıklı. En azından şöyle olur Muzaffer, gitti diyelim seçime, bir ay sonrasında seçim kararı koydular.
0: Evet.
1: Çıktı, kazandı tekrar.
0: Evet.
1: Şimdi kazandığı anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun işte yüzde bilmem kaçlık desteğini almış bir federasyon başkanı olarak çıkıp, kardeşim bütün bunlar oldu, o soruşturma başka, orada yürüyor, bütün bu tartışmalar vardı, ben doğru iş yaptığıma inanıyorum, İyi işler yapıyorum, yapmaya devam edeceğim, bakın ben gittim genel kurula, genel kuruldan da güven oyunu aldım ve yoluma devam ediyorum demeli. Bu seçim baskısı çok daha artar işin açıkçası. Yani burada evet böyle bir mesele var, ama devletin kendisi de buralara böyle çok gelecek bir durumda ve tavırda olmaz. Zaten ülkenin 50 bin tane derdi var. Herkesin
0: Tabii.
1: derdi başından aşkın. Onlarla uğraşıyorlar. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk desteği aldı. Bundan sonra o desteği nasıl yorumlayacak, nasıl öne doğru götürecek, nasıl değerlendirecek onu bilemiyorum. Ancak yani bu tartışmaların sonu gelmez Muzaffer.
0: Peki.
1: Görüntü o.
0: Bir süper chat daha var, onu da hemen ekrana getirelim. Yunus Bey
1: Tamam.
0: demiş ki Bahçeli'yi kimse uyarmıyor mu? Bu adam Galatasaray başkanını, hocasını tehdit ediyor. Zorla alt ligden torpille çıkardı hakem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Bahçeli kendi seçmenini tamamen bırakmış demek ki korkmuyor seçmen tepkisinden demiş. Bu
1: İşte
0: da
1: mesela bu da
0: farklı bir
1: bir bakış
0: bakış açısı.
1: açısı.
0: Evet.
1: Ya kardeşim siz buraya niye
0: Evet.
1: karışıyorsunuz diye bir mesele. Bu ve buna benzer çok tartışma olur. Yani abi bu iş günün sonunda şöyle bir durum var. Yani bu işin kimseye faydası yok abi. Yani her gün herkese zarar. En başta Türk futboluna zarar, Türk Futbol Federasyonu'na zarar, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na zarar, hakemliğe zarar. Yavaş yavaş siyasete de ciddi anlamda
0: Tabii.
1: bir zarar verme noktasına gidiyor. Şöyle ki zarar verme noktası derken, yani siyaset niye bu kadar bu işlerin içerisinde? Burada özellik var. Bu özelliğe en azından saygı duyulmalı gibi çıkışlar olacaktır. Bu benim gördüğüm şimdilik bir atak. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bakıldığında da hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ya konu ne kadar gider bilemiyorum. Gider mi onu da bilemiyorum. Ama bir taraftan birilerinin böyle bir ağzını kapatmaya yönelik de bir hamle olarak değerlendiriyorum ben.
0: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum sana. Bu süreçler başladığından beri kulüpler özelinde, birazcık kulüpleri de konuşmak isterim. Kulüpler
1: Lütfen.
0: özelinde şöyle bir yarış var adeta. Ben demiştim, biz söylemiştik, biz karşıydık, biz istemiyorduk. Bakın bizim eski söylemlerimiz, bakın bizim hocamız bunu dedi, sizin başkanınız şunu dedi diye bu süreçler başladığından beri böyle de bir durum var. Sen nasıl değerlendiriyorsun kulüplerin bu tavrını? Ya da
1: Yani
0: samimi buluyor
1: herkes
0: musun? Net sorayım yani.
1: baba efendim,
0: Samimi
1: hayır
0: buluyor
1: bulmuyorum.
0: musun?
1: Bulmuyorum. Şu açıdan bulmuyorum. Demiştik öyle oldu böyle oldu, bunu herkes söyler, biz öyle demiştik böyle demiştik öyle oldu böyle oldu. Bu arada bu fikri farklılıklar da olabilir. Yani dün ben böyle söylemiştim ama ben bundan vazgeçtim, burada bir arıza var, sonra bu arızayı ilan ediyorsun, sonra çıkıp bakın ben size zamanında böyle demiştim diyebilirler. Her kulüp kendi çıkarları çerçevesinde, bu daha normal bir durum değildir, duruma göre pozisyon alır. Ama ben de diyorum ki şimdi Yasin Kol şu anda tutuklanmış durumda. Şimdi Fenerbahçe'yi burada şöyle ayrı tutuyorum. Şöyle ayrı tutuyorum. Fenerbahçe MHK Başkanı tutuklandığında da bir şey demedi.
0: Evet.
1: Sessiz kaldı. Bekliyor. Şimdi MHK Başkanı tutuklandığında Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları var. Şeyin açıklamaları var. Galatasaray tarafında açıklamaları var. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor şu an açıklama yapacak durumda değil
0: Değil,
1: bence.
0: değil.
1: Çünkü bu bahis
0: Tabii.
1: soruşturmasına Trabzonspor Başkanı ve diğer bazı yöneticilerin de isimleri dahil olunca

0: Bu kez onlar ya şimdi bir açıklama yapsak millet diyecek ki arkadaş ne
1: anlatıyorsunuz, sen kendine
0: yani
1: bak derler.
0: Sen kendine bak derler. Mutlaka orayla ilgili bir soruşturma yürüyor. Şimdi mesele şu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından da sonra şimdi samimiyeti bence şurada göreceğiz. Abi
1: Ha,
0: İbrahim Hacı
1: doğru.
0: Osmanoğlu'nun en önemli adamı, hakemi, ben öyle diyorum yani, herkesi bunu söylüyor. Şu nedenlerden ötürü tutuklandı. Ben şimdi dünden itibaren konuşan

0: tavır olarak bir bunu değerlendirebilirim. Ama onun dışındaki meselelerde kulüpler kendilerine göre dönemsel açıklamalar yaparlar. Bu da normaldir. Şimdi bu ben demiştim meselesine gelince dediğim gibi yani sonuçta böyle herkes bunu kendi lehine kullanacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani ben demiştim meselesi şöyle olmalı bence. Ya geçmişte ne olmuş? Ne denmişti? Neler irdelendi? İş hangi noktaya geldi? Hangi kararlar verildi? Hangi uyarılar yapıldı? Bu uyarılar karşısında hangi sonuçlar oldu? Bunlara bakmak lazım. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak gittiğimiz zaman daha samimi bir sonuca erişiriz. Yani örneğin bu kadrolaşma faaliyetini sana geçen yayında da söyledim. Biz çok uzun süredir
1: Tabii
0: birlikte
1: canım.
0: yayın yapıyoruz. Hatta dün ben bir şeyi araştırmak için vakti zamanında bu konuları konuşurken ya biz şu yayınların hangisinde bu konuyu işlemiştik diye araştırırken yayını buldum. İsteyenler de izleyebilirler. 25 Kasım 2024 yılında Sansürsüz Futbol'da seninle yaptığımız Radar programının son bölümünde 25 Kasım 2024 bu MHK'nin içerisinde bulunduğu durum, dernekler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar paralel bir yapı kuruyor meselesinden yola çıkarak orada bir durum özetlemesi yapmışız ve şey demişiz en sonunda. Bence bu konuda daha kötü günler geliyor.
1: Evet.
0: Bu tablo çok iyiye alamet değil. 2 yıl önce yaptığımız yayından bir bölüm. Dileyenler orada izleyebilirler. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim? Olgulara dayanarak. Federasyon başkanının açıklaması. Gitmişim dernek başkanını aramışım. Dernek başkanının görüşünü almışım. Derneklerin federasyon MHK'si üzerindeki etkisi, etkinliği, bu konulardaki tartışmalar. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak burada bir sorun var arkadaş. Burası yakında patlayacak gibi bir tespit yapmışım. Bu çıkmayabilir de. Bu da başka bir şey. Şimdi o tespit, şimdi ben demişim diye ortaya çıkmıyorum. İşimiz zaten bu. Yani ne oluyoru aklımız erdiğince anlatmaya çalışmak ama kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda doğal olarak bu açıklamaları kamuoyu oluşturmak ya da karşı kamuoyunu püskürtmek için yaparlar. Tamam mı? Ona da çok itiraz edeceğim bir durum yok. Ama ya arkadaş şimdi hani örneğin öğlen 3-4 yayınında da aynı muhabbeti yaptığım için söyleyeyim. En yakın örnek çünkü o. Galatasaray'ın bu çıkışları var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şeye çıktı. Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'na çıktı. Mali ve olağan, yani olağan
1: Evet.
0: seçimli Mali Genel Kurulu yapmıştık. Öyle olması lazım. Ve oraya çıktı Sayın Başkan. Dedi ki arkadaş biz dedik böyle böyle bizi dinleselerdi bugün bunlar yaşanmazdı. Ben dedim ki yayında kulüplerin sürekliliği esas ya. Yani bugün nasıl ki Ali Koç'a yönelik eleştiriler ve destekler varsa neden Fenerbahçe başkanlığı dönemindeki yaptığı işlerden ötürü ya da bugün bu konular tartışılıyorsa deniyor ki ya iyi de Fenerbahçe bu adama bu Ali Koç çıkmış 2024'ün örnek veriyorum 25'in Ocak ayında demiş ki ben o zaman karşı çıkmıştım Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonda şimdi kendisinden özür diliyorum doğruymuş demesini öne getiriyorlar. Niye? Fenerbahçe başkanı sıfatıyla onu yaptı. Yani burada başkanların yaptığı açıklamaların kulüpleri bağlayan bir taraf var. Çünkü başkan olduğu için, Fenerbahçe başkanı olduğu için, Beşiktaş başkanı olduğu için, Galatasaray başkanı olduğu için bu insanların yaptığı değerlendirmenin önemi 10 kat, 15 kat daha artıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden bu samimiyet meselesine geliyoruz ya. Ve çok yakın örnek olduğu için yani iki tane böyle lamba gibi örnek var. Beşiktaş bunu söylüyor Beşiktaş'ın başkanı. Geriye dönüp bakalım. Ondan önceki başkan Hüseyin Yücel. Ben o kaşarlar ifadesini Ahmet Nur Çebi söylemişti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Hüseyin Yücel 2024'ün Ekim ayında Ferhat Gündoğdu geldikten sonra da diyor bu kaşarları temizleyin diye destek veriyorlar. Ondan önce yine o dönemde doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya 2022 yılı mı 20 yılı mı tam şimdi ya da 21 olabilir hatırlamıyorum ama Ahmet Nur Çebi Ferhat Gündoğdu olmasa da Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı kadrolaşma faaliyetine destek vermiş. Eskileri yollayalım yeniler gelsin biz bunlardan bıktık diye. O günlerde kamuoyu da oluşmuştu. O yüzden kulüplerin açıklamaları bir kamuoyu oluşturmak ve aynı zamanda bir altlık hazırlamak aynı zamanda bazen de bu karşı kamuoyunu püskürtmek için bunu yapıyorlar. Yoksa ya ben sana söyleyeyim yani yarın her kulüp bunu yapıyor yani yarın MHK başkanı diyelim ki şey oldu Serdar Tatlı oldu. Al bak buradan söylüyorum sana. karbon kağıdı gibi. Aynı laflar. Etmeye devam edecekler.
1: Tabii.
0: Eskiden ne diyorlar? Şimdi ne diyorlar edecekler?
1: Yani sen hatırlıyor musun? Yani. Benden çok daha yaşlı büyüksün mesela. Ya hakemlerin
0: içinde.
1: Federasyonu övgülerle konuşan, MYK Başkanı'nı övgülerle konuşan bir kulüp var.

0: miydi bu zamana kadar? Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı hepsi için söylüyorum ya. Çok yani memnunduk, keşke gitmeseydi dedikleri bir federasyon başkanı var mı?
1: Yok canım.
0: Merkez Hakem Kurulu başkanı var mı? Yok. Bir şey değişmeyecekti. Şimdi birazcık şey durumuna döndü iş yani. Merkez Hakem Kurulu zaten tutuklandı. Hani yapıştır geç artık. Daha cesurca konuşabiliyor kulüpler gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben mesela chat'e bakıyorum. Şimdi
1: ama orada şu da var, özür dilerim. Yani bu konuda altını çizmek isterim. Bugün ben Spor Dijital'de Alper Alp'i Murat Zor ile birlikte olan yayında izledim. Güzel bir tespit yapıyor Alper Alp. Ya diyor ki, şimdi dün de aslında kısmen konuştuk. Şimdi şikayetçi olan müşteki sıfatıyla ve ya da tanık sıfatıyla şey veren hakemler var. Bu soruşturmada ifade veren hakemler var. Ya o hakemlerle ilgili neler konuşuldu? O hakemlerin de yönettiği çok sayıda tartışmalı maç var. Ve kamuoyu da yarın diyecek ki, bak şu anki tabloda şu an gerçek bu. Falan diyorlar. Tamam mı? Diyorlar. Yarın işler tersine döndüğünde o bindirenlere Allah belanızı versin, siz zamanında bunları yapmıştınız diye söyleyecekler. Şu hakemlerle ilgili herkes hakkını hukukunu arayacak. Hakkını ve hukukunu arayacak. Ancak burada bu güçler çatışmasında herkes kendi bakış açısıyla hakemler üzerinde, hakemlik camiasında ve özellikle bu soruşturmayla birlikte verilen ifadelerden yola çıkarak bakıyorum. Abi yani 50 tane hakemin ismi geçiyor bu soruşturmalarda. O hakemlerle ilgili ne konuşuldu ben söylemeyeyim. Sen de söyleme. Hakemlik yaptıkları zamanlarda. Şu anda bizim yayınımızı izleyen insanların çoğu o hakemlerle ilgili görüşlerini yazmışlardır. Çoğu da unutmuştur bu arada. Yani ne yazıklandı unutmuşlardır. Ya bu böyle bir şey. Anlık bir iş. Anlık gelişmelere göre tavır alınıyor.
0: Peki, iki tane süper chat var. Onları ekrana getirelim. Tamam. Yunus Bey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakem atama günü açıklamalarını hatırlayalım. Bir kulüp Yasin Kol'un derbi hakemi olmasına tepki göstererek TFF ilişkilerini dondurduğunu açıkladı ve diğeri buna cevap verdi. Bir sene önce de yabancı hakem meselesi demiş.
1: Yok bir saniye. Galatasaray hayır diyor. Fenerbahçe evet mi demiş Yasin Kol'a?
0: Galatasaray'a cevap veriyordu TFF ile dondurduğu ilişkileri açıklamıştı hakem atamasından sonra Galatasaray. Fenerbahçe'de ona bir yanıt vermişti.
1: Hayır, kronolojik olarak bir bakmak lazım. Hı-hı. Olabilir yani izlenimiz. Ay şimdi buradan çıkar der ki işte diyorum ya, biz bunu demiştik kardeşim. Biz bunu demiştik. Bak o gün biz şampiyonluğumuzu aldık. Bize çeşitli eleştiriler getiriyorsunuz. Biz o gün Yasin Kol'un doğru bir hakem olmadığını ilan etmiştik. Deme hakkında Galatasaray bu yönüyle kendi eline almış oluyor.
0: Doğukan Bey, Galatasaray'ın istifa mektubu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yüzüne okundu A-Spor'da, daha ne olacak demiş. Hani ben şeyi sordum ya sana, hani herkes biz demiştik diyor. Yani Galatasaray'ın bu durumdaki tavrı hep netti demek istiyor Galatasaray taraftarı.
1: Ya netti taraftar. Burada bir şeyin hakkını teslim etmek isterim. Futbolda Galatasaray'a kadar siyaset yapan başka iyi bir kulüp yok. Yani işin siyasetini Galatasaray çok iyi yapıyor. Yani nerede susması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, nerede çıkış yapması gerektiğini, nerede dostluk elini uzatması gerektiğini Galatasaray çok iyi biliyor. Şimdi askıya alınan ilişkileriyle ilgili olarak Galatasaray mesela ne yaptı abi? Dursun Özbek gitti, ne yaptı yakın zamanda? Abdullah Bey ile birlikte
0: Hacı Osman'la
1: ziyarete gittiler. Evet. Ve hatta Galatasaray camiasının kendisi dedi ki, ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani Galatasaray'a bunlarla söylemiş, senin makamına bunları söylemiş insana karşı ne yapıyorsun? Bak söyleyeyim şimdi sana. Bazen böyle konuşuyoruz ya neler olduğunu falan. Mesela yarın öbür gün Metin Öztürk çıkacak ya da Dursun Özbek çıkacak, diyecek ki arkadaş biz kendi camiamızı karşımıza almamıza rağmen gittik tekrar dostluk elini uzattık. Bu ülke futbolunu yönetenlere iyi niyet mesajlarımızı ilettik. Dostane bir tavır içerisinde geçmişte yaşanan hataları da unutmadan ama adil düzen için, adil oyun için elimizden geleni yaptık. Hatta o ziyarette dayak yememize rağmen biz kendimizi doğru şekilde konumlandırıp ülke futbolu için adalet anlayışıyla bu hareketi yaptık. Bugün bizim ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıktı, haklılığımız ortaya çıktı diye bir açıklama daha yakın zamanda Galatasaray yapabilir. Bu da şey gibi abi, hep okuma yapıyoruz ya.
0: Evet.
1: Şimdi bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'na Devlet Bahçeli'nin yanındayız mesajı veriyor. Buna bir okuma yapıyoruz. Bu hareketlerin, bu eylemlerin, bu açıklamaların da günün sonunda bir sonucu olacaktır. Galatasaray der ki kardeşim diyor zaten, ben bu MHK ile ilgili, bu şeyle alakalı olarak federasyon başkanıyla olarak görüşlerimi dile getirmiştim. Vurgularımı yapmıştım. Bakın eleştirdiğim noktalarda bu sorunlar oluşmuştur. O Galatasaray'ın iyi siyaset bilmesiyle alakalı da

0: bağlantılı bir meseledir. Yani kulüp olarak ya da senin kulüp başkanın çelişkili dönemsel ki olabilir, fikirler de değişebilir. Farklı açıklamalar yaparsa da bir taraf kamuoyunda da şöyle olur. Bakın biz tutarlıyız. Bu tarafta 50 tane çelişkili mesele vardır diye bu danışmanların doğru çalışması ve bu ilişkileri, bu daha doğrusu meseleleri daha iyi bir siyasi yöntemle, siyasi yöntemle her işin bir siyaseti vardır. Galatasaray buraları daha iyi yapıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Yani ben mesela şu anda chat'e
0: Yani dün
1: bakıyorum.
0: mesela İbo abi anlatıyor. Şey yayınında anlattı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Ali Koç'u kandırdığını falan söyledi. Orada bir olay anlattı. Bir mesele anlattı. Şimdi bu gönlerin en çok tartışılan ismi kim? Ali Koç. Finalde gitmiş demiş ki burada böyle böyle sorunlar var kardeşim demiş. Doğru mu? Bunları söylemiş. Orada özellikle bu soruşturmaya temel olan 4-5 madde o gün Ali Koç'un aktardıklarıydı. Ama dönüyorlar diyorlar ki ya Sayın Başkan tamam da siz de bu adamı desteklediniz. Bu işin bu noktaya gelmesinde bu adamda bir rolü oldu. Çünkü çok konuştuğun zaman, çok çelişkiye düştüğün zaman bunlar senin önüne geliyor. Ben hatırlatmasam kimse demeyecekti. Serdar Adalı diyor ki Beşiktaş olarak bunu yaptık. Beşiktaş olarak siz daha önce Hüseyin Yücel, ondan önce de Ahmet Nur Çebi, Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ya da bu minvalde yapılan operasyonları desteklediler. Atın bunları, yapın bunları diye.
1: Şimdi o günü bir hatırlayalım. Yasin
0: Hatırlayalım.
1: Kol'un derbiye atanması sonrası Galatasaray'ın işte klasik ilişkilerimizi askıya aldık tweet'i. Ondan sonra Fenerbahçe bu tweet'i alıntılayıp sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, sakın ha sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi ilişkiler askıya, sıra bu maçta mı diye cevap veriyor. Galatasaray da bu tweet'e şöyle bir cevap veriyor. Hayırdır, atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi. Fenerbahçe de bu tweet'i alıntılayıp kişi kendinden bilir işi diye cevap veriyor. O gün böyle
0: Güzel güzel atışma.
1: Böyle şeyler yaşanmıştı Yasin Kol'un atanması
0: Burada
1: sonrası.
0: da Fenerbahçe diyor ki sen diyor bu açıklamayı yaparak aslında niyetin şey değil. Niyetin bu maçı önden hakem üzerinden
1: Manipüle etmek
0: karıştırmaya
1: ya
0: çalışmak.
1: da
0: Hakemin
1: işte
0: aklına hakem üzerinde
1: evet
0: baskı kurmaya
1: baskı
0: çalışmak.
1: kurmak evet.
0: Niyetiniz bu. Biz sizin niyetinizin farkındayız. Sonuçta noktayı koyduğu noktada orası.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe Yasin Kol'u desteklemiş. Galatasaray desteklememiş sonucu çıkmaz. İki tarafta biz desteklemiyoruz diyor. Özetle tam böyle bir durum yani. Az önce girişte dedim ya bu süreçle ilgili. Herkes birini suçluyor abi.
1: Tabii tabii yani şu an öyle bak mesela chatte şunu söyleyeyim sana Yasin Kol tutuklandı ya Galatasaraylılar şöyle yazıyor
0: Biz
1: işte
0: haklıydık.
1: yani Fenerbahçe hemen Yasin Kol'un yerine yeni bir hakem atasın Fenerbahçeliler ya, Galatasaraylılar gidip Yasin Kol'u yerinde ziyaret etsinler yalnız bırakmasınlar ya yani
0: Gibi.
1: iki tarafta taraftarlar özelinde mutsuz diyebilirim şunu da sormak istiyorum sana Hacı
0: Abi işin
1: Osmanoğlu'nun
0: geyiğini de yapıyorlar abi.
1: Tabii. Yapacak bir şey yok. Zaten gülünecek bir şey de kalmadı ortada. Kendi kendimize bir eğlence çıkartmak durumundayız. Ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesi çok dikkat çekti. Çok da konuşuldu. 30 yıllık ahlaksızlık ve pislik üzerine yani 30 yıldır futbolda yaşanan ahlaksızlığın ve pisliğin bedelini benim dönemime yıkmasınlar. Yıkmayın
0: Ya
1: gibi bir
0: burada
1: açıklaması oldu. Nasıl değerlendireceksin bu
0: ben bu
1: açıklamaları?
0: tavrı bir yere vurgu yapıyor da
1: Nereye yapıyor?
0: açıkta konuşamıyor. Sayın Başkan yani siz bunları söylüyorsunuz. Yani siz 30 yılı temizlemek için mi geldiniz? Ahlaksızları o zaman sıralayacaksınız. Pislik meselesi yani Türk futbolunu federasyonun başkanı ahlaksız, kendisinden önceki dönemi ahlaksız ve pislik olarak görüyor ve bunun faturasını da bana çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir mesaj veriyor zaten.
1: Evet, bir
0: Özetle
1: süper
0: o.
1: chat gelmiş. Yunus Bey her şey bir yana bir hakemin telefonunda çıkan süper chat yazdırmıyor. Bazı videolar çıktı. Bu konuyu da konuşmak gerekiyor demiş. Bu tabii hassas bir konu.
0: Video ne abi?
1: Ferdi Karadoğ'un iddiaları vardı. İşte telefonundan çocuklara dair bir
0: Aynen.
1: şey
0: Ama Ferdi
1: çıktığına.
0: Karadoğ da onunla ilgili diyor ki Ferdi Karadoğ'un tutuklanma gerekçesine bir
1: Bakayım
0: yanlış
1: hemen.
0: yönlendirmeyelim. Ferdi Karadoruk da onunla ilgili olarak diyor ki suça evet diyecek halimiz yok ama Ferdi Karadoruk şunu söylüyor. Bu diyor benim telefonuma WhatsApp'tan tutuklanma gerekçesi önemli bizim için.
1: Bakacağım.
0: O işte müstehcenlik hikayesi var ya oradan çıkıyor tahmin ediyorum. Benim diyor bu telefonuma bu WhatsApp üzerinden geldi. Bu arada ve ben diyor bu gelince diyor telefonum diyor zaten otomatik olarak bunu engelledi. Öyle bir şey ifadesi var. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Android telefonların bir özelliği olabilir. Hani virüs olarak algılayıp böyle bir şey olabilir. Ve ben diyor bunun üzerine gittip şey yaptım diyor zaten.
1: Kendim bildirim gibi bir şey diyor galiba.

0: Eyvah.
1: Savcılığa şikayette bulundum diyor. Zaten bu iş şöyledir biliyorsun. Yani durduk yere bir yerden gelmiyor. Yani WhatsApp'a bir şey gelebilmesi için bir tane numara lazım. Yani bir hat lazım. Yani ben diyor bunu yaptım diyor. O yüzden burada soruşturma devam ediyor. Kimsenin de günahına girmeyelim yani.
0: Yani orada zaten bir şey varsa bu servis edilir. Bununla alakalı eğer suçlu
1: Yani Ferdi
0: bulunursa
1: Karadol'un
0: kendisi ekstra bir ceza da alır zaten ve bu açıklanır yani.
1: Hayır böyle bir savunma yapmış şimdi. Ben de şey açısından söylüyorum.
0: Belki devam ediyordur yani.
1: Tutuklanma gerekçesi ne Ferdi Karadoğru'nun? O ifadeye ulaşabildik mi biz?
0: Bulamadım abi.
1: Tamam peki. Yani o ifade de hani benim çünkü ben de o gün bu gözaltılar olduğunda gerekçeler var ya şu şu şu
0: Saniye.
1: nedenlerden ötürü müstehcenlik ifadesi de vardı. Lan bu ne dedim? Sonra o işte iddialar çıktı ama beyefendi diyor ki savcılık soruşturmasına ben bu telefona geldiği zaman ben gittim zaten
0: Tutuklanma
1: savcı
0: sebebin de varmış bu arada. Şimdi
1: var
0: durak
1: mıymış?
0: attı. Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vesaire suçundan.
1: Üf. Gerekçe bu aynı zamanda.
0: Evet.
1: Peki.
0: Tutuklanma sebebi buymuş
1: Adam
0: yani.
1: da diyor ki zaten şöyle ben diyor savcılığa gittim bu konuda suç duyurusunda bulundum. Demek ki yeterli görülmemiş.
0: Demek yani çok üstünde de durmak istediğim bir konu değil. Mide bulandırıcı
1: Abi
0: çünkü yani.
1: sonuçta suç yani. Sen bunu
0: Suç tabii
1: yaparsan
0: abi böyle bir şey mi olur yani?
1: bunu yaygınlaştırırsan buna bir cezası var yani.
0: Peki. Toplayacağım yavaş yavaş. Var mı eksik bıraktığımız bir
1: Yok
0: şey?
1: toparlayabiliriz. Yani en azından bundan sonra ne olacak sorularını
0: Tabii yani
1: ben de merakla bekliyorum.
0: akşam da İtalya ile maçımız var. Milli takımımıza başarılar
1: Montella
0: dileyelim.
1: gider.
0: Bir süper chat daha gelin. Montella gider mi akşam
1: Gider
0: diyorsun?
1: gider. Yani şöyle hemen akşam yollanmaz da ben ya abi burada bir yenilenmeye ihtiyaç var. Yenilenmek şu.
0: Katılıyorum.
1: Yenilenmek aynı zamanda bir güven oyunu meselesidir de, tamam mı? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle de düşünüyor olabilir. Kardeşim biz bu ülkede ya da bu ülke ne fırtınalar gördü. Bugün bunlar konuşulur. Yarın başka bir şey olur. Herkes susar, herkes yoluna devam eder gibi yorumluyor olabilir. Kendisi, kardeşim benim burada bir sorumluluğum, ben doğruyu yaptım, elimden geleni de yaptım ama burada bana bir operasyon çekiliyor mantığıyla hareket ediyor olabilir. İnat da edebilir. Günün sonunda şuna bakacağız. Bu işin kime zararı var? En büyük zarar Türk futboluna. İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir, gider. Yasin Kol gelir, gider. O gelir, bu gider. Ama bu futbol yaşamaya devam edecek. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu. Kimseye de Türk futboluna dair bir koz vermemek lazım. Yani ne dışarıya ne içeriye. Şimdi bu 3 Temmuz kumpasının Türkiye'de yarattığı çok büyük tahribatlar vardır. Futbol olan güveni bu kumpas o Fethullahçıların operasyonu ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Sponsorlukları ciddi anlamda aşağıya çekmiştir. Ve bölünmeyi ve yarılmayı getirmiştir toplumsal bir şekilde. Futbol bizim hayatımızda çok önemli bir konu, önemli bir unsur ve çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz kendi oyunumuzu, Süper Ligi, bütün ligleri, bu sporu daha iyi noktaya doğru taşımaya adına bir eylem içerisinde olunması gerekiyor. Herkesin mutlak amacı da bu. Ama bu tartışmalar, bu kapışmalar ileriye götürmez, geriye götürür. Yakın zamanda bir yayıncı kuruluş hikayesi var. Bak, yayıncı kuruluş meselesi o kadar önemli ki. Neden önemli biliyor musun? Yayıncı kuruluştan alınacak en yüksek miktar bizim ligin kalitesini daha yukarıya çekecektir ya da aynı seviyede tutacaktır. Niye bunu söylüyorum? Şimdi şu anda Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, bu sene Beşiktaş ve Trabzonspor'da o şeye girdiler, yola girdiler harcamalıyla ama geriye dönüp bakarsan hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'a oranla geride kalan 4 sezonunda çok daha fazla paralar harcadılar. Yine o paraları harcıyorlar. Ama lig nereye döndü? İki takım da lige döndü. Yani Anadolu takımlarının senle bırak hani ben yarışmaktan falan bahsetmiyorum. Artık yani tabii ki maçlar kazanılıyor kaybediyor sadece ben paraya dayalı olarak bunu söylemiyorum ama rekabeti sadece Galatasaray, sadece Fenerbahçe, sadece Beşiktaş, sadece Trabzonspor arttırmıyor. Bu takımların da güçlü olması ligi çok daha değerli ve anlamlı hale getiriyor. Bu kulüplerin yaşayabilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması için bugün 10 aldıkları yayıncı kuruluştan 25-30 almaları değerlidir. O yüzden yayıncı kuruluş ihalesi de gelirken bu tartışmalarla, bu büyük kaotik ortamla yayıncı kuruluş ihalesine girilmesi ligi aşağıya doğru çeker. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Bu işin ticareti ne yapanlar da bu işi biliyorlar. Tabii orada nasıl dengeler olacak onu da bilemiyorum ama beIN Sports 182 verirken şimdi Federasyon bu arada orada diretecekler onu da biliyorum. Yani direteceğini biliyorum en azından. Federasyonun çünkü hava oydu. beIN Sports gelecek diyecek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya siz kulüplerle birlikte benden 182'den 400'e çıkmamı istiyorsun da ben bunu kime satayım? İşte senin hakemin, senin MHK başkanın tutuklanmış. Burada büyük bir güven ortamı var. Benim satışım şu kadar. Zaten maliyetler bu kadar. Ben anca bu kadarını veriyorum diyerek aşağıya çekmeye çalışacak. Diğer ihaleye girecek olan şirketler de günün sonunda şöyle olmuyor. Ya girelim de biz nasıl olsa hallederiz. Öyle olmuyor. Yani o parayı da vermek zorundasın. Yani o şirketlerin de sorumlulukları var. O yüzden bu işin bir an önce bir güven ortamına doğru zemine oturtulması lazım. Yoksa bu işten kimseye bir fayda gelmez.
0: Peki bir süper chat var, onu ekrana getirelim. Sinan Erkan demiş ki Yasin Kol yüzünden Galatasaraylılar Fenerlileri suçluyor. Fenerliler Galatasaray'ı bu şeye benziyor. Hırsız hırsıza hayır sen daha çok çalıyorsun diye suçluyor demelerine göre ikisinin de hırsız olduğunu değiştirmiyor. Türk futbolunun özeti rezillik diz boyu demiş.
1: Yani beyefendi Beşiktaşlıdır, ona laf ediyordur.
0: Olabilir, belki de farklı takımlıdır bilemiyorum
1: Yani
0: ama genel
1: Galatasaray tarafı
0: olarak.
1: da çıkıp Fenerbahçe tarafı da çıkıp eğer kendisi bilmiyorum Beşiktaşlıysa neyse artık yani örnek olarak veriyorum yani. Her kulübün yine söylüyorum yani gününe göre tavrı var ya.
0: Peki. Abi teşekkür
1: Ya bir
0: ediyorum.
1: de abi
0: Ağzına
1: bu
0: sağlık.
1: şey bu doğru bir şey değil ya. Yani bu
0: Ne?
1: kadar böyle bu ifadeleri insanlar yazarken bile çok rahat kullanıyorlar. Hırsız, düşman, öyle böyle abi. Şimdi bunların hukuki sorumluluğu da var. Ya bu kadar da eleştiri başka bir şey ama itham etmek başka bir şey. Yani bu işler bu kadar kolay olmamalı yani. Hırsızı varsa belgen bilgin diyeceksin ki hırsız. Bu kadar kolay olduğunu olmamalı yani. Olmamalı. Zihnimize onun lafına sığınarak bunu söylüyorum. Onu doğrudan hedef alarak değil, genel bir değerlendirme yapmak için bunu söyledim.
0: Abi katılıyorum sana ama yani bu tip meselelerde kulüpler de artık o kadar geriyorlar ki ortamları
1: Ya bir şey
0: açıklamalarla,
1: görüyorsun ya.
0: onlarla, bunlarla. Kulüp böyle yaparsa
1: Finalde
0: taraftar da
1: tekrar
0: yapar yani.
1: bak finalde tekrar söylüyorum. Yasin Kol da tutuklandı mı? MHK Başkan tutuklandı. Biz zaten demiştik demişlerdi. Yasin Kol durum bu. Şu anda birçok insan bak ben diyorum ki federasyon bu durumda güven oyuna gitmeli. Bunun bir faydası var. Tamam bunu ben söylüyorum. Seçime de aday olarak tekrar girebilir. Şimdi özellikle Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı yanındayız çıkışından sonra kimden ne tavırı göreceğiz. O zaman tekrar bir tartışalım sen de bunu.
0: Peki zaten öyle bir açıklama gelirse gece demeyiz gündüz demeyiz bir yayın yaparız üstüne
1: Ha şeyi de
0: konuşuruz.
1: söyleyeyim burada.
0: Söyle.
1: Aynen not olarak onu da ekleyeyim. Öyle tamamlayalım. Şimdi ben görüyorum bu Twitter'da yine yani işte hani ülkeyi de aşağıya çekmek için hemen böyle çok orijinal fikir atılıyor. İşte bak bu ülke bu. İşte siyaset bilmem nerelere gidiyor. Bunu bu ülkede hiçbir ülkenin siyaseti futbolu yalnız bırakmaz da. Yalnızdan kastım hep içinde olur. Bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar toplumsal bir etki, biraz bedava konuşmalar da yapılıyor oralarda. Onu da söyleyeyim. Bunun babası Dünya Kupası'nda yapıldı kardeşim.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Adam dedi ki Trump, bu işin şeyi benim, sahibi benim. Infantino'ya dedi ki ben sana emrediyorum. Sen yapacaksın.
0: Oyuncusunun
1: Amerikalı
0: kırmızı kartı
1: oyuncunun
0: tabii.
1: kırmızı kartı Belçika maçı öncesi
0: Kaldırıldı
1: iptal
0: ya.
1: edildi. Dünya Kupası'nda görülmemiş örnektir.
0: Tabii.
1: O çok güvendikleri çok aman UEFA, FIFA bunlar zaten hukukun en üstün ülkeleri, en üstün kurallarını uygularlar falan dedikleri FIFA'nın sesi çıkmadı. UEFA gık diyemedi. Tamam mı? Orada o Infantino denen adamın o rezillikten sonra istifa etmesi lazımdı. Yani futbola siyaset karıştığında ki bu eskiden beri bu böyledir yani. Türkiye'de futbola siyaset her zaman girmiştir. Girmiştir ve girecektir. Kimse kusura bakmasın yani bu bir şey değil. İşi örtmeye çalışmak değil. Böyledir yani. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Ama bu sadece bizde olan bir sorun değil yani onu anlatıyorum.
0: Katılıyorum.
1: Bazen de bu işin faydası oluyor. 500 milyon ihale çıkarken orada siyasetin katkısı olmadı mı? Bal gibi oldu.
0: Tabii ki.
1: Çıktı kulüpler teşekkür ettiler şeye Tayyip Erdoğan'a.
0: Doğru.
1: Teşekkür ederiz katkın olmasaydı. Yıldırım Demirören de bunu söyledi. Bu paralar bu noktaya gelmezdi diye. Hoş o zaman Aziz Yıldırım itiraz etmişti. Bu anlaşmayı böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Kuru sabitleyip 250'si dolar 250'sini TL biz niye alıyoruz? 300 milyon dolar olsun kurda açık olsun demişti. Öyle olsaydı kulüpler çok daha kâra geçmiş olacaktı.
0: Peki, var mı abi eklemek istediğin?
1: Kapatalım ya, tamamladık diye düşünüyorum. Sürekli aklımıza bir şey geliyor, konuşuyoruz. İzleyenlerimize teşekkürler. Hayırlısı olsun. Soruşturma nereye gidecek hep birlikte göreceğiz.
0: Peki. Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Burak bir şey yazmış bakayım.
1: Ne olmuş?
0: Şunu da şu hesap özeti meselesini demiş bir konuşun diye ama.
1: Hangi hesap özeti?
0: Yasin Kolun.
1: Abi ya çok baktım da ne diyeyim abi şimdi yani ben.
0: Yani üçüncü kişilerle olan para trafiği miktarı 49 milyon 481 bin TL. 11 ayrı bankada 50 adet hesabı ve 41 farklı IBAN. 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin TL almış. İşte şey, 407 yani kişiye burada, de 24 milyon 179 bin TL göndermiş.
1: Yani hakimlik bahis şikesi ve teşvikten ötürü tutukluyor. Gerekçesi de zaten bunlar, hani bu kadar sayıların bu kadar çok olması ister istemez kafaları da bulandırıyor yani. Ama yani elimde çok bir şey yok yani, ne diyeyim şimdi çok ben diyebilecek bir şey bulamıyorum. Yani.
0: MYK'nın başına kim geçer diye soruyor Burak. Efendim? Timur Taş. MYK'nın başına kim geçer diye soruyor.
1: Şimdi o konuda Ahmet İbanoğlu diyenler var. Mehmet Büyükekşi döneminin MYK başkanı. Serdar Tatlı diyenler var. Bünyamin Gezer önce kabul etmiş sonra vazgeçmiş.
0: Niye vazgeçti acaba?
1: Konuştu birileriyle muhtemelen. Dediler ki lan ne yapıyorsun yani, zaten bu sallanıyor bu federasyon. Hadi görev aldın, bir ay sonra federasyon seçime gitti. Sen de bunların yaptığı işlere ortak olacaksın. Kararlarına ortak olacaksın. Yani geleceğin gelecekte böyle bir düşüncen varsa buradan yara alırsın gibi bir değerlendirme yapılmıştır muhtemelen. Ya da kendisi bu değerlendirmeyi yaptı, bilemiyorum. Önce kabul edip sonra ya şimdi ben bunu yapsam böyle olur. Serdar Tatlı diyen var. Ahmet İbanoğlu diyen var. Yani mutlaka birisini arıyorlar. Birisini arıyorlar. Bu arada bugün biz hangi gündeyiz Muzaffer? Pazartesi.
0: Pazartesi.
1: Cuma günü lig başlıyor. Perşembe günü Cuma maçlar başladığında da galiba değil mi? Perşembe günü hakemler açıklanıyor. Artık her hafta Perşembe günü açıklanıyor diye biliyorum. Hakemler açıklanacak. Burada tabii hakem MHK başkanlarla rejeli atarlar mı? Atamadan bu mevcut yönetimde bu atamaları gerçekleştirebilir. Ama en geç önümüzdeki haftanın hakemlerini atayacak. İbrahim Hoca Osmanoğlu devam edeceğim diyor. Bir MHK başkanı gelir. Bu kim olur? Sürpriz bir isim de olabilir ya, birlikte göreceğiz.
0: Ya şu anda tabii o koltuğa gelecek kişi bir kurtarıcı edasıyla gelecek. Çok ağır bir koltuk şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na oturmak ister miydin?
1: İşi biliyorsan oturursun.
0: Kendine güveniyorsan, çözebileceğine inanıyorsan.
1: Ben bu işin altından kalkarım. Tecrübem ve birikimim ve yöneticilik tecrübem varsa yaparsın yani. Hani işin siyasetini yapmak başka bir şey.
0: Evet.
1: Ben girerim ve bu işi yaparım. Sonuç itibariyle hayatta böyledir ya. Birilerinin yapmak istemediği şeyi biri der ki sıkıntı yok baba ben gelirim yaparım. Mutlaka birisi olacaktır. Ama bu kim olur? Ya şöyle işinin çok zor olduğu gerçek. Yani bu federasyon gitti, başka bir isim geldi. A kişisini MHK başkanı yaptı. Bugün ne konuşuluyorsa aynı şey konuşulacak. Buradaki mesele şu. Bunun iyi anlatılması lazım federasyon tarafından. Bak şimdi. Burada MHK başkanının tutuklanması kişisel verileri şey yoluyla ele geçirmekten ötürü. Hukuksuz kullanmaktan ötürü. Doğru mu?
0: Doğru. Evet.
1: Şey Yasin Kol bahis şikesi ve teşvik iddiasıyla tutuklanıyor. Şimdi bu teşvik iddiası meselesinde bu kendi hakemleriyle ilgili bir sorun var mı yok mu? Soruşturma da devam ediyor. Onu da göreceğiz tabii. Bu dönemde özellikle yükseltilen hakemler konusunu çok tartışmış biliyorsun. Hala bu tartışmada hani bu dönemde yükseltilen hakemler yarım maça verildiğinde büyük bir isyan çıkacak. Gerekçe usulsüz yükseltilmelerden ötürü MHK başkanı tutuklanmamış olsa dahi meseleye ister istemez öyle bakılacaktır. Orada çok büyük bir kaotik ortam olacak. O yüzden bu dönemde bence en sağlıklı işlerden bir tanesi o hakemleri korumak için de bir süreliğine o hakemlerin hakemliğini askıya alıp gelen MHK yönetiminin doğru disiplinde bu işler yürütülmüş mü? Bu insanlar buraya gelirken doğru yöntemler ve yollar izlenmiş mi? Buna bakarak herkesin hakkını hukukunu teslim ederek yürümeli. Ama onun dışında gelecek olan MHK başkanının işinin her zaman çok zordu.
0: Tabii.
1: Yine aynı şeyler olacak. Bütün bunlardan bağımsız söylüyorum. Yani elde bir bomba var. Hızlıca buraların bir toparlanması lazım. Geldi bu kararları verdi. Bütün bu kararlardan bağımsız, bütün bu olaylardan bağımsız Yarın bu hakemlerle ilgili yine aynı şeyleri söylemeye, Melike Başkan'la ilgili aynı şeyleri söylemeye herkes devam edecek.
0: Ben ligler başladığı hafta hakem performanslarını çok merak ediyorum. Bence en herhalde kritik hafta hakemler için. Kendini de gösterebilirsin.
1: Tabii.
0: Yani ben bakın hiç bu işlerle alakam yok. Ben iyi bir hakemim
1: neye
0: de
1: göre
0: diyebilirsin.
1: Neye göre?
0: Hayır yani performansa göre diyorum. Yani. Çünkü çok büyük bir baskıyla çıkacaklar.
1: Yani
0: şey.
1: Kötü yöneten de vay işte
0: o da
1: bunun adamıydı.
0: Olacak
1: Allah
0: işte.
1: Belasını versin.
0: Olmayacak
1: bunu atın boğun.
0: Sence?
1: Çok zor iş yani gerçekten.
0: Ama olmayacak mı sence?
1: Hakemler üzerinde çok yani baskı zaten vardı. İyice katlanarak bu baskının arttığını düşünüyorum.
0: Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçına atanacak olan hakemlerin performansı tam da senin dediğin gibi bir hatalı karar versin. İşte bu da araştırılsın. Gözaltına alınsın. Hesap
1: yazılar,
0: hareketlerine bakılsın.
1: Şeye yazılar.
0: Cimer'e.
1: Kerem Ünlü'ne şikayet ediyoruz. Cimer'e. Ya bir sürü şey olacak yani. Ya bu soruşturma çok büyük zarar verdi yani. Bu
0: tabii.
1: Çok büyük zarar verdi derken şu açıdan söylüyorum. Abi ortada bir sorun varsa zaten bu soruşturma yapılır. Yani herkesin bir işi var. Herkes tabii ki işini yapacak. Hak ve hukuk çerçevesinde ama buradan çok ciddi bir krizin çıktığı ortada yani.
0: Kesinlikle.
1: Önümüzde çok büyük bir kriz var. Bu işe yön vereceklerin de bir an önce kriz masasına oluşup bu kararları vermeleri gerekiyor. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya Sayın Başkan konuyu açıyor.
0: Söyle
1: bugün
0: abi.
1: İtalya maçı var. Gitmeyin abi. Gelin burada olun. Bu kriz masasını bugün kurun. Bu akşam oturun konuşun. Ayrıca buna da gerek yok ha. Yani illa burada olmaya gerek yok artık. Dünyanın her yerinden her şeyi yapabiliyorsun yani. Kriz masasını kurarsın. Çeşitli kararlar alsın. Bir bakalım mesela Yasin Kol tutuklandı. Şu an Futbol Federasyonu'nun en önemli hakemi pozisyonundaydı MHK'nin.
0: Evet.
1: Bununla ilgili bir cümle bir açıklama var mı?
0: Yok.
1: Buna bir hazırlık yapsanız da federasyon olarak. Federasyon hukukçuları mutlaka bugün şeye girmişlerdir. Federasyon hukukçuları da duruşmaya girmişlerdir.
0: Tabii.
1: Duruşma sonrası bir değerlendirme yapmışlardır. Tamam belki aradan bir saat geçti bir açıklama yapacaklar ama yani federasyonun yarın, bugün, yarın ligler başlıyor. Abi geçelim artık İtalya olur ya illa orada olmak zorunda değilsin. Yarın UEFA'ya gidiyor Sayın Başkan. Bir çeşitli görüşmeleri varmış. Bilmiyorum oradan ne gelecek. Buradan Sayın Başkan açıklama yapıyor. Diyor ki Devlet Bahçe ellerinden öperim sağ ol. Resmi internet sitesinden de yayınlanıyor.
0: Gövde gösterisi
1: yani konu,
0: abi. Buradayım
1: konu,
0: diyor.
1: Konu artık şeye dönmüş. Koltukta kalma
0: evet.
1: Meselesi ve kapışmasına dönmüş. Ha burada tekrar söylüyorum yani burada Hacı Osmanoğlu suçludur noktasına meseleye bakmıyorum ama çok açık bir şey var abi. Bu federasyon başkanlığı meselesi için bu koltuk için büyük bir kapışma var ve bu kapışmanın içerisine siyaset de sokuluyor.
0: Direkt zaten bugün dahil oldu. Direkt artık siyaset bu işin içinde. Şimdi sallıyorum.
1: Yani belki şöyle yani yani ilk defa göründü. Resmi olarak
0: evet, göründü.
1: Evet göründü. Hani gayri resmi olarak belki arka tarafta başka bir hikaye dönüyor. Bilmiyorum.
0: Yani şunu demek istiyorum. Atıyorum.
1: Ya tahminlerim var da tahminle şey yapamam.
0: Yorum yapmak istemiyorsun.
1: Adam der ki ne konuşuyorsun? Ne alaka? Sen beni niye oraya bağlıyorsun? Buraya bağlıyorsun.
0: Hayır mesela şimdi federasyon başkanı
1: bunu İbrahim Özosmanoğlu söyleyecek.
0: Tabii.
1: Ben federasyon tarafının konuşmalarını görüyorum. İddiaları var. Bizimle Göksel Gümüşle uğraşıyor falan filan diyorlar. Onların iddiaları kapalı kapılar ardında kimsenin hakkını hukukunu kimse harcamasın. Federasyon başkanı çıkar gerekirse yarın öbür gün cuma günü yani mutlaka buralara bir açıklama yapması lazım. Diğer yandan eğer federasyon başkanı doğrudan kendisine yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorsa da neden bunun yapıldığını kimler tarafından yapıldığını çıksın kamuoyu önünde açık açık öyle gizli mesajlarla falan değil. Çünkü bu iş artık mesaj verilerek kapalı ifadeler kullanılarak altından kalkılabilecek bir şey değil. Mesele değil. Ama gördüğüm kadarıyla herkes bir hamle yapıyor yani. Herkes bir hamle yapıyor. Bir hamle yapmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken Sayın Başkan MHP liderinin mektubuna ellerinden öperim. Yanımda oluşun çok değerli diye. Anlamlı günde bana verdiğin bu desteği asla unutmayacağım. Derken de birilerine aynı zamanda orada mesaj veriliyor. Çok açık yani.
0: Tabii. Yani adaylardan birine de başka bir siyasiden başarılar çelengi gelir mi onu da bilemiyorum.
1: Çıksın ki ama yani aday olsun. Yani. Şimdi Mustafa Eriyut'un adaylığı konuşuluyor biliyorsun.
0: Konuşuluyor.
1: Bunu söylüyorlar zaten.
0: Ne, yani o da tartışılan bir konu. Mesela şimdi Mustafa Eriyut, Mehmet Ali Aydınlar'ın
1: damat.
0: Şimdi kendisi federasyon başkanı
1: yani
0: adayı olsa.
1: Fenerbahçe tarafından sıcak bakmadığını biliyorum. Mustafa Eriyut.
0: Evet.
1: Yani kim destekliyor kocam? Bayram Saral. Alkım Kalkavan bu üç isim bu işin şeyi bayrak taşıyıcısı o başlangıcı da belli ki yapmışlar bir çalışma yapıyorlar kulislerde konuşulan
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Reklam bitti.
8: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
9: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticilerinizse kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor, yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: yansın diye Shell'de boşluyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan attığımızda Eral Pısı olacak haber masası programında. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hemen kendisini de hattımıza alalım. Eral Pısı hattımızda. Eral, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
0: İlk olarak milli ara öncesindeki son karşılaşmamızla başlayalım. İtalya-Türkiye mücadelesi, hücum anlamında bir şeyler gösterebildiğimiz bir mücadeleydi. Fakat 3-1'lik mağlubiyet ve milli arayı, 4 maçlık milli arayı 0 puanla tamamladık. Artık B ligine de düştük. İtalya karşılaşmasını nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
1: Evet, senin de söylediğin gibi hücumda en azından belli başlı kıpraşmaların olduğu bir karşılaşmaydı. Özellikle Aral Şimşir'i beğendiğimi söylemek istiyorum bu karşılaşmada. Ancak sadece bu maç üzerinde değil, herhalde bu 4 maçlık periyodun ana başlığı bireysel hatalar olacaktır benim nezdimde. Yine bireysel hatalar sonucu alınan bir mağlubiyet, hem hücumda hem de savunmada yaptığımız bireysel hatalar bir kez daha bize pahalıya mal oldu ve artık A grubuna da yavaş yavaş veda etme vakti geldi bizim açımızdan. Çünkü baktığımız zaman rakiplerimiz Fransa 10, İtalya 7 ve Belçika 6 puanda. Artık küme düşmemiz neredeyse kesinleşti diyebiliriz burada. Bundan sonraki süreçte Uluslar Ligi'ne B grubunda devam edeceğiz gibi gözüküyor. Önümüzde iki karşılaşma kaldı Kasım ayında yapacağımız. Bu karşılaşmaların sonucunda da artık çok büyük bir sürpriz olmazsa ki matematiksel olarak da artık %99 seviyelerindeyiz B grubuna düşme konusunda. Maalesef ki A grubu serüvenimiz kısa sürdü demek istiyorum. 4 maçın ardından tekrardan B grubuna düşeceğiz gibi gözüküyor şu anki tabloda. Bundan sonraki süreçte tabii ki işler nasıl değişir bilinmez. Henüz bir hoca ayrılığını da görmedik aslında, hem sevgili Can'la hem de seninle yaptığımız bağlantılarda ben bu milli aranın ardından Montpellier'le devam edilme kararını sürpriz olacağını söylemiştim. Ancak geldiğimiz tabloda 4 maçın ardından hala Montpellier'le yola devam ediyoruz gibi gözüküyor. Bunun da bence en büyük sebebi şu an Türk futbolundaki kaos ortamıdır. Yani bu kaos dolu ortamda Montpellier'e zaman kalmadı diyeceğim. Montpellier birazcık es geçildi bu süre zarfında. Çünkü hakikaten de 2011'deki Kike davalarından sonra herhalde en çalkantılı dönemini yaşıyor Türk futbolu. O yüzden kaynaklı olarak da sağ içine odaklanmakta bence zorlandık bu süreçte. Bundan kaynaklı olarak da alınan 4 mağlubiyet.
0: Bugün de açıklanana göre hakem atamaları konusu Anthony Taylor yapacak atamaları.
1: Yani burada kişilerin değişmesi bazı şeylerin değişeceği anlamına gelmiyor. Bu süreç daha önce de belirttiğim gibi çok uzun bir süreç olacak. Yani böyle bir iki kişinin gözaltına alıp tutuklanmasıyla bazı şeyler düzelecek değil. Türk futboluna daha köklü değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bu sadece bir kişinin ya da iki kişinin değişmesiyle de olacak şeyler değil. Burada Anthony Taylor'ın hakem ataması yapması da bence özellikle kısa vadede çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Özellikle geçmiş dönemde yapılan hakem atamaları ve o atamalar sonucunda yapılan hakem hataları birçok takımın belli başlı canını yaktı geçtiğimiz yıllarda. O yüzden de burada A kişisi değil de B kişisinin hakem ataması yapacak olması, yani zihniyet değişmedikten sonra da çok fazla şeyi değiştirmeyecektir Göksel'im.
0: Ve bir diğer tarafta tabii milli ara sona erdi. Milli ara sonrasında takımlarımız sahaya çıkacak. Süper Lig başlayacak tekrardan. İlk olarak Galatasaray. Galatasaray ikinci sırada yer alıyor 13 puanla ve Kasımpaşa karşısında olacak. Sonrasında da zorlu bir Barcelona mücadelesi olacak Galatasaray'ın. Tabii milli ara öncesinde de son karşılaşmada Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştı Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun bu fikstürü?
1: Evet, Galatasaray aslında lige çok büyük umutlarla başlayıp istediği gibi başlangıç yapamayan Trabzonspor'a karşı tabiri caizse deplasmanda büyük bir hizmet yaşadı 4-0'lık. Bu da aslında bütün futbol kamuoyunu şoke eden bir durumdu. Çünkü kimse böylesine şoke edici bir skor beklemiyordu bu karşılaşmadan. Ama Muhammed Salah önderliğindeki Trabzonspor Galatasaray'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı milli ara önce son karşılaşmada. O yüzden Galatasaray'da moraller biraz bozuk. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyet üzerine Trabzonspor deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyet Okan Hoca ve öğrencilerini ciddi derecede etkilemiş gibi gözüktü bu iki karşılaşmada da.
2: O yüzden kaynaklı olarak lige iyi bir dönüş yapmak istiyor Galatasaray. Baktığımız zaman hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin puan olarak önünde. Yani farklar çok az olsa da tabii ki de burada 1 puanın 2 puanla çok büyük önemi var. Yani geçtiğimiz yıllarda da averajla şampiyon olan takımlar, 1 puanla şampiyon olan takımlar gördük. O yüzden de bunları asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman puan olarak hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den iyi bir tablo sergilediğini söyleyebiliriz Galatasaray'ın şu anki tabloda. O yüzden kaynaklı olarak da tekrardan yeni bir ivme yakalamak isteyecektir Galatasaray Kasımpaşa karşısında. Ya bu karşılaşmanın da evinde oynanacak olması bence kendi adına büyük bir avantaj. Yani iç saha avantajıyla beraber ben Kasımpaşa'ya geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama ondan sonraki karşılaşması, Barcelona karşılaşması bence çok kritik olacak. Baktığımız an bence kadro kalitesi olarak çok güçlü bir rakibe. Hatta belki de şu anda aktif futbolun en iyi 3 takımından birisi olan Barcelona'ya karşı oynayacak Galatasaray ve yani bu karşılaşmadan da çok fazla bir ümit beklememek lazım. Tabii ki geçtiğimiz sezonda böyle konuştuğumuz bir Liverpool eşleşmesinde özellikle grup aşamasındayken Galatasaray evinde Liverpool'u yenmişti. O yüzden de yine bir sürpriz bekleyebilir miyiz? Kesinlikle bekleyebiliriz ama baktığımız anda da Barcelona bana kalırsa şu anda Galatasaray'ın en güçlü iki rakibinden birisi. O yüzden kaynaklı olarak da alınacak bir mağlubiyet de Şampiyonlar Ligi konusunda Galatasaray'ın elini çok ciddi derecede zorlaştırır. Çünkü baktığımızda iki karşılaşmada alınan iki mağlubiyet hakikaten de hem moral hem de motivasyon olarak hem oyuncuları hem de Okan Hoca'yı düşürür gibi gözüküyor Göksel'in. Onun ardından da Lille deplasmanına gidecek Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray. Lille de aslında çok iyi bir başlangıç yapamadı sezona. Hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'ne. Ama baktığımız zaman Galatasaray'ın herhalde bu üç karşılaşmadaki en diş dikirebileceği rakibi de Lille olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de Barcelona maçının skoruna çok fazla aldırış etmeden de Lille karşılaşmasına odaklanması gerekiyor Galatasaray'ın.
0: Ve bir diğer tarafta da Beşiktaş. Beşiktaş'tan milli arayı, yani daha doğrusu milli ara öncesinde mağlubiyetle kapatmıştı. Ahmetspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyet ve zorlu bir fikstüre giriyor Beşiktaş'ta. Çünkü ilk olarak evinde Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecekler. Akabinde Hoffenheim deplasmanı ve ondan sonra da Trabzonspor deplasmanı var Beşiktaş'ın önünde.
2: Evet, Kocaeli Spor karşılaşmasının ardından çok ciddi iki deplasmana çıkacak Beşiktaş. Hem Avrupa'da hem de ligde baktığımız zaman daha önce kura çekimi sonrasında da yaptığımız bağlantıda Beşiktaş'ın özellikle dördüncü torbadan çekmemesi gereken bir rakip çektiğinden bahsetmiştik. O da Hoffenheim'di. Yani tabii ki de bu karşılaşmanın iyi yönleri de var. En azından Hoffenheim'de Almanya'da oynayacak Beşiktaş. Bu da ne demek oluyor? Yani en azından tribün baskısını Beşiktaş dış gösterebilir. Çünkü çok fazla gurbetçi Beşiktaş'ta var. O yüzden kaynaklı olarak da bunu geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray'da, Fenerbahçe'de görmüştük. Deplasmandaki Almanya karşılaşmalarında yine bir iç saha ortamı yaratabiliyor Türk takımlarımız. O yüzden kaynaklı olarak da çok fazla karalar bağlamamız lazım. Ancak Hoffenheim tabii ki de dördüncü torbadan görmek istemeyeceğimiz seviyede bir ekip. Yani baktığımızda o torbadaki en güçlü rakipti. Ama Beşiktaş eğer ki kendi oyununu oynayabilirse, Vincenzo Italiano ile yakaladığı o ivmeyi devam ettirebilirse ben bu karşılaşmadan da puanla ayrılabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki de illa bir galibiyet olacak değil. Belki de bir beraberlik koparabilir gibi geliyor Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından. Çünkü baktığımız zaman hakikaten de oturmuş bir oyuna sahip Beşiktaş. Vincenzo Italiano burada bir devrim yarattı diyebiliriz bu konuda. O yüzden kaynaklı olarak da çok fazla karalar bağlamıyorum. Yani kura çekim sonrasında daha karamsardım. Şu anki tabloda biraz daha iyimser bakabiliyorum bu tür karşılaşmalara. Özellikle Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyette burada oyuncuları da ateşleyen etken olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben bu karşılaşmadan da Beşiktaş nezdinde bir beraberlik bekliyorum en azından. Onlardan Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş. Trabzonspor az önce Galatasaray konusunda da bahsettiğimiz gibi çok bir galibiyet elde etmişlerdi ve artık yavaş yavaş da o hücum formunu yakalamaya başladı Trabzonspor. O yüzden de ya herhalde Süper Lig'deki en zorlu deplasmanlardan biri olacaktır Beşiktaş nezdinde bu sezon. Bu karşılaşmadan da mutlak galibiyet alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü baktığımız zaman ya bu 6 karşılaşmalık fikstürde alınan 2 mağlubiyet var ligde. Yani bu 7 ve 8. karşılaşması olacak Kocaelispor karşılaşmasının ardından. Yani 8 karşılaşmada 3 mağlubiyet de baktığımız zaman aslında kötü bir tablo anlamına geliyor Beşiktaş nezdinde. Bu yüzden kaynaklı olarak da bence kesin olarak kazanması gereken bir karşılaşma Trabzonspor deplasmanı.
0: Fenerbahçe'de milli ara öncesinde Üpspor karşısında 8-0 kazanmıştı. Milli ara dönüşünde Rize deplasmanında olacak. Tabii Rize'de ligimizin zorlu deplasmanlarından, onun sonrasında da Villa Park'ta olacak Fenerbahçe.
2: Evet, aslında baktığımız zaman Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasına kadar çok fazla hücum çeşitliliğini ve gol yollarını etkili kullanamayan bir takım görüntüsü çizmişti bu sezon. Sadece Konyaspor'a 4 gol atmıştı. Onun haricinde çok iyi bir tablo çizdiğini söyleyemeyiz ofans konusunda, hem Avrupa'da hem de ligde. Ama Eyüpspor karşısında alınan bu farklı skorlu galibiyet tabii ki de oyuncuların moral motivasyonunu da etkilemiştir diye düşünüyorum. Özellikle Vedat Muriç'in bireysel olarak attığı 4 gol ligdeki gol krallığı dengelerinde az da olsa değiştirdi gibi gözüküyor bu karşılaşmanın ardından. Tabii ki Fenerbahçe çalkantılı bir dönemin içinden geçti. Roma karşılaşmasının ardından İsmail Kartal görevinden ayrıldığını açıkladı. Ancak yönetim bunu kabul etmedi. İlk antrenmana çıkmadı. Daha sonrasında tekrardan takımın başına döndü derken, ya hakikaten de olaylı bir Eylül ayı geçirdi.

0: ve Şampiyonlar Ligi'nde evinde beraber kalınan bir Roma karşılaşması var Fenerbahçe'de. O yüzden de lige tekrardan asılması için Rize deplasmandan çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe 3 karşılaşmadan puan kaybetti bu sezon. 2 mağlubiyet 1 beraberlikleri var bu karşılaşmalarda. Bu yüzden de Fenerbahçe eğer tekrardan rekabetçi olmak istiyorsa Rize deplasmanda hata yapmaması gerekiyor. Onun haricinde de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir Aston Villa deplasmanına çıkacak. Baktığımız zaman herhalde Aston Villa da bu sezon nezdinde iyi bir takım. Yani geçtiğimiz sezon zaten Avrupa Ligi'ni kazanmış bir takım ve özellikle bu karşılaşmanın da İngiltere deplasmanında oynanacak olması temsilcimiz açısından büyük bir dezavantaj bana kalırsa.
1: Ve Trabzonspor, onlar da Thomas Rice'ın gelişiyle birlikte ilk mücadelede Galatasaray karşısında 4-0 kazanmışlardı ve Trabzonspor'da hem Samsunspor deplasmanında olacak ve Karadeniz derbisinde iki takım karşı karşıya gelecek. Zorlu bir fikstür de burada var çünkü sonrasında Finlandiya'ya gidecekler. Finlandiya'da Kopyo maçının ardından da Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek.
0: Evet, az önce Galatasaray'ı yorumlarken bahsetmiştik zaten alınan 4-0'lık galibiyetten. Thomas Rice burada Trabzonspor'a can suyu oldu diyebiliriz. Hakikaten de yani lige başlanabilecek en iyi senaryoydu Thomas Rice konusunda. Trabzonspor iyi bir sinerji yakalamış gibi gözüktü Alman Hoca ile beraber ilk karşılaşmasında. Bir sonraki karşılaşmasında Samsunspor karşısına çıkacak. Sen de az önce belirttin. Samsunspor'da Thomas Rice'ın yakından tanıdığı bir ekip. Yaklaşık 2 sene boyunca Samsunspor'un başındaydı. Geçtiğimiz sezon içerisinde yollar ayrıldı Thomas Rice'la. O yüzden kaynaklı olarak hem oyuncu grubunu hem de Samsunspor'u yakından tanıyan bir hoca Thomas Rice. Özellikle alınan 4-0'lık galibiyette bence oyuncular üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum Gökçen'in bu karşılaşmada. Tabii ki sen de bahsettin bu karşılaşmanın ardından da Trabzonspor zorlu bir fikstüre giriyor konferans liginde de. Ya ben burada fire vereceğini düşünmüyorum Beşiktaş karşılaşmasına kadar. Hem Samsunspor hem de konferans liginden galibiyetle ayrılacaktır bana kalırsa. Yani bu kadro kalitesine zaten sahip Trabzonspor ama Thomas Rice'a kadar bir türlü o takım içi kimyayı yaratamamıştı Trabzonspor bu sezon içerisinde. Ama Galatasaray karşısında iyi bir görüntü sergiledi. Özellikle Muhammed Salah önderliğinde hakikaten de hücumda ilmek ilmek işleyen bir Trabzonspor vardı ki ben Samsunspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Ya burada kritik eşik bence Trabzonspor için Beşiktaş karşılaşması olacak. Sadece Trabzonspor için değil Beşiktaş için de aynısı geçerli bana kalırsa. Yani bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf ligde de bence diğer takıma karşı psikolojik üstünlüğü eline alır gibi geliyor bana. Tabii ki burada Beşiktaş da ciddi derecede zorlu bir rakip Trabzonspor konusunda. Çünkü Galatasaray karşılaşmasında da aslında Galatasaray karşılaşmaya iyi başlamıştı. Trabzonspor'un attığı gollere bakarsak hepsi neredeyse geçiş hücumu. O yüzden kaynaklı olarak da eğer ki topu bu kadar Beşiktaş'a bırakırsa Trabzonspor, yani Beşiktaş da bu açıkları çok fazla vermeyebilir Trabzonspor'a karşı. Yani Galatasaray'ın Galatasaray'ın yaptığı bireysel hataları bu sezon Beşiktaş savunmasından çok fazla görmedik. O yüzden kaynaklı olarak da eğer ki Trabzonspor Beşiktaş'a topu bu kadar bırakırsa yani bu karşılaşmalarda farklı bir skor görebiliriz. Yani Trabzonspor lehine değil de Beşiktaş tarafından kazanılmış bir karşılaşma olarak da görebiliriz bu karşılaşmayı.
1: Bir dinleyicimiz soruyor. Diyor ki yayınlar devre arası hangi takıma daha çok yaramıştır sizce? Sakatlıkları olan takımlar için avantaj gibi görünüyor ama Fenerbahçe için geçen sezonlarda devre arası yaramamıştı. Beşiktaş için tempo tutmuşken ara vermek yaradı mı emin değilim diyor. Tabii devre arası diye nitelendiriyor dinleyicimiz, çok doğru çünkü 21 günlük bir ara devre arası neredeyse.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası'nda biz 3 karşılaşmaya çıktık. Bu Uluslar Ligi'nde bu milli arada çıktığımız maç sayısı 4. Yani hakikaten de neredeyse bir devre arası boyutunda bir ara oldu bizim için. Yani bu takımlar için aslında hem avantaj hem de dezavantaj yaratacak bir etken çünkü özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çok fazla oyuncu milli takımlara gitti ve aslında o yakaladıkları kimyayı da birazcık da olsa geri plana atabilir. Çünkü oynama alışkanlığı tam yeni yeni oturmaya başlamışken oyuncular üzerinde şimdi milli takımlarına gitti oyuncular ve bu konuda birazcık geri plana düşebilir takımların oyun planları. Ama baktığımız zaman da tabii ki takımlara da bir dinlenme fırsatı sağlıyor. Yani burada takımlar bütün oyuncularını milli takımlara göndermiyorlar. O yüzden elde olan oyuncular birazcık daha rotasyon

0: adam kalitesini güçlendirmeye yarayabilir bu milli ara. Ama dinleyicimizin de özetlediği gibi özellikle Beşiktaş gibi form tutan takımlara karşı da belli başlı dezavantajları olan bir milli ara oldu bu bana kalırsa. Burada bence en çok yarayan takım Galatasaray olmuştur. Çünkü ya hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde alınan mağlubiyetler Okan Hoca ve öğrenciler üzerinde de kara bulutları dolaştırmaya başlamıştı. En azından takım üzerinde yeni bir sinerji oluşturmak için de bu tür milli aralar, yani 20 günden bahsediyoruz, belli başlı neşterleri vurmak açısından da önemli bir ara oldu. Yani burada hangi takıma en çok yaradı dersek bence Galatasaray, hangi takıma en çok yaramadı dersek de ben burada oyumu Beşiktaş'a yana kullanmak istiyorum.
1: Bir dinleyicimiz, hatta iki dinleyicimiz yazmış. Mr. Taylor hakemleri ne kadar tanımıştı atamaları yapacak demiş. Diğer dinleyicimiz de diyor ki hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak. Evet, kağıt üzerinde güzel bir düşünce ama bu kadar sorun varken hangi düzgün verilere bakarak atamaları yapabilecek?
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Yani burada gerçekten hangi verilere bakacak Anthony Taylor, ya da Anthony Taylor Türk hakemlerine ne kadar üzerinde bir hakimiyet sahip, yani kimi ne kadar iyi tanıyor, bu bence şu an için çok büyük bir soru işareti. Baktığımız zaman da az önce de belirtmiştim, yani bağlantımızın başında, Türk futbolunda öyle bir iki kişinin değişmesiyle bazı şeyler değişmeyecek. Yani önce zihniyetin değişmesi lazım. Yani burada A kişi gidip de yerine Anthony Taylor'ın gelmesi bazı şeyleri düzeltmeyecek. Yani kimsenin böyle bir beklentisi olmasın. Ha, bu hakem atamasını Anthony Taylor yaptı, bazı şeyler düzelecek gibi bir düşünceniz varsa da büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani Anthony Taylor dediğiniz zaten Türk futboluna ne kadar hakim olacak bir isim, en azından kısa vadede. O yüzden de ya bazı şeylerin değişmesi için de ya sadece bir iki kişinin değişmesinin üzerinde büyük bir etken yaratacağını düşünmüyorum Türk futbolunda. Yani konuyu kısa kesmek gerekirse de yani benim bu konuda çok fazla bir olumlu söyleyebileceğim bir şey de yok.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii bir mesaj daha var, onu da okuyayım sonrasında oraya geleyim. Kimse merak etmemesin, tanımaması hakemleri tanımasından iyidir, zaten tanıyanları biliyoruz diyor Hakan Bey.
0: Yani katılıyorum burada Hakan Bey. Baktığımız zaman yani geçtiğimiz yıllarda da bunu çok kez gördük, o yüzden de burada Hakan Bey'in yorumuna da katılıyorum.
1: Bir diğer yandan son olarak sormak istediğim soru, herhalde biliyorsun, Formula 1 geliyor diye seviniyorduk. Yan seriler de geliyor. Yani inanılmaz bir hafta sonu olacak değil mi?
0: Evet, yani baktığımız zaman hem Formula 2 hem de Formula 3 takvime pazartesi akşamı yayınlandı. Ve
1: peki bir şey diyeceğim.
0: Özellikle
1: senin Formula
0: 3 takvimindeki son yarışın Türkiye olması da büyük bir ihtimalle şampiyonluk yarışının burada sonlanacağı anlamına geliyor. Bence bu bizim için çok büyük bir prestij. Hem Formula 2'nin hem de Formula 3'ün Türkiye'ye dönecek olması. Yani bu alt serileri takip eden isimler konusunda da Türkiye'ye turist çekme konusunda büyük bir etken yaratacaktır. Yani Formula 1'le 5 senelik bir anlaşmamız vardı zaten gelecek sezon başından itibaren geçerli olması üzerine. Burada bunun yanında alt serilerin de gelecek olması, yani beni bir Türk motorsporları tutkunu olarak heyecanlandırıyor. Yani gidecek taraftarlarımıza da, yani dinleyicilerimize de şöyle bir öneride bulunayım. Yani sadece Formula 1 saatlerine bakarak gitmesinler. Burada alt seriler de en az Formula 1 kadar, hatta Formula 1'den daha fazla pist üstü çekişmeye sahne olan seriler. O yüzden kaynaklı olarak da yani eğer ki vakitlerini uydurabiliyorlarsa kesinlikle alt serileri de izlemelerini tavsiye ediyorum. Yani canlı izleme fırsatı yakalamışlarken bence bu fırsatı kaçırmasınlar. Hakikaten de çok zevkli bir hafta sonu olacak.
1: Herhalde şöyle olacak değil mi? Mesela bilet alanlar aynı şekilde günü kapatmış, yani haftayı kapatmış olduğu için hepsini izleyebilecek.
0: Tabii, yani bir kere girdikten sonra bütün serileri sabahtan akşama kadar takip edebiliyorsunuz. Yani o biletin üzerinde Formula 1 için geçerlidir ya da sadece Formula 2 için geçerlidir diye bir damga yok. Eğer ki bir Formula 1 bileti alırsanız o hafta sonu o pistte geçerli olan bütün serilere gitmek
1: kazanıyorsunuz. Hatırla, bize kamyon yarışı izletmişlerdi, yatır yarışı izletmişlerdi bize.
0: Ya keşke öyle bir şey de gelse, tekrardan onu da izlesek, ama burada Formula 2 ve Formula 3 de zevkli olacaktır. Ve şöyle de bir haber var. Bu tabii ki de daha kesinleşmiş bir şey değil. Formula 4'te yarışan temsilcimiz Alp Aksoy geçtiğimiz ay iki kere Formula 3 aracıyla piste çıktı İstanbul Park'ta. Yani şu an için henüz resmi bir anlaşma yok ama gelecek sezon kendisinin de aslında Formula 3 takvimi içerisinde görebiliriz İstanbul Park'ta ki bu da aslında bütün Türk taraftarlar için çok heyecan verici bir konu olur. Yani orada bir Türk'ü desteklemek, gerçekten içimizden birisini desteklemek de ya hakikaten bizim açımızdan da çok büyük bir prestij olur. Yani umarım bu iş sonlanır. Yani Alp gelecek sezon için bir Formula 3 takımıyla sözleşme imzalar. Bu yaptığı testler de aslında birazcık buna işaret ediyor. Ama tabii ki de şu an için bitmiş bir şey olmadığından kesin konuşmak istemiyorum ama yani gelecek sezonda aslında orada bir Türk pilotu da izleme fırsatımız var ve umarım bu yakın gelecekte de sonuçlanır demek istiyorum. Çünkü kendisi de bu hafta sonu Euro 4 şampiyonasında final yarışına çıkacak ve burada belli başlı koşullar sağlanırsa şampiyonluk ihtimali de var aslında. O yüzden de yani dediğim gibi burada bir şampiyonluk alıp Euro 4 şampiyonasında gelecek sezonda Formula 3'te kendisini görürsek hakikaten de ya bizim açımızdan muazzam bir hafta sonu olur.
1: Peki Eralp, zaten yaklaşınca, daha doğrusu biraz yaklaşınca seninle irtibatta kalırız. Gerekli müracaatları, akreditasyon başvurularını da yapıp yerinden farklı yayınlar yapabilmek adına adımları da atarız seninle birlikte. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim ayrıca. Görüşmek üzere.
1: Peki. Devam edeceğiz. Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Kısa bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
8: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
9: Hoş bulduk Göksel'in, merhaba, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ve milli arayı tamamladık artık. İtalya mücadelesiyle birlikte B Ligi'ne de düştük diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun? 0 puan, 4 karşılaşmada kötü bir milli ara.
9: Ya tabii ki geçebilecek en kötü şekilde geçti milli ara. Hem milli takım açısından hem de genel olarak Türk futbolunun atmosferi açısından. Ama tabii ki 4 maçta 4 yenildi. Tabii ki kimsenin de beklemediği bir şeydi. Çünkü orada puan alabileceğimiz takımlar, en azından bir herhalde kalabileceğimiz maçlar vardı. Ama bunların hiçbirini yapamadık ve 4 maç 4 yenildi. Tabii ki kötü bir, başarısız bir performans. Yani burada hiçbir şekilde bir başarı yok. Ama tabii ki bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yönetimi, hocası ve oyuncuları ortak bir başarısızlık var. Tek bir kişiye yüklemek bunu anlamış olur. Fakat genel hatlarıyla da çok kötü bir milli ara olduğunu söylemek doğru olur.
1: Tabii Montella değişimi de bekleniyor ama federasyon tarafında da bir seçim olacak. İşler karma karışık bir yere evrildi. Hatta bugün yapılan bir habere göre de, yani açıklanana göre daha doğrusu, hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak.
9: Doğru, hatta federasyon başkanının yeğeni de sanırım istifa etmişti. Şu an adını unuttum. O da istifa edenler arasındaydı. Ve dediğim gibi Anthony Taylor'ın hakem atamalarını yapacak. Bunun için de dediğim gibi yani geçebilecek en kaotik, en kötü şekilde geçen bir milli ara oldu ve yani şu an biz Montella gider mi kalır mı diye konuşuyoruz ama senin de dediğin gibi daha federasyon başkanı daha kalacak mı, gidecek mi veya kim gelecek, bunlar belli değil. Dolayısıyla çok büyük bir karanlık, çok büyük bir belirsizlik var. Dolayısıyla da tabii ki bu ligin futbol ekibinde herhangi bir başarıdan söz etmek
1: yani dinleyicilerimizin de kafası çok karışık. Kurkan, mesela bir dinleyicimiz yazmış ki hakem atamalarında şöyle bir önerim olsa, karşılaşacak iki takımın temsilcisi ve Anthony Taylor'la karar verseler, oylama yapıp iki oyu alan hakem yönetse bu hakem olaylarında olumlu bir durum olur mu demiş. Sonrasında seçilen hakem sahada, diğer hakem vardı görev alır demiş ama sonrasında da tamam vazgeçtim, düşününce aklıma yine bir sürü olumsuzluk geldi demiş.
9: Yani çünkü bizim ülkemiz olumsuzluklara çok fırsat veren bir ülke olduğu için dolayısıyla o tip bir hakem atamasında dahi çok çeşitli şeyler söylenecektir. Dolayısıyla yani bunun bir net bir çözümün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hangi fikir olursa olsun antites olarak bir anti fikir çıkacaktır karşısına. Dolayısıyla yani en azından bu süreliğinde sanki Anthony Taylor'ın atamaları yapması daha iyi olur. Çünkü yabancı yani yerli kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla da kimseyi tanımadığı için de herkes eşit hesabı da en azından bir süreliğine olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki federasyon konusunda ne düşünüyorsun? Yani değişim halinde bir isim de ortada yok şu anda.
9: Ya bir kere şöyle bir durum var. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor yönettiği dönemde de çok fazla sayıda yönetiminde istifalar kaçmışa gelmişti. Ama buna rağmen görevinden istifa etmemişti. Hatta yine aday olmuştu. Kaybetmişti. Trabzonspor dinleyicilerimiz varsa bilirler o süreci. Dolayısıyla yani Hacı Osmanoğlu pek istifa etme tarafları olan bir yönetim anlayışı benimsemeyen bir başkan bir karakter. Zaten bunu şu anki yönetim kurulunda da görebiliyoruz. Yani neredeyse yarısı istifa etmesine rağmen halen daha başkanlık koltuğunda oturmaya devam ediyor. Ve bence yani şöyle söyleyeyim, 2,5 yıllık dönemde bence yapılan tek doğru hamle şampiyonluk gelirinin eşit derecede kalabilmesi hamlesini. Onun dışında ben 2,5 yıllık bu başkanlık döneminde herhangi bir doğru yaptıklarını düşünmüyorum ve bunun yanında da bir sürü yanlışlar oldu. Ben olduğum sürece yabancı hakim gelmeyecek, ben olduğum sürece Ferhat Gülboğlu devam edilecek, ben olduğum sürece Montella takımın başında gibi gibi açıklamalar da yapılmıştı. Dolayısıyla da yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı futbolun içinden gelen bir futbol adamı olmalı. İbrahim Hacı Osmanoğlu her ne kadar Trabzonspor'da yöneticilik başkanlık yapmış olsa da futbol adamı değil, müteahhit. Dolayısıyla da ben futbolun doğrularını yapabilecek bir başkan olduğunu düşünmüyorum artık bir saatten sonra. Ortamdan da acilen bir değişim taraftarıyım.
1: Uzun süredir de böyle bir şey görmedik ama yani futbolun içinden bir başkan görmedik uzun süredir değil
9: ama
1: mi?
9: Ama en azından yöneticiler olmuştu. Mesela Ahmet Altuntop olmuştu bir önceki.
1: Evet, evet, evet, bu şekilde ilerlediğini görmüştük.
9: Yani o da tabii ki o yönetim de çok doğru bir yönetim değildi.
1: Ama orada iletişim problemi vardı ya. Ahmet Altuntop'un ben şey olarak düşünüyorum. Mesela İsmail Kartal'a benzetiyorum bu konuyu. Söylemek istediklerini aktaramıyordu ve bunun nedeni de Almanya'da büyüyüp yetişmiş olması.
9: Doğru ama işte yani o tarz biri olmalı. Yani daha bu taraf Ahmet Altuntop Almanya'da yetiştiği için Türkçe yeteri kadar hakim değil ve kendisini iyi ifade edemiyordu. Ama bir sürü Türkiye'de yetişen, kendisini iyi ifade eden futbol adamlara bak. Dolayısıyla
1: Tabii mesela örnek yani aynı örneği Nuri Şahin'e verebiliriz. Nuri Şahin de Almanya'da yetişti ama bence iletişim en kuvvetli teknik direktörlerden.
9: Kesinlikle. Yani bir sürü örnek verilebilir böyle. Dolayısıyla da şu an mevcut yönetimde herhalde çok az sayıda kişi kaldı ve bu kişilerin hemen hemen hiçbir de herhalde futbolun içinden gelen yöneticiler değil. Dolayısıyla bence yani acilen bir değişim gerekiyor futbolunda.
1: Peki Trabzonspor'u sormak istiyorum. Son olarak Trabzonspor'da milli arada hazırlık maçı da oynadı. Malinowski'nin sakatlık haberi vardı ve milli ara dönüşünde zorlu bir fikstür var Trabzonspor için. Önce Karadeniz derbisi, Samsunspor deplasmanı, sonrasında Finlandiya deplasmanı Kupskopio ile karşılaşacak Trabzonspor ve sonrasında da Beşiktaş'la evinde karşı karşıya gelecek. Ya Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ikisinin de fikstürü gerçekten alev gibi.
9: Kesinlikle. Milli aradan sonra dört büyük takımın dördünün de hakikaten çok zorlu bir periyodu başlıyor, fikstürü başlıyor. Türk'ün fikstürü sanki biraz daha zor. Çünkü Hoffenheim'e gidecek, oradan Trabzon'a gidecek. Trabzonspor'un yani biraz daha yakın bölgeler. Samsun'da oynayacak, oradan Kursun'a gidecek, Finlandiya. Ki bence zor bir etraftan Finlandiya. Soğuk bir ülke biliyorsunuz. Ama Trabzonspor'un öpedir mi kablosu? Samsunspor karşısında Trabzonspor bence favori. Samsunspor'un çok önemli var çünkü. Bütün bir şartlar ortada. Belki de Fink'in de kilit maçlarından biri olur yani. Ben devam edecek mi, bırakacak mı? Trabzonspor geçen önceki yılların başarılı görüntüsünden uzak bir görüntüde. O yüzden zor bir maç olacak. Karadeniz derbisi olması önemliliğine. O maçlar için işçi ve yeni takımla karşı bir şey edildi. O bakımdan da sahip olan bir maç var. Ama tüm parametrelerinde Trabzonspor sanki biraz daha favori. Ama o yüzden sıkıntı evet.
1: Sesin çok azaldı Furkan bu arada. Hala az. Az duyuyoruz seni. Az duyuyoruz şu anda.
9: Alo.
1: Şu anda daha iyi evet.
9: Başından başından bahsedeceğim şimdi ama tüm parametrelerini Trabzonspor hem kursu hem Samsunspor'u yönelecek bir kampı
1: Peki Furkan, çok teşekkürler değerli yorumların için.
9: Rica ederim Göksel'im. Ben teşekkürler, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş cephesine geçelim. Beşiktaş'ta da Beşiktaş'ın yöneticisi Mehmet Sarımermer finansal olarak Beşiktaş taraftarlarını rahatlatan bir proje açıkladı. Dinleyelim Mehmet Sarımermer neler söyledi.
10: Kıymetli başkanımıza ve yeni yönetim kurulumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ilk günkü azimle, güçle çalışmaya devam edeceğiz aynı heyecanla. Bu süreç içerisinde Beşiktaş'ımız hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda güçlendi. Umarım bunları devam ettirmek için çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek ve daha güçlü bir Beşiktaş, daha başarılı bir Beşiktaş'la inşallah önümüzdeki dönemde birlikte olacağız diye düşünüyorum. Biz her zaman Beşiktaş'ımızın başarısı için gayret ediyoruz. Biz hakkımızı savunarak adaletli, adil bir şekilde oynanan spor oyunlarında her zaman kazanabileceğimize inanıyoruz. Bizim odağımız Beşiktaş. Onun daha iyi olması için gayret edeceğiz. Kıymetli başkanımız da zaten bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapıyor. O doğrultuda devam edeceğiz inşallah. Beşiktaş'ın birlik ve beraberlik içerisinde olduğu dönemlerde hiç kimse kulübümüze zarar verememiş. O bakımdan bunları gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Yönetimler geliyor, gidiyor. Bu bir bayrak yanışı günün sonunda. Buralarda olan insanlar da hep Beşiktaşlı. Hepimiz Beşiktaşlıyız. O bakımdan mutlu oluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olarak ilerlemek, her zaman tek vücut olmak, bir olmak her zaman bizler için kıymetli. Bizleri daha güçlü, hem sahada hem saha dışında bizleri daha güçlü kılıyor. O yüzden çok memnunuz. İnşallah bu şekilde de devam etmesini diliyorum. Ben bir önceki dönemde 14-15 aydır Kartal Yuvası'ndan sorumlu yöneticiyim. Bayağı mesailerimiz oldu Kartal Yuvası'nda da. Çünkü sadece saha içinde mücadele yok. Saha dışında olduğu kadar ekonomik faaliyetler olarak da ezeli ve ebedi rakiplerimizle mücadele ve rekabet içerisindeyiz. Mücadele demek doğru olmaz ama rekabet içerisindeyiz. Ekonomik olarak da güçlenmek istiyoruz. Onun için hem koleksiyonlarımızda, ekonomik durumlarımızda, yeni sponsorluk anlaşmamızdaki bu sene geçtiğimiz yıl anlaşmasını yaptık. Yeni bir sponsora geçtik forma sponsorluğunda. Gayretlerimiz var. Önümüzdeki senenin hazırlıklarını tamamladık sayılır. Tabii başkanımızın bir söylemi oldu. Artık sokaklarda Beşiktaşlı çocukları, Beşiktaşlı insanları da formalarıyla görüyoruz. Biz de Kartal Yuvaları olarak tüm Beşiktaşlıları Kartal Yuvası'na tekraren davet ediyoruz. Çünkü bu hem kulüplere olan bağlılıklarını gösteren hem de kulübümüzü ekonomik olarak güçlendiren bir durum. İnşallah daha çok Beşiktaşlıyı, Beşiktaşlı yavrumuzu hem Beşiktaş formalarıyla hem de Beşiktaş ürünleriyle görmek istiyoruz. Ekonomik olarak bizim kendi faaliyetlerimiz, sportif faaliyetlerimiz dışında yeni faaliyetlerde de bulunmamız gerekiyor. Gayrimenkul de bunun aslında Dikili Taş projesinde de gördüğümüz gibi en büyük yollarından biri. Bize bir ekonomik rahatlık kazandırdı Dikili Taş projesi. Bu projelerle ekonomik olarak daha güçleneceğiz. Ekonomik olarak diyorum ama bunun şöyle bir anlamı var. Ekonomi demek en basit tabiriyle daha kıymetli, daha iyi futbolcuları transfer edebilmek, diğer branşlarda daha iyi sporcuları transfer edebilmek demek, daha iyi sporcularla daha iyi sonuçlar demek. O bakımdan bu projeler ekonomik olarak daha güçlü bir Beşiktaş vaat ediyor. Daha güçlü bir Beşiktaş da sportif anlamda daha büyük başarılar vaat ediyor diye düşünüyorum. Umarım Allah kısmet eder, bunları da başarabiliriz. Beşiktaş bizim kıymetlimiz. Hepimiz Beşiktaş'ımıza sahip olalım. O bizim ortak paydamız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde daha başarılı, daha güzel günleri görebileceğimizi umuyor ve diliyorum.
1: Beşiktaş yöneticisi Mehmet Sarımermer'in sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Messi'nin vedasını konuşacağız. Karşılaşmanın spikerlerinden Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Messi'nin Arjantin milli takımına vedasını konuşacağız.

0: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticilerinizse kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor.
3: Taraftar reklam.
4: Ben Mühendis Usaybiyalı olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben İklim Mühendisi olacağım.
7: Çocukların

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Reklam bitti.
8: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Ve yeniden birlikteyiz. Attığımızda Erim Dereli olacak. Az önce de bahsettiğim dün Arjantin'de milli takımda bir veda maçı vardı. Lionel Messi milli takıma veda etti ve karşılaşmanın anlatımında da sevgili Erim Dereli ve Cem Odabaşı vardı. Yani gerçekten harika anlar yaşattılar, duygusal anlar yaşadılar, yaşattılar. Erim Dereli bizimle birlikte o maçın spikerlerinden. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yani gece geç saatlerde gerçekten duygusal anlar yaşandı tüm futbol severler açısından. Ya sizin de herhalde ya 70-80 yaşına geldiğinizde bile unutamayacağınız bir şey oldu. Yani Messi, belki 70-80 yıl daha böyle bir yetenek görmeyeceğiz ve bir efsanenin milli takıma veda anına tanıklık ettiniz. İlk olarak duygularını öğrenmek istiyorum. Yani gerçekten duygusal anlardı.
1: Ya kesinlikle öyle, yani duygusal büyük bir veda, çocukluğumuzdan bu yana yani onunla beraber büyüdük. Yani hakikaten çok büyük bir efsane. Tabii ki aktif futbol kariyerine devam eden bir isimden bahsediyoruz. Messi için hiçbir şey bitmedi ama Arjantin milli takımına vedası onun son dönemde kutsallaştırdığı bir figüre bir anlamda vedası oldu. Barcelona'dan ayrıldığından bu yana Messi için Arjantin forması birinci öncelik olmaya başladı. Onun da anıları oldu. Hakikaten ve arkasında bıraktığı başarıları da saymaya herhalde yayın süremiz dahi yetmez.
0: Ya senin de nefesin bile yetmiyordu artık, yani öyle başarılar.
1: Kupaları sayarken ciddi anlamda nefesim yetmedi.
0: Zaten bir dinleyici yazmış bize de, abinin nefesi yetmedi o kadar başarılı diye.
1: Gerçekten öyle. Yani biz de kendimiz bir klip yaptık. O klipte süre çok uzadığı için biraz da süre kazanalım dedik ve araya bazı katlar atmak zorunda kaldık. Bitmiyor çünkü. Yani bu zaten sadece aldığımız bir kısmıydı.
0: Bu arada klibi de hem Esports hesaplarından hem de Erim Dereli

0: şahsi Instagram hesabından bulabilirsiniz. Onun da duyurusunu yapmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere, katkı sağlayanlara, gerçekten hiç yalnız değildik. Bütün gece insanlar, izleyicilerimiz, kıymetli izleyenlerimiz bizimle beraber yer yer fikir beyan ettiler. Biz vaktimiz el verdiğince onların fikirlerini aktarmaya çalıştık. İlginç nüanslar, ilginç anılarını bizlerle paylaştılar. Onları yine vaktimiz yettiğince paylaşmaya çalıştık. Yani Gökçen'in kolay değil. 2'de başladı yayın. Sabaha karşı bitti yani 3,5-4 saatlik bir yayındı. Ben de daha yeni kendime geliyorum. Bazı şeyler rüya gibi geliyor. Ama böyle bir gerçek var ki bir efsaneye milli takım formasıyla veda ettik. Tabii çok duygusal. Daha da duygusal olabilirdi bu arada. Yani işin duygusallık kısmına çok kaçmamış Arjantinliler. Yani biraz ağlamalar oldu tabii. Enzo, Scaloni, birçok takım arkadaşı gözyaşlarını tutamadı. Yer yer Messi de ağladı. Ama böyle bir figüre daha duygusal veda edilmeliydi sanki diye de yorumlar okudum izleyenlerimizden.
0: Benim de mesela evet. Sizinle birlikteydik dün ve eve gidince aklıma geldi. Şöyle bir şey yapılabilirdi aslında. Newell's Old Boys'la mesela bir hazırlık maçı yapılabilirdi. Yani rakip olabilir. Konusunda.
1: Çok haklısın. Yani pek çok parametre var. Pek çok mesela iki devre oynanabilirdi. İki farklı şeyler izlenebilirdi. Daha fazla Lionel Messi'yi hatırlayacağımız hatıramızda yer edinmiş ikonik anları, ikonik isimleri çıkartıp belki konuşturabilirlerdi. Ama belli ki böyle bir yol seçmişler. Yani bu da ikonik bir veda. Çünkü şöyle düşün. Şöyle de düşünüyorum açıkçası. 21. yüzyıldan bu yana vedalarda çok iyi şeyler görmüyoruz. Yani futbolcu yaşatma, futbolcunun içinde bulunduğu ortamı iyi hatırlama durumlarımız var ama veda konusunda pek iyi değiliz. Yani atıyorum Maradona'nın vedasını çok az kişi hatırlar. İşte yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun bu kadar görkemli, şaşalı bir vedası olacak mı bilmiyoruz. Yakın geçmişte efsaneler işte futbola mal olmuş Zidane olsun. Zidane'ın mesela vedası. Ya çok kötü anılıyor. İşte Ronaldo'nun vedası pek kimse hatırlamaz. Yani bu Messi'ye bu organizasyonu oluşturmak dahi çok önemli ki yani 39 yaşında hala takımın en fitti Göksel'in. Yani
0: gerçekten bir düşünüyorum Erin mesela güzel veda diye en son hatırladığım Francesco Totti olabilir.
1: Yani çok haklısın. Çok haklısın. Bizde de Mehmet Özilek vardır yani. Benim de yani aktif futbol kariyerimde Türkiye'de Mehmet Özilek'ten daha iyi hatırladım. Veda yok mesela. Ama uluslararası anlamda da dediğin gibi yani Totti dışında böyle akılda kalır. Ne var hatırlamam. Mesela Maldini'ye bile Milan taraftarı çok büyük tepki göstererek formasını veda etti. Tabii.
0: Frank Lampard City'ye giderek zaten o vedayı
1: kesinlikle öyle. Yani iyi vedaları iyi yapamıyor futbol. Tabii bu oyunun içinde var farklı takımlar, farklı kariyer planlamaları biraz futbolcuları taraftarın gözünde daha küçük duruma düşürebiliyor ama yani bu vedaya gelmek bile başlı başına büyük bir başarı. Çok güzel bir yayındı. Çok güzel bir deneyimdi. 2004'ten bu yana, 2002'den bu yana hatta ilk girişimde olimpiyatlardan alalım. O tarihlerden bu yana ismini duyduğumuz bir çocuk uzun saçlarıyla, tüysüz suratıyla takım arkadaşlarına fiziksel olarak dezavantajıyla hep dikkat çekerdi. İlk çıktığı milli maçta 2 dakika sonra kırmızı kart gördü. Bir Kral Kupası maçında Albacete karşısında ilk maçına çıktı. O çocuğa o büyüdüğü süreçten itibaren eşlik etmek bizler için çok büyük bir onur. Çünkü
0: Erin öyle bir ikondan bahsediyorsun ki. Var. Ya öyle bir ikondan bahsediyorsun ki geçenlerde bir Al Nassr El Shabab maçı anlatıyordum ve ilginçti Ronaldo ve Messi karşı karşıyaydı. Karşı takımda El Shabab da yani Arap asıllı bir Fransız. Hiç Arjantin'le alakası yok. Adı Messi. Messi koymuşlar adını.
1: İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Yani çok değerli isimler. Yani bir daha Messi'miz bir daha Ronaldo'muz olmayacak kendi dönemimizde. Maradona'nın üzerine çıkmış isim. Pelé'nin üzerine çıkmış isimler. Ve onlara böyle veda ediyor olmak. Hem bir yandan şanslıyım hem de bir yandan tabii üzüntülüyüm. Ölümsüzleştirdik anı. Hep hafızalarımıza yer edinecek bir müsabaka oldu ama günün sonunda veda zamanıydı. Son golünü de anlattık. Penaltıdan geldi son golü ama daha fazlasını atabilirdi bu arada. Yani 5-6 gole de bitirebileceği bir maçtı. Yani çok özeldi ya. Yani herhalde aktif futbol spikerlik kariyerimde benim için en unutulmaz an hangisi dersen yani birçok yayınımız vardır böyle unutulmazlardan ama yani kesinlikle mesleği bıraktığımıza dair böylesine unutulmaz bir an nasip olmayacaktır.
0: Son mutlu olarak şunu sormak istiyorum. Yani yayında konuştuğunuz sevgili Cem'le birlikte en unutamadığınız Messi maçı diye çok fazla mention da gelmişti. Onlara da baktım.
1: Evet.
0: Herkes yani yakın tarih diye tercih etmedi galiba ama benim aklıma direkt o geldi. Çok yakın evet ama Mısır maçı o dönüş inanılmazdı
1: kesinlikle.
0: Mesela.
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ben de yayına girmeden önce 90 dakikasını izledim. Canım sıkıldı. Ve o Mısır maçını açtım. Yabancı spikerden dinledim özellikle. Bu İspanyol spikerlerin anlatımları inanılmaz bir seviyeye ulaştırıyor zaten bazı maçlarda. Ya müthiş bir dönüş ya. Yani o Mısır performansı ve yani Göksel'in yanlış anlaşılmasın. O turnuvanın finale kadar ki maçlarının tamamı epik. Evet. Tamamı geri dönüşler, tamamı son dakika golleri, tamamı böyle imkansızlıklardan çıkan alınan puanlar işte.
0: Ve tamamında Messi'nin dokunuşu var. Hepsinde evet, Messi var.
1: Yani bir o Dünya Kupası'yla taçlandırabilseydi vedasını, tabii kıymetli babasını kaybetti. Bırakmasının da önemli bir faktörü bu. O vedayı kupayla yapabilseydi herhalde kariyerine başlangıcından finaline kadar en iyi kariyer planlaması ve en iyi başlangıç ve final kariyeri diyebilirim. Tabii ki başarmadığı bir şey yok. Ama yani bir Dünya Kupası daha görmesi, annesine veda ederken böyle bir kupa kazandırması onun kariyerini herhalde en ulaşılmaz mertebeye ulaştıracaktı. Sayısız başarı, 21. yüzyılda en fazla asist yapan isim, Arjantin milli takımıyla en fazla gol atmış isim, en fazla maç, yine kendi kıtasının en büyüğü. Tabii ki gol barajında Ronaldo'nun gerisinde tamamlayacak muhtemelen ama başarmadığı bir şey olduğunu artık sanmıyorum. Çünkü kariyeri bitti derken çocukluk yaşında futbol adamış kendini. Milli takım bazında üst üste başarısızlıklarla milli takımı ilk kez bırakıyor. İlk bırakışı değil, herkes yakından hatırlıyor. Geri dönüyor. Kazanmadığı kupa kalmıyor devamında. 8 Ballon d'Or Göksel'in 8 Ballon d'Or yani.
0: Evet.
1: Bu bile başlı başına ulaşılabilir bir şey değil. Ya
0: ki şu anda da mesela bir ilk 10 yapsak Ballon d'Or adaylarından bu Ballon d'Or'da da ilk 10'da yer alıyor yani.
1: Çok haklısın. Hala var. Ya hala var. Ya hala bir Messi'ye vedasını verelim mi diye bir algı da var bu arada. Hani Ekim'in son ayların son günlerinde belli olacak ama tabii orada bir sürpriz beklemem Messi adına. Ama Dünya Kupası'nı kazansaydı kesindi yani. Bunu tartışacak bir şey olmazdı. Velhasıl çok özeldi. Messi'li hayatlar, yaşamlar çok özeldi. Ben kendi jenerasyonumu Messi'yi izlemiş insanlar açısından çok şanslı bir ekip olarak görüyorum.
0: Evet.
1: Çok şanslıyız. Çünkü teknoloji çağında bir süper kahramanı kariyerin başından sonuna kadar izleyebilmek, her istatistiğine çok kolay ulaşılır olması, her maçına kolay ulaşılır olması, tarihe altın harflerle yazılmış dünyanın gelmiş geçmiş en iyi gollerinden diyeceğim birkaçını sığdırabilmesi.
0: Bir de o dönem kısıtlı böyle İnanılmaz. Barcelona maçı izlemek çok şeydi yani, hani erişilebilir bir şey ve başka seçeneğin de çok fazla yok bir futbol tutkunu olarak.
1: Çok
0: NTV ekranlarında izliyorduk. Hatta herkes hatırlar mesela Maxi Lopez oynuyordu. İşte o evet. Çıkarsa Messi süre bulursa falan, yani ilk giriş anlarından itibaren tanık olduğumuz bir efsane.
1: Yani çok haklısın. İdolü Pablo Aymar kulübede, Arjantin milli takımında da öyle bir avantajı var. İşte Maradona'nın adımlarını takip ederek geldi. Biz o golleri işte video çağında, teknoloji çağında o gollerin aynısını attığını gördük. Elle atmasından Etafe savunmasının çalıma dizmesine kadar, atletik savunmasına yaptığı şeylere kadar unutulmaz bir an. Tabii ki El Clasico'da 500. golünü atarken o formanın buz kesmesi, sahanın her tarafında hayatın bir anda durması, kral benim mesajını vermesi unutulur cinsten değil. Yani anlatsak neler neler çıkar. Yayında da bahsedemedik. Hatta bazı anlamda tepki de gördük. Çünkü biz bir maç anlatmadık aslında. Bir maç sunduk. Bir efsaneyi anmak istedik. Bir yandan da tabii maçın sunumunu yaptık. Bitmeyecekti yani. Bir yerden sonra o hikayeler bitmeyecekti. İzleyenleri de sıkmak istemedik. Tabii keyif alıp bize katılım sağlayan insanlar, değerli izleyenlerimiz de vardı ama bir yandan da zaman akıyor. Konuşacak çok konu var. Bazı şeyleri es geçmek zorunda kaldık. Yani şimdi bile yani 10-12. Dakikaya girmişiz. Konuşsan konuşsan bitmez yani. Lionel Messi'yi anlatmak öyle 3-5 dakikaya, 10 dakikaya sığacak şeyler değil kesinlikle.
0: Bir dinleyicimiz son olarak onu sorayım. Şunu demiş abi, Barcelona'nın stadında Messi'nin bir tane fotoğrafı yok, bir tane yazısı yok. Silmişler Barcelona'nın stadından. Bu duruma ne diyeceksiniz diye, ama benim bildiğim veya teyit ettiğim bir durum değil Erim. Sen biliyor musun bu konu
1: benim
0: hakkında?
1: Benim de değil. Belki hani Camp Nou'nun yenileşme çalışmalarından ayrılmış ve sonrasında tekrardan ekleyecek bir durum.
0: Hatta bence Messi jübile maçında, son maçında yani Barcelona forması giyecek.
1: Tabii bence de. Barcelona'nın Salt Boş maçı bekliyoruz biz kesinlikle.
0: Gönül ister yani ki işte Barcelona Real Madrid biraz olsun ve Ronaldo da işte Real Madrid veya Manchester United'da olsun. Öyle ikisi aynı anda o maçta bıraksınlar, ama çok zor bir ihtimal.
1: Çok zor. Yani dünya cümle bir marka bile yan yana getiremedi biliyorsun. Biri başka bir gün gelip fotoğrafı çekildi Dünya Kupası öncesi. Biri başka bir gün geldi, fotoğraf öyle çekildi. Yani çok yan yana gelen bir ikili değil. Bu imajları da sonuna kadar devam edecektir bence. Ama ben hani şu anlamda biraz Barcelona'nın zayıf kaldığını söyleyebilirim. Yani Messi Arjantin milli takımına veda ederken bence Barcelona biraz pasif kaldı. Hani River Plate, Fahri Doktor unvanı, onursal üye unvanları verdi. İşte Rosario'da zaten her sokağın adı Messi vesaire. Diğer kulüpler çok önemli paylaşımlarda bulundu. Sponsoru dünyada bütün global uluslararası reklam yüzünü Lionel Messi'nin logosu haline çevirdi vesaire vesaire. Bence Barcelona biraz geride kaldı. Bence Barcelona biraz ayıp ediyor. Yani o mali yükümlülükleri varken, Messi'yi alma ihtimali varken almadılar. Tabii ben işin ekonomistin değilim. Sadece dışarıdan bir izleyen olarak, spor sever olarak yorum yapıyorum. Messi'nin Barcelona'ya dönmesi için imkanlar vardı. Dönmedi, dönemedi veya dönmek istemedi veya o dönemki yönetim o mali yükümlülüğünün altına girmek istemedi. Ama Barcelona bence Messi'ye son dönemlerde, ya Inter Miami'nin sahip çıktığı kadar sahip çıkmıyor, onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
0: Bu arada az önceki dinleyicimiz de gittim gördüm gerçekten öyle demiş ve bir başka haklısın, dinleyicimiz de selamlar Erim Dereli'ye de çok selamlar. Ben bu konuda çok duyguluyum çünkü 50 yaşındayım ve 40 yıldır Barcelona taraftarıyım. Allah bize öyle bir hediye gönderdi ki yeşil sahalara, dünyada futbol cenneti yaşattı. Kıyamete kadar asla onun gibisi gelmeyecek, çok üzülüyorum diyor.
1: Çok teşekkür ederiz ya katkıları için beyefendiye. Çok sağ olsun. Yani böyle bir dönemde duygulandırabiliyor olmak bile bizler için paylaştığımız bir duygu, mutluluk veriyor bir yandan. Bir yandan üzüyor elbette. Hakikaten çok şanssız. Yani şu an modern futbolda bu kadar yeni yetenek baremlerinin göz ardı edildiği, oyunların biraz daha sistem ve geçiş oyunları odaklı olduğu dönemde Messi gibi aktörler, baş aktörler, gladiatörler kolay kolay yetişmeyecekti. Bence de yetişmiyor. Yani Messi'nin yanına yakıştırdığımız Yamal bile bence son bir senede, hadi yarım sene diyeyim, oralara o kadar da yetişememe ihtimalini düşündürdü. Çünkü yani yayında da konuştuk, en unutamadığınız Messi performansı abi, o bir takvim yılında attığı gol sayısı. Yani yaklaşılabilir mi Gökçen'in? Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani olmaz. Maç sayısını arttır, yine olmuyor. Yani 16 yaşından itibaren her sene 30'un üstünde gol at, yine yetişemiyorsun. Ya biz ne izledik yani?
0: Ya o dönemde çok fazla maç yoktu ya. Bu zamanki takvim gibi değildi maçlar.
1: Çok haklısın. Çok haklısın ve hani futbolun futbol olmadığı zamanlar da değildi. Bayağı kıran kırana maçlar oluyordu yani La Liga'da, işte Premier Lig'de, Serie A'da, orada burada, Kral Kupası o kadar uzun soluklu değil. İşte Süper Kupa 4 takımla oynanmıyor falan. Yani ne izledik biz? İnanamıyorum. O senenin bir daha tesadüf etmesi pek mümkün değil. Büyük konuşuyorum ki normalde bilirsin çok büyük konuşmayı sevmem. Bence böyle bir şey bir daha görmeyiz gibi geliyor. Ronaldo'nun 1000 barajı yine aşılabilir bir seviye değil, yaklaştığı için söylüyorum.
0: Evet.
1: Bence şanslıyız yani ayırt etmeden gönül rahatıyla bence son günlerinin tadını çıkartalım.
0: Zaten güzelliği de burada şimdi. Messi ve Ronaldo fanları aslında bu konuda çok tutkular ama ya nihayetinde evet, Messi'yi anlatırken Ronaldo demeden geçemiyoruz. Ronaldo'yu anlatırken de Messi demeden geçemiyoruz.
1: Mümkün değil yani ve Messi için toplandığımız bir yayın. Ya o yayını izliyorsa insanlar Lionel Messi'nin vedası sayesindeydi. Ben orada mikrofondaydım, Cem orada mikrofondaydı. İzleyenlerimiz gece sabaha kadar Messi için o yayını izledi ama yani şimdi Ronaldo'nun adını nasıl geçirmeyeceksin ki? Yani o rekabeti o rekabet yapan unsurlar. Şimdi onu konuştuk yayında da hani Messi Ronaldo rekabetine adaylar kimler diye bir soru geldi Cem'den. Değil adaylar, aday yok.
0: Evet.
1: Hani adayları geç. Hani
0: aday adayı bile yok gerçekten.
1: Şey imkansızken aday bile lüks. Yani işte Dembele'nin son dönemdeki performansı takdire şayan, Ballon d'Or'u var mı? Hak ederek. Hatta belki duble yapabilir. Rafinha bu sene bence sezonun en iyi oyuncusu başlangıcı itibariyle. Hı hı. Mbappe Dünya Kupası tarihinin en golcüsü. Kim performansını eleştirebilir veya çöp diyebilir? Yaygın kanaat kesinlikle Mbappe'nin aldığı rüzgarın arkasında olacaktır. Harry Kane klasında bir santrfor dünyada var mı? Haaland'la kıyaslarsın. İkisini yap, birleştir. Yine bir bu isimler etmiyor yani gol sayılarında. Lewandowski gözlerden olarak 40'ları 41'leri sürekli açtı. Dünya Kupası tarihinin yaşayan en golcü 4. oyuncusu olabildi sadece. Yani yaklaşamıyorsun. Yani değil iki aday, bir tanesi bile çok büyük lüks. Şu an tabii ki Lamine Yamal potansiyeliyle o jenerasyonu, yani Lionel Messi'nin elinden su içmiş değil, eliyle yıkanmış bir figür olarak futbol sahnesine sürüldü. Mükemmel de gidiyor ama yani çok zor. Çok zor.
0: Evet.
1: Yani çok zor. Bu çağda çok zor artık.
0: Peki. Erim, çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık bu arada. Harika anlar yaşattınız bizlere.
1: Çok sağ ol. Bütün süreçte de yanımızdaydın. Dinleyenlerimiz de, izleyenlerimiz de aynı şekilde yanımızdaydı. Sana da ayrıca teşekkür ederim.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şöyle bir Galatasaray Divan Kurulu'na da dönelim. Galatasaray Spor Kulübü'nde Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısı gerçekleşti bugün ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Dinleyelim. Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek neler söyledi?
6: Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli hazırım. Bu haftaya ne yazık ki üzücü haberlerle başladık. Özellikle biraz önce geçmişte kaydettiğimiz videosunu izlediğimiz kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diliker abimizi ve Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı görevinde bulunmuş, beraber çalışma fırsatım olan sevgili kardeşim Fidel Berber'i, aynı zamanda bugün şu anda katılamadığımız divan toplantısı sebebiyle divan üyemiz Beyaz Perde'nin değerli aktörlerinden sevgili Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bunları bu biraz önce Sayın Divan Başkanı'nın sizlere aksettirdiği diğer divan kurulu üyelerimizle beraber bu değerli büyüğümüzün, değerli kardeşlerimizin vefatı dolayısıyla bütün camiamıza, ailelerine ve onları sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin. Mekanları cennet olsun. Özellikle kulübümüze hizmet eden, uzun yıllar boyunca hizmet etmiş iki değerli Galatasaraylı, Fidel Berber'i ve Fuat abi'yi sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Fuat Diliker abimize ve Fidel Berber kardeşimize de, onlara da özellikle

0: mekanları cennet olsun diyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Fuat abi için yarın saat 11'de kulübümüzde bir anma töreni düzenleyeceğiz. Akabinde de cenaze törenine de katılacağız hep beraber. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Ekim ayının Galatasaray için çok özel bir anlamı var. 121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları Galatasaray Lisesi'nde bugün milyonların peşinden gittiği büyük bir hayalin temelini attılar. O gün ortaya konulan hedef yalnızca bir spor kulübü kurmak değildi. Türk sporunda önce olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk olmayan takımları yenmekti. Bugün bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesile aktarılan bu emaneti daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere Galatasaray'a hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Kulübümüzün 121. kuruluş yıl dönümünde hepimize kutlu olsun diyorum. Değerli hazırım, yeni sezonda birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam. Sportif hedeflerimiz için mücadele ederken Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız da aynı şekilde devam ediyor. Bu noktada kulübümüzde devam eden projelerimizle ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli hazırım, özellikle iki proje üzerinde duracağım. Çünkü önümüzdeki hafta sonu, bu hafta sonu Mali Genel Kurulumuz var. Dolayısıyla orada daha detaylı bütün projeler hakkında detaylı size bilgi aktaracağım. Onun için iki tane önemli projemizdeki son gelişmeleri kısaca belirtmek istiyorum. Özellikle Aslantepe Vadimizde, buraya geldiğiniz zaman lütfen hemen stadımızın dibinde zaten bir bakın, çalışmalarımızı göreceksiniz. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir projeyi arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a hizmet etmesin, bir an evvel hizmeti açmak için çalışmalarımıza ağırlık verdik, devam ediyoruz. Kemerburgaz'da bildiğiniz gibi bir akademi binamızla beraber 4 tane daha ilave futbol sahası yapma çalışmalarımız devam ediyor. Orada kısa bir gecikmemiz var. Bizden kaynaklanmayan, bizim çalışmalarımızdan kaynaklanmayan ama ilgili belediyenin bugünkü yaşadıkları çerçevesinde imza atmakta gecikmeler oluyor. Neticede dün itibariyle bir mutabakata geldik. İnşallah onun da imzasını aldık. Çünkü bu akademi binasının bütün finansmanını, bilmem her şeyini de projelerini hazırlamışız. Yani bizi akamete götürecek hiçbir kulüple ilgili bir sorunumuz yok. Sorun tamamen belediyeyle olan ilişkilerimiz çerçevesinde. Değerli arkadaşlar, yeni sezon amatör branşlarımız açısından da büyük önem taşıyor. Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedeflerimizi yükseltmiş durumdayız. Galatasaray formasının bulunduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz. Ancak bizim için başarı yalnızca sezon sonunda kazanılan kupalardan da ibaret değil. Altyapılarımızdan sporcu yetiştirmek, gençlerimize Galatasaray formasını taşıma fırsatı vermek ve şubelerimizi sportif olduğu kadar mali açıdan da güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Bu anlayışla çalışmalarımız devam ediyor. Değerli Azizim, ben sporcularımız ve teknik ekiplerimizin Galatasaray formasının gerektirdiği mücadeleyi sonuna kadar vereceğine de inanıyorum. Aslında tabii bugün itibariyle onlara bir cesaret alkışı sizden isteyecektim ama maalesef üzüntülü bir hafta geçiriyoruz. O itibarla bunu sizden talep etmeyeceğim. Çünkü gerçekten bu haftaki kayıplarımız son derece önemli. Değerli arkadaşlar, önümüzde hem sportif hem de kulübümüzün geleceği açısından çok önemli bir dönem var. Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken, diğer taraftan tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız. Bu vesileyle önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştireceğimiz mali kurulumuza da değinmek istiyorum. Genel kurullarımız Galatasaray'ın demokratik geleneğinin ve ortak akılla yönetilme kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Kulübümüzün faaliyetlerini üyelerimize paylaştığımız bu önemli toplantıya tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyorum. Gerçekten değerli arkadaşlar, genel kurullar Galatasaray'ın en önemli buluşma noktası, sorunlarını tartışma ve ortak akıl oluşturma mekanları, yerleri. Her zaman söylediğimiz gibi genel kurullarımızın daha katılımcı, daha hazırlığı yüksek seviyede olan toplantılar haline getirmek en büyük arzumuz. Değerli üyelerimizi, siz değerli divan kurulu üyelerimi, hepinizi bu hafta sonu Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulumuza bekliyorum. Galatasaray'ın geleceğine ilişkin kararların konuşulduğu, görüşlerin özgürce ifade edildiği bu toplantılarda üyelerimizin katılımı son derece önemli. Cumartesi günü inşallah çok önemli bir sayıyla bu genel kurulumuza katılalım. Değerli arkadaşlar, 121 yıl önce kurulan, bugün bize bırakılan bu emaneti bizden sonraki nesillere güçlü bir şekilde teslim etmek zorundayız. Bunu başarabilmemizin yolu da Galatasaray'ın her zaman en büyük gücü olan birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Elbette farklı düşüncelerimiz olacak. Eleştireceğiz, tartışacağız. Galatasaray'ın daha iyi olması için fikirlerimizi de söyleyeceğiz. Ama bütün bunların üzerine bir ortak paydamız var. Galatasaray. Geçmişimiz bize çok açık bir şey söylüyor. Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve Galatasaray'ı hak ettiği daha büyük başarıları da hep beraber taşıyacağız. Değerli Azerun, hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi bir divan diliyorum. Hafta sonunda genel kurul toplantısında buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli Hazırım, yönetim kurulu mali sunumuyla ilgili olarak muhasip üyemiz mi acaba söz alacak? Ben kürsüye yönetim kurulu muhasip üyemiz Sayın Mehmet Burak Kutlu'yu davet ediyorum. Buyurun.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde sizlerleyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Artık yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Gündeme dair son gelişmeleri sizlere aktardık konuklarımızla birlikte ve aynı zamanda da Messi'nin vedasına. Tabii dün şahitlik etmiştik ve Erim Dereli de bizimle birlikteydi. Maçın spikerlerinden sevgili Cem Odabaşı ve Erim Dereli, onların da ağzına sağlık gerçekten. Yani çok duygusal anlardı ve Messi milli takıma veda etti. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Haber Masası programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Bizlerden ayrılmayın. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhabalar.
4: Abi artık YouTube'da zaten seninle çok sık görüşüyorduk. Ama daha fazla da görüşeceğiz herhalde. Bu arada Sözcü'yle yollarını ayırdın istersen buradan da. Zaten tweet atmıştın ama söylemek evet, istediklerim varsa.
5: Sözcü Gazetesi'yle 2009 yılında başlayan Sözcü Gazetesi'ndeki serüvenim yaklaşık 4 gün önce sona erdi. Artık bu mecrada daha fazla birlikte olacağız.
4: Hayırlı uğurlu olsun abi. Yolun açık olsun diyelim. Ve gündemimize giriş yapalım. Tabii mesele Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde dönüyor bu milli arada. Yaşanan soruşturmalar, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması, derbilerin hakemi Yasin Kol'un tutuklanması derken bütün gündemimiz buna dönmüş durumda. Burada tabii merak edilen bir konu var İrfan abi. Fenerbahçe bu konuda şu ana kadar sessiz kaldı. Neden sessiz kaldı? Fenerbahçe'nin buradaki stratejisi nasıl? İstersen bir senden süreci dinleyelim.
5: MHK Başkanı tabii tutuklandı. Senin de bahsettiğin gibi derbilerin hakemi Yasin Kol da tutuklandı. Aslında Yasin Kol'un tutuklama gerekçesi özellikle bahis iddiasıyla tutuklanması aslında ne kadar Türk futbolunun böyle bir salmal içinde olduğunu ve pislik içinde olduğunu gösteren bir süreç. Fenerbahçe yönetimi bu süreci yakından takip ediyor. Yani onu söyleyeyim. Tabii neden açıklama yapmıyor eleştirileri var ama şu anda Fenerbahçe yönetimi bu mahkeme sürecinin netleşmesini, suçlamaların, mahkeme süreçlerinin sonuçlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Ve bu mahkeme sürecinin sonuçlandıktan sonra da gerekli açılımlar yapacaktır ama hem federasyon nezdinde hem de diğer noktalarda görüşmelerde bulunuyor. Onu söyleyeyim, yani federasyon nezdinde Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Tabii bu sürecin nereye evrileceği de soru işareti. Sonuçta bunlar sadece iddianame, yani iddialar. Yani şu anda bir de masumiyet karinesi var. Dolayısıyla buna da çok dikkat ediliyor. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Sayın Aziz Yadırım'ın sözü vardı biliyorsun. Mali Genel Kurulu'da da dile getirdi. Yani herkes tabii Fenerbahçe sessizlikle Sayın Aziz Yadırım'ın sessizlikle suçluyor ama Sayın Aziz Yadırım'ın da bu ifadesi önemli. Bir sessizliğinde derinliği vardır. Yani ifadesini kullanmıştı. O derinliği göremezsiniz, hiçbir şey anlayamazsınız ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla burada da evet biraz Fenerbahçe yönetimi sessiz ama dediğim gibi süreci yakından takip ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde süreç netleştikten sonra gerekli açıklamalar da yapılır. Ben açıklama yapılmasını ilerleyen dönemde bekliyorum ama şu aşamada bir açıklama yapılmasını beklemiyorum.
4: Şimdi bu olaylar çıktığından bu yana Galatasaray tarafında işte yapının mağdurunun Galatasaray olduğu, özellikle 343 dijitale bağlanan Burak Elmas'ın, yani oraya yaptığı açıklamalarda Burak Elmas'ın yapının mağdurunun Galatasaray olduğuna dair bazı söylemleri oldu. Yasin Kol üzerinden işte Galatasaraylılar daha fazla, yani Fenerbahçe ne yapacak gibi. Sanki burada Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum olmuş gibi, Yasin Kol'un içeriye girmesi, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması Fenerbahçe'nin aleyhine olmuş gibi söylemler var. Bunlara bir şeyler söylemek ister misin?
5: Vallahi söylenecek hiçbir şey yok, komedi. Yani şu açıklamayı yapmak, yani gerçekten nasıl bir açıklama ben anlayabilmiş değilim. Yani Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Bu yapı meselesinden bahseden de Fenerbahçe Sayın Ali Koç döneminde biliyorsun. Eylül ayıydı. Eylül 2005 yılında Sayın Ali Koç çıktı. Alanyaspor maçı sonrası gitti federasyona, ziyarette bulundu. Ve federasyondaki ziyaret sonrası yaptığı açıklamada da aslında tüm çıplaklığı ortaya koydu. Ortada bir yapı, Fenerbahçe sürekli son yıllarda yapıdan bahsediliyordu. O günlerde yapıyla ilgili Fenerbahçe yöneticileri açıklama yaptığında bunu küçümseyenler, bununla alay edenler, işte Fenerbahçe'nin başarısızlığını örtbas etmek için yapıyı sürekli gündeme getiriyor diyen insanlar çıkıp bugün işte ben biz işte bu yapı evet var ama bundan bu yapıdan en fazla zararı Galatasaray görüyor demek aklın sınırlarını zorlamaktır, yani başka hiçbir şey değil. Yani bunu ancak bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Tam bir komedi. Galatasaray yapıdan en çok zarar gören Galatasaray ise 4 yıl üst üste nasıl şampiyon oluyor Galatasaray?
4: Ona rağmen olduk.
5: Ona rağmen yani nasıl oluyor? Hakeme rağmen hiçbir zaman maç kazanamazsınız. Ya ben bunu hep her fırsat dile getiriyorum. Dolayısıyla şimdi yapıdan bahsediyorsunuz. Şimdi önüne çok şey getirsin. Bence biraz bu son ortaya çıkan olaylardan sonra Galatasaray özellikle son yıllarda biraz ayrıcalıklı bir takım, onu söyleyeyim. Verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, çalınan fauller, verilmeyen sarı kartlar. Sadece kırmızı kartı geçtim, verilmeyen kartlar, verilen penaltılar. Ya daha bu yeni bu sezon üzerinde mesela tüm hakem yorumcularının penaltı değil dediği mesela Osimhen'in pozisyonuna penaltı çalındı. Yani geçtiğimiz sezonlara bakarsan Osimhen rakibinin boğazını sıktı, kırmızı kart görmedi ve de çok önemli bir maç öncesi. Yani Torreira'ya bakıyorsun neredeyse ekili dokunulmazlığı var adamda yani. O kadar sert müdahalelere rağmen kart görmüyor. Galatasaray'a karşı mı sence bu yapı? Yani şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun aynı pozisyonlarda çok rahat kartlar görüyor. Mesela geçmişe dönüyorsun. Fred'in mesela en önemli maç öncesi Fred'in kırmızı kart görmesi. Yasin Kolu değil mi? Ederson'a kırmızı kart gösteren.
4: Evet
5: Ederson'a tepki gösterdi ama orada yanında Barış'ın mesela tepkisinden sonra Ederson'a kart göstermesi. Şimdi ondan sonra diyor ki Yasin Kolu'dan en fazla biz de etkilendik. Nasıl oluyor? Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin maçlarında en fazla zarar gören Galatasaray, yani en fazla zarar gören Fenerbahçe. Bundan bence en yararlı çıkan takım bu süreç içerisinde Galatasaray.
4: Peki.
5: Halen çıkıp da bu yapıdan en fazla zararı Galatasaray gördü demek bence yanlış. Şimdi her takım kendisine bunu diye getirecek ama bunu son yıllarda sürekli gündeme getiren kimdi? Fenerbahçe'ydi. Bir yapıdan bahsetti.
4: O zaman Ali Koç dalga konusu
5: evet,
4: olmuş.
5: Evet, yapının süreci nasıl manipüle ettiğini anlattı. Mobbingden bahsedildi. Evrakta sahtecilikten bahsedildi. Bağda hakemden haksız bir şekilde klasman düşmesinden bahsedildi. Ama o zaman kimse bununla ilgili Fenerbahçe bu açıklamanın arkasında durmadı. Aksine bu kişi şeylerde küçümsendi Fenerbahçe'nin açıklaması. Şimdi çıkıp bununla ilgili açıklamalar yapılması, yani özellikle Galatasaray'ın aleyhineymiş gibi bir açıklama yapılması çok enteresan. Artı şöyle de şey var. Şimdi bakıyorsun.
4: Söyle abi.
5: Mesela offside'ımsı pozisyon kime oldu? Fenerbahçe'ye mi oldu?
4: Galatasaray.
5: Galatasaray oldu. Hani bakıyorsun verilen penaltılar. Mesela Fenerbahçe'nin Sivas Spor maçında şampiyonluğu o maçta kaybetti Fenerbahçe. Yani o maçta özellikle şampiyonluğu kaybedilmesine önemli rol oynadı. Çok daha geriye gidersek verilen kartlar anlamında, yani ben burada tek tek örneklerini verebilirim. Yani Fenerbahçe'nin birçok maçta çok rahat Fenerbahçe oyuncular sarı kartlar çıkarken veya kırmızı kart çıkarken rakiplerine aynı oranda kartlar çıkmadı. Dolayısıyla bu süreçten en fazla zarar gören takımın ben Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Ama sürecini izleyecek Fenerbahçe yönetimi bakıyor. Ya gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu anlaşılmasın, Fenerbahçe yönetimi sessiz kalıyor diye hiçbir şey yapmıyor değil. Fenerbahçe yönetimi şu anda gelişmeleri yakından takip ediyor. Gerek Fenerbahçe hukukçuları, gerekse Fenerbahçe yöneticileri bu süreçle ilgili hem federasyon nezdinde görüşmelerde bulunuyor hem de Adalet Bakanlığı nezdinde de görüşmelerde bulunuyor. Yani bu süreçle ilgili bilgi alıyorlar, onu söyleyeyim.
4: Peki abi, şimdi sosyal medya üzerinde tartışılan bir diğer konuda Ferhat Gündoğdu'yu kim getirdi? Ferhat Gündoğdu'yu Fenerbahçe getirdi. Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç istedi konuları var. Bunlarla alakalı neler söyleyeceksin? Ferhat Gündoğdu'yu hangi kulüpler, hangi başkanlar istedi?
5: Abi şimdi Ferhat Gündoğdu'yu yani şu ana kadar şimdi Sayın Ali Koç evet ilk başta destek verdi. Ama sonraki süreçte Ferhat Gündoğdu'nun yanlış insan olduğunu dile getirdi ve bununla ilgili mücadele etti ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Hakemlerle ilgili isyanını birçok toplantıda dile getirdiğini biliyoruz Sayın Ali Koç'un. Dolayısıyla yani Sayın Ali Koç'un daha önce yaptığı ilk açıklamasına dayanarak bunu söylemek çok doğru değil.
4: İrfan abi, bir diğer konu da şu, sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi. Ferhat Gündoğdu'yu kim istedi, kim getirdi? Burada işte Fenerbahçe Ferhat Gündoğdu'yu istiyordu, Ali Koç Ferhat Gündoğdu'yu istiyordu. Söylemleri çok fazla yazılıyor, çiziliyor. Ferhat Gündoğdu'yu isteyenler kimlerdi? Fenerbahçe, Ali Koç ya da Burak Elmaz, başka başkanlar, Ahmet Nur Çebi. Geldiğinde kimler bu isim etrafında okey oldu diye
5: geldiğinde
4: sorayım.
5: Geldiğinde herhalde tüm kulüpler destek verdi diye biliyorum. Belli bir süreci yaşadıktan sonra
4: Fikirler değişti
5: ve Fenerbahçe'nin ciddi anlamda tepkisi oldu. Gerek MHK yönetimine, gerekse hakemlerin yönetimine Fenerbahçe'nin çok ciddi bir tepkisi oldu. Ya bu federasyon nezdinde o zamanki federasyon yönetiminin aldığı bir kararla geldi. Ve sürecinde zaten bu tutuklanmasıyla beraber de artık MHK başkanı istifa etti ama İlk başta dediğim gibi bence tüm kulüplerin de belli noktada itirazı yoktu Ferhat Gündoğdu geldiğinde.
4: Buradan birazcık artık takım içine geçelim istiyorum. Var mı senin eklemek istediğin MYK ve TFF'ye dair?
5: Valla şöyle söyleyeyim, tüm futbolu temizlensin. Yani artık tüm pisliklerden arındırılsın. Çünkü bakıyorsunuz aslında hani bu sürece UEFA dahil olur mu onu bilmiyorum ama yani belki de UEFA'nın da dahil olabileceği bir süreç yaşayabilir. Yani çünkü bakıyorsun ki MHK başkanı şu anda tutuklu. Derbilerin hakemi Yasin Gol tutuklu. Şimdi bakıyorsun FIFA'nın gözlemci listesine yazdığı, TFF'nin onayladığı, bak yani FIFA gözlemcisi, TFF'nin FIFA gözlemcisi olarak tanıdığı ve FIFA'nın da onayladığı gözlemci Yunus Yıldırım şu an nerede? Tutuklu olarak hapiste. Dolayısıyla şu anda bu ne demek? UEFA da konuya müdahil olmuş demektir. Şimdi UEFA bununla ilgili bir bilgilendirme isteyecek. Dolayısıyla burada artık UEFA'nın da bu konuya müdahil olduğunu görebiliriz. Federasyonun bir yönetim kurulu toplantısı olacaktı ama burada federasyonun ciddi anlamda yabancı hakemini ortaya koyması lazım artık. Çünkü şu anki mevcut hakem kadrosuna da güven tamamen kaybolmuşlar, inanç kaybolmuşlar. Çünkü MHK başkanı ve yönetim kurulunun oluşturduğu bir hakem kadrosundan bahsediyoruz. Zaten hakemlerimizin yeteneksiz olduğunu dile getiriyorduk. Çok kötü olduklarını dile getiriyorduk. Performansın yetersiz olduğunu dile getiriyorduk. Bakıyorsun sadece FIFA kokatlı işte Halil Umrer'den bahsediyoruz, Avrupa'da üst düzey maç yöneten. Onun dışında çok fazla üst düzey maç yöneten hakemimiz yok. Ve şu aşamada dediğim gibi en bence ideal çözüm yabancı hakemdir. Ve bundan sonraki ilk haftada yabancı hakemlerin maçı yönetmesinin gerektiğini, daha doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum.
4: Peki.
5: Yani bir kere bir de MHK başkanı kim olacak? Şu ana kadar federasyon birçok isme teklif götürdü eski hakeme ama hiçbirisi bunu kabul etmedi. Çünkü niye? Şimdi son bir haftada ortaya dökülen WhatsApp yazışmalarına bakıyorsunuz, ses kayıtlarına bakıyorsunuz, masak raporlarına bakıyorsunuz. Şimdi bu ortamda göreve gelecek bir MHK başkanı, tabii bunların, bu yazışmaların, bu iddialar ortaya döküldüğünde kimse görev almak istemiyor. Mevcut yönetim içerisinde, mevcut yönetimin çatısı altında kimse görev almak istemiyor. Yani bunlar çok ciddi anlamda sıkıntılar Türk futbolu adında. Şimdi bakıyorsunuz MHK başkanının hakemler üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Mobbing uyguluyor. Şimdi adamların, hakemler böyle bir baskı ortamında bu hakemlerden nasıl performans beklersin?
4: Buradan artık Fenerbahçe'ye geçiş yapmak istiyorum abi yavaş yavaş. Milli ara sona eriyor. Milli ara Fenerbahçe için nasıl geçti? Sakat oyuncuların durumu ne? Asensio tabii en merak edilen isimlerden birisi. Hazırlık maçında da izledik kendisini. Birazcık senden takım içinden bilgi alalım İrfan 25.
5: Bir de şunu söyleyeyim, ekleyeyim ona. Takım içinde TFF'de yönetim kurulları istifası devam ediyor.
4: Evet.
5: Ve bugün birkaç yönetim kurulu üyesi de, yani bir iki yönetim kurulu üyesi daha da istifa etti. Şimdi TFF yönetiminin de artık bu süreçten sonra ben görevde kalma ihtimalinin, her ne kadar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve devam edeceğini ifade etse dahi, yani bundan sonraki süreçte yaşanan sürecin ardından artık görevde kalma ihtimalinin çok zor olduğunu düşünüyorum ve ben kendisinin göreve bırakacağını düşünüyorum ve yakın zamanda kendisiyle ilgili bir istifa gelecektir. Fenerbahçe'ye gelirsek de Fenerbahçe

0: 11'deki baktığımızda 6 tane oyuncunun milli takıma gitmeyip burada kalması, teknik heyetin milli arada bu oyuncularla daha yakından ilgilenmesini sağlamış oldu. Tabii Lukaku'da baktığımızda milli arada
1: çok iyi maçlar
0: Belçika
1: çıkardı.
0: Milli takımında bence iyi, Belçika milli takımına gitmesi yani onun için de iyi bir moral oldu. Aslında gitmek istemiyordu. Burada kalıp takımla birlikte çalışmayı istiyordu Lukaku. Ancak Belçika milli takım teknik direktörünün kendisiyle özel olarak görüşmesi, hatta buraya gelmesinin ardından Belçika milli takımına gitti. Orada da iyi bir çalışma geçirmiş, onu söyleyeyim. Aynı zamanda da milli takımda da iyi performans ortaya koydu oynadığı maçlarda. Şu var, hep bunu defalarca söyledik. Lukaku'nun işte kilolu olduğu ifade ediliyordu ama Lukaku, ben basın toplantısında imza töreninde oradaydım. Lukaku'nun kiloyla ilgili herhangi bir sorun yok. Çok fit. Zaten Lukaku, bildiğimiz Lukaku her zaman iri gözüküyor. Abi. Tabii. Bu her zaman, eskiden de böyleydi.
1: Oyuncunun kendi fiziksel yapısı öyle.
0: Ama ne kadar hızlı olduğunu aslında hem bizim milli takımda oynadığı maçta, evet. Türk milli takımda oynadığı maçta Abdülkerim arkasında kaldı. Fransa ile oynanan maçta da ne kadar hızlı bir oyuncu olduğunu da gördük. Dolayısıyla milli takımda da gol attı. Bizim milli takımımıza attı ama tabii golü.
1: Maalesef.
0: Ama şunu söyleyeyim, artık yavaş yavaş Lukaku da geliyor. Bu Lukaku'nun da form tutması teknik direktör İsmail Kartal'ın da forvetteki rekabet anlamında oldukça zorlaştıracak işini. Çünkü Vedat da formda. O da milli takımda golünü attı. İyi bir performans sergiliyor. Ama Lukaku ile ilgili algı yapanlar ileriki haftalarda, yani bu milli aradan sonra oynanacak maçlarda utanacaklar. Ama hiçbir zaman şunu söylemeyecekler. Biz bu konuda işte böyle böyle söylemiştik ama Lukaku iyi performans sergiledi. Bizi utandırdı demeyecekler. Çünkü daha önce bunu Vedat Muriç de yapmışlardı. Vedat Muriç transfer edildiğinde La Liga'dan düşen takımdan futbolcu transfer edilir mi eleştirileri yapılmıştı. Vedat sezona çok iyi başladı. Vedat sezona çok iyi başlayınca bu sözü söyleyenler hiç ortalıkta yoktu. Ama bu sefer Lukaku'ya eleştiriler yapılmaya başlandı. İşte Lukaku çok fazla forma şansı bulamadı. 10-15 dakika maçlardan sonra oyuna dahil oluyordu. Zaten maçın ya koptuğu süreç içerisinde de oyuna dahil olduğunu görüyorduk Lukaku'nun. Yani şimdi 10 dakika sonradan oyuna giren bir oyuncudan da hemen girip çok etkili bir performans sergilemesini bekleyemezsiniz. Ama Lukaku bundan sonraki süreçte ciddi bir forma rekabetine girecektir ve ilerleyen süreçte de ben formayı alacağını düşünüyorum. Bazı maçlarda da teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun sisteminde değişikliğe giderek de bazı rakiplere karşı çift forvetle sahada yer almasını da bekliyorum.
1: Peki.
0: Çünkü iki oyuncu da artık yavaş yavaş yani özellikle Lukaku'nun forma girmesiyle burada forma rekabetinde ciddi bir savaş olacak.
1: Şimdi milli maçtan sonra Lukaku'nun dikkat çeken bazı açıklamaları oldu Fenerbahçe'ye dair. Onu da sormak istiyorum sana. Diyor ki Lukaku, bana kalırsa orada geçmişe gereğinden fazla takılıp kaldılar. Son 4 yıla bakarsanız hep transfer döneminin son günlerine imza atıp hemen sahaya çıktım. İlk kez yaşanan bir durum değil bu. Basın toplantısındaki garip tavrımın sebebi de buydu. Süreci çok daha farklı yönetebilirlerdi ama kulübe dönünce bu konuyu yetkililerle bizzat konuşacağım diye aslında sistemkar bir açıklamada bulundu Lukaku. Buradaki kriz, yani kriz demeyeyim tabii,
0: kriz
1: buna bir sorun
0: orada.
1: Ama bunu nasıl çözmeyi düşünüyor İsmail Kartal ve yönetim?
0: Şöyle söyleyeyim, orada Lukaku'nun basın toplantısında yine vardım. Lukaku şunu söylemişti. Hazırım demişti. Yani yarın oynamak için hazırım. Sayın Oğuz Çetin de Lukaku'nun tam hazır olması için 3-4 hafta bir süreye ihtiyacı var demişti. Orada o tercüme yapılınca biraz şaşırdı. Belki ona vurgu yapmak istiyor Lukaku. Ama şöyle söyleyeyim, Vedat da iyi formda başladı. Şimdi oyuncunun yedek kalınca mutsuz olması çok normal. Ama burada bir kriz yok, onu söyleyeyim. Lukaku yedek kaldığında da Şampiyonlar Ligi maçlarında gördük. Soyunma odasında takım arkadaşlarına yönelik motive edici konuşmalarını zaten Fenerbahçe YouTube hesaplarında paylaştı. Yani bu açıklamadan bir kriz yaratma, bir sorun varmış gibi yaratmak çok doğru değil. Lukaku formda, yani Lukaku artık yavaş yavaş forma girmeye başladı. Oynamak istemesi çok normal. Kendisine Sayın Aziz Yıldırım çok ciddi anlamda güveniyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım Mali Genel Kurulu'da ne dedi? Lukaku'yu dedi, 3-4 maç sonra gerçek Lukaku'yu göreceksiniz dedi. Yani kimse tanıyamayacak dedi. Lukaku'ya güveniyor, inanıyor. Zaten kendisine olan inancını ve güvenini de oyuncuya dile getirdi. Dolayısıyla bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Burada bir, dediğim gibi, bir iletişim sıkıntısı yaşanmış olabilir. Ama burada Sayın İsmail Kartal milli ara dönüşü Lukaku ile bir görüşme gerçekleştirir. Ve bu görüşmenin ardından da Lukaku'nun takımdaki bundan sonraki süreçte takıma daha fazla katkı sağlaması sağlanır. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, İsmail Hoca'nın da özellikle Samandıra'da oyuncularla birebir iletişim kurduğunu biliyoruz. Oyuncuların şimdi forma giymeyen oyuncu mutsuz oluyor. Yedek kalan oyuncu mutsuz oluyor. Bunu mesela ilk geldiğinde Levent Mercan, Aşil Buran örneğinde yaşadık. Levent Mercan Teknik direktör İsmail Kartal ilk başta Levent Mercan'a şans

0: oynanıyordu ama Archie Brown'u oynatmıyordu. Archie Brown hocam beni neden oynatmıyorsun diye sorduğunda forma benim elimde ama sen performansını artırdığında bu formayı alacaksın ama bu senin elinde yani bu formayı almak senin elinde. Ben vermiyorum formayı sen alacaksın diye oyuncusuna söylüyor. Ve sonuçta Archie Brown antrenmanlarda performansını artırıyor. İyi performans sergilediğinde hoca şansı veriyor ve Archie Brown ondan sonra da formayı bir daha vermedi. Çok da iyi performans ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla Lukaku da milli ara dönüşünde antrenmandaki performansı arzusunu sahaya yansıttığında o da formayı alacaktır. Ben bu milli ara yoğun maç periyodunda Lukaku'nun bazı maçlarda özellikle bazı maçlarda ilk 11'de
1: Peki.
0: oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Mesela şimdi Aston Villa maçında belki hani ligde belki Çaykur Rizespor maçında hemen ilk 11 görmeyebiliriz ama ben Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında Lukaku ile başlayabileceğini düşünüyorum teknik direktörü İsmail Kartal'ın.
1: Peki abi, son sorum şu olacak sana. İsmail Hoca dedi ki elimizde bizi Ocak ayına kadar götürebilecek bir kadromuz var dedi. Buradan tabii ki biz şunu anladık doğal olarak. Yani Ocak ayına kadar bu kadroyla gidebiliriz ama bu takıma takviyeler gerekecek.
0: Şöyle şimdi
1: Soruyu sorayım
0: tam
1: istersen.
0: cümlesi bu değil ama işte ben soruyu
1: Nasıldı?
0: basın topladım. Ocak ayına kadar bu kadroyu da götürebiliriz
1: Tamam.
0: cümlesi tam o şekilde değil.
1: Nasıl?
0: Yani şunu söylüyor hoca diyor ki zaten ısrarla hani orta saha transferi yapılmadı
1: Evet.
0: diye bizim elimizdeki kadroyla yani bu süreci tamamlayacağız dedi devre
1: Tamam, ne
0: arasına
1: demek
0: kadar.
1: abi bu? Ocak ayına kadar
0: Tabii
1: tamamlayacağız
0: Ocak
1: demek.
0: ayına kadar tam hani tam cümle o değil.
1: Tam
0: Yani onu
1: devre
0: söylüyor.
1: arasına kadar bu kadroyla tamamlayacağız. Ne demek bu? Yani bir devre arasında bu takıma takviye
0: Hani bu Ocak
1: yapılması
0: ayına kadar bu
1: gerekiyor.
0: kadro yeterli cümlesi yani. O cümle o şekilde. Yani
1: Tamam.
0: devre arasına kadar bu kadroyla yola devam edeceğiz. Hatta biz orada hocaya şunu sorduk. Israrla mevki sorduk. Hangi mevkiye transfer edeceksiniz? Mevkiye transfer yapmak istiyorsunuz diye. Teknik direktör İsmail Kartal bu konuda hiçbir şey vermedi. Çünkü niye? Bu mevcut kadroyla devre arasını tamamlayacak ve dolayısıyla diyelim ki orta sahaya transfer yapmak istiyorum dese hoca. Orta sahada görev verdiği oyuncuların performansında bir düşüş yaşar. Oyuncuların şu andaki motivasyonu bozulur şeklinde bunun çok fazla konuşulmasını net bir
1: Peki.
0: şekilde istemiyor. Ha şunu söyleyeyim ama benim şahsi hocam hangi mevkiye transfer yapacak dersen bence
1: 8 numaram.
0: orta saha 8 numaraya bir arayış var olacak yani bir transfer yapılmasını bekliyorum. Belki de bir stoper transferi olabilir. Ama onun haricinde şimdi Fenerbahçe'nin 10 tane yabancı oyuncusunu sayabiliyorsun. Devrasına gelecek oyuncu da bence bu benim şahsi düşüncem artı
1: Rotasyon
0: 4 oyuncu olacak.
1: oyuncusu mu?
0: Artı yok rotasyon.
1: U23'e uygun.
0: U23 uygun oyuncu olacak. Burada da bu U23 oyuncusundan da iki tane oyuncunun yoldan ayrılmasını bekliyorum. Yani bir tanesi Nene, bir tanesi de Mimović. Yani bu oyuncularla kiralık ya da bonservisiyle satılması söz konusu olabilir. O bölgeye de direkt ilk 11 oynayabilecek ve geldiğinde de kadronun hem kalite anlamında değerini yükseltecek bir oyuncu transferi yapılmasını bekliyorum. Çünkü devre arasında Fenerbahçe sezon başında evet son dönemde artı 8 numaraya bir oyuncu transfer yapmak istedi. Ama hem zaman yetmedi hem de istediği oyuncular o aşamada Türkiye'ye gelmek istemedi veya Fenerbahçe'ye çok yüksek bonservis bedeli istediler. Dolayısıyla o zaman transfer gerçekleşmemişti. 8 numaraya bir transferi gerçekleşme ihtimalini oldukça yüksek olarak görüyorum. Ama İsmail Hoca bu kadronun güçlü olduğunu, alternatifli olduğunu, alternatif ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu net bir şekilde dile getiriyor. Ve hem ligde şampiyonluğa ulaşacaklarını net bir şekilde vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerini söylüyor. Ama önceliği de lige vermiş durumdalar. Yani öncelik lig. Ama şimdi tabii milli ara olduğu için sürekli transfer haberleri çıkıyor. Onu söyleyeyim. İşte Fenerbahçe şu mevkiye transfer yapacak, şu bu mevkiye transfer yapacak diye. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la yaptığı görüşmede hangi mevkiye eksikse ve İsmail yani teknik heyet devre arasında hangi mevkiye transfer yapılmasını istiyorsa o mevkiye yönetim transfer yapacağını söylemiş. Yani burada İsmail Kartal'a bu konuda bir güvence verilmiş. Ama diğer taraftan şu aşamada transfer konuşmak çok doğru değil. Niye değil? Çünkü şu anda Fenerbahçe milli aradan sonra çok yoğun bir fikstür bekliyor. Bir sonraki milli araya kadar çok önemli hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıkacak. Ve bu kadroda bu süreci net bir şekilde götürebilecek güçlü bir kadro. Yani İsmail Kartal kadro bazen şöyle söylüyor. Kadro yetersiz. Hayır kadro yetersiz değil. İsmail Hoca da kadronun yetersiz olduğunu düşünmüyor. Her mevkide alternatifli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Sağ bekte alternatif var. Sol bekte alternatif. Stoper belki şunu söyleyebilirsin. Belki en az alternatif olan mevki ne derse herkes belki orta saha diyecek ama bence stoper mevkinde daha az alternatif var
1: Niye
0: Fenerbahçe'nin.
1: YTF ile Opong var?
0: Yiğit Efe Opong var. Yani Şikrin Yarake Opong Yiğit Efe. Opong'u da transferin son gününde aldılar.
1: Sağbek alternatifli diyorsun ama orada da Semedo, Mert Müldür, Mimović var. Hayır, Mert Müldür sakat.
0: Peki Oğuz Aydın'ı nereye bulacağız? Oğuz Aydın'ı sağbek rotasyonunda değerlendiriyor hoca.
1: Ne zaman oynadı abi?
0: Milli arada sezon başında tüm hazırlık maçlarında Oğuz Aydın'ı sağbek olarak
1: sonrasında
0: değerlendiriyor.
1: Ama sonrasında izleyemedik ki.
0: Ondan sonra izleyemezsin çünkü niye? Ondan sonra Semedo sezona çok iyi başladığı için zaten Semedo sağbekte forma giyiyor.
1: Ya bence şu anda Oğuz'u sağbek alternatifinde saymak bana çok doğru
0: şöyle
1: gelmiyor.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Mert Müldür sakatlığı. Mert Müldür'le ilgili de şöyle söyleyeyim. Mert Müldür daha beklenenden erken dönecek. Şimdi menisküs operasyonu geçirdi. 6-8 haftaydı aslında hani planlanan. Ama 4-5 hafta içerisinde sahalara döneceği ifade edildi. Dolayısıyla milli ara 3 haftaydı. Şimdi Mert Müldür'ün 3 hafta geçtiğini düşünürsek Kasım ayı itibariyle Mert Müldür sahalara döner. Yani takım da bitti artık yani oynayabilecek düzeye gelecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan şimdi Mert Müldür var. Yani zaten bu süreçte hani çok zorlanırsa Fenerbahçe orada Semedo'nun sakatlık veya olası bir cezalı olmak zorunda Oğuz Aydın'ı orada değerlendirecektir. Ben teknik direktör İsmail Kartal'ın Mimović'ten daha çok Oğuz Aydın'ı orada değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü Mimović'i Mert Müldür sakatlandıktan sonra ilk maç olan Eyüpspor maçında yedek kulübesinde Mimović yoktu. Yani orada yedek kulübesi kim vardı? Oğuz Aydın vardı. Dolayısıyla demek ki hoca Semedo'nun olası bir ceza durumunda Oğuz Aydın'ı Mimović'in önünde gördüğünü söyleyebilirim.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Mert Hakan da artık ceza sona eriyor.
1: Evet, Mert Hakan yalnız ceza
0: sona erdi. O da artık takıma dahil olacak. O da fizik kondisyon olarak herhangi bir eksiği yok. Yani takım seviyesinde tek eksiği maç kondisyonu. Uzun süredir sahalardan uzak Mert Hakan. 12 ay ceza almıştı, 6'ya döndü. 4 Ekim itibariyle ceza sona erdi. Yani futbolu çok özlemiş. Antrenmanlar zaten oldukça istekli, arzulu çalışmalarını sürdürüyordu. Bundan sonraki süreçte de orta sahada hep 8 numara diyoruz. İşte orta sahada 8 numara da bir rotasyona bir oyuncu eklenmiş.
1: Bakalım performansını eklenmiş göreceğiz. Oldu.
0: Bence performans iyi performansa gelecektir. Gerekli Mert Hakan'a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bence çok fazla haksız eleştirilere maruz kaldı. Şimdi Mert Hakan'ın suçlandığı bunun sonuçta adalet karar veriyor ama şimdi Mert Hakan gibi bazı suçlarda suçlanan futbolcuların ya da yöneticilerin aynı oranda ceza almadığını da görüyoruz. Yani o yüzden kötü bir süreci geride bıraktı. Bundan sonraki süreç umarım onun için her şey aldığında daha güzel olur. Ben güzel olacağına inanıyorum. Çünkü o karakterde bir oyuncu.
1: Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi. İstifa etti. Bir Süper Lig hakemi şike, teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Masak raporunda aynı hakemin hesaplarında 2012-26 arasında 135 milyon liralık işlem hacmi tespiti yapıldı. Ve biz hala neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Yapı Galatasaray mı şampiyon yapıyor, Fenerbahçe'yi mi? Hayır. Çünkü bence Türkiye'de yapının adını yanlış koyuyoruz. Yapının adı takım değil. Yapının adı para. Tamam. Şimdi size ne demek istediğimi anlatacağım. Güzel insanlar, sevgili Taçan, bu YouTube kanalını açtığımızdan beri ben ne diyorum hep? İzlemeyin bu ligi dedim. Yani yapı denilen ortamda yapı nedir'i anlattım. Bir kamyon dayak da attınız. İşte Türk futbolunun en güçlü isimlerini anlattım. İsim beğendiremedim size. Ondan sonra bahisi anlattım. Yok. Hala da anlamıyorsunuz. Hala da bakıyorum böyle muazzam bir sığlıkta. O takım şampiyon olsun diye, bu takım şampiyon olmasın diye muhabbeti G'ye vurup duruyorlar. Koca yayıncılarda görüyorum bunu ya. Yahu 9 milyar dolarlık bir sektör ne yapsın seni tuttu takımın şampiyonluğunu? Allah aşkına ya. Ya şu an dünyada bahis sektörü uyuşturucuyu geçmiş babacığım. Bir organ naklini geçemez derler hep. Üstelik bak zahmetsiz. Üretim yok, lojistik yok. Yani dünyanın parası dönerken dünyada bir şey moda olacak. Bizim ülke içinde olmayacak. Mümkün mü böyle bir şey? Olay bu kadar büyük. Olay bu kadar ciddi. Sen hala şu penaltı verilmedi bu yüzden. Daha evvel ne dedim? Zor konu bu. Niye? Çünkü yani yapı denilen şey aslında bunu konuşan da yapıya hizmet ediyor biliyor musun? Yani bilerek ya da farkında olmadan o yapıyı yaşatıyorlar. Çünkü her şey grift halde, grift halde abi. Hani o yüzden tarifi kolay bir konu değil. Yani şöyle zannedenler var da hani kutsal bir mekanda toplanıyorlar. Bir takımın şampiyonluğu karara bağlanıyor. Bu sene bu şampiyon olacak. Tamam, devam.

0: falan. Her şey o yönde gelişiyor değil.
1: Kaset saklayıp antrenör kariyeri yükseltenler oldu mu? TFF'ye seni yazdıralım diyen de var. Önünde hakem tehdit raporu olduğu halde ceza verilmekten korkulan da var. O nedenle Fenerbahçe, Galatasaray'dan başka gündemleri de var yani insanların. Sadece bu iki takım varmış gibi yaşamazsak artık belki meseleyi çözeriz. He, meseleyi çözmek için illegal bahis Türkiye'de nasıl yönetiliyor falan bakılır edilirse her şey çok kolay da anlaşılır. İşte MHK'nin bir numarasını konuşuyor herkes de iki numarası niçin 3 ay önce istifa etti mesela? Biz bunları soru cümlesi olarak bırakalım. Çünkü fazlası için önümüze çelenk koydular. Görmüşsünüzdür. Neyse, haliyle tek bir yapı, tek bir amaç yok abi. Bak, futbolu oynamak için değil, kullanmak için var ediyorlar Türkiye'de. Bunu bil yeter, ben size senelerdir anlatıyorum. Bunu bil yeter. Türkiye'de futbol aparattır, aparat. Birilerinin daha çok kazanmak için kullandığı, sizi sömürdükleri çok yüksek getirili bir alandır. Yasin Kol örnektir. Masak raporunda ne çıktı toplam işlem hacmi? 135 milyon lira. Şike ve teşvik priminden tutuklandı Türkiye'nin en meşhur maçlarını üst üste yöneten hakemi. En çok tartışıldığı halde en çok sahip çıkılan adamı cezaevine girdi şu rapor doğrultusunda. İnşallah aklanır. İnşallah sıfırdır günahı yani. Ama raporda şu detay yazılmış. Yasin Kolla en az bir maçta görev alan ve kendisiyle para transfer eşleşmesi bulunan 64 kişi var. Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işlemi var. Maçın 3 gün öncesiyle 2 gün arasındaki 6 günlük zaman dilimine denk gelen bir para transferi var. Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı var. 41 farklı IBAN var. 41 farklı IBAN, bak çok anormal bir durum. İnşallah bu böyle kapanır. Tertemiz. IBAN konusu onu işaret etmişken... bu hakemden bağımsız bir şey söyleyeyim. Çünkü benim argümanımı da destekler. Gardiyan arkadaşım var benim. Geçen oturuyoruz. İBAN suçlularından geçilmiyor diyor cezaevi. Ne demek İBAN suçları? Senin banka hesaplarını sen kullandırıyorsun. Paranın izi kaybolsun diye falan. Sokaklardan habersiz böyle oturduğun yerde işi sulandırırsan ey medyacı, mercimeği fırına verirler, afiyetle yersin. Yasin Kol'un Metris'te böcekten uyuyamayacağını bile söylerim ben sana. Orası öyle bir cezaevi çünkü. Ha, ama söyleyebildiklerimle ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü neyi tartıştığımızı anlamadım ben. Yani bu ülkenin Türkiye'de atanmış MHK'nin başkanı gözaltındayken onu oraya atayanları tartışan yok ülkede. Çünkü bu MHK'nin derinlerde vardır da adamlar. Hani bir sonraki milli arayı mı bekleriz artık bilemiyorum. Ses yok. Ne konuştuğumuzu ben de bilmiyorum. Ha, ne yaparız o yüzden? Kategorileri ayırıp yapıyı. Her kategoriyle ilgili saatlerce mesai harcarız. Mesela ben 10 sene medyada suratıma bakılmadığı için medya başlığı açılırsa davet edebilirler. Gerçi hala Twitter'da falan hala devam ediyor da neyse. Yani benim bir önemim yok. Kendim için söylemiyorum. Yapı çok kategorik, çok çeşitli bir şey. Ama şunu bilin. En başa yapının ağababası kısmına şunu yaz kardeşim. Para. Para abi. Tamam. O size ipucu olsun. Oradan yürüyün. Bu arada Mehmet Arslan abi bizim Instagram'dan duyurdu, ortalıkta ayağa kalktı. Buradan da verelim bence. Onu duymayanlar vardır. Mehmet abi Hacı Osmanoğlu ile konuştu. Bırakıyor musunuz diye. Buyursunlar.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüm. Kendisine net şu soruyu sordum. İstifa edecek misiniz? Aynen şunu söyledi. Hayır etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Ve arkasından ekledi. Türk futbolunun 15, 20, 25, 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz. Ben hiç yorumsuz, eldivensiz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını aynen size aktarıyorum. Yorumu siz yapın.
1: Evet, yani federasyon başkanlığı öyle hemen bırakılabilecek bir makam değil. Bakın, futbol yönetimlerinde görev alan isim kim olursa olsun, desek ki mesela ya dünyanın en büyük futbol organizasyonunda Premier Lig'de idarecilik verelim. Ne dersin? Çoğu kabul etmez. Niye? Çünkü Türkiye'de futbol aktörleri için esas önemli konu ne? Yerelin önemlisi olmaktır. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi sınırların ötesinde bu sözün büyüklüğü var mı? Yok. Arabayı valeye bırakacak,
0: İplemezler oralarda. Ama burası öyle mi abi? Türkiye'de kaç tane başkan vardır? Her konunun başkanı var. O yüzden kulüpleri ya da federasyonu yönetenlerin de caka satmaktan

0: daha önemli ne derdi olacaktır? Madem bir koltuk var, değeri ortada, o zaman yapılacak iş belli. Ne yaparlar o yüzden? Bu işin doğuşundan beri var olan etiketleri pompalarlar. Kulüp yönetiyorsa 30 milyonluk camiayı kızdırmayın, yok ligden çekiliriz falan filan. Şimdi bir de şey başladı, Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle, yüce Allah falan. Lan yeni moda oldu o yüzden. Yani bu hastalıktan şifa beklenmez babacığım, tamam. Mesela ama şunu soralım, yeni meaki kim olacak? Mehmet Arslan abi ona da çalışmış, verelim.
1: Güzel insanlar, Türkiye Futbol Federasyonu istifa eden ve tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun...

0: Önce biliyorsunuz Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Görevinden istifa etti. Daha sonra Serdar Tatlı'nın bugüne kadar hiç sesinin soluğunun çıktığını duymadık. İkinci bir isim daha var. Ahmet İbanoğlu. Ahmet İbanoğlu'na da bir teklif götürüleceği ifade ediliyor. Ahmet İbanoğlu olur mu olmaz mı? Serdar Tatlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Biliyorsunuz Bünyamin Gezer daha önce kendisine teklif edilen MHK Başkanlığı'nı kabul etmemişti. Bünyamin Gezer'den sonra iki isim ön plana çıktı. Ya Serdar Tatlı ya Ahmet İbanoğlu. İkisinden biri büyük olasılıkla MHK Başkanı olacak.
1: Şimdi mesela diyelim ki Serdar Tatlı geldi. Bak koyarlar buraya yazısını. Fırat Aydınus'a Eyyamcı diye yazı yazmış, tamam mı? Eyyamcı ne demek? Günün şartlarına, ortamın nabzına veya güçlü olan tarafın isteğine göre yön değiştiren demektir. Şimdi böyle itham ettiği yazıdan kısa süre sonra MHK'nin başına geçmişsin. Dünya kadar maç vermişsin aynı hakeme. Ya bunların düzeni bu. Bunların düzeni bu. O yüzden sene başında beni MHK'den aradılar. Dediler ki işte kurallarla ilgili bizimle konuşabilirsiniz. Biz güven yaratmak istiyoruz falan. Dedim ki ben de. Ya dedim yanlış anlamayın da siz robotları sahaya hakem olarak koysanız yine olmaz. Niye de? Abi biz o robotu yapan mühendisin geçmişte attığı tweetleri buluruz. Oradan tuttuğu takımı çözer, hangi takıma çalıştığını iddia ederiz. Bizim güvensizliğimiz bu durumda dedim. Ve görüyoruz ki haksız da değiliz ha. Görüyoruz ki bu oyunu futbolu komediye çevirmişler. O nedenle ben daha önce çok söylediğim şeyleri söylüyorum aslında. Ben MHK'nin ismini bile silerim. Kaç kere dedim yani. Bir ajansla anlaşırım, adını değiştiririm. Merkez Hakem Komitesi nedir yani? En alttan en üstte hakemlik yapan kim varsa bugün ya lisansını iptal ederim. Kurunun yanında yaşı da yakarım abi. Giderim Türkiye Cumhuriyetler diyeceğim de gerçi Çin bahis mafyası en az nereye uzanabiliyorsa o araştırılır. Geçici ithal yöntemle hani hakemleri tayin eder. O sırada vaktimi de hakem eğitimine, ahlaka doğru kanalize ederim. Ha bana kalsa ligi falan komple kaldırırım, durdururum da. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Bir de bu haliyle ihale yapacaklar ha. İhale. Yani lan 90 dakikalık maç zaten hakemlerin eliyle oldu 120 dakika. Ben hep söylüyorum az daha uzatın, verin TV8'e. Acun Ilıcalı yayınlasın. Oyunlar oynatır böyle. Yarışmalar düzenler. Ve Ahmet kazandı falan. SMS de belirlesin şampiyonu, daha güvenilir olur. Söyleyeyim yani. Hani daha eğlenceli olacağı da kesin. Yılbaşı akşamları o sese çıkarlar falan. Final tabii. Final önceden belirlenecek. Taçan bugün de öyle değil mi abi? Final hep aynı. Herkes öyle inanmıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray. Finalde bunları oynatacaksın. Çok büyükler çünkü. Millet de Amerikan güreşi mantığıyla seyredecek yani. Elenen takıma da transfer hakkı vereceksin. Tamam. Hatta şey Esra Erol'la Müge Anlı'yı da koyun o kanala. Sabah Müge Anlı hakem hatalarını bulsun. Sürekli konuşan o başkanlar da orada anlatsınlar. Öğleden sonra da işte 3-5 maçta görev alan hocalarla böyle etik mesajı verenler vardır ya. Beni fark etti, beni falancı yönetici kandırdı, aldattılar beni, paramı vermedi. Koyun Esra Erol'a. Valla yazık günah bu kadar büyük organizasyon ya. Valla. Saçma değil mi anlattıklarım da can? Saçma. Peki bu saçma da bizim bugün yaşadıklarımız mantıklı mı? Kabul edilebilir mi yani? Türkiye gibi kocaman bir ülke. Ama işte Türkiye'de bir süreci okuyabilirsen diyeceğim de kimsenin de öyle bir enerjisi yok. Haklı olarak. Onun için güzel insanlar futbolu sevmek hani bizi şampiyon yapmazları ilan etmek değildir. Futbolu sevenler operasyon çekenleri hiç görmediği vasat futbol üzerine zaten pek ses etmezler. Bilirler ki Türkiye Süper Ligi değildir burası. Şehirler arası futbol turnuvası oynanır. Ve öyle damarlar, gırtlak damarları şişerek böyle nutuk atmaktan uzun zaman önce vazgeçilmiştir zaten bu konuda. Böyle bazıları vardır elleriyle emcet hesaplı böyle şey yaparlar. Mayıs ayına tapanlar diyorum ben onları. Hakem hatası sayarlar böyle. Ama bunun aksine diğerlerinin önemsedikleri tarihi içinde bulundukları andan başka bir şey değildir. Tarihsel nutuk atan yöneticilere gülerken bile onlar ağızlarını tam açmazlar. Yarım ağız bir gülüştür onlarınki. Diğerleri diye ayırmak istemezdim ama bu farkı yaratanların gücüne gitsin diye bizzat yapıyorum. Diğerleri şarlatanlığın başladığı yere konuşlanmayı daha çok sever. Tamam. Kısa ile derdimi anlatayım bitireyim. Yani alın bu ülkedeki aslında her vasatla o para döndürülen her işi uyarlayın. Japonya'da yüzyıllardır anlatılan hikayedir bu. İnsan yüzüne benzeyen heike yengeçleri işte Dannoura'da ölen samurayların ruhlarını taşıdığına inanılıyor. Yıllar sonra bunun üzerine bir teori daha üretildi. Balıkçılar samuraya benzeyenleri denize geri bırakıyor. Diğer yengeçleri alıyor. denize bırakıldıkları

0: için bunlar çoğalıyor. Bunun bilimsel olduğu falan tartışılıyor ama hikayenin anlattığı bir şey çok doğru. İnsan neyi korursa, neyi ödüllendirirse, neyi görmezden gelirse zamanla onun çoğalmasına yardım eder. Biz de yıllardır futbolumuzda neyi ödüllendiriyoruz? İyi talep edenlere enayi dedik. Fikir anlatanlara kafa açma moruk dedik. Futbol konuşana takımını söyle dedik. Bağıranı, tehdit edeni, komplo satanı büyüttük. Bot basıp patron kandıranı büyüttük. Sonra dönüp sorduk. Bu futbol niye böyle oldu? Çünkü neyi beslersen o çoğalır. O yüzden senelerdir söylediğim cümleyi bugün bir kez daha söyleyeceğim. Bir anlamı, bir etkisi olduğu için değil ama söyleyeceğim. İzlemeyin bu ligi. Verebileceğim tek tavsiye budur.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Ben Cihan Dişli. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Doğan Öncel'le Tarkan Batgün bir an hiç yayından çıkmayacak zannettim Yavuz abi. Yani kapıdan taciz ediyoruz. Arzu Hanım'ı buraya yolluyoruz. Gazeteleri,
6: her şeyi yaptık.
5: Gazeteleri toplattırıyoruz falan böyle. Yani yayına girmek için her şeyi yaptık tabii ama.
6: Çok şükür.
5: Onların da herhalde keyifli bir yayın olmuştur. Çok dinleme fırsatım olmadı. Comprisonator Türkiye sorumlusu Tarkan Batgün'le beraberlerdi. Sen nasılsın abi? Var mı bir problem,
6: çok
5: bir sıkıntı? Ederim.
6: Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Sen iyisin.
5: Çok şükür yani. Normal hayatımızda bir problem yok. Bomba gibiyiz. Ama milli takımımız da Uluslar Ligi'nde 4-0 yaptı. Böyle bayağı şaşalı mağlubiyetler alıyoruz diyebilir miyiz?
6: Ya şöyle.
5: Bunu, keşke şimdi galibiyetler diyebilseydim buna.
6: Bence şuradan bakmak lazım Cihan. Yani içinde bulunduğumuz durum hani Montella tarafından olumlu ya da olumsuz taraftan da okunabilir. Yani bugüne kadarki sürece baktığında yani içinde çok olumlu durumları da barındırıyordu. İşte geldiği günden bugüne ben şeyi asla kabul etmem tabii. Yani ben sizi C liginden aldım buralara getirdim durumu çok sağlıklı bir teknik direktör analizi değil. Ama şeyi de yok saymam. Yani geldiğimizde sonuçta tarihimizde hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda yok böyle bir örneğin milli takımın, değil mi? Yani iki organizasyona üst üste katılamadık. Tabii ki burada şeyi de unutmamak lazım. O dönemle bu dönem arasında artık daha fazla takım gidiyor Dünya Kupası'na. İster istemez ya orada şey daha kolaylaşıyor, oralara gidebilmek. O da var ama şeyi unutmayalım. Yani bir oyunumuzda oyuncumuzun, oyuncularımızın davranışında bir gelişim vardı. Ama ne olduysa Dünya Kupası'ndaki, şöyle de düşünüyorum. Ben Montella'yı biliyorsun yani teknik analiz konusunda, teknik direktörlük davranışı konusunda beğenen biriyim. Yani hatta hep şey diye düşünüyordum. Ya bu çok iyi bir teknik direktör. Yani İtalyanlar kolay kolay yani bu yaşta birilerini bize teknik direktörü de biliyorsun oyuncuyu da kolay kolay vermiyorlar. Onlar bir eksiklik tespit edip vedalaşıyorlar onlarla. Yani geleceği konusunda oyuncu için de öyle. Diyor ki ya bunun gelişme konusunda problemi var. Bu artık daha gelişmeyecek diyor. Bize veriyor. Mesela Modric'i vermiyor değil mi? Kaç yaşında Modric? Milan'dan vermiyorlar. 40 yaşında adamı vermiyorlar ama 23 yaşında Archie Brown'u veriyor. Greenwood'u veriyor sana değil mi 20'li yaşlarında? Şeye ikna oluyor çünkü onlar. Yani bunların gelişimi ya da işte davranışı ile ilgili net gelişemeyeceğine ikna olduktan sonra vedalaşıyorlar. Montella ile ilgili de öyle düşüncem vardı. Ya nasıl bıraktılar falan dedim ama Dünya Kupası ve sonrasındaki sürece davranışlarına baktığımda ya şimdi ikna oldum neden bizi erken bıraktıklarına. Çünkü baskı altında teknik direktörlük performansını sergileme ile ilgili ciddi sorunu var. İdare edemiyor ve en üzücü olan da sürekli bizi geçmişe götürüyor. Yani diyor ki ben C liginden aldım. Eyvallah da bunun bize bir faydası yok yani. Bunu bize anlatmana gerek yok. Biz zaten kendi eksikliğimizi bildiğimiz için sizleri buraya getiriyoruz ya. Ne yapalım yani? Mesela tekrar C'den bırakacağım bizi yani. Yani C'den aldım, C'ye mi bırakıyorum diyeceksin yani.
5: B'ye düştük gibi yani, bir mucize olmazsa şimdi, B'deyiz.
6: Bu ama normal bir davranış mı Cihan yani? Hani bunu biz asla kabul etmiyoruz. O yüzden yani Montella'nın bugüne kadar yaptığı sağlıklı şeyler tabii ki vardı. Ama sanki tıkandı. Yani Montella'nın artık bize yeni söyleyecek bir sözü kalmadığını düşünüyorum. Hatta dün bir milli takım maçını izliyordum. Baktım oraya da gitmiş izlemeye. Ya telefon elinde ya. Telefon. Bak sen bir teknik direktör olarak şu telefonla bir vedalaşacaksın maç izlerken. Çünkü sen benim gibi, ben bakarım telefona. Benim yani ben de bakmamam lazım aslında. Eğer bir oyunu analiz ediyorsam, biri bir oyunla ilgili değil mi? Kaçırmamam lazım. Antrenörsem, analistsem, neyse. Abi sen telefonla oynuyorsun orada. Çünkü belli ki şey olarak gelmişsin oraya yani. Hani ilgilenmiyor demesinler. Çünkü kimseyi de katamadı ya milli takım. En üzücü olan tarafta
5: yavaş yavaş da çanlar çalıyor. Mesela
6: bence Montella'yı yerden yere vurmamız, eğer öyle bir şey yapacaksak, yani tabiri caizse yerden yere vuracaksak abi, bu şey inanılmaz bir durum. Mesela Samet Akaydın durumu, Melih Kabasakal durumu, Okan Koçuk durumu, abi 30 küsur üstü hiç milli takımlarda oynamamış oyuncularla gelecek inşa edilmez ki. Senin birilerini buraya koyman lazımdı. Mesela Kemal Rüzgar'la ilgili bir soru soruldu. İşte TFF ikincilik B kategorisinin önemli golcülerinden biridir. Tabii ki orada o arkadaşımızın sorduğu sorunun temeli, altında yatan metin ne olduğunu bilmiyorum ama ben şöyle okudum o soruyu.
5: Gol istatistiği üzerinden sordu arkadaşım.
6: Bence gol, yani bence orada aslında başka bir şey var, ya da öyle algılaması daha sağlıklı olurdu bizim adımıza, ya da soranın öyle sorması gerekiyordu. Ya buralarda da birileri var. Evet, Kemal Rüzgar üzerinden örnek verdim ama o istatistik üzerinden anlattım sana. Tabii ki Kemal Rüzgar'ı al milli takımda oynat demiyor kimse sana.
5: Tabii oradan baktı işte 20 maçta 19 gol, ya 20 şimdi, maçta 16 gol, onun üzerine sordu aslında.
6: Orada aslında oradaki amaç, birileri var buralarda da. Gel gör. Bak Lucescu geldi, gördü. Geldi Altınordu'dan, aldı Çağlar'ı, aldı Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan. İkincilikteydi İstanbulspor, Zeki Çelikler, Çağlar'lar milli takıma geldiklerinde yaş ortalamasını düşürdü. Ciddi anlamda o yaşı ilerlemiş, çok problemli dediğin jenerasyondan vazgeçti. Ama sen bu anlamda bir adım ileri gidemedin ki. Hani oradaki itiraz o olması lazım. Değişimi sağlayamadı. Yok mu yani, bak bakıyorsun milli takım kadrosuna şimdi, Melih Kabasakal'la ne inşa edeceksin sen Melih Kabasakal'la, lütfen ya.
5: Şimdi İbrahim abi, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bugün sabah saatlerinde işte 11 gibi Milliyet'te bir haber çıktı. İtalyan gazetelerinde de var. İşte Montella'nın gönderildiğine yönelik, 5 aylık tazminatının verildiğine yönelik, yani 1 milyon euroya falan tekabül ediyor. 56 milyon liraya denk geliyor. 5 aylık tazminatı ödenecek. Yani planlama da yapılmış, fiyatına kadar verilmiş. Ve Montella gidecek diyor. Yerine gelecek ismin de işte Arda Turan veya işte Aykut Kocaman vesaire olduğu konuşuluyor. Sence yani Arda Turan kararı doğru bir karar mıdır? Ben abi, şu an Shakhtar'da hani erken midir? Biraz daha zamanı var mıdır? Olabilir mi?
6: Yani bizim temel sorunumuz Cihan, bir planımız yok. Yani planımız olmadığı için şu an yani kimsenin itiraz etmeyeceği en yakında, en başarılı kim varsa Türk, hemen ona gidelim. İşte Arda Turan örneği gibi. Ben Arda Turan'ın şu an içinde bulunduğu durumla alakalı, kendi antrenörlük gelişimi açısından da onun için erken olduğunu düşünüyorum. Hem Galatasaray için benzer yorumu yaparım, aynı şekilde milli takım için de benzer yorumu yaparım. Ben bak işte federasyonun onun içinde bulunduğu durumda korkunç. Şimdi Sayın Mevlüt Aktan'ın da yani istifası önümüzde, bir haber de var. Şimdi hani bu idarecilerin olduğu şu an, yani idari anlamda da biz teknik tarafı konuştuk. Yani teknik tarafta ciddi Montella'nın Dünya Kupası ile başlayan bir problemi var. Yani halledemediği problem var ve daha üzücü olan, bunun bir problem olduğunu düşünmüyor. Bizim aslında daha diklerde olmamız, daha ortalama ülke takımlarıyla oynamamız gerektiğini bize ikna etmeye çalışıyor. O işin teknik tarafı, problemli tarafı. İdari tarafında yani bu işin hangi teknik direktörle devam edileceğini karar verecek insanların bugün anlattıkları istifa ve anlattıkları şeyler korkunç değil
5: aile
6: mi?
5: Aile şirketi gibi yönetiliyor.
6: Ama inanılmaz bir şey şimdi. Yani biz buradan nasıl sağlıklı bir teknik direktör kararı çıkmasını bekleyeceğiz ki yani? Ne ve neye göre çıkacak? Şeyi de anlamam Cihan. Ya mesela milli takımlarda Orada teknik anlamda mesela Hamit Altıntop o görevdeydi. İyi yapamadı ama isim olarak, profil olarak Hamit Altıntop şahane bir profildi yani. Çünkü mesela teknik anlamda neden Arda Turan, değil mi? Ya da neden Fatih Terim, ya da işte neden genç milli takımlarda belki birini konuşacaksın. Onu konuşabilecek teknik donanıma sahip biri lazım. Bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu. Nereden bir

0: bilmezsin. Teknik direktörün teknik bilgisini, planlamasını bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da diğer yöneticiler. Orada teknik anlamda donanımda birinin olması lazımdı. Mesela şeyden apar topar Peron'dan kaçırdılar değil mi mil takımı İtalya'ya giderken, Belçika'ya giderken. Hatırlıyor musun? O ara ben yayındaydım A-Spor'da. Bekliyoruz hani futbolcular geçecek. Aa yok futbolcular. E nerede? İşte oradan gitmiş. E tamam da bu kötü giden süreçten dolayı kim bir açıklama yapacak? Mesela İtalya mağlubiyeti olmuş değil mi o süreç? Mesela kim anlatacak bize o durumu? Değil mi? Birinin anlatması lazım. Teknik donanıma sahip birinin anlatması lazım. Teknik direktör olmayacak değil mi? Arkadaşlar biz kaybettik. Şu süreçte de şöyle bir durum oldu. Oyuncularımızın son durumu bu. Değil mi? Gelip bir şey anlatacak basına. Kimi kimden kaçırıyorsunuz?
1: Otele girerken de mesela bütün hiçbir futbolcudan imza falan istemiyorlar. Federasyon başkanından imza istiyorlar mesela. O da benim dikkatimi çekti. O da girip geldi imzasını verdi. Ben işte yıllardır takip ediyorum. Sen benden daha hiç federasyon başkanından imza verdiğini gördün mü? Ben hatırlamıyorum ya. Mehmet Büyükelçi, Nihat Özdemir falan verdi mi hiç veya Yıldırım Demirören falan?
0: Ya çok daha eskiye gitsen çok olumsuz. Hani bu işin en masum tarafı yani. Ya keşke sadece imza vermek üzerinden anlatsak ben.
1: Yok şey işin
0: söyleyeyim. Yok anladım. Yani
1: kendi PR'larını mı yapıyorlar acaba? Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum sadece.
0: Olabilir ya, oyuncudan değil de benden oldular. Bir de çok fazla tepkinin olduğu bir yerde böyle bir şey de olabilir. Şimdi hayır da diyemem her şeyi.
1: Gerçekten seviyorum.
0: Ya her şeye inanırım. Ben şu okuduklarımda şu istifalar konuşulanları gördükten sonra ben Sayın Ferhat Gündoğdu'nun o ses kaydını dinledikten sonra hiçbir şeye şaşırmam ki Cihan ya. Neye şaşırıyoruz biz? Mesela ben Türkiye'de hakem performansının çok iyi olduğuna ikna oldum bu ses kaydından sonra. Türkiye'de hakemler şahane yönetiyormuş. Yani ne bekliyorsunuz ki? Yani böyle idare edilen bir kurumdan yani sağlıklı hakem performansı çıkarsa bizim şaşırmamış olmamız lazım. Şimdi burada düşünsene bize sürekli mobbing uygulanıyor, baskı altındayız. Sence buradan iyi bir şey çıkma şansı var mı? Çıkmaz.
1: İmkansız.
0: Şimdi neye şaşırıyoruz yani? Oraların hayatımızdan ne farkı var yani?
1: Ama bizde de şu yok mu İbrahim abi? Madem bu kadar her şey kötüydü, bazı şeylerin böyle ayyuka çıkması mı lazımdı bu istifaların gelmesi için? Mesela bir dinleyenimiz de sormuş. Şey diyor mesela. Mevlüt Bey açıklaması çok sarih, güzel bir Türkçeyle yapmış. Madem her şey bu kadar kötüydü, istifa etmek için bu olayların patlamasını mı bekledi diyor diğer yöneticiler için de mesela.
0: Abi aynı fikirdeyim. Yani o yönetimin içinde
1: mesela birisi çıkıp bu olaylar patlamadan ya federasyon böyleydi, Türk halkı da futbol severler de bunu böyle bilsin diyemez miydi? İlla ya böyle işte tutuklanmalar, gözaltılar mı olmak zorundaydı?
0: İşte baba o gün işte konuştuğumuz o zaten. O gün itiraz edecek ya birileri, bir şeyleri öngörmesi lazım. Yani burası aile şirketi gibi herhalde bugün başlanmadı değil mi yönetilmeye?
1: Yani
0: siz de o dönemden beri bu işin bir parçasısınız. Gerçekten bu anlamda bir eksiklik olduğunu görüp o gün istifa etseydiniz çok değerliydi. Ben onu şeyde söylüyorum. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar o dönemki kulüp başkanı hatırlıyor musun? Ya bizi içeri almadılar, şunlar oldu, bunlar oldu gibi değil mi? Bir sürü şey söyleniyordu. O gün Feyyaz Uçar ya da Samet Aybaba itiraz etmiş olup bıraksaydı o anlaşılabilir bir durumdu. İnsanları arkanıza alabilirdiniz. Yani orada bugün bir problem var, ses çıkarmıyorsunuz ama sizle yollar ayrıldığında diyorsunuz ki ya bizle yollar ayrıldı ama içeride böyle böyle şeyler olmuştu. İşte o gün söylemediğiniz an o anlattığınızın bir kıymeti yok. Maalesef Mevlüt Başkan'ın da bugün anlattıkları. Ya o gün söylemeniz gerekiyordu başkanım. Yani o gün bunlardan bahsetmeniz gerekiyordu ya. Ama aynı fikirdeyim dinleyenimizle. Yani bizde genelde öyle oluyor. Yani içeride problemi görüyorsun. Aman diyor ya şimdi ses çıkarmayayım abi, benim burada bir düzenim var, belli bir durum var, ben ses çıkarmayayım. Ha orada her şey yerle bir olduğunda artık bu iş sana dokunacağını hissettiğin anda bu sefer diyorsun ki arkadaş burası çok kötü yönetiliyor. O gün şahane mi yönetiliyor diyor.
1: Bir şeylerden çekindi galiba, çekincisi vardı. Hani bunu direkt çıkıp söyleseydi belki de korkudan dolayı söylememiş de olabilir, o da işin başka bir boyutu. Peki bu teknik direktörlük olayında senin fikrin nedir abi? Hani Sergen Yalçın hocanın da gelmesi gerektiğini söyleyen belli bir kesim var. Ben tabii onda biraz ironi yaptım, kelime oyunu yaptım. İşte Sergen Hoca gelirse 4 dönem zaman ister. İşte enkaz devraldım falan der dedim. Bazı arkadaşlar da bana kızmıştı. Yani bir fikrim var mıdır? Evet, Montella gitsin ama kim gelsin?
0: Zaten en büyük problemimiz o ya. Kim gelsin?
1: Var mı senin aklında mesela?
0: Ya benim aklımda var. Hani Egemen tamam, Korkmaz.
1: Şimdi tepki alırsın ya, Egemen kim derler?
0: Güngör Öztürk.
1: U21 ile çalıştığı için Egemen Hoca'yı söylüyorsun. U21,
0: U16 bakın genç mil takımdaki başarılarını antrenörlerin bakın. Benim bu. Çünkü başka türlü diğerlerinin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum.
1: Popülerite
0: yedirtmedin sen. Evet, diğeri bir kalabalığı susturur. Ben sana bir şeyden bahsediyorum. De La Fuente'ye.

0: yaptı bunu İspanya ile. İspanya'dan biz organizasyon olarak, ülke futbol olarak daha güçlü bir organizasyonumuz var. Onlar bir şey anlattı. Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Alacaksın. Güngör Öztürk'ü alacaksın. Egemen Korkmaz'ı alacaksın. Planlamayı böyle yapacaksın ya. Sana bir faydası olmayacak Sergen Yalçın'ın işte ya da Fatih Hoca'nın. Olmayacak. Bak bugün ne konuşuyorsan bir sene sonra benzer şeyleri konuşacaksın. Hiçbir şey değişmeyecek yani. O yüzden artık belli kalıbın dışına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hani düşüncede devrim yapmak zorunda bu ülkede o işin başında olan insanların. Aynı şeylerin peşinden gidiyoruz. Sıkılmadı mı toplum insanlar ya? Fatih Hoca gidiyor, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca gidiyor, Şenol Hoca. Şenol Hoca gidiyor, Montella. Montella gidiyor, başa dönüyorsun.
1: Peki şey olamaz mı İbrahim abi? Mesela önceki dönemlerde bunun örnekleri var. Beşiktaş'a iyi giderken Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaydı ve milli takıma bir hoca lazımdı. Hem Beşiktaş'ı hem milli takımı devraldı. O hatta o ara Beşiktaşlar dedi ki ya kardeşim bizim o ara Beşiktaş iyi gidiyordu. Siz hocanın kafasını karıştırdınız. Milli takıma davet ettiniz. İşler tepe taklak oldu. Şimdi de diyorlar ki ya Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Neden Okan Buruk'u milli takımın başına getirmiyorsunuz? Bizim düzenimizi bozdunuz. Galatasaray'ın da düzenini bozun diyorlar. Yani örnekleme ya yapıyorlar aslında.
0: Şöyle
1: ya, milli takım umurunda değil aslında birçok kişinin baktığında.
0: Yani şimdi şöyle biz ya bu ülke bu kadar da çaresiz
1: parantez
0: değil.
1: Içinde
0: ya bu ülke
1: tabii
0: bu kadar çaresiz değil. Yapmayın yani Okan Buruk ya da diğerleri için bu ismi de bir tarafa bırakın. Ya hem oraya hem orayı çalıştırsın ne demek? Nasıl bir çaresizlik?
1: Öyleydi. Diye. Olmuştu ya öncesinde.
0: Ya oldu Fatih Hoca'yla da bildiğim kadarıyla böyle bir şey oldu diye hatırlıyorum yani.
1: Ben de sanki hatırlıyorum.
0: Ya olmaz ne yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Ya bu kadar çaresiz olamaz bu ülke ya. Bırakın herkes kendi kulübünde çalışsın. İnsanların da kafasını karıştırmayın ya. Zaten düşüncede bu kadar sağlıksız insanların bir arada olduğu. Ya Okan Buruk gelecek milli takıma iki tane Galatasaraylı oyuncuyu işin içine atacak, kıyamet kopacak. İki tane Fenerbahçeli oyuncuyu bekletecek, kıyamet kopacak. Şimdi bunu bildiğiniz halde niye aynı şeyin peşinden gidiyorsunuz? Bak federasyon başkanlığı ile ilgili benzer durumu milli takım antrenörlüğü ile ilgili de söylerim. Bak ben orada etkili biri olacağım. Böyle bir gücüm olacak. Bir, asla federasyon başkanı hiçbir kulüple bağı olmamalı. Bak hiçbir kulüple.
1: Net.
0: Ne Tugay Kerimoğlu ne işte eski futbolculardan Feyyaz Uçar neyse Mehmet Özdilek, Oğuz Çetin kim aklına geliyorsa.
1: Yani nasıl olacak? Yani futbolun
0: kim olacak biliyor musun?
1: Ya abi.
0: Futbolun içinde olacak ama işin idari tarafıyla ilgili işin içinde olacak. Eğitimli biri olacak bir kere. Eğitimli biri olacak yani. Dile hakimiyeti olacak, şeyi bilecek, o prosedürü bilecek, uluslararası ilişkilerle ilgili o federasyonun yönetimiyle alakalı o işi bilecek, o işin bir eğitimi var. Oradan mezun olacak, orada iletişim olacak. O yüzden şu an en yakın isim kim bu ülkede? En yakın isim Mustafa Öğüt. Bir camiası yok Mustafa Öğüt'ün. Ve bu değil mi? Bu önceki federasyonda mıydı? Görev de aldı. Yani işin idari tarafıyla alakalı da bilgisi olan, deneyimi olan bir insan. Camiaya aidiyeti yok. Var mı Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon?
1: Çok ama hani Servet Yardımcı'nın çekilmesinde de onun bir tık payı varmış hissiyatı da var benim önceki dönemlerden. Servet abinin de adaylığının adaydı hatırlıyorsun. Çekilme sebeplerinden birinin de Mustafa Eroğut olduğu söylenmişti o dönem. İddialar tabii.
0: Niye?
1: Onunla ilgili elimizde bilgi.
0: Onu bilmiyorum mesela. Niye?
1: Ya işte o seçilmesin diye. Daha farklı şekilde.
0: Hani bunun... Şimdi ben bilmiyorum abi. Ben
1: sen sadece kişi olarak anlatıyorsun.
0: Ben kişi ya profil. Bana profil. Diyorlar ki ya bir yere bir moderatör lazım. Ben de diyorum ki Cihan Dişli bu iş için çok uygun bir insan. Çünkü burada böyle bir deneyim var. Burada böyle bir deneyim var. Bu konudaki şeyleri çalıştığı insanlar bu. Onlarla da görüşün uygun. Niye? Çünkü profil olarak anlatıyorum. Ben bilmem ki işte orada Ahmet ne konuşmuş, Mehmet onun önüne, onu bilmiyorum. Ben profilden bahsediyorum.
1: Yani tepki toplamaz, doğru söylüyorsun.
0: Çünkü bir camiaya aidiyeti yok. Bu önemlidir. Yani bence önemlidir. Yani Mustafa Öğüt ismini verdim. Çünkü yani ikinci bir isim yok maalesef ülkede şu an. Yani aslında Tarasan vardır da. Yani o işin başında olsan bulursun da bulmama şansın yok da bu konuda yaşı daha genç hem deneyimi olan insanlar %100 vardır yani. Teslim edeceksin onları, prosedürü uygulayacaksın. Yani şöyle bir şey olmayacak. Ya şimdi ceza veririz ama arkada da ciddi bir kalabalık var. Benim de işte şöyle yok abi. Yok net. Bak bu insanları peşinden anca öyle sürüklersin yani ikna edersin. Beşiktaş feda dönemi kimsenin adını sanını bilmediği oyuncuları, Veli Kavlakları değil mi? Ersan Gülümleri, Olcay Şahınları bak kimse tanımıyordu onları. Aldı getirdi buraya. temel attı o Şampiyonlar Ligi'nde çıkan kadronun temelini attı. Tabii ki önemli oyuncularla taçlandırdı, o ayrı, ama kimse bilmiyordu ve herkes o oyuncuların peşinden gitti. Niye? Oyun vardı ortada. Şimdi burada da öyle. Getirirsin genç mil takımlardan, ümit mil takımlardan, dersin ki arkadaş siz burada kaç 10 senedir buradasınız. Siz mil takımlarla ilgili bütün bu jenerasyonla ilgili değişimi biliyorsunuz. Prosedürü biliyorsunuz. Böyle birini getirirsin. A mil takım, ümit mil takım, genç mil takım, bunlarla beraber planlama yapmak. Birinden biri bağımsız ben yapamazsın abi. Yok böyle bir şey ya. Bunu yapma şansın yok. Boşuna yazık günah Montella'ları, onlara bunlara para veriyorsun diyorum. Bak vallahi billahi getir genç mil takımdan bir teknik direktörü, bak vallahi billahi diyorum. Ümit mil takım Egemen'i de getir o işin içine. Eğer şu durumdan farklı bir şey çıksın tek kelime etmeyeceğim. Mümkün değil ya.
1: Ben de Turgay Biçer hocamın PR'ını yapacağım. Ciddi söylüyorum abi. Profesör doktor, bilmiyorum belki dinlemişsindir. Mentor, Radyo Gol dinleyenleri. Radyo Gol dinleyenleri çok de iyi tanıyorum. İyi yani. Bilir. Akademisyen. Hala
0: ben milli takımda oynadığım dönemi A milli takımdaydı.
1: 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olurken de milli takımda görevliydi. Ya neden hiç konuşulmuyor sayıyı, acaba mesela?
0: Sayıyı arttırabiliriz. Yani sen Turgay Hoca'yı söylersin, ben Mustafa'yı söylersin. Başkası hiç bilmediğimiz bir ismi ortaya atabilir. Ama ihtiyacımız olan şu. Sağlıklı zihne ve bir kulübe aidiyet olmayan birine ihtiyacımız var. Şimdi bu bir kere kısa vadede net. İşin şey tarafıyla alakalı. Federasyon başkanlığı tarafıyla alakalı.
1: Doğru.
0: Diğer taraf, teknik direktörlükte de benzer bir durum var. Abi bir aidiyeti olmayacak bir yere. Bulun genç birilerini, bulun yani. Bir yapın bu konuda bir devrim ya. Bir de mesela Montella'ya kızdığım konu, niye ikincilikte Kemal Rüzgar üzerinden negatif bir hava ortaya atıyorsun? Orada ikincilikteki çocukları sen teşvik edeceksin ya bir teknik direktör olarak. Mesela ikincilikte TFF ikincilik B kategorisinde 17 yaşında Ankara Gücü'nden sol kanat oynayan bir kardeşimizi sen teşvik etmek zorunda değil misin bir antrenör olarak? Teşvik etmen gerekmiyor mu? O çocuk seni tribünde Montella'yı İnegöl Spor Ankara Gücü maçında gördüğünde motive olmaz mı? İnegöl'de insanlar Montella'yı tribünde gördüğünde motive olmaz mı oyuncularda? 17 demiyorum, 30 yaşında adamı amil takım, ama 17 yaşında bir çocuğu görebilirsin. İnegöl'ün hocası göremez onun gelişimini, sen görebilirsin.
1: Evet, yani bence de yani Montella orada çok haksız değil cevap verirken, ama üslup da hata yaptı.
0: Yanlış
1: bence.
0: Bak ben o soruyu diyorum ki, velev ki yanlış sordu arkadaşım.
1: Küçük görür gibi evet. Cevapladı yani orada.
0: Evet. Şimdi ayrıca yani sen o soruyu bir kere bence iyi analiz edememişsin. Bak o yanlış bile sormuş olsa, karşındaki yanlış ifade bile kullansa, sizin bir de diğer görevinizde ne kadar sert olursa olsun her soruya çok sakin bir şekilde cevap vermeniz lazım. Ya biz insanız. İnsanız da tamam, ama siz o yüzden o kadar fazla para kazanıyorsunuz ya bu. Değil mi, futbolcularda, antrenörlerde niye bu kadar fazla? Hem bir kere çok popüler bir spor değil mi? Bu dünyanın herkesin peşinden koştuğu bir sporu yapıyorsun. Ve sen diğerlerinden farklı olduğun için o paraları alıyorsun, her yerde tanınıyorsun değil mi? Yani şimdi bu çok basit bir şey ya. Benim ailevi sorunlarım, bizim de var abi, ne yapacağız şimdi yani? Benim de var ailevi sorunlarım abi. Ben de o zaman bana bir tane soru sorana ben de kontrolü kaybedip cevap vereyim değil mi? Bakın sonra
1: benim,
0: da diyeyim ki
1: bugün keyfim yok benim.
0: Keyfim yok ya, keyfim var abi, keyfim yok. Benim ailevi sorunlarım var diyeyim. Öyle şey olur mu ya? O yüzden Montella'ya itiraz et. Orada o soruyu sorduğunda, ama işte yine aynı noktaya geliyoruz. Montella'nın başında onu uyaracak kim var şu an federasyonda? Kim uyaracak Montella'yı? Ya biz Dünya Kupası'nda kaybedilen maçtan sonra kimi gördük sahada top oynarken? Federasyon başkanını gördük ve federasyon başkanı açıklama yaptı o gün ya. Ya bu çocuklar oradan geldi buraya geldi. Ne diyorsunuz ya? Başkanım bu sizin göreviniz değil ki ya. Bu sizin göreviniz değil yani. O maçtan sonra teknik bir yorum yapılması gerekiyor. Bu sizin göreviniz değil ki. Şimdi bu kadar, bak kaç tane şey söyledik. Mesela bu Sayın Mevlüt Aktağ ile ilgili de, başkanla ilgili de. Şimdi diyor ya mesela bir sürü aile. Hakemlerin o dönem görevden uzaklaştırılması vardı değil mi?
1: 8 Mart.
0: Sonrasında da. Çok niye o dönem hiçbir şey söylemediniz mesela? Hepsi de çok başarılı hakemlerdi. Değil mi? Çok iyi hakemlerdi. Şu performansları gördükten sonra çok da ayıp etmişiz bir önceki hakemlere değil mi dendi?
1: Hatta Fırat Hoca bir yılda yapabilsin diye emeklilik yaşına ileri tarihi almışlar.
0: Abi yapacaktın. Tugay Kaan Numan'la yapacaktın. Fırat Aydın Ustalar'la yapacaktın. Gençleri getirme demiyorum. Onlarla beraber harmanlayarak yapacaktın ya. Yapamamışsın, bak o yapının da bir parçasısın. Bugün diyorsun ki orası aile. Siz de o işin bir parçasısınız ya. Bu ne kadar güzel bir şey abi. Bizim ülkede kimse kendiyle ilgili küçücük sorumluluk almak istemiyor hiçbir konuda. Ya ben hariç her yerde problem var düşüncesi. Ya bu en kolay ama bunun kimseye bir faydası yok ya.
1: Hani sen de o işin içindesin ya demek ki.
0: Olmaz mı ben? Ya burada bir olumsuzluk varsa bu ikimizi bağlar ya. Nasıl diyebilirim ben? Bütün problem Cihan'la alakalı diyebilir miyim yani? Bu problem...

0: programda olumlu ne varsa ikimize ait, olumsuz ne varsa yine ikimize ait. Yani sıyırma şansımız var mı birbirimizi bu işin içinden? Deme şansımız yok. Beraber yapıyoruz ya. Olmamalı. Bir şey. Eğer zaten böyle bir şey varsa bende ya da sende, buradan bir şey çıkmaz ki düşüncede. Yani olumlu bir şey olduğunda ben ya da sen üzerine alacaksın, olumsuzlukta da ikimiz birbirimize yıkacağız. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Mümkün değil.
1: Şimdi dinleyenlerimizin de çok mesajları var. Dostlar, yani 12.55 gibi hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Ligler ertelensin diye bir durum ortaya atıyorlar abi. Şimdi çarklar durduğunda krizi böyle daha çok halının altına sürmüş olmuyormuş.
0: Bu da ayrı bir...
1: Şimdi yani... Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. Zaten fikstür sıkışık. Hani ligin bitip bitmemesi gibi bir durumu var. Erteledik ligleri iki hafta mesela. Ya ne olacak?
0: Ya ertelemedim mi? Hakeme saldırıldığında bir ertelemedim mi? Yani ne yaradı? Kime ne yaradı? Bu böyle bir mantıksız bir şey olabilir mi ya? Ya bir şeyi ertelerken de bir planın olması gerekmiyor mu? İki hafta erteleyelim. Sebep? Ya bilmiyor bak, bu yorumu yapan arkadaşlarıma buradan mesaj vereyim bak. Yani genç yaşlı fark etmez. Ya arkadaş, bir yere ertelediğinizde siz biliyor musunuz antrenman planlamasının nasıl yapıldığını? Bir teknik direktöre erteliyoruz, oynuyoruz dediğinde o planlamanın nasıl değiştiğini biliyor musunuz? Kafana göre diyorsun ki ertelensin. Ya ertelensin de hafta sonu maç oynaması gereken takım ona göre sezonluk planlama yapıyor ya. Bir teknik direktöre planlama veriliyor değil mi? Sezon başlıyor, devre arası değil mi, sezon sonu. Teknik direktörler arada, evet, birkaç haftalık sapmalar olabiliyor, özel durumlar olabiliyor değil mi? Doğal afetler oluyor, bir sürü şey oluyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu planlamaya sadık kalmak zorundasın. Bu planlama niye yapılıyor mesela? Mesela niye bu planlamalar bize, antrenörlere veriliyor mesela? Değil mi? Diyor ki hazırla takımını diyor.
1: Bir düzen işinde.
0: Şu tarihte maç oynayacaksın. Mesela Ali Koç'un hiç unutmam skandal açıklamalarından biridir biliyor musun? Diyor ya maç oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız durumu vardı, kupaya gitme durumu. Oyuncular da yeni öğrendi diyor. Hatırlıyor musun? Antrenör yeni öğrendi dedi oynayıp oynamayacağını. Ya orada problem ne biliyor musun? Bak, hafta başı bir takım toplanır. Takımlar hafta başı toplanır. Bir gün izin yaparlar. İşte oynayanlar dinlenir, oynamayanlar o şeyde tempoda bir antrenman yapar. Ertesi gün hep beraber bir araya gelirler, tamam mı? Maç gününe kadar antrenman planlaması vardır. İşte haftanın başında şiddetli geçer antrenmanlar yani. İşte haftanın ortasında yavaş yavaş düşmeye başlar ve maça en yakın zamanda artık aktif dinlenme gibi, yani maça uygun, en uygun antrenman biçimi neyse, yani oyuncuları da dinlendirerek hem de kasları da çok hızlı bir şekilde aktive etme adına da bu planlamalar yapılır maç öncesi. Şimdi düşün, sen şeysin, Fenerbahçe'nin o dönem kimdi hocası? Bu şeyde
1: Pereira mı? Hangi dönem?
0: Bu kupaya Icardi attı ya gittiğinde. İsmail Kartal'dı galiba değil mi? İsmail Kartal. Yok İsmail Kartal'dı.
1: İsmail hocaydı.
0: İsmail. Düşünsene şimdi orada İsmail Kartal'ın başkana şunu demesi gerekmiyor mu? Başkanım, maç oynayacaksak ona göre antrenman var, oynamayacaksak ona göre antrenman var. Ben şimdi bu takıma ne yaptıracağım? Şimdi nasıl ben bunu yeni öğreniyorum demesi gerekmiyor mu? Kulübün başkanı da bunu bilmesi gerekmiyor mu? En azından antrenörün söylemesi gerekmiyor mu? Şimdi burada da bilmiyorsunuz, diyorsunuz ki iki hafta ertelensin. Ya ertelensin de antrenöre soruyor musun ertelenmeyi? Antrenör nasıl hazırlanacak? Diğer hadise senin söylediğin konu. Var ya UEFA Avrupa Şampiyonu. Şey mi diyeceğiz mesela UEFA? Bekleyin bizi mi diyeceğiz baba? Mesela öyle bir şey oluyor mu? Ya bizde biraz bir sorun var. Bir iki üç hafta dinleneceğiz. Siz de orada bir takılın aranızda. Hani Galatasaray yerine bir Napoli'yi sıkıştır oraya sen Barcelona'ya. Onlar aralarında oynasın. Biz sonra geleceğiz mi? Var mı böyle bir şey yani? Ya arkadaş, bunları ya açıp bir sorun Allah aşkına. Mesela bu ertelensin ifadesini kullanırken bir antrenörü arayın, sorun bakalım bu iş öyle oluyor mu. O yüzden bu erteleme konusu çok saçma sapan bir konu. Yani şimdi bir yerde işler kötü gidiyordur, eyvallah, ya kökünden bu işi halledeceksin Cihan. O da öyle iki hafta beş haftayla olacak iş değil, ciddi anlamda bir ara. Var mı öyle bir hazırlığın, planın? Yok. O zaman problemlileri bu işin içinden ayıklayacaksın, sorun çıkaranların, oyunun, organizasyonun dışına iteceksin.
1: İki hafta içinde kökten temizleyeceksin. Ya, şey.
0: Ya neyi temizleyebilirsin?
1: Bu kadar kısa sürede yapamazsın.
0: İki senede temizleyemezsin ya. Ne iki haftası?
1: Madem
0: yani
1: bu süreçte hakemleri değiştirmek zorundasın.
0: Hepsi, yöneticileri hepsi. İki sene.
1: Bence
0: bak, değiştiremezsin.
1: İki sene zaten durduramazsın.
0: İki sene dese bu sefer aynı ertelensin diyenler kıyameti koparacak. Tıpkı pandemide olduğu gibi değil mi? Oynanmasın diyenler bu sefer oynansın diye ortalığı ayağa kaldırdı.
1: Ne kadar kötü bir dönemdi o. Seyircisiz falan yani. Futbolun bütün ruhu ölmüştü.
0: Seyircinin gerçekten varlığının orada ne kadar değerli olduğunu daha iyi gördük yani.
1: Halı saha maçına eşdeğer maçlar izledik.
0: Tabii dünyanın en önemli oyuncularının bir arada olduğu oyun keyif vermiyordu.
1: Keyif vermiyordu.
0: Seyirci çok önemli. O da aslında oradan çıkar.

0: Çıkarmamız gereken ders de aslında bence oydu. Yani oyun adına çıkarmamız gereken oydu. Ya seyircinin aslında bu oyundaki varlığının ne kadar değerli olduğunu, yıldız oyuncunun da tek başına yeterli olmadığını da aslında bize göstermişti o pandemide yaşanan seyircisiz oynama durumu.
1: Evet, yani hiç maçları takip edesim bile gelmiyordu. O kadar keyif almadığım dönemlerdi. Biraz mesajlara bakalım İbrahim abi. İkinci bölümde ligler de başlayacak. Ona da değiniriz. Yine Montella'ya döneriz. Milli takıma döneriz. İtalya maçıyla alakalı senin saha içinde neleri eksik yaptığımızı fark ettin. Onları da sorarım sana ama şimdi çok zaman aşımına uğruyor sonra mesajlar. Hızlıca tüketelim. Planlama gelecek. Altyapı gelecek. İsmail Kartal eleştirisi demiş. Beni yoruyor artık diyor Ümraniye'den Ertuğrul. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Milli takımda yabancı bir teknik direktör olması zaten biraz abes değil mi diyor. Aleykümselam bu arada. Ne kadar profesyonel olursa olsun milli duyguları taşımayan bir insan ne kadar milli takım için mücadele edebilir ki? Keşke Yılmaz Vural olsaydı demiş İstanbul'dan Sinan. Montella'nın marka söylemiş, pahalı bir marka. Saatini biz mi hediye ettik? Basın toplantılarında gözümün içine kadar sokuyor saatini diyor. Yani o zaten yok ki. Şimdi o noktalara gelmiş adamlar tabii ki o şeyleri takacağı.
0: Sen senden aldığı parayla onları almıştır canım. Yani ne yapalım yani, ona mı şey yapalım, takılalım yani.
1: İlk defa konuğunuza katılıyorum. İlk defa, önceden katılmamış sana. Federasyon başkanlığını bu tarz eğitimsiz insanlara teslim etmememiz lazım diyor. Şöyle aşağılara, benim hoca adayım Cenk Özcan olabilirdi. İbrahim abinin dediği gibi ben bir renginin olduğunu düşünmüyorum. Olma ihtimali değerlendirilebilir olarak görüyorum. İbrahim abi, hadi Egemen Korkmaz'ı getirdik. Kim takar Egemen Korkmaz abi? Anlıyorum sen neden istediğini ama böyle bir şey
0: niye
1: mi?
0: Niye mesela Egemen Korkmaz'ı kim takar der ki mesela? Niye?
1: Ciddi
0: Egemen Korkmaz dediğin futbolculuk kariyeri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Ümit Mil Takım, Amil Takım mesela.
1: Şu anda hoca hala.
0: Yani Egemen Korkmaz'dan daha iyi. Ben şimdi şeyi bilmiyorum, hani teknik direktörlük gelişimi hakkında tam anlamıyla şey değilim. Yani daha yeni başladı burada. Ama bir kere şeyi biliyorum. Ümit Mil Takım'dan benim takım arkadaşım. Bir kere dil hakimiyetini biliyorum. Şahane İngilizce konuşan, çok eğitim, yani annesi bildiğim kadarıyla babası öğretmen, ailede yetişmiş bir çocuk. Yani eğitim konusunda profil olarak gayet de şey, yani oraya da yakışan biri. Şimdi sana 3 tane kulüp saydım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da oynamış. Şahane bir futbolculuk kariyeri. Milli takımları deneyimi olan bir insan. Oralarda futbolculuk deneyimi olmuş. Genç.
1: Beşiktaşlı bir dinleyenimiz yazmış olabilir mi onu? Hani para için, hani
0: Beşiktaş'ı
1: bırakıp Fenerbahçe'ye gitmişti ya. Acaba onu öfkesiyle mi yazdı?
0: İşte o devam ediyor olabilir ama hani Egemen'in mesela ben bu süreçte hiçbir kulübe aidiyetiyle ilgili bir paylaşımını görmedim. Ne Fenerliyim dedi, ne Beşiktaşlıyım, ne Trabzonsporluyum dedi. Hiç duymadım ben Egemen'den öyle bir şey. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde mesela ben Güngör Öztürk'ü de söylüyorum orada. Niye Güngör Öztürk'ü söylüyorum? Genç mil takımlarda göreve geldiğinden beri gayet U16 olması lazım. Gayet işler iyi gidiyor. Onun da futbolculuğu, Trabzonspor'da futbol oynamış, Ümit Mil Takımlar'da oynamış, Genç Mil Takımlar'da oynamış. Bak, futbolculuk kariyeri. Devamında yine bu konuda altyapılarla ilgili işte Kasımpaşa'da, Galatasaray'da deneyimi olan biri. Şimdi bu insanlardan bir şey yaratmak zorundasın. Diğeri işin en kolay tarafı ve asla işimize yaramayacak bir durum. Yani benim düşüncem o. Yoksa ya Fatih Hoca da gelse, diğerleri de, Arda da gelse, bir şey değişmeyecek. Değişme şansı yok bu düşünceyle.
1: En güzeli dükkanı kapatıp gitmek diyor İsmail Kılıç. O da farklı düşünüyor. Bülent Uygun olmalı demiş.
0: Ya olsun, Bülent Hoca'ya da bir itirazım yok. Ben mesela Bülent Hoca ile ilgili bir anımı anlatayım. Ben Ankara Gücü'nden ayrılmıştım.
1: Benim var itirazım.
0: Bülent Hoca şeydeydi, Sivas Spor'daydı. Bülent Hoca'nın ben yani yaşadığım için söylüyorum yani. Bak, ben bizzat kendim Bülent Hoca ile ilgili yaşadığım bir olayı anlatayım. Ben kampa gittim, Sivas Spor'un kampına gittim. Sözleşme imzalamamıştım. Yani daha önceden de Bülent Hoca ile bir samimiyetimiz vardı, tanışıyordum. Sağ olsun, ben kötü bir dönem geçirmiştim. Ya gel burada bir hani devam et, burada başla demişti. Gittim, sezon başı kampını geçirdim onun takımıyla beraber, Sivas Spor'la beraber. O Sivas Spor Şampiyonlar Ligi'ne katıldı o sene. Süper Lig'de şahane işler yapmıştı. Ama ben o antrenmanları deneyimlemiştim mesela. Onu görmüş biri olarak söylüyorum. Bak, Ahmet'ten, Mehmet'ten duyduğum bir şeyi anlatmıyorum. Bizzat Bülent Uygun'la alakalı sahada bunu deneyimlemiş biri olarak o gün şunu söyledim. Abi tesadüf değilmiş. O takımın o sene yakaladığı başarı, oyuncuların fiziksel anlamda o sene yakaladığı başarı, iletişim anlamında yakaladığı başarı. Ha, sonrasıyla ilgili eksiklik olmuş olabilir. O kendisiyle alakalı bir durum ama sonuçta orayı gerçek anlamda altını doldurarak başarmış bir insan. Ben bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum yani.
1: Evet, tabii ben de mesela İsmail Kartal'ın koltuğu sallanırken hani sert bir tabir olacak ama bütün eski teknik direktörler, akbabalar İsmail Hoca'nın ayağını kaydırmak için açıklama yapıyordu ama Bülent Uygun mesela İsmail Kartal'ın arkasında durmuştu. Orada bir nebze vay be dedim, helal olsun hocaya dedim. Hani yok, yani, kollamıyor yani, görevin başına geçmek için çabalamıyor. Çabalayan yok, çok yani, hoca vardı o ara çünkü.
0: Ya ben Bülent Hoca'nın bir kere insani tarafıyla ilgili de şimdi hani şey olmasın yani, benim haddime de değil bir insanın hani şey yapmak, olumlu olumsuz bir şey söylemek o konuda da hani şeyi bilirim, arkadaşlarına olan desteği, yanındaki insanların insanlara olan desteği o konudaki durumunu da bilirim yani hani o konudaki davranışını da destekleyenlerdenim ben yani.
1: İbrahim Bey'e katılıyorum. Egemen Korkmaz şahane bir adam ama şu an bulunduğumuz atmosferde Montella'nın üstüne bir marka isim arayışı olacaktır. İşte, ve ortam buna müsait değil diyor.
0: İsim neydi?
1: Bence de çok güzel yorum yapmış. Köknel yazıyor ismi. Eski dinleyenlerimizden ama Boray Bey.
0: Hocam Boray Bey şunu söyleyeceğim. İşte burada onu yıkmamız gerekiyor. Aynı fikirdeyim sizle. Tabii ki o düşünce ama işte diyorum ya, düşüncede devrim.
1: Tam net düşünce bu bence de.
0: Ya düşüncede devrim, yık her şeyi. Yıkacağız abi, başka türlü halletme şansımız yok. Çıkacağız diyeceğiz ki Egemen Korkmaz'la, Güngör Öztürk'le, Ahmet'le, Hüseyin'le, Mehmet'le planlama yapıyoruz. Gelişim direktörlüğünde planlama yapıyoruz. Allah'ın kulu gelse yıkamayacak onu. Kim olursa olsun o değişim asla olmayacak. Ya bak vallahi billahi bundan çok daha iyi, çok daha güçlü jenerasyon yakalarız ve sürdürülebilir başarı yakalarız. Bizim temel sorunumuz o. Montella'nın aslında bizi vurduğu yer %100 haklı olduğu yer. Siz zaten sürekli dalgalanan bir milli takımsınız. Yoksunuz ki, sürekliliğiniz yok diyor. Ben de diyorum ki hiç ihtiyacımız yok Montella'ya, Ahmet'e, Mehmet. Bizim kendi ülkemizde, kendi bünyemizde bu işi yapabilecek kalitede, donanımda insanlar var. Ama onu bul. Ya onu da oradaki insanlar bulacak yani. Yoksa dışarıdaki temel düşüncenin ne olduğunu biliyorum. O işin en kolay tarafı. Ben diyorum ki insanları anca öyle ikna edersin ve bugün ona itiraz edecek. Bugün Egemen Korkmaz'ı ya da diğer isimleri açıklasan itiraz edecek. Bak vallahi billahi ciddi o kalabalık ne yapacak biliyor musun Cihan? Herkes o şeyin, düşüncenin peşinden gidecek. Gitmeme şansı yok. Yap onu ya, yapabilirsin. Ve bundan daha kötü olmayacaksın, garanti ediyorum ya. Ve şu an çaba sarf ettiğimiz konuya bak. Kendi evladım bu konuda donanımı olan, futbolculuğunda antrenörle başlamış, milli takımlarda çalışan birinin orada olması çok böyle ütopik bir şey gibi anlatılıyor değil mi? Değil ya, yapılabilir. Yapmış ya, İspanya yapmış bunu ya.
1: Zaten alt takımın çalıştırıyor.
0: Ya orayı çalıştırıyor. Sonuçta zaten onlar aslında beraber uyumlu bir şekilde çalışması gereken bir yer değil mi orası? Yapabilir bunu. Ya yap ya, niye yapmıyorsun? Yap. Yap bir de, hakikaten bir de görsün insanlar, teşvik de et. Niye Montella'ya kızıyoruz? TFF 2. Lig B'de git İnegöl'e ya, görsün İnegöl'de insanlar. Hiçbir şey yapmasa şurada insanlar iki fotoğraf çektirir, mutlu olur ya. Tribündekiler de Montella'yı görür, adam mutlu olur. Sahanın içindeki insanlar da tribünde, İstiklal Marşı'nda tribüne baktığında Montella'yı görür. Gencecik çocuklar motive olur. Ha, buraları da bir insan yok saymıyor. Bak buralardan da amil takıma gidilebilirmiş diyebilir. Ama sen yapacaksın bunu. O düşünce, bak Montella'nın da düşüncesi o. Melih Kabasakal gelsin diyor. Niye Melih Kabasakal gelsin? Niye mesela Melih Kabasakal? Galatasaray maçı iyi oynadı. Böyle mi mesela? Amil takıma böyle mi giriliyor? Olur mu öyle şey yani?
1: İlhan Fakıl da bir ara hemen öyle girdi mesela.
0: Bak İlhan Fakıllı genç oyuncu. Onun üzerine gelecek yapabilirsin. Arda üzerine yapabilirsin. Can Uzun üzerine yapabilirsin. Değil mi? Bunların üzerine. Deniz Gül üzerine
1: ama yapabilirsin. Ama yani son maçlık performanslarıyla aldılar. Bu çocukları daha önce de görmeleri lazımdı.
0: Zaten itirazım o yani. Şimdi sen bunu daha önce alman lazımdı ya bunları. Görmemişsin bak, hiç
1: biz,
0: yok.
1: Biz de gördükten sonra.
0: Ama şimdi bu işin en kolay tarafı. Beşiktaş'ta görünce al. Niye insanlar şeye ikna olmuş durumda? Türkiye'de diyor büyük takıma gitmeden kimse milli takıma gidemez. Haklı mı? Haklı.
1: Bence de haklı.
0: Haklı. Yıksana sen onu. Al getir bak bakalım. O düşünceyi de insanları, bir öncekiler ikna etmiş. Sen de yık o düşünceyi. Bize diyelim ki evet ya bak, birileri böyle yapıyor ama bunlar değiştirmiş.
1: Milli takımı Aykut bir yerlere getirir diyor. Aykut Kocaman diyelim.

0: olmasın. Egemen Korkmaz da olur, Ertuğrul Sağlam da olur demiş. Ülkemizde insanları birincilik hocası, ikincilik hocası, ikincilik futbolcusu diye çok kolay yaftalıyoruz.
1: Evet yani.
0: İbrahim Bey daha iyi bilir, alt liglerde şu an milli takım seviyesinde oynayacak belki de nice çocuklar vardır diyor Mustafa
1: ya,
0: Dürüst.
1: Olmama şansı niye yok biliyor musun Mustafa Bey? Aynı fikirdeyim sizle. Ya Zeki Çelik de oradan geldi ya. Zeki Çelik de bak yine anlatayım. 500 kere de anlatacağım, sıkılmadan anlatacağım. Yani daha anlaşılabilir olsun. Bence şahane bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bundan tam 10 sene 2017, 9 yıl önce İstanbulspor Hacettepe maçını Bahçeli Evler Stadı'nda izlemeye gittim. Benle beraber eski futbolcu arkadaşlarım var tribünde. Bir tane de o dönemde milli takımlarda görevli eski futbolcu bir abimiz, hocamız. Ona denmiş ki İstanbulspor'da Zeki Çelik'i izle, Hacettepe'de Taylan Antalyalı'yı izle denmiş. Milli takımlar için, genç ümit milli takımlar için. Bu abimiz dakika 60-65 bu civarlar şey dedi. Arkadaşlar ben kaçar dedi, bunlar olmaz kardeşim dedi. Bak ikisi de olmaz dedi. Sonra ben tabii o dönem İstanbulspor'da Furkan abi var. Ecmel başkanın kardeşi. Furkan abiyle de sohbetim var. Öyle işte oyuncular üzerine konuşuyoruz. Dedi ki ya Lille'den dedi yetkililer şeyi izliyor dedi. Zeki Çelik'i izliyor dedi. Şimdi bak aynı göz. Bir tanesi bizim buradan, buralardan hocamız, eski futbolcumuz, abimiz Zeki Çelik'i izliyor. Bir tane de Fransa'dan bir göz geliyor, Zeki Çelik'i izliyor. Senin buradaki yetersiz dediğin kalkıyor diyor ki yetersiz, Cihan'dan olmaz diyor. Gidiyor. Karar veren o. Eğer Fransa'dan bir göz Zeki Çelik'i görmemiş olsaydı gitti Zeki Çelik. Ve bak senin dibindekini, senin hocanın göremediğini Fransa'dan bir yetkili gördü, aldı, hazırladı ve sana amil takım oyuncusu verdi. Şimdi sence problem tek başına oyuncuda olabilir mi? Ha bak aynı oyuncu, iki tane farklı göz. Biri Fransa Lig 1 oyuncusu yaptı, Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Diğeri ümit milli takım için yeterli değil dedi. Şimdi eğer belirleyici olan o bizim arkadaşımız olmuş olsaydı Zeki Çelik, Taylan Antalyalı gitti. İkisi de amil takım oyuncusu oldu. Şimdi burada acaba problem tek başına oyuncuda mı, yoksa işin eğitici antrenör tarafında mı? Antrenör tarafında. Oradaki insanları çünkü ismiyle değerlendiriyoruz. Ahmet ne yapmış? Galatasaray'da. Oo süper. Yorumcuda da aynı şeyi yapıyorsun abi. Bir şey fark etmiyor ki. Diyorsun ki mesela yorumcu arıyor, ne Galatasaray'da çok oynasın, Fener'de çok oynasın. Eyvallah oynasın, önemli de. Ama anlattığı daha önemli değil mi bize? Bize ne faydası olacak yani? Taraf olsun diyor. Ne yapsın? Galatasaray'ı körü körüne savunsun. Fenerbahçe'yi savunsun. Ya savunsun da bak, bu kadar sağlıksız insan yarattı o insanları yani. Çünkü adam onun gözüyle, onun düşüncesiyle davranıyor. Aa bu öyle diyorsa diyor, doğrudur diyor. Adam sağdan geliyor diyor. Tıpkı şey gibi, kulüp başkanları diyor ya, bu maça ekstra prim verdik. Kazandı oyuncular. Algı ne, dışarıdaki algı? Ha ulan bunlar diyor demek ki parayı almadan oynamıyorlar diyor. Verdi parayı, oynuyor. Şimdi bak futbolcuyu sen orada hangi pozisyona sok? İyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama oyuncuyu burada para göz bir adammış gibi yansıtıyorsun. Öyle değil mi abi? Primden sonra oynadılar. Şimdi niye sen mesela amil takımda niye prim açıklarsın ki abi? Ya da gerçekten sponsorlar bu parayı, sponsorlar ödüyordur. Belki böyle bir para vardı, sponsorlar ödüyordu. Niye bu kadar insanların, hele hele bu kadar ekonomik anlamda sorun yaşandığı bir dönem,
0: insanların gözüne sokuyorsun?
1: Niye sokuyorsun mesela?
0: Ver yine. Ver yani, veriyorsan ver.
1: Bak
0: yani.
1: Şöyle bir durum var. O çocukların böyle bir talebi olduğunu da düşünmüyorum.
0: Bence
1: ben
0: de
1: bilmiyorum.
0: Yoktur. Net yoktur. Ne
1: sen olacak? Şimdi niye gittin o oyuncuları o durumun içine soktun? Niye Arda Turan'la Fatih Terim dönemini bu insanların başına
0: Arda
1: Turan, bela ettin o dönem?
0: Arda Güler'in yani.
1: Mesela Arda Turan'ın Bodrum'da Arda villi Turan'ın, alacak gücü yok mudur Arda yani? Turan'ın o günkü isyanı neydi? Yanlış bulduğum bir sürü şey var. Benim de arkadaşımdır Arda Turan. Bir sürü eksik bulduğum şey var ama o gün Arda Turan'ın mücadelesi takım arkadaşıydı. Arda Turan'ın mücadelesi malzeme sorumlusu, diğer ekipteki abileri, arkadaşlarıydı. Ama niye böyle bir sorumluluğu oyuncunun üzerine yıkıyorsun ki? Niye? Ne gerek var? Dışarıda da insanlar ne diyor? Ha bunların milli duygusu yok, para için oynuyorlar. Asla. Bosna gitti Dünya Kupası'na. Aradım sordum, merak ettim. Ya o işte görevli tanıdığım insanları aradım. Tek kuruş yok. Muhabbeti bile geçmemiş. Ve cevap şu: milli takımla Dünya Kupası'na gitmek, orada ülkeyi temsil etmenin parayla bir karşılığı olmaz. Bizimkiler de aynı şeyi söyleyecek de müsaade etmiyorsunuz ki abi. Bir müsaade edin, o çocuklar da onu söylesin. Daha şey bitmeden biri villa veriyor, biri para veriyor, biri... Ne yapıyorsunuz abi? Kendi kişisel reklamlarımızdan o çocukları bak toplumun önüne atıyorsunuz. İşler kötü gittiğinde ne diyor? Vay diyor, bak öyleymiş o durum.
0: Sen tepki alıyorsun İtalya.

0: villa versene.
1: Ama kendiniz yapıyorsunuz.
0: Başkan villa versene başkan diye tezahürat yapar.
1: Yapar abi, ne gerek var? Yapsanıza mesela sosyalde bir şahane de bir şey olur, proje olur yani. Bir de bunu yapın. Gidin Hatay'a mesela. Gitti Dünya Kupası'na. Böyle de bir proje var. Atın temelini futbolcular, federasyon, ekip, değil mi? Ya biz de buraya böyle bir şey yapıyoruz.
0: Veya Adıyaman.
1: Kat ya Adıyaman, Adıyaman Hatay,
2: adı hiç geçmiyor
1: Malatya,
2: mesela yani. Yani
1: yapın. Mesela bunu yapmak daha şık olmaz mı? Daha şık olmaz mı yani?
2: Bu da bizden destek mesela.
1: Böyledir ya, Dünya Kupası'na gidiyoruz hani, değil mi? Oradaki şeyde insanları da, değil mi? Hani futbolla, sporla insanlar tekrar, değil mi? Bu dünyanın her yerinde böyledir yani. İnsanlar ayağa onunla kalkarlar. Ama şimdi bunların hiçbirine el atmayan ve sürekli problem çıkaran insanlardan biz abi sürekli problemi çözmesini bekliyoruz. Ha işte bak, başlık bu. TFF aile şirketi gibi yönetilmez. E iki sene oradaydınız ya başkanım. Bugün mü anladık onu ya?
0: İbrahim abi, Ahmetcan Kaplan'ı da unutma diyor. O da direkt Ajax'a gitti demiş.
1: Ve aynı şey bak, ben
0: çok örneği
1: söyledim.
0: Var. Cenk vardı.
1: Ahmetcan
0: Lyon'a gitti.
1: Ya ben var ya bak, şöyle bir yorum yapmıştım. Hatta duruyor da X'te paylaşımım. Daha Avrupa Şampiyonası'nda Montella'nın ilk şeyi, Samet Akaydın'ı çağırdığında. Avrupa Şampiyonası'nda. Yani Samet Akaydın'la şey inşa edemezsin. Gelecek inşa edemezsin. Gelecek Ahmetcan Kaplan'la inşa edilir. Olmaz. Yani bunu yapmaması lazım. Şimdi ben Montella'yı orada eleştireyim. Evet, %100 haklıdır eleştiriler. Ama şeyi eleştiririm. Ya zaten sen olmasan da biz oralara giderdik. Gidememişiz. Gidememişiz ya. Ama öyle, ama böyle. Biz hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası üst üste tarihimizde katılmamışız. Katıldığımız isim de Montella. Adam da bunu bize söylüyor. Haklı mı? Haklı. Yani söylediği söz doğru mu? Doğru abi, katılamadınız, benle gittiniz diyor. Hani bence asla o dili kullanmasın da, ama o da kendi lehine bir şey bulmuş, değerlendiriyor.
0: Mesela diyor ki dinleyenimiz, keşke Zeki'yi ben de görmesem diyor. Kötü bir futbolcu olduğunu düşünüyor herhalde.
1: E tamam abi, sen kötü düşüyorsan takım alırsın, almazsın Zeki'yi. Mesela Juventus öyle olduğunu düşünmüyor.
0: Roma.
1: Lille öyle olduğunu Roma'da düşünmüyor. Roma öyle olduğunu düşünmüyor. Ama sen düşünüyorsun. Ne diyeyim abi, yani kardeşim, sen bir takım alırsan alma Zeki'yi. Ya da şöyle yap. Var öyle bir durum. Daha iyilerini bul. Bak ben şeyde büyüdüm. Gazi Osman Paşa'da, Bayrampaşa'da, işte bu Boşnak Mahallesi dedikleri bölgede büyüdüm. Hatta geçen gün benim çocukluğumdan çok sevdiğim bir Mehdi abi diye bir abimiz vardı. Onu gördüm, biraz sohbet ettik. Bak bu insanlar ne yapıyordu biliyor musun Cihan? Şimdi oradan aklıma geldi. Adamlar geziyordu mesela böyle. Ben hakikaten mesela onların hiçbir zaman çocukluğumdan bugüne ne iş yaptıklarını öğrenemedim. Abi geziyor mesela, o zaman daha bir tabii bizim çocukluğumuz her taraf arsa falan böyle. İzliyorlar Cihan, seni görüyorlar. Mesela şeyi anlattı bana. Saffet abi, Saffet Akyüz var. İstanbul Sporlu, Galatasaray'a gelen Saffet, şimdi şeyin başkanı. Profesyonel Futbolcular Derneği'nin başkanı Saffet abi. Saffet abi ilk nasıl keşfettiğini anlatıyor. O da bizim Gazi Osman Paşalı'dır. Gidiyor arsada görüyor, işte okuyor, diyor ki Gazi Osman Paşa'ya söylüyor, başkana söylüyor. Ya adamın görevi, gidiyor geziyor okullarda, orada tespit ediyor ve şahane de bir gözü vardır yani. Gerçekten temas etti. Eskiden mahallelerde böyle abiler vardı. Yine İsmail abi diye bir abi vardı benim çocukluğumda. Abi bakar mısın, adamın yaptığı şey o kadar değerli ki. Haftanın bir günü, pazar günleri bizi 6-6 12 kişiyi bir ekip kuruyordu. Bak mahallede yapıyor bunu işte. Atıyorum 5 sokağa sığdırıyor. 5 sokakta böyle birbirine temas eden çocukları buluyor. Kalkıyor. Bak 5 günde çalışan bir adam. İzin gününde sabah kalkıyor 8'de, bizi halı sahaya götürüyor, halı sahanın parasını ödüyor, bizi orada maç yaptırıyor. Kendi çocuğunun da işin içinde olduğu. Şimdi nereden nereye geldik? Bak sokaklarda böyle abiler var.
0: Herkesin mahallesinde öyle abiler vardı.
1: Vardı.
0: Bizde de vardı ediyordu mesela. Kenan abi orman spor yapıyordu. O ya. Bizim ormandı sahamız o zaman. Ya bak,
1: her yerde var. Şimdi bu ne arkadaşımıza söylüyorum mesela.
0: Zeki
1: varsa,
0: istemeyen mi?
1: Zeki beğenmeyen arkadaşımız. Olabilir, bir şey demiyorum yani. Hani Roma beğendi, Juventus, Lille beğendi. Abi beğenmedi. Vallahi yap o görevi. Sen de çünkü acayip bir göz olduğunu düşünüyorum. Zeki'yi beğenmiyorsan çok daha önemli oyuncuları yakalayabilirsin kimsenin görmediği. Varsa zamanın, ekonomikte bir şeyin yoksa, bul vallahi, git okullara mesela. Okullarda çocuklar top oynuyorlar. Bir yerlerde izle o çocukları. Halı sahalara git. Git oradan bir tane çocuğun geleceğine dokun. Bence faydası olur yani.
0: İyi bir radyo dinleyicisiyim demiş. Yaklaşık 20 yıldır radyo dinlerim. Müzik radyoları olsun, spor radyoları olsun. Bizde yalan bitmiyor demiş. Abi şimdi altyapı antrenöründen futbolcu çıkarmasını bekliyoruz A takıma. Ama aynı anda altyapının da başarılı olmasını istiyoruz. Sportif direktör getirirler. Hem takımın başarılı olmasına hem oyuncu

0: tatmasını hem de oyuncu bulmasını istiyoruz. Sportif direktörü altyapı hocasına diyecek ki, örnek veriyorum, Galatasaray'dan örnek vermiş, Galatasaray taraftarı olduğum için diyor, bizim oyun mentalitemiz önde baskı kuran ve pres yapan oyuncular üzerine kurulu. Ben senden böyle futbolcu istiyorum. Eğer bu sisteme uymayan futbolcu varsa hiç uğraşma, emek verme, gönder gitsin. Çevirebileceğini düşünüyorsan emek harca. Ama bunu demiyorlar ki. Bizim A takımımız 4-5-1 oynuyor, altyapımız 3-5-2 oynuyor demiş.
1: Ya kabul ediyorum da biz o aşamada değiliz. O tamam, anlıyorum.
0: Devam ettirmiyor demek.
1: Ya o şeyi herhalde anlatıyor. Barcelona'nın sistemi, Barcelona'da öyleymiş yani. Altyapı A takıma kadar benzer. Ya biz, bizim daha çok yani yolumuz var. Biz hani o oralar en son. Mesela Taç hocası var değil mi mesela Liverpool'un? Şimdi biz Taç hocasına daha çok zamanımız var. O başka bir şey yani. Hani biz önce normal bir sistemi, düzeni bulalım. Sonra Taç hocası buluruz. Orada da biz önce altyapıdan oyuncu yetiştirelim. Sonra A takımla aynı sistemi oynatacak oyuncu da buluruz. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Üçlü oynayacak, dörtlü oynayacak A takım savunmasına yok yok, o çok ekstra bir durum. Yok, öyle bir lüksümüz yok. Sen çocuğu bul da aman üçlü oynayan da olsun. Al. Al koy cebe, şahane bir şey yani. Şimdi orada problem şu. Altyapılarda bir kere bence de şey konusunda hak veriyorum ona. Altyapılarda bir kere başarı kriterinin ortadan kalkması lazım. Yani bir teknik direktör şampiyon yapıyorum, şampiyonluğu oynatıyorum durumunu ortadan kaldırması lazım. En azından bence o baskıyı da kırması lazım. Üstündekilerin o baskıyı ondan alması lazım. Altyapının görevi şampiyon olmak değil. Ya olsun, kazanıyorsa eyvallah, ama altyapının temel görevi çocuklara oyunu doğru öğretmek. İnsani anlamda topluma doğru birey yetiştirmek. Bak, altyapının temel görevi o. Orada öğreniyor çocuk. Değil mi? Mesela altyapıda çocuk, küçücük çocuk paylaşmayı öğreniyor. Mesela paylaşma nedir işte futbolda? Paslaşıyoruz değil mi? Mesela alıp kaleden kaleye de gidebilir değil mi? Çocuk ya bu. Ulan top bende der, gideyim ben atayım der. Mesela ne yapıyor? Cihan'ın attığı gole seviniyor. Küçücük çocuk, kendi atmamış ama arkadaşının attığı gole seviniyor değil mi? Bir arkadaşının başarısına seviniyor.
0: İşbirliği.
1: İşte orada öğretiyor yani topluma sağlıklı birey. Niye diyoruz biz? Her çocuğu verin. Ama basketbol, ama futbol, ama tenis, verin spora. Çünkü spor altyapısıyla yetişen, büyüyen çocuklar değil mi? Topluma sağlıklı birey olarak yetişirler. Hatta çok üst düzey yöneticilerin büyük bir çoğunluğuna baktığında hepsinin bir sporculuk altyapısı vardır. Temeli oradan almıştır. Şimdi sen önce orada onu öğret çocuklara. Duracağı yeri öğret. Pozisyon anlamında, teknik anlamda. Bunları öğret. Ondan sonra yarışırsın. Önemli değil. Sen onları öğrettiğinde zaten şampiyon olsun, merak etme.
0: Evet, Galatasaray'ın altyapısında Yusuf Sivaslıoğlu var diyor Hasan. Çok iyi bir bek. Neden düşünmüyoruz diyor. Evet, daha 16 yaşında bence de.
1: Ya Galatasaray kimi güzel düşündü bugüne kadar Allah aşkına? 4 senedir Galatasaray'da bir tane altyapıdan çıkan oyuncu söyleyin.
0: Geçelim mi kulüplere yavaş yavaş istersen?
1: Geçelim bence. Artık bayağı da özledik yani. Üçüncü haftaya geldik.
0: Yok, Galatasaray'ın altyapısına sallayacaksın. O yüzden böyle bir anda sözünü kesmek istedin de. Buyur sen sözünü tamamla, ondan sonra geçeyim ben.
1: Yok, ben ya Galatasaray altyapısı benim hakikaten çok üzüldüğüm yerlerden biridir. Çünkü Galatasaray altyapısından çıkan oyuncular eğer A takımda oynamıyorsa Süper Lig'de önemli kulüplerin oyuncuları oluyordu. TFF 1. Lig'in en güçlü oyuncuları oluyordu. Bak o dönem yani Galatasaray altyapısından yetişmiş oyunculardı. Ya o altyapı hani şu an ne durumlara geldi ya? Oyuncu çıkartamıyor, oyuncu bulamıyorlar ya. Ya bunun tek başına sorunu oyuncular olabilir mi? Kaç tane Okan Buruk altyapıdan oyuncunun gelişimine dokundu? Bir tane söylesinler bana ya. Mesela gelirken Doğan abiyle Tarkan abiyi dinledim.
0: Tarkan Batkın. He.
1: Mesela orada Tarkan abi şöyle bir ifade kullandı. Kolay değil. Eyvallah. Tabii ki altyapıdan o, ama İşte orada başlıyor ya. Yani 4 sene çalışmış bir adam yapamayacaksa kim yapacak? Ya biri alacak ya o sorumluluğu. Mesela zamanı yok. Kabul ediyorum ama Okan Hoca'nın bir hayli zamanı var. Okan Hoca bu anlamda örnek olması gerekiyordu. Bak şeyi anlarım. Yeni gelmiş birini doğru bulmam da hadi anlarım. Yani yeni gelmiş adam, eyvallah. Ama Okan Buruk 4 senenin sonunda bugün altyapıdan birilerini o işin içine sokmak zorundaydı. Ya, yani şey diyemez Okan Hoca. Yok. Ya olmama şansı yok. Mümkün değil. Sen de o altyapıdan yetiştin. Bak birileri sana zaman harcadı. O gün onlar da diyebilirdi. Ben uğraşamam Okan'la. Ben uğraşamam Bülent'le. Ben uğraşamam Emre'yle. Değil mi? Onlar da gidip başka bir yolla o işi halledebilirlerdi. Onlar zaman harcadılar. E sen o altyapıdan, o akademiden çıkmış biri olarak nasıl oluyor da 4 senenin sonunda bir tane çocuğu işin içine katamıyorsun? Sadece çocuklarda problem var dersek bence yanılırız.

Evet dostlar, yeni saate giriş yaptık. Devam ediyorum. Şu an keyfimiz yerinde. Bir reklamı falan gitmeyeceğim. Az sonra gideriz. Mesajlar çok. Onları dönerim geri. Milli takım mesajları var ama kulüplere geçtik ya şimdi.

0: Galatasaray deplasmanı, Göztepe Liverpool içeride ve Çorum deplasmanı, Trabzonspor'da Samsunspor Kuopio deplasmanı, Beşiktaş ve Hertz ile evinde oynuyor. Rizespor deplasmanı, Antep Freiburg içeride ve Alanya deplasmanı. Yaklaşık 30 günde bu takımlar 8'er maça çıkacaklar ortalama. Maneler hazır mıdır? 3 günde bir maça çıkıyoruz.
1: Yok, o zaten gelecek hazır. Yani ben sen istiyorsan şimdiden bir seslendireyim yani.
0: O yüzden dedim, bir canlandırma yani yapar mısın?
1: Hemen seslendireyim. Ya bir kere oyuncularımız hazır değil bu kadar üst üste maça. Sakatlarımız var. Yani önce hakem bittikten. Şimdi bir kere mesela teknik direktörlere bu hakem konusunda acayip şey de geldi. Koz da geldi. Yani sıkışan, ya bak dün şu konuyu da söyleyeyim de. Ya dün Bayburt, Kırklareli Bayburt maçını izledim.
0: A-Spor'da ben de.
1: A-Spor'da.
0: Ben de bakıyordum.
1: Ya Bayburt Spor'un hocasını gördüm. Ya inanamadım, biliyor musun? Ya abi.
0: Ne yapar ton, onu ya, kaçırdım ben.
1: Ben lütfen ya bak, sarı kart gördü hakem zaten, dayanamadı dördüncü ay. Ya lütfen. Bak lütfen. Ya faul. Vallahi billahi bir faulde kulübenin önünde onun oyuncusunun yapmadığına inandığı, hakemin de yaptı diye verdiği bir faul yüzünden. Ya inanamazsın, itirazı görmen lazım. Ya durmadı oyun, 3-4 dakika orada şey yaptı. Onun yüzünden durdu. Durduramıyorlar hocayı yani. Ve muhtemelen, bilmiyorum ama tahminim bu işte hakemlerle ilgili olan konu de bağlamıştır kendi düşüncesinde, yani zihninde. Yani ona da manipülasyon yapıyor hakemler yani.
0: Ulaş,
1: herhalde.
0: Ulaş Bey'miş, Ulaş Ulusan, şimdi baktım ben.
1: Şimdi bilmiyorum. Hocam bak, teknik direktör olarak ondan önce şöyle bir şey oldu. Kırklareli ikili şey kullanıyor Cihan. Korner kullanıyor. İkili kullanıyorlar oyuncular. Başladı Kırklareli oyuncu. Bayburtlu bir tane oyuncu gitti karşılamaya. Adam bir bıraktı, gitti oyundan. Ya şimdi sen teknik direktör olarak korner atıldığı yerde rakibin ikili korner atıyorsa nasıl oluyor da tek oyuncuyu karşısına gönderiyorsun ve o tek oyuncu eksiliyor, pozisyon yiyorsun? Sen orada teknik direktör olarak bir eksiklik görmüyorsun. Ben mesela teknik direktör olsam, televizyonun verdiği maçta böyle bir pozisyonda yakalasam mahcup olurum, araya falan giderim. Hani şey erken gidiyor ya içeri. Şey,
0: Mourinho.
1: Ben de erken giderim o dakikadan sonra. Ben hani
0: ya iki oyuncu mu yollasın kornere diyorsun?
1: İki gönderilir. İkiye ikidir. Eşleşme öyle yapılır. Yani
0: birebir yapacak.
1: İki, ya sen geldin
0: hani hep öyledir. Doğru.
1: Ya beni tutacaksın ya onu tutacaksın. Hani birimizden birini bıraktığında vur. Ya bir oyuncu ekmiş. Yani bu %100 teknik direktör zafiyetidir. Tabii ki oyuncu da görecek ama sonuçta teknik direktör idare
0: eder. Hemen orada.
1: Şimdi sen onu görmek istemiyorsun. Ya o var ya bak, korkunç bir hata. Diyorum ki vallahi içeri giderim devre arası. Hani mola, kendime mola veririm. Hani ya da kendime kırmızı kart veriyorum. Soyunma odasına gidiyorum derim tekniktir. Ya ona bir şey demedin. Gittin kıyameti kopardın önünde. Ya bırak hocam falan diyor. Hani net faul ya da değil. Ya ne olur, faul verse ne olur, vermese ne olur. Ya bırakın bak, lütfen rica ediyorum. Yani ya artık vallahi ben sıkıldım Cihan, sinirlerim falan bozuluyor. Kulübenin kenarında her yerde aynı, bu bulaşıcı oldu yani. En tepeden en aşağı kadar. Ya altyapı maçlarına gidiyorsun, orada da benzer davranış. Herkes öfkeli. Ya bu kadar bence önemsemeyin kendinizi. Bu kadar yani, hani dünyada sizin etrafınızda dönmüyor. Herkes sizi yıkmak için de bir araya gelmedi. Bu tırnaklarımla kazıma hadisesi var yani, tırnaklarımla kazındım. İşte Cihan'a rağmen başarılıyım. Ahmet'e rağmen ya tamam da yani, ama yapmayın değil mi yani? Hani herkes hayatta bir takım zorluklarla karşı karşıya geliyor. Onlar da insan ya. Bir dur ya, o da hata yapabilir. Bak senin orada ikili korner kullanıma bir oyuncu göndermişim. Ben hakem olsam orada var ya. Aslında en büyük pişmanlığım, ben hakemlik yapmadığım için o kadar pişmanım ki. Ben orada mesela bana o hareketi yapacak, hemen derim ki ya şurada ikili kornere tekli oyuncu göndermişim. Bak bir şey demiyorum sana. Bak rezil olursun derim ya, yani.
0: Bu sefer çıkıp basın
1: vallahi
0: toplantısında
1: söylerim,
0: da
1: oyuncuya da söylerim.
0: Hakem bana böyle
1: bak, oyuncuya ne derim biliyor musun maçı yönetirken? Mesela eksik bir şey yaptın. Bir de bir metreye topu rakibe veriyorsun, bana mı kızıyorsun yani? Oğlum bir metreye rakibe verdin, sen nasıl hata yapıyorsan ben de yapıyorum derim. Altı pas vallahi derim. Başka türlü başa çıkamam çünkü yani bunlarla. Ama işte sahanın içinden ben mesela diyorum, en büyük pişmanlıklarımdır yani. Şu anda söylüyorum.
0: Futbolu gibi olursun.
1: Futbolu erken bırakan, arkadaşlarıma, kardeşlerime mesajım abi, net hemen gidin. Federasyon mesela burada bir şey yapması lazım. Bunların önünü açması lazım. Sahanın içinden geliyorlar. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Hemen bunları en azından kural anlamında birçok donanıma sahipler.
0: Ama hakemlik maaşı eski futbolcuyu çok kesmiyor herhalde abi. O yüzden
1: abi sanki dışarıda başka bir maaş mı var?
0: Hayır, dışarıda bir şey maaşı yok da. Antrenörlükte daha böyle milyon dolarlar falan.
1: Nerede? Kaç tane? Kaç antrenör var ülkede?
0: Burak Yılmaz Gaziantep'ten.
1: Burak Yılmaz

0: Yılmaz'a işte, gidiyor zaten.
1: Çorum'a gitti ya mesela.
0: Ya tamam da Burak Yılmaz'a veriyorlar yine zaten yani. Hani parası olana tekrar veriyorlar. Öyle alt, benim bahsettiğim Burak Yılmaz onlar da yapmaz zaten. Tenezzül etmez. Benim bahsettiğim şu an mesela 3. ligde yaş sınırı var değil mi?
1: Evet.
0: Erken bıraktırıyorlar çocuklara yani. O da başlı başına skandal bir karardır. Ya yaş sınırı nedir ya? Bırakın işte yani oynayan oynasın. Ben Gazi Osman Paşa altyapısından çıktım. Bizde 35 yaşında Fevzi Laiç vardı. 35 yaşında Yücel Çolak vardı. Ama 16-17 yaşında da gencecik çocuklar vardı. E oynatıyorlardı. Niye sen yaş sınırı koyuyorsun? Genç hak ediyorsa genç oynar. Yaşlı hak ediyorsa yaşlı oynar. Ya futbolun yaşı mı olur yani?
1: Ama söylediğin çok makul bir şeymiş yani.
0: Bırak 28'deyim ben değil mi? Bulamadım. Teşvik et ama federasyon olarak. O çocukların önünü aç. Maddi manevi önünü aç.
1: Hakemlik olayı da güzel ya.
0: Abi ya düşünsene bak Cihan, ben 28, ben 32'de bıraktım mesela.
1: 20 yıl futbol oynamış.
0: Abi bak futbol oynamışım. 32'de bırakmışım. İyi kötü futbolcukta bir ismim var. 32 yaşındayım. Atıyorum 40'a kadar yapayım ya, önemli değil. 8 sene bu ülkeye şeyim olsun. Alt ligde olsun, önemli değil. Sahanın içinden geliyorum. Oyuncu iletişimini biliyorum değil mi? Kurallarla ilgili teknik anlamda eksikliğimi de seminerlerde öğreneceğim tabii ki. Bir de sahada küçük küçük deneyimlerle beraber. Yani yeni başlayan, sıfırdan başlayan insana göre çok ciddi avantajım var.
1: Bence 15 yılda yaparsın. Anthony Taylor kaç yaşında abi?
0: 45'e kadar yaparım yani.
1: Var mıdır 46, 47, 48? Ya
0: 45'e kadar banko yaparım. Yani bilmiyorum 45'ten sonra nereye kadar gider ama.
1: 48 45... yaşında Taylor.
0: Veya düşün mesela bak.
1: Adam üst düzey.
0: Benim önümde 16 sene varmış. Hadi 3 senem şeyde geçsin. Altlarda geçsin. 3 senem hani nedir o genç takımlar, 3. ligler, amatör. Hadi ben 35-36'da geleyim. Bak 10 sene minimum önümde zaman var yani. Bence teşvik edin, faydası olur. Acayip faydası olur yani. Şimdi gelelim şeye, oradan çok dağıldık. Bu fikstüre, fikstür çok zor bir fikstür. Hatta şey diye düşünüyorum, biz sonraki Dünya Kupası milli araya gittiğimizde ben mesela çok şey, mesela Galatasaray ve Fenerbahçe bu anlamda keskin değişimler yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Mesela Galatasaray'ın şeyi çok önemli. Ligde bir sorun yaşamaz. Galatasaray Kasımpaşa'da bir sorun yaşamaz. Gençler Birliği'nde bir sorun yaşamaz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçı beklentinin altında kalırsa, bak kaybetmek demiyorum, oyun anlamında beklentinin altında kalırsa, Fenerbahçe maçı ikisinden biriyle alakalı ciddi bir kırılma maçı olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Evet, tabii diğer tarafta da hani madem başladık Galatasaray'la başlayalım abi. Bu Nijerya'nın hocası bir yere açıklamalarda bulunmuştu. Osimhen gidecek tarzı falan. İşte dün de bir açıklamalarda bunu dedi ki yanlış anlaşıldım dedi. Ben Osimhen'in gideceğini falan söylemedim dedi.
0: Gitmedi zaten.
1: Dedi milli takımı aldınız diye geri yolladınız gibi bir soru geldi. Hani kulüple, oyuncuyla, işte Galatasaray'la oyuncuyla bir milli takımın arasında sorun mu var yani? Bir problem mi yaşıyorsunuz dedi. Biliyorsun burada da çok konuşuluyor işte. Yok öyle bir şey dedi. Bir herhangi bir problem yaşamıyoruz dedi. Ve Galatasaray'a da Osimhen müjdesi geldi. Osimhen geliyor tekrar. Okan Buruk'un eli daha da güçlenecek. Galatasaray'la başlayalım. Sonra diğer
0: rakip bu anlamda çok uygun. Mesela Kasımpaşa bu anlamda Galatasaray'ın oynayacağı en kolay problemi ortadan kaldıracağı takım olduğunu düşünüyorum ben Kasımpaşa'nın. Yani canlı da izledim Kasımpaşa'nın. İki maçını izledim canlı. Evet Kasımpaşa kaybetmedi ligde henüz ama oyun olarak oynadığı oyunla aldığı puan, bence puan daha fazla. Yani bu oyundan daha az puan alabilirdi Kasımpaşa. Galatasaray'da bu anlamda onların problemini ortadan kaldırma adına ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hatta çok da rahat bir karşılaşma bekliyorum Galatasaray adına. Çok rahat geçmesini bekliyorum. Hani Barcelona maçı öncesi yani Galatasaray için şey olur diye düşündüm. Aktif dinlenme şeklinde geçecek bir maç olarak bekliyorum ben.
1: Evet, hemen 4 gün sonra da Barcelona maçına çıkacak.
0: İşte o maç yani mesela Abdülkerim'in son halini gördükten sonra çok merak ediyorum yani. Hani Galatasaray mesela şeyle karşılaşabilir, mesela bir İspanya Türkiye maçı gibi bir oyunla karşılaşabilir yani.
1: Evet, bu çocuk normalde de çok süratli bir isim değildi Abdülkerim. Ben genelde bilekleri iyi yani ayakları iyi defansında iyi top çıkar ama son dönemlerde sanki biraz daha bu
0: yaş ilerliyor
1: ama şuna evriltiyorlar yani. Bununla bağlantısı var mıdır? Ağırlık değil. Yok. Boksa al başlamak var mıdır
0: ilgisi? Hızlanır ya, hızlanır ya. Yavaşlar mı oyuncu?
1: Değil mi? Refleksiz.
0: Hızlanır abi, hızlanır yani. O söylediğin nasıl olur biliyor musun Cihan? Yani sabahtan akşama kadar ağırlık kaldıracak ve bunu hiçbir futbol antrenmanıyla harmanlamayacak. Yani gelecek, ağırlık yapacak, gidecek, yatacak. Gelecek, ağırlık yapacak.
1: Yani ancak mecbur yapıyor zaten.
0: Öyle bir zaman ya, öyle bir ya, istese ağırlaşamaz oyuncu yani. Konunun onunla bir alakası yok. Konunun zaten oyuncunun bir kere fiziksel anlamda hiç çabuk bir oyuncu olmadı ki.
1: Hiç olmadı.
0: Şeyini kaybetmeye başladı bence. Pozisyon bilgisi konusunda aslında yani yaş ilerledikçe o konu kendi lehine dönmesi gerekirken onda negatife dönüyor. Herhalde mental olarak mı o sorun?

0: Bunu halledemiyor, dağılıyor. Mesela pozisyon bilgisi konusunda da çok dağılıyor. Acayip dağılıyor. Sadece hani mesafe olarak, çabukluk olarak değil, pozisyon bilgisi olarak da oyunun içerisinde çok dağılıyor. Belki de idare edemedi bu üst üste gelen krizleri. Hem Galatasaray'da hem de burada milli takımda üst üste gelen krizleri halledemedi diye düşünüyorum. O yüzden mesela Barcelona maçı onunla başlama adına çok riskli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuya da haksızlık etmeyeyim. Yani bugüne kadarki Abdülkerim performansı gerçekten Galatasaray bir oyuncudan, yerli oyuncudan alabileceği maksimum verimi aldı bu süreçte yani. Ama gelecek adına çok endişelendiriyor. Hele hele bu sezon başından bugüne kadar milli takım performansı da bunun içinde çok problemli görüyorum. Tabii Okan Hoca hangi sistemle, hangi planla çıkacak? Tabii ki şeyi kabul edelim. Yani bir kere Galatasaray'ın bir uluslararası organizasyonlarda ya var bir acayip bir durumu var Galatasaray'ın. Yani hani en kötü olduğu dönemde bile bir ayağa kalkma durumu oluyor. Zaman zaman çok kötü geçen oyunlar, skorlar da oluyor ama
1: yani bir anda diyorsun Barcelona'dan sürpriz bir sonuç alıp her şeyi tam tersine çevirebilir.
0: Şöyle durum oluyor bu Barcelona'da, işte Fransa milli takımda onu gördüm mesela. Şeyde stadyumdaydım Türkiye-Fransa maçında. Oyuncuların herhalde şöyle bir durumu oluyor. Hani maç seçme muhabbeti var ya. Hani bizde çok kullanılır mesela. Onu da şöyle, şimdi ben Şampiyonlar Ligi oynamadım futbolculuğumda. Şimdi bilmiyorum o duyguyu. Bizim Serkan Balcı'yla bunun sohbetini yapmıştık.
1: Daha mı hırslanma acaba?
0: Dedim ki ya hani mesela bana çok mantıklı gelmiyor dedim. Yani Şampiyonlar Ligi'nden ya dedi ki bak ben dedi mesela Manchester oynamışlar Şampiyonlar Ligi'nde. Dönmüş Elazığ'a gitmiş. Ya orada dedi tam şey yapamıyoruz. O tabii bizim yerli oyuncu düşüncesi, kültürü. O da iyi bir şey değildir. Ben onu yabancılara şöyle yorumluyorum. Ya sezonda artık 60'a yakın maç oynuyorlar Cihan. Ve 60 maçın tamamını da üst şeyde, üst konsantre ya da üst performansla götürme şansı yok. Onlar da bence şöyle değerlendiriyor olabilir. Bakıyor Şampiyonlar Ligi'ne, tamam mı? Atıyorum işte oynayacağım maç sayısı 6, 8 neyse. Onların içinden gerçekten çok üst düzey sert geçmeye aday 3 tane 4 tane maç oluyor değil mi? Diğer maçlarda onlar adına aktif dinlenmeyle geçecek. İşte Fransa-Türkiye maçı tam anlamıyla Türkiye-Fransa maçı şeydi Fransa adına, aktif dinlenme. Ya izliyorum oyunu, ya Rabiot falan depar atmadan maç bitirdi yani. Tamamen pozisyon bilgisiyle. Şimdi bu da onlar adına Barcelona için de böyle bir karşılaşma olabilir yani. Hani sonuçta çok üst düzey, çok fazla ligde milli takımda maç oynuyor bu oyuncular. Hani onlar adına sığınmak istediğim tek liman orası yani. Hani umarım o düşüncede, o davranışta olurlar. Ya aksini zaten düşünmek dahi istemiyorum. Yani şu an özellikle Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, ya Pendik bile 3 tane gol attı Galatasaray'a. Yani Pendik bile derken orayı da küçümsemeyeyim de, yani bir alt ligden bir takım bile 3 gol atıyor sana. Kim olursa olsun çok çabuk dağılıyorsun. Herkes gol atıyor Galatasaray'a. Çok enteresan değil mi yani? Bu kadar fazla bir takımın gol yemesi yani çok anormal bir durum yani.
1: Her ne kadar hazırlık maçı olsa da.
0: Ne olursa olsun ya, antrenman maçı bile
1: o seviyelerde.
0: Olsun. Yemezsin abi bu kadar gol yani. Sürekli gol yiyorsun. Şimdi bu gelecek adına Galatasaray konusunda beni en çok endişelendiren bir durum. Halledemiyor Galatasaray bu sene savunma işini. Bu tehlikeli bir durum. Şimdi bu da Galatasaray adına çok problemli, çok tehlikeli geçmeye. Yani o yüzden Fransa milli takım, İspanya milli takım örneği verdim. Benzer oyun modeli.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Şimdi buradan İsmail Kartal'a geçeceğim ama 3-5 mesaj okuyup hemen oraya geçeceğim. Bir sohbet toplantısı yapmıştı basın mensuplarıyla. Evet. Canlı değil tabii ama basın mensupları bilgileri dışarı aktardı. Ona geçeceğim İbrahim abi, bilgin olsun. İbrahim Yavuz'u seviyorum. Bizim Serkan Balcı, ben Arda Turan'la oynadım. Ben Hacı ile oynadım. Hocalık yapamaz güzel abim benim demiş Serkan Balcı. Bunları söylüyor ama hocalık zor yapar demiş Serkan Balcı. Öyle bir derdi yok herhalde Serkan abi, bilmiyorum.
0: Yok, var.
1: Var mı? Olabilir.
0: Bence yapar, şahane yapar. Niye yapamazsın ya? Bir de Serkan Balcı da çok şeydir yani. Acayip pozitif. Çok
1: esprili.
0: Çok eğlenceli. Evet, çok evet. Mesela oyuncuyla o iletişimi yakalayabilecek en güçlü isimlerden biri olur.
1: Kafa
0: yani.
1: Adam derler ya argo tabirle.
0: Samimidir Serkan. Samimidir, mesela. Evet, hayatı yani. Da öyle yaşar yani.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, mevcut düzende o kelimelerin bir oyuncuya söylerse hakem olarak sana bir daha hakem yaptırmazlar. Sorun bu işte, aslında haklısın demiş. Hoca çıkıp bana hakem böyle dedi dese yandın.
0: Desin. Neler diyorlar demedi mi? Fatih Hoca şikayet etmedi mi bir oyuncuya böyle demiş bir hakem? Yaptırmadılar mı? Yaptı. Ki o dememesi gereken şeyi söylemiş. Ben yine eski futbolcu olarak şöyle derim. Ne diyorsun arkadaş, şurada 2 metreye topu verememişsin. Benim düdüğüme mi kızıyorsun? Sen de 2 metreye pas veremedin. Ya da ya hocam şurada ikili kornere tek oyuncu

0: göndermişim, bunu sakın bir daha yapma, vallahi gülerler adama derim yani. Sen bana onu dersen ben de sana onu derim yani.
1: İbrahim Yavuz'a söz, bir gün altyapıdan futbolcu çıkacak demiş.
0: İnşallah.
1: Ali Algül.
0: İnşallah.
1: Erol Sulukan, ben de zamanında futbol oynadım. Bizde torpil olduğu sürece başarıyı zor buluruz. Bizim yabancı bir tane futbolcuya bile ihtiyacımız yok. Biz gençlerimize sahip çıksak yeter demiş.
0: Ya yabancı olmasın demiyorum. O da çok şey olur yani, doğru. Yabancı gelsin, bize faydası olacak insanlar gelsin. Ama kendi evladımızı, kendi çocuklarımızı yetiştirelim ya. Bak gidiyorlar, oynuyorlar ya. Arda Güler nereden yetişti? Yetişmedi mi Gençler Birliği'nden?
1: Ferdun Aktaş, Gazi Osman Paşa futbolcu madeni iken bu durumda olmasının ana sebebi nedir? Sedat, Balkanlı, Ümit Metin, Aytek, Saffet, İbrahim demiş Ferdun yani, Aktaş.
0: Çok sayı acayip fazla Gazi Osman Paşa'da. Ya şöyle, rahmetli Latif Çatmaz'dı bizim dönemimizde başkan. Yani acayip, Allah rahmet eylesin. Gerçekten hani ya ülkeye yani böyle... futbol insanları lazım. Yani işini, gücünü, hayatını bu işe adamış ve sabahın köründe işine gitmeden önce sahayı, tesisleri gezip örnek olmuş. İşte geçen gün anlattım, genç milli takıma kendi altyapısından bir oyuncu giderken oyuncusunu şık giydirip sen bu kulübü temsil ediyorsun deyip oraya gönderen, onu düşünen, işte A takımda altyapıyla beraber bu işi planlamasını yapan o insan bu işten ayrılınca, İşte bugünkü düşünceye sahip insanlar o işin başına geçince güzelim camiayı yok ettiler maalesef.
1: İbrahim abi, buluyoruz ama şimdi adam Galatasaray'ın oynadığı sistemle oynamıyor ki, ne oluyor bu sefer, göze batıyor. Bir de yerli olunca iki
0: Galatasaray'ın sistemi ne? Önce onu bir yazsın, ben katacağım.
1: Şey,
0: ne Galatasaray'ın sistemi?
1: Herhalde ön alanda basmaya çalışıyor Simen varken. Onu demek istiyor galiba.
0: Tamam ya, ne yapayım? Çocuk ön alanda basmıyor muymuş yani?
1: Bilmiyorum. Sorduk, cevap verir.
0: Basıyor. Yunus nereden yetişti? Basıyor işte ön alanda. Yunus basmıyor mu? Barış Alper basmıyor mu? Nereden geldi Yunus da Barış Alper?
1: Abi Konyaspor'la Filistin milli takımı maçı vardı. Hiçbir radyoda duymadım maç var diye. Konyalıyım, maçtaydım, inanır mısın? Hepsinden güzeldi, tribünler fulldü. Biz bahsettik aslında, yardım maçıydı. 89'da maç durduruldu. Filistin özgür kalana dek ertelenecektir dedi. Güzeldi.
0: Çok güzel. Yani futbolun tabii böyle bir...
1: oyuncaklar falan
0: tabii
1: da atıldı.
0: Tabii, birleştirici bir tarafı var tabii.
1: Şey demek istiyor herhalde. Yeteri kadar...
0: Ya yeteri şey olmadı, konuşulmadı.
1: İlgi almadı diyor yani.
0: Bence ben de öyle düşünüyorum. Ben de...
1: İşte bu da bizim sorunumuz olabilir. Konya'da olduğu için olabilir. Hani belki bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karma bir takım yapıp oynasaydı belki de biraz daha herkes onu konuşacaktı.
0: Doğru.
1: Bizim kabahatimiz de olabilir medya olarak, yani çok katılmıyor.
0: Ya hiçbir şey yapamıyorsan hani bir adaletsizliğe değil mi, sessiz kalma diyor en azından.
1: Evet,
0: bu anlamda şey önemlidir yani, hani bir araya gelmek yetiyor mu, yetmiyor tabii Cihan. Yani kınamak, şikayet, tepki göstermek eyvallah, önemli mi önemli,
1: önemli.
0: Ama yetmiyor, hala orada işte çocukların ben geçen gün video izledim, hakikaten insan paramparça oluyor yani. Hani nasıl oluyor da ya bu hayatta bir tane çocuk böyle bir şey yaşamak zorunda kalıyor yani. O gün diyorsun ki lan bundan, ya bunun üzerine daha ne konuşabilirsin ki yani. Bir çocuğun sadece barınmaya, beslenmeye ihtiyacı olduğu bir hayatta biz mesela ne anlatıyoruz ki, ne konuşuyoruz yani.
1: Evet, maalesef. Yıldırım Mahallesi deyip bir emoji atmış sana.
0: Selamlar Yıldırım Mahallesi'ne.
1: Messi de bıraktı milli takımı ve Ronaldo'ya haksızlık yapıldı mı İbrahim Bey'e sorar mısınız diyor.
0: Ronaldo'ya asla haksızlık yapılmadı. Hatta Ronaldo milli takıma haksızlık yaptı yani. Daha erken bırakması gerekiyordu Ronaldo. Eksik oynatıyordu Ronaldo milli takımı. Yani Ronaldo'nun egosu yüzünden Portekiz milli takımı oyuncuları onu idare etmek zorunda kalıyordu. Yani.
1: Eyvah, Ronaldo'cuları karşına aldı.
0: Öyle ama yani o ona haksızlık etti.
1: Artık bir yerde durması lazım.
0: Dur ya, niye zorluyorsun? Ya bir
1: Avrupa
0: tane
1: kupası, Avrupa Kupası finali vardı ya, sakatlandı abi. Orada bence bitirmesi lazım.
0: Ben
1: milli takım.
0: Suudi Arabistan'da Dünya Kupası döneminde bence o dönem eksik bırakıyordu zaten. Yani orada artık vedalaşması gerekiyordu. O onun üzerine iki turnuvaya daha gitti. Yani en fazla ben oynayayım, en fazla golü ben atayım.
1: Bir de milli takım da Ronaldo'suz yağ gibi akıyor yani.
0: Ama akar nasıl? Eksik bırakıyor ya. O eksik bırakıyor adam yani.
1: Ya Portekiz başka oynuyor.
0: Ya koşamıyor, topu tuşa yapamıyor. Eski Ronaldo değil de normal olarak değil. 40 küsur yaşına gelmişsin. Git ne güzel orada Figo Migo hepsini göster. Sen de orada otur, seni de göstersinler yani.
1: Evet, Messi de bıraktı dün. O da gözyaşları
0: yani,
1: içinde.
0: Ya o tabii acayip bir şey. Yani hani orada... şey konuşuluyordu, seninle yayından önce onu konuşuyorken 10 numaranın
1: emekli edilmesi.
0: Emekli edilmesi. Edilmesin ya. Bak mesela Maradona'da da emekli edildi. Maradona'dan sonra Messi, Messi'den sonra

0: benzer bir oyuncu. Gelebiliyormuş. Gelmiş sonuçta yani, değil mi? Birileri gelebilir yani.
1: Bir daha canlı gözle böyle bir futbolcu izleyeceğimiz.
0: Ne olmazsa.
1: Hani Maradona zamanında dediler, yine gelir mi diyorsun?
0: Ya gelebilir diye.
1: La Masia'da Hugo diye bir genç çocuk var. Sürekli önüme çıkıyor yani. Tam bir Lionel Messi'nin herhalde böyle 15 yıl sonraki hali. Tabii altyapılarda oynamak biraz daha kolay. Tabii, üst klasmana geçince biraz
0: zaten
1: daha
0: zaten o değişim, yani fiziksel değişim o koordinasyonu kaybettiriyor, kimisinde yok oluyor gidiyor oyuncu da. Ya tabii aynı oyun değil ki. Mesela Maradona'nın dönemindeki oyun, Messi'nin dönemindeki oyun, yarın oyun nereye gidecek bilmiyoruz ki. O yüzden aynı oyuncular ya da işte farklı oyuncular üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Oyun çok hızlı değişiyor.
1: Evet, Erman Yaşar'ın attığı bir tweet vardı. 2013 yılında şey demişti. Ronaldo 28, işte Messi de 26 yaşına girdi. Hmm. Bu adamları 7-8 sene daha izleyeceğiz. Tadına varın demişti. Kaç yıldır? 13 yıldır izliyoruz hala.
0: 13 yıl daha izlemişiz. Yani
1: artık
0: olması,
1: daha da izleyemeyeceğiz.
0: Yani o olması gerekeni söylemiş
1: tabii,
0: aslında.
1: Normali söylemiş.
0: Yani onlar tabii biraz da tabii şey de sıkıntısı var. Dünyada oyuncu, yeni oyuncu yetiştirme, gelişme adı. Biz tabii kendimizi de bu konuda biraz sorumlu tutup eleştiriyoruz ama dünyada da genel olarak bir oyuncu konusunda bir problem var. Yetenekli oyuncu konusunda problem var. Onu tabii ben şeye bağlıyorum. Ya bu koşu mesafeleri, bu altyapıdan başlayan bu koşu mesafeleri yetenekli oyuncuların önünü tıkıyor. Şeyin çok güzel bir videosunu izledim. Xavi'nin. Diyor ki işte Cruyff'a örnek gösteriyor. Diyor ki eğer onun diyor oyunu, sistemi çıkmasaydı diyor ben asla futbolcu olamazdım diyor. Çünkü hızlı değilim diyor. Çalım atma konusunda öyle bir yeteneğim yok diyor. Çok güçlü değilim diyor. Ama Cruyff'un o işte ayak becerisi konusunda, taktik planlama konusunda oyuncuları yukarı çıkardığı oyunda yaptığı değişimden en çok fayda gören oyunculardan biri olduğunu anlatıyor. Önemli tabii.
1: Evet, biraz böyle Avrupa'ya süzülüp evet, geldik evet, abi. Aynen. Ve dönelim İsmail Kartal'a. Dedi ki Arda Güler'i ilk oynatan benim dedi. Ki o dönemki yani şimdi zaruriyetten dolayı bana göre oynadı. Yani kim olsa orada oynatmak zorundaydı ki bence hoca yanlış hatırlıyor. İlk Vitor Pereira oynattı diye hatırlıyorum ben.
0: Hayır, belgeli zaten.
1: Değil mi? Vitor Pereira oynattı belgeli, diye ben de hatırlıyorum.
0: Vitor Pereira oynatıyor.
1: Ve şey dedi, Asensio ile ilgili 11'de başlayacak mesajı vermiş basın mensuplarına. Aradaki buzlar eridi herhalde. Ya da buz var mıydı bilmiyorum.
0: Ben yine aynı düşüncemdeyim. Yani yazın da bu ifadeyi kullandım. Ya Fenerbahçe'nin mümkün olduğunca İsmail Kartal'ı çok az konuşturması lazım. Yani ne kadar fazla konuşursa o kadar fazla başkanı da oyuncuları da zor durumda bırakır diye düşünüyorum. Çünkü hocanın anlattıkları karşısına geliyor. Oyuncuyla geliyor, değil mi? İdareciyle geliyor ki Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın ifade konusunda problemleri var. Mesela biri ertelemeden bahsediyor, diğeri yok erteleme diyor. İşte biri oyundan bahsediyor, diğeri farklı bir yorum yapıyor oyun üzerine. Sürekli çok kısa sürede birbiriyle çelişen işte sportif direktör, teknik direktör davranışı. Onu da biraz şeye yoruyorum. Hoca istifa ederken sonuçta sen buradan gidiyorsun, ben buradayım, değil mi? Yani benim de bilgim olması gerekiyor ya da tam ya da farklı bir durum. Ben gidiyorsam, değil mi? Bizim bir programımız varsa senin de haberin olması lazım. Sanki orada öyle bir sorun var. O yüzden İsmail Kartal'ın ben iletişim konusunda bu işi götürme durumunda biraz işinin yani gelecek adına da çok zor olduğunu. Çünkü her geçen gün daha da büyüyor bu Fenerbahçe'de. Her basın toplantısı sonrası bir sürü video dönüyor, değil mi? Çok fazla ya ifade edemiyor kendisi.
1: Ya yani. Canım hocam da ben hani kişisel olarak kendisini seviyorum. Kavak'ta falan oturuyor. Hani şey mi var, kendini böyle ispat etme problemi mi var? Zorunlu mu hissediyor? Mesela i̇şte, bu İran'da Persepolis'in başındayken şey demişti. Prekazi benden korkardı. Maç oynadığımızda esame listesinde Arap İsmail var mı diye bakardı falan diyordu. Ha, olabilir tabii ki bunlar. Ya. Sert oyuncudur. Çekiniyordur. Ama yani sürekli kendinin iyi olduğunu karşı tarafa lanse etmeye mi çalışıyor? Yani bunun kararını bizim vermemiz yani lazım değil mi?
0: Herhalde canım yani.
1: Gördüklerimizde,
0: zaten
1: izlediklerimizde.
0: Hani insanın, hani insani olarak da öyle derler ya, mesela birinin iyi olduğunu o kişiden dinlemezsin, değil mi? Etrafındaki
1: sen
0: insanlar.
1: Sen kendini översen.
0: Yani ben şimdi hep iyiyim dediğim o benim iyi insan olduğum anlamına gelmez. Benim etrafımdan temas ettiğim insanlardan benim yeterli ya da iyi olduğumu oradan referans olarak alabilirsin. Diğer nasıl olacak o iş yani? Ya hocanın genel sorunu var, bu bugüne özel bir durum değil. Yani çok uzun zamandır ifade etmeyle ilgili problemi vardı. Ama Aslında yaşı ilerledikçe insan o konuda biraz daha gelişir diye bekliyordum. Daha da geriye gitmiş hoca. Bırak gelişmeyi, daha da geriye gitmiş. Ve geriye gittiği için de sürekli kendini ispatlama derdi var. Yani 99 puandan çıkamıyor. İşte bu oyuncu gelişiminden çıkamıyor. Ve söylediği şeylerin büyük bir çoğunluğunda da problem var. Ben olsam hiç girmem. Ha şey yap. Sohbet toplantısını bizim gazeteci arkadaşlarımızla otur. Ama orada mesela gazeteci arkadaşlarımız da şu soruyu sormaları lazımdı. Ben, sohbet toplantısı yapıyorsun. Sorsanız orada. Hocam biz bu milli aradan sonra hangi Fenerbahçe'yi göreceğiz? Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçının ikinci yarısını oynayan Fenerbahçe mi? Beşiktaş maçını oynayan Fenerbahçe mi? Ya da hocam neden bu kadar fazla oyuncu performansı dalgalanıyor? Ya da bu Lukaku niye geldiğinde fiziksel anlamda sürekli bir sonraki maçlar ya da ay hedef gösteriliyor? 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta, %70. Mesela antrenman olarak değil mi bize anlatsa, biz de öğrensek. Hocam siz nasıl bu şeyle başa çıkıyorsunuz? Sürekli bir gazetecilerde şey var, bir övgü var. Yani İsmail Hoca'nın bir kere iletişim anlamında işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asensio konusunda hiç lüzumu yokken bir şey söyledi. Bak o günden beri ayağına dolanıyor demişim Asensio durumu. Şimdi oynatmak zorunda.
1: İyi durumda diyor.
0: Çünkü o açıklama ayağına dolandı. Hiç gerek yoktu değil mi? O da I am ready dedi değil mi maçla ilgili?
1: Hazırım dedi, evet.
0: Şimdi sen dersen şey... Hazır değil, o da sana sosyal medyasından hazırım den. Hadi çık işin içinden. Bak şimdi oynatmak zorunda hissediyorsun. Baskı altına aldı seni o paylaşımın ya da o ifaden. Lukaku konusunda da benzer bir durum değil mi? Ne diyor Lukaku? Dönünce konuşacağım diyor. Böyle bir röportajı var Lukaku'nun.
1: Golü de attığı maçtan
0: tabii
1: sonra.
0: Ben diyor gelince konuşacağım diyor. Çünkü sportif direktör diyor ki 4, öteki 6. Burası %70. Düşünsene sen arkadaş, ben... Belçika milli takımında gol atıyorum. Biri 50 diyor, biri 60 diyor, biri 6 hafta diyor. Şimdi sen bu durumdan rahatsız olmaz mısın yani? O yüzden
1: ama sanki onlar da haksız değil gibi yani.
0: Haksız haklı haksızdan bağımsız bir şey söyleyeyim.
1: Oyuncu duyuyor diyorsun.
0: Ya kopuk kopuk şey. Niye oyuncu bunu duyuyor yani? Hı, düşünsene Cihan, ben 4-6 hafta diyorum. Sen %70 diyorsun. Başkan 4-6 hafta geçiyor. Bir 4 hafta daha diyor. Yani ve ona sen milli takıma bize gol atıyorsun bir de ya. Bir de bizim en hazır oyuncularımızdan birinin yanından vurup gidiyorsun yani. Şimdi ister istemez ne gerek var bu dile? Niye siz böyle bir iletişim kuruyorsunuz ki yani? Ya da varsa da bu oyuncuyla ikinizin arasında niye bu basına yansıyor?
1: Mert Hakan yandaşı kadroya mı monte etmeyi düşünüyor? Fiziksel olarak iyi durumda ifadesini kullandı sohbet toplantısı.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Mert Hakan'la ilgili.
1: Mert Müldür de 4-5 hafta içinde iyileşecek dedi. Yani Mert Hakan fiziksel olarak iyi seviyeye geldi dedi. Acaba kadroya... koymayı mı planlıyor?
0: Ya Mert Hakan'ı,
1: bu açıklamadan ardından özür Mert diliyorum. Hakan'ı, Transfermarkt'ta Mert Hakan'ın değeri 120 bin euro arttı.
0: Ya Mert Hakan'ı gerçekten kullanma düşüncesi var ve ben kullanamaz diye düşünüyorum. Yani ama kullanıp gerçekten verim alırsa da ya şurada çıkıp diyeceğim ki ya ben mahcup oldum. Yani ben asla Mert Hakan'dan bir şey alabileceğini düşünmüyordum. Hoca o verimi aldı derim.
1: Ya vardır bir bildiği deriz yani. Ya,
0: abi şimdi nasıl Mert Hakan ne zaman oynadı resmi maç? Allah aşkına yani.
1: Bakayım,
0: Mert Hakan
1: mı?
0: Bir bak ya, merak ettim ya. Mert Hakan en son ne zaman resmi maç oynadı ya? Ne Mert Hakan'ı
1: ya? 1,5 yıl olmuştur herhalde.
0: Ya ne diyoruz abi? Bu kadar oyunun 3 hafta 5 hafta beklemeye tahammülü olmadığı bir dönemde 1,5 sene oynamamış adamı mı bekleyecek Fenerbahçe takımı ya? Nerede oynatacak Fenerbahçe? Kante, Gendüzlü, Bartu, İsmail. Nerede oynayacak Mert Hakan? Stoper mi oynayacak? Ne oynayacak Mert Hakan? Sağ bek mi oynayacak? Ne Mert Hakan'ı ya? Fenerbahçe hala Mert Hakan'ı mı konuşuyor yani? Fenerbahçe acaba bu kadar başarısızlığın kadro planlaması temel sebeplerinden biri de bu olabilir mi acaba? Hala birilerini bekliyor Fenerbahçe'ye. İrfan Can'ı bekliyor. Cengiz Ünder'i bekledi. Çağlar Söyüncü'yü bekledi. Kerem'i bekliyor.
1: 19 ay olmuş abi.
0: Ya bu normal bir şey mi Cihan ya?
1: Bodrum maçına çıkmış.
0: Ya yani. 19 gün beklemiyor ya. 19 gün bekleyemiyor oyun. 19 gün, sen 19 aydan bahsediyorsun.
1: Değil mi? Mart'tan bu zamana 19
0: ya
1: ay.
0: Ya Fenerbahçe hala birilerini bekliyor ya. Artık görmün ya, ne olması gerekiyor ya? Bu kadar fazla hala Mert Hakan orada mevzu bahis olabilir mi ya? Ya diyorum sana bak, Kante, Gendüzi, İsmail, Bartu, Asensio'yu da 10 numara pozisyonuna koy. 5 tane oyuncu. Nerede oynatacaksın Mert Hakan'ı? Ne Allah aşkına ya, bak bu sor mesela, bunu yaptı ya hoca. Orada sor gazeteci olarak. Hocam, Gendüzi, Kante, Bartu, İsmail, Asensio'da 10 numarada. Bana lütfen İsmail Yükçe'yi, Mert Hakan Yandaş'ın nerede oynatacağını söyler misin? Hani kullanacağız ya biz de. Bir buçuk, 19 aydır da oynamamış oyuncu. Nerede oynayacak? Abi ben sen İsmail Kartal'sın, ben de gazeteci olarak sordum. Allah aşkına sen cevap ver. Nerede oynatacaksın?
1: Yani alternatif, alternatifler.
0: Neyin alternatifi abi? Bizim var ya alternatifimiz yani. Zaten

0: zaten adam alternatif ola ola 19'dan
1: hani şeydi, hadi Genduzi ile şey derim hani Kante aynı tip oyuncular. İkisi de çok böyle 8 numara gibi falan. Ha,
0: Kante Genduzi'den birini oturtup Mert Hakan'ı işte, oynatacaksın.
1: Ya yorum sen şeysin tamam, gazetecisin hayır, çok tamam, anlamazsın. Ben hocayım mesela.
0: Tamam eyvallah. Anladın, sen de yapacaksın onu yani öyle mi?
1: Mesela sallıyorum bana sordum.
0: Tamam
1: mesela,
0: ben de diyorum ki hocam Kante Genduzi aynı tip oyuncu, Mert Hakan farklı oyuncu. Mert Hakan 19 aydır yok ya, hangi oyuncu olduğunu da orada göreceksin yani.
1: Karşılıklı sohbet edemeyiz zaten orada. Ben cevap verince gazeteci bir daha sonra cevap veremez ama doğrusun yani. Bu arada ben olayı laçkalaştırmıyorum. Mert'i koyacak yer yok Fenerbahçe'de
0: yok
1: şu
0: an. Yok ya yani, ne, adamın öyle bir durumu yok ya. Ya bu kadar bak, Mert Hakan gerçekten hani Fenerbahçeliler biraz işin diğer tarafından okuyorlar. Ya hani yaşadığı eyvallah yani zor bir durum, işin psikolojik tarafı ile ilgili kimseye saygısızlık yapmıyorum. Zor olduğunu da biliyorum da ama şey mi yapacağız yani mesela? Her olumsuz şey olana biz bir camia olarak bekleyecek miyiz mesela? Orada bir tane oyuncunun varlığı diğer oyuncuyu engelliyor. Mesela Mert Hakan'ın varlığı altyapıdan bir oyuncunun orada olmasını engelliyor olabilir yani. Çünkü kadro planlaması yapıyorsun ya, bir tane oyuncuyu dışarı tutmak zorundasın. Peki hangisine zaman harcaman gerekiyor? Ya kaç sene geçmiş, hiçbir şey alamamışsın. Kupa yok, hiçbir şey yok ortada. Bak Cengiz Ünder'le gitti. Kaç senen gitti? Çağlar Söyüncü'yle gitti. İrfan Can Kahveci'yle gitti. Hala bekliyorsun İrfan Can Kahveci toparlayacak, bana katkı sağlayacak.
1: İsmail Kartal'ı da ben yaptım demek için monte etmiş olabilir
0: ya mi? Çünkü İsmail Kartal'ın, çünkü İsmail Kartal'ın yeni söyleyecek sözü yok. Çünkü Kante, Genduzi, Asensio, Lukaku, Ake, bunlar dinlemez senin 99 puanını, Arda Güler'ini ben çıkardığımı dinlemez onlar. Onlara yeni bir şey söylemen lazım. Ake Guardiola'ya temas etmiş. Bak Guardiola'ya temas etmiş adama anlatamazsın 99 puanı. Git bak anlatsın sana Guardiola ile adam hayata dair. Ya Guardiola başarısızlığı hani bizim burada doymuşluk, mental yorgunluk olarak anlattığımızı oyuncusuna gözyaşı dökerek eşiyle olan ayrılığından anlatıyor. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Tutkumuzu kaybettik. Eşimi çok seviyorum. Ayrıldığı eşini, bak ayrılmışlar. Diyor ki dünyanın diyor en güzel kadını diyor. O da beni çok seviyor diyor. Ben de onu çok seviyorum. Ayrıldık diyor. Aslında orada bence topluma da bize de şahane bir mesaj. Yani insanlar ayrılabilir tutkularını kaybettiklerinde. Bak orada diyor ki tutkumuzu kaybettik diyor yani. Hani düşme bizde öyledir biliyorsun yani. Hani ayrılıklar da sevdaya dair. Ayrıl birinden de bak bakalım sevdaya mı dair oluyor. Yani aynı insan ne oluyor sana da bak gör bakalım bizde. Yani kaybedebilir ya, tutkunu kaybedersin ama düşman olmazsın değil mi? Bak adam oradan örnek veriyor. Sen de ne anlatıyor? Mental yorgunluk, doymuşluk. Yani çok güzel bir sözdür. Ben çok severim onu yani.
1: Eksten ne
0: bir basiretli bence. Bak bir basiretli söze karşılık bin cehalet çığlığı yükselir diyor. Ve o çığlık toplumları diyor sığ bırakır diyor. Bence şahane bir sözdür yani hani... Biz hani bu kalabalık var ya bizde öyle. Oldu ya. Ya işte orada oku o sözü, şeyine gir. Guardiola'yı dinle, sonra bizimkileri dinle. Arada bak. Yani doymuşluk, mental yorgunluk mu? Eşiyle olan yaşadığı durum mu? Tutkudan nasıl bahsediyor? Çünkü oyuncu doymaz. Doymaz abi oyuncu. Ama o tutkusunu kaybedebilir. Evet, şahane bir örnek. Ben mesela oyuncuyum, kulübede şey soyunma odasındayım. Girdi Okan Buruk, dedi ki bana doymuşsunuz, mental yorgunluk var dedi. Ben derim ki ne diyorsun hocam ya? Ama Guardiola içeri girdi. Dedi ki bize şimdi birbirimizi çok seviyoruz. Ayrıldık çünkü tutkumuzu kaybettik. Aa derim, bir dakika abi, tutku burada acayip bir mesaj var. Şimdi sen hangisinin peşinden gideceksin? Ake bu adama dokunmuş. Sen İsmail Kartal olarak benim 99 puanım dediğin an geçmiş olsun, dinlemez. O yüzden İsmail Kartal Çağlar'a sarılıyor. Diğer bizim Mert Hakan'a sarılıyor. Çünkü onu bir tek Mert Hakan dinler. İsmail Hoca'nın anlattıktan dinlemez yabancı. Asensio hayatta dinlemez yani.
1: Acaba kendi dinlenilebilir oyuncuları kazandırmak için mi yapıyor yani? Orada baskın karakter mi oluyor onlara?
0: Öyledir karşı? Ama öyle şimdi bir yerde ne yapacaksın Cihan yani? Güçlü olabilmek için değil mi? Temas ettiğin insanların sayısını arttırman lazım yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Beşiktaş'ı da geçeceğiz. Dün bir sakatlık açıklaması oldu Raşit Sad'ın ama bir mesajları da bakayım. Delinin biri demiş, parantez içinde Cihan demiş. Kuyuya taş attı diyor. 40 akıllı da çıkarmaya çalışıyor demiş. Ben söylemedim arkadaşlar. İsmail Kartal'ın bu sohbet toplantısındaki basın mensuplarına paylaştığı bir durum yani. Ben kafamdan bir anda zihnimden Mert Hakan'ı çıkarmadım. Fiziksel olarak iyi durumda dedi. Acaba dedim oynayacak mı? Yani takıma monte etmeye mi çalışıyor Mert Hakan'ı diye dile getirdim. Bunu okuyamam.

0: Mert Hakan'la ilgili. Türkiye Kupası'nda rotasyon olarak oynayabilir veya herhangi bir sakatlık olduğunda sonradan oyuna girebilir.
1: Ya sana ne faydası var ya? Fenerbahçe olarak Türkiye Kupası'nda Mert Hakan'ın oynamasının sana ne faydası var?
0: 19 ay yatmadı, idman yaptı diyen başka bir dinleyenimiz de var.
1: Ne Mert yapmış? Hakan'ı 19 ay idman yapsa ne olur ya, maç ritmiye belirleyici olan.
0: Çok ilginç ya. Gerçekten hala olmasını...
1: Abi çok enteresan.
0: Şeyden kaynaklı mı bu acaba? Hani Fenerbahçeli, yani biz acaba ya, Fenerbahçe'ye bir şey söylüyoruz mu zannediyor? Şimdi ben Galatasaray'da Mert Hakan olsa şu saatten sonra bir verim alamayacağını
1: düşünüyorum. Ya çünkü olay ne biliyor musun? Mert Hakan'ı bu kadar insanların sahiplenmesinin temel sebebi Galatasaray derbi üzerinden söylemleri. Taraftarlık duygusu üzerinden. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de oyunculuk performansı üzerinden mi talep ediyorlar?
0: Zannetmiyorum, yok.
1: Ha, yok ki, nasıl zannetmiyoruz Cihan? Yok, olsa da söyleyelim. Ne yapmış? Kaç tane maç oynamış ya? Niye o özellikle Galatasaray maçında oynayacağım onlarla falan bağırıp çağırması, değil mi mesela? Şimdi insanların hafızasında o var. Fenerbahçeli. En kolaydır bu bizim. Ama onun bir bak, gitmeyin o insanların peşinden. Gitmeyin. Bak, size hiçbir faydası olmaz. 2008 Fenerbahçesi'nin peşinden gidin. Hepsi yerli. Volkan Demirel'in git peşinden. Tuncay Şanlı'nın peşinden git.
0: En azından başarılı.
1: Oyun var orada. Abi oyunculuk performansı var. Bak, oyunculuk performansının yanına aidiyet, taraftar duygusu. Ona bir bak, doğru bulmam ama itirazım olmaz. Çünkü Volkan Demirel altını dolduruyor oyuncu olarak. Tuncay Şanlı altını dolduruyor oyuncu olarak. Sonra taraftar duygusunu da katıyor. Ama sen şimdi oyuncu olarak hiçbir şey yapamamışsın. Taraftar. Niye Galatasaray takımı böyle oyuncuları içinde barındırmıyor? Ben Galatasaray'a transfer oldum. Ve benim çocukluk fotoğraflarım çıktı değil mi Galatasaray formasıyla? Tuttu mu Galatasaray beni? Dedim lan, bu bizim tribünde maç izlemiş. Dursun ya, ne olur, 21 yaşında. Ne dedi? Burası bir yarış. Buraya ayak uydurabilenler kalıyor. Uyduramayanlara ayıklanıyor. Beklemiyor. E senin acaba temel farkın o olabilir mi Galatasaray'dan? Bugün hakem hataları yüzünden Yasin Kol'un işte tutuklanmasıyla beraber hemen Ederson'un videoları geziyor. Değil mi Ederson? Bak aslında ne? Ederson'u attırmak için elinden gelen. Sen Yasin Kol'a nerede kız biliyor musun? Atmamak için direndi. Ya Ederson'u atmamak için direndi Yasin Kol. Orada kız sen Yasin Kol'a. Çok Ederson'a haklısın. Kız. Ederson atılmak için her şeyi yaptı. Ya adam Devreros topa vurdu, sahanın dışına vurdu. At beni dedi. Sen şimdi Ederson'un haklı olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Sırf taraftar duygusu davranışı üzerinden. Olmayacak ya sana bir faydası.
0: Orada çok haklısın. Mesela aynı dönem Samsunspor'dan Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç vardı. Şimdi nerede bilmiyorum, herhalde Samsun'da oynuyor. Taylan vardı mesela.
1: Taylan, Emre
0: hemen ya, çiziyor üstünü Galatasaray.
1: Galatasaray beklemiyor. Bak,
0: dayı vardı, dayı diyordu Galatasaray. O tam o yurt dışından geldi. Leverkusen'den ama unutuyorsun Galatasaray'da gelip gideni hemen.
1: Abi Galatasaray'da bak, kendim deneyimlediğim için söylüyorum. 21 yaşında geldim ve Galatasaray'a 100 tane de Süper Lig maçım vardı. Ümit Milli takımlarda oynamışım falan. 21 yaşındayım yani. Yani normalde beklenebilecek bir yaş, genç oyuncu. Beklemedi Galatasaray. Verdi sana o şansları. Dedi ki kardeş, teşekkür ederiz. Biz hani idare edecek oyuncuyla şeyimiz yok, zamanımız yok. Geldi, senin yerine birini koydu. Öyledir bu iş yani. Sen şimdi hala diyorsan kupalarda oynayacak. E yazık, o altyapıdaki çocuğu nasıl motive edeceksin? Mesela orada Alaaddin var altyapıda. Yazık değil mi Alaaddin'e mesela? Şimdi sen enerjini Mert Hakan'a mı harcayacaksın, Alaaddin'e mi? Bence Alaaddin'e harca. Senin geleceğin Alaaddin, Mert Hakan değil ki.
0: İbrahim Bey gelecekte bence çok iyi bir teknik direktör olur diye düşünüyorum. Çünkü kendi eksiklerini görse de onlara kızmıyor demiş. Onları da alıyor cebine atıyor demiş. Süzgeçten geçiriyor demiş. Sıradaki gidecek teknik direktör kim olur Türkiye'de diye bir soru var. Zaten Metin Diyedin gitti. Yine gençler bitirmiş diye bir. Yani artık gerçekten şey bilerek yapıldığını düşünüyorum artık.
1: Hocam
0: ya,
1: niye geliyorsunuz, niye gidiyorsunuz Allah aşkına?
0: 4 hafta sonra bir daha gelecek yani.
1: Abi Metin, nasıl bir şey bu nasıl çok, ya çok inandırıcılığını ilginç. Kaybetmez misin? Ben oyuncu olsam inanmam ki sana artık yani. Ya bir gidiyor bir geliyor, çocuk gibi küsüyorlar derim ya. Bu inanın bak, bu ben mesela bir kulüp başkanı olsam, şimdi Metin dedim muhtemelen X bir takıma transfer olacak değil mi? Süper Lig, TFF bir yere gidecek.
0: Biraz boş kalır bence.
1: Yok, bir yere gider kesin. Yok şu an mesela.
0: Gider mi diyorsun?
1: Sen ne diyorsun ya, şu an TFF 1'de biri ayrılsın, yarın ilk arayacağı adam Metin Diyedin. Çünkü onun hafızasında o kulübün başkanı bilmiyor ya teknik direktörü seçecek. Diyecek ki Fenerbahçe'yi yenmiş abi adam diyecek ya. Yani. Öyle hesap.
0: Alex'i getirecekler bu arada Gençler Birliği'nin başına, benden duymuş olma.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Enteresan mesele. Alex antrenör olarak görmediği saygıyı, şansı bizden görüyor ya. Yani. O da mesela. Yani Brezilya'da bu kadar takım var, onlar göremiyor.

0: Biz getirdik. Antalya'da da hiçbir şey alamadık Alex'ten. Mesela çalışanlar da, onunla beraber zaman geçirenler de mesela Alex'in hala futbolcu olduğunu söylüyorlar. Yani antrenmanlarda adamın bütün derdi antrenmanlarda oynamak diyor falan yani. Hani adam futbolculuktan kopamamış ya. Sen hala bunun peşinden gidiyorsun yani. Bilmiyorum.
1: Mert Hakan'la aynı anda Galatasaray'a giden Emre Kılınç 5 takım değiştirdi. Söyleyeceklerim bu kadar demiş Devrekli. Fenerbahçe altyapısında müthiş potansiyeller var. Alaaddin, Emre, Emin Eren, Yağız Fikri, Ali Demirbilek, Adnan Efe, en az 2 oyuncu takıma dahil olacaktır demiş.
0: Biz bu çocuklara mı zaman harcayalım, Mert Hakan'a mı, Çağlar'a mı?
1: Kadir Topaloğlu söylemiş.
0: Olur mu yani şimdi? Niye bunu da direniyoruz yani? Ya bir de o takımın başındaki teknik direktör de ben oynattım demiyor mu? Yusuf Akçiçek'i başkan demiş ya, stoper alacakmış da Yusuf Akçiçek'i hoca demiş ki ya bu var, ben oynatırım. Ama 6 tane yedikten sonra da stoperim yok dedin o Yusuf Akçiçek için. Attın taraftarın önüne Yusuf Akçiçek'i. Nasıl sen oynatmış oluyorsun? Böyle mi oynatmış oluyorsunuz ya? Abi inanılmaz yani.
1: Evet, diğer tarafta abi Rashid San'ın sakatlığı var. Beşiktaş çok etkiler mi? Kosova milli takımında bir sakatlık yaşadı.
0: Ya yani ben
1: 88'de oyunda çıktı. Beşiktaş'ta açıklama yaptı oyuncuyla ilgili.
0: Çok etkileyeceğini düşünmüyorum Cihan. Ya Beşiktaş bu sene teknik direktör davranışıyla bir kere benim en beğendiğim, hatta şampiyon olmasını istediğim takım. Yani bunu niye dile getiriyorum? Teknik direktör davranışlarının belirleyici olmasını istiyorum. O yüzden en iyi teknik direktör davranışı olan takımın da şampiyon olmasını istiyorum. Yani ben bu sene bir yere tarafsam Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın teknik direktörü her gün bize bir şey öğretiyor. Mesela Beşiktaş'ın teknik direktörü şikayet etmiyor. Oyuncum yetersiz demiyor. Değil mi mesela? MHK'ye kızmıyor. Federasyona kızmıyor. Ben hiç duymadım daha. Hem de haklı olduğu, bazen konuşması gereken yerlerde de konuşmuyor. Bu arada şey var, Zonguldak Spor
1: tribünde de çok güzel görüntüler var.
0: Evet, Türkiye Kupası Zonguldak Spor karşılaşması var. Şunu da söyleyeyim, bak bu o kadar güzel bir şey ki aslında, bu çok değerli bir şey. Türkiye Kupası'nı işte A-Spor'un yayınlaması. Çünkü burada mesela oyuncuların yani kendisini tanıtma anlamında, bir yere gelebilme anlamında en hızlı yol burası yani. Burada eskiden böyleydi mesela, kupalarda özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la eşleştiğinde oradaki performans senin yolunu hızlandırıyor, kısaltıyordu. Mesela o yolu kısaltıyordu hedefe gitme konusunda. Şimdi bu aslında bu arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Ya çok değerli bir şey şu maçları yayınlamak, bu çocukları en azından insanlara tanıtmak.
1: Bu saatte bunu görünce şey geldi aklıma. Premier League geldi. Orada böyle blackout diye bir şey var. Hiçbir maçı vermiyorlarmış gündüz.
0: Hmm.
1: Premier League'de olsun, şey de olsun. Burada şey yani amaç, İnsanlar maçları izleyemesin, alt liglere önem versin. Şehir mi acaba? Ama sadece cumartesi günleri geçerli olan bir durum.
0: Denemişlerdir. Yaradığını gördüler herhalde. Devam ediyorlar. Onlar en azından onu bir deneyimliyorlar yani. Hani bir deneme yanılma bakıyor. Bir şey alıyorsa devam ediyor yani.
1: Orkun'u sorayım abi buradan. Hani Raşit'sa çok etkilemez dedin ama Orkun'un oynamayacağı düşünülüyor.
0: Orkun'la ilgili direkt şunu söyleyeyim. Amil takımda masör abim benim, Ankara Gücü'nde çalıştığım Hüseyin abi, onunla konuştum maçta. Dedim abi neyi var Orkun'un dedim ya. İşte gösterdi, parmağının iç tarafında Cihan çatlak var. Ve Orkun dedim peki abi nasıl oynuyor oyuncu? Yani bir gün oynayıp bir gün nasıl yani, bir oyuncu ya oynar ya oynamaz yani. Nasıl bugün dinlendirip işte diğer maçta oynatıyorsunuz dedim. Dedi ki şey, uyuşturuyorlarmış. Mesela bu çok tehlikeli bir durumdur aslında. Onun futbolculuk kariyeri açısından bence hiç başvurmaması gereken bir şey.
1: Ya ilk yarı devrede de uyuşturuyor belki. 90 evet, dakika yeterli evet, değildir. Evet. Şey gibi, o soğutucu gibi mi bir nebze acaba?
0: Yani daha soğutucu gibi... o an şey yapıyor ama o uyuşturucu o maçın tamamına orayı uyuşturuyor. Yani şöyle düşün. Aslında orası hasar almaya devam ediyor ama sen hissetmiyorsun.
1: Yani çok da
0: yani maçtan sonra çok fazla canı yanıyordur, öyle söyleyeyim yani. Mesela maçtan sonra özellikle, çünkü bir kere yapmıştım ben de, ayak bileğim bağıma vurmuşlardı. Dışı uyuşturdular. Hiçbir şey hissetmedim. Oynadım. Ama maç sonu çok şişti. Ve acayip acıyla bütün gün uğraştım. Ya ben doğru bulmam. Biraz hani Orkun anlıyorum. Hani o biraz duyguları işin içine katıyor. Şu
1: milli
0: anda hem milli ruh hem Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum. Yani böyle böyle oynayarak halletmeye çalışıyor. Ama ben olsam mesela, ben onun yerinde olsaydım hiç milli takıma gitmezdim bu süreçte. O 3 haftayı tamamen dinlenerek geçirirdim.

0: Çünkü bu böyle bir oyna bir bekle, bir uyuştur bir beklenin, ona da faydası olmaz yani.
1: Yani zaten Uluslar Ligi şu an sıkıntıda.
0: Ya ne olursa olsun yani, en önemli maç bile olsa yapacak bir şey yok. Önce sağlık ya, futbolculuk değil mi yani, hani bir maç oynayacağım diye de geleceğini kaybedebilirsin şimdi yani.
1: Evet abi, aslında süremiz doldu ama hani dinleyenlerimiz de çok mesaj atıyor, hızlı hızlı okuyayım. İbrahim Yavuz çok acele ediyorsun. Jesus dede hiç hakemlerden şikayetçi değildi. Bir ilk yarı bitsin bakalım, bence İtalyano da şikayetçi olacak demiş.
0: Abi siz çünkü istiyorsunuz ki yani şikayet etsin. Jesus ne zaman şikayet etti?
1: İkinci yarı etti diyor.
0: Niye etti?
1: İşler kötü gidince etti demeye getiriyor.
0: Abi çünkü siz teşvik ettiniz. Et. Adam en son dedi ki baba ben yapmıyorum ama bunlar öyle diyorsa edeyim. Beşiktaş'ta da benzer bir durum şöyle olabilir. Bak adam hala sahanın içinde. Serdar Adalı sahanın dışında sürekli gezmesine rağmen ne dedi Alanya maçından sonra? Hepimiz hemfikirdik değil mi kırmızı karta? Hemfikir miydik abi sence? Bence kırmızı.
1: Bence de kırmızı.
0: Ne dedi? Bence kırmızı ama dedi biz önce kendi problemimizi halletmemiz gerekiyor. Yine benzer hatalar Beşiktaş'a oldu mu? Oldu. Ne dedi? Evet burada bir problem var ama biz mesela Ahmet maçında penaltı pozisyonu. Bana göre de penaltıydı ama ne dedi? Penaltı pozisyonundan daha önce bizim halletmemiz gereken bir. Yapmış ya adam, şimdi bu kadar olumlu davranan birine hala Jesus yaptı bu da yapacak diye değerlendirmek çok çok ciddi acımasızlık yani.
1: Şeytanın avukatı Cihan ve detay adam İbrahim abi, sizleri seviyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun federasyona bağlı olmadığına dair bir şey duydum. Bunun gerçekliği var mı? Sormak istedim demiş. Özer ki tabii ki. Abicim ona bakarsan Mourinho da geldiğinde ilk toplantıda şikayetçi olmuştu. İlk cümlesi de Galatasaray olmuştu.
0: Çünkü sen
1: bu işler böyle yürüyor diyor.
0: Yürümüyor, nasıl yürüyor? Yürümedi ya işte. Yürüyor, nasıl yürüyor? Yürümedi işte, şampiyon olamadın ya.
1: Bir istifa daha var herhalde. Genel federasyon yani Abdullah Ayaz istifa etmiş.
0: İstifalar geliyor orada herhalde, bir sayı var değil mi? 8 mi? 6 mı neydi?
1: Ya öyle bir şeyler söylüyorlar yani, belli bir istifa edince federasyon otomatik düşüyor deniliyor. Ama evet, sanki öyle bir durum yokmuş, onun detaylarına bir bakarız. O sanki yanıltıcı bir bilgi gibi ama biraz bakarız. Bizim Düzce Spor'la Zonguldak oynuyor demiş.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın en iyi transferi bence teknik direktörü, katılır mısınız?
0: %100. Bence ülkenin en iyi, Beşiktaş'ın değil ki o, ülkenin transferi yani. Şu an en iyi transfer.
1: Turkuaz Medya'ya sesleniyorum. Televizyonda İbrahim abi 4 kişiyle çıkarmasınlar. Fırsatı olmuyor konuşmaya demiş. Yani 4 kişi orada bir şey vardır, sınır vardır herhalde. Moderatör tek tek şey veriyordur herhalde.
0: Tabii yok, ifade edebiliyoruz. Zamanımız oluyor ya. Çünkü uzun süreli yayınlar olduğu için yani.
1: İster istemez.
0: Evet, şey oluyor.
1: Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı oynayacağı taktiği bir kaynaktan öğrendim. Allah'ını seven defansa karşı gelsin. Taktik buymuş diyor. Ederson'u tam buna giremem. Sen iddiada bulunmuş, sert bir iddiada. Bir saniye, hızlı okuyorum abi. Süre dolduğu için sana da çok yorum yaptırmıyorum. Hı hı. Güzel insanlar, ben Sefaköy'den satılmış Beşiktaşlıyım. Çorum Spor Lig'de kalabilir mi? Görüşlerinizi alabilir miyim? Allah'a emanet diyor.
0: Çorum Spor kalır ya, hiç endişelenmesin.
1: Uğur Hoca gidince herhalde farklı düşünüyor. Şu an 9 kişi sizi severek takip ediyoruz. Hepimizin topluca bir sorusu var. 30 yaşına kadar sıradan bir futbolcu kariyeri olan bir futbolcu 30 yaşında sıçrama yapıp kendisini geliştirebilir mi?
0: Çok zor. Olmaz demiyorum ama çok zor.
1: 26-27'de var sanki de.
0: 30 biraz yani, çünkü yetenekler evet önemli ama bir yerden sonra bir de o baskıya direnç gösterme. Biraz önce işte kendimden verdiğim örnek. Yani büyük takıma geldiğinizde ya üst seviyelerde bir de o baskıya direnç gösterme durumu da işin içine giriyor. Şimdi o yaşlarda onu deneyimlediğinizde darmadağın da olabiliyorsunuz.
1: Serkan Balcı ile bir anımı yazmak isterim. Yarım Ankaralı, yarım Sarıyerli. Ankara'da otururken tesadüfen Emirgan'dayım. Sarıyer Ankara Gücü maçına gittim. Sarıyer'de Serkan Balcı Ankara Gücü'nde şov yapıyor. Sarıyer tribünleri Serkan Balcı'ya tempo halinde kötü sözler söyleyince Ankara hocası kendisini oyundan aldı. Maçı Ankara Gücü 3-2 yendi. Yemin ederim ki bak, bir sene sonra Serkan Balcı Sarıyer'de oynadı. Taraftar Serkan Balcı diye tempo tuttu demiş. Hocalık da yapar, yorumculuk da yapar diyor. Bu işler böyledir canım.
0: Tabii, tabii, kesinlikle, yani. Kesinlikle.
1: O dönem rakipteyken kötü yaparsın, kendine gelince farklı şeyler olur. Bilmiyorum orada farklı bir şey vardır. Jesus döneminde biz şikayet et demedik diyor.
0: Kim?
1: Yok canım, her zaman.
0: Herhalde biz derken kim?
1: Herhalde diyor ki taraftar, biz Jesus'a bunu demedik diyor.
0: Taraftarla mı Jesus muhatap oluyor, kulübün başkanıyla mı? Her gün kulübün başkanı hakemden şikayet ederse nasıl demedik oluyor ya?
1: Evet, şu an istifalarda bakıyorum başka istifalar var mı diye, yine sıcak.

0: gelişmeler yaşanıyor. İbrahim abi çok sağ ol. Sen de böyle iki saat bize yetmiyor.
1: Evet yani. Çok teşekkür ederim. Vallahi falan. ben de aynı fikirdeyim. Çok keyifli geçiyor. Dinleyen, mesaj atan, destek veren herkese de tekrar teşekkür ediyorum Cihan.
0: Evet biz de teşekkür edelim. Bu arada görme engelli kadın milli futbol takımımızı da tebrik edelim. Avrupa şampiyonu olmuşlar. Biz de görmezden gelmeyelim. Görme engelli kadın milli futbol takımımız ilk kez katıldı. 2026 B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı yenerek Avrupa şampiyonu olmuş. Onları da tebrik edelim arkadaşlar, dostlar. Yine bir son dakika gelişmesi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur diyor. Federasyondan da onay geldi bu istifayla ilgili olarak diyelim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. İbrahim abi bugün yayın var mı? Televizyon var.
1: Yarın 12 ile 2 arası öğlen A-Spor'da yayınım olacak.
0: Muazzam orada. Seni izlemeye devam Eyvallah. Edeceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Zaten aynı konuları konuşuyoruz. Teşekkürler Cihan diyoruz ve biz programımıza başlıyoruz ama bugün bir farklılık yapıyoruz. Tarkan Batgün'le beraber gündemi değerlendireceğiz. Compressinators deyince akla geliyor ve istatistik deyince de Türkiye'de en önemli kurumlardan bir tanesi. Tarkan abi hoş geldin, günaydın.
5: Hoş bulduk.
4: Bugün seninle biraz rakamlar üzerinden konuşacağız ama Türkiye'de en fazla konuşulan rakam 30. Yani şu 30 yıllık geçmişimiz var ya, pislik içerisinde olan, sadece 30 üzerinden gidiyor herkes. Yani şu 30'u bir çözsek her şey toz pembe olacakmış gibi gözüküyor, öyle bir şey var.
5: Ya şimdi yıllardır biliyorsun, ben şimdi 25 küsur sene sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. 2010'dan beri buradayım. Türkiye'deki 16. senem, hatta Avrupa'daki 16. senem diyelim. Hep bir yapılanma diye bir kelime duyuyorum burada. Aslında bu şimdi biliyorsun kentsel dönüşüm diye bir olayımız var. Şimdi biz kentsel dönüşümde binaları yapılandırabiliyor muyuz? 100 binadan belki 5'ini yapılandırırsın. O da yani kaya zemin olacak. Mesela şu anda annem Aysel Batkın'a da buradan selam söyleyelim. Şu anda bizim kendi evimizin, çocukluğumuzun evinin dönüşümü var. Ve dönüşüm süreci var. Altı kaya zemin, bağlar başında.
4: Tamam.
5: Fakat eksperler geldi. Delikler delindi. Dendi ki yok, bu ev depreme dayanamaz. Ne oldu? Şimdi yıkıldı. Şimdi bizim
4: kadarız... Kaç kattı?
5: 5-6 kat.
4: 6 kattır, 5 kat verecektir büyük ihtimalle sana.
5: Evet.
4: Daha
5: evet.
4: Küçülecektir. Daha 100 metrekareden 85'e düşecektir.
5: Aynı. Yani herkesin yaşadığı hikaye. Yani
4: Türk futbolu da böyle mi olacaktır?
5: Şimdi mesela? Türk futbolunda da komple yıkım sıfırdan başlangıç. Yani ben aslında...
4: Ama şu çok kötü bir örnek verdin ya. Tamamen inşaattan aslında, gidince bir de bütün başkanlar inşaatçı ya. O yüzden hani sevinirler biliyorsun tekrar diye.
5: Yani komple yıkım gerekiyor. Yani tamamen yıkılıyor, siliniyor, sıfırdan katlar çıkınıyor. Şimdi ben bunun örneğini Belçika'nın bir kayboluşunu hatırla. Bizim çocukluğumuzun zamanlarında bir sürü oynadığımız oyuncular vardı sokaklarda.
4: Meksika örneğini verebilirim sana.
5: Belçika komple yıkıldı. Ben de o zaman Soccer Lab diye bir şirkette çalışıyorum. Belçikalı şirket bu. İşte bu akademilerin komple maçlarının görüntülerinin çekildiği, işte doktorların efendime komple bir sistem kurmuşlar. İçeriye girdiğim ilk gün bir baktım Oktay Derelioğlu'nun resmi duruyor kapıda. Allah Allah dedim ya. Ulan Oktay Delilioğlu. Dedim bu Oktay Delilioğlu'nun Soccer Lab'le ne alakası var? Hep sizin yatırımcınız falan mı?
0: Slalom'unu unutamamışlardır da o yüzden diye.
5: Tarkan dedi. O slalom'dan yediğimiz gün dedi. Biz tüm sistemi yıkmaya karar verdik. Türkiye böyle doğal yetenekleri ortaya çıkartıyor. Biz sokak futboluna dönelim. O gün 400'ün üzerinde, daha o gün şey yap, ilk projeleri 400'ün üzerinde bildiğin sokak futbolu sahaları açmak, oralara kameralar koymak
0: ve çocukları teşvik etmek.
5: Çocukları teşvik etmek, aileleri teşvik et. Çünkü aile bunun en önemli kısımlarından bir tanesi. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Futbol her zaman fakir oyunu derler. Şimdi Amerika'ya gittiğinde tamamen değişiktir bu. Tamamen üniversitelere yıkmışlardır olayı. İlkokuldan üniversiteye kadar, profesyonel yaşantıya kadar ilkokul 5'te bir draft geçirirsin. Ortaokulda bir draft geçirirsin. Lise draftı geçirirsin. Üniversite draftı geçirirsin. Oradan üniversitelerden oyuncuların alır. Tabii bu bize uygun bir sistem midir tartışılır, o ayrı. Ama tamamen sıfırdan, benim aslında bugün çok mutlu bir günüm. Çünkü biz bu sıfır noktasını yakaladık diye düşünüyorum. Yani hangi noktadan bakacağın diye bir nokta yok. Çünkü debenin her tarafı maalesef üzülerek eğri. Hani devele sormuşlar ya, boynun niye eğri? Nerem düzgü demiş. Şimdi bu çok mutlu olduğum bir zaman aslında. Yani bu sıfırı gördük biz.
0: Dibe vurduk mu diyorsun abi?
5: Ya bundan daha dip.
0: Daha ne olabilir ki?
5: Bilmiyorum aslında. Olabilir mi? Ya yani gerçekten.
0: Ya daha ne olabilir mesela? Yani daha... Şu olmadı diyebileceğin dünya futbolunda bir örneğin var mı?
5: Şimdi daha ne olabilir? Şimdi bizden ligden düşürmeler, şunlar bunlar, bunlar olmaz.
0: Bak mesela Sayın Adalet Bakanlığı herhalde en fazla güvendiğimiz insanlar arasında listenin ilk üçünde vardır değil mi Adalet Bakanı?
5: Tabii ki. Tabii.
0: Mesela söylediği bir söz var ama kafada soru işaretleri yaratıyor. Her şey olmuş ama derbilerde hiçbir şey olmamış. Mesela şey düşünüyorsun, anladın mı? Bir şey olmuş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir şey oldu.
5: Ya tabii ki şimdi çoğunluğa hitap ediyor. Evet. Derbiler neticede.
0: Buradan şey anlıyorsun. Bir şeyler çıkacak ama çok da etkilenmeyecek. Ama bir temizliğe gireceğiz, merak etmeyin. Bundan sonra bir sıkıntı olmayacak demek mi oluyor?
5: Ya şimdi şöyle, ben kendi anladığımı söyleyeyim. Aslına bakarsan geçmişe hiç bakmamak gerekiyor. Yani neyi araştıracağız? 80 kişinin araştırıcı memleketin...
0: Ama bir can yanma var. Mesela şimdi... diyor ki Fenerbahçeli, ben 3 Temmuz'da o sıkıntıları yaşadım. Herkes yaşasın. İşte zannediyor ki mesela 30 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe'de hiçbir şey çıkmayacakmış gibi düşünüyor. Mesela hep böyle bir sıkıntı Galatasaray'daymış gibi bir hava var. Örnek veriyorum. Bunu konumak adında söylemiyorum. Öyle anlıyor herkes ama sen benim ne demek istediğimi anladığın ya için
5: şimdi
0: rahat
5: neticede...
0: konuşuyorum. Çünkü iki takım arasındaki o kıyas durumunun belki de sıkıntılarını yaşıyoruz şu an.
5: Ya bugün Emre Tilib'i de çok dinledim, biliyorsun benim sabahları açıldığında radyom Radyo Gol'le açılıyor.
0: Eyvallah.
5: Ve devam ediyor. Çalışırken bile bir kenarda radyom açık. Şimdi şu şekilde ben olayın, yani Tarkan Batgün olarak olayın bardağın dolu kısmını bulmaya çalışıyorum. Yani bütün o bina yıkıldıktan sonra o sıfır kilometrede ilk katı çıkma hevesindeyim ben. Ve onun bir parçası olmak için biz, yani topyekün hem Comparisonator ekibi olarak hem bu futbolun içerisindeki bu ceviz kabuğunun işinden çıkıp da bu ceviz kabuğunu kırıp da dünyada bir şeyler olmaya çalışan insanlarız. Ama şimdi sen şöyle düşün. Ben Sırbistan'da anahtar konuşmacıyım, İtalya'da anahtar konuşmacıyım, orada burada moderatörlük yapıyorum. Şimdi adam dese ki ya birader senin futbolun ne? Benim buna cevap verecek durumum yok. Dolayısıyla bu tekrar sıfırdan inşa edilmek olayının içerisinde kendimi bir nefer olarak görüyorum. Şimdi geçmişte ne olmuş? Ya memleketimizin maalesef çivisi, ya memleket demeyeyim, insanlarımızın çivisi çıkmış durumda. Şimdi nereye elini atsan elinde kalacak
0: ve
5: durumda.
0: Ve sosyal bir çürüme diye tabir edildi.

0: Maalesef ve üzücü bir şey. İşte biliyorsun yani belki konumuz değil ama şimdi bir fon olayı oldu. Yani yüzlerce binlerce insan parasını kaybetti. Şimdi neyin hikayesini arıyoruz? Özellikle şimdi tekrardan
1: futbol. Ama kenarda duran parasını da kaybetmedi. Mesela orada da şöyle bir gerçek var. Bir şeyleri kaybediyorsun ama bir şeyleri kaybedebilme riski içerisinde girdiğinde kaybediyorsun. Ya benim kenarda

0: küçük bir paramla büyük paralar kazanabilme ve kısa dönemde zengin olabilme umudu.
1: Ya şimdi bu düşünce şimdi aslında var ya.
0: Daha garanti bir şekilde bankadan sana %30 bir faiz gelecekken neden %80'i denemiyorum ki deyip o hırsın getirdiği bir şey var.
1: Çok garip. Hani
0: para da parayı çekiyor, ayrı bir konu. Burada çok garip korumak bir adına da söylemiyorum
1: evet
0: bunu.
1: Evet evet, çok garip bir garip gelecek. Ben çünkü hayatının çok uzun kısmını gurbette geçirmiş insanım. Dünyanın en entrepreneur düşüncesine sahip insanlar Türklerdir. Şimdi biz yurt dışına gittin mi? Sen de yaşamışsındır bunu. İşte gidersin İtalya'ya. Abi adamlar nasıl bir dondurma makinesi yapmış ya? Abi bu ne biçim satar?
0: Ben bunu sanayide yaptırırım diyorsun.
1: Abi yani. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim tekstil
0: Roma mı?
1: Piyasamız,
0: ne Roması diye.
1: Türkleri içeri almadıkları zamanları biliyorum. Çünkü hayatımın 4 senesi de İtalya'da geçti. Milan, Chiavari. Yani o bölgede. Bizimkiler gelir. Şimdi ben mağazalarda dolaşmak bizim hobimiz. Yani özellikle deriydi, efendime söyleyeyim ayakkabıydı. Girerdim dolaşırdım abi, bakardım. Böyle bir Türk ayakkabıları inceliyor. Ya bizim Türk o ayakkabının kopyasını çekerdi. Çantanın kopyasını çekerdi.
0: Çin'den önce biz mi vardık?
1: Abi Çin'in o zamanlar yani tekstil olayında bizim üzerimize hala kimse su dökemez.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani bu entrepreneur düşünce.
0: Bunu aynısını bir tane mobilya mağazası var biliyor musun? Dünyaca ünlü. Yani iki tane A'dan bahsediyorum. Evet, öyle tamam, bir yerden evet, mesela. Evet, şimdi evet. Anadolu Ajansı gibi oldu o da iki tane A deyince. Oraya gidip marangozla bunun aynısını yapabilir miyiz falan dönüyor biliyorsun değil mi? Orada da var.
1: Şimdi o piyasada da aynı. Yani neticede bizim inanılmaz bir görsel hafızamız var. Entrepreneur düşüncemiz var. Avrupa'nın hangi ülkesine, hangi üniversitesine gidersen bir tane, minimum bir tane kürsü başkanı görürsün. Türktür. Amerika'da da bu öyledir. Avustralya'da da öyledir. Yeni Zelanda'ya git yine bu öyledir. Şimdi buraya geleceğim. Ne alaka diyeceksin. Şimdi bu entrepreneur düşünce, yani biz ne yapalım, paranın tillağını en az efor sarf ederek kendimize kazandıralım.
0: Burada verdiğin zarar nereye? Ya, İşte orası tartışılıyor, kulübe oluyor. Ya, bunu başkanlar da yapmadı mı kulüpler üzerine?
1: Ya, şimdi kulüp olayına dönerse zaten federasyonun komple yıkıldığı bir ortamda kulüpler ne olacak sorusunu sorman lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim.
0: Altında kalacağız
1: dönüp zaten. Dönüyoruz dolaşıyoruz Montella'ya geliyoruz değil mi? Şimdi yine geldik. Şimdi buradaki en önemli olan.
0: Zaten iki isim şu an gitse rahatlayacağız. Hacı Osmanoğlu ve Montella. Bir gitse her şey ya, düzelecekmiş gibi. Çünkü şimdi Berat Gündoğdu gitti. Zorbay şey gitti. Zorbay yok ortada. Yasin Kol gitti. Fırat gitti. Cüneyt gitti.
1: Ya şimdi
0: ötekileri düzeltiriz biz galiba.
1: Benim uzmanlık konuma tekrar geliyoruz. İşe alma. Yani scouting dediğimiz mevzu aslında işi en iyi yapanı bulma.
0: Bir de sen kendini tam anlamıyla anlatsana. Kimdir bu Tarkan Batgün? Benim işte profesyonellik alanım diyorsun ya mesela. Yurt dışında yıllardır çalıştın ettin ve Türkiye'ye geldin.
1: Ya Tarkan Batgün, o zaman geriye götüreyim seni. Kocaeli Spor altyapısında top oynadı. İyi bir futbolcu değildi. Hocalar da zaten anladı bunu. Daha sonra ben üniversite hayatına yöneldim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekonometri bölümünü kazandım. Arkasından Marmara Üniversitesi'nde bir yıllık bilgisayar programcılığı eğitimi. Daha sonra da yarım futbol bursuyla Avustralya'ya gittim. Avustralya'da da Business Administration yani MBA dediğimiz yönetim, iş yönetimi konusunda ihtisasa başladım. Bitirmedim gerçi onu. Orada tekrar futbola başladım. Aşağı yukarı işte oranın ikinci ligleri, üçüncü ligleri, semi profesyonelin bir tık üstü diye düşün. Yani kendimizi geçindirecek kadar bir futbolculuk yaşantımız oldu. Daha sonra kulakları çınlasın. Antrenörümüz John dedi ki ya dedi Tarkan dedi senden dedi futbolcu olmaz ama senin çok iyi gözün var. Leeds United'ın Head of Recruitment'ı John Bilton. John Bilton kelimesini bir parantez içinde buraya yatır.
0: Tamam.
1: Çünkü 10 sene sonra hayatımıza tekrar giriyor ve Türkiye'de. Her neyse Tarkan Batgün dedi sana dedi bir tane video kamera gönderecekler. Sen bu video kamerayla onların belirledikleri isimlerini Avustralya'nın her tarafı

0: tarafında cumartesi pazar yapacaksın. İşte sana şu kadar para. Tamam dedim, cazip geldi. Yani neticede futbolun içinde bir yaşantı süreceğim. İlk ismim Video Boy. Yani büyük VHS kameralar, sırtımızda 6 kilo yük. Hadi abi Sydney, hadi Adelaide. Düşün ama orası bir, yani bir ucundan bir ucu 5 saat, 3 saat diyor. Zaman farkının olduğu bir yerde düşün yani. Tabii o zaman İngiltere'de neyi arıyor? Bizim gurbetçileri arama yöntemimizin çok daha ileri versiyonunu düşün. İşte John'un teyzesi İngiliz.
1: Biraz daha sömürge üzerinden mi gidiyor
0: tabii
1: burada?
0: Tabii İngiliz pasaport, yani tabii. İngiliz pasaportu alabilecek oyuncuları tespit ediyorlar. Tabii her yer
1: orada zaten... Çünkü federasyonun belirlediği yabancı sınır gibi bir şey mi var ki oraya onu yapıyor?
0: İngiltere'deki ilk zamanları düşün. Bu bahsettiğim sene 99. O zamanki
1: kim pasaportları tabii, oynatabiliyor tabii, yabancılardan iki tane üç tane oynatabiliyor.
0: İşte Harry Kewell'ların, Mark Viduka'ların zamanları düşün ama Avustralya futbolu o zaman inanılmaz derecede bir şey. 22 tane oyuncu belirledim ben. Ondan sonra bir sene sürüyor. Son 1-2 ayınca mektup yazıyordum. Çünkü bunu Qantas uçağına veriyorduk bu videoları. Videoyla İngiltere'ye gidiyordu. Oradan da o oyuncuları oraya getirme operasyonu. Bir nevi devşirme operasyonu. Sonra dediler ki, ya dediler Tarkan, orada Manchester United bir tane sistem bulmuş Avustralya'dan. İnsan diliyle program yapıyor, oyuncuları analiz ediyor. Sen git o programı bul, yerine bir tane videocu çocuk bul. Sen o video analist ol.
1: Oradan yap. Video analizleri üzerinden.
0: Tabii bu arada video analistlik yapıyor mu? Biz o zaman tabii Avustralya'da Türkiye'deki maçları nasıl takip ediyoruz? Hatırla maraton programlarını.
1: Tabii.
0: Şansal Büyükka, Erman Toroğlu.
1: Benim oynat uğurcumların ilk saati.
0: Erman Toroğlu'nun, evet. Bilmez bunu belki ama benim ilk hocam maç analizi, video analiz olayının ilk hocası Erman Toroğlu. Ben şimdi bu direksiyonun başına geçtiğimde bir kişi gönderdiler İngiltere'den. Bir kişi gönderdiler. Ya bu adam kim, bu analizleri nasıl yapıyor? Çünkü hayatımız o maraton programlarının kasetinin gelmesine ve benim iki gün boyunca onları seyredip nasıl incelemeler yapıyorlar. İşte Erman Toroğlu çizim yapıyor, dur oynat. Ve düşün, benim elimde Uğur Oynat'ın Sports Code denen bilgisayar programı var. Ve dünyada bir kulüp kullanıyor bunu Leeds'in üzerinde, Manchester United. Aslı basketboldan geliyor. Her neyse, ben dedim ya bunu ben daha ilerletmek istiyorum. Dediler Tarkan sen basketbol biliyor musun? Dedim çok iyi fanım yani. O zamanlar Fenerbahçe'de Kalvinler. Bilmiyorum hatırlar mısın o zamanları? Bilmiyorum.
1: Benim sağ yıldızlarda falan oynadığım dönemde.
0: Yani inanılmayacak.
1: Kocaeli bir... geçmişindeki Nasaş yıllarına
0: tabii,
1: denk geliyor.
0: Tabii. İnanılmaz bir basketbol kültürü vardı bizim gençliğimizde. Dawkins, Paul Dawkins. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra beni Miami Heat'e gönderdiler abi. Ben Miami Heat'e gittim. Oradan Coach K, basketbol camiası çok iyi tanır. Duke University, New York Duke var. Oraya gittim. Evet abi, bu scouting denen ilmin asıl uzmanları Amerikanolar. Her neyse, ben biraz daha kısa çevireyim. Sonra bizim John Bilton'ı işten aldılar. Ondan sonra o Sportstech Company'si, daha sonra şu anda dünyanın bir numaralı bu işleri yapan Huddle firması vardır. Huddle'a döndü o. Aşağı yukarı bir 10 sene çalıştık orada. Sene 2009-10 sezonu John Bilton'ı Aziz Başkan Fenerbahçe Akademisi'nin başına getiriyor. Şenol Hoca'yla beraber, yani Technical Director terimi. Yani bize teknik direktör hocadır. Onlar da technical director, bütün hoca kadrolarına eğitim
1: futbol
0: verip,
1: direktörü gibi.
0: Futbol öğretir.
1: Bunu bir kere daha yaptı ya, böyle... bir kişi yaptı sadece, futbol direktörü diye bir tabir kullanıldı. Federasyonda o da Fatih Hoca yaptı biliyorsun.
0: Evet. Her neyse, John Bilton'ın telefonu geliyor bizim Philip Jackson'a. Sen benim video boyumu aldın, Şimdi ben onu geri alıyorum. O Türkçe de biliyor. Fenerbahçe kulübünde işe başlıyor. Hadi abi biz bavulları aldık. Tabii bu arada benim bir sene bir 2007'de de bir Türkiye'ye uğrama olayım var. Kulaklar için nasıl? Bülent Uygun'la. Bülent Uygun yani gerçekten benim...
1: 2007.
0: 2007-2008 sezonu Inter Toto Kupası. Kulaklar için nasıl? İbrahim Erçin şimdi Kocaeli Belediyesi'nin bütün takımlarının başkanı. O zaman Karate Milli Takımlar Teknik Direktörü'ydü İbrahim Erçin. İkisi arkadaşlar. Bana bir gün bir telefon geliyor.
1: Kocaeli yıllarında.
0: Evet, 2007-2008 sezonu. Tarkan Batgün, sen bilgisayarla maç kazandırıyormuşsun, doğru mu? Telefon. Benim de gecenin sabahın ikisi.
1: Bu arada rakibi de analiz ediyorsun. Tabii, takıma tabii. Veriyorsun. Diyorsun ki bu oyuncunun koşabilecek mesafesi budur. Eğer bunu bu kadar yorarsan veya bu sıkıştırdığında top kapması saniyeler üzerinden, dakikalar üzerinden, şu anki istatistikleri tamamen sen o 2001 ve 10'lu yıllarda tabii. tamamen hayata geçiriyorsun. Tabii. Hem bunu Avustralya'da yapıyorsun, İngiltere üzerinden oyuncu buluyorsun.
0: Bir sürü ülkeye gidiyorum.
1: Türkiye'den de analiz yapıyorsun. Tabii, maraton tabii. programından tabii. gelen videolar üzerinden tabii. Türkiye'deki oyuncuları inceliyorsun.
0: Aynen öyle. Müthiş. O arada da Dünya Gazetesi'nde yazarlık yapıyorum.
1: Güzel.
0: Yok çünkü. Bağcılardan. Dünya Gazetesi var o zaman tamam. Avustralya'da. Neyse Bülent Uygun'a geleyim. Hayatımda çok büyük önemi vardır Bülent Uygun'un. Sağ olsun hocamıza da buradan çok derin selamlar.
1: Sevgiler olsun.
0: Araştırıyor, İbrahim Erçin'i buluyor. Canlı maç analizi yapan birisi varmış bu Avustralya'da, Tarkan Batgün. Bunu getirelim diyor İbrahim Erçin'den. Hocam dedim, sen dedi bilgisayarla maç kazan. Dedim hocam tövbe aşağı, bizim öyle bir olayımız yok. Yani teknik direktöre Uğur Oynat'ı maç esnasında yapıyoruz. Kameraları kuruyoruz. Kabloyla aşağı iniyoruz. Devre arasında maç kurtarma operasyonu. Tamam Tarkan sen gel. Hocam işimiz gücümüz var. Ben tabii Türkiye'de nasıl bir şeyler olduğunun çok uzağındayız. Yani Türkiye'yi seyrediyoruz ama sadece maç seyrediyoruz. Her neyse uzun lafın kısası. 2007'de ben geliyorum. 2 haftalık bir serüven. Bülent Uygun'la maça çıkıyorum. Inter Toto Kupası'nda Braga. Braga ismini ilk defa duyuyoruz. Braga'nın hocası kim? Jorge Jesus. Bak hikayeye bak. Biz maçı kaybediyoruz. Benim görevim bitiyor. 2 haftalık bir dönem. Jorge Jesus diyor ki hemen bu arkadaşı alın, ekip olarak getirin Portekiz'e. Ben aynı bavullarla abi Portekiz'e 6 ay. Sonra bakıyorum Türkiye'ye geliyorum. Ya bu işler burada olur mu? Mümkün değil. Ben geri dönüyorum abi. 2010'da ilk gelen kol John Bilton'dan atlıyoruz, geliyoruz. Evet, ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu sistem neye evrildi abi?
0: U14'ten tamam. U21'e tüm maçların kameralarla görüntüleri çekiliyor. Bilgisayarla analiz ediliyor. Düşün U14'ten U21'e bu yolu kim gideceğin tayinini yapıyoruz John Bilton hocayla. O zaman Şenol Çorlu var. Şenol Çorlu, o da yani maalesef diyorum, o hani o kadar güzel bir şey yapılıyordu ki Fenerbahçe'de o dönemde, inanılmayacak derecede bir data bankası. Ki o zaman yanlış hatırlamıyorsam ya U14 ya U15'te UEFA'yı aldı. Kupa alındı Şenol Hoca'nın zamanında. Ondan sonra ben bu arada Y-Scout'la tanışıyorum. İtalyanlar bir sistem yapmışlar. Şimdi bugün reklam olarak algılanmasın. Dünyanın her kulübünde bir oyuncu izleme platformu vardır. Bunun ismi de Y-Scout'tur. Huddle Y-Scout oldu şu anda. Amerikalılar satın aldıktan sonra. Bütün oyuncuların görüntüleri buraya yüklenir. Tüm ligilerden. Bir butona basarsın, Tarkan'ın bütün maçlarını göster, Tarkan'ın bütün gollerini göster. İşte Batgün'ün sağ açıktan sıfıra inerek yaptığı ortaları göster, video. Ondan sonra Y-Scout firmasına ben yönetici asistanlığı yapıyorum. Bulgaristan'da call center kuruyoruz. Çünkü bunun da önemli bir şekilde futbolun endüstrisinin gidişatında önemi var. Sonra ben geliyorum, Cüneyt abi arıyor beni, Cüneyt Tanman. Ya Tarkan, böyle böyle sen bu işlerde varsın, biz Galatasaray'da scouting departmanı kuralım, gel birlikte çalışalım. 6 ay Galatasaray kulübünde Cüneyt Tanman'la çalışıyoruz. O zaman kulakları çınlasın, Mahmut Alparslan.
1: O da futbol akademi gibi bir şey aslında değil mi şu an?
0: Oraya geleceğim. Orada da bir scouting laboratuvarı gibi primitif versiyonunu kuruyoruz. Sonra 6 ay sonra benim görevim bitiyor. Ben hem Vice Scout derken ondan sonra benim Bursa Spor serüvenim başlıyor. Bursa Spor'un başında Hikmet Karaman var o zaman. Hikmet Hoca, ona da buradan
1: sevgiler olsun.
0: Selamlarımız, sevgilerimiz olsun. Beni başkana söylüyor. Burada, burası inanılmaz derecede bir üretim merkezi diyor. Tarkan Batgün'ü bunun başına geçirelim. Scouting direktörü yapalım. Sportif direktörle Barış Güçlü, ona da buradan selam söyleyelim. Göztepe'nin varoluşunda çok önemli yeri vardır.
1: Yıl Barış kaç Güçlü. Bu arada?
0: Sene 2013-14 sezonu. Kristof Doğum'u başa getiriyorlar. Beni de çağırıyorlar. Ben Almanya'ya gidiyorum.
1: Ilgazçıların geldiği dönem mi?
0: Yok.
1: Değil.
0: Onlar herhalde bir 4-5 sene sonrası.
1: 17-18 falan.
0: Evet, olabilir. Çok çok daha sonrası oldu. Sonra Kristof Doğum, Allah rahmet eylesin, Comparisonator'ın kuruluş beyinlerinden bir tanesi Kristof Doğum ve onun yardımcısı Rudi Verkamping oldu. Şimdi hocayla benim çok enteresan bir anım var. Attention to detail olayını, yani ayrıntılar detayda gizli olayını ben Kristof Doğum'dan öğrendim. Orada 7 kişilik bir ekip yapıyoruz. Bursa'da scouting departmanı kuruyoruz.
1: Şeytan değil miydi o ya?
0: Ya inanamazsın.
1: Ayrıntıda gizli olan.
0: Benzetme, belki bu teşbihte hata olmaz. 7 kişilik bir ekip yapıyorum. Tamamı Bursa Spor taraftarlarının içinden kurulmuş bir ekip. Deniz Özlem var şu anda. Kaleci hocası Serdar Kuruçay var orada. Emre şu anda Kocaeli Spor'da, Selçuk Hoca'nın yardımcı ekiblerinden biri. Diğerleri hep kulüplerde şu anda bu arkadaşlar. Coşkun Hoca var. O da aynı şekilde değişik bir ekipte, Antep'te çalışıyordu en son. Hedefimiz şu oldu. Biz tüm maç görüntülerini inceleyelim. Tüm maç görüntülerini altyapıda, özellikle U17-19 yukarıya en kısa zamanda kime alırız? 3 aylık bir kış dönemi zamanında. O zaman Ozan Tufan, Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik, başka kim vardı oradan, Furkan Soyalp, aşağı yukarı 4-5 kişilik, Okan Koçuk, komple bir 5 kişiyi biz
1: Bursa'da
0: bu yöntemle A takıma monte ediyoruz abi. Arkadan Fernandao, Cedric Bakambu, inanılmaz bir kadro yaratılıyor.
1: Bataşaların falan olduğu dönem.
0: Bataja gidiyor.
1: Gidiyor.
0: O zaman ki onun apayrı bambaşka bir hikayesi var. Sonra orada nümeratif bir yöntem belirliyoruz. Yani benchmarking sistemi dediğimiz bir sistemi, Almanların aslında o zamanlar kullandığı oyuncu çıkma sisteminin Türkiye'ye uyarlaması. Çünkü hoca zaten yarı Türk'tü biliyorsun, Kristof Hoca. Ben de yıllarımı burada geçirmiş bir insan olarak bir sentez yapıyoruz. A takımla Youth Akademi dediğimiz Gençlik Geliştirme Akademisi'nin tüm her şeyi birleşiyor. Ve bu scouting laboratuvarı, biz kovulduktan sonra Avrupa'da scouting departmanı çekiliyor.
1: İki isim düşünüyordum, şimdi buldum. Ozan İpek'le
0: onlar A takım oyuncusu o zaman.
1: A takım oyuncusu işte onlar. Evet. Oraya çıkanla senden mi çıktı diye düşündüm.
0: Yok. Yok. Her neyse, sonra bu sistem, şunu anlıyoruz ki bu sistemi, yani aşağıdan yukarı oyuncu çıkarma sistemini Türkiye'nin içinde bulunduğu ekosistem kabul etmiyor. Neden? Yabancı transferi yapalım, yabancıyla yoğunlaşalım modu. Tabii ben buna o zaman da aynı zamanda ben Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine başlıyorum. Amacım da 2010'dan 2020'ye kadar 10 sene orada çalıştım. Spor akademilerinden biz bu scouting ilmini yerleştirmek için oradaki öğrencileri değişik kulüplere yerleştirirsek bu uzun vadeli projede başarılı olur. Ne kadar başarılı olduk? Aşağı yukarı bir yüzlük dilimde %15'lik başarımız var. Şu anda 5-6 tane scouting departmanı var. Fakat aynı zamanda neyi yapıyoruz? İşte bu Futbol Konferans İstanbul diye bir etkinlik oldu. Duymuşsundur illa ki sen işte o gün gelemedin.
1: Eyvallah.
0: Ne yaptık? Dünyada futbolun özellikle seçim sistemi içerisinde bulunan ulemalarını getirdik. İşte Paris Saint Germain'in şef scout'u. Famalicão'nun şef scout'u.
1: Şimdi sen buraya kadar konuştun ya, 40 dakikadır bu detayları konuşuyoruz ya. Şimdi evet. Bunu genel anlamda alışık olmayan bir konu üzerinden inceliyorum. Şey yapıyorlar. Ne anlatıyor abi bu adam diyor mesela, tamam mı? Çünkü şundan kaynaklanıyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Bir başarısızlıkta şuraya tekrar geri dönüyor. Abi altyapıdan biri çıkmıyor ki diyor. Sığındığı liman çünkü bu. Çünkü başka bir donesi yok elinde. Ya para verecek, milyon euroları verecek gene, yaşı geçmiş bir oyuncuyla kurtarmaya çalışacak. Ya da diyecek ki ya koskoca ülkede bir tane santrafor yok mu? Ya dönecek. Ben bir tane kaleci niye yetiştiremiyorum? Bak Trabzon yıllardır yerli kalecilerle güzel işler yapıyordu. O bile ona anaya döndü. Evet. Ne oldu da döndü mesela?
0: Ya şimdi...
1: Şimdi bir Aykut Hoca gerçeği var. Milli takıma gelirse Aykut Hoca, milli takım tekrar toparlanacak. Ve bu kadro, bu jenerasyonla beraber ne A Ligi, başka bir lig oluşturulabilir onun için gibi böyle bir hava esti.
0: Bir parantez açabilir miyim Aykut Kocaman'a? Şimdi benim Türkiye içerisinde girip çıkmadığım bir kulüp olmadı. Neticede scouting'i, maç analizini, görüntülü analizi, bunları yerleştirebilmek için sırtımızdan akan terin, kanın haddi hesabı olmadı. Çünkü bunu ben kendime bir vatandaşlık görevi olarak almıştım. Aykut Kocaman dönemine gelelim. Aykut Kocaman hocanın ve ekiminin bilinmeyen yönlerine gelelim. Aykut Kocaman, Turgay Altay, Alper Aşçı. Şimdi bu üçlü dünya çapında gerçekten şöhrete kavuşmuş. Maç analizi konusunda, oyuncu inceleme konusunda, karakter inceleme konusunda. Şimdi Alper Aşçı fitness dediğimiz hani o mesafe kayıtları vesaire vesaire, ben bir şeyler biliyorum zannetmiştim. Fenerbahçe'de onunla beraber çalışırken Alper Aşçı'dan öğrendim bunları.
1: Bir dönem Haliç Üniversitesi'nde de vardı galiba. Evet.
0: Turgay Altay, şimdi yardımcı hoca, Nure Hoca'nın yardımcı hocası oldu. Analitik düşüncenin uzmanları. Şimdi Aykut Hoca'ya gelelim. Her zaman o kritik yapıldığı, defansif oyun oynattığı dediğimiz Aykut Hoca'nın aslında onun döneminde, en son gittiği dönemde tüm hücum istatistiklerinde %87 oranda birincilik sahibi olduğunu kim biliyor? Bence kimse bilmiyordur. Ama bu, biz rakam işi yapıyoruz ya, bu rakamlar bu konularda yalan söylemiyor. Şimdi gelelim o milli takım yapılanmasına. Bu federasyonla, yani bu federasyonun yüksek ihtimalle gideceğini düşünüyorum. Miadını doldurduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü bizim yerine gelecek insanların o inşaatı sıfırdan yapması minimum 5 sene. Bu inşaatı yapacak olan federasyon başkanının en eğitimli kişilerden biri olması lazım. Benim kafamda bir örnek var, zaten konuşuluyor. Doktor Mustafa Eröğüt. Neden? Şimdi biz
1: Mustafa... Ya çevresinden dolayı açık, ben çok net olan bir insanım.
0: Ya tabii ki,
1: sen de
0: tabii
1: biliyorsun. Çevresinden dolayı şüpheyle bakılan isimlerden bir tanesi, ama ben tanıdığım için söylüyorum. Hani bir eğitim alınacaksa bundan daha fazlasını alabilme gibi bir yeti olamaz bir insanda.

0: Ya şimdi
1: hani bu sadece Sayın Mehmet şeyin Açık Badem'le sahibi kimdi? Federasyon başkanı,
0: eski damadı. Federasyon başkanımız.
1: Onun damadı olması.
0: Mehmet Ali Aydınlar.
1: Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı olması. Göksel Gümüşdağ ile yıllardır Başakşehir Kulübü'nün CEO'luğunu yapıyor olması falan gibi. Bir sistemin içinde yer alınca şey gibi oluyor. Birilerine yardımcı olabilecekmiş gibi. Sanki adammış gibi, birilerinin adamıymış gibi bir dürüst olabiliyor. Çünkü şüpheyle yaklaşmanın sebebi tanıdık ve çevreyle ilişkilendirilir ya. Oradan geliyor diye bakılması gerekir ama artık bunu da aşmamız gerekiyor.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı olmak için kesinlikle bir yeri temsil etmen gerekiyor. Doğru mu? Hı hı. Şimdi Fatih Terim desen, Fatih Hocamız desen, Galatasaray. Hı hı. Herkes yani orada bulunabilmek için bir kendine ait bir kulübün etiketini taşımak zorunda.
1: Zaten yani bir yerden geliyor herkes.
0: Yani herkes bir yerden gelecek oraya. Şimdi Mustafa Örüt de gelse aynı vaziyette, Fatih hocamız da gelse aynı vaziyette, bilmiyorum başka aday.
1: Ya Şenol Güneş de gelse aynı vaziyette ya da Ahmet Nur Çebi örnek veririm. Hepsi hani bir Trabzonlu oluşu ve aynı zamanda Beşiktaş'ın başkanlığını yapmış olması hepsi falan gibi. Bir sürü şey çıkabilir.
0: Hepsi bir camianın parçası. Şimdi o camianın parçası olmayan birini getirmek istersen o zaman komple profesyonel bir yapıya dönmen lazım. Maaşlı bir başkan getirmen lazım. Türkiye'de de bu işi maaşlı bir şekilde yapıp bir yerin parçası olabilecek türde birisi yok. Benim bildiğim kadarıyla.
1: İşte bir ara hep Saffet Sancaklı ismi gündeme
0: getirildi. O da bir camianın parçası. Yani kim o camiaların
2: Saffet
0: parçası?
2: Saffet Sancaklı bu arada dört büyüklerde oynayan ilk oyunculardan bir tanesiydi galiba.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi onda da bir siyasi kimlik var. Tabii. O da yani mükemmel yani santrafor değil de bugün Saffet Sancaklı hocamız, yani bey demiyorum, Saffet Sancaklı bir hoca neticede.
1: Tabii.
0: İnanılmaz bir
1: sayın vekilim
0: karakter.
1: Diyeyim,
0: sayın vekilim diyeyim. Ama şimdi dünya üzerinde 10 bin tane yönetim yani management dediğimiz kürsü var. Neden var bunlar? Çünkü insanoğlunun yaptığı en zor şey insan yönetmek. İnsan yönetebilmek için de onun eğitimini almak gerekiyor. Eğitimli olarak mesela burada şimdi Ceyhun Kazancı. Eğitimli Boğaziçi Üniversitesi mezunudur Ceyhun Hoca. Ceyhun Kazancı şimdi Kasımpaşa'nın CEO'luğunu yapıyor.
1: Beşiktaş yöneticiliği yaptı.
0: Tüm camialar. Şimdi Ceyhun Kazancı'yı getirsen bu sefer Beşiktaş diyecekler. Fenerbahçe'yi temsil eden birini getirsen bu sefer Fenerbahçe.
1: Geldi Nihat Özdemir geldi, yani o geldi, bu geldi.
0: Her türlü geldi. Şekilde oraya kim gelse bir kulp takılacak bir durum var.
1: Yıldırım Demirören geldi, Haluk Ulusoy geldi. Herkesin mutlaka biriyle bağlantıları.
0: Şimdi onun için ya profesyonel bir başkan atayacaksın. Bu sefer onu kim yönetecek? Onu yöneten insana da diyeceksin işte o Galatasaraylı, o Fenerli.
1: Ya federasyon yani kurduktan sonra bunun gerçekten hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim neredeyse. Anayasa Mahkemesi aman duymasın böyle şeyleri falan dediğimiz bir tahkim kurulu, bir etik kurulu. İşte o kurulları daha liyakatli insanlarla oluşturursan, başa kim getirirsen getir, tek adamcılık olmayacağı için düşüncemiz bu. Yani çok siyasete de girmek istemiyorum
0: şimdi
1: şey anlamında.
0: Hakemlerden
1: şimdi sadece şöyle bir şey var. Bu ülkede bir şeyi çözebilecek tek kişi var. Sayın Cumhurbaşkanımız diye devam ediyor. Bunu amatör kümelerdeki kulübün yöneticisi de söylüyor. Dört büyüklerin başındaki adamlar da söylüyor. Bunu örnek veriyorum tekstil sektöründeki bir sanayici de söylüyor. Bunu otosanayideki kaporta ustası da söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu olaya artık bir el atınız diyor. Çünkü sizin bakanlıklar üzerinden gittiğinde senin çocukluğun benim bir üst jenerasyonsun. Hepsini ezbere biliyordun değil mi bakanlıkları?
0: Tabii canım.
1: Ben de biliyordum. Tabii ben şu canım. An hiçbir bakan ismini bilmiyorum.
0: Ya bize okulda öğretirlerdi hangi bakan lisede.
1: Sen rütbeleri de biliyordun. Hiyerarşik sistemi de biliyordun.
0: Aynen öyle. Anladın mı?
1: Yani yerel yönetimlerin muhtarla başladığını ve belediyelerin tabii. neler yapabileceğini, bir eksik olduğunda bunu muhtar mı yapar, belediye mi yapar yoksa başka biri mi yapar diye biliyordum bunu.
0: Tabii derslerimiz vardı, okutuluyordu bunlar.
1: Tabii yani vatandaşlık dersimiz diye bir ders vardı. Tabii vatandaşlık canım. Dersimiz tabii. vardı.
0: Şimdi ev işi dersi vardı. Tabii. Şimdi buradan tekrar şimdi değerli Sayın Cumhurbaşkanımıza geleceğim. Şimdi dünya o kadar berbat bir durumda ki, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız nereye, yani kaç tane eli, kaç tane parmağı var ki buraya basabilsin? Ya her taraf savaş. Güneyimiz savaş, kuzeyimiz savaş. Dünya yani o kadar berbat bu durumdayken, tabii biz futbol severler olarak hep oraya gidiyoruz ama artık bu işleri kendi içimizde çevirmemiz gerekiyor.
1: İşte o kurumları, o kurulları daha kıymetli isimlerle oluşturacaksın ki başındaki kişinin sadece verebileceği kararlar ve duruşu yeterli olacak. Tahkimi, etiği, anladın mı? Sana şey diyecek mesela, başındaki insan da tedirgin olacak, ya bir hata yaparsam biliyorum ki bu insanlar bunun açığını çıkaracaklardır. Orada bir mobbing uygulanmayacaktır. Orada bir aynı zamanda ne bileyim aile ortamı oluşmayacaktır. Orası bir şirket gibi yönetilecektir. Bunu kim söyledi en son? Federasyon yöneticisi Mevlüt Aktan açıklama yaptı. Dedi ki federasyon aile şirketi gibi yönetildiği için ben artık burada duramayacağım dedi. Alkışlarım gidişini ama derim ki sen bu oluşumla 3 seneni geçirdin, gıkın çıkmadı.
0: Ya şimdi
1: peki
0: kimsenin...
1: kaybettiğim 3 seneyi ben ne yapayım Sayın Aktan deme hakkım yok mu benim?
0: Şimdi birincisi şöyle bir durum var psikolojik olarak. Şu anki federasyon başkanımızın duruşu korkutucu. Korkutucu bir duruş. O korkutucu duruş
1: bence orasını kaybetti biraz. Yani korkutucu kısmını geçti çünkü o tavrını sergiledikten sonra söylediklerini yapamaması korkutucu kimliğini de bence çürüttü.
0: Ya tabii çünkü neticede bizim Türk insanı olarak artık birbirimizden korkularımız var. Konuşamıyor kimse. Neden konuşamıyor? Ya şimdi ben konuşursam şöyle şöyle olur. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz adalet sistemine geliyoruz. Adalet sistemi için öncelikle ilkokul çağına inip adaletten bahsetmemiz gerekiyor. Ya o kadar geniş bir olay ki yani içinden çıkmamız zor. Ben şimdi tekrar o futbol olayına geleyim. Yani benim hayalimdeki futbol federasyonu geliyor, komple yıkıyor, sıfırdan çalışmaya başlıyor. Fakat minimum ihtiyacı 5 sene. Belçika'da 10 sene sürdü bu. Biz onlarla bu aralarda bir yere gelemiyoruz. Şimdi bu arada çok garip bir adalet sistemine ilişkin bir örnek vereceğim. Şimdi biz diyoruz ya işte Avrupalı kurallara uyuyor. Avrupalı kurallara neden uyuyor biliyor musun? Çünkü yaptırım çok fazla. Şimdi şöyle düşün.
1: Biz de uyuyoruz.
0: Komik bir olay anlatacağım. Avustralya'da başıma gelen bir olay. Orada Christmas döneminde bir yayın oldu. Kameralar ve RBT cihazları 3 gün çalışmayacak. Bir sistem arızası var. 3 gün çalışmayacak. Normalde Christmas döneminde her tarafta polis olur. O dönemde o kadar kanuni ağırlığa rağmen minimum 70-80 kişi alkollü araç kullanmaktan yakalanır. Alkollü araç kullanmanın ilk cezası direkt 3 ay artı o zaman yani 30 sene evvelsinden bahsediyorum.
1: Belgeye ehliyete el koymama 3 ay dediğin trafikten men mi?
0: Trafikten men.
1: 3 ay dediğin içeri yatıyormuş gibi olmasın.
0: İkinci cezayı yapıldığında direkt 3 ay kodes.
1: O zaman kodese dönüyor.
0: Tabii. Tamam. Hemen kodese.
1: 3 aydan 3 aya.
0: 3 aydan 3 aya. Her neyse. Şimdi düşün. Avustralya insanı da İngiliz gibi, Amerikalı gibi çok aydın bu vaziyette. Ortalama 128 kişiymiş.
1: Çok genellemesi.
0: Yakalanlar, yakalananlar. Bu RBT kameraları çalışmıyor ya. İkinci günün akşamı kameralar çalışmaya başlıyor diye bir anons televizyonda. Tabii gecenin bir vakti. Ertesi gün 3800 kişi alkollü araçtan yakalanıyor. Neden? Çünkü yaptırım kaybolmuş. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğimde şunu o kadar hayretler içerisinde kalmıştım ki.
1: Yani eğitim meğitim zaten olmasa da yapmazlar diye bir şey yok.
0: Yok.
1: Bunun net örneğini verdim.
0: Evet, yok. Önce. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğimde...
1: Bizde de var çünkü onu, az önce şu örneğini verebilirim. Buradan geçme abi, kırmızıda burada kamera var diyor. Kırmızı yanıyor abi diyor, geç geç oğlum burada kamera yok diyor.
0: Şimdi mı? Ben Türkiye'ye geldiğimde o kadar mutlu olmuştum ki insanlar kendi istekleriyle ceza olmadan alkollü araç kullanmıyordu. Ceza yok. Şimdi sen düşün, cezanın olmadığı bir Avrupa ülkesinde
1: düzen sağlayabilir misin? Mümkün değil.
0: Bizim yani gerçekten Türk insanının kural kaide olmadan gerçekten ona uyum sağlama gibi bir yeteneğimiz var.
1: Biz bunu buradan bir sürü gurbetçi dinliyor ya bizi.
0: Evet.
1: Çok sağ olsunlar, arıyorlar da Hollanda'dan, Almanya'dan, evet, falan dinliyorlar. Biz onlara bunu yapıyoruz biliyorsun değil mi? Çok güzel arabalarla geliyorlar ve aynı zamanda soldan bir kaptırıyorlar, iki makas atıyorlar, işte egzoz bağırtırıyorlar bilmem ne. Şunu diyoruz, kendi ülkende bunu yapabiliyor musun?
0: Ya şimdi o da ayrı bir muamma.
1: Hayır, çünkü şöyle bir şey var. Sanki orası böyle toz pembe harika bir şeymiş gibi.
0: Abi gurbette...
1: Ama çünkü şuradan var, yaptırımı aslında söylemeye çalışıyoruz
0: ya,
1: biz orada.
0: Gurbette şimdi ben deniz kenarında yaşıyorum, Avustralya'da ikinci katta. İşte evde gürültü oldu. Tak tak tak tak. Peki polis memuru. Birader sen bunun sesini kıs. Sesini kısmazsan ne oluyor? Geliyor, alıyor seni, götürüyor. Bir gün yatıyorsun içeride. Şimdi yaptırım gücü o kadar fazla ki. Şimdi Türkiye'ye geliyorum. Bu yaptırım gücü olmadan biz kanuna, kitaba uyan bir milletiz. Bizim kendi üstümüze çok gidiyoruz. Türk insanı büyük insan, yüce insan, sadece ahlak konusunda sarsıldık. Özellikle de pandemiden sonra. Ne olduğu tabii bir muamma orada. Fakat bu konuda ilkokullara kadar inip, bilmiyorum şu anda ahlak dersi var mı? Din kültürü ve ahlak.
1: Din kültürü vardı. Sadece oldu.
0: Şimdi ahlak nerede? Şimdi...
1: Onu da yine, aileden almak.
0: Yine gerekiyor. Avustralya'dan çok garip bir örnek.
1: Ya da mahalleden
0: örnek,
1: almak gerekiyor.
0: Garip
1: mahalle
0: bir
1: kalması.
0: Örnek vereceğim. O zaman kız arkadaşımın oğlu 7 yaşında. Ya dedim bir kitaplarına falan bir göz atayım. Şimdi bir baktım. Belediye diye bir küçük kitap. 50 sayfalık. Üstünde belediye neler yapar? Belediyenin parası nereden gelir? İnsanlar vergilerini nereden ödüyor? Niye vergi ödüyor? Bu vergilerle neler yapılıyor? Bu paralar nereye gidiyor? Nasıl kontrol ediyorsun dersi? Çocuk 7 yaşında. İlkokul 1. Şimdi benim geçen gün kızıma sordum. Sen dedim 12 yaşında benim kızım.
1: Maşallah.
0: Sen dedim vergileri bizim neler yapılıyor biliyor musun? Yok. Hangi 12 yaşındaki Türk çocuğu bizim vergilerimizle ne yapıldığının farkında? Şimdi bu farkındalığı o kadar erken aşılıyorlar ki çocuklara. Çocuk büyürken diyor ki burada yapılan her şey benim paramla yapıldı. Burada yapılan, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan her şeyin çoğu bizim paramızla yapıldı. Bunu kaç kişi biliyor?
1: Bizde gözaltı sürecinden önce söylenen sözlerden biliyorsun ya. Benim vergimle sen buradasın falan diyor.
0: Neyse biz yine topun içine atalım kendimizi. Komple değişip konuya gireceğim. Değerli Futbol Federasyon Başkanımız, şu andaki başkanımızın bir Trabzon'da bir olayı oldu. Bir hakem olayı.
1: Yıllar öncesinde kitleme, odaya saklama, bekletme, tutma.
0: O bahsettiğimiz bizi... Çağatay Şahan üniversitede doktor. Performans uzmanı Çağatay Şahan. İlk bulup hakem camiasına getireceğim kişi Çağatay Şahan olur.
1: Şu an.
0: Neden? Bu işin eğitimini veriyor. Hala kendisi eğitimci olmasına rağmen öğretim elemanı gibi kendisi öğreniyor. Ne yaparım?
1: Bu arada Radikal Çağatay Şahan'ın Trabzonspor'ların o fanatik olan kısmı haricinde o gün ne yaptığını hatırlayan var mı? Ne oldu da mesela, örnek veriyorum, seni Hacı Osmanoğlu dedi ki kapatın onları, bekletin ben geliyorum İstanbul'dan, dedi ve uçağı atladı gitti jetle, biliyorsun. Ya yani şimdi... İstanbul'daydı, maçta değildi yani. Hani bekleyin geliyorum dediği kısım İstanbul'dan Trabzon'a gidene kadarki olan süre çarşambaya indi. Oradan trafik mürafik dersen ne kadar zamanda gitmişsin? 3 saat, 2,5, 3 saat değil mi? 3 saatte falan. Evet. Jetle, özel jetle gittiysen 2,5 saat. Evet. Gitti kaldılar yani. Evet. Odada.
0: Ya şimdi
1: ne yapmıştı hatırlıyor musun Çağatay?
0: Ya ben hatırlayamıyorum ya.
1: Yok çünkü o ilgilendirmiyor ki bizi.
0: Ne olmuştu?
1: Ne oldu? Bak şimdi Çağatay mı hatalı? Hacı Osmanoğlu doğru yaptı aslında mı demek gerekiyor bilmiyorum. Biz sadece şeyi hatırlıyoruz. O şey değil mi ya, bu hakemleri kitleyen adam değil mi federasyonun evet, başına evet, gelecek?
0: Çağatay Şahin orada gerçekten ne yaptığını ben hatırlamıyorum.
1: Abi tek taraflı baktığımız için her şey.
0: Evet.
1: Ya ben burada haklı çıkartmaya çalışmıyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Sadece nasıl incelenmesi gerektiğine bakıyorum ama bizim işimize gelen o taraf değil ki.
0: Ya şimdi,
1: biz çünkü kaotik tarafını seviyoruz olayın.
0: Yani kanun kitaptan bahsediyoruz bir ülkede. Şimdi şöyle düşün, sen beni 3 saat burada alıkoysan, ben bunu istemesem ve bu dünyanın gözü önünde olsa televizyonlar vesaire.
1: Açık işte mikrofon, hadi çık bakayım çıkabiliyorsan diye ben sana kadar, sürekli ahkam
0: tamam,
1: kesiyorum.
0: Ben ne kadar yatarım abi içeride? Yatarım içeride. Normal kanun kitap işlese. Şimdi...
1: Bu arada yüzden... Tarkan Batgün'le beraberiz. Aynı zamanda Compressinator'ın CEO'su, istatistik anlamında Türkiye'deki
0: istatistiğin haricinde her şeyi konuştuk değil mi?
1: Evet, istatistiğin her şeyi konuştuk ama zaten bunlar istatistik aslında.
0: Ya neticede
1: geçmişten devam eden rakamsal şeyler bunlar.
0: Şimdi bizim seçim sistemi olayını yerleştirmemiz gerekiyor. Hatırlar mısın Erdal Keser'in zamanındaki Avrupa izleme sistemini? Ben sana anlatayım.
1: Fazla anlatma hocam. Saat başına geçiyoruz çünkü. Reklama gideyim, bir araya vereyim. Tamam. Nefes alalım, bir çay kahve tazeleyelim. Onun sonrasında devam edelim. Ama şey olarak devam edelim. Senin belirleyeceğin bir şeyle devam edelim. Mesela milli takımın sistemi üzerinden mi
0: tamam,
1: gidelim? Nasıl toparlanabilir?
0: Evet.
1: Bir teknik adam değişikliğine gitmek durumunda mıdır?
0: Evet.
1: Yoksa bu jenerasyona gerçekten başka bir teknik adam gelirse toparlanabilecek bir jenerasyon mudur?
0: Konularımız bu olsun.
1: Gençleşmesi mi gerekir? Ya da kulüpler üzerinden gidelim istiyorsan ya da merak et. Şimdi şöyle
0: önce milli takım gündemini devam edelim.
1: Tamam, şöyle diyor ki bir dinleyici. Abi bugünkü programa bakıyorum. Dün Ahmet Konanç vardı programda. Ondan sonra diyor İlber Ortaylı gelmiş gibi oldu programa.
0: Ya siz nasıl... İyi en azından kitap siz... okuduğumuz belli oldu.
1: Siz nasıl insanlarsınız? Arkadan diyor ki ya diyor sürekli futbolun gol olduğunu düşünen insanlara sıkıcı gelen bir program ama bu programları ben senin kullanmış olduğun bilgisayar programlarının eğitimini veren bir yer var mı diyor mesela. Ben tabii Tarkan Bey'le nasıl tanışabilirim diyen de var.
0: Tabii ki tabii.
1: Gelen mesajlar arasında.
0: Tabii ki. Her zaman sosyal medya @TarkanBatgün'den ekleyebilirler ve kabul ederim.
1: Peki. Oradan da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Altyapı ile ilgili herkes sığınıyor dediğin gibi bu konulara. Güzel bir konuya parmak basıyorsunuz. Ve sadece futbolun golden ibaret olduğunu düşünenler gitmiştir. Ama biz dinlemeye devam ediyoruz diye devam etmişler.
0: Sağ
1: çünkü
0: olsunlar.
1: Bizim aramızda kavga yok. Öyle değil Tarkan falan diye böyle masaya vurma gibi bir durumumuz yok şu an. Sesler yükselmediği için. Yani çok bir şey durağan bir yayın geliyor anladın mı?
0: Evet.
1: Şikle çekik gidiyormuş gibiyiz. Evet. Gaza bile basmıyoruz yani.
0: Evet.
1: Öyle saat başı yaptık, reklama gidelim, birazdan devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, bir kez daha haftanın tam ortasındayız. Günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz var. 11.08 yaptık saatleri. Compressinator CEO'su Tarkan Batgün'le birlikteyiz. Tabii hem scouting hem de istatistik üzerinden yorumları yapıyoruz ama bir Erdal Keser sistemi vardı. Onu konuşacaktık. Ben de yeni saatte biraz milli takım üzerinden de yorum yapalım. Gidişatımız, rotamız öyle belirlensin dedim. Tarkan abi de sağ olsun öyle ilerleyelim dedi. Onun da zaten takip ettiği konu bu ama önce bir Erdal Hoca üzerinden gidelim.
0: Ya şimdi Fatih Hoca'nın kurduğu çok önemli bir sistem vardı o zaman. Özellikle gurbetçilerin incelenmesi. Ben o projenin de bir kenarında vardım.
1: Nasıl inceleniyordu abi? 45... Mesela merak ediyoruz ya nasıl inceleniyordu?
0: Şimdi sistemi anlatayım
1: tamam.
0: Önce. 45 küsur tane UEFA A lisanslı Türk kökenli insan bulundu. Mesela Osman Hoca Fransa'dan geçen yine bu şeye gelmişti. Bunlar kendi bölgelerinde çok cüzi paralar verilerek Türklerin yoğun bulunduğu tüm maçları seyrettiler abi. komple bir sene bunu yaptılar.
1: Alt liglerde mi bunlar peki?
0: Alt lig, yani
1: Fransa 2. lig, 3. lig falan, 14'leri,
0: 17'si, hepsini. 19'u, A takımı. İnanılmaz bir program ve bizim Almanya'da bir büromuz vardı. Bilmiyorum şimdi var mı? Şimdi neticede bu daha evvel hırsızlık olarak nitelendiriyordum ben bunu. Şimdi sen 85-90 milyonluk ülkede kendi oyuncunu çıkartamıyorsan bu büyük bir hata diyordum. Fakat tüm dünyada bunu gördüm ki, tüm dünyada düşün yani, İngiltere Avustralya'dan oyuncu arıyor. Çünkü bir tane bulacağın bir milli takım oyuncusu, bir tanesi tarih değiştirmeye yetiyor. Bir tane.
1: Kivil gibi bir oyuncu.
0: Bir tane. Yani bir tane buluyorsun ve o seni taşıyor yani.
1: Bugün mesela ki sen Belçika'da Alex'in, da yıllarca çalıştın tabii. İşte mesela hala Galatasaraylılar Mertens'i arıyor. Belçika'daki oyuncu gibi bakarsan mesela.
0: Tabii. Şimdi
1: neden Lukaku'dan umut bekliyor şu an Fenerbahçeli?
0: Federasyonun içerisinde bir raporlanma sistemi oluşturulmuştu. Tüm hocalar buralara raporlarını koyuyordu ve İstanbul'da tüm bunlar inceleniyordu. Ayrıca cross reference dediğimiz, Ahmet gidiyor bir oyuncuyu seyrediyor, Mehmet gidiyor bir aynı oyuncuyu seyrediyor, Hasan gidiyor bir oyuncuyu seyrediyor. Üç tane uzman hocanın verdiği fikirle notlandırma sistemi oluşmuştu.
1: Referans üzerinden gidiyor.
0: Referans üzerinden. Şimdi böyle bir scouting, yurt dışı scouting yapılanması vardı. İçeriye geldiğimizde tüm Türkiye inceleniyordu abi. Tüm Türkiye'nin incelendiğini düşün. Yine bir server, o zaman onun başında Oben Meral Vaysal vardı, eski hakem. Kendisi gerçekten, ona da buradan selamlarımız olsun. İnanılmaz bir sistem ve düzenle işliyordu. Şimdi bizim olayımız şu oluyor. Continuity dediğimiz sürdürülebilirlik olayımız yok. A hocası geliyor, komple her şey temizleniyor.
1: Bir sistem kuruyor.
0: Yenisi geliyor, yenisini yapıyor.
1: Kimyasıyla oynuyorsun sen.
0: Kimyasıyla.
1: Fakat herkes kendine göre bir düzen kuruyor.
0: Benim hayatımda gördüğüm, daha doğrusu hiç göremediğim en kötü düzensizlik bu federasyonda oldu. Şimdi düşün, biz Avrupa'daki Türk kökenli oyuncuları nasıl arıyoruz? Aramıyoruz. Türkiye'deki düzende hangi ligleri seyrediyoruz? Seyretmiyoruz. U14 hocamıza oyuncu söylüyorlar. U14 hocamız gidiyor, o oyuncuyu seyrediyor. Hiç kimse yok. Şimdi tüm milli takımlarda dünyanın, bugün küçük düşürerek söyleme, hadi Gürcistan'ın bile şef scout'u var. Scouting direktörü var, scouting ekibi var. U14'ten U21'e en az ikişer tane kendi scoutları var.
1: Bizim milli takımda izleme komitesi diye bir şey var.
0: Vallahi hiç duymadım, görmedim, ne yaptıklarını bilmiyorum. Var mı öyle, onu da bilmiyorum. Şimdi gelelim.
1: Çoğunlukla
0: şimdi milli takımlar seçim sistemlerinde de iki tane olay oluyor. Birincisi, eğer düzeni olan bir lig veya federasyonsa, oyuncu formdan düşse bile 2-3 ay geriye gidiliyor. 2-3 ay geriye gidildikten sonra bazen o oyuncuya kendi liginde formda olmasa bile formayı veriyorlar. Ama bu lig ileri ligse. Bizim gibi düzeni, scouting sistemi, şef scout'u, milli takımların oyuncu seçme sistemi olmayan bir ülkede bunun yapılma sisteminin, yani scientific dediğimiz, bilimsel olarak baktığımızda formda olan oyuncuyu oynatma mecburiyetinin olduğunu görüyorum. Hani ben yıllardır futbolun içerisindeyim. Maç analizinden scouting'in, işte biliyorsun en son scouting'in kitabı diye bir kitap yazdık. Hı hı. Şimdi niye Türkçe yaptın, Türkçe yapmadın diye sorsan onu. Bütün dünya aşağı üzere, bütün Amazon, bütün dünyada satılan kitap Türkiye'de yok. Çünkü bizim bu anlayışımız yerleşmedi. Şimdi buradan gelelim Montella. Montella bir kere net söylemek gerekirse başarısız. Net söylemek gerekirse bir oyuncu inceleme sisteminin olmadığını düşünüyorum. Bırak oyuncu inceleme sistemini, maç analiz sisteminde bile büyük şüphelerim var. Bunu tahmin olarak yapıyorum. İçine girip görmedim. Oradaki arkadaşlar da alınmasın. Ama sonuç gelmiyorsa bunun tamamen bütün suçu da Montella'da değil.
1: Daniel Kroc, oyuncu ve maç izleme antrenörü milli takımda. Pier Paolo Pollini, atletik performanslardan sorumlu. Onun yardımcısı Özerk Tufan Türk. Bruni, Michel Bruni var, yabancı. Yine bir İtalyan, Massimo Crivellero var. Sonra şeylere bakıyorum. Kaleci antrenörümüz Emrah Karakovan, Ozan Özerkan'la beraber. Yardımcılıklarında gördüğümüz isimler arasında Hakan Balta var. Russo ile beraber yardımcı antrenörlük yapıyor. Montella'nın ekibi bu. Hani bu ekip üzerinden gidiyorum. Demin
0: şimdi bir federasyonda konu. Ortalama bu tip bir ekipte kaç kişi oluyor biliyor musun? Ben söyleyeyim sana. 70 ila 80. Sadece minimum federasyon, sadece minimum scoutları 25 ortalaması. Bir dünya federasyonu olduğunu düşünüyorsan. Şimdi sen bir tane...
1: Ama A takım değil değil mi? U21, U20, 19, 18 falan hepsi toplam mı?
0: Abi sadece A takımdan bahsediyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bizde 8 kişi.
0: Her oyuncunun 2, 4, her maçı...
1: 6, 8, 9, 10 kişi. 10 kişiymiş.
0: Her oyuncunun her maçını bir scout seyreder. Her maçını. Yurt dışı, yurt içi. Ve her maç raporlanır abi. Bunun fitness raporu ayrıdır. Fitness raporu ayrıdır. Parametrik raporu ayrıdır. Ve bunların hepsini inceleyen bir hem analiz hem de scouting biz ekibi de merkezde var.
1: Demek.
0: Ya şimdi tabii o oyuncunun kolaylık olarak Y-Scout var. Y-Scout'un içinde bütün maçları seyredersin. Ben ne kadar da analitik biri olsam canlı göze inanıyorum. Canlı gözle her maçı seyreden, hangi maç hangi öneme sahip olursa olsun. Çünkü şimdi biz mesela 3-0 yenildiğimiz Belçika maçına geç. Çok da kötü top oynamadık orada. Fakat o kadar ince nüanslar, o kadar ince analizler yapılarak bu oyuncu seçimi yapılmalı ki bu yapılmıyor. Nokta. Şimdi gelelim bir 3. ligden, 4. ligden, 5. ligden oyuncu alınır mı? Değil mi? Söylenti vardı.
1: Evet, 2. ligde işte örnek veriyorum sana. Keçiören Gücü'nde bir golcü var Türk. Bunu niye almıyoruz? Hani örnek verin. Batman Petrol'den bir tane çocuk var. Abi çocuk yıkıyor ortalığı. Gelemez mi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 5. ligden gelip gol kuralı olan santraforlar görmüşsündür. En önemli örneği İngiltere'dedir. Bu bizdeki anlayış da şudur. Hocalar için de geçer. PTT hocası derler. İşte 2. lig futbolcusu derler. 3. lig futbolcusu. Şimdi şöyle düşün. Süper Lig'deki bütün oyuncuların, düşün abi, sadece Süper Lig bazlı kullanıyorum, kaç tanesi direkt akademiden gelmiştir? Direkt.
1: 3. Kaç taneden 3 tanesi?
0: Şimdi.
1: 23 kişilik asıl, esame kadrosu.
0: Asıl tane oyuncunun falan. Çıkış noktası.
1: Yani Çağlar gibi, Cengiz gibi bahsediyorsun.
0: Kaç tane var? Yani. Asıl bu oyuncuların...
1: Bu arada şu an en başarısız diye adlandırdığımız isimlerden bahsediyoruz. Tabii, ama şimdi onu da inceleyelim yani. Asıl, Çağlar'ın veya Cengiz'in bu hale gelme sebeplerini.
0: Asıl oyuncuların çıkış olayı akademi liglerinden çıkıp alt liglerde pişerek yükselmesi. Alt liglerin sinirini, çamurunu, fizikselini görmeden.
1: Ama Arda Güler çok farklı bir şey değil mi?
0: Ya şimdi onlar pırlanta.
1: O maden olarak görüyorsun.
0: O pırlanta.
1: Onu işlemene gerek yok. Onu şey yapmaya, onu çıkart.
0: Doğal yetenek. Hı. Gençler Birliği altyapısı. Şu anda Türkiye'ye en fazla profesyonel liglere oyuncu veren sistem Gençler Birliği.
1: Rakamlar. Altın Ordu, Buca falan atarak
0: değil. Altın Ordu'yu maalesef bitirdik.
1: Bitirdik.
0: Ben biliyorsun final oynadığımız sene Hatay Spor'la Altın Ordu finali oynadığımız sene ben o zaman yönetim kurulundayım. Bayağı da futbolun içindeyim. En son biz orada bıraktık. Ondan sonra da zaten
1: ligden
0: kulakları çınlasın
1: hepsi.
0: Değerli başkanımız, abimiz Mehmet abimiz, onun da Sıtkı sıyrıldı ve total olarak üst yapı olayını bıraktı.
1: Bıraktı, bitirdi, çekti gitti.
0: Şimdi tekrardan bu seçim sistemi vesaire olaya geliyorum. Şimdi birincisi, şimdi biz kat kat çıkıyoruz ya. Birincisi bu scouting sisteminin milli takımlarda yapılanması. Bir numaralı oyunu, çünkü iyi oyuncun var galipsin, kötü oyuncun var mağlupsun. Doğru mu? Tarkan Batgün'ün söylediği, şimdi radyo gol programındayız, gol olayına geçiyoruz. İyi oyuncunu seçmek için dünyada artık steteskop kullanıyorlar abi. Steteskop dediğimiz, biliyorsun, doktorların kalp kullandığı dinleme. Evet. Şimdi kalbe nefesini nereden geldim? Diye. En önemli inceleme kısmı fitness. Şimdi sen hangi U17, hangi U19 maçını seyredebiliyorsun Doğan?
1: Yani öyle bir yayın hakkı yok. Öyle,
0: öyle bir yayın yok zaten. Evet. Şimdi kadın futbolu diyoruz. Ben kadın futbolunda çok içindeyim.
1: O ne zaman bitti biliyor musun abi? Bak U19'a kadınlara gelmeden, dur erkekleri çözelim, kadınlar sonrasında hallederiz onu. Tam da Melih Şendil gibi olmayalım ondan sonra. O zaman biliyorsun. Kulakları çınlasın Melih abi, canım benim ya. Biz hatırlar mısın? Yıllar öncesinde, birincilik maçları öncesinde bir PAF takımı çıkardı, onları seyrederdik ve ardından da
0: Beşiktaşlı Sarımetri'yi seyrettiğim zamanlar.
1: Yani Oktay da aynı şekilde tabii seyredildi. İşte biz Kocaeli Spor'un işte o dönemki Türkiye Kupası'nı aldığı dönemlerde işte Murat Doğansoylar, Osman abiler, Moşeler falan filan.
0: Karamüsel'den zaten düşün, Kocaeli Spor'a yani, kulakları çınlasın Murat Doğansoylar.
1: Kızılım benim yani. Hani. Şimdi ona mesela, o dönemlere bakıyorum işte. Nuriler, Muriler, kaptanlık evet, yaptığı evet dönemler falan. Evet. İşte Safet Sancaklılar oynuyor. Taner Gülleller gelmiş alttan bekliyor falan. Onun öncesinde de benim liseden arkadaşlarım çıkacak, oynayacak çünkü. Ben seyredeceğim.
0: Tabii canım.
1: Ben basketbolu tercih etmişim. Onlar futbol oynayacaklar ve PAF takımdalar. Kocaeli PAF'ındalar.
0: Ya zaten maçlara 3-4 saat evvelden gidiliyordu biliyorsun.
1: Erkenden gidiyoruz. Köfte ekmeğimizi yiyoruz. Onu yiyoruz, bunu yiyoruz. İçeri giriyoruz. Güneşin altındayız. Üst taraf tabii kapalı değil. Kabak gibi duruyoruz tabii orada. Canım. Bir tane strafor almışız straforun altına ya da halı kilim getirip koltuk tam altından gazetelerim maça falan. Yani tam gazete maske falan filan hepsinin üzerinde duruyoruz. Şapkalar yapmışız evet, gazeteden evet, evet kafamıza. Onları seyrediyoruz. Diyoruz ki seneye şu 9 numara var ya, bak ismini bile bilmiyoruz çocuğun. 3 numarayı gördün mü, nasıl kesici özelliği var evet, çocuk evet. Fırtına fırtına diyoruz. Kayboldu. Hepimiz onlar. Bütün tribünler scout.
0: Tabii canım.
1: Bak bütün tribün scout diyor tabii, ki tabii. Abi çocuğu gördün mü diyor, ya da işte örnek veriyorum sana, Zonguldak'la maçımız var değil mi? Zonguldak'ın bir 7 numarası var. Seneye bu çocuğu bu sene al, seneye A takıma koy. Kaç kişi diyor abi?
0: Zonguldak'ın 3 numarası eski Ergün açık Pembe'ydi.
1: He. Düşün işte mesela bak. Eski açıkta o çekirdek çitleyen emekli amcalar yok mu?
0: Evet evet.
1: Hani bir kilo çekirdekle bütün maçı geçiren.
0: Evet evet.
1: Dudaklar kompela gibi olan hepsinin tuzdan çekirdek yiye yiye. Bak o dönemde. O 7 numarayı al bak sen. Maça seyretmedim abi yıllarca.
0: Evet evet.
1: Hepimiz scout olmadık.
0: Evet evet, hepimiz scout olduk. Şimdi tabii bizim.
1: Onu ne zaman bitirdiler?
0: Çok oldu ya. Yani ben 2010'da
1: 2000'ler görmedi. 2000'ler görmedi abi.
0: Türkiye'ye geldiğimde yoktu. Ben işte 88'de.
1: Niye bitirdiklerini biliyorsun değil mi? Zemini bozuyorlar diye bitirdiler abi. Hatırlıyor musun?
0: Zemin zaten
1: iki maç üst üste oynanmaz o zeminde çünkü.
0: Zemin zaten o bizim hayallerimizi çaldı. Yani şöyle düşün. Bir Galatasaray maçına gidiyorsun, Fenerbahçe maçına gidiyorsun, U19 maçını seyrediyorsun. Ne kadar muazzam bir olay. Oradan scoutluk belgemizi maalesef çaldılar.
1: Yeah.
0: Ha şimdi bakıyorsun o stat olayı da işte bir tarafından tutamıyoruz ki.
1: Yok.
0: O yüzden ben şey diyorum. Ben neresinden başlamak? Ama benim ilk başlamasını istediğim yer ve bu konuda yani söylemekten de çekinmiyorum. Aykut Hoca ve ekibi bir görelim abi.
1: Ha, artık zamanı geldi mi diyorsun Montella'nın yerine?
0: Artık zamanı geldi. Bir de şuna inanmıyorum. 5 sene 10 sene yok o takım çalıştı. Bunlar
1: tam da Fenerbahçe'ye hikaye. Gelmediği süre içerisinde şu an bunlar biçilmiş hikaye. Kaftan gibi mi görüyorsun? Ben de dün şu konuda biraz serzenişte bulundum. Ya dedim ki Aykut Hoca neden bu kadar elini ayağını çekti ve sadece Fenerbahçe'den bir şey bekler hale geldi? Neden bu kadar teklif geliyormuş meğersem ben bilmiyorum.
0: Ya, Aykut Hoca'ya her sene teklif geliyor.
1: Neden mesela kendini bir Türkiye Kupası şampiyonluğuna ya da bir takım oluşturup inandığı, güvendiği bir kadronun başına geçmeyi düşünmüyor?
0: Ya şimdi kişisel bir olay. Ya kişisel olay. Ben şimdi şöyle düşün.
1: Ama Difriz'den çıkartılan bir Aykut Hoca'yı ben bilmiyorum hani
0: bir
1: diye.
0: Bir oyuncuyum. Galatasaray'da bırakmak isterim futbolu. Bırakacaksam da. Neden? En son bıraktığın yerle

0: sadece Fenerbahçe olayı yok ki. Ha ben neden, şimdi diyeceksin neden Aykut Hoca diyorsun Tarkan Batkın? Şimdi Aykut Hoca da değil, benim bütün camiayla dostluklarım var. Fatih Hoca'yla da var, Şenol Hoca'yla da var, Abdullah Avcı'yla da var. Hepsini gördük buralarda. Ama ben göremediğimi neden istiyorum? Çünkü onun teknik background'unu biliyorum.
1: Burada şeyi de çözmüş olacağız. Aykut Hoca'nın gelişiyle beraber bir camianın federasyona bakışının değişimini de göreceğiz. Hiçbir Fenerbahçeli teknik adam bu zamana kadar milli takımın başına gelmemiştir algısını da yıkacağız.
0: Onun için de Mustafa Erevit'i istiyorum başkan olarak. Bu benim Tarkan Batkın'ın kişisel düşüncesi. Ceyhun Kazancı'yı da tanırım. Yıllarca biz bu insanları misyon olarak, Tarkan Batkın'ın misyonu şu oldu. Gel Mustafa hocam, gel sen bir Macaristan'da konuş. Tanıt kendini. Çünkü bugün Mustafa Erevit dediğin insan bizim UEFA'da 2032 mi, yanlış mı hatırlıyorum, Avrupa şampiyonası. Evet. O şampiyonayı getiren ekibin içinde.
1: İçinde.
0: Bugün UEFA dediğin yerde sen var mısın Doğan?
1: Yoksun. Yani bunu tanıtmak lazım. Yani şimdi bunu biz anlatmadığımız sürece kimse bilmeyecek abi. Gerçi bununla çok da ilgilenen bir kitle yok.
0: Ya bunu şimdi bununla sana abi ilgilenmek zorundayız.
1: Ya daha önce ne yaptıklarıyla değil, kiminle yakın olduklarına bakacaklar dedim ya az önce. Göksel Gümüşdağ'a olan yakınlığı, Mehmet Aydınlar'ın damadı oluşu falan.
0: Abi herkes biraz oradan bakacak. Birilerinin abi damadı, arkadaşı.
1: Haluk Ulusoy da birilerinin yakınıydı. Yıldırım Demirören de birilerinin yakınıydı. Nihat Özdemir de birilerinin yakınıydı. Hacı Osmanoğlu da birilerinin yakını gibi gibi. Herkesin bir yakınlığını buluruz zaten. Ya çünkü bu ülkede yaşıyoruz abi,
0: bir takıma
1: bu ülkede
0: ait yani neticede. Yani. Bugün Başakşehir. Ben Mustafa Erat'ın tuttuğu takımı da biliyorum. Söyleyemiyorum sana buradan. Şimdi ben Fenerbahçe'de çalıştım. Fenerbahçeli miydim? Değildim. Benim eşim Fenerbahçeli. Kendim başka bir takımla kalbim var. Bak hangi takımda kalbim var? Bak ben onu da söyleyeyim. Kocaeli Spor'da top oynadığım için Kocaeli Sporluyum. Rize'de doğduğum için Rize Fındıklı'dayım. Rahmetli anneannem Erzurumluydu. Erzurum Spor'u tutuyorum.
1: Geri geldi dadaşım diyorsun yani.
0: Çocukluk aşkım Galatasaray. Yani her dünyanın her takımında, her ülkesinde bir takımım var.
1: Ama Aykut Hoca'yı destekliyorum.
0: Ama Aykut Hoca'yı destekliyorum. Evet, neden? Çünkü ben onun çalışma stilini gördüm.
1: Bir turnuva şimdi hocası çalıştım diyorlar Aykut Hoca için. Yani analiz anlamında mı ya turnuva hocası?
0: Fatih
1: mesela
0: hocadan,
1: lig bir turnuva değil mi?
0: Tabii. Fatih Hoca'dan sonraki Avrupa kupalarına en yakın gelen bir Mustafa Denizli hocamız vardır. Değil mi? Şampiyonlar Ligi değil de Şampiyonlar
1: Kulüpler Kupası. Şampiyon Kulüpler
0: evet,
1: Kupası.
0: Evet, orada bir Galatasaray'ın başında bir dördüncülük, yanlış hatırlamıyorsam eski zaman. Ondan sonra buralara en yakın, Fatih Hoca'dan sonra buralara en yakın gelen isim Aykut Hoca'ydı. Şimdi Fenerbahçe'yi bıraktığı zamanları düşün. Fenerbahçe'nin başında Aykut Hoca devam etseydi, iki tane üç tane dokunuştan sonra o Fenerbahçe bugün Galatasaray'ın yapacağı durumu yapmak üzere yola çıkıyor.
1: İki tane isim söyleyeceğim sana geldiği için.
0: Lütfen.
1: Biri Bülent Uygun diyor. Evet. Biri Aykut Kocaman diyor.
0: Evet.
1: Dinleyicilerden. İki kişi üzerinden yorumluyorum şu an. İkisiyle de çalıştın.
0: Evet. İkisiyle de çalıştım.
1: Ben sana şunu söyleyeceğim. Sen federasyon içindeki sistemi de biliyorsun. Abdullah Avcı dönemini ya. Yani Abdullah Avcı döneminde bir sıkıntı vardı. Kadroyu ben kurmuyorum ki diye bir serzenişi vardı hocanın.
0: Ya şimdi Apo hocanın zamanına da bakıyorum. Bak o da çok güzel bir zamanda. Düşün.
1: Çok beklentimiz vardı yalnız bu arada Apo hoca döneminde.
0: Okan. Bak Okan. Okan Buruk hocamız ve Tayfun hocamız abi. İnanamazsın. Yani bugün Galatasaray'ın başında. Bir de Abdullah Avcı dendiğinde yetiştirdikleri insanlara bak. Mesela Recep Uçar'ı görüyorsun. Şimdi Recep Uçar 6-7 senelik bir dönemde bir teknik direktörlük durumu var.
1: Orhan Akabuk'a bilirsin.
0: Yani inanılmaz derecede bir oyuncu fabrikası, yani teknik direktör fabrikası yarattı Abdullah hocamız. Fakat ben Abdullah hocamızın zamanını gördüm. Kendisine de son derece inanıyorum. Fakat görmediğim birisini Tarkan Batkın olarak istiyorum. Görmediğim birisini de zamanında çok yakın ve derin inceledim. Tekrar tekrar isimleri söylüyorum. Doktor Alper Aşçı. Bugün fitness dediğimiz olayın içinde. Ayrıca

0: Yine Başakşehir zamanlarında Osman Ateş.
1: Alper Aşçı'yı da bu arada Fenerbahçe camiası çok şey yapmıyor, sevmiyor. Yani topuk yaylasını dinlenme tesisi haline getirdiği falan söyleniyor. Oradan çok kızgın olanlar var, biliyor musun?
0: Ya şimdi bu ülkede
1: ne bekleniyorsa ondan bilmiyorum.
0: Kritisize etmediğimiz evet. Kim var abi?
1: Tabii ki yok, değil mi?
0: Fatih Hoca'yı da kovalım dedik. Tabii Şenol Hoca'yı da kovalım dedik. Abdullah Hoca'yı da kovalım dedik.
1: İlhan Hoca bakıyor. Okan Hoca bir şey yapmıyor ki. İlhan abi yanında o yapıyor. İşte Sergen Hoca bir şey yapmıyordu ki. Şey yapıyordu. Murat Hoca yapıyordu aslında yanında. Kardeşi yapıyordu diyen var. Şimdi rahmetli abi.
0: Buradan bir dönüş sanki yapayım. Aykut Hoca, Bülent Hoca.
1: Bir de Sergen Hoca'yı ekleyebilirsin.
0: Da.
1: Üç tane de Sergen Hoca'yı da ekle.
0: Aykut Hoca'yla Bülent Hoca aynı takımda oynamış mıydı ya? İzleyicilerimizden bunu bilen varsa mesaj atabilirlerse çok mutlu olurum.
1: Son dönemine denk gelmiş olabilir. Belki Kocaeli Spor'dan yeni gelmişti. Dönemine, ama Sakaryalılar o zaman
0: çünkü
1: gitmiş
0: aynı
1: miydi?
0: Yörenin insanları.
1: Aynı döneme denk gelebilirdi ama Oğuz Hoca ve Aykut Hoca'nın gönderildiği dönem miydi o dönem?
0: Tam yeni hatırlayamıyorum ama izleyicilerimizden dinleyenler varsa.
1: Bülent Uygun'un, Moşe'nin, Saffet Sancaklı ve Mirkoviç'in geldiği dönem mi?
0: Tam olarak hatırlayamıyorum fakat yani Aykut Hoca'nın, Bülent Hoca'nın analitik düşünme, oyuncu seçimi, yani bugün Anadolu ateşini yakan isim Bülent Uygun'dur.
1: Kadroya bakıyorum. 93-96 yılları arasında Bülent Uygun Fenerbahçe'de. 93-94 sezonunda 22 golle de Süper Lig gol kralı olduğu Fenerbahçe'nin güncel teknik direktörü değildir diye yazmış. Ne yazmış? Bakıyorum.
0: Yani Aykut Hoca ile Bülent Uygun aynı takımda oynadılar mı acaba?
1: Bunu yapay zekaya bir sorsanız arkadaşlar. Ben şimdi patır patır patır patır yazmayayım burada noter gibi.
0: Her neyse. Bu da bir opsiyon.
1: Aykut Kocaman var. Bülent Uygun var mı? 93-94'te yok. Dur ki abi gelir onun cevabı.
0: Evet yani ikisi birlikte
1: oynamışlar
0: bir
1: diye bir şey geldi. 95-96'da oynamışlar abi.
0: Evet. İkisi birlikte bir yönetim yapabilirler mi? İkisi de Sakaryalı. İkisi aynı topraklardan gelmiş, aynı takımda
1: Turan
0: oynamışlar.
1: Hoca gibi. Evet.
0: Turan Hoca ya. Turan Hoca da mesela çok evet. Değerli. Şu anda Turan Hoca ne yapıyor bilmiyorum. Turan Hoca da mesela o Fatih Hoca'nın döneminde scouting olayının çok etkin kişilerinden birisiydi Turan Hoca. Ne takımdı o Fenerbahçe ya? Aykut, Oğuz, İsmail Hoca da o takımda. Ya bu arada bir şey itiraf etmek istiyorum. Döndük dolaştık.
1: Uke Hök şeyinden evet. Bahsediyorsun sen. Evet. Şeyden.
0: İsmail Kandil. Hoca'ya ben kendi çapımda Tarkan Batgün olarak büyük haksızlık etmişim. Gerçekten İsmail Hoca Fenerbahçe'de büyük işler yaptı ya. Ben bilmiyorum, benim kişisel düşüncem bu Tarkan Batgün olarak. Sen ne düşünüyorsun? Çok attık tuttuk. Yok öyleydi, yok böyleydi. Abi şimdi ben Fenerbahçe'nin şu anda lig sıralamasında Comparison Nature yapay zekasına göre Fenerbahçe ikinci sırada bu arada. Fakat yani konudan konuya geldik ama bu da bilinmesi gerekli şeylerden bir tanesi.
1: 95-96'nın Fenerbahçe'nin forvet hattını sayayım mı sana? Konuyu değiştirmeden hızlı geçeceğim. Feyyaz Uçar, Aykut Kocaman, Saffet Sancaklı, Tarık Daşgün, Elvir Boliç, Atkinson, 10 numarada
0: rahmetli oldu.
1: Tuncay Akgün, Bülent Uygun, Okoça.
0: Ya bir de benim hayatımda unutamadığım bir Beşiktaş dönemi var abi. Metin Ali Feyyaz
1: dönemi.
0: Ben yani bir Galatasaraylı olmama rağmen ben sana o kadroyu sayarım.
1: Ezbere değil mi?
0: Bak Kadir, Ulvi, Samet. Ondan sonra
1: kalede Beko mu var? Kim var?
0: Kalede Beko var. Kalede aynı zamanda kim vardı? Yugoslav Zalat.
1: Zalat.
0: Zalat vardı. Ne kaleciler geldiler ya. Yani o kadroda düşün. Demek ki Rıza var o kadroda.
1: Ömeroviç yılları işte Kocaeli düşün.
0: Şöyle söyleyeyim. Demek ki 8-9 kişiyi hatırlayabiliyorum.
1: Evet.

0: Ondan sonra Galatasaray'ın meşhur kadrosu İsmail, sağ bek, solda Semih.
1: Ya efsane Milan'a kadar gideceğiz biz buradan şimdi, oradan değil.
0: Neyse.
1: Gel milli takımda Aykut Hoca'nın olma sebebini söyle ya da bana Bülent uygun. Bak şundan dolayı da Bülent uygun olabilir diyebileceğin detaylar. Aslında çok da fark yok gibi mi bakıyorsun?
0: Şimdi şöyle. Kombinasyon yapıyorum burada. İki insan da aynı yörenin insanı. Sakaryalı.
1: Tamam. Ne kadar şimdi, etkileneceklerini de
0: şimdi
1: bak.
0: Şimdi bu... Belki diyeceksin Tarkan Matkin şimdi toprakçılığa mı başladın? Ama farklı bir yönden bahsediyorum abi. Şimdi şöyle düşün. Erzurumspor'a oyuncu bakıyorsun. Brezilya'dan getirdiğin oyuncunun o liginde oynaması çok zor. Ne yaparsın? Ki zaten buradan Ahmet Başkan'a da çok selam söyleyelim. Bizim İstanbul Konferansı'nda sağ olsun Ogan Toran'ın, Tara'nın organizasyonunda, geçen organizasyonda da oradaydı. Norveç, İsveç,
1: İrlanda, Danimarka, tabii bir İskandinav ülkelerine bak yani. İskoçya,
0: İngiltere, alt ligler. Şimdi bu neden? İklime uyum, mantaliteye uyum. Şimdi iki hoca, Bülent Uygun, Aykut Kocaman, mantalite uyumu. Bizi bu zamana kadar iki tane, iki başlı bir olayımız oldu mu? Olmadı. Çünkü çok fazla bir demokratik ülkede değiliz. Ama belki bunu kırabiliriz bu şekilde. Bu tavsiye mi? Olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Olabilir. Niye olmasın?
1: Abi Türkiye'de olmaz diye bir şey yok.
0: Niye olmasın? Çünkü neden? Ben ikisiyle de aynı ortamlarda çok bulundum. Tarkan Batgün'ü Tarkan Batgün yapan hocalardan biri Bülent Uygun'dur, diğeri Aykut Hoca'dır. Yani onların filozofileriyle Erman Toroğlu'na kadar giden bir video analistik geçmişinden bahsettik Tarkan Batgün olarak. Şimdi ben objektif bakarak bu inşaatı sıfırdan kim yapabilirden bahsediyorum. Aykut Kocaman birinci adayım. İkinci olayım Aykut Kocaman, Bülent Uygun. Aynı yöreden geliyorlar, aynı takımda oynadılar. İnanılmaz derecede analitik düşünceye ve scouting tecrübesine sahipler. Ha, başka biri de olabilir ama benim gönlüm bir numara bu, iki numara kombinasyon. Olur olmaz. Federasyon başkanı kim olur olursa, yani bir seçim olayımız olursa tek adayım var, Doktor Mustafa Eroğlu. Neden? Gerekli eğitimi var. UEFA'nın tüm yerlerinde var. UEFA'da bizi Avrupa Şampiyonası'yla getiren ekibin başında, inanılmaz derecede İngilizce konuşabilen, daha değişik dilleri de konuşabilen ve doktor unvanını almış, üniversitede ders veren bir kişiden bahsediyoruz. Yönetim tecrübesi var. Ben bu arada ne isterim? Bak bu benim gerçekten isteğim. Derim ki Ceyhun Kazancı'ya. Ceyhun Kazancı, sen de bu ulema ekibinin içerisinde bulun. Çünkü neden? Bizim topyekün bir güç birliğine ihtiyacımız var. Topyekün. Tek kişinin yapabileceği bir olay değil bu. Ekipleşme diye bahsettiğin olay zaten scouting. Ama önce insanları seçmen gerekiyor. İnsanları seçmen gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki scouting sistemine gel. Galatasaray'da yıllardır bir scouting ekibi var. Beşiktaş'ta bir ekip vardı, gitti geldi, işte dondu, sonra tekrar harekete geçirildi. Şimdi bugün hangi takımımız, hangi bölgede, hangi oyuncuyu seyreden bir scout ekibi var? A takım için bahsediyorum. Üçüncü ligi, ikinci ligi seyreden bir A takım ekibin var mı? Yok.
2: Ha. Bülent Uygun 93-94'te 22, Aykut Kocaman 14 gol atmış.
0: Ya işte
2: 10 numara pozisyonunda Bülent Uygun'un 22 golü varmış.
0: Şimdi bir de ikisi de santrafor abi. Çok önemli bir nokta burada. Bir tane santraforun yok. Şimdi buradan Montella'ya geleceğim. Aynı zamanda Okan Buruk'a da benim buradan bir serzenişim olacak. Santrafor konusunda. Nereden nereye dönüyoruz ama bu sonunda bizim milli takımımıza kadar geliyor.
1: Onu çözebilecek insanlardan bahsediyoruz.
0: Porto'da Deniz oynuyordu. İlk 11 oynuyordu. İlk 11 oynayan oyuncuyu aldın getirdin. Doğru mu? Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon verdin. Başka bir santraforumuz yok şu anda. Şimdi sen Montella'ysan abi pozisyon değişiklikleriyle bu olayı yapamazsın. Ha, bu yetenek kimde
1: pozisyon
0: vardı?
1: Pozisyon değiştirme dediğin devşirme. Yani Kerem'i oraya çekip Barış'ı oraya çekip bunu yapamazsın
0: şimdi
1: diyorsun.
0: Şimdi bir ara bunu Fatih Hoca oynattırmıştı, hatırlıyor musun? 4-6-0. Santraforlarımız sakatken.
2: Donk gitti ya, forvet oynamıştı.
0: Milli takımdan bahsediyorum. 4-6-0'ı milli takımda oynatmış. Neden yok? Yoktu yani. O zaman 3 tane santrafor vardı. İsimlerini hatırlamıyorum. 4-6-0'a dönmüştü ve gayet güzel de işler yapmıştı. Şimdi ya 4-6-0 oynatacaksın ama 4-2-3-1'e dönüp de oraya kısa boylu Kerem'i, ya Yunus'u santrafor oynattın ya. Ben bir yanlış biliyorum. Ya Yunus'u santrafor oynattı. Abi olmaz ki. Yani olmaz. Yunus'u da bitirdin. Bir sürü pozisyon değişiklikleri yaptın ya. Şimdi bir oyuncunun pozisyonu neyse onu oynaması gerekiyor milli takımda. Yani bu pozisyon değişikliklerini yapamazsın. Bizde santrafor yok. Ya yalan bu, Deniz var. Adam santrafor ya. Ver vaktini, oynat onu. Pişirmen lazım. Adam buraya geldiğinden beri yatıyor. Şimdi Okan Hoca'ya benim serzenişim. Abi aldın onu, Barış'ı koydun oraya. Tamam, Barış geçen seneki ilk başlangıç formunda santrafor oynadığında, hatta hatırla, transfer olayları falan başlamadan mükemmel bir santrafor performansı göstermişti. Hı hı. Fakat ondan sonra Kanada döndükten sonra o yetisi gitti. Yok. Şimdi orada oynatabileceğim bir tane adam var abi. Deniz Gül. Ama iyi ama kötü. Hadi o Deniz'i oynatmadın. Santrafor'u kim var? Enes Ünal abi.
2: Duruyor orada.
0: Abi getir. Bu adamlar santrafor. Santrafor olmayan adamlardan bunu yapamazsın. Bir de şimdi alışılagelmiş bir oyun düzeni var Türkiye'de. Nedir? Alışılagelmiş oyun düzeni nedir? Yandan kanatlardan içeriye at abi, biri kafa vursun, gol at.
2: Biraz da fulleli ise tamam. Zaten bu. Sistemi de ona göre çevirirsin.
0: Şimdi sen bu sistemle oynuyorsun Türkiye'de. Bu. En fazla isabetsiz, bak 25 ülkenin Comparisonator'da incelemesini yaptık. En fazla isabetsiz orta yapan ülkenin futbolu Türkiye. Tarkan Batgül söylemiyor bunu. Bunu data söylüyor. Bunu yapay zeka söylüyor. Ulema olmana gerek yok. Yani yaz ChatGPT'ye, yine bulursun bunun cevabını. Ha. Pozisyonları aynı yerde oynatmazsan ne olur? Sonuç alamazsın. O yüzden şimdi tekrar dönüyoruz, dolaşıyoruz Montella'ya.
2: Ben gene geliyoruz. Bir isim daha söyleyeceğim de milli takıma neden alınmadığı konusunda anlam veremediğim Bartu muydu? Başakşehir.
0: Aldılar Bartu'yu en son ve çok da memnun oldum.
2: Hayır, şey anlamında söylüyorum. Oynatı süreklilik anlamında yok, söylüyorum.
0: Yok. Şimdi bizim sürekliliğimiz hiçbir zaman olmadı ki. Yani süreklilik dönemini Abdullah Avcı zamanında hatırlıyorum. Ama orada form düşüklüğü olayı yoktu çok fazla. Yani oyuncu gidiyor ligde, o ligde dakika
2: alamıyor. Sen şimdi oyuncu çıkmayı, oyuncu çıkartmayı ve de elindeki kadroyu iyi yönetebilme konusunda sana sorular geliyor.
0: Evet.
2: Tarkan Batgün'le beraberiz. Bu arada Compressator CEO'su, istatistik anlamında ve altyapılar anlamında hani Türkiye'deki
0: abi akademi
2: hani diyelim. Akademik anlamda 3 tane insandan bir tanesidir diyelim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Sorular bu. Okan Buruk Hoca'nın yıllardır bir oyuncu bile çıkartamamasına ne dersin? Sorular bunlardan bir tanesi. Bu arada milli takımın çözümcü olarak teknik adama Aykut Kocaman'a ya da Bülent Uygun'a ihtiyacı olduğunu söylüyorsun.
0: Evet.
2: Bunun bir federasyon başkanının değişimiyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun. Mustafa Eröğüt adayımdır diyorsun.
0: Evet.
2: Onun da altyapıdan geldiğini düşünüyorsun çünkü.
0: Evet. Sağlam bugün Mustafa Eröğüt'ün inşa ettiği akademileri gidip Başakşehir'de herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim.
2: Müthiş. Peki. Ben bildiğim için müthiş.
0: Tesisleşme bazında da var.
2: Kesinlikle
0: yani.
2: Kesinlikle öyle. Samsun'da bir Alman hocanın, Fink hocanın gelmesinden sonra bir değişime gidebileceğini düşünüyor musun gibi böyle sorular
0: o
2: geliyor.
0: O zaman birincisinden başlayalım.
2: Tamam.
0: İlk soruyu alayım.
2: Okan Hoca neden yıllardır altyapıdan bir oyuncu çıkartamadı?
0: Ya şimdi büyük takımlarda gerçekten dünyanın en zor işi akademiden oyuncuyu çıkartıp oraya monte etmektir. Ve bu yabancı kurallara geleceğim belki. Oradan buradan tekrar bağlam kuracağım. Şimdi
2: ya da şu soruyu şöyle soracağım sana. Arda Güler Galatasaray'ın altyapısında olsaydı Okan Hoca onu çıkartabilir miydi?
0: Abi Arda Güler pırlantaydı. İlk seyrettiğim maçta da bunu gördüm. Arda Güler nerede oynasaydı oynasın o çıkardı.
1: Soruyu Okan Hoca ile birleştir.
0: Evet. Şimdi Okan Buruk'ta da çıkardı. Yani o müstesna bir...
1: Bu arada Cesus çıkartmadı biliyorsun ilk. Ama kıymetini bildi. Gelişmesi gerekir dedi. Vücut anlamında, fizik anlamında haklı mıydı ya değil miydi tartışılır.
0: Avrupa'da biliyorsun gittiğinde nasıl bir kuvvet idmanı, nasıl bir kas idmanı yaptırdıklarını...
1: Salondan çıkmadı çocuk.
0: Yani yanlış hatırlamıyorsam sadece 3 ay onun kasları üzerinde çalıştılar.
1: Evet.
0: Bir de tabii o kas hikayesinin maalesef bu duruma gelmesinin sebebi akademilerdeki halı sahalar.
1: Beslenmeler de ekleyebilirsin. Bak, abi.
0: Suni içim demiyorum. Halı sahalar diyorum. Ve kalitesiz halı sahalar. Tekrardan Okan Buruk'a geliyorum.
1: Gel.
0: Şimdi akademiden...
1: Bu arada pardon Bertu'ymuş. Bartu'ymuş. Evet. Evet.
0: Akademiden bir tane stoper var şu anda. Galatasaray'da. Ayrıyeten akademide yine 3 numara oynayan inanılmaz bir oyuncu var. Soyadı Luş. Bunlar hazırlanıyor. Okan Hoca'nın hakkını vermek lazım. Okan Hoca devamlı surette o akademide devamlı gözü olan ve scouting sistemine çok inanan bir hoca bu arada.
1: Berat'tan bahsediyorsun. Berat Luş.
0: Evet. Onun hatta bir de aynı şekilde bir de abisi vardı. Şu anda alt liglerde oynuyor. Uzun yıllardır benim de takip ettiğim zaman. Yani 2010
1: şeyde oynayan, Erok'ta mı oynayan?
0: Evet. Hı. Evet. Onlar iki kardeşler. Asılları Kosovalı. Kosovalı milli takımından bile
1: Arnavut
0: onlara.
1: Arnavut asıllı değil.
0: Evet,
1: mi?
0: Evet. Arnavutlar. Kosova Arnavutlar. Evet. Çok fazla ayırmıyorum onları. Onlara yüksek ihtimalle A takımdan da teklif geleceği söyleniyor. Aşağı yukarı 3 veya 4 ismi söyleyebilirim o kadroları devamlı zorlayan. Yani Okan Buruk aşağıdan yukarıya kimse çıkartmıyor olayında ben yokum. Çünkü ben biliyorum orada kimin neyi seyrettiğini.
1: Sadece kanalize edememesinin sıkıntılarını yaşıyor. Çünkü elindekiler öyle ki ya yeni transfer ettiği yabancısını oynatamıyor.
0: Ya şimdi benim Okan Hoca'da çok sevdiğim ve bir iki tane kritik noktam var Okan Hoca ile ilgili. Bunu bilerek söylemiyorum tabii. Mesela Deniz Gül iyi bir maç çıkartamadı. Deniz Gül'ü ne zaman göreceksin? Stoper'de yine akademiden çıkan değerli kardeşimizin şu anda ismi aklıma gelmedi. Yine dinleyicilerden söyleyen olacaktır. Bir maç kötü oynadı yine aşağıda. Şimdi orada büyük bir takımda bir oyuncuyu kesip direkt ona 11 şansı verme olasılığı büyük takımlarda çok zor arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Çünkü neticede kimsenin vakti yok. İki maç mağlup. Bir maç mağlup oldu. Okan Buruk istifa.
1: Bir maç. Ama şeyde kızıyorlar. Osimhen'in var, Sanem var. Hala Leao'yu istiyorsun. Yani hocam olmaz böyle diyen de var.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın gerçekten geniş bir kadrosu var ama seçilen oyuncuların gerçekten performans gösterememe olayı da var abi. Yani geçmişine bakılıp son zamanlarda alınıp gelen oyuncuların oynayamadığını da görüyorsun.
1: Mesela Naga'yı niye oynatmıyorsun? Trabzon'un elinden niye aldın? Trabzon başkanı sürekli olarak sana bundan dem vuruyor.
0: Ya şimdi Naga'nın oyun içine atıldığı zamanları da gördüm abi. Kendim bizzat da seyrettim. Hazırlık maçlarını da seyrettim ki bütün hazırlık maçlarını zaten dört büyüklerin aşağı yukarı seyrediyorum. Arada Erzurum'u seyrediyorum, Çorum'u seyrediyorum. Göremedim. Şu anda hazır olmadığını ben de düşünüyorum. İstatistiki olarak bakamadık çünkü A takımda oynadığı maçlar çok az. Onun için en ümitli olduğum yer kupa maçları. Şimdi kupa maçları benim yani gerçekten Ziraat Türkiye Kupası benim en sevdiğim maçların olduğu, en kıran kırana maçların olduğu, Süper Lig'den daha fazla zevk aldığım bir yer. Çünkü neden? Underdog dediğimiz zayıf takımların oyuncularını da görüyorsun orada. kuvvetli takımların oynatmadığı oyuncuları da görüyorsun. Çünkü neden? Şimdi Belçika'ya gidiyorsun. Belçika 2 takip ediyorum. Orada Berchot'ta Deano

0: Yetbil var. Yıllarca beraber çalıştık. Beşiktaş'ta şef scoutluk yaptı. Şimdi Belşut'un şef scoutu nedir? 7 tane ikinci takım var. Şimdi bizim ikinci takım olayımız yok. Nerede oynatacaksın abi? U19'dan oyuncu çıktı. Hadi U19 bitti. Ne oluyor? Kaç kişi alabildin kadronda Galatasaray'da? 1, 2, 3.
1: Allah razı olsun 3 sene.
0: Abi ne oluyor ondan sonra bu oyunculara? Bu oyuncular alt liglere dağılıyor.
1: Üçüncülükten başlıyor.
0: Üçüncülükten başlıyor.
1: İkincilik kırmızı grupta falan top oynuyor.
0: Üçüncülükten 2'ye tırmanıyor. 2'den 1'e tırmanıyor. Oraları kim seyrediyor abi?
1: Orada yaş geçiyor bir de.
0: Yaş geçiyor.
1: Ondan şimdi sonra oradan milli takım hayalleri oluyor.
0: Abdülkerim Bardakçı. Abi kaç senedir Abdülkerim Bardakçı A milli takımda?
1: 5 mi oldu?
0: Oldu mu?
1: Yani en fazla 5 olmuştur en diye fazla, tahminim.
0: Neredeydi abi Abdullah bundan evvel? Yoktu. Yani şu anda onu bilmeyerek söylüyorum ama yani akademi milli takımlarında hiç top oynamadan A milli takım gören bir sürü oyuncu var. Neden? Oradan pişerek geldikleri için abi. Şimdi bizim takımlarımızda outgoing scouting bölümü diye bir şey yok. Bu ne demek? Outgoing scouting diyorum ki İngilizce olarak da anlasın. Kiraya verme ve satma departmanı. Şimdi Galatasaray Kulübü
1: Arda Ünyay diye yazmışlar.
0: Evet, Arda Ünyay doğru. Galatasaray Kulübü bugün 300-350 milyon euro dolaştırıyor mudur bütçe olarak? Yani. Aşağı yukarı değil mi? Şimdi 350 milyon euro alıyorsun satıyorsun, içinde bir bütçe olduğu bir fabrika düşün. Bu fabrikanın başında kaç tane satış elemanı olur? Ben sana söyleyeyim, en az 50 tane. Bir tane satış direktörü olur, bir tane satıştan sorumlu yöneticin olur. İçinde satış menajerleri olur, yurt dışında bir ağan olur değil mi? Senin oyuncularını kim satıyor veya kim bir yere kiraya veriyor? Var mı öyle bir şeyin? Yok. Sonra geliyor, isim vererek söyleyeceğim. Fazıl Özdemir, Ozan Kabak'ı Almanya'ya satıyor. Onun karşılığında azar işitiyor. O kadar para yaptı. Sat abi, nerede senin satışın? Sportif direktörümüz de yok öyle doğru düzgün. O mesela Mustafa, yine bak Mustafa Eröt'e görüyorum. Mustafa Eröt'ün döneminde sportif direktör kursu açıldı. Bu bir gelenek haline gelecekti. Sportif direktörlerin herkes federasyondan badge alacaktı. Ne oldu? Kayboldu gitti. Mustafa Eröt federasyondan gitti. O gün orada olay bitti. O diplomayla dolaşan 22 tanenin üzerinde sportif direktör var. Nerede? Hangi sportif direktörün sportif direktör beci var? Neye uygun olarak oraya aldılar? Yok. Eskiden scouting kursları vardı federasyonda. Şimdi yok. Neyi yetiştireceksin, neyi ne yapacaksın? Gerçi konuyu dağıtıyoruz ama aynı konunun etrafında dolaşıyoruz Doğancığım.
1: Doğru.
0: Başka sorulara geçelim. Vardı yine arkadaşlardan sorular.
1: İşte milli takımlar üzerinden gittik, onu devam evet. ettik. Aykut Kocay'ı Fink soruldu. Fink değil diye. Neydi?
0: Thomas Hoca.
1: Thomas Fink değil. Thomas Fink değildi ki. Kim Samsun Spor'un Thomas Rice'den sonra kim geldi? Fink miydi? Bakayım bir dakika abi.
0: Ona ben hep Michael diyorum. Lakabı Michael bende. Çok da inandığım bir hoca.
1: Thorsten Fink.
0: Şimdi Thorsten hocayı abi ben bayağı bir yakından takip ettim. Şimdi Samsun Spor'u da çok yakından inceliyorum. Samsun Spor büyük bir değişim geçirdi. Bu birincisi.
1: Kötü bir değişim mi?
0: Abi gerekli olan bir değişimdi. Mesela buradan Altın Ordumuzun değerli başkanı Seyit Mehmet Özkan abimize bir şey yapacağım. Bu takımda maksimum oynayacak oyuncu 3 seneye geçmeyecek. Onun kuralıydı. 3 seneye geçtikten sonra abi oyuncular kemikleşiyor. Kemikleşiyor ve bu gruplaşmalara neden oluyor. Şimdi oradaki yapı değişikliği buna benzer bir yapıda kuruldu. Nedir? Artık o doymuşluk sendromundan çıkalım. Yepyeni gençleşmiş bir kadro yapalım. Fakat bunu yaparken de Samsun Spor'da 6 tane sakat var şu anda. talihsiz bir döneme geldiler. Sakatlıklar da üstüne bitince şu anda ligde sondan dördüncü, yanlış hatırlamıyorsam Samsunspor. Ama şöyle söyleyeyim,
1: üçüncü.
0: Evet.
1: Eyüp, Göztepe, Samsun, yani 17'ye gidiyor.
0: Kesinlikle, 4 puanı var. Kesinlikle değişeceğini düşünüyorum. Aynı şey Göztepe için de geçerli. Oyuncular sattılar. Biliyorsun inanılmaz, orası bir company. Yani şirket yapısı.
1: Evet.
0: Neticede şirket kâra geçmeli.
1: Şu an toparlanma sürecinde midir
0: Göztepe? Toparlanma sürecindeler. Bu iki takımın da...
1: Biraz Eyüp zorlanır mı diyorsun?
0: Ya Eyüp de büyük sarsıntılar geçirdi.
1: Tabii kayyum mayyum falan yani derken
0: kayyum
1: yönetim
0: uydu,
1: yönetim
0: başkanın
1: yaşıyla
0: gitmesiydi. Yani inanılmaz zorluklarla bulunduğu yerde orası da bir değişim geçirdi.
1: Fakat mesela en büyük değişimi Kasımpaşa'da görebilir misin?
0: Abi Kasımpaşa roket, Ceyhun Kazancı oraya geldiğinde
1: işte Emre Hoca ile beraber. Tamam, Emre Hoca'nın herhalde en büyük başarılarından bir tanesi gibi duruyor şu anki puan tablosu.
0: Ya şimdi orada ben ilk krediyi Ceyhun Kazancı'ya vereceğim. Arkadaşım, dostum olduğu için söylemiyorum. Oraya bir stratejiyle geldi. Geçmişte hepimiz hatalar yaptık. O da yapmıştır, ben de yapmışımdır, sen de yapmışsındır. Evet, biz ne yapacağız? Kasımpaşa olarak biz nasıl hayatta kalabiliriz? Şimdi bunun iki tane yöntemi var. Birincisi, Kasımpaşa gibi kısıtlı bütçelere sahipsen genç oyuncu bulup onları pişirip satarak yaşamını sürdürürsün. Sürdürülebilirlik buradan geçiyor. Tamam. İkincisi de şu olur. Bunu Azerbaycan çok iyi yapıyor mesela. Takımı alırsın, alttan yukarıya çıkarsın. Çünkü 10 takımlı bir lig var. Üçüncü veya ikinci olursan Avrupa kupalarına çıkıp para kazanırsın. Şimdi bu Kasımpaşa'da mümkün mü? Zor. Kupada ilk 5 takım çıkar. Kupayı bunlardan genelden biri alır. Underdog sürprizim varsa Konya alır, Rize alır.
1: Şu an liderler arasında 3 puan var mesela 6 haftalık periyotta Kasımpaşa'nın. İyi başlangıç yapan takımlar arasında Kocaeli Spor var. Şu an Selçuk Hoca yönetiminde elindeki kadro ile beraber. Yeni çıkmasına rağmen güzel işler yapan bir Çorum var ama hocalarının değişimi var.
0: Ya ben hiç inanamadım.
1: Uğur Uçar
0: ya.
1: Gitti.
0: Uğur Uçar'ın...
1: Öbür taraftan Burak geldi. Burak Hoca geldi. Burak Yılmaz. Abdullah Avcı ismi bir anda oldu gibi lanse edildi, olmadı.
0: Şu anda Çorum'da kim var onu bile bilmiyorum.
1: Burak Hoca yok mu?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Burak Hoca geldi diye hatırlıyorum.
0: Ama Çorum Spor Conference Enter yapay zekasına göre ligde 5. Yani bu takımın teknik direktörünün gönderilmesi performansla alakalı değil.
1: Alanya Pereira yönetiminde enteresan işler yapıyor.
0: Ya şimdi Alanya da çok önemli bir örnek. Yani gerçekten orada Melbutan Çavuşoğlu var. Yıllardan beri sportif direktör. Kendisi de teknik direktör belgesine sahip bir insan. Yıllardır onlar da kendi yağında kullanarak, oyuncu getirerek, onuncu satarak, bir de hoca getirip hoca gönderdiler onlar, biliyorsun. İnanılmaz derecede güzel işler yapıyorlar. Ellerindeki kısıtlı bütçeyle yapacaklarının maksimumunu yapıyorlar. Burada tabii performans ölçekli başlığında, yani ligdeki en iyi hocalardan arasından bir tanesi bence Recep Uçar. Recep Uçar.
1: Bu arada Besnik Hasi'yi de unutmayalım.
0: Ona en son geleceğim. Recep Uçar'ı ben çok takdir ediyorum. Yıllardan beri gittiği için kulüpte başarısız olan, başarısız olmayan bir teknik direktör varsa Recep Uçar.
1: Rize yönetimi ve
0: ya daha önce Kayseri'si var.
1: Kayseri var.
0: Çıkardığı
1: Konya
0: oyuncular var. Konya var. Yani hepsi o kadrolarla hep ilk 8'de bitirmiştir ligi. 8-10 arasında. Şimdi Rize Spor'un şu anki kadrosuna baktığımda o kadroyu, yani o kadar böyle limon gibi sıkıp %100 seviyede bir şey alman lazım ki, neden ligin en dar kadrolarından bir tanesi Rize Spor'da. Fakat o kadar güzel bir teknik ekip ve yönetim kurdu ki Recep Hoca, gerçekten onu tebrik ediyorum. Şimdi gelelim Besnik Asi'ye. Besnik Asi'yi çok uzun zamandır
1: çalarız istersen zamanla biraz.
0: Çok uzun zamandır seyrediyorum. Mekelen zamanlarını biliyorum. Şu anda onun yardımcı hocası Steven Van Haren'di. Steven Van Haren de şu anda Maccabi'de. Maccabi Eto Gyor'dan transfer etti Steven Van Haren'i. Steven Van Haren'le ekipçiler O ayrıldı. Etegür'ün sportif direktörü oldu. Etegür 3 sene önce 2. ligden ilk çıktığı sene ligin 6.'sı oldu. 2. çıktığı sene şampiyon oldu. Öyle bir ekip olayı var Besnikasi'de. İnanılmaz derecede bir ekip yaratmış zaten. Tabii Ahmet camiasını da tebrik etmek lazım. Yani o taraftar, yani nasıl bir taraftar? Ahmet taraftarına buradan sevgiler gönderiyorum. O kadar güzel destek, muazzam bir destek var. İnşallah onlardan da bir, bu ülkenin bir insana, vatandaşı olarak ricam, hiçbir şekilde provokasyona gelmesinler. Herkes bu ülkede bizim kardeşimiz. Galatasaray taraftarının da, Fenerbahçe taraftarının da, Beşiktaş taraftarının da o taraftarı desteklemesini canı gönülden istiyorum.
1: Beklentimiz, isteğimiz bu zaten. Birlik beraberlik içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek her şeyi. Ama işte biz artık tribün sorununu geçtik ya, sahanın içine dönmeye başladık artık. Hakemler üzerinden, sistem üzerinden,
0: Çağatay Şahan diyorum.
1: Yani
0: belki deyici çok ironik bir durum. Niye Çağatay Şahan diyorum? Tarkan Vatgün'ün bir fikri. Kimseyle benim akrabalığım yok. Hı hı. Bütün hakemlik camiasında Ali Koca Büyük'ten beri herkesle dostluğum var. Neden? Bugün eğitimci bir karakter, akademik bir karakter Manisa'da, üniversitede ve hakemliğin en üst kısımlarına kadar çıkmış ve hakemliğin görüp gelebileceği en kötü durumları da görüp bunu idare etmiş.
1: Mikrofona dönsene abi. Öyle.
0: Bunu idare etmiş bir kişi. Sen bugüne bak, bugün bir kere Çağatay Şahan'ın herhangi bir yerde başından geçenleri anlattığını duydun mu?
1: Duymadım. Neden? Ya bilmiyorum, hatırlamıyorum. Futbolun. Hatta şöyle sor. Arkadaşlar, Çağatay Şahan kimdir biliyor musunuz? Sayın Hacı Osmanoğlu'nun odaya kilitlediği hakemdir.
0: Kimsenin hatırlamadığı neden olduğunu.
1: Evet, onu da sordum sabah. Dedim ki Tarkan abi, abi hatırlıyor musun Çağatay Şahan ne yaptı da odaya kilitlendi, hatırlıyor musun?
0: Hiç hatırlamıyorum.
1: Çünkü hiçbirimizin umurunda değil. Orada tek konu odaya kilitlenmiş bir hakem.
0: Şimdi bu dibi görmüş bir insanın hakem psikolojisinden en fazla anlayabilecek kişi olduğunu, o akademik yetiye sahip olduğunu ve buraları
1: sen artık... Sen de Fırat Aydın'ı isteyenlerden misin? Mutlaka böyle düşünenlerden
0: misin? Ya şimdi
1: misin?
0: Orada da bir kombin isterim. Gerçekten kombin. Şimdi neden bahsettik? Milli takım teknik direktörlüğünü iki kişi birden yapabilir mi? Değil mi? Aykut Hoca, Bülent Hoca. Şimdi federasyon hakemlik yönetiminde niye böyle bir şey olmasın?
1: Bir kombin diyorsun.
0: Bir kombin.
1: Yani ne bileyim, Bahattin Duran, Fırat Aydınus, Alex Taşçıoğlu gibi.
0: Neden olmasın? Ya şimdi şey. Bugün Alex Taşçıoğlu dediğin kişinin tecrübesi kimde var abi? Kimde var? Ha bir
1: yani
0: de orada
1: Cüneyt Hoca ile çalışmış, tabii, hem Fırat Hoca
0: ile
1: çalışmış.
0: Bir de orada unutulmaması gereken en önemli isimlerden bir tanesi de yine üniversite kökenli Sürat Müniroğlu.
1: İsmi geçiyor zaten şu an.
0: Sürat Müniroğlu hocamız düzgün insanlık olarak yine aynı şekilde akademik yapıya sahip.
1: Daha önce hiç görev aldı mı merkezde?
0: Daha önce de görev aldı.
1: Kimin yanında aldı? Bir Ferhat Gündoğdu yönetiminde aldıysa ben
0: seni... Yok, yok. Tahmin ediyorum, yani yanlış olabilirim. Sabri. Tahmin ediyorum Fatih Hoca zamanında, tahmin ediyorum hakem kurulları içerisindeydi diye hatırlıyorum, yanlış olabilirim. Şimdi Sürat Müniroğlu, Çağatay Şahan kombini, Yunus Hoca kombini niye olmasın? Yani yönetim diyoruz ya, yönetim. Yani bu insanlar bu olayın her tarafında vardı. Mesela bir Oben Meral Baysal'ı hiç unutamam. Hakem kökenli. Nerede Oben Meral Baysal? Yani bunlar gerçekten, hani şimdi benim işim scouting ya. Aslında benim işim insan ayıklamak. Herkesin performansını araştırmak, psikolojik yapısını araştırmak, futbolcu gibi ekip yaratmak. Benim işim bu. Şimdi biz Comparison ekibini de bu şekilde yarattık. Ne yaptık? Gittik Boğaziçi Üniversitesi'ne. Gittik Orta Doğu'ya. Bu arkadaşların hepsini ben futbol kurslarına gönderdim. Programcısın, yapay zeka uzmanısın ama futbolu bilmiyorsan o işi yapamıyorsun. Ne oldu? Bugün ekip 8 kişilik ekip, Furkan Yağız, Özgür, Tarık, Berk, Gürsel, Didem, Dilmen. Hani kadın futbolu deyince oralara giremedik ama.
1: Didem yılların biliyorsun Radyo Go programcısı.
0: Şimdi ne yaptık? Evet. Gelin arkadaşlar, bu eğitimi ben bizzat size vereceğim. Scouting eğitimini vereceğim. Yıllardır bunun eğitimini veriyorum zaten. İş asıl benim mesleğim öğretmenlik. Bu işleri kimse yapmadığı için biz şirket kurmak zorunda kaldık. O şirketi dünya çapında bir olay, bir organizasyonu haline getirmeye çalışıyoruz şu anda. Türkiye'de bizim işimiz yok. En az müşterin nerede? Türkiye'de. Çünkü o mantaliteyi burada gerçekleştirmek tek kişinin işi değil. Şimdi biz şunu unuttuk. Eskiden köylerde ne vardı Doğancığım? İmece.
1: Ya.
0: İmece. Herkes gelirdi. Uzmanlık konusu neyse o konuda yardımcı olurdu. Tuğla pişiricisi. Gel abicim sen tuğlaları pişir. Çimentocu, gel sen abicim bunu yap. Parkeci, gel kardeşim sen parkeyi yap. Gel abi taş dizicisi, gel abi sen bunu yapalım. Bu imece olayını biz kaybettik. Neden? Ekip çalışmadı. Ben lisedeyken bize küme çalışması vardı.
1: Tabii.
0: Hatırlarsın, sen yabancı değilsin. Tabii, tabii. Yani ben senden bir jenerasyon üstündeyim ama küme çalışması. Nerede var abi bu küme çalışması şimdi?
1: Yok. Kollarımız bile yok abi. Trafik koluydu, sağlık koluydu, işte ne
0: yani,
1: bilmem
0: duymadım. Şimdi biz bu küme çalışmasını federasyon yönetimi içinde yapalım. Hakemlik yönetimi içinde yapalım. Milli takım, A milli takım düzeyinde yapalım. Onların alt grupları içinde yapalım. Yurt dışı yapılanmamızı ve yurt içi yapılanmamızı kuralım. Ne yaptık? İlk katı bu şekilde çıkmazsan,
1: zor.
0: İlk temeli bu şekilde atmazsan abi, sen ne yaparsan yap, arkasından gelecek tenekeyle bağlayıp göndereceğimiz hocalarımız olur. Bir de şimdi şöyle söyleyeyim. Benim ismim Michael falan olsaydı bu ülkede daha fazla değer görürdük.
1: Kesinlikle öyle.
0: Benim ismim Tarkan.
1: Yerli şimdi, teknik adam ve oyuncu için de geçerli bu.
0: Aynı şekilde.
1: Scout için de geçerli. Fizyoterapist için bile geçerli.
0: Kendi insanımız ya işte bakıyorsun. İtalya milli takım teknik direktörü geliyor. Saydığın ekibin 8-10 tanesi İtalyan abi. Tamam biz onlarla aynı kültür falan filan. Abi ben 4 sene İtalya'da yaşadım. Tamam ne kültürü?
1: Ya Guidetti'yi
0: bambaşka
1: de
0: insanlar.
1: Santarelli'yi de gördük abi
0: bambaşka
1: mesela.
0: Bambaşka insanlardan. Da işte var. Bambaşka insanlardan bahsediyoruz abi. Tamam ben yabancıya karşı değilim bu arada. Yabancı hocaya da karşı değilim. Ama onu besleyecek bir olayın yoksa onun kölesi olursun. Tek adamlılığa
1: ama
0: dönersin.
1: Ama o zaman onun da geliş amacına bakmak lazım. Dervallerin, Gordon Miller'in, Osiyekler'in geldiği yıllardaki sistem üzerinden bak. Ya da oradaki yönetimsel anlamdaki şeylere bak mesela abi. Anladın mı?
0: Ya şimdi burada hemen...
1: O zaman izleyici profiline bile bak kısmına gelirim. O zamanki medyaya da bak diyebilirim sana.
0: Şimdi gitmeden evvel şunu söyleyeyim.
1: Bak tam biterken program neler açılıyor. Bak konu. Allah aşkına
0: şimdi derval dedin. Onların legasisini, efsanesini devam ettirecek Mustafa Denizli'm vardı. Fatih Terim'im vardı.
1: Evet.
0: Doğru
1: açıklardı
0: mu?
1: Açıklardı çünkü gelişime.
0: Rahmetli Coşkun Özarılar'ım vardı.
1: Vardı.
0: Yani o kadar güzel yöneticiler vardı ki. Ve bunlar...
1: Ya basketboldaki Aydın Örs dönemleri gibi düşün, anladın mı? Onlar ve sonrasında Ergin Ataman'lara kadar uzanan bir sürece gitti konu.
0: Şimdi bu değişimi dedim ya, belki insanlar yanlış algılayacaktır. İyi ki sıfır noktasını gördük. Çünkü Türk'ün aklı sıfır noktasını görüp depremi yaşamadan o inşaatı yapmıyor. Bugün Allah rahmet eylesin binlerce insanımızı kaybettik. Neden? Doğru düzgün yapı yapacak ki bu kadar inşaatçının olduğu bir yerde bunu yapamadığımız için. Bu kadar inşaatçının doğru düzgün denetlenmediği için, bu kadar belediyenin bu inşaatları düzgün denetlemediği için.
1: İşte o yüzden sevgili Tarkan Batgün'e şunu söylemek istiyorum demiş. Bir gemide iki tane kaptan olursa biri mezara, diğeri hapse girer demiş.
0: Her zaman bir geminin ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı, dördüncü kaptanı vardır arkadaşlar.
1: Ama biz de işte birinciyi kabul edip ikinci o görevde kalmayı yedirebiliyorsa.
0: Şimdi 1 ile 2 olmaması gerekiyor. 1 evet. 1 olması gerekiyor. Ha bu çalışır mı? Ya bunu denedik mi?
1: Bence tek tek denenmeli. Yani ben de o konuda ikisi yan yana.
0: Abi düşünce.
1: Tabii mesela Aykut hocama bir kendine bir zaten ekip oluşturmuştur. Bülent hoca da bir ekip oluşturmuştur. Kimine göre tam yeridir Sergen hoca milli takımın teknik adamı olmalıdır. Çünkü çok fazla antrenman yapmıyor etmiyor. 3 ayda bir falan anladın mı? Rahat adam. Ya, parasını alıyor.
0: Sergen hocaya hiç unutamadığım bir anısı vardır ki çok yani uzaktan da olsa kendisini çok sevdiğim bir insan. Ya niye koşmuyorsun? Koşunca yoruluyorum.
1: Değil mi?
0: Yani bu çok efsane bir laftır. Hani onun yani neticede bir döneme imza atmış karakterlerden bahsediyoruz abi. Yani ben ah keşke Sergen gibi bir oyuncu olsa. Ah o frikikleri atsa. Mustafa Denizli gibi bir sol ayak olsa kornerden gol atsa. Eskide kaldık ya. Benim yaşım belli oldu galiba Doğan Öncel.
1: Oluyor abi. Ben haftaya tekrar bekliyorum eğer kısmetse.
0: İnşallah, varsa, inşallah. Kaldığımız yerden devam öyle ederiz devam ama ederiz. Kadın futboluna da konuşmak istiyorum tamam, o zaman.
1: Ona da bakarız. Şu erkekleri bir halledelim de ondan sonra kadınlara geçeriz abi. Şu federasyon ne olacak? Bu arada Montella Arrivederci diye havaz haberler çıkmış. İtalya basınında çıkmış arkadaşlar. Türkiye'de daha öyle bir kural yok ve karar yok daha doğrusu. Ya,
0: en son kelimeyi söyleyeyim. Bizim Türk insanında utanma vardır değil mi? Bir Türk antrenörü olsaydı
1: yollamıştı
0: Amerika'da kendi bırakmıştı.
1: Tabii.
0: Bir gram para talep etmeden.
1: Başarılı mı? Sen i̇şte geldin. Buraya kadar geldi oraya kadar geldi deyip arkasından gidiyorsun.
0: Başarılı yani başarı konuşmak.
1: Başarı istikrarla olan bir şey midir? Tartışılır bir sürü şey eklenebilir.
0: Yani o artık yani toplumun istemediği bir olay haline geldi. Yani toplum istemiyor.
1: Bekliyorlar bizi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tarkan Batgün'e teşekkür ediyorum. Compressorator ve aynı zamanda tabii akademik anlamda bütün detayları konuşuyoruz. Bugün o kaotik ortamı bekleyenler vardı. En güzel mesaj Ahmet Konaş'tan sonra İlber Ortaylı mı geldi programa diye.
0: Ama benim için bir övüç kaynağı oldu. Gerçi onun kadar ağır konuşmuyorum ama Allah rahmet eylesin.
1: Peki nereden nereye program evrildi?
0: Evet.
1: Her an her şeyi bulabileceğiniz
0: çok teşekkür program. Ediyorum bu ben arada ağladığın abi, için inşallah haftaya da görüşmek
1: ağzına,
0: üzere
1: ağzına yüreğine sağlık tekrar sağ görüşmek üzere.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
3: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Hatta almakta bir problem yaşadım, o yüzden tekrar giriş yaptık. Biraz uzadı o süreç. Özür diliyorum bundan dolayı ve hemen konuğumuzla başlayalım. Çok fazla bekletmiş olduk. Yunus Aydın bizimle birlikte. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Bakma lütfen, sistemde bir çıktır yapmam gerekti, o yüzden bir iki dakika bekletmiş oldum sana, lütfen kusura bakma öncelikle.
1: Estağfurullah.
0: Milli arayı nihayet sona erdirdik Yunus, yani bizim için özellikle bitmek bilmedi değil mi? Yani çok sancılı bir süreç tabii, milli takımımızı konuşacağız ama 21 gün milli arada yani gerçekten fazlaydı.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani 21 günlük hani hem fazla dediğin gibi hem bizim için ekse kötü sonuçlar geldikçe yani hani bitmek de bilmedi. Yani gerçekten sürekli kötü sonuç, hiçbir galibiyet yok. Hani hiçbir öne geçebildiğimiz gol dahi neredeyse yok şeklinde turnuvayı bitirdik. Yani ilk 4 maçını bitirdik en azından. Tabii bizi endişelendiren şey biraz da şu. Yani evet, bu 4 maçlık milli ara bitti ama bir ay sonra yine var ve bu takımın toparlanması çok zor gözüküyor. Bir Fransa maçı var, yine deplasmana gideceğimiz bir Fransa maçı var. Bu da bizi çok endişelendiriyor ama bu birey için de zaten hani birazdan konuşacağız mutlaka federasyondaki istifalar vesaire, ama hani milli takım konusunda da hani bir başıboşluk oluşacağı kesinlikle ortada. Burada da bir Montella sürecinde alınacak karar gelecekse yeni bir hoca, bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor ama yani sanırım Montella'nın hani aslında resmi olarak henüz olmasa da fiilen görevinin bittiğini söylemek lazım diye düşünüyorum. Ya daha önce de Orlando maçı sonrasında bir ayrılıp ayrılmama durumu konuşulmuştu. Orada bir göreve devam kararı çıkmıştı ama hani sanırım buradan dönmeyecek bir şey. Oradan dönülen süreçte milli takım adına pozitif şeyler olmuştu ama bugün artık yani TFF'nin de hani karar verici birçok mercinin de istifa ettiğini görüyoruz. En son 2 saat önce Abdullah Yaz da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de istifa etti. Yani burada karar vericilerin de hani kim olacağı da hani elbette merak ediliyor. Milli takımlar sorumlusu kim? Resmi olarak bunu da bilmiyoruz. Hani çıkıp bir açıklama da bu konuda yapılmıyor ama bence milli takımlara ciddi bir revizyon göreceğiz.
0: Peki İtalya karşılaşması, yani pek fena oynamadık aslında. 3-1'lik skoru hak ettik mi hak etmedik ama çok kolay gol yiyoruz. Ya hücumda çok sıkıntı yaşamadık. Atak bulduk, pozisyon bulduk, gole çevirdiğimiz de oldu, pozisyona girdiğimiz de oldu ama savunmada gerçekten zayıf bir takım haline geldik. Hani bundan birkaç sene önce Türk duvarı diye bir şey vardı mesela.
1: Evet, yani Euro 2024'te de bundan bahsediyorduk. Hatta işte öne çıkan oyuncularımızdan birisi de Merih Demir aldı. Ama ya bugün itibariyle geldiğinde ne Merih için, ne Ozan için, ne Abdülkerim için hiç bunlardan bahsetmek mümkün değil. Yani sosyal medyada sürekli Abdülkerim'in koşu anlamındaki zaafı, Ozan'ın pozisyon açıkları, Merih'le alakalı zaten Merih öyle bir yere geldi ki hani seçimde Fenerbahçe'de mesela alınmaması gereken kişi üzerinden vesaire konumlandırıldı. Yani evet, bu konuda bir zaafımız var. Sistemimiz net bir şekilde oturmadı. Yani bunu da net bir şekilde gördük. Yani üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız? Yani bir tek sağ bekimiz varken onu da sağ bekte kullanmayıp üçlü savunmanın sağında kullandık. Bu konuda sistem oturtmakta da çok çok ciddi problem yaşadı milli takımımız bu süreçte. Dediğim gibi içlerinde en iyi oynadığımız maçlardan birisi İtalya'ydı. Bir de Fransa maçında çok ciddi bir fark bekleniyordu herkes tarafından. Benim tarafımdan da öyle ama o farkın oluşmaması hani bir nevi insanları tatmin etti. Ama bir deplasmana gideceğimizi Fransa'ya da elbette unutmamak lazım. Ama milli takım 1988'den sonra ilk kez 4 maç üst üste kaybetti. Ya yani bu da ne yazık ki şu süreçte hani milli takımı fazlasıyla mental olarak geri attı. Ya yani santroforsuzluk evet bizim için çok çok ciddi bir problem ve hani net bir hücum eksiğimiz varken bir de savunmada bu söylediğin Euro 2024'teki veya öncesindeki o Türk duvarının aksıyor olması bizi artık zaten bu sonuçları kaçınılmaz hale getirdi. Yani iyi durumda değiliz ne yazık ki, bir şeylerin değişmesi lazım. Belki TFF komple değişecek ama hani bunun milli takıma da net bir şekilde etkisi olduğunu görmemiz lazım. Çünkü yani 4'te 4 gerçekten birçok hani futbol severi ve bütün vatandaşlarımız aynı zamanda çok fazla üzdü.
0: Ve milli arada artık sona erdi. Tabii ki milli aranın ardından liglere geri dönüyoruz. Hüseyin Mecit bizimle birlikte, teşekkürler. Tüm dinleyenlere de, konuklara da selamlar diyor. Hüseyin Bey'in selamlarını da iletmiş olalım. Milli aradan artık milli arayı daha doğrusu sonlandırdık. Lige dönüyoruz ve Süper Lig geri dönecek. Tabii takımlar da aynı bıraktığı yerden dönebilecek mi? Mesela Fenerbahçe çok moralli bir şekilde bırakmıştı ama zorlu bir Rize deplasmanı olacak Fenerbahçe'de. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani Rize deplasmanları bizim ligde her zaman zordur. İngiltere'deki hatta kamera açısı olsun, deplasman olsun, zemin kalitesi olsun biraz Crystal Palace deplasmanlarına benziyor değil mi?
1: Kesinlikle. Yani ki daha önce Fenerbahçe'nin çok zor Rize deplasmanları da oldu. Hani bir kere zaten Karadeniz ikliminde çok ciddi yağmur şartları, çok ciddi hava şartları da Fenerbahçe elbette. Orada herkesin hatırladığı bir 3-1'lik maç var. Serdar Dursun'un, Mert Hakan'ın gol attı ama bugün tabii daha hani havaları biraz daha yumuşak olması nedeniyle daha sakin bir hava şartında maç bekliyoruz. Fenerbahçe dediğin gibi çok modelli girdi. Yani çok farklı bir Eyüp galibiyeti kendini 6. sıraya konumlandırdı. Aynı hafta içerisinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte de yani liderle yani şu an Ahmet'le ve Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi. Ekim ayı içerisinde artık 20 günden az bir sürede de derbi oynanacağını varsayarsak Fenerbahçe Galatasaray'ı yendiği anda liderlik hesapları yapmaya hani bir nevi başladı. Dediğim gibi Rize zor bir deplasman. Yani bir kere Rize'nin de şu an ilk 10 içerisinde olduğunu ve Fenerbahçe ile hali hazırda 10 puanda aynı puanda olduğunu unutmamak lazım. Fenerbahçe 10 puan alan takımlar içerisinde aslına baktığınız Rize ile aynı. 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyete sahip ama Eyüp maçındaki o artı 8 averaj Fenerbahçe'yi çok farklı bir yere itti. Bu nedenle ilk 6'nın içerisinde Fenerbahçe. Rize de gerçekten iyi bir durumda. Yani Recep Uçar iyi başladı sezonda. Hem Konya galibiyetiyle daha sonrasında dışarıda Antep dışarıda Eyüp. Yani baktığında Rize'nin içeride galibiyeti yok. Dışarıda da yenilgisi yok. Yani öyle bir durum. İlginç bir karnesi var Rize Spor'un. Göztepe'yle de 2-2 beraber kaldılar. Yani iç sahada kazanamama serisini sürdüreceğini düşünüyorum. Hani negatif anlamda. Fenerbahçe bence bıraktığı gibi dönecektir. Elbette yani Eyüp maçı gibi farklı bir skor beklemiyorum ama galibiyetle döneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de de Lukaku'nun performansı Belçika'da zaten hani iyi bir performans gösterdi. Özellikle hani fizik olarak biraz daha kendine geldiğini gördük. Aziz Yıldırım da yüksek divanda Lukaku'yu 2-3 hafta içerisinde tanıyamayacaksınız demişti. Milli takım sürecinin de ona iyi geldiğini düşünüyordum. Hali hazırda zaten Vedat Muriç olsun yani birçok oyuncunun da performansının iyi olduğunu gördük. Hatırlatmak gerekirse Fenerbahçe'de şu an kadro dolu tek sakat isim Mert Müldür olacak. Çünkü Mert Hakan Yandaş da artık yasağı kalktı. İsmail Hoca'nın şans vermesi halinde görev alabilecek durumda. Yani Fenerbahçe'de çok ciddi de bir eksik de yok. Ama Rize'nin de son sezonların en iyi başlangıçlarından birini yaptığını söylemek lazım. Çok güzel bir maç olacak bence. Ama Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyor.
0: Tabii bir diğer taraftan da Beşiktaş yani ligin son bölümünde Ahmetspor karşısında milyar öncesinde kaybetmişti ve zorlu bir fikstüre girecek Beşiktaş. Hatta buradan da bu vesileyle duyurusunu yapayım. Beşiktaş Kocaelispor karşılaşmasının ardından Hoffenheim deplasmanında olacak. Ben de Hoffenheim'i yakından tanımak isteyenler için duyurusunu yapayım. Cumartesi günü Espor Plus'ta sevgili Doruk Keskin'le birlikte karşılaşmanın anlatımında olacağız. Hoffenheim lig karşılaşmasında Hamburg'u konuk edecek. Oraya da beklerim 16.30'da. Hepinizi. Beşiktaş zorlu bir fikstüre giriyor Yunus. Önce lig mücadelesi Beşiktaş Kocaelispor sonrasında Hoffenheim sonra Trabzonspor deplasmanı.
1: Yani kesinlikle dediğim gibi zor. Sonra içeride bir de Başakşehir var. Zor bir fikstür. Ve yine aynı puanda olan ve aynı puana aynı şartlarda gelmiş. 4 galibiyet 2 mağlubiyette gelmiş. Beşiktaş Kocaelispor takımları var. Yani Kocaeli sezona gerçekten iyi başladı. Geçen sene bıraktığı yerden başladı aslında. Sadece Başakşehir'e ve Galatasaray'a. İki İstanbul deplasmanında kaybettiler. Ahmet'e karşı kazandılar. Konya'ya, Samsun'a karşı ve en son haftada ligi ara verilmeden önce Gaziantep karşısında kazandılar. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Beşiktaş Ahmet maçına mental olarak da çok yukarıda çıkmıştı ama hem gerçekten Ahmet taraftarının yüksek motivasyonu takımında hem de Ahmet takımı şu an ligin lideri. Bir mağlubiyetle sadece 4 galibiyet bir beraberlikle oynadığı iyi oyunla. Aslında İtalyan'ın da söylediği gibi çok fazla bir Beşiktaş varlık gösteremedi galibiyet konusunda. Ama ben açılışta bu zor fikstür öncesi dediğim gibi hem Avrupa'da hem ligde çok zor maçları var Beşiktaş'ın. Yani Kocaeli karşısında kazanacağını düşünüyorum ama şu an ligin ilk dördünde bulunan ve hani kadrosu en oturmuş takımlardan birisi Kocaeli. Yani yardımcı hocalarının dahi gerçekten işte Olcan Hoca gibi, Umut Hoca gibi, Umut Bulut gibi, Olcan Adın gibi hani iyi isimlerle zaten başında Selçuk İnan var. Geniş ve başarılı bir kadro oluşturdu Kocaeli. Oyuncularıyla, teknik kadrosuyla. Ama bu maçta ben Beşiktaş'ın milyardan formda döneceğini bekliyorum. Bence Beşiktaş kazanacaktır bu hafta.
0: Ve Galatasaray'da milli ara aslında iyi geldi. Çünkü 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti gerçekten moral bozucu bir galibiyet ama ligde ikinci sırada bir Galatasaray var ve bu hafta Galatasaray'ın da rakibi Kasımpaşa olacak. Kendi evinde Kasımpaşa karşısında olacak, sonrasında Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray.
1: Bir zorlu fikstürde dediğin gibi orada var. Yani Kasımpaşa lige, yani özellikle geçtiğimiz sene bıraktığı yeri baz alacak olursak harika başladı. Yani şu an 8. sırada Kasımpaşa ve yani namalup gidiyor. Yani Trabzon'a karşı kaybetmediler, Çorum galibiyeti, Başakşehir ve Amede kaybetmediler, Gençlerbirliği'ne kazanıp Konya ile beraber kaldılar. Yani Emre Hoca'nın aslında 3-4 senedir teknik direktörlükte Ankara Gücü, Başakşehir ve geçen sene Kasımpaşa'nın küme düşme mücadelesinde sürekli alt sıraları baz alırsak, Emre Hoca da teknik direktörlük kariyerinde ilk defa sene başından aldığı bir takımla ilk 8, ilk 9 içerisinde yer alıyor 10 puanla. Kasımpaşa'da 2 galibiyet, 4 beraberlik, dediğim gibi hiç kaybetmedi. Bence zor bir maç. Yani Galatasaray için de zor bir maç. Dediğin gibi yani Galatasaray bu milli ara iyi geldi. Çünkü hem Trabzonspor yenilgisi gerçekten farklı bir yenilgi ve başta Okan Hoca olmak üzere bütün takımı çok eleştirel hale getirdi. Diğer tarafta da Trabzonspor'da bir nefes aldırdı. Çünkü Trabzonspor'da hoca değişimiyle birlikte bir reaksiyon verecekti. Bu reaksiyonu gerçekten büyük bir maçta, hedef maçta vermeyi başardılar ve üst sırada falan.

0: bağlandı ve yoktu arasında elbette çok çok değişecek bir Galatasaray karnesi var. Ya Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı belli değil ama bence riske etmeyecekler Kasımpaşa maçında. Burada en uçta Deniz'in olduğu senaryoda Galatasaray'ın zorlandığını gördük ve görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hücum anlamında her ne kadar Leao da bu milli arayı olumlu geçirmiş ve iyi bir performans gösterme ihtimali olsa da bence Galatasaray'ın şu an ligde en ilgisi olmayan Kasımpaşa karşısında işi zor. Kasımpaşa'nın namağlup serisini yani açıkçası sürdüreceğini düşünüyorum. Ama tabii Kasımpaşa'nın kazanması zor. Potansiyel bir beraberlik maçı bence. Ama tabii ki Galatasaray'da akıllar oynayacakları Barcelona maçında da olacak olabilir. Bu da çok çok normaldir. Yani çünkü sadece 4 gün sonrasında Barcelona ile akşam 10'da gerçekten yani dünyanın bence şu an aktif olarak en iyi oyununu oynayan iki takımdan birine, belki de en iyisine, yani birçok otoriteye göre de en iyisine karşı oynayacaklar. Maçlar hani akıllar orada da olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de olabilir. Bu maçında bundan açıkçası Kasımpaşa adına pozitif bir hani senaryosu olabileceğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın kazanmakta çok zorlanacağı bir maç olacak.
1: Ve Trabzonspor milli arayı iyi bir şekilde değerlendirdi. Hazırlık maçları da oynadı Trabzonspor ve ligde de aslında Thomas Rice'in gelişiyle birlikte zirveye yaklaştı. 3 puan fark var sadece liderle aralarında ama zorlu bir deplasman da var. Karadeniz derbisi Samsunspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Sonrasında bir de Finlandiya deplasmanı, Kupskopio deplasmanı olacak Trabzonspor'un. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus Trabzonspor'un bu fikstürünü?
0: Trabzonspor'da söylediğin gibi aslında Fatih Hoca ile birlikte kötü bir açılış yaptıktan sonra Thomas Rice'in gelişiyle birlikte özellikle Galatasaray maçında çok ciddi bir şekilde momentumu yakaladı. Yani Trabzonspor adına artık bu kadar hani yıldızlar getirilmişken, Salahlar, Fabianolar getirilmişken ya burada artık bir patlama bekliyordu Trabzonspor taraftarı. Çok da haklı olarak bence. Yani çünkü bu kadronun hoca hani kovduracak bir kadro değil de daha çok Başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi kupa kazanacak bir kadro olduğu görüşünde Trabzonspor camiası, taraftarı ve yönetimi. Bu konuda da Thomas Rice'i getirdiler. Thomas Rice'a baktığında şimdi eski takımına karşı Trabzonspor'un başında olacak. Ya Samsunspor deplasmanı her takım için elbette zordu geçen seneye kadar. Ya Fenerbahçe'nin çok puan kaybettiğini gördük. Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın da Samsun'a karşı kaybettiğini gördük geçen sene ligin son haftasında. Ama bugün gelinen senaryoda Samsun deplasmanının hatta genel olarak Samsunspor takımının geçen seneye oranla aynı güçte olduğunu söylemek zor. Yani şu an 4 puanla küme düşme altında bulunuyor. İlk 6 hafta sonunda Samsunspor sadece 1 galibiyet alabilirler. O da yine bir Karadeniz derbisinde Rizespor deplasmanında. Erzurumspor özellikle Çorum maçındaki 5-1'lik yenilgi yani taraftarı fazlasıyla üzdü. Yani hep söylüyorum Samsunspor'la alakalı yükseliş aşamasını hep söylemiştim. Yani bu tarz sahibi olan takımların yani dernek statüsünde değil aşı olan takımların ekonomik senaryoyu sürdürebilmeleri için Adana Demirspor gibi kötü bir örneği kendilerine açıkçası ders edinmeleri lazım. Çünkü Adana Demir ilk Avrupa'ya gidebildiği sezonda evet ekonomik olarak rahatladı. Ama o kontratlar yapıldıktan sonra başarısızlıkla sonuçlanan ilk sezonda ki görece çok ciddi bir başarısızlıkta değildi. Sadece Avrupa'ya gidilemeden sonuçlanan bir sezondu. Ekonomik olarak inanılmaz derecede geri gelmeye başladı. Şimdi bizim senelerdir Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gördüğümüz Samsunspor'un hani işte sahibiyim, işte Samsunspor en iyileri hak ediyor gibi açıklamalardan ziyade şu an gelinen noktada Yüksel Yıldırım kendi sosyal medya hesabından ya bu kulübü parası olan birisi gelsin alsın ben de kurtulayım diye açıklama yapıyor. Hani Samsunspor biraz oraya geldi. İşte dediğimiz gibi bu ekonomik senaryolar sürdürülemedikçe ne yazık ki böyle sonuçlanmaya mahkum. Bunlardan birisi de Eyüpspor. O da küme düşme hattının son sırasında, ligin son sırasında. O da sahibi olan bir kulüp aslına baktığın zaman. Yani bu tarz ekonomileri sürdürebilmek çok çok önemli. Yani maça dönecek olursak Samsunspor dediğim gibi bu gerekçelerle iyi bir kadro kuramadı. Ve baktığın zaman liginde en az taraftarı olan stada gelen en azından taraftar grubuna sahip. Yani derbilerde dahi statlar dolmuyor. Samsun adeta hani futbolda bu sene küskün ve başarısız bir sezon yaşıyor. Ben Trabzonspor'un da bu kadar rüzgar harikasını aldığı bir senaryo varken bu Samsunspor deplasmanından galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki sanki Samsunspor'un sonu Adana Demirspor olacak gibi bir rüzgar esiyor. Hani küme düşecek bir kadroları yok bence, buradan toparlanabilir ama Ocak ayına kadar ödemelerdeki problemler devam eder ve kulüp üzerindeki bu maddi negatif senaryo sürekli gündeme gelmeye devam ederse ve Ocak ayında iyi oyuncular kulüpten ayrılırlar.

0: yani Samsun Spor'un işi bence daha da zorlaşır. Yani çünkü evet iyi bir kadrosu var Samsun Spor'un. Yani en azından küme düşecek, küme düşme hattında sezonun kalanı devam ettirecek bir kadrosu yok. Ama baktığın zaman ilk 6 haftada da ne oyun olarak, ne yönetim olarak ne de stadyuma gelen taraftar olarak bu ligde kalabilecek bir görüntü vermediler. Yani kulüplerin sahibi olması konusunda tekrar bir örnek verecek olursam, yani 4 kulübün sahibi var. Kasımpaşa'yı kenarda bırakıyorum ilk 8'de olduğu için. Samsun Spor, Göztepe ve Eyüp Spor. Küme düşme hattının 3 takımı. 3'ü de statü olarak dernek statüsünde değil AŞ statüsünde sahibi olan kulüpler. Hani bunların da yönetim bazında mutlaka dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve senin sevdiğin konulara bir pas atmış dinleyicimiz. Daha bir yayınlar. Şimdi hakemleri kim açıklayacak diyor Yunus dinleyicimiz.
0: Benim konular geldi.
1: Gerçekten doğru bir soru ama.
0: Yani katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi Ferhat Gündoğdu hapse girdikten sonra iki ayrı gündem vardı. Yani birisi hani Mustafa Milavitoğlu, eskiden de bizim tanıdığımız bir hakem, MHK'nın içerisinde yeni görevlendirmelerde başrol olacak diye ikinci adam olarak şu an en azından mevcut MHK'da görev alacak. TFF'nin resmi açıklamasında var. Yani MHK'nın içeri girmeyen üyeleri ve yedek üyeleri şu an bu süreci devam ettirecek gibi gözüküyor. Yani gün içinde girilen haberlerde Etespor, Anthony Taylor ve yardımcılarının aslında bu süreci devam ettireceğini söyler hakem atamaları. Yani bir kere şunu görmüş olduk zaten. Aslında bu soruya cevap vermek çok çok kolaydı. Hani yapay zeka atıyor zaten deyip bu süreci geçebilirdik. Hani çünkü bize verilen bilgi bugüne kadar buydu. Hakem atamalarının tamamen manuel yapılmadığı, hatta yani tamamen yapay zekanın yaptığı yönelik bir kandırmaca içerisindeymişiz. Halbuki AVAR'a kadar, VAR'a kadar Yasin Kol'un emrinde bir merkez hakem kurulu sistemi olduğunu, Ferhat Gündoğdu'nun çıkan WhatsApp konuşmaları, telefon konuşmaları, tapelerinde, kayıtlarında gördük. Yani ben dediğim gibi bu süreçte hani Mustafa Kamil Abitoğlu, Anthony Taylor bu isimlerin hakem atamalarında karar verici olacağını düşünüyorum. Anthony Taylor'ın da bu sürecin içinde neden ısrarla kalmaya devam ettiğini açıkçası anlamlandıramıyorum. Yani biz 2-3 sene önce Anthony Taylor'ı, yani şu an Marşinyak, Turpen, ya bu ismi de nasıl konumlandırıyorsak Anthony Taylor'ı da öyle bir yerlerde konumlandırıyorduk aşağı yukarı. Ya da Michael Oliver'ı nasıl konumlandırıyorsak hakem camiasında. Yani bunca rezilliği görmesine rağmen hala burada ne oluyor deyip gitmemesi Anthony Taylor'ın, istifa etmemesi, burada bir hani görev peşinde olmasa da çok çok iyi niyetli gelmiyor. Hani bence gelecek yeni federasyonun göndereceği isimlerden birisi olacaktır. Sanki buraya, buradaki iklime biraz ayak uydurmuş, uyum sağlamış gibi. Ama hani soruya gelecek olursak, sanki bu süreçte hani Mustafa Kamil Abitoğlu ve Anthony Taylor'ın hakem atamaları bir sürecinde belirleyici iki isim olacağı biraz daha hani öne çıkıyor gibi. Daha çok sanki Anthony Taylor'ın belirleyici bir süreç olacak.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki, hoca Samsun'a laf yok, yönetim biletleri pahalı satıyor, o yüzden kimse gelemiyor, Trabzonspor'da yeneceğiz diyor.
0: Yani derbide şöyle söyleyeyim, hani derbi biletleri için mesela söylüyorum, büyük takımlar için söylüyorum, hani Karadeniz derbisi burada biraz daha pahalı satılabilir ya da normal maçlar için pahalı olduğuna katılıyorum. Ben de Samsun Spor taraftarının bu konudaki isyanlarını özellikle sosyal medyadan da gördüm, ama yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi maçların genelde zaten Anadolu'da yaşanan bütün bu tarz maçlarda yüksek fiyatlı olduğunu görüyoruz. Yani kulüpler için bu tarz maçlar aynı zamanda da bir gelir kapısı. Tüm sene boyunca bu stat dolmadığı için bu tarz maçlarda bile dolmadı. Tabii belki senenin genelinde yaşanan ilk 6 maçlık süreçte yaşanan senaryo ile alakalı bir küskünlük büyük maça da gelmemek olabilir. Hani bilet fiyatları da elbette hani güncel ekonomik şartları göz önüne alındığında etkili olabilir. Hani Trabzonspor maçında da hani başarılar Samsun'a, tabii ki iyi olan kazansın, ama hani bu kadar taraftar desteğini kaybetmiş, işte yönetime küskün bir camiaya, bunun tabii ki taraftardan gelecek bilet gelirinin olmaması, stor gelirlerinin olmaması elbette oyunculara da yansıyor. Yani sonuçta maddi anlamda oyuncular da birçok parasını alamayan oyuncu var Samsun Spor'da, zaten hali hazırda biliniyor. Bu nedenle hani bu bir silsile aslında baktığın zaman negatifte etki ettiği aşikar takıma. İnşallah düzelir, yönetim bu konuda bir adım atar. Yani bilet fiyatları ucuzlar. Ama hani sanki orada biraz yavaş yavaş ipler kopuyor gibi geliyor. Ama tabii ki umarım Samsun Spor gibi hani gerçekten futbola çok büyük renk getirdi. Ya özellikle Avrupa'da katıldığı süreçte daha geçen sene konferans liginde Samsun Spor'un namalup gidişini konuşuyorduk. Ya sonrasında işler çok iyi gitmedi Samsun için ama umarım yeniden o günlerine dönebilirler.
1: Ve hakem atamaları sorusunda az önce yönlendirmiştim, bir dinleyicimiz daha sormuş. Onun dışında tabii ki bu operasyonlar da çok konuşuluyor. Son gündeme dair yorumların nelerdir Yunus?
0: Yani Yasin Kol'un tabii Samsun ilk defa bir hakem tutuklandı. Yani çok çok kritik. Yani Yasin Kol'un bahis ve şike yani ve teşvik primi, yani sonuçta çok ciddi bir hesap hareketliliğinden bahsediyoruz. Toplamda 130 milyon liraya yakın bir hesap hareketi var. Hesabına giren 65 milyon liraya yakın para var. Çıkan para çok daha orantısız. Şimdi baktığın zaman hep şu örneği veriyoruz. Yani sonuçta hakemlerin tek işi hakemlik değil. Mesela baktığın zaman Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından yani Tarık Ong'un aynı zamanda bir yatırım şirketinin genel müdür yardımcısı. Yani oradan da çok ciddi bir geliri olabilir. Çok büyük bir yatırım şirketinin, çok ciddi bir gayrimenkul şirketinin genel müdür yardımcısı. Ancak Yasin Kol hakemlik görevinin yanında bir üniversitede güvenlik görevlisi. Yani baktığın zaman maaş anlamında hani elbette çok ciddi yerlere çıkması mümkün değil. Hesap hareketleri ve paralarının gittiği yerlerin, yani artık savcılık mütalaasında gördüğümüz, savcılığın raporlarında gördüğümüz hani net bir şekilde kaçak bahis şüphesi varındı diyor. Ve gönderdiği paranın hesapları, hesapların sahipleri birçoğu zaten hali hazırda bahis soruşturmasına tutuklu. Zaten bu konuda kuvvetli şüphe olduğu için yani tutuklandı Yasin Kol. Zaten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir numaralı adamı olduğu, hatta yani kimin adı, kimin adamının bile olduğu belli olmadığı bir süreç. Yani Yasin Kol'un maçına gittiğiniz zaman yani şimdi bakıyorsun gözlemci kötü rapor yazmış Yasin Kol'la alakalı. Şey, gözlemciye bir daha maç vermemişler ve bunu aleni bir şekilde aralarında konuşuyorlar. Yani bize VAR hekimlerin, AVAR'ın ya da hangi maça kimin atanacağının tamamen yapay zeka ile oluştuğunu söylerlerken, az önce bahsettiğim gibi kendi aralarındaki WhatsApp konuşmaları, yani AVAR'a kadar kendileri WhatsApp konuşmalarında belirliyorlar. E bu nereden şimdi bize şüphe doğuruyor? Geçen sene dünya futbolunda bir ilk. 6 derbinin 4'ünü Yasin Kol yönetiyor. Demek ki bu derbileri kendisi kendi yönetmek istedi. E bu kadar kuvvetli kaçak bahis şüphesi olan ve bu konuda tutuklanan, hesap hareketleri ortada olan birisinin bu maçlarda neler yaptığını da elbette gözlemlemek gerekir. Zaten hani gözaltına alınma sürecinde Trabzonspor'un hazırlık maçını yönettikten sadece 1 saat sonra, Drogheda maçından 1 saat sonra yani bu konuda da çok hızlı bir şekilde hareket edilmiş. Yani ben hem Yasin Kol için, yani biz ilk Ferhat Gündoğdu tutuklandığında, daha doğrusu ilk gözaltına alındığı süreçte 15 dakika sonrasında canlı yayındaydık. Yani o gün de şunu söyledik. Yani bu sadece Ferhat Gündoğdu'yla kalamaz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyorsa bunun sağ içinde de bir faktörler olmalı, bir başrolü olmalı. Bu isimlerden birisi de Yasin Kol. Bunu da gördük. Yani Yasin Kol'a bir toz kondurmama çabası varmış Merkez Hakem Kurulu'nda. Bunu gördük. Yani şeyin prensi. Yani Türk futbolu hakeminin prensi konumuna getirilmeye çalışılmış. Bunu nasıl anlıyoruz? İşte Mehmet Büyükeş döneminde klasman düşürülen, Süper Lig'de maç verilmeye Yasin Kol'un sonrasında bir anda klasman yükseltilip aslında çıkış hikayesi Ferhat Gündoğdu'ya çok benziyor. Nasıl benziyor? Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı 2 hafta içerisinde oluyor. Fırat Hoca da, Fırat Aydınus bu anlatmıştı. Yani Ferhat Gündoğdu normalde MYK'nın yedek üyesinde. MYK grubundan birisi istifa ediyor. Yedek üyeden analisteye dahil oluyor. Nasıl denk geliyorsa 2 hafta içinde Serdar Tatlı da istifa ediyor. Bir anda 2 hafta önce yedek üye olan isim Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçiyor. Şimdi Yasin Kol'da nasıl bir durum var? Süper Lig'de maç verilmeyen hakem bir anda Süper Lig'de maç almaya başlıyor. MYK değişimiyle beraber, Hacı Osmanoğlu'nun gelişiyle birlikte. Sonrasında bir anda Süper Lig'in derbilerini yönetmeye başlıyor. Sonrasında yetmiyor, 6 derbinin 4'ünü yönetmeye başlıyor. Gözlemciler de kendisine kötü maç yönetimine düşük puan verirse bir daha maç alamıyor. E burada Yasin Kol'a bir şey söyletmeme çabası varken işin içine gelinen noktada medyada Yasin Kol'a hepimiz dahil, ben de dahil demediğini bırakmıyor kimse. Yani işin artık o kadar

0: hani farklı bir pozisyona getirilmiş ki. Senin İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolundaki bütün pislikleri bana yıkamazsınız diye açıklama yapıyor. Bence doğru da söylüyor. Bütün pisliklerden elbette sorumlu değil. Hatta belki geldiğinden itibaren bir kısmını temizlemeye de çalıştı. Ama kendisi döneminde Süper Lig'de maç verilmeyen ismi alıp Süper Lig'de 4 darbeye verirken bu isim bahis soruşturmasından ve şike ve teşvik kriminden tutuklanıyorsa bu konuda bir hesap vermeleri lazım. Ben federasyonda fiilen görevinin devam etmeyeceğini düşünüyorum zaten. Genel sekreter istifa etti, işte Ulal Bey istifa etti. Ya zaten 6-7 ana üye istifa etti. 14 yedek üye var. Yani hani artık biraz sürdürülemeyecek bir hale gelmeye başladı Türkiye Futbol Federasyonu. Bence seçim kararı da alacaklar zaten. Daha resmi olarak duyurulmadı ama hani birçok haberde Türkiye Futbol Federasyonu seçime gireceğinin artık hani ön haberi var. Ben çok sürdürülebilir bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığınız zaman bugün işte az önce de söyledim. Yani Abdullah Yazın yani genel sekreterin istifası bence son bir artık gidişat oldu diye düşünüyorum.
1: Federasyondaki seçim konusunda peki neler düşünüyorsun? Yani bir başkan adayı henüz görmedik. Uğur Melek'in demeçleri var ama o biraz da bir ittirmek için, yani Uğur Melek'e gidip aday olamayacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Keşke olsa bu arada. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya şöyle, bence senelerdir bu konuda ismi çok fazla öne çıkan, daha önce Başakşehir yönetiminde de görev almış. Şimdi Mustafa Eriyot'un ismi çok konuşuluyor. Zaten daha önce de hani kendisi bu tarz bir göreve gelmek istediğini söylemişti. Ankara ile arasının çok iyi olduğu söyleniyor. Ben hep söylüyorum ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu evet Ankara ile arası kötü olan birisi değil. Hani hep söylüyor sevdiğini, saygını, bunda hiçbir problem yok ama her ne olursa olsun Ankara'nın birinci adayı olarak kazanmadı bu seçimi. Mehmet Büyükekşi esas adaydı. Ya bu yüzden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaşanacak krizlerle alakalı da daimi olarak arkasında olacağını düşünmüyorum. Mustafa Eriyot öyle bir isim değil. Bütün kulüplerle neredeyse arası iyi. Ama Mustafa Eriyot'un yanındaki iki ismin de Trabzonspor ve Beşiktaş'ta olması, Mustafa Eriyot'un de işte Galatasaraylı olması, orada bir Fenerbahçeli isim eksik. Dört büyükleri tamamlamıyorlar. Bu yüzden Fenerbahçe desteklemeyebilir. Belki kendisi Fenerbahçe kendi adayını çıkartabilir. Ben mutlaka federasyonda bir olağanüstü seçim olursa ya da olağan seçimle birleştirilirse, zaten seçim var çünkü federasyonda 3,5-4,5 senelik bir seçim olursa, kesinlikle Mustafa Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Bence tek aday da girebilir. Yani çünkü hali hazırda mesela MHK için ya gerçekten hani isim bulunamıyor. Yani mesela Bünyamin Gezer'e gidilmiş, yok demiş. Yani bence aklı başında kimsenin kabul edeceği bir şey değil şu an merkez hakem kurulu görevi. Ya ateşten gömlek giyiyorsun. Ya hiçbir anlamı yok. Yani bütün suçlamalarla baş başa kalacaksın. TFF'de yani gerçekten bir fikir birliği olunarak herkesin arkasında duracağı bir isim olması lazım. Sanki Mustafa Eriyot biraz daha listesini düzenlerse bu isim gibi duruyor. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olağanüstü genel kurula gidip yeniden aday olursa asla seçilebileceğini düşünmüyorum. Bence biraz daha şu an oklar tamamen Mustafa Eriyot'a dönmüş durumda. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığı'na ayrıldığından itibaren TFF Başkanlığı'na yönelik bir isteği var. Daha önce de benzeri durumlar gördük. Beşiktaş'ın başından ayrılıp TFF'nin başına geçmişti mesela Yıldırım Demirören. Benzer bir istek var. Ama dediğim gibi yani birçok istifa var TFF'de. İşte Mevlüt Aktan da mesela dün istifa etti. Daha hafta boyunca birçok istifanın da geleceğini ben düşünüyorum. Bu sebeple mutlaka bence olağanüstü bir seçim olacak. Yani Mustafa Temel Bozbağ mesela. Yani bunlar analizden istifa eden isimler. Sadece bir gün içinde istifa eden 3 ismi sayıyorum. 2 gün öncesinde dediğim gibi Ural Aküzüm de istifa etti. Yani zaten isim kalmadı. Yani Federasyon İbrahim Hacı Osmanoğlu hariç analizden neredeyse isim kalmadı. Bu sebeple mutlaka seçim olacak. Yani şu an itibariyle adaylık konusunda ortaya çıkan Ahmet Nurçi ve Mustafa Eriyot var ama benim Anadolu kulüpleri ve 3 büyüklerin, en azından Galatasaray Beşiktaş, 4 büyüklerde Trabzonspor için mesela dahil olursa kendisi isimler Trabzonspor'da destek verecektir. Yani Mustafa Eriyot konusunda bir hani konsensus sağlanabilir ve seçilebilir diye düşünüyorum. Hatta tek aday da girebilir. Ama tabii ki ilk olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi lazım.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu arada dün de sen voleybol mücadelesindeydin, Vakıfbank'ın karşılaşması, var mı yorumların, neler söylersin?
0: Yani tabii Antalya'da düzenlendi. Antalya'da çok az voleybol ve basketbol

0: Bursa'nın organizasyon var çünkü iki takımında hani aslında iki branşın ana takımı yok. Antalya halkının çok büyük bir ilgisi vardı. 10 bin kişilik bir salon ve tamamen dolmuştu. Vakıfbank'ın çok net üstünlüğüyle başladı mücadele. İki seti de üst üste aldı ama Eczacıbaşı sonrasında harika bir geri dönüş yaptı 2-2 ile. Orada tiebreak'te 5. sette Vakıfbank'ın maçı aldığını gördük. Yani gerçekten çok keyifli bir organizasyondu. Zehra Güneş'in özellikle 4 ve 5. setlerde maçı çok ağırlığını koyduğunu gördük. Ya Vakıfbank'ı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'nı da aynı şekilde. Bence çok çok keyifli bir spor açılımı yaşattılar Antalya'da. İki takıma da Avrupa mücadelelerinde de başarılar diliyorum.
1: Peki, teşekkürler Yunus, değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir programımızın son bölümündeyiz. Artık gündemde tabii Lionel Messi'nin son maçıydı dün, Arjantin formasıyla milli takımdaki son mücadelesiydi. Onunla ilgili de bir bağlantımız olacak. 19.05'te sevgili Erim Dereli dün maçın anlatımında Cem Odabaşı ile birlikte Sport Plus ekranlarındalardı ve harika bir şölendi. Gerçekten ağzına sağlık ikisinin de. Müthiş bir şekilde Messi'nin vedasına yakışır bir anlatım geldi. Ki sık sık programımıza konuk olan ikili zaten. Bugün de Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Onun da bilgisini vereyim. Ve artık lig heyecanı başlıyor yeniden. Kasımpaşa'nın İsveçli futbolcusu Markus Rafati Galatasaray maçı öncesinde iddialı sözlerde bulundu. Dinleyelim neler söyledi Markus Rafati.
2: Obviously we could have taken points in some games and I think we could have also lost points in some games, so it's evened out I think, but no good start overall. It's if we're in the position we're in and we can still strive to do better, I think it's a good situation. And also for myself, I would say it's been a bit up and down. It's a new league. It's I have some things to learn about the league as well. And some games good, some games not as good. So no, but I keep working. I was very happy. I know this. It's a good league and. I felt like it was the right step to take for me, and as soon as it happened, it went fast. And then I came here, started training the same day I signed. So, and since then, it's just been hard work from the whole team and myself. And I feel like we're improving. And it's a difficult league to play in. It's very high tempo, very physical. So, but I feel like I'm getting into it more and more for every game. And. Yeah, no, it feels like we're moving in the right direction as a team and also personally for myself. I think, first of all, we have to be very, very good defensively. They are very, very, very good attacking-wise and we cannot make mistakes because then they will punish us straight away. And I think then once we get counter-attack opportunities, well, maybe we don't get so many, so as soon as we get them, we need to take care of them well and make sure to do the best of them. But I don't think it's an impossible game. We can go there. If we do our thing, if we follow the game plan, then I see no reason why we can't get points there. And yeah, just get energy from the fans. We can't let them push us down.
1: Büyük bir enerjiyle birlikte Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Milli arada gerçekten iyi bir süre geçirdik diyor Markus Rafferty. Özetlemek gerekirse, evet, Galatasaray ciddi bir rakip. 4 sene üst üste şampiyon oldular ama biz de iyi bir takımız. İyi bir performans gösterdik bu zamana kadar ve bu maçı bekliyoruz. Bu maçtan puan veya puanlar çıkartmak istiyoruz diyor Markus Rafferty verdiği röportajda. Tabii bugün bülten için, futbol bülteni için biraz kısıtlı bir gün. Aynı şekilde basketbol için de. Zira Türkiye Kupası'nda mücadeleler var ama ön eleme mücadeleleri. Çünkü milli arayla lig arasındaki bu süreç biraz sıkıntılı geçebiliyor. Basketbolda ise FIBA Avrupa Kupası'nda, Süper Kupa'da kadınlar tarafında Mersin Fenerbahçe tarifinde karşı karşıya gelecek iki temsilcimiz Avrupa'da Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Euroleague'de normal sezon mücadelesinde 21.45'te Paris Basketbol Asbel'i ağırlıyor. İki Fransız takımı da Euroleague'de karşı karşıya geliyor. Eurocup D grubunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Balkan Botevgrad karşısında olacak saat 19'da. Şampiyonlar Ligi A grubunda Trabzonspor ve Nantes karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz ve FIBA Avrupa Kupası C grubunda 19'da Erokspor Ganja ile karşı karşıya gelirken bir diğer tarafta bir başka temsilcimiz Biotekno Körfez Basket'te yine FIBA Avrupa Kupası'nda F grubu mücadelesinde Estonya'da Kalev deplasmanında olacak. 19.30'da tüm temsilcilerimize de başarılar diliyoruz ve ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.
3: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar, Radyo Gol'de sizlerle birlikteyiz. Tabii her gün olduğu gibi yine futbolda gündemi, Dört Büyük Gündem'i değerlendireceğiz. Milli takımı konuşacağız. Federasyondan haberler geliyor. Belki Montella ile bir ayrılık söz konusu olabilir. Hepsini uzun uzun sizlerle burada konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hemen hatırlatalım, 212-273-1010 WhatsApp hattımızdan da sizlerin de dinleyicilerimizin de yorumlarını ve sorularını bekliyor olacağız. Hızlı da bir giriş yapalım. Hemen birazdan konuğumu sizlere de takdim edeceğim. O sırada sizlerin de sorularınızı bekliyor olacağım. Şimdi yanımda teknik direktör Mesut Kır var. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
6: Hocam tabii şimdi milli takımdan artık milli pencereyi bitirdik ama halen daha etkileri sürüyor. Cuma günü bir toplantı olacak federasyonda. Önemli de bir toplantı. Oradan önemli kararlar da çıkabilir. Tabii gündemin de en büyük maddesi Montella ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Dilerseniz buradan bir başlayalım. Zaten arkası da çorap söküyor gibi gelecektir. Sizce Montella ile devam edilmeli mi? Yoksa başka bir isimle mi yola devam edilmeli?
7: Ya öncelikle tabii şöyle değerlendirmek lazım. Montella özellikle Dünya Kupası'na kadar önemli derecede bence Türk milli takımına katkı sağladı. Bu katkısı da yadsınamaz. Ama bundan sonra Dünya Kupası ile beraber başlayan seviyenin biraz da artmasıyla beraber çok fazla istediğimiz sonuçları elde edemedik. Yani sadece burada hani Montella'dan gidip gitmemesinden ziyade merak ettiğim aslında en önemli soru şu. Hani ben de bir teknik adam olarak soruyu kendime de soruyorum. Acaba bir Türk teknik direktör şu an bunları yaşamış olsaydı hala koltuğunda kalır mıydı? Yani bence en önemli sorulardan bir tanesi bu. Hani biz kendi insanımıza bu kadar sabredebilir miydik? Aslında benim en çok merak ettiğim cevabını merak ettiğim sorulardan bir tanesi de işin doğrusu bu. Montella'nın tabii geleceği çok büyük bir soru işareti. Yani muhtemel olarak da federasyondaki değişimler, yani yönetici bazındaki oluşabilecek değişimlerden de kaynaklı belki şimdi uzadığını düşünüyorum. Yani ben Montella ile yolların ayrılacağını ve onun yerine tabii federasyona da bir değişiklik olabilir. O süreç de önemli ama bir Türk teknik direktörle anlaşılabileceği düşüncesindeyim.
6: Hocam tabii birçok farklı isim konuşuluyor şu an, ülkemizde de gündemde olan isimler var. Hatta biz yayınlarda da hep konuşuyoruz. Zaten ne zaman böyle bir gündem olsa herkes şöyle kafadan bir 2-3 ismi hemen bir sayıyor, hemen bir ortaya atıyor. Siz yeni bir teknik hocaya mı gidileceğini düşünüyorsunuz, yoksa bizim aşina olduğumuz, tanıdığımız isimlerden mi devam edileceğini düşünüyorsunuz veya burayla alakalı bir tahmininiz var mı?
7: Ya tabii kamuoyunda birçok haber çıkıyor, birçok haber okuyoruz. Bazıları gerçeği yansıtan, bazıları yansıtmayan. Ama tabii Türk milli takımı dendiğinde özellikle işte Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi hocaların konuşulması çok fazlaca bildiğimiz bir süreç. Tabii şimdi onlarla ilgili federasyon başkanlığıyla da ilgili düşünceler ortaya atılıyor. Tabii bunlar ne ölçüde olacak bilmiyorum. Ama benim

0: Hocam hani çok yeni bir isim olacağını düşünmüyor ama geçmişte daha önce milli takımda da çalışmış. Belki daha çok yani antrenörlüğün daha çok erken zamanlarında daha başarılı olmadan gitmiş Abdullah Avcı'nın gelebileceği düşüncesindeyim. Belki kocaman tercih olabilir mi bilmiyorum ama hani ben eski isimlerden daha önce çalışmış isimlerden biri olacaksa bunun Abdullah Avcı olabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam tabii şimdi biz yine teknik direktör konuşmaya devam ediyoruz. Hoca değişecek diyoruz. Bunun da sebebi milli takımımızın son dönemdeki biraz başarısızlığı diyebiliriz. Hani Dünya Kupası'nda hep söylüyoruz bir travma yaşadık ama Dünya Kupası'na gitmek zaten bizler için çok mutluluk verici bir hikayeydi 24 yıl sonra. Onun dönüşünde bu Uluslar Ligi'nde bu milli takım penceresinde biraz aslında güvenimizi tazelemek ve milli takımla olan o kırgınlığımızı hani bunu tırnak içinde söylüyorum gidermek istiyorduk. Tabii böyle üst üste korkunç 4 maç oynayınca hadi Fransa maçını bir kenara bırakalım. Orada milli takımımızın iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz ama geriye kalan 3 maçta oyun anlamında gerçekten pek bir şey göremedik. Tabii hep söylüyoruz kulüple milli takımlar arasında çok ciddi bir fark var. Yani milli takımdan beklenti her zaman çok yüksek çünkü milli takımdan her zaman bir galibiyet ve bir kazanım bekliyoruz. Siz bu milli takımın 4 maçlık periyodunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani aslında birçok şey söylenebilir Türk milli takımının performansıyla alakalı. Ama tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Milli takım ne olursa olsun her zaman bizim milli takımımız. Ona göre de davranış sergilemek lazım ama performans değerlendirmesine baktığımızda tabii bu grupta toplanan 4 maç toplanan 0 puan büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü hani bazı maçları kaybedebilirsiniz. Örnek sen de söyledin Fransa maçını iyi mücadele ettik. İyi de zaman zaman iyi oyunlarda oynadık. Bazı anları çok iyi oynadık özellikle. Ama sonuç elde edemedik. Yani Fransa'ya karşı bunlar olabilir. Ama diğer oynadığımız maçlarda işte iki tane İtalya maçı, Belçika maçı bunlar gerçekten çok ciddi hayal kırıklığıydı. Gerçekten bireysel performanslarım da düştü. Belki oyuncu tercihleri de burada konuşulabilir. Ama hani şunu da değerlendirmek lazım. İşte Montella bugüne kadar zaten net bir 9 numarayla zaten hiçbir zaman oynamadı. Ama başarısız sonuçlar gelince bunlar daha fazla konuşuluyor haliyle. Ama yani teknik anlamda baktığımızda yani oyuncuların iyi hazırlanamamış olması, işte Hakan Çalhanoğlu gibi aslında milli takımda performansı her zaman tartışılan ama bence ne olursa olsun onun varlığı oyunu olan yani topa sahip olma anlamında özellikle bizi ileri taşıdığı bir gerçek. Bunlarla beraber yani takımın ciddi bir performans eksikliği. Ben aslında burada performanstan ziyade şuna biraz takıldım. Sanki oyuncularla ekibin bir uzaklaşması söz konusu gibiydi. Bu sonuçlara bağlı olarak gelişen bir durum muydu? Ya da içeride başka bir şey mi yaşandı bilmiyorum ama hani eskiden o gördüğümüz o birliktelik, o aile duygusunu bize hissettirmelerini çok hissedebildiğimizi düşünmüyorum. Yani özellikle hani Bursa'da oynanan maçta çok daha birlik beraberliğin iyi olabileceği göstergesi vardı. İşte Fransa maçı bunu an ve hal gördük ama yani genel anlamda özellikle ben iki tane İtalya maçının çok ciddi hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle yani bazı işte Montella hocanın da bazı demeçleri var. İşte İtalya'nın ikinci yarısını daha iyi oynadık gibi söylemleri vardı yanılmıyorsam ikinci maçta ama hani genel olarak işte İtalya skoru aldı, daha rahatladı. O skoru koruma işgüdüsüyle biraz daha geriye yaslanabiliyor. Savunmayı istenen bir antrenör var Mancini gibi. Hani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Hani ben sadece şu ayrım beni aslında çok üzdü. Montella başarılı olduğu dönemde daha çok futbol teknik tarafını çok fazla konuşurken son dönemde alınan mağlubiyetler, kötü sonuçlar, kötü oyunlardan sonra çoğunlukla biraz farklı boyutta konuşmalara gitmesi yani benim özellikle sevmediğim işte ben futbolu bilirim, ben yaparım, ben ederim düşünceler bence o geçmişte kazanılan başarılara yakışmadığını düşünüyorum.
1: Evet hocam yani ben açıkçası şimdi ilk Fransa maçıyla birlikte böyle bir oyuna baktığımda bir umudum yükselmişti. Yani milli takım bir reaksiyon verecek, bu pencerede bir reaksiyon verecek diyordum ama Tabii sonrasında arka arkaya gelen sıkıntılı süreçler ve

0: mağlubiyetler biraz moralimizi de bozdu. Özellikle İtalya'yı çok hedeflemişti herkes. Bence kafasında böyle bir İtalya hedefi koymuştu. Çünkü İtalyanlar nispeten şu an diğer ülkelere göre biraz daha geri planda. Özellikle son işte Dünya Kupalarına katılamaması veya böyle ciddi yıldız adaylarını çıkartamaması dolayısıyla bir adım geride gibi gözüküyordu. Ama işte futbolun ne kadar değiştiğini de biraz buralarda görüyoruz. Yani futbolda artık rakip küçümsemek veya rakipleri olduğundan daha farklı görmek ya da kendini olduğundan daha farklı görmenin biraz bedeli büyük oluyor. Bu 4 maçlık süreçte bize sanki bunu gösterdi.
1: Yani bence onu aslında fazlasıyla yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindim. İşte daha diğer geçmiş yıllara göre daha zayıf bir İtalya gördük. Evet, bunlar var ama orada sonuç olarak bir ekol var. Yani bu ekol bazı zamanlarda işte jenerasyon kayıplarıyla beraber problem yaşayabilir. Ama bir oyun kültürleri, bir kültürlerinin olması da bence hayatın en önemli gerçeği. Yani tabiri caizse yani şöyle söyleyeceğim. Gözümüze kestirdiğimiz İtalya'dan 7 gol yedik. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet, iki tane de gol attık. Attığımız iki gol de İtalya takımındaydı ama hani ben şöyle değerlendireceğim. Futbol sahada oynanan bir oyun. Fransa maçında evet hepimiz üzüldük. Buna katılıyorum. Belki puan alabilirdik ama en azından bu 4 maçta benim düşüncem yani muhakkak bir galibiyet, bir beraberlik alınmalıydı. Ama hani oynanan oyunlarla bunu hak ettik mi derseniz Fransa maçı hariç ben pek hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü yani bu iş performans işi ve bu seviyelerde oynamak durumundasınız. İşte şöyle bir söylem de aklıma geldi şimdi konuşurken. Yani Montella'nın işte biz bu seviyeler için işte hazır değiliz gibi aslında daha küçük ölçekli bir milli takımımız gibi baktı. Ama şimdi oyuncularımıza baktığında, oynadığı yerlere baktığında, daha da geçmişte oynadığı yerlere baktığında, kalitelere baktığımızda yani bence yani bu takımlarda puan alabilecek, maçı kazanabilecek durumlar oluşabilirdi. Yani şunları sorgulamak lazım bence. Hani tabii içeride yaşananları bilmemekle beraber işte Deniz Gül'ün oyuna daha erken girmesi maçlarda gerekir miydi? İşte özellikle son maçta gerekir miydi? Bunları konuşmak lazım. Hadi girse de belki sonuç etki etmeyebilirdi. Bu bir öngörü. Ama yani siz teknik adam olarak doğru zamanda doğru tercihleri yaparsanız bazen sonuç vermeyebilir. Bunlar da otoriteler tarafından gözükecektir. Ama hani biraz Montella'nın bendiğini kullanması bence onun geçmişte yaptıklarına yakışmadığını düşünüyorum. Yani ben biraz ona, o söylemine biraz işin doğrusu takıldım.
0: Hocam o noktada haklısınız. Yani Montella'nın sağ içinde bir performans sıkıntısı olabilir, formsuzluğu olabilir. Nasıl ki futbolcuların formsuzluğu olabilir, teknik direktörlerin de formsuzluğu olabilir. Bunlar sporun içinde olan şeyler ama Montella'nın basın toplantılarının da bu sefer çok bizi tatmin eden veya iyi gelebilecek, hani en azından bize bir umut verebilecek düzeyde olduğunu da olmadığını da çok açık gördük. Şimdi sizle sohbetimize devam edeceğiz ama çok kısa bir dinleyici yorumu da alayım hemen. Nevzat Bey demiş ki, selamlar, Montella gitmiş veya kalmış benim pek umurumda değil. Başarısız hocaya Türk olsa giderdi konusunda da bu durumu Türk ve yabancı hep yaşadık, bir beklenti bir tekrar olarak. Ne değişti, ne gelişti, bu sayede futbolumuzda neler gelişti diye sormuş Nevzat Bey. Açıkçası biraz bunların da cevabını hocam veriyoruz. Yani konuşurken bir şeylerin değişmediğini, aslında hep aynı tekrara düştüğümüzü zaten söylüyoruz. Ama hani burada çözüm nedir? Siz bir teknik direktör olarak burada bir çözüm varsa en kısa yoldan bunu ne olarak adlandırabiliriz?
1: Yani şöyle, aslında yani bunun birçok örneğini sayabiliriz. Birçok geçmişteki yapılan iyi şeyleri de ekleyebiliriz. Ama şöyle bakmak gerekiyor. Yani siz iyi bir yapılanma yaptığınızda gerçekten birkaç sene, belki birkaç seneden daha fazla, yani 3-4 sene bir acı çekmeniz gerekecektir. Acı çekmelisiniz de ama tabii doğru yapılarla. Şimdi sadece amirli takımın işte hocasını değiştirmekle bazı şeyler çözülmeyecek. Çünkü diğer farklı birimlerin de yapılanması gerekecek. Sadece federasyon bazında değil, kulüp bazında da bazı şeylerin gelişmesi gerekecek. Yani biraz biz aslında şöyle düşünüyorum. Biz iyi bir milli takıma sahibiz. Gerçekten potansiyeli yüksek bir milli takıma sahibiz. Bu asla farklı görüşlerin olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ama şunu unutuyoruz. Yani bizim bir oyun kültürümüz, bizim bir oyuna bakış açımız ne yazık ki olgunlaşmış durumda değil. İşte ilk bir hoca geliyor. Yani bugün Montella var, yarın Mesut Hoca olur. Ya da başka bir hoca olur. Hani o hoca geldiği zaman bir oyun kültürü oluşturmak yerine işte günü kurtarmak. Çünkü ne yazık ki yani bu işte de en büyük problemlerden biri bu. Maç kaybettiğinizde işinizden olma riskiniz ister istemez artıyor. O sebeple yani burada baştan aşağı iyi bir yapılanma ve gerçekten bir oyun kültürü oluşturma. Yani bu oyun kültürü oluşturmak işte az önce İtalya'dan örnek verdim. Yani İtalya mesela bildiğim üzere aslında savunma yapan bir ülke olarak bilinen, işte Catenaccio'ların daha eski zamanlara döndüğümüzde oralara kadar gibi savunma yapan bir durumdan özellikle Napoli'deki işte ya da Lazio'daki Sarri'nin işte topa sahip olma oyunuyla beraber aslında orada farklı hareketlenmeler, işte oyuncu yetiştirmede farklı durumlar oluşturmaya başladı. Aslında İtalya bildiğimiz o sertliğin dışına da çıkmaya başlamışlar. Aslında evlenme durum da vardı. Modern futbol evlenme durum vardı. Hani şunu söylemek istiyorum. Bir oyun kültürü oluşturacak bir sisteme ihtiyacımız var. Bu arada baştan ayağa değişmesi gereken bir durum. Çünkü bu tip durumlar çok önemli. Biz oyun kültürü oluşturamadığımızda, yani mesela biz milli takımımızın hep şöyle adlandırdık, mücadele eden, işte bayrak için, millet için, vatan için oynayan. Tabii ki bunlar bizim için önemli kriterler. Tabii ki bunları da geri planda bırakmayacağız. Bu bizim kendilerimize işlemiş bir durum. Ama bir oyun kültürü oluşturmak, ne oynayacağımızı, nasıl oynayacağımızı, yani bir 9 numarayla oynayacak mıyız, net bir santraforla oynayacak mıyız ya da yoksa nasıl oynayacağız? İşte bu bir kültür oluşturmak çok bizim için gerçekçi olmadı. Yani hani bir de işin tabii magazinsel boyutları da ortaya çıkıyor. İşte oyuncuların podcastler yapması, işte videolar paylaşması, sonra başarısızlık gelmesi ve bunlar birçok dengeyi bozuyor. Yani ben bunların da iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece oyun kültürü dediğimiz şey sadece sahada olan bir durum değil. Ülke bazına yayılması gereken bir durum. Ki bununla ilgili yapılan iyi şeyler de var. Yani bunları da söylemek lazım. Yapılan iyi şeyler var ama bunları bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani ben bir oyun kültürünün oluşması gerektiği inancındayım. Bu oyun kültürünün oluşmasının en temel neden kesinleştirecek nedenlerinden bir tanesi de yani futbol içinde var olmuş, futbol içinde çok fazla zaman geçirmiş, gerçekten bu oyun kültürüne katkı sağlamış yöneticiler ve teknik direktörlerin sayısının artarak oluşabileceğini düşünüyorum. Yani umut ediyorum bunlar gerçekleşir ama ülkemizde bunlar kolay işler değil, yani bunu da söylemek lazım.
0: Hocam şimdi siz bunları söylerken Gökhan Bey tam aslında sizin söylediğinize bir yorum yapmış dinleyicimiz Gökhan Bey. Demiş ki dün İngiltere ve İspanya'nın maçlarını izledim, bir milli takım havası veriyorlar ama nedense bizim milli takım o havayı yaratamadı. Bunun sebebi de Montella'dır, çünkü takıma verdiği bir enerji yok, taraftara verdiği bir enerji yok. Aslında sadece kazanıp kaybetmenin ötesinde Mesut Hocam biraz da biz o havayı istiyoruz, o mücadeleyi istiyoruz, o özlediğimiz hani hep bir kimlik verdiğimiz milli takımda o kimliği geri almak istiyoruz ve herhalde bu mağlubiyetlere ekstra üzülmemizin sebebi de şu önü geçirdiğimiz 4 maçta bu milli takım kimliğinden, bu mücadeleden çok uzak kalışımız oldu. Tabii burada birçok farklı parametre var. Uzun uzun konuşuyoruz zaten. Kaç gündür de aslında milli takımı değerlendiriyoruz. Ben burada size biraz daha teknik bir soru sormak istiyorum. Hocam şimdi milli takım arası 18 gün sürdü. Ciddi bir süre, ciddi uzun bir süre, ilk defa böyle bir milli araya gittik ve şimdi kulüplere de yavaş yavaş oyuncular da dönüyor, bizler de kulüp maçlarına geri dönüyoruz. Burada teknik direktörlerin oyuncuları motive etme şansı ne kadar veya nasıl yollar deneyecektir? Biraz daha teknik direktörlük üzerine bir soruyla size dönmek istiyorum.
1: Yani şimdi şöyle, tabii ilk defa dediğin gibi yani bu kadar uzun üst üste 4 tane maç oynanan bir milli ara yaşadık. Aslında herkesin ilk bir yeni bir deneyim oldu. Yani sadece Türk milli takımı için değil, diğer milli takımlar için de bu koşullar ilk defa gerçekleşti. Yani şöyle bakmak lazım. Yani öncelikle hani şunu söylemek istiyorum. Daha sonra teknik konuyla ilgili düşüncemi paylaşacağım. Şimdi biz ilk Fransa maçını oynayınca aslında herkesin umudu daha yüksekti. Bu umudun yüksek olma sebebi de sahada verilen mücadeleydi, oynanan oyundu, istekti. Ama hani özellikle böyle üst üste oynanan maçlarda, buna Dünya Kupası da dahil tabii ki de, yani bu tip durumlarda biraz sonuç olumsuz oldu.

0: sonra yani sürece odaklanmak gerekir. Yani siz 4 maç üzerinden plan, tabii maç maç plan yaparsınız ama 4 maçta kazanacağınız puanlar sizi yukarı itecek. O yüzden hani biz o Fransa maçı bizi kurtaracağını düşündük. Ama bu gerçekleşmedi. Yani izleyicimizin sorusu da aslında antrenörün iyi motive edememesiyle alakalı. Ben hani bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi sakat oyuncularımız vardı. Gelemeyen oyuncularımız vardı. Takımın yani Hakan Çalhanoğlu gibi kaptanlarından, işte Kenan Yıldız gibi önemli yeteneklerinden aslında yoksulduk. Yani bunlar takım için etkili oyuncular ve iyi oyuncular. Bunlar da motivasyonu bozacak unsurlar mı derseniz unsurlardır. Yani teknik anlamda tabii bu oyuncuları motive etmek, bu motivasyonu sağlamak çok kolay değil ama hani bunun bir profesyonel futbolcuysanız bunları bir şekilde yaşamalısınız ve size yardımcı olacak teknik ekip, işte idari ekip bunları bir şekilde sağlayabilmeli. Yani bunlar iyi sağlandı mı konusuna gelince de hani çok sağlandı dersek de zaten gerçekçi bir durum ortaya çıkmayacak. Kesinlikle bunu iyi sağlayabilirler. Yani bir teknik değerlendirmede motivasyon evet zor, kolay değil. Ama bunu sağlayabilecek reaksiyonlar verilebilirdi. Ama bunu çok fazla göremedik. Tabii bunun bir de dönüşü şimdi takımlara nasıl yansıyacak? 4 tane oynanan ve üzücü birçok sonuç alınmış durumda futbolcuların motivasyonu da farklı olacaktır. Ama hani genel manada biz ilk defa yapılan bu 18 günlük arayı çok büyük yarayla aslında geçirdik diyebilirim. Atlattık diyemeyeceğim. Hala atlatabildiğimizi düşünmüyorum. Bu 18 günlük durum bize aslında belki de birkaç yılımızı kaybettirdi diyebilirim.
1: Hocam şimdi dinleyicilerimizden de çok kısa yine yorumlar alıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Hocama sevgiler. Bence kadro seçiminde çok yanlış. Formda Yunus'un kadroya alınmaması, formsuz Abdülkerim alınması, Uğurcan dahil demiş Sedat Bey. Mesut hocama saygılar, sevgiler diye de iletmiş. Nevzat Bey bir soru daha sormuş hocam. O soruyla da size ileteyim, sonra zaten yolumuza da devam edeceğiz. Nevzat Bey diyor ki, senelerce altyapı teknik direktörlüğü yapmış Tolunay Kafkas'ın Montelli'yi genç oyuncular ve oyun kültürü hakkında eleştirmesi hakkında görüşünüzü alabilir miyim, hocama sorar mıyız diye. Bu soru hakkında neler düşünüyorsunuz hocam?
0: Buradan kişi bazlı gitmek yerine, yani birçok altyapıda çalışmış antrenörler var. Ben de uzun süreler görev aldım. Şimdi az önce bahsettim zaten oyun kültüründen. Şimdi oyun kültürünü baştan aşağı dizayn etmek lazım. Yani oyun kültürü Montella tamamen kendi oyun felsefesini milli takıma yansıtmış durumda. Hani bazı gerçekler vardır. Yani biraz sonra işte kulüp takımlarını değerlendirirken de söyleyeceğiz. İşte büyük takım refleksleri vardır. Büyük takım işte iç sahada baskılı bir oyun oynar. Her zaman öyle olan baskısıyla oynar. En azından böyle oynama gayretindedir. Bu bir kimliktir. Bu bir oyun kültürüdür ne olursa olsun. İşte 30 bin, 40 bin, 50 bin taraftarın önünde bu coşkuyu alırsınız ve öyle olan baskılarını daha enerjik şekilde, daha coşkulu şekilde oynarsınız. Yani bizim milli takımımıza geldiğimizde tabii şimdi Fransa gibi, işte İtalya gibi, Belçika gibi takımlara çok ciddi baskılı oyunlar belki oynamak gerçekçi değil ama genele baktığımızda bir oyun kültürü oluşturabilmek. Yani şimdi işte genç milli takımlarda farklı bir şey oynanıyor, A takımda farklı bir şey oynanıyor. Aslında izleyicimizin sorusu biraz oraya gidiyor ama şöyle bir durum söz konusu. Yani bu da son yılların yani son yıllarda bunu çok sıkça yaşadığımız, özellikle Ümit milli takıma kadar oynayan oyuncuların, yani sürekli genç milli takımlarda oynamış oyuncuların aslında A milli takımda oynayamadığını, bulunamadığını da görüyoruz. Yani aslında bence tartışılması gereken durumlardan bir tanesi de bu. İşte siz Alman milli takımına, Belçika milli takımına, İtalya milli takımına, yani üst düzey İspanya milli takımına özellikle baktığınızda hep işte Ümit milli takımında, genç milli takımlarda süre almış birçok oyuncunun A milli takımında süre aldığını görürsünüz. Ama bizlerde bu ne yazık ki çok üst seviyeli değil. Birçok oyuncu direkt A takımdan alınıyor. Aslında baştan aşağı bir kültür durumu ortaya çıkıyor. Yani hani şu doğrudur, bu yanlıştır, işte X hoca şunu dedi, Y hoca bunu dediden ziyade hani şöyle bakıyorum. Yani bu başlı başına masaya yatırılması gereken bir oyun. Çünkü yani şunu da biliyorum. Hani genç milli takımlarda işte bir takım işte 3-4-1-2 başka bir şey oynuyor. 3-5-2 birisi başka oynuyor. 4-4-2 oynuyor. Tamam, sonuçta seçilmiş oyuncularla oynuyorsunuz ama tüm Türkiye'nin ya da Avrupa'nın Türkiye'de oynayabilecek oyuncularını seçiyorsunuz genç milli takımlara da. Hani burada bir oyun kültürü oluşturmak yani hem aşağıdan yukarı hem yukarı.

0: başa aynı gidilmeli. Bu oyun kültürü bence ülkemizin aslında en temel problemlerinden bir tanesi. Yani umut ediyorum bir gün bunları evet bir oyun kültürümüz var diye konuşuyor oluruz karşılıklı şekilde.
1: Mesut Hocam, son olarak süremizi de iyi değerlendirmek adına kısa bir dört büyüklere bakalım mı? Dört büyükler sizce nasıl geri döner? Önlerinde çok ciddi fikstür var. Süper Lig başlıyor. Avrupa maçları var. Üstüne Türkiye Kupası bir yerden geliyor. Yani dört büyükler bu milli takım arasından sizce nasıl döner?
0: Ya tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii Galatasaray Osimhen'siz bir durum yaşıyordu. Şimdi Osimhen antrenmanlara başladı bildiğim kadarıyla. O da takıma katıldı. Sakat oyuncular var, onlar iyileşiyor. Tabii Beşiktaş'ın iyi bir çıkışı vardı. Hani bunları değerlendirmek lazım. Tabii Fenerbahçe'nin bir çalkantılı dönemi, İsmail Kartal'ın bırakıp tekrar dönmesi. Bunların hepsi farklı etkenler. Trabzonspor'un Thomas Frans'la beraber iyi bir galibiyet alması Galatasaray'a karşı. Acaba neler yapabilecek? Ama tabii hani şöyle değerlendireceğim. İşte Galatasaray Kasımpaşa'yla oynayacak. Gerçekten iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Lige verilen bu arada hem Galatasaray'ın eksiklerini tamamlaması, belki bu maçta olsa ben direkt bir kombi oynamayacaktır ama yani belki de kadroya da girecek mi onu da bilmiyorum tam olarak. Ama Kasımpaşa'nın pek daha mağlup takım olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet.
0: Kasımpaşa da iyi bir takım. Ama Galatasaray'ın özellikle bu milli aradan sonra iyi bir ivme yakalama gayretinde olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Galatasaray'ı birçok oyun anlamında eleştiriler, biz de eleştiriyoruz. İşte fikirlerimizi sunuyoruz daha doğrusu. Ama Galatasaray hala zirvede. Yani bu onlar için bence bu kötü oynanan zamanlarda iyi bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Keza Beşiktaş'ın iyi bir oyunu var, güçlü bir oyunu var. Yani bence Beşiktaş'ın en önemli transferi bu yıl. Hocası bir kere sonra İtalyano gerçekten inanılmaz bir giriş yaptı. Önemli. Üst perdeden girdi. Ama tabii yukarıda kalabilmek de işin çok kolay kısmı değil ama hani Beşiktaş'ın da oyun anlamında işte o anlattığı oyun kültürüne uygun bir teknik direktör seçmesinin de artılarını yaşadığını söylemek lazım. Fenerbahçe tarafında da yani son haftalarda toparlanacak İsmail Kartal, işte bir Eyüp galibiyeti var farkı tabii ama hani Rize deplasmanı bildiğim kadarıyla hava şartları iyi orada, yani iyi olacak ama Rize takımı benim de daha önce beraber çalıştığım Recep Uçar'ın takımı Fenerbahçe'ye karşı özellikle oyunu 60-70 dakikaya kadar götürürse bence ciddi zorluklar çıkartabilir. Özellikle Fenerbahçe'yi geri koşturmak anlamında etkili olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta da Samsun, Trabzon tarafında da Samsun Spor bir çıkış arıyor. Eski aslında geçtiğimiz yıllardaki halinden uzak bir durumda. Tabii Samsun Spor önemli forvetlerini bıraktı. Yani şu an ciddi bir hücum anlamında sıkıntı yaşadığı bir gerçek Samsun Spor'un.
1: Evet,
0: o da onlarla hafta içi ellerinden geleni taraftarlarıyla beraber yapmak için işte organizasyonlar yaptı. Ama Trabzon tarafında yani Muhammed Salah'a ayrı bir parantez açmak lazım. İlk geldiği zaman yani 10 gol 10 asist yaparsa yani Trabzon için fazlasıyla yeter demiştim. Ama şu an bulunduğu istatistikle bunu çok daha yukarıya çıkartabileceğini görüyoruz. Ben Trabzonspor'un Thomas Rice'le beraber özellikle topun arkasında iyi geçip kendi kalesini daha iyi savunup daha iyi hücumlar yapabileceğini Samsunspor'dan da bize gösterdiği için böyle düşünüyorum. Yani ligin bu verilen ara bu dört büyük takıma bence faydalı şekilde, olumlu şekilde yansıyacağı görüşünde.
1: Mesut Hocam, çok teşekkür ederiz. Güzel bir değerlendirme oldu. Hem milli takımı değerlendirdik hem de dört büyüklere de şöyle bir kısaca bakış atma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet. Teknik direktör Mesut Kır bizlerle birlikteydi. Güzel de bir bağlantı oldu. Tabii Mesut Hoca ile birlikte tüm detayları da konuştuk. Şimdi şöyle bir kısaca haberlere bakayım. Ardından yine konuklarımla devam edeceğim. Federasyondan yine bir istifa haberi geldi. Onu sizlere vermek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmalar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. denildi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Tabii bu istifalar arka arkaya geliyor. Cuma günü de federasyonda çok ciddi bir toplantı olacak. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak? Oradan nasıl bir gündem çıkacak? Artık merakla da bekliyoruz. Ama biz yavaş yavaş artık kulüp sezonuna dört büyüklere bir dönelim istiyorum. Açıkçası birçok haber var, birçok konu var. Onları da vermemiz lazım. Şöyle bir hızlı hızlı dört büyük gündeme de bakacağız. Ve dört büyük gündeme bakarken de bağlantı olarak da genç kuşaktan Kıvanç Derya bizlerle. Kıvanç hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Dinleyicilerimizin hepsine iyi dinlemeler, sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi tabii gündem çok yoğun ama biz seninle hızlı hızlı bir dört büyük kulübümüzle ilgili konulara değinelim. Dilersen biraz puan durumuna göre gidelim. Şu an birinci Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla, ikinci sırada Galatasaray var. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da gündem Osimhen, tabii dönecek mi dönmeyecek mi, ne zaman dönecek, bu çok önemli ama sen de söyleyeceksindir, Galatasaray'ın önünde de çok ciddi bir fikstür var. Dilersen Galatasaray yorumlarıyla başlayalım.
2: Tabii başlayalım. Galatasaray Cuma günü milli aranın ardından Kasımpaşa maçıyla geri dönüş yapacak lige. Osimhen'in sakatlığı iyileşti. Osimhen'de bir sıkıntı yok ama tabii Kasımpaşa maçından hemen sonra 13 Ekim'de kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray. Hani bu maç düşünülerek risk edilir mi edilmez mi onu henüz bilemiyorum. Yine Wilfred Singo takımla birlikte antrenmanlara başladı. Zaten Barcelona'nın ne kadar formda olduğunu biliyoruz. Hani rakiplerine eze eze geliyorlar. O yüzden Galatasaray'ın katkı verebilecek her oyuncuya ihtiyacı var bu maçta. Onun öncesinde yine Kasımpaşa'da Adrian Benedicek'in bir sakatlığı bulunuyordu. O da çok formda başladı ligi. 6 maçta 4 gol var Polonyalı oyuncunun. Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği de maç günü belli olur gibi. Galatasaray'ın fikstürü gerçekten çok zor. Önce Kasımpaşa maçının ardından Barcelona, sonra tekrardan lige dönecekler. Ligde Gençler Birliği, tekrar Şampiyonlar Ligi ve sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Önünde yaklaşık 16-17 günde 5 maç oynayacak Galatasaray. Fenerbahçe derbisi, Barcelona da bunlara dahil olmak üzere. Nasıl bir sonuç çıkacağını hepimiz bekleyip göreceğiz.
1: Tabii şimdi Galatasaray'da bir Yunus Akgün korkusu da olmuştu ama Yunus Akgün'de bir sorun olmadığı açıklandı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de olacak. Onu da söylemek lazım. Son günlerde tuhaf bir haber var. Tuhaftan kastım aslında hani ne kadar gündeme geldi gelmedi bilmiyorum ama senin de yorumunu merak ediyorum. Icardi'nin Galatasaray'ı böyle bir ufak sinyallediği söyleniyor. Duydun mu bununla ilgili bir haber veya bir fikir belirtir misin?
2: Evet, kamuoyunda çokça dile geldi. Özellikle Arjantin basınında çok konuşuldu bu. Icardi'nin çok daha düşük maaş seviyelerinde Galatasaray'a tekrar geri dönmeyi kabul ettiği yazılıyor. Ama şöyle bir durum var, yabancı kuralı. Galatasaray'ın birisinden çıkmadan Icardi'yi kadrosuna katma ihtimali yok. Çıkılabilecek isimler var mı? Evet, tabii ki var. Ugo Çukwu olsun, efendime söyleyeyim yine Bilşiyabı olsun. Bunlar henüz kadroda daha kendilerine yer bulamadılar doğru dürüst. O yüzden Galatasaray tekrar böyle bir şey düşünür mü bilmiyorum. Tabii bunun öncesinde Icardi'nin form durumu, sakatlığı var mı yok mu? Aynı zamanda Icardi'nin yine kilosu çok eleştiriliyordu. Hani Galatasaray sağlık ekibinin çok detaylı bir test yaptıktan sonra tekrardan bilgisi olur mu bilemiyorum. Doğru karar olur mu? O konuda da emin değilim ama bunu bekleyip hepimiz Ocak transfer döneminde göreceğiz.
1: Ben açıkçası dinleyicilerimizin de bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Hemen hatırlatalım, 212-273-10-10 WhatsApp hattından sorularınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Galatasaray'a Icardi bir daha dönecek mi, dönmeli mi? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii şimdi sen fikstürden devam ettin. Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak ki Kasımpaşa ligin şu an hani çok karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlarından biri. Hiç yenilmediler, sert bir futbol oynuyorlar. Galatasaray'ı bu milli aranın dönüşünde zorlayabilir. Üstüne tabii akılların da hep böyle bir Barcelona maçında olması da Galatasaray'ı ne kadar zorlayacak, bunu da ben açıkçası merak ediyorum. Hani Barcelona maçında Osimhen muhtemelen ilk 11'de oynamak isteyecektir, oraya kendini hazırlıyordur ama bu Kasımpaşa maçını da böyle çok görmezden gelmemek lazım diye düşünüyorum.
2: Yabana atılmaması gereken bir takım oldu zaten. Ligin tek namağlup takımı olarak kendini belli ediyor Kasımpaşa burada. Galatasaray'ın yine eksikleri de var bu arada. Roland Çalay'ın oynaması beklenmiyor maçta. Üstad Ali yırtığı var kendisinde. Osimhen'i burada riske eder mi etmez mi emin olamıyorum Okan Hoca. Maç günü kararını verecektir bunun. Ama şöyle bir durum da var. Barcelona karşısında puan veya puanlar almayı planlıyorsa eğer Okan Hoca, tam formda bir Osimhen'e ihtiyacı var.
1: Ya orada biraz daha gerçekten

gerçekçi de bakmak lazım. Barcelona şu an bence sadece Avrupa'da değil, yani tüm kıtalardaki en formda takım desek bilmiyorum abartıyor olur muyuz? Yani içeride dışarıda La Liga'da, Şampiyonlar Ligi'nde

0: O simenli veya o simensiz bence zaten her türlü zor olacaktır.
1: Çok zorlu bir maç olacak kesinlikle. Yani şu anda hangi teknik direktöre sorarsak soralım. Bence Mourinho bile Barcelona maçını gördüğünde fikstürde yanına 3 yazıyor mudur? Çok çelişkide kalıyordur bence.
0: Bence de. Tabii şimdi dinleyicilerimizi de araya sıkıştıralım. Volkan Bey demiş ki ben döneceğini düşünmüyorum çünkü daha dün Sayın Dursun Özbek biz ona bir veda planlıyoruz ondan gelen cevabı bekliyoruz dedi. Yani bence bu söylentilere kapıyı kapattı demiş Volkan Bey. Evet böyle yorumlayabiliriz. Kıvanç istersen...
1: Olması gereken boşluk çok büyük Icardi'nin. Çünkü Icardi geldiği zaman rotasyon olarak düşünülecek ve doldurması gereken yer Osimhen'in yokluğunda yapabilecekleri. Ama Osimhen öyle bir performans sergiliyor ki kim gelirse gelsin yerine Osimhen'in yerini dolduramıyor. O yüzden Galatasaray taraftarıyla arasını daha da açmaya gerek var mı? Ben bu konuda çok emin değilim.
0: Bence de yani ben açıkçası hani kendi yorumumu şöyle verip Beşiktaş'a geçelim istiyorum. Hani Icardi artık Galatasaray'a verebileceği bence her şeyi verdi. Hani bence hatta sadece Galatasaray değil futbola verebileceği her şeyi vermiş gibi hissediyorum ben. O yüzden bence Galatasaray'ın böyle bir dönüşe pek ihtiyacı yok. Peki Beşiktaş diyelim. Tabii Beşiktaş şu an Süper Lig'de 3. sırada Galatasaray'ın hemen arkasından ve onlar da lige Kocaelispor'la dönüyorlar. Kocaelispor'u pazar günü kendi evinde ağırlayacak siyah beyazlı takım Beşiktaş için neler söylersin?
1: Beşiktaş Minare'ye giderken 3-2'lik bir Ahmet mağlubiyetiyle gitti. Onun öncesinde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı siyah beyazlılar. Ki bunlardan birisi Fenerbahçe deplasmanıydı. Bir diğeri de Marsilya'ydı. Onun haricinde yine Çorum Spor'a 6 gollü bir galibiyet ve 3-0'lık net Erzurum Spor galibiyeti vardı siyah beyazlılarda. İtalyano'nun performansı göz dolduruyor gerçekten. Orkun Kökçü'nün bir sakatlığı var. Ağrıları var kendisinin ayak parmağındaki çatlak sebebiyle. Forma giyip giymeyeceği bilinmiyor şu anda. Kocaeli Spor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama Kocaeli Spor maçından 4 gün sonra Hoffenheim maçı var Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın. O maç bence düşünülerek bu maçta risk edileceğini düşünmüyorum ben Orkun'un. Orkun'un oynamadığı senaryoda da formasını Fabio Miretti'ye emanet edeceğini düşünüyorum ben. Vincenzo Italiano'nun.
0: Tabii Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Dört büyük takım içinde sahada en diri gözüken maçın periyotlarında anlık şöyle değerlendirmelerinde en diri gözüken takım genelde hep Beşiktaş oluyor. Ben bunu hep söylüyorum ama işte o direnç düştüğü zaman takım yorulduğu zaman da son Avrupa maçındaki sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hareketsizlik mesela en büyük sıkıntı. Bence şu an Beşiktaş'ın en büyük kabuslarından biri yorgunluk ve hareketsizlik. Bu peş peşe gelen iki durum özellikle son Avrupa maçında bunu bence çok net gördü Beşiktaş. Tabii onlar da milli arayı dinlenerek geçirdiler. Nasıl dönecekler ben de merak ediyorum. Şöyle dinleyicilerimizden yorumlar da hemen geldi Icardi konusuna. Bir ufak geri döneceğim sonra hemen devam edeceğim. Yusuf Bey demiş ki bence abi Icardi geri dönerse çok iyi olur. Galatasaray'ın ikinci forveti yok. Deniz Güllü olacak iş değil. Bence süper olur. İyi yayınlar. İşte Icardi ikon bir karakter. Yani Galatasaray taraftarı için çok kıymetli bir karakter. O yüzden kimse ilk başta böyle aman abi gelmesin demiyor ama geldikten sonra da ne verip ne vermeyeceği çok önemli. Şimdi İzmir'den Hasan Bey demiş ki tam antrenman yapan hazır bir Icardi her zaman iş yapar ama Osimhen'in arkasında beklemeyi ve ikinci format olmayı bilerek gelmeli gelecekse zaten tabii ki de başka da pek bir şansı olmaz Icardi'nin diyelim.
1: Ya Harry Kane gelmediği sürece Osimhen'in arkasında ikinci forvet olmayı kabullenerek gelecek zaten Galatasaray'a. Bunu herkes farkında. Camia da farkında. Okan Hoca da farkında. Hatta Osimhen'in kendisi de farkında bence. Gerçekten çok özel bir oyuncu.
0: Çok evet yani şu an ligin en kader değiştiren oyuncusu desek herhalde çok da böyle
1: yanlış olmaz. Bir Osimhen'li Galatasaray var bir de Osimhen'siz Galatasaray var. İkiye ayırmış durumda takımı resmen.
0: Burada tabii Beşiktaş'ı konuşurken Beşiktaş'tan şöyle bir ufak devam etmek istiyorum. Vlahović'in de ufak bir sakatlığı vardı ama orada Beşiktaş'ı mutlu eden haberler de geldi. Bence
1: çok ciddi değil durumu.
0: İlerleyen dönemlerde de yani birkaç hafta içinde de Vlahović'in de o en üst seviyede performans göstereceğini ben düşünüyorum ya. Ne dersin?
1: Çok kaliteli. Kumaşı zaten belli olan bir oyuncu. Fiorentina günlerinden olsun, Juventus günlerinden olsun. Zaten Juventus gibi bir takım, eli sıkı bir takım. Hani transfer rekoru Ronaldo'da olan bir takım. 75 milyon euro bonservis de almıştı zamanında Fiorentina'dan Vlahović'i. Daha çok genç. Aidiyetli hissettiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'a. Taraftar da onu bence bağrına bastı. Zaman geçtikçe hem kendisini hem takım adına daha çok katkı verebileceğini düşünüyorum. Zaten Vlahović'i tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani sakatlığı olmadığı sürece

0: gerçekten ligimizde daima üst sıralarda oynayan takımlarda zaten oynar. Ama 5 büyük ligi bekletmişti işte Beşiktaş için. Sonrasında Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Ben Beşiktaş'ta iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum Dusan Vlahovic. Çok zor bir fikstürü var ama Beşiktaş'ın. Hani önümüzdeki 4 maçta Kocaeli Spor isim olarak biraz daha diğer takımların yanında sönük kalsa da hemen arkasında bulunuyorlar onlar da Beşiktaş'ın 4. Evet. sırada var ligde. Ardından Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı ve içeride Crystal Palace ağırlayacak Beşiktaş.
1: İşte şimdi milli takım dönüşü gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle Avrupa'da oynayan kulüplerimizin de fikstürü çok sıkışık. Çok büyük bir karmaşa var ve gerçekten işte rotasyon hepimizin sezon öncesinde ya bu kadroları çok önceden kurmanız lazım. Çünkü şu an futbolda da hatta diğer branşlarda basketbolda, voleybolda, takım sporlarındaki en kıymetli nokta bence rotasyon. Çünkü artık öyle sezonda 30 maç oynayalım, sadece ligi oynayalım, şöyle yapalım, 40 maç oynayalım, böyle bir şey yok. Ne uluslar ligi bitiyor.
0: Takımlarımız 4 maça çıkacaklar zaten Avrupa serüveniyle birlikte. Çok sıkışık bir fikstür var. Dediğin gibi rotasyonun kıymeti buralarda çok daha net anlaşılıyor aslında.
1: Tabii abi, ne Süper Lig bitiyor, ne Uluslar Ligi bitiyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Kupaları var. Yani burada rotasyonun iyi olmadığı sürece yapabileceğin hiçbir şey yok. Onu söylemek lazım. Peki Kıvanç Derya, Fenerbahçe'ye geçelim mi? Fenerbahçe'de onlar aslında milli ara öncesi farklı bir galibiyet aldılar. Biraz
0: çok
1: daha
0: moralli gitti. Çok moralli gittiler. 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti. Gerçekten farklı bir şekilde Eyüpspor sağdan seri sarı lacivertliler. Rizespor maçıyla lige geri dönüş yapacaklar onlar da. Aslında milli araya gidilmeden önce sarı lacivertli camiada bir kara bulut vardı bence. İsmail Kartal'ın istifası olsun, sonrasında gelen başarısız sonuçlar. 5. haftada puan farkı 6'ya çıkınca bu sene de mi gidiyor acaba diye bir düşünce oluştu camianın üzerinde. Ama milli ara öncesi Eyüpspor maçıyla bence çok güzel bir cevap verdi İsmail Kartal'ın takımı. Milli aradan sonra Rizespor deplasmanıyla geri dönecekler. Ardından 14 Ekim'de de Birmingham'a gidip Aston Villa deplasmanına konuk olacaklar. Çok zorlu bir deplasman tabii ki orası da. Ardından tekrardan lige geri dönecekler. Yani Fenerbahçe'de yaklaşık 10 günde 4 maçlık bir fikstür bekliyor. Bu fikstürü nasıl atlatacaklar, ne yapacaklar gerçekten büyük bir soru işareti. Osterwolde'nin zaten sezonu kapattığına dair haberlerimiz vardı. Mert Müldür'ün forma giymesi beklenmiyor yine. Hem Aston Villa maçında hem Rizespor maçında. İyi haberler de var tabii ki. Asensio iyileşti. Ama benim aklımda beliren bir soru işareti, Lukaku'yu hepimiz izledik Uluslar Ligi'nde milli takımımıza karşı da. Çok formda gözüküyor. Yani form tutmuş gibi gözüküyor. Hani acaba İsmail Kartal Vedat'ı kesip Romelu Lukaku'yu ilk 11'de kullanır mı? Arkasında Asensio ile birlikte. Bu soru işareti bütün taraftarların aklında vardır eminim ben de.
1: Bence kesemezsin. Bence kesemezsin. Efendim? Bence kesemezsin. Yani Vedat da son Eyüp maçında oldukça formda gözüküyordu. Abi bence kesemez İsmail Hoca Vedat'ı direkt.
0: Bence ikisinin rotasyonu değerlendireceğini düşünüyorum. Zaten Lukaku'yu böyle 70'ten 75'ten sonra oyuna atıyordu Vedat yerine. Eyüpspor maçı burada ne kadar kısta salınabilir emin değilim. Çünkü Eyüpspor sahadaki oyunuyla, ki bana kalırsa bu sene Eyüpspor ligden düşecek ilk takım bence Eyüpspor olacak. Hani ligin kalitesinin bana göre bir tık altında var onlarda. O yüzden o maçı ne kadar kısta salınması gerekiyor emin değilim. Vedat daha formda gözüküyor evet. Ama Lukaku da gerçekten milli arada çok sağlam gözüktü.
1: Ama bak orada şöyle bir detay vereyim. Doğru söylüyorsun. Eyüpspor şu an hani performans anlamında zor günler geçiriyor ama forvetler için rakibin kim olduğu çok önemli değildir. Forvet gol attığı sürece motivasyonu daha yüksek olur. 9 numara oynayan, forvet oynayan adam gol atmak ister.
0: Şimdi, her zaman.
1: Vedat burada bu golleri atarken Vedat'ı kesmek kolay değil. Yalnız şöyle bir durum da var. Lukaku basın toplantılarında Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal'a da mesajı gönderdi. Sen onu fark etmişsindir.
0: Buradayım dedi evet. Yani gerçekten çok sağlam gözüktü. Fransa maçını seyretsin mi bilmiyorum ama Lacroix çok zor anlar yaşattı gerçekten maçta. Yine milli takım bizim maçımızda Abdülkerim'e çok zor anlar yaşattı. Hani Lukaku'yu böyle görmek eminim Fenerbahçe taraftarını da teknik ekibi de mutlu etmiştir.
1: Tabii ama işte Lukaku'yu da artık 15-20 dakikalara ne kadar sıkıştırır, ne kadar sıkıştırabilirsin? Bu Lukaku'yu ne kadar mutlu eder? Onu da göreceğiz. İsmail Hoca'nın elinde de böyle bir hani sorun demeyelim ama böyle bir konu olduğunu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe
0: böyle ilgili sorunlar mutlu eder teknik ekibi. Böyle sorunlar mutlu eder. İki oyuncunun da formda olsun, hangisini oynatacağım bilemeyeyim. Bence bir teknik adamı yaşamak isteyeceği en güzel sorunlardan biridir.
1: Tabii.
0: Lukaku'nun bu formu devam ettiği sürece bence formayı Vedat'tan alması o kadar da uzak gözükmüyor.

0: Şimdi Kıvanç, bir soru var. Bu soruyu da sana iletip Fenerbahçe'yi kapatıp Trabzonspor'a geçeceğim. Turgay Bey dinleyicimiz demiş ki kolay gelsin Efe Bey, Kıvanç Bey'e de çok selamlar. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor. 8 numarada Fenerbahçe'ye bu sene için yararı olur mu?
1: Mert Hakan'ın ben kadroda rotasyon olarak değerlendirileceğini düşünmüyorum. Orta sahada çok ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece. Zaten orta saha rotasyonu Fenerbahçe'nin aşağı yukarı belli isimler. Genduzi olsun, Kante olsun, İsmail Yüksek olsun. Ve Mert Hakan bir senedir yaklaşık profesyonel bir maça çıkmadan gelecek. Ne kadar form tutabileceğini, hangi formda atlatabildi mi acaba o süreci, ne şekilde geri dönecek? Bunlar tabii İsmail Hoca'nın değerlendireceği kıstaslar ama Mert Hakan ne olursa olsun Fenerbahçe için soyunma odasında her zaman bir kaptan, bir abilik görevi üstleniyor. O yüzden Mert Hakan'ın ben yine kulüpte önemli bir görev alacağını düşünüyorum. Ama bunu sahada yansıtacak mı veya sahaya çıkacak mı, bu konuda hala endişelerim var.
0: Evet, bakalım. Fenerbahçe'de de gündem devam ediyor. Şimdi tabii dört büyük gündemdeyiz. Dört büyük gündemde Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor da milli araya gitmeden önce hani son yılların bana göre en iyi derbi performanslarından birini gösterdi Galatasaray'a karşı.
1: 90-0'la Galatasaray'ı yendiler onlar da. 4-0'la gittiler milli araya. Trabzonspor çok formda gözüktü milli araya giderken ama dengesiz sonuçlar alıyor. Trabzonspor'un zaten şu an oturtmakta zorlandığı şey o. Tabii Thomas Rice'in gelişi nasıl etkiledi camiayı, oyuncuları, ama görünen o ki Salah'ı çok iyi etkilemiş. Sosyal medya hesaplarından takip ediyor musun bilmiyorum ama evet, sabah 7'de 8'de hikaye paylaşımlarında her gün bu adam jimde. Profesyonelliğinden hiçbir şey eksilmemiş. Salah bildiğimiz Salah. Zaten Galatasaray maçında kalitesini bir kez daha sahaya ortaya koydu. Önceki konuğumuz, hocamız da yine aynı şekilde söyledi. 10 gol 10 asist yaparsa Trabzon camiasını mutlu eder. Evet, ama Salah hiç 10 gol 10 asiste duracakmış gibi durmuyor. Tabi Salah böyle devam ettiği sürece de Trabzonspor her zaman iddialı olmaya devam edecek.
0: Şöyle bir durum var, yani Salah'la ilgili hep söylenen şu oldu. Ya evet, hani çok büyük futbolcu ama burada marka değeri için çok önemli. İşte Trabzon şehri için çok önemli. Ya bunlar yanlış değil bu arada, bunlara katılıyorum. Trabzonspor'un kendi marka değeri için, Trabzon şehrinin tanıtımı için, işte bir tam adını hatırlamadım şimdi, bir yerde bir taşa oturmuş, taşın önünde sıra oldu herkes.
1: Evet, yani evet,
0: böyle bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi Salah olunca bu etki şaşırtıcı mı? Tabii ki de değil. Salah dediğimiz oyuncu son 10 yılda belki de hani Liverpool'daki zamanında düşünürsek en büyük etkiyi vermiş 5 oyuncudan biridir.
1: Yani son 10 senenin dışında ben sana bir yorumda bulunayım. Birçok otorite tarafından konuşulan şey Muhammed Salah Premier Lig tarihinin gelmiş gitmiş en iyi oyuncusu mudur tartışmasında ismi geçen bir isim.
0: İsmi geçer ama öyleymiş gibi diyeceksin zannettim. Çok üzülecektim çünkü benim kararım orada farklı.
1: Çok tartışmaya açık bir konu ama yani gösterdiği performans olsun, Premier Lig'i aldılar, Şampiyonlar Ligi aldılar. Salah gerçekten oraya ismini yazdırabilecek isimlerden bir tanesi bence.
0: %100. Ya tabii ki de yazdıramaz diyemeyiz ama şahsi fikrim Premier Lig tarihinin bence en iyi oyuncusu Thierry Henry'dir deyip topu sana biraz atayım, bakayım burada yorumunu merak ettim.
1: Ya tabii Thierry Henry'ler var, Rooney'ler var, Lampard'lar var. Yine eskilere gidebiliriz. Eskiye bile gitmeye gerek yok aslında bakarsan. Güncelden Harry Kane var. Ben Harry Kane'i çok beğeniyorum gerçekten. Hani güncel bir 9 numaranın bu kadar top dağıtabilmesi, sırtı dönük oynayabilmesi, hava toplarına bu kadar hakim olabilmesi, ayağına bu kadar hakim olabilmesi gerçekten hani takımların, bir hoca olsaydım takımla isteyeceğim ilk oyuncu olurdu muhtemelen Harry Kane burada. Harici olarak Trabzonspor derken ben Trabzonspor'un bana kalırsa 4 büyükler arasında bu önümüzdeki 15 günlük süreçte en kolay fikstüre, görece en kolay fikstüre sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer takımları Avrupa aynı zamanda devam ederken Trabzonspor tabii Konferans Ligi'nde ama görece Trabzonspor'dan bir kalibre daha düşük takımlarla oynayacaklar kendilerinden. Şimdi Fenerbahçe Aston'a deplasmanına giderken Beşiktaş Hoffenheim'e gidecek. Galatasaray zaten evinde Barcelona ile oynayacak. Trabzonspor burada neler yapacak Avrupa'da? Onlar da kup deplasmanına gidecekler Finlandiya'ya. Tabii şimdi diğer takımların ismi geçince kup biraz daha aşağıda kalıyor. Trabzonspor'un bu süreci bana kalırsa kayıtsız atlatması gerekiyor. Burada onları zorlayabilecek tek maç diyebileceğim, yani güncel milli araya giden Trabzonspor açısından bakarsam Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı bence çok da güzel bir maç olacak. Dinleyenlerimize izlemelerini tavsiye edelim. Güzel bir maç olacak. Samsunspor geçtiğimiz

0: mesela iki Samsun Spor görüntüsünden çok uzak duruyor. O yüzden o deplasmanın kayıpsız geçmesini bekliyorum. Aslında bir Karadeniz turu var. Deplasman yapacaklar. Evet, Samsun deplasmanı, Rize deplasmanı ama Karadeniz'in dışına çıkmayacaklar ve kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak. Hani önümüzdeki bu 3 haftanın ilk sürecinde. Trabzonspor bu süreci kayıpsız geçtiği takdirde bence ligde zaten iddialılar, daha da iddialı bir konuma gelecektir.
1: Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray 2. sırada, Beşiktaş 3. sırada, Fenerbahçe 6. sırada, Trabzonspor da 7. sırada. 4 büyüklerin şu an güncel Süper Lig'deki konumu bu. Kıvanç, şöyle hazır bir ufak süremiz var. Halen daha devam edebiliriz. O yüzden sana biraz daha dünya futbolundan bir soru soracağım. Hani kendimizi de Süper Lig'den biraz daha dışarıya çıkartıp. Şimdi sen Harry Kane dedin. Tabii Harry Kane deyince akıla bu sezon artık tek bir şey geliyor. Ballon d'Or. Abi Ballon d'Or kime gidecek? Çok kısa bir değerlendirme alayım senden.
0: Ya benim küçüklüğümden gelen bir Barcelona hayranlığım var. Yalan olmasa. Şimdi Galatasaray'la maç yapacaklar. Tabii ki temsilcimizi destekleyeceğim ama hani Lamine Yamal, Messi de dün akşam bir takım bıraktı biliyorsun. Son maç, evet, çok duygusal anlara sahne oldu o da. Lamine Yamal Messi'den sonra bende gerçekten böyle içimi kıpır kıpır yapabilen tek futbolcu. Dünya Kupası performansı gerçekten kötüydü. Hani buna bir şey diyemeyeceğim. Tüm otoriteler de bana katılacaktır eminim. Dünya Kupası performansı biraz daha göz kamaştırıcı olsa ben Lamine Yamal'ı favori olarak görüyordum. Ama Harry Kane insanüstü işler yapıyor. Gerçekten insanüstü işler yapıyor. Burada belki eğer ki ödülü Yamal alırsa, ki Mbappe'nin adı da çok geçiyor, ben Mbappe'nin alabileceğini düşünmüyorum bu sene. Bundesliga'da yaptığı için yaptıkları biraz hafife alınıyor olabilir. Çünkü Bundesliga görece La Liga'dan da Premier Lig'den de biraz da alt seviyede bir lig. En azından Bayern Münih'i zorlayabilecek takım sayısı anlamında diğer liglerde birbirlerine zorluk çıkarabilecek çok daha fazla sayı takım var. O yüzden hani ben ödülü ben veriyor olsaydım istemeye istemeye Harry Kane'e verirdim. Çok sevmeme rağmen, çünkü dediğim gibi Lamine Yamal'ı çok beğeniyorum. Bence Lamine Yamal ve Harry Kane arasında ödül gidip gelecek. Ama sonunda şu anki güncel formlara baktığımızda bence Harry Kane'in elinde yükselecek Ballon d'Or.
1: Bu hikaye tamamen Dünya Kupası ile alakalıydı. Eğer Dünya Kupası'na Arjantin kazansaydı şu an bunu hiç tartışmıyor olacaktık çok büyük ihtimalle. Ödül Lionel Messi'ye gidecekti. Ama ben de bir ödül için oy verecek olsaydım şu an birinci sıraya Harry Kane'i koyardım. İkinci sıraya, yani Yamal, ya ben sana bir şey söyleyeyim, ben Messi'yi Yamal'ın üstüne koyarım mesela Dünya Kupası'ndan dolayı. Yamal'ı da 4. sıraya koyarım. Herhalde Mbappe'yi de biraz öne alabilirim ama kulüp sezonu Mbappe'nin de çok iyi değildi. Vallahi sen şimdi içimi kıpır kıpır eden Yamal dedin. Ama
0: gerçekten
1: benim oradaki ismimse Olise abi. Ben de yıllar boyunca Olise'yi merakla bekliyorum, takip edeceğim. Bence Olise de bir yerde bir Ballon d'Or alabilir.
0: Ya Olise'nin bana kalırsa yanlış yaptığı şey, Olise bence saha dışı hayatını o kadar iyi yönetemiyor. Diğer oyuncuların daha iyi yaptığı şey bence bu. Çünkü bu ödül aynı zamanda popülerlik de istiyor.
1: Tabii.
0: Ne kadar yani çok iyi de olsan hiç bilinmiyor. Gidip şimdi sen Bundesliga'da 30 gol atsan, adın sanın duyulmasa, ki illaki duyulur da 30 gol atarsan, yine de o kadar adın geçmiyor. Olise'nin ben bu süreci yönetebildiğini düşünmüyorum. Daha böyle cool tavırlar, çok umursamaz tavırlar, işte Baviera günlerinde vesaire.
1: Ben
0: Olise'nin bence
1: ya
0: orada biraz daha medyaya oynaması lazım. Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Ben
0: tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de öylesi isimleri seviyorum ya. Yalan olmasın ya. Olise'nin o tavrını ben seviyorum ama tabii dediğin gibi biraz kulis yapmak için özellikle bu Ballon d'Or'larda falan bunların da çok etkisi oluyor. Sen orada doğru bir yere değiniyorsun.
0: Muhakkak oluyor. Yani Harry Kane'in alması beni ne açıdan mutlu eder? Bana kalırsa ben çok büyük bir Messi fanıyımdır. Objektif olarak bakarak bir Messi fanıyım ama Messi'nin aldığı Ballon d'Or'da bir Lewandowski hakkı vardı. Covid'den dolayı verilmemişti, evet, o sene. O yüzden bir Bayern santraforunun Ballon d'Or alması en azından o açıdan benim içimi biraz daha burada ferah tutacaktır yani.
1: Evet Kıvanç Derya, seninle birlikte 4 büyük gündemde 4 büyük gündemi konuştuk. Ballon d'Or'u konuştuk ve yavaş yavaş seni de uğurlarken çok teşekkür ediyorum. Tabii spor basının genç yeteneklerinden birisi olarak senin de adını daha fazla duyacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim geldiğin için ilerleyen zamanlarda.
0: Ben çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize iyi dinlemeler diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Hepinize mutlu çarşambalar. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Evet, Kıvanç Derya bizlerle birlikteydi. 4 büyük gündeme de aslında şöyle bir başlamış olduk. Açıkçası 4 büyük takımımızın neler yapacağını da

0: Merak ediyoruz. Tabii nasıl dönecekler, nasıl olacak? Artık Cuma gününden itibaren Süper Lig'e de bakış açımızı da arttıracağız. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla da bu haftayı da açıyor olacağız. Kenan Bey demiş ki selam Efe Bey, haftada bir gün seyirci bağlantısı alsanız güzel olmaz mı? Tabii ki de takdir edersiniz ki bu üçüncü gün radyoda yavaş yavaş bunları da yapmaya devam edeceğiz, yapacağız. Sizleri de işin içine daha çok katıp hem yorumlarınızla hem de bağlantı olarak da sizleri de buraya alacağız. Tabii yorumlarınızı bekliyoruz, onu bir kez daha hatırlatayım. 212-273-10-10 WhatsApp hattımızdan da sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Burada hep birlikte dört büyük gündemde konuşalım. Milli takımı konuşabiliriz, kulüplerimizi konuşabiliriz, herkesi konuşabiliriz. Şimdi biraz haberlere bakalım. Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak. Böyle bir açıklama geldi. Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak. Tabii Anthony Taylor'ın adı MHK başkanlığı için de geçiyor. Buradan da çıkan haberler olduğunu da görüyoruz. Hani sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Anthony Taylor ile ilgili tabii çok fazla konu konuşulmuştu. Hala da konuşulmaya da devam ediyor ama bu haber gündeme nasıl düşecek, nasıl yorumlanacak hep birlikte göreceğiz. Tabii gün içinde yine biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Federasyondaki bu istifaların nasıl bir geri dönüş olacağını da açıkçası biz Cuma günü yapılacak toplantıdan sonra öğreneceğiz. Çünkü o toplantıya Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu da katılacak ve oradan sonra bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı, nasıl bir sonuç çıkacak veya milli takımda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı, hep birlikte görüyor olacağız. O toplantıya da aslında Türk futbolunun gözlerini çevirdiğini söyleyebiliriz. Hani bir noktada şunu söylemek lazım. Açıkçası çıkan haberlerde sanki Montella ile devam edilmeyecek gibi duruyor. Hani bu haberleri de açıkçası görüyoruz. Böyle bir gündem oluşturuluyor, onu söylemek lazım. Ben açıkçası birkaç yerde de hani bir iddia olarak sadece, ama bir haber olarak değil, bir iddia olarak Montella ile devam edilmeyeceği yönünde haberler görüyoruz. Bakalım ne olacak? Artık bu düğüm nerede çözülecek, bunu da göreceğiz. Tabii ben böyle biraz karışık olarak haberlere bakıyorum. Fenerbahçe'ye Lukaku'dan iyi haber. Tabii Fenerbahçe'de 8 resmi maçta 191 dakika süre alan Romelu Lukaku Belçika milli takımında 3 karşılaşmada 108 dakika sahada kaldı. Türkiye'ye karşı gol atan 33 yaşındaki futbolcunun milli aradaki performansı teknik heyeti sevindirdi. Tabii bize gol atması iyi olmadı ama Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe taraftarları için de Lukaku'nun performansı oldukça önemli. Hani biz biraz önce Kıvanç'la da konuşurken Lukaku formda olduğu sürece İsmail Kartal'ın elinin de kuvvetli olacağını söylemek lazım. Şimdi yine bir bağlantıya gidiyorum. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar Efe, herkese de iyi günler diliyorum.
0: Abi tam Fenerbahçe'de Lukaku'yu haberini okuyordum. Seninle istersen Fenerbahçe ile başlayalım. Tabii Lukaku milli arayı iyi geçirdi. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bence burada camianın mutlu olduğu bir performans olabilir ama İsmail Kartal'ın elini de zorlaştıracaktır. Sen neler söylersin?
1: Evet, Lukaku beklentimizden daha iyi bir durumda. Yani Belçika'da kullandı hocası. Ama Belçika'da da şöyle yorumlar var. Bugün okudum onu. Hani daha en az bir aya daha ihtiyacı var. Bir sonraki milli arada daha iyi Lukaku görürüz falan diyen Belçika'da yazarlar var. Ama bence Lukaku yavaş yavaş ritme girecek. Yani Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum ben Efe. Hep de söylüyorum bunu. Ama bence birinci santrafor, hep bunu her yerde söylüyorum, Vedat Muriç, ikinci santrafor Lukaku olarak ilerleyecektir. Çünkü İsmail Hoca'nın kafasında bence ana santrafor, birinci santrafor Muriç olarak devam edecek. Ama Lukaku önemli. Bazı maçlarda, kritik maçlar, çünkü çok da zorlu bir dönemece giriyor Fenerbahçe. Şimdi Ekim ayı çok zor olacak. 5 tane maçı var Fenerbahçe'nin. Gerçekten zorlu. Yani Aston Villa var, derbi var, Slavia Prag var. Yani o yüzden çok zorlu bir dönem işte. Daha fazla oyuncu kullanmak zorunda kalacaktır. Belki mesela bir Alanya maçında belki Lukaku 11 başlar. Belki bilmiyoruz, Rize maçında Lukaku 11 başlar ama Lukaku'yu değerlendirmek zorunda Fenerbahçe. Yani şu bir gerçek, artık dünya futbolunda da böyle 14-15 kişilik bir takımla ilerleyemiyorsun. O yüzden hocanın baktığında işte çok milli oyuncu vardı. Ake pek oynayamadı Hollanda'da. Skriniar hep oynadı, onu söyleyeyim. Lukaku şans buldu. Opong bazı maçlarda buldu. İşte İsmail Bartu bile şans buldu. Hoca aslında o bakımdan biraz mutludur. Çünkü onlar daha yeni yeni katıldı. Tam kadro perşembe günü olacak Fenerbahçe ve cumartesi maça çıkacak. Ama Lukaku çok önemli bir değer ve Fenerbahçe'ye bence katkı sağlayacak sevgili Efe, ben öyle düşünüyorum.
0: Şimdi Koray abi, ben açıkçası Belçika Fransa maçını izledikten sonra Lukaku yaklaşık bir 70-71 dakika kadar sahada kaldı ve hemen aklıma şu geldi: siz artık bir Süper Lig maçında Lukaku işte 45 dakika 50 dakika oynayamıyor gibi, henüz hazır değil gibi bir argüman artık çok söyleyemezsiniz. Çünkü Fransa'ya karşı 70 dakika oynayan bir oyuncu sanırım hemen hemen herkese karşı bu süreleri oynar. O yüzden İsmail Hoca'nın burada eli, asıl sıkışıklık da demeyelim buna, bu negatif bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama
1: kötü bir şey değil, evet aynen.
0: Kulüplerimiz için bu çok kıymetli. Biraz önce senden önce Kıvanç kardeşimizle konuşurken de güncel futbol fikstüründe zaten rotasyonun iyi değilse başarı neredeyse imkansız.
1: Kesinlikle katılıyorum sana ki şu UEFA Avrupa Ligi'nde bile birçok takım çok ciddi, biliyorsun, değişiklikler yaptı 11'lerde şu 4 maçta. Yani bu milli takımlar için de geçerli. Çok güzel bir şey söyledim. Fransa maçında da gerçekten zor anlar da yaşattı. Çok önemli sprintler attı. Biliyorsun sarı kart aldırttı. Gole evet. Gidiyordu neredeyse. Yani Lukaku şu ligde ilk 11'de çıkıp 70-80 dakika sana katkı verebilir. Yani artık o raddeye geldi bence Lukaku. Fenerbahçe için güzel bir şey. Yani Asensio'nun dönüşü çok önemli. İşte Azerbaycan'da oynanan maçta forma şansı buldu. İşte Bartu'nun bile forma şansı bulması önemli. O Ponka artık yavaş yavaş, yani şimdi Şikrin yerinde Ake'nin de yaşları var arkadaşlar. Arada bir O Ponka'nın orada oynaması gerekecek. İşte Levent'in oynaması gerekecek bazı maçlar belki. İşte Mert sakatlığı var. Semedo'nun sakatlıksız devam etmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe için hocanın bunları iyi ayarlaması gerekiyor. Ama ben Lukaku'nun daha fazla şans bulacağına eminim.
0: Biraz açıkçası abi Fenerbahçe'de bu milli araya gelirken beklerde istenilen çıkmıyormuş gibi bir hissiyat vardı. En azından maçları izlerken de onu görüyorduk. Özellikle orada mesela ben Levent'in çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Levent o formayı çok daha fazla alabilir bence.
1: Tabii yani Levent hem sol bek hem sol ön oynayabilen bir oyuncu. Karagümrük ve Almanya'da bunları yapabilen bir futbolcu Levent. O yüzden Levent'i birkaç bölgede oynatabiliyor hoca ve daha çok şans bulmalı. Bence Oğuz'u ara ara sağ bekte kullanabilir hoca. Yani Oğuz bunu yapabilecek bir isim. Hatta üçlü oynasan direkt sağ tarafta, direkt onu kanatta kullanabilirsin. Bunu iyi yapabilecek bir isim ama işte dörtlü de gene denenebilir. Çünkü işte Mert'in dönüşü nasıl olacak, nasıl bir form düzeyiyle gelecek bilemiyoruz çünkü. Onun dışında İsmail'i hep hazır tutmak zorundasın. Ki İsmail zaten kendini hazır tutan Bartun var. Ya baktığında bu lig için hep söylüyorum. Yani Süper Lig için oldukça yeterli bir kadro var. Biraz Avrupa için tamam. Hani eklemeler olabilir de %100 katılıyorum. Bir 8-10 olabilir de bir Asensio'yu yedekleme katılına, ki Asensio da yoktu biliyorsun. Daha böyle nasıl diyeyim, Kerem'den daha iyi bir kanat, hücum kanat alınabilirdi. Bunlar okeyim. Ama Fenerbahçe'nin de böyle çok kötü bir kadrosu yok. Bir kere çok tecrübeli bir kadrosu var.
0: Ben de buna böyle bakıyorum abi ya. Ben açıkçası hani konumuz zaten Süper Lig'se şu an dört büyük takımın kadrolarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Kafadan hani öyle bir şey söyleyebilirim. Hani Avrupa'da dediğin gibi ekstra olması gereken isimler olabilir veya ekstra mevkiler olabilir ama bu sezonda kulüplerimiz artık bu kadrolarla yoluna devam edecek ki zaten Ocak ayı var. Ocak ayı için senin Fenerbahçe'de bir beklentin var mı? Sence nerelere yoğunlaşır Fenerbahçe?
1: Bence kesinlikle Fenerbahçe Ocak ayında transfer yapacak. Bir 8-10 oynayabilecek bir isim kesin alacaktır. Ben Kanada'da bekliyorum. Yani çünkü ne yazık ki Kerem'den istediğini alamıyor Fenerbahçe. Milli takımda da istediğimizi alamadık. Oraya bir, yani en kötü ihtimal bir ama ben iki takviye bekliyorum. Yani Fenerbahçe yapmalı. Şampiyonluk istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. En son mali

0: Kurulu başkan şampiyon yapacağım, bırakacağım diyorsa, o yüzden o zaman Ocak'ta da gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir haberlere bakarken Koray abi, Ederson'la Fenerbahçe taraftarı bir araya geldi, biliyorsun bir imza günü yapıldı.
0: Evet.
1: Çobani Stadyumu'nun da. Bu benim dikkatimi çekti açıkçası bu hafta sonu, hafta içi, çünkü Ederson sezon öncesinde çok tartışmalı bir isimle gidecek mi kalacak mı, ha gidiyor ha geliyor konuları oluyordu.
0: Evet.
1: Ama artık öyle bir durumun olmadı ve Ederson'un da o küskünlüğünün ben geçtiğini düşünüyorum, en azından dışarıdan bakınca.
0: Şimdi performans çok önemli yani, hem futbolda bütün sporlarda. Yani Efe, sen çok fazla basketbol, voleybol hepsine gittiğini, anlattığını biliyorum. Şimdi mesela Shane Larkin'den önem vereceğim, örnek vereceğim. Fenerbahçeli birçok arkadaşım, ya Shane Larkin'i keşke almasaydık falan. O gün bir maça girdi, bakıyorum arkadaşlarım hepsi Shane Larkin paylaşıyor. Böyle anlık şeyler çok oluyor, futbolda da öyle. Şimdi Ederson iyi başladı. Ederson iyi başladığı için taraftarın gönlünü yeniden kazandı. Fenerbahçe de Ederson'u kazandı ama başkan gerçekten onu çok net bildiğim için söylüyorum. Çok güzel konuşmalar yaptı, onu motive etti. Şimdi Ederson, yani dünyada 10 kaleci sayarsak biri Ederson'dur bence. Yani şu an. Gerçekten öyle. İyi bir kaleci
1: İyi
0: Ederson.
1: İyi bir kariyer.
0: O yüzden yani çok önemli bir kariyer. Bir kere müthiş bir tecrübe. Fenerbahçe evet maliyeti yüksek. Hepimiz buna zaten katıldık. Ama Fenerbahçe bunu bir şekilde rahatlattı, ortamı güzelleştirdi ve sonucunda dün dediğin gibi gerçekten millet saatlerce sıra beklemiş. Bu önemli. Demek ki taraftarla Ederson'un arası artık düzelmiş. Bunu da biz rahatladık. O yüzden Fenerbahçe önemli bir ismini, önemli bir değerini yeniden kadroya, ben hep söylüyorum, Ederson yeni transfer diyorum.
1: Evet, biraz öyle oldu ki aslında böyle kadronun içinde olan ama biraz daha geri planda kalmış oyuncuları yeniden kazanmak kulüpler için çok kıymetli. Şimdi Koray abi, tabii dört büyük gündemi konuşmaya devam ediyoruz ama bir yandan da müthiş de bir federasyon gündemimiz var, biliyorsun. Milli takım, hani milli takımın kötü performansını bile neredeyse geride bırakacak bir noktaya geldi. Şimdi biraz önce seni bağlamadan önce bir haber okudum, seyircimizle de onu tartışıyorduk. Süper Lig'de atamaları Anthony Taylor ve ekibi yapıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir haber var. Hatta bir Ozan Bey de demiş ki, Efe Bey, Anthony Taylor iyi bir hakem ama şu saatten sonra mevcut federasyon başkanı değil. Anthony Taylor, Pierluigi Collina, Marcus Merck, Fırat Aydınus üçünü birden MHK'nın başına getirse genelde eleştirilir demiş. Ya böyle bir durum oldu federasyonla.
0: Evet.
1: Neler söylersin? Son gündemle ilgili neler söylemek istersin?
0: Ya gündem tabii ki, yani şimdi federasyonun yaşanılanlar, Yasin Kol'un yaşadıkları süreci bence federasyon için, hem de milli takımda onlara tuz verekince, bence aslında kaçınılmaz sonun en kötü ihtimalle, yani bir olağanüstü kongreye gitmesi gerekiyor. Zaten diyeceksin ki Haziran'da seçim var, olabilir. Hatta kendisi de aday olabilir ama bir hani güven tazeleme olayı vardır ya sevgili Efe. Yani güven tazelemek için en azından gitmesi lazım. Cuma günü istifa edebilir ya da en kötü ihtimalle Montella'yı kovabilir, söylentileri, duyumları hepimize geliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Anthony Taylor, tamam Anthony Taylor atamaları yapsın. Onda bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte şimdi yeni gelen MHK başkanının hemen, yani Anthony Taylor mı ya da atıyorum Fırat Aydınus mu ya da işte Kamil Abitoğlu mu, bunların isimlerin geçiyor, onun bir an evvel belirlenmesi ve ben şunu net söyleyeyim, Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak Ekim sonu. Bu maça bir Türk hakem verme şansı yok Sayın Hacı Osmanoğlu devam ediyorsa. Yani bunları bilerek, yani bazı önemli maçlarda artık yabancı, hatta bana kalsa tamamen belli süre yabancı, ama bunu organize etmek çok zor. Yani diğer takım, diğer ülkelerde de ligler devam ediyor, onları nasıl yaparsın bilmiyorum ama artık bu sene bence derbiler yabancı hakemle oynanacaktır. Dün bir şey galiba Fırat Hoca söyledi. Marçinyak artık yaşından ötürü Avrupa'da maç çok yönetemiyormuş, 45 yaşında. Bence temposu çok net yeter. Mesela Marçinyak kadro olarak katabiliyorsak katalım abi. Yani çünkü gerçekten herkes sorunlu. Yani ikinci, üçüncü ligdeki takımlardan da çok dert yanıyor. Ben onlarla da alakalı yayınlar yapan biri olarak söyleyeyim. Yani birinci, ikinci ve üçüncü ligde de hakemlerden çok şikayet ediliyor. Yani bunları toparlayabilmesi kolay olmayacak. Bir kere inanılmaz bir güven sarsılması oldu. Yani hiçbir futbol sever artık hem hakemlere hem TFF'ye güvenmiyor. Kim olursa olsun. Yani bakın, Trabzonspor camiası eski başkanları değil mi? Ben Trabzonspor camiasında bir kişinin Sayın Hacı Osmanoğlu'na güvendiğini düşünmüyorum. ya da Sivas

0: Spor mesela bu sene Mecnun Bey de yardımcısı, Sivas Spor bu sene o kadar çok hakem hatasına kurban gitti ki onların da güvendiğini düşünmüyorum. O yüzden böyle bir güvensizlik ortamında TFF ve MHK'nin mevcut başkanlarla, mevcut isimlerle devam etmesi bizim ülke futbolumuza hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden bir an evvel bence bir olağanüstü seçime gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Ya şimdi zaten hani sen de söyledin, biz yaklaşık bir 4-5 senedir, hatta ben aslında çocukluğumdan beri yani hakem bizde hep konuşulur. Okey, ben buna kabul ediyorum. Bunu kabul ederek zaten bu yorumu yapıyorum ama son 4-5 yıldır artık hafta sonları tamamen hakem konuşmaya başladık. Çünkü bu kadar domine eden bir kötü performans üst üste üst üste, ki sen de söylüyorsun yani sadece Süper Lig'de değil diğer alt liglerde de hep kötü kararlar, hep sıkıntılı işler, hep sıkıntılı durumlar. Bu da artık bunun hani herhalde son noktası oldu. Zaten çok güvenilmeyen bir noktadaydı hakemlerimiz, maalesef bunu böyle söylemek zorundayım.
0: Tabii ki.
1: Burada performansları onların da, yani ben kendim bunu kafamdan atmıyorum, onların performansı bu sonuçta. Ama bu işler de bu güveni artık yerle bir etti diyebiliriz. Ben cuma günü bir istifa beklemiyorum abi, açıkçası şahsi olarak onu söyleyeyim. Ama bir seçim kararı olabilir. Çünkü kurullarda çok hızlı hızlı istifalar var. Şimdi en son federasyonun genel sekreteri istifa etti.
0: Aynen. Ben de öyle bir şey. En azından tamam, ben kongreye gidiyorum ama ben de aday olacağım. Yani, çünkü şunu biliyoruz yani, duyumlar yani Anadolu tarafındaki desteğini hala kaybetmemiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Özelliklerini, alt lig takımları olsun. Ya yani Anadolu'da güçlük hissediyor kendini. Tamam, seçime gidebilir ama adaylar da çıkabilir. Güçlü adaylar çıkabilir. İşte konuşulan isimler var. Mustafa Örüğüt diyorlar. Mecnun Yakmaz devam etsin. Hacı Osman bırarsın diyorlar. Mecnun Tefil diyorlar ki katılmıyorum. Yani Mecnun'a neden katılmadığımı da kısaca söyleyeyim. Yani şimdi Alman milli takımında oynamış, Türk milli takımını kabul etmemiş birisinin ben gelip TFF başkanı olmasını doğru bulmuyorum. Herkese göre değişebilir. Herkesin görüşlerine saygım var. Yani o yüzden bir an evvel bunları yapması lazım. Montella kararı bence aslında bekletmeye gerek yok Montella'yı. Yani dün Ümit Milli maçına biraz bakıyorum. Ya yani orada öyle o kadar belli ki Montella'nın, sevgili ya Efe'ye, yani zoraki gitmiş, telefonla oynuyor maçta. Yani kendi kafaca bence zaten milli takım bırakmış bir Montella var. Çok büyük de bir tazminatı da yokmuş öğrendiğim kadarıyla. Ya yani yolları ayırıp bir Türk teknik adama milli takımımızı teslim etmekte fayda var. Uluslar Ligi'ni artık zaten kafamızdan silelim. İki tane hazırlık maçı yapıyoruz gibi düşünelim. Biz Avrupa Şampiyonası'na gitmek zorundayız. Bu kadar ki katılmıyoruz ona da, işte altın jenerasyon diyoruz. Avrupa Şampiyonası'na bu takımın güle oynaya gitmesi lazım. O yüzden bir an evvel bu operasyonun da yapılması gerekiyor. Ben cuma günü ama Montella ile yollara ayrılma durumunu bekliyorum açıkçası. Ama sana katılıyorum. Başkan devam etmek istiyor ama belki dediğimiz gibi bir olağanüstü seçim, güven tazeleme seçimine gidebilir.
1: Peki abi, şimdi biz burada yayınlarımızda da milli takımı çok konuştuk. Montella bence bu dakikadan sonra gitmeli. Yani ben mesela Dünya Kupası'ndan sonra gitmemeli diyordum. Abi tamam, olabilir yani, sonuçta Dünya Kupası'na gittik, başarısız olabiliriz ama devam edelim. Yani bu istikrarı koruyalım diyordum ama şu dönemeçten sonra ben de artık Montella gitmeli diyorum. Çünkü Montella'nın performansı, hocanın performansı kötü olabilir. Nasıl futbolcunun kötü oluyorsa, hakemin kötü oluyorsa hocanınki de olabilir ama hocanın genel hal ve tavırları, yaptığı açıklamalar falan böyle biraz hepimizi de ufak ufak tahrik etmeye de başladı diyebiliriz yani. Biraz hoca oralarda da sıkıntı.
0: Ya mesela diyor ki işte A Ligi'ne ilk defa ben soktum diyor Türkiye'yi. Ya zaten Uluslar Ligi'nin geçmişi 5-6 yıl yani. A Ligi'ne soktum tamam ama A Ligi'nden de B Ligi'ne düşüyoruz hemen. Yani bunu başarı olarak göstermenin anlamı yok. C Ligi'nden zaten B Ligi'ne çıkarken ya da B Ligi'nde de başarılı olabilecek bir ülkeyiz biz. Yani bu çok büyük bir başarı olarak göstermek yanlış. İşte A Ligi seviyesini gördük. Biz buralarda kendimizi test ediyoruz. Tamam, ben demiyorum zaten 4 maçta 12 puan almalıydık. Ama oyun olarak hiçbir şey veremedik. Ya konu o. Kaybedebilirsin ama bir oyun olarak, ya da mesela şimdi Almanya'da iyi sonuçlar almıyor ama Klopp bir şeyler deniyor orada. Oyuncular deniyor, bir şeylere bakıyor. İşte Hırvatistan bir geçiş döneminde, bak Yunanistan kötüydü, Yunanistan tekrardan sıçrama yapıyor farkındaysan. Yani evet. Ama bizde sen hep aynı, hala Samet'i alıyorsun Montella hocam. Yani 30 yaşına gelmiş bizim Anadolu'da hep izlediğimiz Melih'i bir anda kadroya alıyorsun. tek Trabzon'dan vermeyeyim. Mesela Bartu oynadı da yani Bartu milli takımı ne derece hak etti? Ya da Enes formundayken almadın, forvetin yok hocam. Yani çok çok şey sayabiliriz. Yani forvetsizlikten kırılan bir Türkiye var. Senin böyle bir kendi kafanca forvetsiz ben oynarım. E tamam, bazı maçlarda bunun başarısını gördün mü? Gördün ama artık yeter. Yani bir forvet çıkarma durumuna git. Bir şeyler üret. Bence yani hoca kendi de formsuz, milli takım da formsuz. O yüzden bir yedi bir kan gerekiyor. Bu kadar basit yani. Zor bir şey değil.
1: Kim olabilir abi sence? Sen mesela kimleri düşünürsün?
0: Yani boşta çok Türk hoca var. Gönlümden açıkça Aykut Kocaman geçiyor ama pek Aykut Kocaman'a gideceklerini düşünmüyorum. Çok da boşta Sergen Hoca deniyor, işte Abdullah Avcı deniyor. Gene yabancı söyleyenler var. Yani birçok hoca var. Mesela Arda Turan ismine ben sıcağım. Diyeceksin abi hani Ukrayna'da şarkıları çalıştırıyor. İkisini bir arada götürebilir. Bunu Fatih Terim zamanında yaptı. Arda'ya neden sıcağım? Arda çabuk tecrübelendi. Çok doğru iş yaptı bence. Yani ki çok takdir ediyorum. Hani öyle bir ortama gidip bir yıl aşkındır başarılı orada görev yapıyor. Kendini geliştirmesi çok önemli. Onu yaptı, o yüzden Arda Turan olabilir. Emre Belezoğlu'nun bir çıkışta olduğunu görüyoruz. Yani birçok isim var. Yani Montella'dan kötü olmaz bu saydıklarımız. Ama şunu söyleyeceğim. Yani çok saygı duyuyoruz. Hiçbir lafım yok ama Fatih Terim ve Şenol Güneş devrinin de artık kapanması gerekiyor. Artık yani daha genç isimlere yönelim. Lütfen onun isimlerini de geçiriyor ya. Artık bazı şeylerin de tadı damağımızda kalmalı yani. Yeterli bence. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Vallahi abi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hem milli takım düzeyinde hem kulüplerimiz düzeyinde dön dolaş 3-4 hocanın etrafında dönüp duruyoruz 20 senedir. Burada hocalara hiç laf etmiyorum. Yani hiç laf etmiyorum. Yani sonuçta onlar işlerini iyi yapıyorlar diye kızacak halim yok. Ama bizim ülkemizin futbolcu üretemediği gibi teknik hocada üretememesi veya o üretilen teknik hocalara güvenmemesi de ciddi bir problem. Yoksa bu Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in sorunu değil ki. Biz şimdi adamın kapısını çalarsak o da kapıyı açar, kabul eder veya etmez. Sonuçta bu profesyonel bir iş. Hani ben de senin gibi düşünüyorum. İki tane çok önemli teknik direktörümüz, çok önemli başarılara sahip olduğumuz ama buraları biraz yenilemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buralarda yapamazsak bir daha hiç yapamayacakmışız gibi. Yani böyle duruyor.
0: Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bir an evvel bunu yapmamız gerekiyor. İyi bir jenerasyon olabilir, bazı yerlerde çok iyiyiz, bazı yerlerde eksiyiz ama bu takımın her zaman Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda olması lazım. Yani genç bir kadroyuz, onu üstüne de koyabilirsek işte Ümit milli takımımızda da Egemen Korkmaz'la bir çıkış yakaladık, uzun zaman sonra playoff oynayacağız. İnşallah oradan da bazı oyuncular çıkartarak gerekirse forveti devşirerek açıkçası iyi bir kimya oluşturabiliriz diyeyim yani.
1: Şimdi Koray abi biraz dinleyicilerimizden yorumları alalım. Şöyle hemen soruyorum sana. Okan Bey demiş ki bence Fatih Tekke olmalı. Ben topu sana atmadan önce bence Fatih Tekke hocam olmamalı. Neden? Trabzonspor'dan ayrılışında bence buradaki hakkını şimdilik kaybetmiş gibi duruyor. Milli takım çok daha büyük bir baskı. Bilemedim o yüzden.
0: Fatih Tekke hocamızın bence biraz dinlenmesi lazım. Ben de sana katılıyorum. Biraz yıpratıcı bir sürece girdi. Fatih Hoca'da şöyle bir şey seziyorum ben. Bilmiyorum katılıyor musun? Fatih Hoca böyle yıldız diyelim. Yıldız diyeyim. Yıldız oyuncularla çalışırken biraz sorunlar yaşadığını hissediyorum açıkçası. Ama futbol olarak böyle total futbola yatkın, iyi kafa yoran bir teknik adam. Daha da çok yaşlı bir hocamız değil. Fatih Hoca ilerleyen zaman tabii ki milli takım yönetebilir ama ben şimdilik Fatih Hoca'nın biraz dinlenmesinin daha iyi olduğu kanaatindeyim.
1: Bence de abi, çünkü şöyle bir durum var. İşte dört büyük takımımızın hacmi tabii ki de çok büyük. Taraftar hacmi çok büyük ama milli takım 86 milyon. 86 milyon futbol yorumcusuyla hayatınızı geçirmek zorundasınız. Milli takımın başına geçiyorsanız. O yüzden oralar da kolay değil. Oraları yapmak da kolay değil. Ben Fatih Hoca için biraz daha vakit olduğunu düşünüyorum. Açıkçası onu da söylemek lazım. Şimdi Hüseyin Eroğlu olmaz mı demiş seyircimiz.
0: Katılmıyorum. Hüseyin Hoca'nın da. Ben Hüseyin Hoca'nın yetiştirici bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Hep söylüyorum. Tamam, Samsun Spor'u lige çıkarmış olabilir ama geneliye baktığımda Ben hocanın yetiştiricilik tarafı

0: da önde olduğu kanaatindeyim.
1: Şimdi bir dinleyicimizin güzel bir sorusu var. Onu da hemen sorayım abi. Ali Cemal Bey demiş ki: selamlar, TFF seçim kararı alacaksa şu an Montenegro'ya gönderilip bu yönetimin yeni bir hoca belirlemesi yanlış olmaz mı? Bakın, bu bence kritik bir nokta.
0: Güzel soru. Güzel soru. Yani evet, kritik bir nokta ama işte ya ne yapılacağı bilemiyoruz ki. Türk futbolunda 24 saatte okuyan, bak mesela biz geçen hafta işte bambaşka şeyler konuşurken 48 saat içinde işte bir anda Trabzonspor maçı bitti. Yasin Kolan'ındı. Bakın, Yasin Kol'un tutuklanma sebeplerinden biri şike ve teşvik. Yani çok ağır bir suçlama. Tabii ki masumiyet karinesi, daha sadece tutuklanması suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Ona bir şey diyemem, bir yargılansın ama evet. Yani gerçekten aslında bu eğer ki delillendirilirse inanılmaz bir durum. Yani bu adam son yılların en çok derbi yöneten hakemi sevgili Efe. Yani Türk futbolunun geldiği vahim durumu gözler önüne seriyor aslında. Zaten şey, yöneticiler biliyorsun 448 kişi miydi neydi?
1: Evet.
0: Onların bir durumu var bahis oynadıklarına dair. Belki daha artacak bu. Çünkü bir ikinci ve üçüncülükler yoktu orada. Onlarla birlikte bence bini geçecek o yöneticiler. Ben öyle düşünüyorum mantıken. Çünkü 450'ye yakın Süper Lig ve birincilikte varsa 2 ve 3'ü geçirirsek bini geçecektir. Açık ve net söyleyeyim. Yani Türk futbolunda 48, 24 saat, 48 saatte o kadar çok şey oluyor ki o yüzden bekleyip görelim. Ben yani o karar mekanizmaları her an değişebilir.
1: Tabii.
0: Güzel soru ama onun cevabı yok. Çünkü bak, yarın bizim konumuz ne olacak? Sen yarın radyoda yayın yaparken sevgili Efe, bence hakem atamalarını konuşacaksın. Bu hakemi atadılar, şunu atadılar, nasıl olacak? İşte Fenerbahçe'ye atadıklarında Fenerbahçeliler tepki gösterecek. Galatasaray'a atadıklarında Galatasaraylılar tepki gösterecek. Anthony Taylor ne biliyor denilecek gibi gibi. Ya bizim futboldan başka o kadar çok şey konuşuyoruz ki. Daha bunun bir de basketbol ayağı var deniyor, biliyorsun.
1: Evet.
0: Sayın Sinan Buran var, önemli bir siyaseti. Diyor ki basketbola girerse ki çok affedersiniz tabiri caizse böyle cenaze namazı okunur basketbolun diyor. Yani ne ağır bir şey söyledi. İşte bir de belki bir oraya da evrileceğiz. Yani ki çok, yani ülke sporunda değişik günler yaşıyoruz gerçekten. Yani o kadar futbol, basketbol konuşamıyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz.
1: Değişik ve tabii zor konular konuşuyoruz abi. Şimdi Hüseyin Bey demiş ki, size katılmıyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisi yabancı hakemle oynandı. Ne zaman öyle olsa Galatasaray maçı için bakın yabancı hakemle oynandı deniyor diyor. Ama işte yani biraz önce Koray abi sen de söyledin. Son dönemin en çok derbi yöneten hakemi şu an tutuklu.
0: Evet. Yani öbürü istenmiyor yani Umut Meler. İş istenmiyor. Kim yönetecek? Hüseyin Bey'e soruyorum yani, dinliyor bir gittim ben de. Hüseyin Bey kim yönetsin Türk olarak mesela?
1: Gerçekten böyle bir durum oldu. Yani şimdi ben Hüseyin Bey'in yorumu da hani bir taraftar gözüyle veya bir futbol sever gözüyle onu da kabul ediyorum. Evet, bu da bir bakış açısı ama yani totalde soru şuna geliyor. Abi ne yapacağız o zaman? Yani hani ne yapacağız? Kime vereceğiz maçları yani? Biraz böyle bir sıkıntı oldu.
0: Yok, çünkü iki tarafta memnun olmuyor.
1: Evet.
0: Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü iki tarafta memnun kalmayacak. Kimi verirseler versinler. Yani mesela yeni bir yüz versinler, Batuhan Çolak versinler. Ya da eski kim verir? Yani Zorbay Küçüğü mü versinler? Kimi versinler? Bilemiyoruz ki. Yok. Gerçekten o maçı derbi. Yani Fener Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray fark etmiyor. Çok zor. Bütün maçlar sıkıntı yaratıyor. O yüzden yabancı daha mantıklı duruyor. Benim fikrim bu.
1: Bakalım abi, ilerleyen süreçlerde zaten uzun uzun bu konularda konuşuyor olacağız. Sana da çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktini bizlere ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sana da yayın hayatında Radyo Gol'de başarılar diliyorum. Ben zaten Radyo Gol'e sık sık sağ olsun sevgili Göksel'inle bağlanıyordum. Sen de ne zaman istersen telefonun ucundayım kardeşim.
1: Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin. Bay bay.
1: Evet, Koray Güçlü bizlerle birlikteydi. Tabii Radyo Gol dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Bugün de ilk defa benim kendi programıma da konuk oldu. Güzel de bir değerlendirme yaptık Koray abiyle birlikte. Şimdi biraz sizlerden yorumları da okuyayım. Hüseyin Bey demiş ki, benim için sen yönetsen daha iyisin, sen bir Fenerbahçelisin ya sen ya ben yönetsem daha iyi demiş. Ya burada artık gündem Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın değil bence. Yani gerçekten maçları yönetecek ve güvenebileceğimiz hakem sayısı çok azaldı bu son olaylardan sonra. Tabii ki de konu mahkeme sürecinde olduğu için kesin

hüküm vermek bize düşmez, ama ne olursa olsun böyle bir sürecin oluyor olması bile biz futbol severleri üzüyor ve bir şekilde de güvenimizi de sarsıyor. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek, ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Kolay bir süreç olmayacak. Bu federasyon için de kolay bir süre olmayacak. Bence tüm kulüpler için de kolay bir süreç olmayacak. Göreceğiz. Şimdi Aykut Bey demiş ki hakem nasıl, kime teşvik primi verebilir? Aklım almıyor. Yetmiyor. Tabii işte yani bilemiyoruz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bunlar hep gerçekleşecek mahkemelerden sonra da ortaya çıkacak. Mahkemenin vereceği kararlarla birlikte de bunların nasıl olduğunu veya olmadığını artık onu şu an için bilemeyiz, bir şey diyemeyiz. Mahkeme kararlarından sonra da daha net bir şekilde konuşabiliriz. Daha da güvenli bir liman olur en azından mahkeme süreçlerinin olması diyelim. Hani bu süreçten sonra da neler olacak artık onu da hep birlikte değerlendirmeye de devam edeceğiz. Şimdi Radyo Gol'de 4 büyük gündemde yolumuza devam ediyoruz ama dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim, hemen geri dönüyoruz. Radyo Gol'de 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. 4 büyük gündem programına devam ediyoruz. Tabii şimdi sizlerden gelen yorumları da okumaya devam edeceğim. Artık programımızın son bölümünde sizlerin de görüşlerinizi daha büyük bir alan açacağım. Şöyle bir bakıyorum. Derbilerin hakemi Batuhan Kanak olur bu saatten sonra demiş bir izleyicimiz Tolga Bey. Yani isimler var ama o isimlerin de işte bir kötü derbi performansında neler yaşayabileceğini açıkçası bilmiyoruz. Yani derbi yönetmek gerçekten çok zor bu ülkede. Hani diğer maçları yönetmek, yine dört büyüklerin maçlarını yönetmek kolay değil veya diğer kulüplerimizin de maçlarını yönetmek kolay değil. Şu an içinde bulunduğumuz durum da zaten çok zor. Bence bu noktadan sonra asıl en çok zorlanacak isimler kimler olacak derseniz, şu an güncel olarak yoluna devam eden, maçları yönetmeye devam eden hakemler olacak. Onlar da çok ciddi bir baskı altında olacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bu noktaya gelindiğinden sonra da artık her kötü performans artık başka bir suçlamayla veya başka bir konuyla da gündeme gelebilir. Hakemlerimizin önünde böyle bir sorun da olacak. Tüm bunların dışında bir de üstüne derbi yönetmek zaten iki katı daha zor. Yani ülkemizin futbol durumunun en üst seviyesi, futbol seviyesinin en üst seviyesi, dört büyük kulübümüzün birbiriyle oynadığı maçlar, buraları yönetmek, buraları idare etmek zaten bu kadar, normalde bu kadar zorken şu an artık daha da zor olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz da haberlerden gidelim. Fenerbahçe haberiyle bir devam edelim. Fenerbahçe'den Ayeri'ye dev teklif. Fenerbahçe'nin Brighton forması giyen Yasin Ayeri'ye mevcut ücretinin 3 katını teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bu bir şu an için en azından iddia diyelim, öne sürüldüğü yazdı haberde. Sarı lacivertlerin Brighton forması giyen 23 yaşındaki İsveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli bir maaş teklifi hazırladığı öne sürülüyor. Brighton'dan yıllık 1 milyon 40 bin euro kazandığı belirtilen Yasin Ayeri'ye Fenerbahçe'nin mevcut ücretinin 3 katını teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. 3 katı, yani 1 milyonun 3 katı az bir paradan bahsetmiyoruz. Ayeri bu sezon Premier Lig'de şu an 4 maçta 1 gol, 1 asist, 1 de sarı kart gördü. Tabii 2003'lü, 23 yaşında merkez orta saha bir isim. Açıkçası Fenerbahçe'nin merkez orta sahada şu an bu kadar ihtiyacı var mı? Yaratıcı bir oyuncuya evet ihtiyacı var. Onu söylemek lazım. Yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var. İsveçli oyuncu, Brighton'da oynuyor. Tabii Brighton yakından bizim de bildiğimiz bir takım, onu da söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu'nun, milli futbolcumuzun da orada oynadığını söyleyelim. Yani güncel piyasa değeri ortalama 45 milyon euro olarak geçiyor Ayeri'nin. Böyle genç oyuncuları alıp Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da oynatıp 1-2 sezon iyi performans gösterdiğinde tabii daha ciddi bir
fiyata da satabiliyorsunuz. Hani Fenerbahçe işin bu tarafına gider mi gitmez mi bilmiyorum. Veya gerçekten böyle bir teklif yapılacak mı? Hani Ayeri'ye 3 katı maaş verilecek mi, onu da göreceğiz. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ayeri için Kasım ayında milli arada harekete geçme kararı alındı, kaydedildi. Haberde yazan bu. Transfer sürecinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun da devreye gireceği ifade edildi. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun devreye gireceği, girmesi şu Fenerbahçe ile alakalı iyi bilgilerin, önemli bilgilerin verilmesi. Yani etkisi ne kadar olur, ne kadar farklı bir noktaya geçer onu tabi bilemeyiz, ama burada etki edebilecek bir isim varsa o da Ferdi. Tabi Brighton'da oynuyor. Osterwolde ile ilgili bir haber var. Roma'nın yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen Osterwolde transferi için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı söyleniyor. Osterwolde, yani Fenerbahçe o işi orada bitirebilseydi bence çok daha iyi olacaktı, ama orada bitiremedi. Osterwolde tabi sakatlık da ciddi bir sıkıntı. Şu an sakatlık sürecinde. Roma sportif direktörü Tony D'Amico'nun da bu sakatlığı yakından takip ettiği söyleniliyor. Bakalım Fenerbahçe burada neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Açıkçası Osterwolde'den bence bir yerde artık çıkılması gerekiyor. Şimdi biraz önce bir soru vardı seyircimizin, onu bulabilirsem hemen oradan devam edeceğim. Çok kısa. Bir seyircimiz, dinleyicimiz demiş ki mümkün olsa da Murat Yakın gelse milli takıma. Bu da bir aslında görüş olarak değerlendirilebilir. İsviçre'de bence fena işler yapmıyordu Murat Yakın. Ama hani milli takımda şu an için olur mu olmaz mı emin değilim. Buralar çok kolay değil, onu söylemek lazım. Şimdi Yüksel Bey demiş ki benim anlamadığım şu, neden sadece Süper Lig olarak düşünülüyor bu olay, anlamış değilim. Eskişehir Sporumuz 3. Lig'de oynuyor. Eğer Süper Lig'de yabancı hakem yönetecekse 3. Lig'de de yabancı hakem olması gerekiyor. Şunu unutmayın, Süper Lig'deki camialar 5-10 milyon zarar gördüyse Eskişehir Sporumuzun zararı çok daha fazla. Bu para da 3. Lig'de oynayan bir takım için çok büyük bir zarardır. Yani bu açıdan bakmak gerekir. Bence bütün liglerdeki hakemleri komple bir mercek altına almak gerekiyor. Sadece Süper Lig olarak düşünmek bence haksızlık. İyi çalışmalar demiş Yüksel Bey. Yüksel Bey şunu söylemek lazım. Tabii bence sadece Süper Lig olarak bakılmıyor. Yani bence sadece Süper Lig olarak bakılmıyor. Diğer noktalarda da, diğer liglerde de, alt liglerde de ciddi sorunlar olduğunu zaten söylüyoruz. Zaten o haberlerde ortaya çıkıyor. Bence oralarda da sorunları gidermek, hızlıca gidermek çok önemli. Onu da sizin aracılığınızı söylemek gerekir. Beşiktaş'a bakalım biraz da. Beşiktaş'ta Salih Özcan hız kesmeden oynamaya devam edecek. Vincenzo Italiano'nun değişmez ismi olan Salih Özcan milli arada da yoğun mesaiye devam etti. Geçen sezon Dortmund'da 12 maçta toplamda sadece 74 dakika süre olan tecrübeli futbolcu şu ana kadar ise Beşiktaş'ta 13 milli takımda 4 olmak üzere toplam 1362 dakika görev yaptı ki bana göre bence sezonun da önemli isimlerinden biri. Onu söylemek lazım. Salih Özcan Beşiktaş adına, hani Beşiktaş'ın dinamik futbolunda çok ciddi bir sıçrama yaptığını ben düşünüyorum. Hani siz değerli dinleyicilerimiz neler der, bir şey diyemiyorum. Ama Beşiktaş için kıymetli bir performans olduğunu söylemek lazım. Beşiktaş'ta Nübeli ile birlikte 6 Süper Lig ve 7 Avrupa Ligi maçında 11'de başlayan iki isimden biri Salih. Toplamda 1088 dakika süre aldı. Tabii Nübeli'nin de devamlılığının iyi olduğunu söylemek lazım. Nübel de bu sezonun önemli isimlerinden biri. Şöyle haberlere bakıyorum. Vlahović'in sakatlığının geçtiği söyleniyor. Vlahović'in ufak bir sakatlığı olmuştu. Ama bence Vlahović'i Kocaelispor karşısında Beşiktaş oynatacaktır. Sahada göreceğiz gibi duruyor. Tabii Beşiktaş'ta milli ara dönüşünde en çok can sıkan konu Orkun Kökçü'nün durumudur.

diye düşünüyorum. A milli takımın İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmada 45 dakika sahada kalan Orkun'un ayak baş parmağında çatlak bulunduğu ve maçın ardından milli takım kampından ayrıldığı zaten biliniyor. Orkun Kökçü'nün Kocaeli Spor maçına yetişebilmesi için bireysel çalışmaların sürdürüldüğü ve yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Orkun'un karşılaşmaya yetişmesinin

0: hazır olmaması halinde oyuncuyu riske etmeyeceği belirtildi. Tabii bir fikstüre de bakmak lazım. Yani Beşiktaş Kocaelispor maçından sonra Avrupa mücadelesine Hoffenheim'a gidecek. Orası da önemli bir karşılaşma. Orada da önemli bir mücadele verecek. O yüzden Orkun'u hemen Kocaelispor maçında ilk 11'e atar mı İtalyano, bundan çok emin değilim. Ne olabilir? İtalyano'nun burada tabii düşünceleri var. Kocaelispor maçının ardından Hoffenheim ve Trabzonspor ile oynayacak. Kolay iki maç değil, onu söylemek lazım Beşiktaş adına. Miretti'yi ilk 11'de şans verebileceği söyleniyor. İtalyano'nun Miretti'ye Orkun'un yerinde ilk 11'de şans verebileceği söyleniyor. Böyle bir çözümle en azından Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarına bir geçiş yapmak istediği söyleniyor. Bakalım neler olacak. İtalyano tercih hakkını nasıl kullanacak, onu da söylemek lazım. Milli arada sakatlıklardan çıkan Vlahović ve Trossard da şu an Beşiktaş'ta yoluna devam ediyor. Onlar da kadroya dönecekler diyelim ve biraz da Galatasaray'a bakalım. Şöyle sona doğru artık tüm dört büyük takımımıza da bakıp programı da yavaş yavaş zaten kapatacağız diyelim. Şimdi Trabzonspor ciddi bir deplasman sorunu yaşıyordu. Deplasmanda bir türlü galibiyet alamıyordu. Samsunspor karşısında bu sorunu bitirmek istiyorlar. Bu süreyi artık sıfırlamak istiyorlar. Açıkçası Samsunspor'un genel günde değerlendirmesini yaptığımızda, genel performansına baktığımızda şu an 16. sıradalar ki hani geçtiğimiz sezonları düşündüğümüzde çok da şaşırtıcı bir durum. Tabii burada biraz daha yönetimin de farkında olduğu bir durum olduğunu söylemek lazım. Orada yapılan açıklamaların da hep o yönde olduğu, daha ileriye düşünülen, daha geleceği düşünülen planların yapıldığını da Samsunspor yöneticileri söylüyor. Ben açıkçası burada hani Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyorum. Samsunspor karşısında neler yapabileceğini merak ediyorum. Ben oradan bir galibiyet çıkabileceği yönünde açıkçası fikrim var. Şimdi Galatasaray, tabii Galatasaray'da Osimhen konusu çok büyük bir gündem. Yani Osimhen'le yatılıp Osimhen'le kalkılan bir gündem var. Galatasaray'da burada Kasımpaşa ile oynayacak cuma günü, sonra Barcelona ile oynayacak. Kolay bir fikstürü yok Galatasaray'ın da. Burada bir avantajı var diğer kulüplerimize nazaran. Daha çok iç saha maçı var Galatasaray'ın, onu söylemek lazım. Daha çok iç sahada oynayacak karşılaşmalarını. Osimhen Kasımpaşa karşısında hemen ilk 11 başlar mı başlamaz mı, bunu bence cuma gününe kadar bilmemiz pek mümkün değil, ama ben açıkçası hemen başlayacağını düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Bunun dışında tabii Osimhen Nijerya milli takımıyla da böyle bir ufak bir sıkıntısı da olmuştu, ufak bir kavgası da olmuştu, ama hani oradan da artık Osimhen'in de yapabileceği pek bir şey yok, onu söylemek lazım. Onun dışında tabii bir Icardi konusu var. Yayının başında biraz konuşmuştuk Icardi konusunu. Icardi Galatasaray'ı ufak ufak sinyalliyor deniyordu, ama ben açıkçası böyle bir durumun çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın ne kadar ihtiyacı var, o tartışılır, ama illa bir forvet alınacaksa bu Icardi midir? Bence değildir. Çünkü evet, Icardi Galatasaray taraftarı için çok özel bir isim, ama performans olarak son dönemde çok da ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bence Icardi konusu da çok gündemde olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugün dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteydik. Yaklaşık iki saattir de konuklarımızla birlikte güzel de bir program yapmış olduk. Yarın yine saat 14'te Radyo Gol'de dört büyük gündemde sizlerle birlikte olacağız diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Efe Yamanlar'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
6: Hanımlar, beyler.

0: Herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Ben Cihan Dişli. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Doğan Öncel'le Tarkan Batgün bir an hiç yayından çıkmayacak zannettim Yavuz abi. Yani kapıdan taciz ediyoruz. Arzu Hanım'ı buraya yolluyoruz. Gazeteleri,
1: her şeyi yaptık.
0: Gazeteleri toplattırıyoruz falan böyle. Yani yayına girmek için her şeyi yaptık tabii ama.
1: Çok şükür.
0: Onlar herhalde keyifli bir yayın olmuştur. Çok dinleme fırsatım olmadı. Comprisinator Türkiye sorumlusu Tarkan Batgün'le beraberlerdi. Sen nasılsın abi? Var mı bir problem,
1: çok
0: bir sıkıntı?
1: Ederim. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Sen iyisin.
0: Çok şükür yani, normal hayatımızda bir problem yok. Bomba gibiyiz. Ama milli takımımız da Uluslar Ligi'nde 4-0 yaptı. Böyle bayağı şaşalı mağlubiyetler alıyoruz diyebilir miyiz?
1: Ya şöyle.
0: Bunu, keşke şimdi galibiyetler diyebilseydim buna.
1: Bence şuradan bakmak lazım Cihan. Yani içinde bulunduğumuz durum hani Montella tarafından olumlu ya da olumsuz taraftan da okunabilir. Yani bugüne kadarki sürece baktığında yani içinde çok olumlu durumları da barındırıyordu. İşte geldiği günden bugüne ben şeyi asla kabul etmem tabii. Yani ben sizi C liginden aldım, buralara getirdim durumu çok sağlıklı bir teknik direktör analizi değil. Ama şeyi de yok saymam. Yani geldiğimizde sonuçta tarihimizde hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda yok böyle bir örneği milli takımın, değil mi? Yani iki organizasyona üst üste katılamadık. Tabii ki burada şeyi de unutmamak lazım. O dönemle bu dönem arasında artık daha fazla takım gidiyor Dünya Kupası'na. İster istemez ya orada şey daha kolaylaşıyor, oralara gidebilmek. O da var ama şeyi unutmayalım. Yani bir oyunumuzda oyuncumuzun, oyuncularımızın davranışında bir gelişim vardı. Ama ne olduysa Dünya Kupası'ndaki, şöyle de düşünüyorum. Ben Montella'yı biliyorsun yani teknik analiz konusunda, teknik direktörlük davranışı konusunda beğenen biriyim. Yani hatta hep şey diye düşünüyordum. Ya bu çok iyi bir teknik direktör. Yani İtalyanlar kolay kolay, yani bu yaşta birilerini bize teknik direktörü de biliyorsun, oyuncuyu da kolay kolay vermiyorlar. Onlar bir eksiklik tespit edip vedalaşıyorlar onlarla. Yani geleceği konusunda oyuncu için de öyle. Diyor ki ya bunun gelişme konusunda problemi var. Bu artık daha gelişmeyecek diyor. Bize veriyor. Mesela Modric'i vermiyor değil mi? Kaç yaşında Modric? Milan'dan vermiyorlar. 40 küsur yaşında adamı vermiyorlar ama 23 yaşında Archie Brown'u veriyor. Greenwood'u veriyor sana değil mi 20'li yaşlarında? Şeye ikna oluyor çünkü onlar. Yani bunların gelişimi ya da işte davranışı ile ilgili net gelişemeyeceğine ikna olduktan sonra vedalaşıyorlar. Montella ile ilgili de öyle düşüncem vardı. Ya nasıl bıraktılar falan dedim ama Dünya Kupası ve sonrasındaki sürece davranışlarına baktığımda ya şimdi ikna oldum neden bizi erken bıraktıklarına. Çünkü baskı altında teknik direktörlük performansını sergileme ile ilgili ciddi sorunu var. İdare edemiyor ve en üzücü olan da sürekli bizi geçmişe götürüyor. Yani diyor ki ben C liginden aldım. Eyvallah da bunun bize bir faydası yok yani. Bunu bize anlatmana gerek yok. Biz zaten kendi eksikliğimizi bildiğimiz için sizleri buraya getiriyoruz ya. Ne yapalım yani? Mesela tekrar C'den bırakacağım bizi yani. Yani C'den aldım C'ye mi bırakıyorum diyeceksin yani.
0: B'ye düştük gibi yani, bir mucize olmazsa B'deyiz.
1: Bu ama normal bir davranış mı Cihan yani? Hani bunu biz asla kabul etmiyoruz. O yüzden yani Montella'nın bugüne kadar yaptığı sağlıklı şeyler tabii ki vardı. Ama sanki tıkandı. Yani Montella'nın artık bize yeni söyleyecek bir sözü kalmadığını düşünüyorum. Hatta dün bir milli takım maçını izliyordum. Baktım oraya da gitmiş izlemeye. Ya telefon elinde ya. Telefon. Bak sen bir teknik direktör olarak şu telefonla bir vedalaşacaksın maç izlerken. Çünkü sen benim gibi, ben bakarım telefona. Benim yani ben de bakmamam lazım aslında. Eğer bir oyunu analiz ediyorsam, biri bir oyunla ilgili değil mi? Kaçırmamam lazım. Antrenörsem, analizsem neyse. Abi sen telefonla oynuyorsun orada. Çünkü belli ki şey olarak gelmişsin oraya yani. Hani ilgilenmiyor demesinler. Çünkü kimseyi de katamadı ya milli takım. En üzücü olan taraf
0: yavaş
1: da
0: yavaş da çanlar çalıyor.
1: Mesela bence Montella'yı yerden yere vurmamız, eğer öyle bir şey yapacaksak, yani tabiri caizse yerden yere vuracaksak abi, bu şey inanılmaz bir durum. Mesela Samet Akaydın durumu, Melih Kabasakal durumu, Okan Koçuk durumu, abi 30 küsur üstü hiç milli takımlarda oynamamış oyuncularla gelecek inşa edilmez ki. Senin birilerini buraya koyman lazımdı. Mesela Kemal Rüzgar'la ilgili bir soru soruldu. İşte TFF ikincilik B kategorisinin önemli golcülerinden biridir. Tabii ki orada o arkadaşımızın sorduğu sorunun temeli altında yatan metin ne olduğunu bilmiyorum ama ben şöyle okudum o soruyu.
0: Gol istatistiği üzerinden sordu arkadaşım.
1: Bence gol, yani bence orada aslında başka bir şey var ya da öyle algılaması daha sağlıklı olurdu bizim adımıza. Ya da soranın öyle sorması gerekiyordu. Ya buralarda da birileri var. Evet, Kemal Rüzgar üzerinden örnek verdim ama o istatistik üzerinden anlattım sana. Tabii ki Kemal Rüzgar'ı al milli takımda oynat demiyor kimse sana.
0: Tabii oradan baktı işte 20 maçta 19 gol, ya 20 şimdi, maçta 16 gol, onun üzerine sordu aslında.
1: Orada aslında oradaki amaç birileri var buralarda da. Gel gör. Bak Lucescu geldi gördü. Geldi Altınordu'dan aldı Çağlar'ı, aldı Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan. İkincilikteydi İstanbulspor, Zeki Çelikler, Çağlar'lar milli takıma geldiklerinde yaş ortalamasını düşürdü. Ciddi anlamda o yaşı ilerlemiş, çok problemli dediğin jenerasyondan vazgeçti. Ama sen bu anlamda bir adım ileri gidemedin ki. Hani oradaki itiraz o olması lazım. Değişimi sağlayamadı. Yok mu yani, bak bakıyorsun milli takım kadrosuna şimdi, Melih Kabasakal'la neyi inşa edeceksin sen Melih Kabasakal'la, lütfen ya.
0: Şimdi İbrahim abi, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bugün sabah saatlerinde işte 11 gibi Milliyet'te bir haber çıktı. İtalyan gazetelerinde de var. İşte Montella'nın gönderildiğine yönelik, 5 aylık tazminatının verildiğine yönelik, yani 1 milyon euroya falan tekabül ediyor. 56 milyon liraya denk geliyor. 5 aylık tazminatı ödenecek. Yani planlama da yapılmış, fiyatına kadar verilmiş. Ve Montella gidecek diyor. Yerine gelecek ismin de işte Arda Turan veya işte Aykut Kocaman vesaire olduğu konuşuluyor. Sence yani Arda Turan kararı doğru bir karar mıdır? Ben abi, şu an Shakhtar'da hani erken midir? Biraz daha zamanı var mıdır? Olabilir mi?
1: Yani bizim temel sorunumuz Cihan, bir planımız yok. Yani planımız olmadığı için şu an yani kimsenin itiraz etmeyeceği en yakında en başarılı kim varsa Türk, hemen ona gidelim. İşte Arda Turan örneği gibi. Ben Arda Turan'ın şu an içinde bulunduğu durumla alakalı kendi antrenörlük gelişimi açısından da onun için erken olduğunu düşünüyorum. Hem Galatasaray için benzer yorumu yaparım. Aynı şekilde milli takım için de benzer yorumu yaparım. Ben bak işte federasyonun onun içinde bulunduğu durumda korkunç. Şimdi Sayın Mevlüt Aktan'ın da yani istifası önümüzde bir haber de var. Şimdi hani bu idarecilerin olduğu şu an, yani idari anlamda da biz teknik tarafı konuştuk. Yani teknik tarafta ciddi Montella'nın Dünya Kupası'yla başlayan bir problemi var. Yani halledemediği problem var ve daha üzücü olan bunun bir problem olduğunu düşünmüyor. Bizim aslında daha liglerde olmamız, daha ortalama ülke takımlarıyla oynamamız gerektiğini bize ikna etmeye çalışıyor. O işin teknik tarafı, problemli tarafı. İdari tarafında yani bu işin hangi teknik direktörle devam edileceğini karar verecek insanların bugün anlattıkları istifa ve anlattıkları şeyler korkunç değil
0: aile
1: mi?
0: Aile şirketi gibi yönetiliyor.
1: Ama inanılmaz bir şey şimdi, yani biz buradan nasıl sağlıklı bir teknik direktör kararı çıkmasını bekleyeceğiz ki yani? Ne ve neye göre çıkacak? Şeyi de anlamam Cihan. Ya mesela milli takımlarda orada teknik anlamda mesela Hamit Altıntop o görevdeydi. İyi yapamadı ama isim olarak, profil olarak Hamit Altıntop şahane bir profildi yani. Çünkü mesela teknik anlamda neden Arda Turan, değil mi? Ya da neden Fatih Terim, ya da işte neden genç milli takımlarda belki birini konuşacaksın. Onu konuşabilecek teknik donanıma sahip biri lazım. Bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu. Nereden bilsin teknik direktörün teknik bilgisini, planlamasını bilmez ki İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da diğer yöneticiler. Orada teknik anlamda donanımda birinin olması lazımdı. Mesela şeyden apar topar Peron'dan kaçırdılar değil mi milli takımı İtalya'ya giderken, Belçika'ya giderken. Hatırlıyor musun? O ara ben yayındaydım Aspor'da. Bekliyoruz hani o futbolcular geçecek. Aa yok futbolcular. Nerede? İşte oradan gitmiş. Tamam da bu kötü giden süreçten dolayı kim bir açıklama yapacak? Mesela İtalya mağlubiyeti olmuş değil mi o süreç? Mesela kim anlatacak bize o durumu? Değil mi? Birinin anlatması lazım. Teknik donanıma sahip birinin anlatması lazım. Teknik direktör olmayacak değil mi? Arkadaşlar biz kaybettik. Şu süreçte de şöyle bir durum oldu. Oyuncularımızın son durumu bu. Değil mi? Gelip bir şey anlatacak basına. Kimi kimden kaçırıyorsunuz?
0: Otele girerken de mesela bütün hiçbir futbolcudan imza falan istemiyorlar. Federasyon başkanından imza istiyorlar mesela. O da benim dikkatimi çekti. O da girip geldi, imzasını verdi. Ben işte yıllardır takip ediyorum. Sen benden daha hiç federasyon başkanından imza verdiğini gördün mü? Ben hatırlamıyorum ya. Mehmet Büyükelçi, Nihat Özdemir falan verdi mi hiç? Veya Yıldırım Demirören falan.
1: Ya çok daha eskiye gitsen çok olumsuz. Hani bu işin en masum tarafı yani. Ya keşke sadece imza vermek üzerinden anlatsak ben.
0: Yok şey için söylüyorum.
1: Yok anladım. Yani
0: kendi PR'larını mı yapıyorlar acaba? Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum sadece.
1: Olabilir ya, oyuncudan değil de benden oldular. Bir de çok fazla tepkinin olduğu bir yerde böyle bir şey de olabilir. Şimdi hayır da diyemem her şeyi.
0: Gerçekten seviyor.
1: Ya her şeye inanırım. Ben şu okuduklarımda, şu istifalar, konuş

0: tutulanları gördükten sonra, ben Sayın Ferhat Gündoğdu'nun o ses kaydını dinledikten sonra hiçbir şeye şaşırmam ki Cihan ya. Neye şaşırıyoruz biz? Mesela ben Türkiye'de hakem performansının çok iyi olduğuna ikna oldum bu ses kaydından sonra. Türkiye'de hakemler şahane yönetiyormuş. Yani ne bekliyorsunuz ki? Yani böyle idare edilen bir kurumdan yani sağlıklı hakem performansı çıkarsa bizim şaşırmamış olmamız lazım. Şimdi burada düşünsene, bize sürekli mobbing uygulanıyor, baskı altındayız. Sence buradan iyi bir şey çıkma şansı var mı? Çıkmaz.
1: İmkansız.
0: Şimdi neye şaşırıyoruz yani? Oraların hayatımızdan ne farkı var yani?
1: Ama bizde de şu yok mu İbrahim abi? Madem bu kadar her şey kötüydü, bazı şeylerin böyle ayyuka çıkması mı lazımdı bu istifaların gelmesi için? Mesela bir dinleyenimiz de sormuş. Şey diyor mesela. Mevlüt Bey açıklaması çok sarih, güzel bir Türkçeyle yapmış. Madem her şey bu kadar kötüydü, istifa etmek için bu olayların patlamasını mı bekledi diyor diğer yöneticiler için de mesela.
0: Abi aynı fikirdeyim. Yani o yönetimin içinde...
1: Mesela birisi çıkıp bu olaylar patlamadan, ya federasyon böyleydi, Türk halkı da, futbol severler de bunu böyle bilsin diyemez miydi? İlla ya böyle işte, tutuklanmalar, gözaltılar mı olmak zorundaydı?
0: İşte baba, o gün işte konuştuğumuz o zaten. O gün itiraz edecek ya birileri, bir şeyleri öngörmesi lazım. Yani burası aile şirketi gibi herhalde bugün başlanmadı değil mi yönetilmeye? Yani siz de o dönemden beri bu işin bir parçasısınız. Gerçekten bu anlamda bir eksiklik olduğunu görüp o gün istifa etseydiniz çok değerliydi. Ben onu şeyde söylüyorum. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, o dönemki kulüp başkanı, hatırlıyor musun? Ya bizi içeri almadılar, şunlar oldu, bunlar oldu gibi değil mi? Bir sürü şey söyleniyordu. O gün Feyyaz Uçar ya da Samet Aybaba itiraz etmiş olup bıraksaydı, o anlaşılabilir bir durumdu. İnsanları arkanıza alabilirdiniz. Yani orada bugün bir problem var, ses çıkarmıyorsunuz ama sizle yollar ayrıldığında diyorsunuz ki ya bizle yollar ayrıldı ama içeride böyle böyle şeyler olmuştu. İşte o gün söylemediğiniz an o anlattığınızın bir kıymeti yok. Maalesef Mevlüt Başkan'ın da bugün anlattıkları. Ya o gün söylemeniz gerekiyordu başkanım. Yani o gün bunlardan bahsetmeniz gerekiyordu ya. Ama aynı fikirdeyim dinleyenimizle. Yani bizde genelde öyle oluyor. Yani içeride problemi görüyorsun. Aman diyor ya, şimdi ses çıkarmayayım, ha benim burada bir düzenim var, belli bir durum var, ben ses çıkarmayayım. Ha orada her şey yerle bir olduğunda, artık bu iş sana dokunacağını hissettiğin anda, bu sefer diyorsun ki arkadaş burası çok kötü yönetiliyor. O gün şahane mi yönetiliyor diyor.
1: Bir şeylerden çekindi galiba, çekincisi vardı. Hani bunu direkt çıkıp söyleseydi belki de korkudan dolayı söylememiş de olabilir. O da işin başka bir boyutu. Peki bu teknik direktörlük olayında senin fikrin nedir abi? Hani Sergen Yalçın hocanın da gelmesi gerektiğini söyleyen belli bir kesim var. Ben tabii onda biraz ironi yaptım, kelime oyunu yaptım. İşte Sergen Hoca gelirse 4 dönem zaman ister, İşte enkaz devraldım falan der dedim. Bazı arkadaşlar da bana kızmıştı. Yani bir fikrim var mıdır? Evet, Montella gitsin ama kim gelsin?
0: Zaten en büyük problemimiz o ya. Kim gelsin?
1: Var mı senin aklında mesela?
0: Ya benim aklımda var. Hani Egemen tamam, Korkmaz.
1: Şimdi tepki alırsın ya, Egemen kim derler?
0: Güngör Öztürk.
1: U21 ile çalıştığı için Egemen Hoca'yı söylüyorsun. U21,
0: U16, bakın genç milli takımdaki başarılarını antrenörlerin, bakın. Benim bu. Çünkü başka türlü diğerlerinin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum.
1: Popülerite
0: yedikmedin sen. Evet, diğeri bir kalabalığı susturur. Ben sana bir şeyden bahsediyorum. De La Fuente yaptı bunu İspanya'yla. İspanya'dan biz organizasyon olarak, ülke futbol olarak daha güçlü bir organizasyonumuz var. Onlar bir şey anlattı. Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Alacaksın. Güngör Öztürk'ü alacaksın. Egemen Korkmaz'ı alacaksın. Planlamayı böyle yapacaksın ya. Sana bir faydası olmayacak Sergen Yalçın'ın, işte ya da Fatih Hoca'nın. Olmayacak. Bak, bugün ne konuşuyorsan bir sene sonra benzer şeyleri konuşacaksın. Hiçbir şey değişmeyecek yani. O yüzden artık belli kalıbın dışına çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hani düşüncede devrim yapmak zorunda bu ülkede o işin başında olan insanların. Aynı şeylerin peşinden gidiyoruz. Sıkılmadı mı toplum, insanlar ya? Fatih Hoca gidiyor, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca gidiyor, Şenol Hoca. Şenol Hoca gidiyor, Montella. Montella gidiyor, başa dönüyorsun.
1: Peki şey olamaz mı İbrahim abi? Mesela önceki dönemlerde bunun örnekleri var. Beşiktaş'a iyi giderken Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaydı ve milli takıma bir hoca lazımdı. Hem Beşiktaş'ı hem milli takımı devraldı. O hatta o ara Beşiktaşlar dedi ki ya kardeşim, bizim o ara Beşiktaş iyi gidiyordu. Siz hocanın kafasını karıştırdınız. Milli takıma davet ettiniz. İşler tepe taklak oldu. Şimdi de diyorlar ki ya Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Neden Okan Buruk'u milli takımın başına getirmiyorsunuz? Bizim düzenimizi bozdunuz. Galatasaray'ın da düzenini bozun diyorlar. Yani örnekleme ya, yapıyorlar aslında.
0: Şöyle
1: ya, milli takım umurunda değil aslında birçok kişinin baktığında.
0: yani şimdi şöyle bir, ya bu ülke bu kadar da çaresiz
1: parantez
0: değil.
1: Içinde
0: ya bu ülke
1: tabii
0: bu kadar çaresiz değil. Yapmayın yani Okan Buruk ya da diğerleri için bu ismi de bir tarafa bırakın. Ya hem oraya hem orayı çalıştırsın ne demek? Nasıl bir çaresizlik?
1: Öyleydi. Olmuştu ya öncesinde.
0: Ya oldu Fatih Hoca'yla da bildiğim kadarıyla böyle bir şey oldu diye hatırlıyorum yani.
1: Ben de sanki hatırlıyorum.
0: Ya olmaz, ne yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya. Ya bu kadar çaresiz olamaz bu ülke ya. Bırakın herkes kendi kulübünde çalışsın, insanların da kafasını karıştırmayın ya. Zaten düşüncede bu kadar sağlıksız insanların bir arada olduğu, ya Okan Buruk gelecek milli takıma iki tane Galatasaraylı oyuncu işin içine atacak, kıyamet kopacak. İki tane Fenerbahçeli oyuncuyu bekletecek, kıyamet kopacak. Şimdi bunu bildiğiniz halde niye aynı şeyin peşinden gidiyorsunuz? Bak, federasyon başkanlığı ile ilgili benzer durumu milli takım antrenörlüğü ile ilgili de söylerim. Bak, ben orada etkili biri olacağım, böyle bir gücüm olacak. Bir, asla federasyon başkanı hiçbir kulüple bağı olmamalı. Bak, hiçbir kulüple.
1: Net.
0: Ne Tugay Kerimoğlu, ne işte eski futbolculardan Feyyaz Uçar, neyse Mehmet Özdilek, Oğuz Çetin, kim aklına geliyorsa.
1: Yani nasıl olacak bir? Yani futbolun kim içinden olacak, gelsin diyoruz ya abi.
0: Futbolun içinde olacak. Ama işin idari tarafıyla ilgili işin içinde olacak. Eğitimli biri olacak bir kere. Eğitimli biri olacak yani. Dile hakimiyeti olacak, şeyi bilecek, o prosedürü bilecek, uluslararası ilişkilerle ilgili o federasyonun yönetimiyle alakalı o işi bilecek, o işin bir eğitimi var. Oradan mezun olacak, orada iletişim olacak. O yüzden şu an en yakın isim kim bu ülkede? En yakın isim Mustafa Öğüt. Bir camiası yok Mustafa Öğüt'ün. Ve bu değil mi? Bu önceki federasyonda mıydı? Görev de aldı. Yani işin idari tarafıyla alakalı da bilgisi olan, deneyimi olan bir insan. Camiaya aidiyeti yok. Var mı Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon?
1: Yok ama hani Servet Yardımcı'nın çekilmesinde de onun bir tık payı varmış hissiyatı da var benim önceki dönemlerden. Servet abinin de adaylığının adaydı hatırlıyorsun. Çekilme sebeplerinden birinin de Mustafa Eroğut olduğu söylenmişti o dönem. İddialar tabii.
0: Niye? Onunla ilgili elimizde bilgi. Onu bilmiyorum mesela. Niye?
1: Ya işte o seçilmesin diye. Daha farklı şekilde.
0: Hani bunun... Şimdi ben bilmiyorum ha. Ben
1: tabii sen sadece kişi olarak anlatıyorsun.
0: Ben kişi ya, profil. Bana profil. Diyorlar ki ya, okay, bir yere bir moderatör lazım. Ben de diyorum ki Cihan Dişli bu iş için çok uygun bir insan. Çünkü burada böyle bir deneyim var. Burada böyle bir deneyim var. Bu konudaki şeyleri, çalıştığı insanlar, bu onlarla da görüşün uygun. Niye? Çünkü profil olarak anlatıyorum. Ben bilmem ki işte orada Ahmet ne konuşmuş, Mehmet onun önünde, onu bilmiyorum. Ben profilden bahsediyorum.
1: Yani tepki toplamaz, doğru söylüyorsun.
0: Çünkü bir camiaya aidiyeti yok. Bu önemlidir. Yani bence önemlidir. Yani Mustafa Öğüt ismini verdim çünkü yani ikinci bir isim yok maalesef ülkede şu an. Yani aslında Tarasan vardır da, yani o işin başında olsan bulursun da, bulmama şansın yok da, bu konuda yaşı daha genç hem deneyimi olan insanlar %100 vardır yani. Teslim edeceksin onları, prosedürü uygulayacaksın. Yani şöyle bir şey olmayacak. Ya şimdi ceza veririz ama arkada da ciddi bir kalabalık var. Benim de işte şöyle, yok abi. Yok, net. Bak, bu insanları peşinden anca öyle sürüklersin yani, ikna edersin. Bak, Beşiktaş feda dönemi, kimsenin adını sanını bilmediği oyuncuları, Veli Kavlakları değil mi, Ersan Gülümleri, Olcay Şahınları, bak kimse tanımıyordu onları, aldı getirdi buraya, temel attı. O Şampiyonlar Ligi'nde çıkan kadronun temelini attı. Tabii ki önemli oyuncularla taçlandırdı, o ayrı, ama kimse bilmiyordu ve herkes o oyuncuların peşinden gitti. Niye? Oyun vardı ortada. Şimdi burada da öyle. Getirirsin genç milli takımlardan, ümit milli takımlardan, dersin ki arkadaş siz burada kaç 10 senedir buradasınız. Siz milli takımlarla ilgili bütün bu jenerasyonla ilgili değişimi biliyorsunuz. Prosedürü biliyorsunuz. Böyle birini getirirsin. A milli takım, ümit milli takım, genç milli takım, bunlarla beraber planlama yapmak. Birinden biri bağımsız, ben yapamazsın abi. Yok böyle bir şey ya. Bunu yapma şansın yok. Boşuna yazık günah Montella'ları, onlara bunlara para veriyorsun diyorum. Bak vallahi billahi getir genç milli takımdan bir teknik direktörü. Bak vallahi billahi diyorum. Ümit milli takım egemeni de getir o işin içine. Eğer şu durumdan farklı bir şey çıksın, tek kelime etmeyeceğim. Mümkün değil ya.
1: Ben de Turgay Biçer hocamın PR'ını yapacağım. Ciddi söylüyorum abi. Profesör doktor, bilmiyorum, belki dinlemişsindir. Mentor, Radyo Gol dinleyenleri.
0: Biliyorum, bilmez
1: Radyo
0: ya?
1: Gol dinleyenleri
0: çok
1: de iyi
0: tanıyorum.
1: İyi bilir.
0: Yani.
1: Akademisyen. Hala
0: ben ümit milli takımda oynadığım dönemi A milli takımdaydı.
1: 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olurken de milli takımda görevliydi. Ya neden hiç konuşulmuyor
0: sayıyı,
1: acaba mesela?
0: Sayıyı arttırabiliriz. Yani sen Turgay Hoca'yı söylersin, ben Mustafa'yı söylersin. Başkası hiç bilmediğimiz bir ismi ortaya atabilir. Ama ihtiyacımız olan şu. Sağlıklı zihne ve bir kulübe aidiyet olmayan birine ihtiyacımız var. Şimdi bu bir kere kısa vadede net. İşin şey tarafıyla alakalı. Federasyon başkanlığı tarafıyla alakalı.
1: Doğru.
0: Diğer taraf, teknik direktörlükte de benzer bir durum var. Abi bir aidiyeti olmayacak bir yere. Bulun genç birilerini, bulun yani. Bir yapın bu konuda bir devrim ya. Bir de mesela Montella'ya kızdığım konu, niye ikincilikte Kemal Rüzgar üzerinden negatif bir hava ortaya atıyorsun? Orada ikincilikteki çocukları sen teşvik edeceksin ya bir teknik direktör olarak. Mesela ikincilikte TFF ikincilik B kategorisinde 17 yaşında Ankara Gücü'nden sol kanat oynayan bir kardeşimizi sen teşvik etmek zorunda değil misin bir antrenör olarak? Teşvik etmen gerekmiyor mu? O çocuk seni tribünde Montella'yı İnegöl Spor Ankara Gücü maçında gördüğünde motive olmaz mı? İnegöl'de insanlar Montella'yı tribünde gördüğünde motive olmaz mı oyuncularda? 17 demiyorum, 30 yaşında adamı amil takım, ama 17 yaşında bir çocuğu görebilirsin. İnegöl'ün hocası göremez onun gelişimini, sen görebilirsin.
1: Evet, yani bence de yani Montella orada çok haksız değil cevap verirken, ama üslup da hata yaptı.
0: Yanlış
1: bence.
0: Bak ben o soruyu diyorum ki, velev ki yanlış sordu arkadaşım.
1: Küçük görür gibi evet. Cevapladı yani orada.
0: Evet. Şimdi ayrıca yani sen o soruyu bir kere bence iyi analiz edememişsin. Bak o yanlış bile sormuş olsa, karşındaki yanlış ifade bile kullansa, sizin bir de diğer görevinizde ne kadar sert olursa olsun her soruya çok sakin bir şekilde cevap vermeniz lazım. Ya biz insanız. İnsanız da tamam, ama siz o yüzden o kadar fazla para kazanıyorsunuz ya, bu değil mi, futbolcularda, antrenörlerde niye bu kadar fazla? Hem bir kere çok popüler bir spor değil mi? Bu dünyanın herkesin peşinden koştuğu bir sporu yapıyorsun. Ve sen diğerlerinden farklı olduğun için o paraları alıyorsun, her yerde tanınıyorsun değil mi? Yani şimdi bu çok basit bir şey ya. Benim ailevi sorunlarım, bizim de var abi, ne yapacağız şimdi yani? Ailevi benim de var ailevi sorunlarım abi. Ben de o zaman bana bir tane soru sorana ben de kontrolü kaybedip cevap vereyim değil mi? Bugün sonra
1: benim,
0: da diyeyim ki
1: bugün keyfim yok benim.
0: Keyfim yok. Sorunlarım var. Keyfim var abi, keyfim yok. Benim ailevi sorunlarım var diyeyim. Öyle şey olur mu ya? O yüzden Montella'ya itiraz et. Orada o soruyu sorduğunda, ama işte yine aynı noktaya geliyoruz. Montella'nın başında onu uyaracak kim var şu an federasyonda? Kim uyaracak Montella'yı? Ya biz Dünya Kupası'nda kaybedilen maçtan sonra kimi gördük sahada top oynarken? Federasyon başkanını gördük ve federasyon başkanı açıklama yaptı o gün ya. Ya bu çocuklar oradan geldi, buraya geldi. Ne diyorsunuz ya? Başkanım bu sizin göreviniz değil ki ya. Bu sizin göreviniz değil yani. O maçtan sonra teknik bir yorum yapılması gerekiyor. Bu sizin göreviniz değil ki. Şimdi bu kadar, bak kaç tane şey söyledik. Mesela bu Sayın Mevlüt Aktağ ile ilgili de, başkanla ilgili de. Şimdi diyor ya mesela bir sürü aile. Hakemlerin o dönem görevden uzaklaştırılması vardı değil mi?
1: 8 Mart.
0: Sonrasında da. Niye o dönem hiçbir şey söylemediniz mesela? Hepsi de çok başarılı hakemlerdi. Değil mi? Çok iyi hakemlerdi. Şu performansları gördükten sonra çok da ayıp etmişiz bir önceki hakemlere değil mi dendi?
1: Hatta Fırat Hoca bir yılda yapabilsin diye emeklilik yaşına ileri tarihi almışlar.
0: Abi yapacaktın. Tugay Kaan Numanoğlu'yla yapacaktın. Fırat Aydın Ustalar'la yapacaktın. Gençleri getirme demiyorum. Onlarla beraber harmanlayarak yapacaktın ya. Yapamamışsın, bak o yapının da bir parçasısın. Bugün diyorsun ki orası aile. Siz de o işin bir parçasısınız ya. Bu ne kadar güzel bir şey abi. Bizim ülkede kimse kendiyle ilgili küçücük sorumluluk almak istemiyor hiçbir konuda. Ya ben hariç her yerde problem var düşüncesi. Ya bu en kolay, ama bunun kimseye bir faydası yok ya.
1: Hani sen de o işin içindesin ya, demek ki.
0: Olmaz mı ben? Ya burada bir olumsuzluk varsa bu ikimizi bağlar ya. Nasıl diyebilirim ben? Bütün problem Cihan'la alakalı diyebilir miyim yani? Bu programda olumlu ne varsa ikimize ait, olumsuz ne varsa yine ikimize ait. Yani sıyırma şansımız var mı birbirimizi bu işin içinden? Deme şansımız yok. Beraber yapıyoruz ya.
1: Olmamalı.
0: Bir şey. Eğer zaten böyle bir şey varsa bende ya da sende, buradan bir şey çıkmaz ki düşüncede. Yani olumlu bir şey olduğunda ben ya da sen üzerine alacaksın, olumsuzlukta da ikimiz birbirimize yıkacağız. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Mümkün değil.
1: Şimdi dinleyenlerimizin de çok mesajları var. Dostlar yani 12.55 gibi hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Ligler ertelensin diye bir durum ortaya atıyorlar abi. Şimdi çarklar durduğunda krizi böyle daha çok halının altına sürmüş olmuyor muyuz?
0: Bu da ayrı bir...
1: Şimdi
0: yani...
1: Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. Zaten fikstür sıkışık. Hani ligin bitip bitmemesi gibi bir durumu var. Erteledik ligleri 2 hafta mesela. Ya ne olacak?
0: Ya ertelemedin mi? Hakeme saldırıldığında ertelemedin mi?
1: Evet.
0: Yani ne yaradı? Kime ne yaradı? Bu böyle bir mantıksız bir şey olabilir mi ya? Ya bir şeyi ertelerken de bir planın olması gerekmiyor mu? 2 hafta erteleyelim. Sebep? Ya bilmiyor, bak bu yorumu yapan arkadaşlarıma buradan mesaj vereyim bak. Yani genç yaşlı fark etmez. Ya arkadaş, bir yere ertelediğinizde siz biliyor musunuz antrenman planlamasının nasıl yapıldığını? Bir teknik direktöre erteliyoruz, oynuyoruz dediğinde o planlamanın nasıl değiştiğini biliyor musunuz? Kafana göre diyorsun ki ertelensin. Ya ertelensin de hafta sonu maç oynaması gereken takım ona göre sezonluk planlama yapıyor ya. Bir teknik direktöre planlama veriliyor değil mi? Sezon başlıyor, devre arası değil mi? Sezon sonu. Teknik direktörler arada evet birkaç haftalık sapmalar olabiliyor. Özel durumlar olabiliyor değil mi? Doğal afetler oluyor, bir sürü şey oluyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu planlamaya sadık kalmak zorundasın. Bu planlama niye yapılıyor mesela? Mesela niye bu planlamalar bize antrenörlere veriliyor mesela? Değil mi? Diyor ki hazırla takımını diyor.
1: Bir düzen işinde.
0: Şu tarihte maç oynayacaksın. Mesela Ali Koç'u hiç unutmam. Skandal açıklamalarından biridir biliyor musun? Diyor ya maç oynayacak mıyız oynamayacak mıyız durumu vardı. Kupaya gitme durumu. Oyuncular da yeni öğrendi diyor. Hatırlıyor musun? Antrenör yeni öğrendi dedi oynayıp oynamayacağını. Ya orada problem ne biliyor musun? Bak. Hafta başı bir takım toplanır. Takımlar hafta başı toplanır. Bir gün izin yaparlar. İşte oynayanlar dinlenir. Oynamayanlar o şeyde tempoda bir antrenman yapar. Ertesi gün hep beraber bir araya gelirler tamam mı? Maç gününe kadar antrenman planlaması vardır. İşte haftanın başında şiddetli geçer antrenmanlar. Yani işte haftanın ortasında yavaş yavaş düşmeye başlar. Ve maça en yakın zamanda artık aktif dinlenme gibi. Yani maça uygun en uygun antrenman biçimi neyse. Yani oyuncuları da dinlendirerek hem de kasları da çok hızlı bir şekilde aktive etme adına da. Bu planlamalar yapılır maç öncesi. Şimdi düşün sen şeysin Fenerbahçe'nin o dönem kimdi hocası? Bu şeyde
1: Pereira mı? Hangi dönem?
0: Bu kupaya Icardi attı ya gittiğinde. İsmail Kartal'dı galiba değil mi? İsmail Kartal. Yok yok İsmail Kartal'dı.
1: İsmail hocaydı.
0: İsmail. Düşünsene şimdi orada İsmail Kartal'ın başkana şunu demesi gerekmiyor mu? Başkanım maç oynayacaksak ona göre antrenman var. Oynamayacaksak ona göre antrenman var. Ben şimdi bu takıma ne yaptıracağım? Şimdi nasıl ben bunu yeni öğreniyorum demesi gerekmiyor mu? Kulübün başkanı da bunu bilmesi gerekmiyor mu? En azından antrenörün söylemesi gerekmiyor mu? Şimdi burada da bilmiyorsunuz diyorsunuz ki 2 hafta ertelensin. Ya ertelensin de antrenöre soruyor musun ertelenmeyi? Antrenör nasıl hazırlanacak? Diğer hadise senin söylediğin konu. Var ya UEFA Avrupa Şampiyonu. Şey mi diyeceğiz mesela UEFA? Bekleyin bizi mi diyeceğiz baba? Mesela öyle bir şey oluyor mu? Ya bizde biraz bir sorun var. Bir 2-3 hafta dinleneceğiz. Siz de orada bir takılın aranızda. Hani Galatasaray yerine bir Napoli'yi sıkıştır oraya sen Barcelona'ya. Onlar aralarında oynasın. Biz sonra geleceğiz mi? Var mı böyle bir şey yani? Ya arkadaş bunları ya açıp bir sorun Allah aşkına mesela bu ertelensin ifadesini kullanırken bir antrenörü arayın sorun bakalım bu iş öyle oluyor mu? O yüzden bu erteleme konusu çok saçma sapan bir konu. Yani şimdi bir yerde işler kötü gidiyordur eyvallah. Ya kökünden bu işi halledeceksin Cihan? O da öyle 2 hafta 5 haftayla olacak iş değil ciddi anlamda bir ara. Var mı öyle bir hazırlığın planın? Yok. O zaman problemlileri bu işin içinden ayıklayacaksın. Sorun çıkaranları oyunun organizasyonun dışına iteceksin.
1: 2 hafta içinde kökten temizleyeceksin. Okey. Şey.
0: Ya neyi temizleyebilirsin? Ya neyi temizleyebilirsin?
1: Bu kadar kısa sürede yapamazsın.
0: 2 senede temizleyemezsin ya. Ne 2 haftası?
1: Madem
0: yani
1: bu süreçte hakemleri değiştirmek zorundasın, yöneticileri değiştirmek. 2
0: sene. Bence bak, değiştiremezsin.
1: 2 sene zaten.
0: 2 sene dese, 2 sene dese bu sefer aynı ertelensin diyenler kıyameti koparacak. Tıpkı pandemide olduğu gibi değil mi? Oynanmasın diyenler bu sefer oynansın diye ortalığı ayağa kaldırdı.
1: Ne kadar kötü bir dönemdi o. Seyircisiz falan yani. Futbolun bütün ruhu ölmüştü.
0: Seyircinin gerçi varlığının orada ne kadar değerli önemli olduğunu daha iyi gördük yani.
1: Halı saha maçına eşdeğer maçlar izledik.
0: Tabii dünyanın en önemli oyuncularının bir arada olduğu oyun keyif vermiyordu.
1: Hiç keyif
0: yani
1: vermiyordu.
0: Yani. Seyirci çok önemli. O da aslında oradan çıkarmamız gereken ders de aslında bence oydu. Yani oyun adına çıkarmamız gereken oydu. Ya seyircinin aslında bu oyundaki varlığının ne kadar değerli olduğunu, yıldız oyuncunun da tek başına yeterli olmadığını da aslında bize göstermişti o pandemide yaşanan seyircisiz oynama durumu.
1: Evet yani hiç maçları takip edesim bile gelmiyordu. O kadar keyif almadığım dönemlerdi. Biraz mesajlara bakalım İbrahim abi. İkinci bölümde ligler de başlayacak. Ona da değiniriz. Yine Montella'ya döneriz. Milli takıma döneriz. İtalya maçıyla alakalı senin saha içinde neleri eksik yaptığımızı fark ettin. Onları da sorarım sana ama şimdi çok zaman aşımına uğruyor. Sonra mesajları hızlıca tüketelim. Planlama gelecek. Altyapı gelecek. İsmail Kartal eleştirisi demiş. Beni yoruyor artık diyor Ümraniye'den Ertuğrul. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Milli takımda yabancı bir teknik direktör olması zaten biraz abes değil mi diyor. Aleykümselam bu arada. Ne kadar profesyonel olursa olsun milli duyguları taşımayan bir insan ne kadar milli takım için mücadele edebilir ki? Keşke Yılmaz Vural olsaydı demiş İstanbul'dan Sinan. Montella'nın marka söylemiş, pahalı bir marka. Saatini biz mi hediye ettik? Basın toplantılarında gözümün içine kadar sokuyor saatini diyor. Yani o zaten yok ki. Şimdi o noktalara gelmiş adamlar tabii ki o şeyleri parayı takacağı.
0: Sen senden aldığı parayı onlara, almıştır canım. Ne yapalım yani, ona mı şey yapalım, takılalım yani.
1: İlk defa konuğunuza katılıyorum. İlk defa, önceden katılmamış sana. Federasyon başkanlığını